0: İsmail de burada şimdi kazanılmaya çalışıyor. Yani yerli oyunculardan faydalanmak lazım. Levent mesela. Türkiye Ligi'ndeki maçlarda kullanabileceğim bir sol bek. Yani neden onu lig maçlarında kullanırsın? Potansiyel olarak şu. İçeride şimdi biraz önce İbrahim'e örnek verdi ya Galatasaray. İki stoperi orta çizgide oynuyor ki doğrusu o. Kendi sahanda oynadığın zaman rakibe baskı yapacaksın, çıkarmayacaksın. Büyük bir ihtimalle İsmail Kartal'ın oyunu da bu sene böyle olacak. Onun için zaten Talisca'dan vazgeçiliyor. Orada basabilecek oyuncu adetini biraz daha fazlalaştırmak istiyor Fenerbahçe. Orada bastığın zaman Levent de kenardan topları iyi kullanabilen, iyi orta yapabilen, teknik kapasitesi iyi olan bir oyuncu. Bu oyuncudan orada faydalanabilirsin. Yani o sol taraf transferinde daha aceleci olmayabilir Fenerbahçe. Orada ancak bir yerli sol bek bulursa alır diye düşünüyorum. 23 yaş altında bulursa veya alır ama önce stoperi halletmeden, orta sahayı halletmeden sol bek halledeceğini düşünmüyorum.
1: İbrahim Hocam, siz nasıl değerlendirirsiniz Fenerbahçe'nin transfer hedefleri ve rakipler üzerinden bakacak olursak Şampiyonlar Ligi'ne hazır görüyor musunuz Fenerbahçe'yi?
2: Ya bu oyun ritmiyle tabii ki çok zor. Yani sonuçta daha sert organizasyonlarla oynayacak. Tabii hepimizin hafızasında son oynadığı karşılaşma aslında ilk yarıya baktığında gayet oyunun bütününde şahane bir takım vardı ama ikinci yarıyı da unutmamak lazım. İkinci yarıda bir anda momentumu, oyunun gücünü rakibe kaptıran bir Fener. Anlaşılabilir de bir durum aslında. Kolay değil. İster istemez tek maç oynuyorsun ve Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme adına ister istemez o oyunu koruma düşüncesi biraz Fenerbahçe'yi son oyunun sonlarına doğru sıkıntıya itti. Ya burada tabii şey çok belirleyici olacak. Şimdi Oğuz diye bir oyuncu vardı. Bundan bir hafta önce yok sayılan bir oyuncuydu. Bu dünkü maçın, geçen günkü maçın en önemli oyuncusu oldu. Şimdi Fenerbahçe Oğuz'u kazandı mı? Yani bu sürdürülebilir bir oyun mu olacak yoksa bu maça özel bir durum mu olacak? Çünkü Oğuz'un genel sorunu bence bu. Yani Oğuz'a kimse oynama ritmiyle alakalı o şansı vermedi. Oğuz ilk geldiği dönemlerde de ben hatırlıyorum Jose Mourinho Ali Koç'a ya top bir oyuncu değil mi? Yani evet. Müthiş bir oyuncu aldı
1: böyle
2: dedi.
1: Böyle bir ifadesi olduğunu
2: Ali Bey onu
1: Ali
2: açıkladı
1: Bey.
2: Ya bu dedi nasıl bir oyuncu bunu getirdiniz buraya dedi. Top ama aynı oyuncuyu bir türlü bir maç var bir maç yok. Şimdi Oğuz'u ya oynat ya oynatma. Yani oyun ritmini yakalaması lazım. Onun çünkü çok fazla dalgalanıyor. Şimdi evet şahane bir Oğuz performansı izledik ama bakalım bunu sürdürülebilir hale getirecek mi? Getirirse şahane bir kazanım Fenerbahçe için. Özellikle ucum kanat rotasyonları için. Ama öteki türlü
0: artık
2: Fenerbahçe...
0: Bravo İbrahim, çok güzel söyledin. Bir tek bir mevkide oynuyor, birkaç mevkide oynayabilen.
2: Tabii.
0: Bütün rotasyonlarda
2: çok önemli yani onu kullanabilecek bir oyuncu. Çünkü öteki türlü kullanamazsan Fenerbahçe'nin Greenwood ve Kerem'in dışında orada başka bir opsiyonu da yok. Yani şimdi İrfan Can'la çok zor bu işi Fenerbahçe'nin
0: işte
2: götürebilmesi. Nene ile de bence hocam çok
0: Bravo.
2: Zor. Yani Nene o işi yapabilecek Bravo. Durumda değil. Yani bir de bayağı da bir zaman geçti artık birinin de olması lazım yani. Bir de ben canlı izledim. Bak vallahi yani biraz şey de yaptım arkadaşıma ya top ayağına büyük geliyor çocuğun yani topu sürdüğünde hakikaten fiziksel olarak çok küçük geldi bana hocam yani hani oralarda artık öyle bir oyuncu olacak ki böyle tereddüt etmeyeceksin. 18 milyon euro hocam yani bu altyapıdan falan bir oyuncu değil hadi bekleyelim idare edelim. 18 milyon euro geçtiğimiz sezon yatırım yapıldı. Artık bu oyuncuyla ilgili hepimizin net bir öngörüsü olması lazım. Hala acaba diyoruz ki düşün İsmail Kartal bu oyuncuyla antrenman yapıyor. Oğuz normalde daha geride olmasına rağmen düşüncede Oğuz'a güvendi. Oğuz'u sahaya gönderdi. Neden halini düşün yani. Orada çünkü antrenmanı oyuncularla hoca yapıyor. En çok onlara temas eden o. Şimdi baktığın zaman o rotasyona biraz problemli şey kanat anlamında. O yüzden Oğuz'un bu performansı çok önemliydi. Şey de çok belirleyici olacak. Onun da gelişimini çok merak ediyorum. Lukaku'nun yani bu bir an önce fiziksel olarak çünkü Muriç'e de bu sefer çok fazla yük biner. Yani o da çok sakatlıktan çıktı. Bir de Muriç'te şöyle bir durum da var. O şeyde biraz Talisca mecbur bıraktı onu. Çok fazla geriye geldi. Orada tabii ben bilmiyorum onu taktik olarak anlattılar. Ben onu çok taktik olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu orada problemi gördü ve içgüdüsel olarak o problemi ortadan kaldırma adına oraya geldi. Çünkü Talisca hiç yardım etmiyordu. Eksik
0: o konuşulmuştur İbrahim büyük bir ihtimalle. Bak ben yayından önce buradaydım. Yani Talisca açıklandığı zaman büyük bir ihtimalle İsmail Hoca demiştir ki pres yaparken Talisca fazla yapmaz büyük bir ihtimalle. Sen o boşluğu doldur. Öyle bir ikili yaptılar ki Talisca sadece yönlendirmeyi yaptı. presi yapamadı, rakibi yönlendirdi orta sahaya doğru.
2: Yani ben onu şöyle yorumladım hocam. Dedim ki bravo. Ya oyuncu gördü orada bir çaresizliği. Ben bunlara yardım edeyim. Hani bazı oyunculara duygulanan.
1: İnisiyatif aldı aslında
2: oyun içerisinde. İnisiyatif aldı hani, ama o kolay da değildir. Ekstra yük. Tabii tabii. Yani. Topu saklayacaksın, oraya destek vereceksin.
1: Ki bir de hazır da değil. Çok
2: hazır değil yani.

0: Yani şimdi çok fazla maç oynayacaksın.
1: Bu ise hazır olduğu zaman demek Muriç'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu
0: evet. Şey bir de hocam hani maç ritmi açısından hazırlık. Hani oynama ritmini yakaladığında eyvallah. Şimdi baktığın zaman aslında zengin gibi gözüken ama içinde eksikleri de barındıran bir Fenerbahçe kadrosu var. Yani çok ince bir çizgi. Oğuz'dan yakaladın yüksek performans, şahane bir opsiyon. Al her yerde kullan. Acayip senin elini güçlendirir. Ligde, kupada, Avrupa'da. Ama kullanamadığından geçtiğimiz sezonlara benzerse bir var bir yok Oğuz'u bu sefer seni çaresi. Çünkü Kerem'den tam anlamıyla o işi de halledemedi Fenerbahçe. Takım savunmasında şahane geliyor, hallediyor o problemi. Bence biraz fazla hallettiği için de fiziksel olarak artık topla buluştuğunda tükeniyor. Yani Kerem'in baktığın zaman takım savunması ile ilgili hiçbir sorunu yok. Yani.
2: Hocam şu ana kadar toplam 8 resmi maç oynadı Fenerbahçe. 2'si lig, 6'sı Avrupa olmak üzere. Kerem'de, Nene'de, Oğuz'da hani sol kenar için söylüyorum bunu, hepsi şans buldular. Belki Kerem diğerlerinden daha fazla süre aldı ama geriye dönüp baktığımızda bu 8 maçtaki oyuncuların performansları üzerinden değerlendirecek olursak en hazır ve sanki en pozitif sinyalleri veren kısıtlı bir süre almış olsa da Oğuz Aydın gibi oldu.
0: Bir de Brown'un uyumu da şahaneydi. Mesela o Brown'u ben statta canlı izledim. Orada da o çok şey, o da çok fazla duygularına yeniliyor. Baktığın zaman şahane bir fiziği var. Atletik açıdan müthiş bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Ama bek oyuncularına hep şey derler. Yani sana topu attığımda sen tam anlamıyla topa sahip olmadan ya da benim koşacağım alanla buluşmayla alakalı bir opsiyon oluşmadan terk etme bölgeni derler. Çünkü kaybettiğinde ikiniz birden oyundan düşersiniz. Şimdi bu çok fazla onu yapıyor. Veriyor oyuncu daha topa sahip olmadan. Hatta
1: onu Kerem'le biraz birlikte oynadığı zaman yapıyordu.
0: Çok yaptı orada hocam.
1: Son maçta
0: tam tersi şahane oldu.
1: Maçta mıydın? Son maçta şöyle oldu, pardon. Sen orada olamazdın zaten, dışarıdaydım. Şöyle diyeyim İbrahim orayı.
0: Maçtaydık aslında, izlerken ekranın içinde.
1: İzlediğin zaman neyi gördük biliyor musun orada biz şimdi? Kerem'in olmayışı Oğuz'un oluşundan dolayı Archie Brown'un performansı yükseldi. Neden? Şimdi hocalar hep ne der? Bek'in eğer tek kalıyorsa ona geleceksin. Açıktaki gelecek, ikili sıkıştırma rakibe yapacaksın. Bir de orta sahadan geldi mi üçlü, o top oradan çıkmaz. Oğuz Aydın Archie Brown'a çok yardım
0: çok kolaylaştırdı işini de.
1: Kerem bu yardımı yapmıyordu. Bir de Oğuz Aydın'a top attığın zaman kalıyordu. Kerem çok top kaybıyordu, oynuyordu. Kayıp çok olunca senin dediğin zaten bir maçta burada bir Avrupa maçı.
0: Tabii verdi ya sahip abi, olmadan verdi, bir pasta karşı karşıya.
1: Ben de burada maçta veriyorsun kardeşim, kudun yola gidiyorsun dedim. Nereye gidiyorsun? Senin önündeki adam bir topu ben de o mevkide oynadığım için ben önümde şimdi. Aykut Kocaman topu verdi mi gitmezdim. Çünkü kaybetme şansı yüksek, direkt gol atardı. Ama ben Trabzonspor'da İskender'le oynardım. Verirdim, hiç arkama bakmadan girerdim. Ondan topu kimse alamazdı ki. Yani bu evet, işi evet, de evet. Ben yaptığım için mi diyorum?
0: Çok önemli. Aynen.
1: Orada kızdım mesela ben abi. Veriyorsun Kerem'e ama Kerem daha kontrol etmemiş. Esse bile biraz bekle. Rahat olsun ki öyle git. Önündeki adama güvenip hücuma çıkacaksın. Mesela diğer tarafta Semedo son haftalarda niye oynuyor? İyi oynuyor. Orada
2: Greenwood.
1: Greenwood topu alıyor. Topu kaybetme şansı yok. Semedo rahat çıkıyor. Yani bekleyen öndeki oyuncunun ilişkisi İyi olursa oralar çok faydalı olur, verimli olur.
0: Çok sağlıklı yani oynuyor. Şimdi eğer o Brown Oğuz uyumunu Fenerbahçe sürdürülebilir hale getirirse şahane bir durum olur. Tabii benim ilk başta söylediğim Fenerbahçe için de geçerli ki Fenerbahçe rakip Galatasaray'a göre biraz daha avantajlı. Üçüncü ve dördüncü torbadaki rakiplerin yani kazanma ihtimali bir hayli yüksek o takımlara karşı.
2: Beşiktaş'ı konuşacağız ama geçmeden önce Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan da kura çekimini değerlendirmişti. Fenerbahçe eşleşmesine dair şöyle bir yorumu var Arda Hoca'nın da. Fenerbahçe ülkemizin en büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve güçlü bir kadroya sahip. Futbolculuk kariyerim boyunca Fenerbahçe ile birçok kez karşılaştım. Birbirimize karşı kupalar kazanıp kaybettik. Bu rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum diye de Arda Hoca bu eşleşmeden bahsetmiş. Shakhtar'la Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekler. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu bugün ve bir görelim hatta grafiğimizi de. Siyah beyazların da kuradaki şansını eşleşmeler üzerinden nasıl bir Avrupa Ligi'nde sezon geçirebilir Beşiktaş, bunu da değerlendireceğiz ki Önder Özen Beşiktaş Futbol Direktörü bugün A-Spor'a yapmış olduğu telefon bağlantısında zor bir kura olduğundan kendisi de bahsetti. Hedef olarak da 10 puan ve üzeri olarak yine bir eklemesi vardı Önder Özen'in. Beşiktaş'ın rakipleri hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim.

0: yönetmenimiz o günden. Evet, siyah beyazların Avrupa Ligi'ndeki oynayacağı 8 karşılaşma. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek Beşiktaş. İç sahada Marsilya, deplasmanda Celtic, İstanbul'da Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Geçen yıl Galatasaray'a rakip olmuştu İstanbul'da Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde. Güney Kıbrıs Rum kesimi Omonia deplasmanı, İstanbul'da son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş, Almanya deplasmanı Hoffenheim ve bir İsrail takımı Apoel Berşava. Tabii bu maçın özellikle nerede oynanacağı konusunda henüz bir soru işareti söz konusu. Beşiktaş tabii ki bu karşılaşmayı haklı olarak İstanbul'da sahasında oynamak istiyor ama daha önce yakın geçmişte Maccabi Tel Aviv ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde eşleşmiş ve o mücadeleyi UEFA tarafsız bir sahaya Macaristan'a almıştı. Beşiktaş o karşılaşmayı da ne yazık ki 3-1 kaybetmişti. Giovanni van Bronckhorst dönemi. Bu karşılaşmanın akıbeti bakalım ne yönde olacak? Beşiktaş'ın İstanbul'da oynanması için bazı başvurular yapmasını bekliyoruz. Bu yönde bazı haberler de var ama hep birlikte bekleyip göreceğiz. İbrahim Hocam, rakipler bu şekilde zor.
1: Bu zor. Yani
0: biraz şanssız da, şöyle şanssız. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimi deplasmanına gidiyorsunuz. Yani. Yani zaten hani kağıt üstünde Beşiktaş Omonya'dan daha iyi bir takım ama işte mevcut şartlar, siyasi biraz sebepler nedeniyle biraz zor deplasman olabilir Omonya bu anlamda. Ve bir İsrail takımıyla eşleşmek iç saha avantajını da ortadan elinizden alıyor.
1: Ne ve içeride oynayacağın Crystal Palace, Marsilya. Hani baktığın zaman zor. Hani atıyorum Omonya ile ya da işte daha orada işte Hoffenheim'le içeride ya da
0: belki Celtic'le mesela.
1: Celtic'le içeride oynamak daha Beşiktaş adına avantaj olabilirdi. Baktığın zaman gerçekten Beşiktaş adına
2: İsrail
1: zor
2: takımıyla
1: zor
2: oynayacağı maçı nerede oynayacak?
0: İşte hocam yani
2: İsrail'de oynamaz.
0: Tarafsız sahada oynayacaklar. Yani daha önceki turda Apoel Berşava'nın bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda mesela eleme turlarında Macaristan'da oynadığı maçlar var. Yani çok yüksek olasılıkla bir tarafsız saha yine söz konusu olacak maalesef.
1: Zor.
0: Berşava maçı.
1: Zor bir kura. Ben şöyle bakmalarını tavsiye ederim. Tabii ki bulunduğun her organizasyonda gidebildiğin yere kadar gitmek değerlidir. Burada Beşiktaş yeni bir takım, yeni bir teknik direktörle bir planlama yapıyor. Ki bence onlar adına belirleyici olan hadise o planlamaya sadık kalmak olacak. Yani Beşiktaş çünkü geçtiğimiz sezonlar hep aynı şeyleri yaptı, farklı sonuç bekledi. Bir teknik direktörü getirdi, oyuncuları getirdi. İşler biraz kötü gittiğinde hepsinden vazgeçti, yeniden inşa etmeye çalıştı. Şimdi burada sadece bu sezon değil, tabii ki bu sezon yarışmanın en büyük adayı olacak Beşiktaş ama bir sonraki sezonun da planlaması yapılacak. Bir sonraki sezonun planlamasının da aslında bu maçlar çok önemli bir parçası olacak yani. Zorluk seviyesi ne kadar zor olursa takım gelişimi açısından, oyunu tamamıyla doğru yorumlama açısından onlar adına da hayır olabilir diye düşünüyorum. O pencereden bakarsa ama ya biz burada en iyi yerlerde bitirmek zorundayız düşüncesiyle giderse o biraz problemi itebilir Beşiktaş'ı.
0: Burada tabii yani puan hesabı yapmak biraz zor. Çok ön görebilmek
1: oyun
0: mümkün
1: yani,
0: değil maçları.
1: Yani maç maç ve oyun oyun. Evet. Çünkü oyun çok belirli. Beşiktaş
0: ama tabii
1: oyun
0: iç saha önemlidir ya hocam hani Avrupa Kupalarında. İç sahada özellikle olabildiğince fazla puan toplamak kıymetli. Beşiktaş iç sahada da gerçekten daha farklı oynayabilen bir takım. Yani mesela işte bir Atletik Bilbao maçı var. Beşiktaşlı taraftarların da hiç unutmadığı. Yine bir Avrupa Ligi maçı. Burada 4-1 mağlup etmişti Bilbao'yu. Taraftarla birlikte farklı bir takım ve enerji olabiliyor Beşiktaş'ta. Transfere peki nasıl devam eder sizce kalan bölümde Beşiktaş? Vallahi, stoper ve orta saha takviyesi yapmak istiyormuş Beşiktaş kalan bölümde.
2: Şimdi bugün geldi ya bir tane orta saha.
0: Miretti geldi evet son olarak. Bir tane daha.
2: Bir tane dün de gelmişti galiba bir
0: oyuncu. Koku geldi kenara.
1: Kenar oyuncusu Koku geldi.
0: İşte kalan bölümde de bir tane hocam sol stoper, bir de merkez orta saha istiyormuş İtalyano.
2: Şimdi hoca zaten onları açıklamıştı yani geri kalan transferler yapılacak diye. Aynı Fenerbahçe için söylediğimi, Trabzon için söylediğimi, Galatasaray için. Bu sene bizim takımlarımız transfer politikasında çok akıllı işler yapıyorlar. Hepsi. Buna Beşiktaş da en son dahil. Beşiktaş da gerektiği yerlere oyuncular aldı. İyi de bir hoca aldı. Beşiktaş en iyi transferini kendi geçen sene oynatmadığı oyunculardan bu hoca sayesinde yaptı. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın şu anda oynayan iki tane stoperi Emirhan'la

0: şey.
1: Calo.
0: Calo. Bir de şey.
1: Akbadu var.
0: Akbadu var. Bunların üçünden de Beşiktaşlar mutsuzdu. Çok iyi biliyorum. Ben de geçen sene ısrarla söylüyordum. Bunlar iyi futbolcu olur. Bunlar iyi takım olursan bunlar da iyi stoper olur. Şimdi üçünü de oynatıyor İtalyan'a. Değişik değişik. Üçü de gayet iyi oynuyor. Ha dedikleri iki oyuncu da alternatifleri çoğaltmak istiyor hoca. Şu andaki mevcut kadrosu iyi. Hele de Santofor Vlahović bir form yakalarsa, daha hazır değil. Onun da bir form yakaladığını düşün. Trossard bile daha hazır değil. Bak söylüyorum, o da kesinlikle bir hazır olursa o zaman Beşiktaş'ı başka bir seviyede görebiliriz. Onu diğer takımlar için söylediğimi söylüyorum. Fenerbahçe için de yani son oynadığı maçı 4-5 maça yayarsa bunu Türkiye Ligi ile birlikte, aynı şey Beşiktaş için de. Şimdi Beşiktaş'ın dünkü mağlubiyetini saymıyorum. 3-0'ın vermiş olduğu bir rahatlık, o gitti. Ama Alanya maçındaki bir mağlubiyet, buradan bir çıkacak, bir ritim yakalayacak. Maç ritmini de Beşiktaş yakalarsa ondan sonra Avrupa Ligi'nde de aynı ritimden gider. Bazı maçlar zor görünür ama Beşiktaş'ın buradaki stadında en zor gördüğümüz maçlarda Beşiktaş'ın hepsini çok rahat yendiğini gördük. Oranın atmosferine ben de dışarıdan baktığım zaman çok hoşuma gidiyor. Taraftar çok coşkulu ve oyuncuları da coşkulu bir şekilde sahada itiyor. Onun için bu içeride oynayacağı maçlar hangi takım olursa olsun bence Beşiktaş'ın karşısında hepsini kazanabilecek bir kabiliyeti var Beşiktaş'ın.
1: Amilli erkek basketbol takımımız da tabii ki bir yandan Dünya Kupası maçlarına çıkıyor. O da şimdi ekranın alt kısmından geçen son dakika bilgisini de şimdi paylaşacağım. Amilli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur ilk maçında İstanbul'da Litvanya'yı 94-63 mağlup etmeyi başardı. Tebrik edelim 12 dev adamı da. Zaten kayıpsız ilk tur grup maçlarını tamamlamıştık. İkinci tur maçlarına da galibiyetle başladık. 94-66 düzelteyim maçın sonucu. Tebrik edelim. Şunu sormak istiyorum İbrahim Hocam. Şimdi Italiano döneminde artan performanslardan bahsettik. İşte Calo'yu takıma kazandırdı. İşte Emirhan'ın yine artan bir performansı var. Rıdvan çok iyi bir sezon başlangıcı geçiriyor. Orkun da bu sezon daha hazır ve daha konsantrasyonu yüksek gibi bir görüntüsü var tabii ki. Fakat bazı isimler de sanki hocanın verdiği şansı iyi değerlendiremedi. Yani özellikle sağ kanat rotasyonunda Beşiktaş Çerni'den de Raşitsa'dan da çok fazla umduğunu hala bu sezonda bulabilmiş değil gibi görünüyor. Raşitsa'nın zaten çok denklemin dışında artık kalacağını tahmin ediyoruz Poku transferinden sonra, ama Çerni'de sizce hoca ısrar etmeli mi? Yoksa Beşiktaş mümkünse bir çıkış yolu arayıp oraya acaba bir başka takviye daha yapabilir mi kalan bölümde? Ya sağ kenar için söylüyorum.
2: Sezon başı hoca geldiğinde hocamın söylediği gibi mümkün olduğunca içeriden oyuncu sayısını arttırma düşüncesinde olacağını söylemiştim. Çünkü onlar hep teknik direktörlük kariyerinde çok fazla tekrarla bu işi hallettiler. Yani yeniden bir şey yıkalım, yeniden inşa edelim, onların çok alışık oldukları teknik direktör davranışı değil. Ve aslında böyle yaptı. Mümkün olduğunca hocamın dediği gibi sayıyı bir hayli arttırdı ve onlardan maksimum geri bildirim aldı. Çerni aslında tam anlamıyla güvenip yola çıkabileceğin fiziksel durumda değil. O bir gerçek. Ama özellikle 3. bölgede topa sahip olduğunda oyun becerisiyle sana katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bence rotasyonun önemli bir oyuncusu olabilir ama tek başına ona güvenip o işi halledebilir misin? Zor. Raşit'e zaten ondan tamamen ümidin kesildiğini düşünüyorum. Yani İtalyano'daki düşünce Furkan, mümkün olduğunca oynama tekrar olan oyuncular olsun. Onlara gelsin Vlahović, başka bir seviyeye çıkarsın. İşte diğer oyuncularla, Orkun'la başka bir seviyeye çıkarın, becerisi yüksek oyuncularla. Ama burada Beşiktaş adına tekrar belirleyici olacak. Yani umarım Beşiktaşlılar skora aldanmazlar. Skor çünkü bizde en belirleyici hadisedir. Bence doğru değil. Oyun güçlüyse 3 maçın kötü gitse de problem değil. Ondan sonraki süreçte alır götürürsün ama skor üzerinden değerlendirirsen çok ciddi anlamda yanılırsın diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta bugüne kadar çok sağlıklı bir teknik direktör davranışı var. Hiç sahanın dışıyla ilgilenmiyor. Kimseyle herhangi kavga halinde değil. Hatta en son maçta kıyamet koptu. Yani merak ettim, Flash'taki röportajında hiç hakemden bahsetmedi. Basın toplantısına geldi. İlk açıklamasında hakem yoktu.
1: Sadece
2: soruya cevap verdi.
1: Soruya yanıt olarak.
2: Evet, hakemin kararının yanlış olduğunu, kırmızı olmadı ama onu bir kere bir kenara bırakıp kendi gelişimimiz açısından kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım dedi. Bence bu çok önemlidir. Yani seni bu geliştirecek. Sakın gidip Mourinho'ya verdiğin o özgürlüğü, o fırsatı verme. Kimseye verme de, çünkü onlar alır onu, yabancı oyuncu da alır. O işini yapar. Ama sıkıştığında senin karşına getir. Konunun benimle bir ilgisi yok, seni burada şampiyon yapmak istemiyorlar der. Bunun da sana bir faydası olmaz diye düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ta şöyle bir durum da tabii ister istemez taraftarda söz konusu. Yani bu doğrudur yanlıştır, bunu tartışmak için söylemiyorum ama işte arka arkaya iki mağlubiyette ister istemez bazı travmalar tekrar akla geliyor. Yani yine mi bu sezon olmayacak? İşte Alanya'da mesela lig mağlubiyeti yaşandı. Dün belki evet farklı bir maçtı. Yani biraz da hazırlık maçı tadında geçen bir maç oldu ama işte arka arkaya iki mağlubiyet gelince de ya acaba yine mi olmayacak, işte yine çok mu eksiklerimiz var gibi bir travma da ister istemez tetiklenmiş oluyor Beşiktaş taraftarında.
0: Ya öyle bir travma orada onlar hissetmiş olabilir ama ben öyle görmüyorum. Beşiktaş'ın oyunu daha önceki travma yaratacak oyunlar gibi değil. Onlar görünüyordu. Orada mesela eksikler çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyordu Furkan. Ama dünkü oyunu ben saymıyorum. Dünkü oyun zaten 3-0'ın vermiş olduğu bir rahatlıkla kaybetmişti. Eğer Beşiktaş dün maçı kazanmaya ihtiyacı olsaydı o maçı kazanırdı. Orada bir rahatlık var. Oyuncular performansını yükseltmediler. Çünkü hemen hemen ilk 11'e baktım. Bayağı ilk 11 gibi oynadı
1: evet,
0: Beşiktaş.
1: Sadece iki tane sanki.
0: Aynen öyle. Şimdi ligde de Alanya maçında kaybetti ama Beşiktaş. Yani öyle eski Beşiktaş gibi kaybetmedi. Sonuçta Beşiktaş'ın da birçok pozisyonu var. Bayağı bir top oynadı Beşiktaş.
1: Tabii.
0: Öyle kaybetti. Şimdi burada kırılgan bir Beşiktaş artık yok. Yani daha önceki travma yaşaması Beşiktaş taraftarının bence olaya öyle bakmaması lazım. Pozitif peki yönden baktığın zaman ben Beşiktaş'ın kırılgan oyununun artık geride kaldığını düşünüyorum. Dirençli ve coşkulu
1: daha farklı.
0: Kesinlikle farklı. Diyorsunuz.
2: O belirli olur, belirleyici olur. Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani Cemil İbrahim yani dedi ya, skora bakar herkes. Şimdi skora bakma, oyuna bak. Beşiktaş'ın oyunu güçlü.
2: Ve davranış, teknik direktör davranışları da bugüne kadar Beşiktaş'ta hep 3-4 transfer dönemi. Bunlarla olmaz deniliyordu. Evet. Bak asla ona da
1: öyle olmadığını, gerekmediğini görmüş önemli olduk. Süremizin sonuna gelmişiz. Bu arada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi Lille ve Paris Saint-Germain şu dakikalarda karşı karşıya geliyorlar. Lille'in karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Noktalıyoruz. Çok teşekkürler Şenol Usta, Ömer İbrahim Yavuz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız.
2: Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severler.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün bültenimize Beşiktaş'ta başlayacağız. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde siyah beyazların rakipleri belli oldu.
1: Kupa 2'de lig aşamasının kurası çekildi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint-Gilloise, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim ve Hapoel Berşeva oldu. Siyah beyazlar ev sahibi olarak Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve İsrail takımı Hapoel Berşeva ile karşılaşacak. Ancak Beşiktaş'ın daha önce başka bir İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maç Macaristan'a alınmıştı. Hapoel Berşeva karşılaşması için de UEFA'nın kararı önemli olacak. Beşiktaş, Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı 16-17 Eylül'de yaşanacak.

0: Lig aşamasında ilk 24'e giren takımlar yoluna devam edecek, son 12 ekipse elenecek. Kupa 2'nin finali 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrinde oynanacak.
1: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Dalı kura çekiminin ardından kurada çekilen takımlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Çok zor veya çok kolay diyemem dedi.
2: Bizim için çok zor ya da kolay diyebileceğimiz rakipler bize göre aynı. Bize göre içerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. İşte onların uyum sürecini geçiriyoruz bu arada. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. Evet, bir iki eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından futbol direktörü Önder Özen de duygularını A-Spor'a paylaştı ve karşılaşmaları değerlendirdi.
3: Aslında 4 maç içeride, 4 maç dışarıda şeklinde oynanır ama biz maalesef evde 3 maç oynayabileceğiz bildiğiniz gibi. Çünkü APOEL Berşova ile iç sahada oynayamıyoruz. Yani o başka bir yerde oynanacak. O yüzden iç saha avantajını kullanamayacağız. Leverkusen ile başlarsak 2 yıl öncenin Bundesliga şampiyonu önemli bir ekip. Bizde de işte Ernst Poku yeni katıldı aramıza. Ondan biraz bilgiler alacağız. Tabii ki iyi takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz bir ekip. Her zaman belli bir kalite standartını tutturan bir ekip. Orası zor bir deplasman olacaktır. Marsilya'da lige iyi başlayan ekiplerden bir tanesi. Şu anda transfer marketin çok önemli oyuncuları, özellikle Timber gibi, Hoiberg gibi Türkiye'deki ekiplere de isimleri geçen oyuncuları var. Kuvvetli bir ekip. İç sahayı da iyi kullanan, agresif bir taraftara sahip önemli bir Fransız temsilcisi. Sancula bildiğiniz gibi birkaç yıldır Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi. Çok dirençli bir ekip, hızlı oynayan, daha önce Türk takımlarına karşı da başarılar elde etmiş bir ekip. Çok dinamik, seri oynayan, çabuk hücuma gidebilen, çabuk dönebilen bir ekip. Genelde Türk ekiplerine çok da ters gelmediğini söyleyemem. Bir de Celtic deplasmanı var. Onlar son bölümü iyi geçirmediler LASK karşısında ama hem güçlü bir kadroları var hem de iç sahayı çok iyi kullanan bir ekip. Dolayısıyla onun da zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber Omonia işte işimizi zorlaştıracak ekiplerden bir tanesi. Bir deplasman ama oraya da direkt gidiş yok bildiğiniz gibi. Ya Atina üzerinden gidilecek ya başka bir yol mu olacak bilmiyorum. Yani bu diplomatik meseleler sebebiyle direkt gidiş yok. O da zor bir deplasman. APOEL Berşova'yı söyledim. Ev sahibiyiz ama evde oynamayacağız. Hoffenheim deplasmanı var. Onlar da çok kaliteli bir kadro. Orada takip ettiğiniz hem teknik direktörlerini epeyden beri sıkı takip ediyoruz. Ekip olarak Christian İzler bizde çok olumlu etkiler bırakmış. Önümüzdeki yılların en önemli teknik direktör adaylarından bir tanesi olacaktır. Yani belki dünya çapında ilk 8'de 10'da olabilecek değerli bir teknik direktör. Çok yoğun tempoda oynayan bir ekip. Alman liginde de bu şekilde fark yarattı. Hatta ben geçen senenin son dönemine doğru kadrolarında dar olması sebebiyle düşüş bekliyordum ama o düşüşü de yaşamadılar. Ve ilk sıralarda bitirmeyi başardılar. Çok sert, çok dinamik, pres gücü çok yüksek bir ekip. Aslında Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyuna benzer bir oyun anlayışlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle topu geri kazanma süreleri çok düşük Alman liginde. Çok kısa kontrataklar yapıyorlar. Yani bazı ekipler uzun kontrataklar planlar. Bu ekip Hoffenheim takımı çok kısa karşı atak yapabilen bir ekip. Ki atak boyu kısaldıkça takımın kalitesi, fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Neticede zor bir grup burası. Zor bir kura.

0: Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin arasındaki makasın son iki sezonda epey kapandığını düşünecek olursak, Konferans Ligi ile de epey açıldığını düşünecek olursak, yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. Bununla beraber zorlaştırıcı unsurlar da var. Hem Güney Kıbrıs takımını hem de oraya direkt gidememiş olmak, hem de APOEL Berşeva ile iç sahayı kullanamayacak olmak bizim için artı dezavantajlar olarak görünüyor. Ama ilk hedef buradan 10 puan alıp yola devam etmek. Umarım antrenör ekibimiz, oyuncularımız bu gücü ortaya koyarlar. En az 10 puan yapıp devam etmemizi sağlarlar.
1: Beşiktaş'tayız. Transferden bahsedelim. Siyah beyazlar için orta saha transferinde Joe Willock ismi de gündemdeki yerini koruyor. Siyah beyazlar alternatif oyuncu listesini de belirledi. Bu isimlerle de görüşmeler var. Orta saha transferine öncelik veren Beşiktaş, Joe Willock için Newcastle United'ın kararını bekliyor. Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş'a transfer olma konusunda kararını veren Willock, kulübün Newcastle United'a ayrılmak istediğini bildirdi. Newcastle United ise Willock'u bırakmaya sıcak bakmıyor. İngiliz ekibi oyuncu için Beşiktaş'tan 20 milyon euroya yakın bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş'ın ise 12 milyon euroluk teklif yaptığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Willock konusunda kararlı olan Beşiktaş yönetimi alternatif isimleri de belirledi. Marc Casado için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan siyah beyazlılar, Celta Vigo forması giyen Moriba ile de ilgileniyor. Geçtiğimiz yaz 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'ten transfer edilen Moriba'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yine asıllı İspanyol orta sahanın Celta Vigo ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: UEFA Konferans Ligi'nde de bugün kurallar çekildi ve temsilcimiz Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu.
3: Konferans Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

0: Bordo Maviler, Freiburg, Kızıl Yıldız, Hart, Kupskupio, Jablonek ve CSKA Sofia ile karşılaşacak. Trabzonspor, Freiburg, Hart ve Jablonek ile Trabzon'da, Kızıl Yıldız, Kupskupio ve CSKA Sofia ile ise deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları 15 Ekim'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlarsa organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 2 Haziran'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
1: Trabzonspor'la ilgili dün akşama dönelim değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff karşılaşmasında deplasman maçında dün Trabzonspor Ferencvaros'la karşı karşıya gelmişti. 4-0'lık bir mağlubiyet elde etti Trabzonspor ve maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa ediyorum dedi. Ancak yönetim bu istifayı kabul etmedi.
2: Trabzonspor'un deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenildiği maçın ardından Fatih Tekke krizi yaşandı. 2025'in Mart'ından beri Bordo Mavili takımı çalıştıran ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Tekke, maçın ardından istifa etti. Avrupa Ligi playoff karşılaşmasından sonra Aspor'a konuşan 48 yaşındaki teknik adam, "Sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum." dedi.
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim, bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar...

0: vardır, bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol, duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
1: Bu açıklama futbol camiasını şoke ederken Trabzonspor yönetiminden gece yarısı açıklama geldi. Bordo Mavili Kulübün internet sayfasından yayımlanan açıklamada Tekke'nin Ferencvaroş karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesine de yer verildi.
2: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah Ferencvaroş yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Salah paylaşımında kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben de tüm benliğimle bu projenin bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bunu başarabileceğimize, başaracağımıza yürekten inanıyorum. Buraya kazanmaya geldim sözü benim için sadece bir slogandan ibaret değil ifadelerine yer verdi. Evet değerli izleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Dün kurallar çekildi biliyorsunuz. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu lig aşamasında. Henüz fikstür belli değil. Sadece deplasman mı yoksa evde mi oynayacak takımlar, bunu öğrendik. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken bir Fenerbahçe'nin rakiplerine, teknik direktörlerine, geçen sezonki takımların performansına ve yaş ortalamalarına şöyle biraz detaylıca bakalım istiyoruz. Temsilcimizle başlayacağız. Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe. Takımın yıldızı için Mason Greenwood'u seçtik. Takımın yaş ortalaması da 28.3, geçtiğimiz yılı da ikinci tamamlamıştı Galatasaray'ın hemen ardından. Kadro değeri ise 302 milyon euro Fenerbahçe'nin. Gelelim rakiplere. Liverpool'la başlayalım. 963 milyon euroluk bir kadro değeri var Liverpool'un. Iraola teknik direktörleri, takımın yıldız ismi Szoboszlai. Yaş ortalaması Fenerbahçe'den düşük, 25.7 ve geçtiğimiz yılı da 5. tamamlamışlardı. Atletico Madrid'e geldiğimizde de Atletico Madrid deplasman karşılaşması olacak. Takımın kadro değeri 661 milyon euro. Takımın başında Diego Simeone var. Takımın yıldız ismi de Julian Alvarez. Yaş ortalaması 27.0. Yine Fenerbahçe'den düşük. Geçen sezonki performansına baktığımızda da 4. tamamlamıştı ligi. Tabi orada Julian Alvarez'e belki bir parantez açabiliriz. Çünkü durumu henüz belli değil. Son yapılan bazı antrenmanlara katılmadığı bilgisi var. Bakalım önümüzdeki yıl hala Atletico Madrid forması giyebilecek mi? Ama bu yıldız olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Devam ettik. Roma diyeceğiz. Roma'nın kadro değeri 574 milyon euro. Takımın başında Gasperini var. Donyal Malen takımın yıldız ismi. Yaş ortalaması 25.2, Fenerbahçe'den düşük ve geçtiğimiz yılı 3. tamamlamıştı. Aston Villa'ya geldik. Aston Villa deplasmanı, Ocak ayına gidelim hemen. Avrupa Ligi'nde orada Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya gelmişti. Aston Villa maçı 1-0 kazanmıştı. Takımın şu andaki kadro değeri 535 milyon euro. Başında da Unai Emery var. John McGinn takımın yıldızı, 26.8 takımın yaş ortalaması ve geçtiğimiz yılı da 4. tamamlamışlardı. Villarreal'e geldiğimizde kadro değerinin 331 milyon euro olduğunu görüyoruz.

0: geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlamışlardı. Son olarak LASK Linz deplasmanı Fenerbahçe için tabii bu sıralama karşılaşmaların oynanacağı gün sıralaması değil değerli izleyenler. Çünkü fikstür henüz belli değil. LASK Linz'le ilk maçta da karşılaşabilir Fenerbahçe. Henüz bunu bilmiyoruz ama şu anda şöyle fikstür olarak takımlara baktığımızda en zayıf halka olarak LASK Linz'i söyleyebiliriz. Çünkü 43 milyon euroluk bir kadro değeri var. Dietmar Kubauer takımın teknik direktörü. Samuel Adeniran takımın yıldız ismi, 25.2'lik bir yaş ortalaması var. Ve son olarak geçtiğimiz yılı da şampiyon tamam. LASK Linz. Fenerbahçe'de son olarak LASK'la bir hazırlık karşılaşması oynamıştı. Oradan da hatırlayabiliriz. Şimdi Fenerbahçe'nin rakiplerine de böyle detaylıca baktıktan sonra Fenerbahçe için biraz transferlerden bahsedelim. Nis'ten transfer ettiği Ganalı stoper Koho Peprah Opong İstanbul'a geldi. Görüntülere bakalım. Fenerbahçe yeni stoperine kavuştu. Sarı lacivertlerin Fransız ekibi Nis'ten kadrosuna kattığı Koho Peprah Opong İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Opong geçtiğimiz sezon 43 maçın 40'ına ilk 11'de çıktı. Genç oyuncuya eşlik eden Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif ve futbol direktörü Oğuz Çetin açıklamalarda bulundu.
1: Oğuz hocam hayırlı olsun. Hocam önce tur için tebrik ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah güzel olacak Fenerbahçe için her şey. Bir transfer de geldi gibi.
2: Evet, çalışmalar devam ediyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok değerli. Adım adım hedeflerimize ilerliyoruz.
1: Çok sağ olun. Teşekkür. Çok sağ olun. Çok önemli bir Lyon galibiyeti. Neler söylersin?
3: Vallahi çok güzel bir Lyon galibiyetinden sonra güzeldi, bir kura çektik. Şimdi ülkemize geldik. Ekibimiz çalışıyor işte. Daha transferimiz bitmedi. Daha
1: devam,
3: ne diyeyim yani?
1: Devam. Hafta sonu Samsun Spor maçı, evet. Var. Önemli bir maç.
3: Çok önemli maç. Her maç önemli. O maçta diğer maçlardan fark yok. Onu da gideceğiz, göreceğiz, kazanacağız, geleceğiz diye düşünüyorum inşallah.
0: Roma kulübü Jadon Osterwolde'nin transferi için Fenerbahçe kulübünden yeni bir talepte bulundu. İtalyan ekibi sakatlığı bulunan Hollandalı oyuncunun transferinde frene basmıştı. Osterwolde'nin sahalara dönüş süresiyle ilgili tereddüt yaşayan Roma, anlaşma şartlarını değiştirmek istedi. Başkent kulübü 25 yaşındaki futbolcunun 3 aylık maaşının karşılanmasını talep etti. Fenerbahçe bu isteğe olumlu yanıt verirse Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşecek. Kısa süre içerisinde Hollandalı oyuncunun da durumunun netleşmesi bekleniyor. Ana habere şimdi borsayla devam edeceğiz değerli izleyenler. 4 büyük takımın borsada günü nasıl kapattığına birlikte bakalım. Borsa İstanbul Spor Endeksi ile başlayacağız. %5,48'lik bir düşüşle noktalandı bugün. Takımlara gelecek olursak Beşiktaş'ta %9,93'lük bir düşüş söz konusuydu gün sonunda. Fenerbahçe'de de yine düşüş var, %2,99'du bu da. Galatasaray'da %2,63'lük düşüş vardı ve son olarak Trabzonspor'da yine günü düşüşle kapatan takımlardan oldu, %9,60'lık rakamıyla. Borsanın ardından tekrar transferlere, Süper Lig'e dönüyorum. Tümosan Konyaspor diyelim. Tümosan Konyaspor Hamburg'dan Fransız sol kanat Dompey'i kadrosuna kattı. Yeşil Beyazlı ekip 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dompe geçen sezon 21 maçta 3 gol attı. Fransa U20 milli takım formasıyla 6 maçı bulunan tecrübeli oyuncu Konyaspor'da 91 numaralı formayı giyecek. Şimdi de geçelim Trendyol 1. Lig'e değerli izleyenler. Orada da 4. haftayı bugün oynanacak maçlarla birlikte açacağız ki 2 karşılaşma yaklaşık 20 dakika içerisinde başlayacak. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Eminevim Ümraniye Spor'la karşı karşıya geliyor. Orfa Yapı Pendik Spor aynı saatte 19'da Bandırma Spor'la karşı karşıya gelecek. Bugün 21.30'da ise Antalya Spor SMS Grup Sarıyer karşılaşması var. Ve Muğla Spor'la da Bolu Spor karşı karşıya gelecek yine 21.30'da. Cumartesi gününe geldik. Saat 19'da İstanbul Spor Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ederken Metro Holding Kayseri Spor'da Bursa Spor'u ağırlayacak.

0: Saat 21.30'da Batman Petrolspor, Ekenler Beton, Sivasspor'u konuk ediyor. Aynı saatte Mardin 1969 Vanspor karşılaşması da oynanacak. Pazar gününe gelelim. Dördüncü haftayı hafta sonu pazar günü bitireceğiz. 19'da Turka Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da da Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü karşılaşması ile birlikte Trendyol Süper Lig'de de dördüncü haftayı bitirmiş olacağız. Şimdi geçelim Avrupa'ya. Avrupa'dan biraz transferlerden bahsedeceğiz. Tottenham diyelim. Tottenham transferlerine devam ediyor. Londra ekibi Manchester City'den Mısırlı Omar Marmuş'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
1: Tottenham, Savinho transferinden sonra Manchester City'den bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Londra ekibi Omar Marmuş'un zorunlu satın alma maddesiyle sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Marmuş'un satın alma bedeli yaklaşık 70 milyon euro.
2: Our Tottenham story started here in Cairo. Your story started here too on the pitches of Cairo.
1: Bundesliga'da Stuttgart, Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt forması giyen Mısırlı forvet 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu 1,5 sezonluk Manchester macerasında 62 maçta 16 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Mısır milli takımıyla Dünya Kupası'nda da boy gösteren Marmuş, milli formayla çıktığı 55 maçta 11 gol attı, 3 asist yaptı. Tottenham bu transfer döneminde Savinho, Matheus Fernandes, Sandro Tonali ve Jean-Paul Van Hekke için yaklaşık 355 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
0: Azerbaycan takımı sabah Şampiyonlar Ligi'ne tarihinde ilk kez katılacak. Dün de kurallar çekildi biliyorsunuz ve sabahın kurası ciddi anlamda zor. Haberde detaylara bakalım.
1: Azerbaycan şampiyonu sabah Devler Ligi'nde birbirinden güçlü takımlarla karşılaşacak. İsrail ekibi Hapoel Berşava'yı eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Pembe Siyahlılar zor bir kura çekti. Sabah Futbol Kulübü 8 maçlık maratonda evinde Barcelona, Dortmund, Napoli ve Slavia Prag'la mücadele edecek. Azerbaycan ekibi deplasmandaysa Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Viking ile karşı karşıya gelecek. Viking dışındaki 7 takımın Avrupa Kupası'nın bulunması fikstürün ne kadar sert olduğunu gözler önüne seriyor. Sabahlı oyuncular da kura çekimi sırasında büyük heyecan yaşadı. Futbolcuların çıkan rakipler karşısında sevinç ve şaşkınlığı dikkat çekti.
3: Arsenal efsanesi olduğu komandanın...
1: ...2017'de kurulan Sabah, geçtiğimiz sezon hem ligi hem de Azerbaycan Kupası'nı kazanmıştı.
0: La Liga'da son iki sezonun şampiyonu Barcelona yeni sezona da 2-2 ile başladı.
4: Ve ilk düdük geldi. Barcelona Athletic Bilbao maçı başlıyor. Gerard Martin'den pas. Gordon bir bacak arası. Anthony Gordon pası da verdi. Şimdi Rafinha sağ tarafı gördü. Orada Lamine Yamal. Joaneco karşısında Yamal aldı soluna. Lamine Yamal, kaleci Unai Simon. Yamal istediği açıyı buldu. İyi de vurdu ama Unai Simon'u geçemedi. Pedri. Espart Rafinha'ya doğru. Rafinha'nın kafası direkten döndü. İkinci pozisyon Yamal sekti ve dışarıda. Korner.
5: Paslar tek stoper arasında.
4: Barsi'yi. Top Gordon'a doğru geldi. Şimdi Anthony Gordon. Gordon yerden vuramadı Yamal. Ardından Pedri ve gol. Gol ama bayrak kalktı. Barcelona'lı oyuncuların itirazları var. Bayrak offside bayrağı kalkıyor. İlk pozisyon için, Lamine Yamal'ın pozisyonu için. Pedri Rafinha'yı nefis top yolladı. Rafinha kaleciyi geçti. Rafinha! Atletik karşı arasında da açılışı yapıyor.

0: Az önce kanallara atılan paslardan bahsetmiştim. Bu kez iki stoperin arasına. Mükemmel bir koşu ve çok iyi bir pas. Sonrasında da hakikaten çok iyi ekart edip kaleciyi Rafinha'dan muazzam bir gol bence. Skor 2-0 olur anlarım.
1: Bernal kazandı bu arada Canales'ten. Savunma dengesiz. Bernal pası verdi. Lamine Yamal takıldı Unai Simon'a. Çok büyük fırsatı değerlendiremiyor. Lamine Yamal. Fermin. Açıldı ayağından. Yamal geri kazanıyor. Lamine Yamal direkten döndü. Nefis vurdu ama direğe takılıyor Lamine Yamal.
0: Yamal biraz şanssız ya sezon başı itibariyle.
1: Yamal iyi sıyrıldı. Geliyor Barcelona. Lamine Yamal. Bir çalım daha. Lamine Yamal şimdi pası yolladı sol tarafa. Espart. Gordon yanında. Espart kendi vuruyor. Xabi Espart. Kaleci Unai Simon. Topun başında Rafinha var. Barajda tek oyuncu Berenguer. Rafinha arka tarafa yolları. Gelişine şut. Kaleci ikinci pozisyon ve Kubarsi'den dışarı gidiyor. Fermin görüntüle. Adama bir uzun top. Hareketlenen Berenguer. Onunla birlikte Eric Garcia. Eric Garcia, Berenguer kazandı. Faul yok. Berenguer pasını verdi. Şimdi Sunset direkten döndü. Şimdi Espart. Rodri'den pası aldı. Sol tarafa Adeyemi'ye oynadı. Adeyemi. Adeyemi yerden çevirdi. Laporte bir anlık hata. Son dakikalar yaklaşırken Barcelona o baskıdan, o presten çıktı ve gole gitti Laporte'un da yardımıyla. Lamine Yamal. Lamine Yamal arka direğe nefis top yolladı. Adeyemi. Unai Simon'a takılıyor. Rodri. Maç bitiyor. Barcelona rahat kazanıyor. 2-0'lık skor.
2: Futbol severlerin merakla beklediği Bundesliga'da sezon açılıyor. Sezonun ilk mücadelesinde de Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya gelecek.
3: Bundesliga'da 64. sezon perdelerini açıyor. Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasında yer alan Bundesliga, Bayern Münih-Stuttgart maçıyla yeni sezona merhaba diyecek. Son şampiyon Bayern Münih, son 15 yılda 14. şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sezona giriyor. Bu sezona da iddialı transferlerle hazırlanan Baviera temsilcisi, orta sahaya yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Son yıllardaki şampiyonluklarına bir yenisini eklemek isteyen Bayern, ligde yeni zirvenin en büyük adayı olarak gösteriliyor.

Ligin iddialı ekiplerinden Borussia Dortmund ise bir kez daha Bayern Münih hegemonyasını kırmak için mücadele edecek. 14 sezondur şampiyonluktan uzak kalan sarı siyahlılar bu hasrete de son vermek istiyor. Bu sezon lige dönüş yapan ekiplerden Schalke, Edin Dzeko ve Kenan Karaman önderliğinde rekabetçi bir performans göstermeye çalışacak. Eintracht Frankfurt'ta ise bir başka milli yıldızımız Can Uzun, bu sezonda takımının en önemli kozlarından birisi olacak.

Almanya'nın zirve liginde takımlar toplam 659 milyon euro transfer harcaması yaptı. Futbolcu satışlarından gelen tutarsa toplam 732 milyon euro. En pahalı transferlerin de Bayern Münih'ten gelmesi tabii ki sürpriz olmadı. Kulüp Saibari ve Brown için 50'şer milyon euro ödedi. En yüksek satış

0: 125 milyon euroya Leipzig'ten Real Madrid'e giden Yann Diomande oldu. Oyuncu ve teknik adam yetiştirmede Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan Alman futbolu, tribün performansında da Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Ancak Bundesliga'nın parlak imajının en çok eleştirildiği nokta ligdeki rekabet düzeyi. Bayern Münih'in son 15 sezonda 14 şampiyonluğa ulaştığı ligde Dortmund başta olmak üzere rakiplerin bu hegemonyaya son verip veremeyeceği merak konusu.
1: Bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: futbolun gündemi panoramayla daha keyifli hale geliyor.
1: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
1: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
1: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga evet. etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işareti aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem, Barnetta ve Volkan, Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan, mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. Geriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol. Ama biz yedik maalesef. Offside. Offside Semih.

0: bir salise önce atsa topu çok güzel bir pozisyon oluyordu ama.
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz da Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
0: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Nihat Steiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio, Semih Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir sport tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay cezalarında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Çok,
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok. Yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım. Eyvah. Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ve gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta. Ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeld ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Matejovski. Grigera. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller. Dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.

0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: İlaşim. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Tuncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15.

0: da yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Aurelio. Tuncay, Servet. Servet. Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit Altıntop. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit Altıntop. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda. Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio. Sabi. Sabi. Nihat geldi. Bıraktı. Tuncay.
1: Aman.

0: Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
1: Yaşil. Yan Polak. Emre Aşık. Aurelio. Dakika 77. Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım. Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii.
0: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
1: Arda. Çok güzel. Arda. Arda. Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım. Çek.
0: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
1: Servet. Devam, böyle devam. Hamit Altıntop. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit Altıntop. Sabri. Sabri. Sabri. Orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
0: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
1: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller. Sionko. Galeşet kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit. Kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
0: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
1: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi Servet.
0: Aman Servet.
1: Olmuyor, olmuyor, olmuyor Servet.
0: Ne kadar müsaitti.
1: Çok güzel.
0: Çok da güzel
1: oraya.
0: Girdi
1: çok
0: oraya.
1: Çok güzel.

Koller, servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit Altıntop. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Çabuk oynadık. Sen Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Şey kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Nihat.
0: Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Bir gol. Ömer abi ne diyeceğim işte.
1: Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Jan Polak. Başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol. Birinci gol. Bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma aman Volkan.
1: Eyvah!

0: Kada kırmızı kart çıkardı.
1: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
0: Eyvah.
1: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
0: Eyvah.
1: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
0: Ya böyle bir şey olur mu yani?
1: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
0: Efendim?
1: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor iki dakikasına başlıyoruz. Evet. Bir dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Brigera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Reutberg niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: sakin. Uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Floyd'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya.

Hırvatistan tüm hatlarıyla ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet. Asfalt'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i pası. Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calcagno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama pas tercihi iyi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Modric offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas, bu arada etkili geldiler. Modric'in pası, kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo, bravo Uğur. Rüştü, Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya, tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: O setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezalı Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih!
1: Olay olacak şey.
0: İnanılmaz.

0: sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. Gol. 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petrić.
2: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin yerinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
3: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Lucescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı, ceza.

0: Arasında tehlike Isaac Terin 35. dakika İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda Augustinsson'un asisti, sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal, Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88, Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
1: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika Cengiz'den orta, Meri, Kaan Ayhan ve gol. Meri Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak'ın vuruşu gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3-3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çağlanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çağlanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Nalan'ın müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Delikt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luuk de Jong, top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle delik diğerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, Ayer'den sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda, topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu, Ayer son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
2: Lukaku rakibini devirdi, vurdu ve gol.

pas. Oliveira yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: Herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Hepinize iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Son Sayfa programına hoş geldiniz. Her akşam olduğu gibi 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuşacağız. Kimlerle birlikte? Güvenç Kurtar ve Kaya Temel bugün stüdyo konuklarımız olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz. Hocamı gördüm, daha da iyi oldum.
0: Nasılsınız?
1: İlk yayınımız beraber değil mi? Burada ilk yayınımız.
0: Burada ilk sabah bir kere gelmiştiniz. Tabii. Hatırlıyorum.
1: Evet. Sabah ezanı mıydı?
0: Çok memnun olmamıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Sabah biraz erkendi.
1: Ya geç yatıyorum. Dizi film seyrediyorum. Kaya biliyor. Fazla yorumları izlemiyorum. Yani benim hoşuma gitmeyen yorumlar izlemiyorum. Kapatıyorum dizi izliyorum, tamam mı? Yani benim fikrimde olmayanları dinlemiyorum. Onun için de geç yatıyorum ya. Uyku da tutmuyor. Geç kalkıyorum. Sabah da erken kalkamıyorum falan. Yani geç şeyler, yayınlar benim için daha iyi oluyor.
0: Bakın ben de alışmaya çalışıyorum. Ben sabah insanıydım.
1: Sabah nasıl?
0: Ama sanırım artık o geçecek.
1: Namaz kılıyor muydun sabah namazı?
0: Çok erken uyanıyordum hocam. 5'te uyanıyordum. Yapmayın. Öyle söyleyeyim.
1: Peki hiç dizi şu bu falan, maç şu falan?
0: Çok... Maçları izliyordum.
1: Uykusuz.
0: Genelde böyle bir öğlen uykusu yapıyordum kendime. Keyifli oluyordu. Peki şimdi her konuyu konuşmaya çalışacağız değerli izleyenler. Sizin de tabii eşliğinizle birlikte bana yazabilirsiniz. Son Sayfa etiketiyle X hesabımıza yazabilirsiniz. Benim kendi Instagram hesabım üzerinden de bana sorularınız varsa sorabilirsiniz. Konuklara yönelteceğim. Gündem oldukça yoğun. Hem Trendyol Süper Lig'de yeni bir hafta bugün itibariyle başladı. Diğer yandan bu hafta içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimleri gerçekleştirildi. Temsilcilerimizin rakiplerini de yine detaylıca analiz edeceğiz burada. Galatasaray'la başlamak istiyorum. Aslında Rafael Leao konusu gündemdeki konu ama haftalardır, aylardır belki de konuştuğumuz isimlerden biri. Biraz fazla detay almak istiyorum Kaya'dan aslında bu konuyla ilgili. Çok uzun zamandır konuşuyoruz, evet. Kaya. Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın özellikle çok istediği bir oyuncuydu. Artık resmileşti. Evet. Kağıt üzerinde görmesek de
2: Islak
0: yarın gelecek deniyor.
2: Diyebiliriz. Evet, ıslak imza kaldı diyebiliriz. Zaten Galatasaraylı yönetici Sayın Abdullah Kavukçu Milano'yu hareket etti. Hı-hı. Yani uçak gitti ve Leao'yu alıp İstanbul'a dönecek. En geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Bu gece de İstanbul'da olabilir tabii ki. Oradaki tamamen planlamaya dahil hareket edilecek. Yani Galatasaraylıların merakla beklediği transferlerden bir tanesiydi. Transfer döneminin başından bu zamana kadar açıkçası rakamı düşürmek için Galatasaray biraz daha bekledi. Hatta hedeflerini farklı oyunculara da zaman zaman çevirdi. Milan kulübü 60 milyon eurodan kapıyı açmıştı Galatasaray'a. Evet. Galatasaray son olarak teklifini de 40 milyon euro artı bonuslar. Yani total paket 45 milyon euro civarında. Ama açıklanacak olan rakam kapta bonussuz 40 ya da 43 milyon euro olmasını bekliyoruz. Yani Galatasaray kulübü net rakamı tabii ki açıklayacaktır ama bize gelen bilgiler bu yönde şu an için. Oyuncunun da maaşının 12 milyon euro seviyelerinde olacağının bilgisi var burada. Fakat işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yine bu sezon iddialı olması ve kadroyu bir şekilde yeni baştan değil de üzerine koyarak şekillendirmesi gerekiyordu. Bu transferde de gerçekten hani çok fazla son günlere kaldı. Taraftar neden daha önce de bitebilirdi? 9 milyon euroluk süreçler konuşuldu maaşında.
0: Birkaç yıldır aslında böyle bir planlama yok mu? Hep üzerine ekleme.
2: Evet, ama hep böyle son günlere kalma sebebi burada bonservisi düşürmekti daha çok. Yani burada evet Galatasaray başarılı oldu. 60 milyon eurolardan bonuslarla beraber 45 milyon euroya kadar bu transferi sonuçlandırdı. Sadece ıslak imza kaldı bu transferde. Hı hı. Artık Leao Galatasaray'da net bir şekilde diyebiliriz. Tabii son günler transferde ve Galatasaray'ın diğer mevkilerinde de eksikler var. İlerleyen dakikalarda o mevkilere de değiniriz ama Galatasaray'dan özellikle Leao yaklaşık bir ay önce takım içerisinden birden fazla oyuncuyla görüşmüştü. Ve son olarak Osimhen'le bir görüşme gerçekleştirdi. Osimhen'in de tabii ki bu transferde yine katkısı var. Yine burada menajer Gardi devreye girdi. Gardi'nin bitirdiği transferlerden bir tanesiydi. Yani evet çok fazla tartışma konusu olabiliyor. Aldığı komisyon, işte Galatasaray Kulübü bu kadar ödedi ya da hiç oyuncu satışında Gardi yok gibi. Fakat böyle yıldızlarda da yani mecburen çalışıyorsunuz böyle isimlerle. Çünkü gittiğiniz diğer isimlerde de çok fazla katkı alamıyorsunuz.
0: Bir virgül koyalım.
2: Tabii.
0: Litvanya karşılaşması oynadı biliyorsunuz. Milli takımımız değerli izleyenler, basketbol milli takımımızı şu anda Hüday Türkoğlu açıklamalarda bulunuyor. O noktaya bir gidelim. açıklamalara bakalım.
3: Bugün de önemli bir takıma karşı, basketbol ekolü ülkesine karşı güzel bir galibiyet aldılar. Hedefimiz ilk günden beri geçen seneki elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hocamızı, bütün sporcu arkadaşlarımızı huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de maçtan önce ve şimdi de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, her maçta olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah pazartesi de tekrar İzlanda'ya karşı iyi bir performansla, inşallah galibiyetle de ayrılırsak ülkemizi de basketbol anlamında mutlu etmiş oluruz. Yükselen grafiğimizi de devam ettirmiş oluruz. Sizlere de geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Buyurun Sayın Bakan.
4: Evet, güzel bir galibiyet. Milli takımımızı, 12 dev adamı tebrik ediyoruz. Basketbol ekolü olan bir basketbol ülkesine karşı bu başarıyı elde etmek önemli. Milli takımımız ilk etapta 6'da 6 yaptı. Şimdi buraya da galibiyetle başladı. İzlanda deplasmanı var. Ondan sonra oynanacak maçlar İtalya başta olmak üzere. İnancımız şu ki milli takımımız Dünya Kupası'na katılacak. Orada da iyi işler yapacak. Zaten bunun işaretlerini 2025 yılında Avrupa ikincisi olarak vermişti. Gerçekten şu anda Avrupa'nın sıralamasında birinci sırada basketbol takımımız. Bunu da gösterdiler sahada. Onları tebrik ediyoruz eksiklerimize rağmen, ama gene de gençlerin, takımdaki arkadaşların ortaya koyduğu performans bizi mutlu etti. Tabii tribünlere gelen on binlerce yakın taraftarın bizi desteklemesi, çocukların heyecanı, ekranları başında izleyenler bizim için çok çok kıymetli. Türkiye'nin spordaki bu hamleleri çok çok kıymetli. Güzel bir ambiyans. Teknik heyeti tebrik ediyoruz. Federasyonumuzu tebrik ediyoruz. Federasyon gerçekten basketbol altyapısına da büyük yatırımlar yaptı. Biz de işte tesisleri tamamladık, ama Dünya Şampiyonası U17 organizasyonu U16'sıydı. Diğer branşlarda da görüyoruz. Türk basketbolunun geleceğinin iyi olduğunu görüyoruz. 12 dev adamı tebrik ediyoruz. Teknik heyeti, federasyon başkanımızı, ekibini tebrik ediyoruz. Maç öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Şimdi de tekrar tebriklerini iletti. Gerçekten yakından da takip etmesi bizleri de mutlu ediyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç izledik. Seyircilerimize aktarıyorsunuz, bilgileri aktarıyorsunuz. Sizin de ayağınıza sağlık. Hep beraber güzel günlere doğru yürüyoruz. 12 defa ayağa kalktı ve hızla yükselişe geçti. Gerçekten de emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz. Basketbolcularımızın başarıları, attığı sayılar, heyecanları, coşkuları, tribündeki seyircisiyle beraber güzel bir atmosfer, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Takip edeceğiz. İnşallah İzlanda maçında da başarılarını, devamını bekliyoruz. Hep beraber salonları doldurup coşkuyla hem Türk basketbolunu hem Türk sporunu desteklemiş olacağız. Ben de yalnız bırakmıyorum. Başkanla beraber bütün maçlara geliyoruz. Yani hem basketbolu seviyoruz hem diğer branşlara da destek oluyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz başkan.
5: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler
6: arkadaşlar. İyi akşamlar.
0: Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Bakanımız Osman Aşkınbak Litvanya mücadelesi sonrası bu şekilde canlı açıklamalarda bulundular. Onları da ekranlarınıza getirmiş olduk. Tekrar millilerimizi tebrik ediyoruz. Şimdi Leo'da kalmıştık, sözünü kesmiştim. Evet. Oradan istersen devam etmek ister misin?
2: Ben de tebrik edeyim bu arada. Bizim için önemli voleybol, basketbol, buralarda tabii ki gelişmemiz lazım. İyi nokta.

0: da geliyoruz. Devamı gelecektir diye düşünüyorum. Tekrardan başarılar dileyip tebrik ederim. İfade ettiğim gibi bu süreç aslında uzun sürdü. Son günlere kadar beklenilen transferlerden bir tanesiydi. Çarşamba günü Sayın Başkan Dursun Özbek net olarak Leao transferin bitirilmesi için talimat vermişti. Evet. Rakamsal boyutta da hani uygun şartlarda bu transferi artık bitirelim dedi. Çünkü Galatasaray'ın evet her ne kadar bu transfer sezonunda biz söylediğimizde bu tepki de oluşabiliyor şu cümleyi kurduğumuz akşam pazarı diye ama o görülüyor şu an. Son günler artık Galatasaray hep böyle transferde harekete geçiyor. Ama başkan bu transferde de artık o bölgede de alternatif oyuncu kalmayınca bu transferi bitirelim dedi. Yoksa günün sonunda Galatasaray Noah Lang'a gidecekti. Bu da ciddi anlamda bir tepki alacaktı taraftardan. Çünkü bir planlama var mı yok mu diye biz transfer dönemi boyunca sürekli bunları tartıştık. Ama ben yine kendi şahsım adıma ya da gördüğümü burada söylemek zorundayım tabii ki. Yani bir planlama olduğunu Galatasaray'da çok fazla düşünmüyorum. Artık özellikle bugünlerde zaten her an her şey olabilir Galatasaray'da. Yani bir yıldız daha inebilir bu arada. Galatasaray onun üzerinde de çalışıyor. Aldığım bilgilerden bir tanesi bu. İsim vermeyeyim ama
1: hangi bölge?
0: Orta saha içinde Galatasaray'ın beklediği bazı isimler var burada.
1: İsim veremez misin bize?
0: Bir isim var. Onu paylaşırız orta saha ile ilgili. Ama yıldız isimli alakalı vermiyorum çünkü bu sefer taraftarı umutlandırdığınızda da hani gelecekti olayına dönüyor biraz da. Hani oralara girmeyi çok istemiyorum. Fakat şu var, bu transferin bence çok önemli olan nokta şu. Hocam da katılır mı bilmiyorum tabii de. Barış Alper Yılmaz'ın özellikle bu sezona form olarak düşüşte başlaması. Yedek kulübesinde Barış Alper Yılmaz'ın önünde veya arkasında bekleyecek olan ismin herhangi bir rekabete girmemesi adı altında Barış'ı biraz daha böyle saha içerisinde rahatlığa kavuşturmuştu. Şimdi aynı bölgede hem Leao var hem de Barış var hocam.
1: Hocam size de dönelim Leao konusuyla. Hoca dönelim nasıl oynatacak? De, önce onu bir konuşalım.
2: Önce
1: bence.
2: Ben biz bir kere Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nu Sayın Bakanımıza tebrik ediyorum. Futbolcu antrenörümüz hep futboldan bahsettiğimiz için ama burada Ergin Ataman'ı unutmayalım. Tabii. Hiç onun geçmiyor. Adı geçmiyor. Ben de bir teknik adam olduğum için ona da buradan tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Şimdi Leao ile ilgili şöyle söylüyordum ben. Galatasaray'ın işi çok zor. Galatasaray'ın yani transfer zamanı geldi. İşte Haziran ayı. Galatasaray'da bir Icardi gittikten sonra bir santfor olayı var. Yani Osimhen oynamadığı zaman Allah saklasın sakattı, cezalıydı, hastaydı, gripti, nezleydi.
1: Yerine oynayacak biri yok şu an.
2: Ya işte yoktu. Kimi alacaklardı? Şimdi Osimhen oynamayacak. Tamam mı? Osimhen'in yerine koyacağımız adam Osimhen'in yerini dolduracak değil mi? Şimdi Kaya'yı koysak orada ıska geçecek 3 tane 5 tane. Tamam atamayacak veya X bir adam.
0: Hocam yine formunda.
1: Niye Kaya hocam?
2: Mesela.
0: Hocam benim boyum var bu arada Galatasaray teknik.
2: Ya dedi bırak Allah.
0: Öyle hafife alıyorsun ama 13-3 yenildik ama 13-3 bir golüm var yani.
2: Değil mi? Bravo.
0: Tabii. Neyse.
2: Şimdi hem Osimhen'in yerini dolduracak bir adam lazım. Şimdi bunu aldık. Tamam mı? Adam aslında yeni dolduracak adamın da işte 40-50 milyon euro vermen lazım. Kenarda burada oturur mu adam? Oturmaz.
1: Oturmaz.
2: Şimdi Galatasaray en akıllı işi yaptı. Leao'yu santrafor'da oynattılar geçen sene biliyorsunuz. Onun için Leao'yu hem burada oynatacaklar hem santrafor. Bir taşta iki kuş vurmuş oldular. Kenara şimdi Barış Alper ama burada Sané var. Mesela.
1: Evet.
2: Bir de kim oynayacak? O hocanın sıkıntıları olacak şimdi. Sané bana
0: göre. Erzurum'da yedek kaldı.
2: Ya tamam da ya şimdi bak bazı şeylere söyleyeceğim de değil mi? Ya, biraz da olur diye korkuyorum yani. Korkuyorum değil de çekiniyorum. Şimdi Yunus diye bir futbolcumuz var bizim. Müthiş oynuyor bana göre. Müthiş bir futbolcu. Şimdi Alman milli takımında Yunus mu oynar, Sané mi oynar? Sané oynar. Burada Yunus'u oynatıyorsun. Şimdi orada Sané var ya. Ya şimdi ben futbolun içinden geldim. Hem futbolculuğum var, hem teknik adamlığım var. Şimdi kenardaki adamı tutamazsın. Ben onu anlıyorum. Mesela bizim medyadaki arkadaşlar bunu pek anlamıyorlar. Antrenör olmadıkları için. Diyorlar
1: medyadaki
2: ki,
1: arkadaşlar.
2: Mesela baş harfi Kaya ismini söylemeyeceğim. Tamam mı? Yani.
0: Sağ ol hocam.
2: Şimdi, ya şimdi onu oraya oturtmak öyle kolay değil. Diyor ki bak şimdi Oliveira gitti. Kaç sefer söylüyorum. Zaha gitti. Tete gitti. Say bakayım 3-5 kişi daha gitti bunlar hep. Yani bunlar niye öyle? Gitti. Gitsin diyorlar. Gitti de kaç para verdin bunlara ya? Yazık günah değil mi ya? Gitsin. Ne kadar iyi. Ya al git ver. Şimdi vır vır konuştular. Galatasaraylılar. işte ne taraftar veya şunu, kusura bakmasınlar yani. Alınmıyordu, alınmıyordu. Al sana bak, 15 milyon euro kar etti kardeşim. Ya bir sabredin.
1: Ama rakipler hocam bu kadar hızlı hareket edince.
2: En iyisini yaptın, aldın. Ya 15 milyon euro az para mı ya? Bekle, sabret.
1: En iyisi midir Rafael Leao peki? Ya bu, bak, bazen mesela düşüşleri oluyor.
2: Olabilir. Bak şimdi hem santrafor oyuncu.
0: Zaten düşüşte şu an yani, performans anlamında eskisi gibi değil.
2: Ya hem santrafor oynayacak, tamam mı? Hem sol açık oynayacak. Bundan daha iyi bir adam bulamazsın. Yedek de tutturmayacaksın. Şimdi bu santrafor oynadığı için yani normal çizgi adamı, tamam mı? Şimdi santrafor oynadığı zaman tabii ki aynı şeyi gösteremeyecek. Yani hareketleri falan filan. Bizim taraftarlar, medya ne olacak? Tamam mı? Şimdi
0: bir santrafor da alacaklar hocam bu arada.
2: Ya al, oynamaz. Otur işte kenarda.
0: Zaten Osimhen var yani.
2: Ya Osimhen olmadığı zaman yani.
0: O zaman tabii katılıyorum.
2: O Leao'yu oynayacak orada.
1: Mesela şu, bir izleyicimiz yazmış. Leao solda oynayacak, Barış Alper sağda, Sané merkezde mi oynayacak? Bu konuyu konuşabilir misiniz?
0: Batrakov neden alınmış o zaman?
1: Yani. Batrakov.
0: O unutuldu mesela. O ya numara unutuldu, Batrakov.
2: Olur mu? Ya o şimdi bak. Ya Şampiyonlar Ligi'nde iki yönlü oynamayan bak. Niye futbolcu oynayamaz, başarılı olamaz o takım. Yani şimdi İspanya'yı herkes örnek alacak. Artık 10 numara falan yok ya. 10 numaralar öldü. 10 numara yok. Herkes koşacak arkadaş. Herkes mücadele edecek. Sen 10 numara oynamaya kalkarsan işte bak şey mesela söyleyeceğim birazdan Trabzon'a gelince. Ya Ernest Muçi oynuyor. Orta sahada bir kişi eksiksin. Bir de atıldın mahvoldun.
0: Hocam 4-4-2 oynar.
2: 4-4-2 oynamak
0: Şampiyonlar
2: için.
0: Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Nasıl oynayacak 4-4-2? Ha? O 4 tane adam var ya, arı gibi koşacak. Atletico Madrid i̇şte oynuyor yani. Ama o 2 kişi de ileride.
0: Koşacak
2: da. 6 kişi.
0: Leao oynayacaksan
2: orta sahaya oynayacaksın. Orta saha ve şey. Olmaz. 3-5-2 oynayabilirsin sen. Yani şu orta sahaya bak. 3-5-2 oynayan takım. Arkada 3'lü. 3 tane sağlam stoper. Önünde 3 tane koşan adam. Önce orada 10 numara da olmaz. Yani o olur. Bir sefer yaptılar Tottenham maçında falan ama her zaman tutmaz. İki tane santrafor. Şimdi sen onlara karşı mesela sağ tarafta, sol tarafta iki tane şey boşluk olur ama ortadan delemezsin o takımı. Yani 3-5-2 oynadığın zaman çift santrafor oynamak
0: ama
2: daha
0: kolay. Ama senin kanatların değerli işte şu an. İşte, Galatasaray'ın kanatları değerli şu an.
2: Ama o da 3-5-2'de de. Tamam da o kanatlarda da koşacak adamlar lazım yani. İki yönlü
0: biri var işte,
2: adam.
0: Diğeri Yunus olacak. Sadece tabii
2: Yunus
0: ben katılıyorum.
2: Olmaz. Yunus iki yönlü
0: ama şu
2: oynayamaz.
0: An, ya, hocam ya, Yunus'un performansı çok iyi.
2: Ya tamam da.
0: Sadece kötü işte, başladı ya. Sezona biraz
2: ya ne kötü başladı? Adam Alman milli takımında oynadı ya. Yapma, sana soruyorum bak şimdi.
0: Ben oynayabilir bundan. Hocam Alman milli takımında ya,
2: Yunus
0: ama
2: oynar yani.
1: Tekrar toparlanır belki.
2: Allah ya, Alman milli takımında kim oynar? Bak hadi sorun. Yunus oynar.
1: Şöyle bir Mert Bey yazmış.
2: İnşallah.
1: Leao Osimhen'den sonra yapılan en büyük transferdir demiş, Galatasaray için söylüyor. Katılıyor musunuz?
2: Ha, bu sene için konuşuyor.
1: Bence genel söylüyor.
2: Genel
0: ya, değil ya, ya tabii. Ya, ben o, bence o değil, şöyle katılmam. Sané'yi koyarım o listeye zaten. Osimhen'den sonra Sané derim.
2: Yani ya şimdi kimler var
0: hoca,
2: ya?
0: Hocam dediğin gibi Almanya milli takımın oyuncusu olarak hani o gözle bakıp performansını ya. Evet istediğimiz seviyelerde bir türlü çıkmadı da biraz daha sistem oyununun oyuncusu. Yani Manchester ya. City'de de hani Bayern Münih'te de bu oyuncu
1: yazmamış
0: Alman milli takımında da.
1: Mı diye ama
2: Yok
1: sistem
2: genel
1: değil ya. Bence.
2: Sistem oyuncusu. Neler yadı Galatasaray hacısı, şeyisi bir
0: Tabii kesinlikle.
2: Santiforlar bilmem ne neler ya.
0: Ama şu var. Yani. Ya bu dönemde de alınabilecek kanatlardan, iyi kanatlardan bir tanesiydi Galatasaray yine.
2: İki hani, iki tarafta. İki tarafta da oynadığı için
0: hem santrafor hem kanat diğer
2: yani,
0: kanatta da değerli.
2: Osimhen oynamadığı zaman bunu sen hocam. Diyemezsin ki ya santiforumuz yok. Aldın genç adam. O Osimhen'in yerini tutamaz. Icardi öyle veya böyle tek ayaklı oynuyordu. Neyse.
0: Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir isim yani bir de.
2: Ya oynuyor işte.
0: Sonuçta.
2: Onun için yani Leo iyi oldu. Ha şimdi ama burada kim yedek oturacak o belli değil.
1: Hocam kuşkusuz iyi oldu bu transfer.
2: Tabii.
1: Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan daha elzem noktaları var.
2: Elzem buydu.
1: Elzem sol kanat mıydı?
2: Ya sol santrafordu.
1: Tamam.
2: Demet kayalaşma.
0: Bak bence değil. Santrafor değil.
1: Ya yani orta saha.
0: Kanat da değil.
1: Stoper
2: ya ne orta sahası? Orta saha ya.
0: Hocam şu anda
1: Galatasaray'a.
0: Ya 8 lazım.
2: Ne 8'i ya?
0: Diri bir 8 lazım.
2: Allah Allah.
0: Ya gerekirse Galatasaray'ın Torreira'dan çıkması lazım. Ya da Lemina'dan
2: bunlar
0: çıkması lazım.
2: Ya, bunlar çok zengin biliyor musun?
0: Ya yani zengin
2: arkadaşlar
0: çok
2: paranın hesabını
0: yani.
2: Bilmiyor.
0: O, plan, o planlamanın iyi yapılması lazım. Mesela ben soruyorum. Ugo Cuku'yu Galatasaray niye aldı o zaman?
2: Ben de soruyorum sana niye aldı?
0: İşte Maç sayısı var. Eğer ya oynarsa bak, opsiyon tamam, devreye girecek.
2: Şimdi bak savunmayla ilgili, bunlardan bir tanesi sakatlandı falan. Onu oraya nesli...
0: Ama Niyaga var. Elinin altında genç. 6,5 milyon euroya aldın.
2: Hı-hı. Arkadaş ya onu oraya koyabilirsin yani. Orada bak savunmayla ilgili bak söylüyorum ya. Medyadaki arkadaşlarım bazı şeyi unutuyor. En az gol yiyen takım şampiyon oldu. Bir gol yedi değil mi İspanya? Savunmayı tutacaksın, bitti. Ha stoper alınabilir bir tane daha, sana hak veriyorum. Hı hı. Ama birinci şart, birincisi santrafor Osimhen'in yerine alacağın adamdı. Var mı öyle bir adam? Hem Osimhen'in yerini dolduracak hem de kenarda oturacak. Öyle bir adam yok.
1: Yoktu.
2: Yok.
1: Ama hocam şimdi, Mertens gittiğinden beri de mesela orta sahada onun yeri dolmadı diyoruz.
2: Yalan. Yanlış.
1: Yalan.
2: Yalan. Kim uyduruyor? Bak şimdi söyle.
1: Kaya.
2: Kaya bak, bu Kaya var ya sopa yiyecek bak şimdi. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum bak Demet. Şey çıkarttım. Ben bunlar spor yazar ama bu şey ünlü konuşuyorlar. Tamam. Hak veriyorum bazı şeylere tabii ki.
0: Tabii.
2: Bazen de takılıyoruz falan ama. Şimdi bir şey uyduruyor menajerler. Diyor ki ne şey gittiği zaman neydi? Mertens gittikten beri 10 numaranın yeri dolmadı. Mertens varken Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalamadı biliyor musun Demet? Elendi, Young Boys'a falan elendi. Mertens yokken 16'ya kaldı, bir de şanssızlıklar yaşadı. 7 kişi oynamadı, hakem hatası var. İlk maçta falan o golü verse başka bir şey olacak. Adam atılması lazım, gelen adam golü attı falan filan. Bunlara rağmen Galatasaray iyi bir performans gösterdi. Mertens neredeydi? Yoktu. Mertens varken neredeydi? Elendin. Şimdi bunun bir şey uyduruyor tamam mı? Bunu menajerlerin uydurması. Kaya da dolmuşa geliyor tamam mı? Veya arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Mertens'den sonra 10 numara olmam. Allah Allah, Mertens varken sen Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin. Ha şöyle bir şey diyebilirler. Ya Türkiye'de. Ya kardeşim sen 75 milyonu Türkiye için mi verdin Osimhen'e? Avrupa için verdin. Onun için o bir şeyi... Yani kim uydurduysa onu güzel uydurmuş. Hocam, o menajerlerden bir tanesi.
0: Mertens'in katkısı çok oldu ya.
2: Aldı, oldu da nereye kadar attı, oldu? Paslar. Allah Allah. Bunun öbürlerinin olmadı mı?
0: Galatasaray çok maç kazandı. Manchester United maçı mesela örnek tamam. Bunlardan bir tanesi. Ya
2: ilk 16'ya girdi mi?
0: Ya tamam ya, sadece dakika. Bunu 10 numara üzerinden okuyamazsın ki.
2: Ya Mertens'in yeri doldurulmadı diyorsun. Mertens yokken ilk 16'ya girdin. Çok başarılı oldun.
0: Ben demedim ki doldurulmadı.
1: Birkaç yorum var izleyicilerimizden.
2: Demet söyledi o zaman.
1: Onlar, ben de söylemedim.
2: Demin ağzından kaçtı. Yağlıydın herhalde. Evet.
1: Mehmet Bey demiş ki iyi yayınlar. Benim anlamadığım çok temel bir şey var. Elinde kapı gibi bir Barış Alper Yılmaz var mı? Var. Sağ kanatta da fırtına gibi esiyor. Sol kanada koyuyorsun. Yine iş yapıyor. Sıkışınca forvet bile oynuyor. Onun yerine niye aynı şekilde bir isim transfer edildi diye sormuş.
2: Şimdi bak Demet, sana buradan ben bir tavsiye. Bir kere santrafor desinler. Forvet başka, santrafor başka. Şimdi sağda Barış da forvet. Sana de forvet. Tamam mı? Salahi de ileride oynarsa o da forvet. Yani Yunus da forvet. Santrafor başka, forvet başka. Şey yazıyor bizim ne o yayıncı kuruluş. Santrafor arkası yazmıyor. Forvet arkası diyor. Ya vallahi bile ya buradan bir açayım da Mütekin Hanım'a söyleyeyim diyorum ya. Veya bizi seyrediyorlar biliyor musun? Yani biz, arkadaş santrafor arkası desinler. Şimdi Barış santrafor oynadı, bir maç gol attı. Ondan sonra bir maç Icardi oynatmadı. Sağda yok. Yani Barış tamam oynayabilir. Ama yani burada yani
0: olmaz hocam. Son vuruş zaten.
2: İşte ya yani neyse. Yani neticede olmaz ama sağda oynuyor, solda oynuyor. Tamam. Olabilir. Ama santrafor olarak tamam bir maç oynar da Şampiyonlar Ligi'nde biraz zor. Oynamaz değil. Ama sen şimdi bunu devaya alarak bunu yaptın ama senin orta sahan, bak Galatasaray'ın en iyi orta sahası Liverpool, burada yendiği orta sahaydı. Lemina, Torreira, İlkay. Üçü.
1: İlkay nerede hocam şu an mesela? İlkay'ı,
2: ya İlkay'ı bizim medya yedi, hoca da onların dolmuşuna geldi. Bak söylüyor mu?
1: Medyanın suçu ne İlkay konusu?
2: Ya İlkay'ı ya bir maç kötü oynasın. Bak İlkay var ya, bak çift taneli şeyleri var. İstatistikleri var City'de. 20'ye yakın asisti golü var. 10 numara oynadı. Sen adam burada altı oynatıyorsun ya. O da al günüm var günüm yapıyor. Belki de küsüyor. Şey yapıyordur yani tamam mı? Kızıyordur.
1: Var mıdır numara koy altı. Sence?
0: Ha? Bilmiyorum. Kızgınlık, hocam. Kıskınlık, küskünlük. Hocam ne derse.
2: Olmaz olur mu ya? Ya olmaz olur mu ya? Kere ne yapıyordur?
1: Ama hocam sakatlığına kadar bence iyi bir performans gösterdi.
2: Tamam ilk ondan sonra da ama ya hemen forma giremez ki. Takım
0: hocam çok bulacak. İyi bir örnek verdin ama şöyle bakmak lazım. Şimdi Sané'yi biz eleştiriyoruz ya performans anlamında.
1: Evet.
0: Şimdi İlkay'ı da eleştiriyoruz. Evet İlkay sakatlıktan sonra performansa geriye gitmiş olabilir. Ama bu oyuncuların ikisi de Manchester City'de oynadığı dönemlerde sistem takımında oynuyorlardı. Yani İlkay şu an Manchester City'de devam etseydi yine senin söylediğin tarzda oynayabilirdi. Hı hı. Çünkü orada bütün oyuncular kendi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine. City'den bahsediyoruz çünkü. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi.
2: Burada da iyiydi ama tamam sana katılıyorum. %100 bak katıldığım yani,
0: ama
2: şey var.
0: Ama buradaki sisteme uyumadı bu ya oyuncular oğlum, biraz
2: ya
0: uyumadı daha işte.
2: Olur mu? Ya
0: yani Sané'yi mesela sağ içerisinde anlayan bir oyuncu var mı sence ya, hocam? Bence yok.
2: Bak bu oyuncular sakatlandıktan sonra hemen ritmi bulamazlar. Bak şimdi bu ne o sol bek şeyin İspanya milli takımının Kukureya. Ya biz ne dediler biliyor musun? Kukureya çok şeydi formda değildi. Nasıl milli takımda oynadı diyor. Ya oradaki medyaya bak onlar da zırboş. Adam
0: hocam medyaya
2: adam aldı onu
0: hocam,
2: direkt
0: medyadasın
2: oynattı.
0: Ama
1: hocam medyada fark etti. Yani, medyaya yükselmesek mi?
2: Ya istisnalar kaideyi bozmaz.
1: İstisna arada. Mı?
2: Olabilir. Şeyin sonuna doğru bakacağım durumuna.
1: Peki.
2: Söyleyeceğim sana. Yani neticede Kukureya'yı beğenmediler. Vay anasını nasıl milli takımı aldılar. Sağ bek neydi o golü atan çocuk Tottenham'da oynuyor. Küme düşen takımdan adam mı alınır? Orada da medya. Anlamıyorlar. Ya Kaya seni tenzih ediyorum hadi burada tamam mı?
1: Peki şimdi biraz farklı transferler var mı gündemde ya da Leao konusunun ardından bir hareketlilik başlar mı sence? Çünkü 1 Eylül Şampiyonlar Ligi için listelerin verileceği tarih.
0: Evet.
1: Çok da az bir süre kaldı aslında.
0: Evet ikisine kadar galiba üçüne bağlayan gecede bitecek. Yani ikisine kadar bir süreç var orada. Dördünde Süper Lig'de bitiyor. Var illaki ama buradaki planlamada ne kadar tatmin edecek bu isimler orası çok tartışma konusu oluştu. Hı hı. Çünkü Deniz var Porto forması giyen.
1: İkinci santrafor olarak.
0: Evet ikinci santrafor olarak Galatasaray'ın düşündü ama maaş anlamında yüksek bir beklenti var orada. Yerli stoperde Yusuf konuşuluyor ama
1: milli takımdan önce de Deniz konuşuluyordu ama sonra milli takımın ardından Deniz konusu kapandı gibi oldu Galatasaray'da. Tekrar gündeme geldi o zaman.
0: Ya aslında tam kapanmadı. İstenilen rakamlar çok yüksekti. Oyuncunun maaş beklentisi de yüksek burada. Kulübünün beklentisi de bol servis anlamında yüksek olabiliyor. Galatasaray daha çok işte o bölgeyi kiralık olarak çözmeyi düşünüyor. Kiralık satın alma opsiyonu bir oyuncu olsun diyor.
1: Evet.
0: Tabii artık son günler yani bugün biz bir şey söylediğimizde herhangi bir ismi zikrettiğimizde aniden bu isim farklı bir duruma da dönebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Galatasaray çok fazla oyuncuya teklif götürdü. Ama şu an Galatasaray mantık olarak Leao transferinden sonra kontenjan oyuncusu transferi gerçekleştirmesi lazım. Bir yıldız daha transferi bekliyorum dememin sebebi şu Galatasaray'dan bir ismin de ayrılması lazım. Yani o orta sahaya istenilen isim transferi gerçekleşirse onun dışında da şu an Galatasaray'ın zaten gittiği isimler de o 23'e uymayan oyuncular. Yani ben mutlaka bir ayrılık bekliyorum Galatasaray'dan.
1: Ayrılık dedin geçen yayında da burada konuşmuştuk. Torreira ve Lemina ikilisiyle ilgili ayrılabilir iddiaları vardı ki.
0: Ya hala bence sürüyor. Lemina o haftadaki ruh halinde değil. Biraz daha şu an kalırım gibi davranıyor.
1: Torreira'nın
0: ayrılma ihtimalinin ben hala olabileceğini düşünüyorum. Ama bu listenin içerisinde farklı isimler de var. İşte Şalai gibi, Sara gibi. Özellikle Galatasaray Sara'dan çıkarsa bence burada çok rahat nefes alacak. Çünkü Şalai satarsa Galatasaray bu kez sağ beki yedekleyecek bir oyuncusu kalmayacak. Singo ile idare ediyordu. Şöyle söyleyeyim 2024 yılında Galatasaray Rios ismini gündemine almıştı 2024'te. Hı hı. O dönem ilgilenmişti ve Palmeiras forması giyiyordu o dönemde. Yaklaşık Galatasaray'a bu transferin bitirilme rakamları 25 milyon euro civarındaydı. Ama Benfica bu oyuncu 27 milyon euroya transfer etti. Şu an tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi bu oyuncu. Galatasaray'ın listesinde Benfica kulübünün beklentisi minimum 35 milyon euro. Yani Rios'ta 8 numaradır, orta sahada dikini oynayabilen, çalım özelliği olan, zaten boy avantajı da var, uzun boylu bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani eğer o orta sahadan ya da hedeflenen isimlerden satış gerçekleşirse bu tür bir oyuncu transferi de gerçekleşebilir Galatasaray. Şu soruluyor, Sar ismi, Tottenham forması giyen. Papsar'da neden hani Galatasaray bunu tercih etmedi de Rios'a döndü diye. Oradaki hedeflenen de hem Galatasaray'ın teklif götürdüğünde daha makul rakamlara bitirebileceği oyuncu profil hem de takımın oyunu için hangisinin daha uyumlu olabileceği gibi tabii düşünceler var burada. Ama bu isim de Galatasaray'ın listesinde şu an net olarak Galatasaray'ın Leao transferinden sonra iki transfer daha yapmasını ben bekliyorum. Bunlardan bir tanesi yedek santrafor, diğeri stoper. Hatta o yıldız isimle de ayrılık olursa o yüzden iki diyorum.
2: Orta saha ne oldu? Deminden beri orta saha konuşuyordun.
0: İşte gönderirse 3 olacak.
1: Gönderirse tamam, olacak.
2: Ne diye? Bak.
0: Şu an 2 hocam. Net 2.
2: Net. Stoper kim var biliyor musun alacakları? Size söyleyeyim mi?
1: Kim?
2: Yusuf. Var ya Fenerbahçe'den.
0: Akşek söyledik evet.
1: Var o gündemde hocam.
2: Yani. Bana göre onu alsın. Bana göre alacak.
0: Ama Fenerbahçe'nin de ilgisi
1: olabilir.
0: Var.
1: Ya
2: o ilgi, ya ilgi başka şu anda Galatasaray. Yerinde olsam hemen onu alırım. Alırım yani.
1: Bugün daha ciddi şimdi, ya kesin olarak gündeme geldi.
0: Günlerde, evet,
2: birinci adam oldu.
0: Maaş
2: benim
0: beklentisi çok yüksek onun da. 6 milyon euro seviyelerinde, 5-6 milyon euro seviyelerinde maaş beklentisi oluşuyor. Bu sefer işte Torreira çıkıp diyor, örnek veriyorum ben 4.7 alıyorum.
2: Ya bu terör olayı hep kaşınıyor. Bak ona kaşıyorlar. Terörü yani kaşıyorlar. Bak demen. Bizim Türkiye'de terörü kaşıyorlar. Lemine'yi kaşıyorlar. Gitti, hep de, ya bu adam gitti gidiyor falan filan. Teröre seviyesinden ayrılıyor, gideceğim diyor menajeri. Barışıyor veya neyse, şimdi barışmadı herhalde bilmiyorum. Kalacağım diyor falan. Ya kaşıyorlar adam gitsin, sonra taraftar en ufak bir şeyde ne diyecek biliyor musun? Ya gitsin artık bu, tamam doldu şey miadı falan filan.
0: Hocam geçtiğin yani sezon da aynısı oldu. Ya aynı sezon değil evet ki.
2: Ya bak.
0: Yani hep bir rakamsal boyutta bir beklenti içerisine giriyor.
2: Tamam da bak bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi
1: o uçurum olunca hocam ister istemez bence
2: ya zaten öyle, ben Sanchez'in yerinde olsam ben 8-10 milyon lira isterdim. Bu sene şimdi kötü başladı ama neyse. Şimdi bak iki tane orta saha şurada koşan, tamam mı? Var.
1: Evet.
2: Şimdi bunlardan bir tanesi Torreira, bir tanesi Lemina. Bu Lemina geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin en iyi şeyi adamların 3-4 adamından bir tanesiydi. Yani Osimhen, kaleci, şey işte Sanchez, bu neyse yani. Şimdi kaçıyorlar bunlar gitsin Lemina diye. Terör'e gitsin diye. Ya bu ikisi gitmez. Tamam mı? Yani bu ikisini göndermeyeceksin. Bunlar gitsin gidecek bilmem ne. Sanchez'le ilgili sezon başından beri gidiyor geliyor falan filan. Acaba mı diyor. Kaşılıyor. Kaşıyorlar. Evet. Medyadan kaşıyorlar. Bunlar menajerler, arkadaşlarım da var benim onlardan. Kızıyorlardı bana şimdi biliyor musun? Adamlar da büyük para kazanıyor. Haklılar bana kızmakta ya. Ya ekmeğimizle oynuyorsun.
1: En az 2-3 milyon, şey
2: 2-3 milyon euro kazanıyorlar. Sanchez gitse en az 2-3 milyon lira kazanacaklar, tamam mı? Veya Torreira gitse öyle
0: bir
2: para...
0: Hocam bir şey soracağım. Ha. Fenerbahçe'nin orta sahası mı Galatasaray'ın orta sahası mı şu an?
2: Kimleri say...
0: Kağıt üzerinde.
2: Yok, kağıt üzerinde hangisi?
0: Genduzi, İsmail ya da Asensio diyelim.
2: Asensio olmaz. Bana göre olmaz.
0: Ya tamam hadi hangisini tercih ediyorsun?
1: Tam İsmail olsun hocam.
2: İsmail olursa Fenerbahçe.
0: Tamam. Galatasaray'da Torreira.
2: Galatasaray'da da bir dakika. Torreira, Lemina, İlkay olursa ya, o zaman hocam kafa kafaya olur.
0: Bak, bir, Süper Lig'de şampiyon şimdi, olamazsın orta sahada.
2: Ne olamaz ya? Yani. Sara çok medet ediyor. Ne oldu bunlar bak. Galatasaray şeyleri, muhabirleri ne diyor biliyor musun? Napoli istiyor, Tanganyika istiyor, şu istiyor, Real Madrid istiyor. Ne oldu bu şey? He? Gabriel Sara. Tukak oldu. Adam alacaksın. Şimdi bir tane adam aldınız değil mi? Gabriel Sara ne oldu? Yunus vardı orada. Gabriel Sara vardı değil
0: o
2: mi?
0: O yüzden diyorum biri gidecek hocam.
2: Ya gidecek ne? Niye arkadaş? Allah Allah ne kaşık.
0: Ama şu var şimdi
2: ya,
0: teklif var Sara'ya. Örnek veriyorum 18 milyon euro geliyor. Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon euro'dan aşağı satmam
2: teklif
0: diyor.
2: Teklif var, ısrar yok derler.
0: Barışar Yılmaz'a da geldi teklif. Everton'dan. Yani. 40 ne milyon teklif? Euro.
1: Yeterli
0: 40
1: görmedim.
0: Milyon euro. Başkan dedi 50 milyon euro'nun altına satmıyorum. Şu an Galatasaray bu transfer döneminde hangi U23 oyuncuya gitse 35 milyon euro rakam çektiler. Sen elindeki oyuncuyu niye o zaman bedavaya verirsin ki?
2: Ben
0: de olsam ben de Sara'yı isterim. 25-30 milyon euro yani.
2: Ya arkadaş tamam da oynatmıyorsun, onun yerine adam alıyorsun. Ben sana onu anlatmak istiyorum. Adam
1: peki Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'e geçelim mi? Çünkü 3. hafta başladı. Bugün de tek bir mücadele oynandı değerli izleyenler. Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gençler Birliği bu arada puan kaybetti 2 haftanın sonunda. Yine Galatasaray üzerinden gidelim çünkü yarın 21.30'da Göztepe karşılaşması var. Göztepe henüz galibiyet elde edemedi. Ama Galatasaray acaba yarınki karşılaşmaya nasıl hazırlanıyor, nasıl çıkacak, hepsini konuşacağız. Bir Süper Lig'le genel bir başlayalım hocam. Şu an şöyle 2 haftanın bitimiyle birlikte sizce böyle şampiyonluğa en yakın, en iyi oyun gördüğünüz takım hangisi?
2: Şimdi başta Beşiktaş'tı. O da yavaş yavaş Beşiktaşlılar da bu son maçtan sonra bir Alanya maçından sonra biraz böyle fikirleri evet değişmeye
1: ama
2: başladı.
1: Bazen öyle takımlara başladı öyle mağlubiyetler ya da puan kayıpları gerekiyor hocam. Hemen ya hızlıca bir transfere mesela girişti takım.
2: Ya girişti ama bak Beşiktaş, Galatasaray'dan başlayalım olabilir. Beşiktaş'a geçelim şimdi. Galatasaray takımı
1: tamam,
2: bak.
1: Tamam ona geliriz.
2: İlk maçta çıktı. Tamam mı? Çorum'la oynadı. Şimdi Torreira'nın formsuzluğunu anlatayım ben. Şimdi Torreira, Gabriel Sara, Yunus. Şimdi bu üçlüye bak ne kadar bir şey ne diyeyim, dirensiz bir üçlü. Yani orta saha olarak değil mi? Hı-hı. Kaya buna hayır falan
0: diyor. Hocam
2: deme.
0: Az önce beğeniyordun Torreira. Ne diyeyim şu an?
2: Torreira demiyorum bu üçlü bak. Gabriel Sara, Torreira, Yunus üçlüsü.
1: Tamam.
2: Çok de, şey dirensiz bir üçlü. Şimdi bu tek başına burada formsuz göründü o. Bitti. Hı-hı. Yani şu ikisiyle tamam bu iki yönlü oynuyor ama zaten Yunus gelse de bir şey yap. O kadar savunma anlayışı yok. İki yönlü oynuyor ama yine bir savunma şeyi yok. Prensibi yok şeyin Gabriel Sara'nın. Ne oldu? Şimdi

0: hatta şöyle bir şey söyledim. Bizim bir esprimiz var. Şimdi dedim ki Uğur, değil mi, şeyin Çorum'un antrenörü aldı dedim şeyi, bir baktı bir orta saha, dedim var ya bir paket şey salyalarını sildi ya sevinçten. Ağzı sulandı yani, bir orta sahayla Galatasaray çıkarsa biz bunları yeneriz dedi, tamam mı? Şimdi ne yaptı? Bir tak Lemine'yi koydu. Hı hı. Değil mi buraya? Erzurum'da galip geldi. Şimdi dirençli bir orta saha, tamam mı? Şimdi ben çıkacak mesela, diyorlar ki şimdi birazdan herhalde şeylere de geçeceğiz. İşte kaç puan alır falan filan.
1: Evet hocam.
0: Ya çıkacak takımlar çok önemli. Alacağın adamlar. Sen şimdi Galatasaray'da yarın oynayacak mı? Lemine Terör'ü oynamasın burada. Hiç yani ne diyeyim sana, bir %50 şans olur ama öbür türlü 60-70 olabilir. Tamam.
1: Peki
0: mı?
1: Bir muhtemel 11'imiz var. Bakalım Kaya'ya da sorarız zaten. Kimler oynayabilir? Özellikle orta sahada. Kaya birazdan sorum gelecek ama bizim muhtemel 11'imizi izleyenlerimize aktarmak isterim eğer hazırsa. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Yarın oynanacak olan Göztepe mücadelesinde. Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs dörtlüsü. Orta sahada Torreira, Sara, Yunus,
0: eyvah,
1: Sane, Barış. İleride de Osimhen'in oynamasını bekliyoruz. Kaya, sana döneyim bu noktada. Acaba Göztepe karşılaşmasında bu şekilde mi çıkar Okan Hoca?
2: Bu şekilde çıkmaz. Orta alanda bir değişiklik bekliyorum. Kanatta da bir değişiklik olabilir sağ tarafta.
1: Sağ tarafta?
2: Evet. Orta sahada da bir değişiklik olabilir. Solda ben şunu söyledim Erzurum deplasmanında.
1: Bir değişiklik olabilir mi diye söyleyeceksin yoksa isim vereceksin.
2: İki değişiklik. Ben isim vermiyorum.
0: Olmaz hocam isim.
2: Şimdi şöyle, Erzurum maçından sonra şunu söyledim ben. Sane yedek kulübesinde başladı. Bu sezona hani hazırlık maçlarında da iyi değildi.
1: Hı hı.
2: Çorum FK maçında da iyi değildi. Ve Okan Hoca Sane'yi Erzurum'da yedek kulübesinde başlattı. O bölgede Yunus'u oynattı. Ve Osimhen'le beraber sahanın en iyilerinden, en iyi olan oyunculardan iki tanesi dediğim saha içerisinde katkı sunan, ön alan baskısı yapan. Yunus sahada oynamasına rağmen Erzurum maçında sola da geldi, ortaya da geldi.
1: Evet.
2: Osimhen'e de destekte bulundu. Sane formsuzluğu kesildi. Barış Alper Yılmaz da bu sezonu kötü başladı.
1: Hı hı.
2: Aynı etki bence hani daha doğrusu Sane'nin çok asistlerini yedi Barış Alper Yılmaz. Bu haftada bana göre Barış Alper Yılmaz'ın yedek kalması gerekiyor. Tabii ki Okan Hoca bilecek bunu, daha iyi bilen teknik adam sonuçta, takımı teknik direktörü.
1: Yeni bir transfer dahil olur mu?
2: Batrakov. On numarada olabilir.
1: Olabilir
2: yani bugün,
1: evet.
2: Hadi biraz şey vereyim, ipucu vereyim.
1: Sara Torreira Batrakov.
2: Denendi Batrakov. Taktik antrenmanda denendi. Hı hı. Ama
0: Lemine
2: son karar
0: ne
2: Okan
0: oldu?
2: Hoca'da.
0: Öldü mü?
1: Hocam.
2: Hocam
0: Lemine ne oldu?
2: Yok şöyle olacak.
0: Ya Lemine'siz takım çıkmaz.
2: Ya zaten.
0: Ya bu Çorum maçının orta sahası işte bu.
2: Tam orta sahada değişiklik bekliyorum dedim ya hocam az önce.
1: Yani bu böyle Batrakov çıkmaz. Olabilir dedi hocam.
0: Gene olmaz. Yani
2: on numara Batrakov
0: olursa
2: Torreira Lemine.
0: Ha?
2: Torreira Lemine, önünde Batrakov, sağda
0: olabilir.
2: Yunus.
0: Olabilir.
2: Saydırdım
0: tamam.
2: Kadroyu da. Yani benim beklentim
0: söyle,
2: o ama tabii Okan Hoca
0: kardeşim
2: karar verecek daha çok.
0: Tamam da ben de öyle çıkması lazım de, benim fikrim bu de, benim fikrim de aynı senin
2: benim
0: gibi.
2: Benim fikrim bu hocam.
0: Ha, sana, bak.
2: Ama şu var, Okan Hoca bak, yeni transferlerin hiçbirini direktmen ilk 11'de oynatmıyor. Öyle bir
0: tamam
2: durum da var yani.
1: Evet.
2: Sonradan ikinci yarı oyun alıyor ama şu var şimdi, Batrakov hazır geldi. Rusya Ligi'nde 4-5 maç oynadı. Bu oyuncunun maç eksikliği yok. Antrenman eksikliği yok. Galatasaray'a geldiği gün, hemen ertesi gün takım deplasmanda olmasına rağmen Kemerburgaz'da çalıştı. Bu maça Batrakov'un net olarak ilk 11 başlaması
1: ama
2: lazım.
1: Sonuçta aynı lig değil yani. Sonuçta bir uyum süreci var oyuncularla. Hemen geldiği
2: hazır oyuncu
1: gibi
2: getirdin
1: ben
2: ama
1: başlayacağım.
2: Yani bu,
0: ben
2: hani,
0: bana göre
2: iç sahada oynuyorsun.
1: Sizce hocam?
0: Bana göre şimdi Trabzon şey aman Erzurum maçında nasıl çıktıysa öyle çıkar diye düşünüyorum.
2: Kazanan kadroyu bozmaz diyorsun.
0: Bozmaz.
2: Tam Yunus sağda.
0: Sağda öyle oynar. Yani Sane de oyuna girdikten sonra gördün değil mi hareketlerini, attığı pası öyle beni diyen adam atamaz ona aradan.
2: Tam yine Barış asistini yedi işte hocam. İşte. Onu anlatmaya çalıştım.
0: Tamam da yani pası atana
2: yani,
0: bak. Yani sen
2: şimdi
0: Barış'ın,
2: orada bir adaletten bahsediyorsak ben bu arada Barış üzerinden sadece bu örneği formsuz yani olduğu için bu örneği veriyorum. Tamam. Nasıl Sane Erzurum'da yedek kulübesine geçiyorsa Barış da bu maçta yedek kulübesine geçecek o zaman. Yani Okan Hoca ona göre bir formül bulacak.
0: İşte Sane var ya müthiş pas attı. Ya, yalnız öyle değil ki. Çok iyi hareketleri vardı ya Sane'nin oyuna girdi. Ya Almanya milli takımından geldi adam. Tabii ki belki dinlenmedi etmedi. Bak şeyde Beşiktaş'ın Trossard gelmedi mesela. Ta ne zaman geldi? Bu hemen geldi takımla geldi başladı oynama falan.
1: Hı hı.
0: Yani biraz düşüş olabilir. Ama ben Sane müthiş bir adam ya. Adam aldın kaybettir olmaz. Yani daha burada şimdi kim var? Bak göreceksiniz yani ileride İlkay yani bir forma alırsa oynar ama 10 numara alırsa oynar. Gidip de onu İlkay'ı yeni Sara'nın oraya koyarsan 8 numara olmaz. Sara'yı da orada oynatırsan

0: Yani Sara da Yunus'un yerinde oynar. Şimdi burada Torreira, Lemina, Sara oynar.
1: Evet.
0: İleride de Yunus, Barış, Osimhen veya Sané, Barış, Osimhen veya Sané, Yunus, Osimhen. Barış'ı kıyısarsan yani, tamam mı? Şimdi böyle çıkar. Bana göre öyle çıkar. Ben böyle tahmin ediyorum. Bu orta sahayla çıkmaz ya. Geçenlerde bir arkadaş yazmış ya, ne maçına böyle çıktı da 5-2 mi 5-2 mi falan yendi. 10 kişi kalmış ama rakip takım 3-2 iken. Maç 4-2 5-2 bitmiş. Bu orta sahayla çıkmış. Ya olmaz, böyle bir dirensiz bir orta saha. Hele Şampiyonlar Ligi'nde veya iyi bir takıma karşı oynayamazsın. Böyle orta saha olmaz. Trabzon maçına gelince anlatacağım. Beşiktaş maçına gelince anlatacağım yani, Beşiktaş'tan bahsederken veya Fenerbahçe'den bahsederken anlatacağım. Orta saha, orta saha, orta saha. Bir takımın şeyi yani, tabii ki hepsi yani kaleci, santrofor falan çok önemli ama orta saha şeye de, savunmaya da çok yardımcı olur. Koşan bir orta saha, dirençli bir orta saha arkayı da rahatlatır. Beklerin kademesine girer, stoperlerin kademesine girer. Onun için de orta saha, ben demin adam vazgeçeceğini tahmin etmiyorum yani.
1: Olabilir hocam, farklı bir şey de deneyebilir.
0: Hoca bu ya, ya yok, tahmin etmiyorum. Bak geçenlerde yine olmuştu, ben olmaz bu takım çıkmaz demiştim yani. Yine benim dediğim takım çıktı.
2: Şu an Levent abi de mesaj atmış. Batrakov bence de oynamalı diyor Levent abi de. Yani benim de düşüncem o. Katılıyorum Levent abi, çünkü bu oyuncuya yatırım yaptınız. Rusya Ligi'nde hazır geldi. Antrenman eksikliği yok, maç eksikliği yok.
0: Levent takım kardeşim, şeyi yazsana. Niye bana yazmıyorsun? Torreira'nın yanında kim oynayacak onu da yaz bakayım. Ona göre yarın ben sana soracağım.
2: Lemina der bence.
0: Lemina demezse zaten bitti benim için.
1: Peki ama hani dedin ya yani, bir orta saha takviyesi daha gelebilir diye. Evet. Mesela Batrakov'un performansı çok tatmin ederse Okan Hoca'yı. Yine de bir orta saha mesela bekliyor musun?
2: Batrakov'u 10 numara olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü oraya yapıldı. 8 numara transferi yapmak istiyor Galatasaray buraya. Oraya yıldız isim olarak işte Galatasaray'ın daha çok yapabileceği transferlerden örnek veriyorum. İşte
1: örneğin birazdan alayım mı? Bir virgül koyalım değerli izleyenler. Bir sıcak gelişmemiz var Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş Pape Matar Sarı gündemini aldı. Hemen telefon attığımızda muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş var. Bu transfer gelişmesiyle ilgili son bilgileri kendisinden alalım. Hoş geldin Efecan.
3: Hoş bulduk Demet Kedik. Sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş orta saha transferi için listesine Pape Matar Sarı ekledi. Senegalli oyuncu için bugün öğle saatlerinde siyah beyaz ekip yoklama yaptı. Siyah beyaz yönetim de orta saha transferine önemli bir bütçe ayırdı. Onu da belirtelim. Tottenham'da İngiliz ekibi de oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro istiyor. Şu an için Sarı'nın önceliği. Şu aşamada Monaco. Tabii burada Beşiktaş'ın yarıştığı bir başka takım daha var. İngiltere'den Nottingham Forest'da oyuncuyu ikna edebilecek güce sahip olduğunu düşünüyor. Beşiktaş bu iki kulüpte şu an için Sarı için yarış halinde diyebiliriz. Sar da ayrılmak istediğini Tottenham'a bildirmiş. Görüşmeler sürüyor. Tottenham forması giyiyor oyuncu. Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkmıştı. 22 kez ilk 11'de yer aldı. 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş orta saha transferine blokta istediği sonucu alamadığı için şu an için rotayı Pape Mata Sar'a çevirmiş durumda demektir.
1: Teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Aslında bu ismi dakikalar önce senden de duymuştuk. Yani Galatasaray'ın da gündemine gelen bir isimdi tabii. Ama Efecan'ın haberiyle ilgili
2: ben şunu hatırlatmak istiyorum burada.
1: Beşiktaş'ın gündeminde.
2: Önder Özen yanılmıyorsam 2003 doğumlu kontenjanında olan oyuncuların böyle 4-5 ayla kaçırdığını söylediği bir basın toplantısında isim vardı. O isim Sar'dı. Yani Beşiktaş'ın zaten ilgilendiği isimlerden bir tanesiydi Sar. Ama Galatasaray'ın da burada geçtiğimiz sezonda bu oyuncu üzerinde durmuştu. Ve bu sezonda tabii ki kadrosunda görmek istediği isimlerden bir tanesi Okan Hoca'nın. Ama Galatasaray'da öncelik bu geniş kadrodan kimin ayrılacağı. Yani ona göre burada adımlar atacak. Diğer yandan da tabii ki o 8 numaradaki diğer isimlere de yöneliyor. Rakamsal boyutta da. Mesela hani Rios-Sar ikilisini böyle bir performansını ölçtüğümüzde evet. Sar evet daha çok gözde olan bir oyuncu. Tottenham'da forma giydiği maçlarda taraftarların daha çok bildiği oyunculardan bir tanesi. Ama Rios da şöyle söyleyeyim, Kolombiya milli takım forması giyen ve Brezilya liginde de parlayan bir performansı vardı. O performansa Benfica'ya gitti. Hani evet Sar daha çok blokları kapatır, orta alanda rakibin geçişini engelleyebilir, hücum oyununda vardır. Zekasıyla paslar atar. Rios'ta da bireysel olarak dikine topla gidebilen, çalım yeteneği daha üst seviye olan bir profil. Evet. Yani burada hem rakam

0: de olsa. Beğendiğim benim profilde oyunculardan bir tanesi. Bu arada Levent abi de Lemin oynar demiş.
1: Herhalde ya. Kardeşim benim kardeşim ya. Başka şey söylemez.
2: Peki.
1: Sağ ol canım.
2: Şimdi biraz kaç dakikam kaldı? Az bir sürem kaldı ama biraz Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapalım mı? Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da biraz konuşalım. Rakipler dün belli oldu biliyorsunuz. Kura'yı nasıl buldunuz öncelikle Galatasaray için? Zorlu gözüküyor.
0: Çok
2: özellikle
0: zor,
2: birinci torbadan çekilebilecek en zor iki takım geldi.
0: Ya gerçekten. Beklenti zaten Galatasaray, şimdi şunu söylüyoruz ya, büyük takımlara karşı böyle daha sahada ayağı yere basan takım görüyorsun. Konsantrasyon, hı-hı, düzeyi daha yüksek olabiliyor. İşte geçtiğimiz sezondan Liverpool, Juventus,
2: evet,
0: bu maçlarda Galatasaray ortaya bir karakter koydu. Fakat şu da var. Deplasmandaki bizzat tribündeydim Juventus'ta. Yani bütün Türkiye, hatta dünya bu maçı takip ederken Galatasaraylı taraftarlar ne oluyor dedi bir oyun anlamında da. Çünkü Galatasaray az kalsın Juventus'ta geçemiyordu, yani kalamıyordu turu.
2: Evet.
0: Hani evet, Galatasaray o gün saha içerisinde ciddi bir mağlubiyet alsa bile eninde sonunda o engeli geçebildi. Ama nasıl geçti? Şimdi bu sezonda şu an Galatasaray'ın kalan bu artık bir haftalık bir süreç kaldı yanılmıyorsam, hı hı, totalde. Bu transferleri hangi isimlerle kadrosunu gerçekleştirecek, daha doğrusu bu transferleri bitirecek? Burası önemli. Şimdi Leao gibi bir oyuncu aldınız. Ha, ben açık konuşayım, hani çok fazla Galatasaray'ın o bölgede seçeneği olsaydı ben Leao'nun tercih edilmesini istemezdim. Performans anlamında. Çünkü onun önünde olan İsmail Esar bence Leao'nun önünde. Mevcuttaki performanstan bahsediyorum.
1: Santfor oynuyor.
0: Kariyerde bahsediyor. O da oynuyor.
2: Leao'nun daha inişli çıkışlı oluşundan,
0: evet,
2: dolayı.
0: Grafikten
2: mı?
0: Dolayı söylüyorum bunu. Yani farklı alternatifleriniz, örnek veriyorum Rashford seçeneği ama, hı, maaş olarak beklenti çok çok yükseklerde oldu. 17-18 milyon eurolar konuşuldu. Şu an Galatasaray'a da uygun bir şekilde rakamlarda bitirebildiği transfer bu.
2: Evet.
0: Performans anlamında Galatasaray'a performans vermez demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama onun önünde olabilecek isimlere gidebilirdi Galatasaray yine. Son gün beklendi. Burada da Leao transferi gerçekleşti. Bu kuraya bakınca da işte Galatasaray'ın şu an, hani konuştuk ya az önce, Deniz Gül, Yusuf Akçiçek. Hı hı. Bu isimlerle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma ihtimali bence yok. Yok. Yani bu kadroyla olamazsın. Nasıl başarılı olursun? Galatasaray taraftarına hayal kurduran bir yönetim vardı geçtiğimiz sezon.
2: Evet.
0: İşte 10 numaraya Bruno Fernandes konuşuldu. 8 numaraya Camavinga konuşuldu. Evet, Leao bu kadroda olsun. Sol kanatta. Senin santraforun yine Osimhen olsun. Sağda yine Sanen olsun. Stoperine yine güçlendir. O zaman diyeyim ki Galatasaray evet bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali bırak, yarı finale de ilerler.
2: Güvenç hocamla bir şöyle başlayalım. Birçok soru gelmiş hocam. Şöyle, Güvenç hocam acaba puan sıralaması yapabilir mi diye. Heh,
1: tamam.
2: Var mı öyle bir tahminimiz? İzleyenlerimiz de yazsın bana.
1: Evet.
2: Onları da okurum.
1: İzleyenlerden de alalım. Şimdi geçen aynı böyle geldi. Tahmin yaptım. Hı-hı. Kaç puan verdim biliyor musun? Galatasaray kaç puan aldı?
2: Geçen yıl için mi?
1: Geçen yıl için.
2: Kaç aldı?
1: 18 verdim. Ama. Dediler ki ya kafayı mı yedim falan. Şimdi bakıyorum sonradan ilk maçta şeyin, Barış'ın golünü verse, o 7 tane şey, 7 kişi sakattı falan. Onları verse bizim, benim söylediğim rakam yani 18 olmaz, 16 17 olacak ya yani.
2: Beklenmedik maçlarda puan kaybedip,
1: evet,
2: beklenmediklerden yani puan almıştık
1: ama
2: Galatasaray.
1: Ama onları zaten gene alır. Bak burada şimdi Galatasaray, şu Barcelona, şimdi gerçekçi olmak lazım. 2 tane maçtan hariç bu 2 4 6 takım da yenebilir.
2: 2 maç Barcelona ve PSG hariç mi diyorsunuz?
1: Onu da yenebilir ama olabilir, bu 6 tabii taneyi yani diyelim ki %50-60 yenme şeyi var, potansiyeli var.
2: Hı hı.
1: Şimdi Aston Villa da çok iyi bir takım, tamam mı? Ama öbür
2: ilk kez karşılaşacak diye biliyorum değil mi? Aston Villa ile,
0: evet,
2: daha önce karşılaşmadı.
1: Ya, şimdi o da çok başarılı kupalarda falan ama,
2: hı hı,
1: şimdi ya belki de Aston Villa'yı yenilir de PSG'den bir puan alır veya Barcelona'dan bir puan alır içeride falan veya yenebilir. O, ya yendiği de oldu, Juventus'u yendiği oldu en iyi zamanlarında Galatasaray'ın burada. Beşiktaş hiç puan alamadı. Şeyi yendi ya. Kimi yendi burada? Biliyorsun ya, Sergen Meryem gol atmıştı biliyor musun? Neyse. United mi yenmiş? Neticede şurada bak 6 tane takımı yenebilir Galatasaray.
2: Evet.
1: Potansiyeli var ama şimdi ne var bak. Şimdi yapacağı transferler önemli. Demin Kaya onları söyledi. Şöyle olursa böyle olur. O biraz şey biraz gömdü Galatasaray'ı yani. Bunda bir başarılı olamaz diye ama şimdi pek ümitsiz konuştu ama şimdi Galatasaray bana göre stoper, yani bir sakatlık şu bu falan olursa, ya Demine de oynuyor orada, tamam mı? Ve müthiş de bir performansı var. Bana göre Galatasaray'ın sıkıntısı ne biliyor musun?

0: Nedir?
1: Sanayi. Şampiyonlar Ligi'nde çok hata yaptı geçen sene. Biz burada konuştuk ama arkadaşlar yok ya falan dediler. Ben yediği golleri, yani ben medya şeyi değilim yani, spor yazarı diyeyim daha doğrusu. Çıkarıp tek tek onları gösterebilirim. Salah'ın yüzünden yediği golleri, penaltı yaptırdı falan filan, neyse. Yani onun yüzünden penaltı oldu, kademeye girmedi, gol yedirdi falan filan. Şimdi orada o ya Şampiyonlar Ligi'nde orada bana göre Singo oynarsa çok daha başarılı olur şey Galatasaray. Ama ben mesela Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynarım biliyor musun? Lemine Terere Singo veya İkay. İyi bir formda İkay olabilir yani, o zamana kadar oynayabilir. Şimdi orada yani bir 10 numara 10 numara falan filan ne olmaz bu takımlarda. Barcelona'ya karşı falan öyle oynayamazsın.
0: Bu yani. Arada Fransa Lig 1'de Lille Paris Saint Germain mücadelesi vardı. 2-2 eşitlikle sonuçlandı Galatasaray'ın da rakipleri aynı ya. Zamanda.
1: Evet.
2: Lille de zor takım.
0: Ya kolay Lille'de ya. Zor evet.
2: Yani tamam da, bence oradan... yani çok kolay hafife alınacak takımlar gibi. Hayır tamam. Neyle rahat olur? Ayakta rahat olur Galatasaray. Yani tamam. Bu kura içerisinde.
1: Ya şimdi bak ne olur biliyor musun?
2: Da zor takım yani hocam. Tamam,
1: şimdi ya,
0: bir... kolay dediklerimiz de bazen tabii, kolay tabii. Geçmiyor.
1: Ya şimdi bak neler olur biliyor musun? Rotasyona gider adam. Seni küçük görür. Tamam şak diye yer 2-3 tane gider. Burada hangi takım bir tane rotasyona girdi, yenildi, 3-4 tane yedi gitti.
2: Lille'de deplasmanda oynayacaksın işte, o var.
1: İşte ya tamam neyse fark etmiyor yani. Ya buraya gelen Barcelona veya neyse atıyorum sana. PSG rotasyon yaptı. Çok rotasyon yani, bir 6-7-8 kişi değiştirdi. Gerçi onların hepsinin de şeyler de iyidir tahmin ediyorum ama. Galatasaray yener geçer yani. Bu belli olmaz. O günkü çıkan kadrolar çok önemli.
0: Ya evet, doğru zamanda yakalamak önemli bravo, takımları
1: bravo.
0: Kesinlikle.
1: Bak ne güzel konuştun, bravo.
0: Hasan Bey yazmış. Galatasaray Aston Villa'dan 1 puan alır. Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Atina'yı bence yener diye bir yorumda bulunmuş. Sami Bey, Galatasaray iç sahada 10 puan, deplasmanda 5 puan alır. Toplam 15 puanla ilk 16'ya kalacaktır diyor.
1: Olabilir.
0: Hasan Bey, Galatasaray 13 puan, Fenerbahçe'de bence 12 puan alabilir. Kaya sana da sorayım. Nasıl görüyorsun kurayı?
2: Ben 13'lere kadar bir puan beklemiyorum bu arada. Ama Galatasaray kalır. Kalır bir şekilde. Yani bu puan ortalamasına da bakmak lazım. Geçtiğimiz sezon, tabii. Ondan önceki sezon mesela yanılmıyorsam 11 puanla kalamayanlar olmuştu. Ama şu andan hesap yapmak bence... çok hatalı
0: tabii
2: çıkarabilir.
0: Çok
2: ya şöyle yorumlasam daha iyi olur bence. Barcelona, Paris Saint-Germain'den ben puan beklemiyorum Galatasaray adına.
1: Kaç puan alırsa kalır sence? Yani
2: hocam puandan ziyade
1: tahmini ya.
2: Yani
1: puan, 12 bırakır
2: ya 12'yi 13. toplar bence.
0: 12 13
1: kalır mı işte? Geçen yani, sene kaç puanla kaldı? 9 mu?
0: 9 mu?
2: Şu an tam hatırlamıyorum geçen sene kaç puanla kaydın ama yani şu an şey var. Totalde bizim geçen seneki yaptığımız hesaplarda da ortalama 13-14 puan yazdık Galatasaray'a. Ama o rakamlara ama çıkma anlamında Galatasaray sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sezonda...
1: Ya ama bak bir tekrar söylüyorum sana. İlk maçı var. Düşün ya. Golü verse değişiklik olacak. Burada golü atan
2: hocam,
1: adam atılsa...
2: Hocam zaten Osimhen sakatlanmasa Liverpool'dan çeyrek finale çıkacaktı Galatasaray yani. Öyle de bakmamız lazım.
0: Geçen tamam, yıl işte Liverpool... Bodo ve Ajax maçlarını kazanmıştı. Atletico Madrid'le de berabere kalmıştı.
2: İçeride evet. Evet. Yani berabere kaldığı maç vardı. Juventus'ta o deplasmandaki maç ilk bölümde de bahsettim. Gidiyordu az kalsın Galatasaray. Yani Galatasaray kaldı ama o gece hiç kimse sevinemedi mesela.
1: Ya sence
2: garantilediği maçtı. 7
1: kişi,
2: oldu herkese. Yani.
1: 7 kişi eksik oynadım. Bir daha adam golü atan adam atılması lazımdı. Hatırlıyor musun? İlk maçı diyordum Barış'ın attığı golü verse 2-0 olsa biz oraya 3-4 tane atardık.
2: Hocam tam performans anlamında çok isteneni veremedi Galatasaray. Ama ya, çok farklı.
1: Tamam da sakatlandı.
2: Ama deplasmanda oyun anlamında beklendiği çok fazla düştü. Şunun da etkisi var. Hani sen söyledin ya hocam şöyle diye. Transfer odaklı ben konuştum, biraz daha ümitsiz konuştum diye. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde ayak tutan 3 tane oyuncu vardı. Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
1: Lemina'yı unuttun. Olur ya, mu?
2: Tam orta alan
1: olur
2: hadi Lemina.
1: Yani?
2: Geri Lemina, kalan, ilk bak, dördü, geri kalan işte. Ön plana çıkan mesela bu oyuncularla bir başarı yakalamaya çalıştın. Şu an senin Barış'ın geçen seneki Barış performansı değil. Evet, daha
1: bir maçta hemen silip atıyorsun.
2: Ama Leao geldi, Leao'yu görmen lazım.
1: Ya bir maçta, iki maçta kötü olmayabilir arkadaş. Hemen
2: şu var, orta sahanın ciddi anlamda düşüşte. Ama hocam bak bu sezona göre söylemiyorum ben. Bu sezonun sadece hazırlık maçlarına göre Galatasaray'ın şu an Süper Lig'de oynadığı iki mücadeleye göre Galatasaray'ın orta sahasını ya da Torreira'yı, Saray'ı ben yadırgamıyorum. Ben geçen sezon Ocak ayından sonra Galatasaray'ın ciddi anlamında yani ikinci sezon

0: ikinci yarısında Trabzon deplasmanından sonra ciddi anlamda düşüş yaşadı bu oyuncular. Bir türlü kendisini toparlayamadı. Ben sana az önce o yüzden sordum. Fenerbahçe'nin orta sahası mı şu an mevcut da Galatasaray'ın orta sahası mı?
1: Nasıl çıkamadığıma bağlı. Yani, ben sana 3 tane adam söyleyeyim bak.
0: Ama İlkay diyorsun. İlkay'la bence Galatasaray'ın başarılı olma ihtimali çok düşük.
1: Nasıl?
0: Koşması lazım
2: peki,
0: orta sahada.
2: Koşar. Galatasaray'ı noktalayacağım yavaştan. Birkaç tahmin daha okuyup sonra Fenerbahçe'ye geçeceğim. Özgür Bey yazmış, Galatasaray Sporting Feyenoord Stuttgart'ı bence yener. Aston Villa ve Ajax'la berabere kalır. 11 puanlı da 24'e kalabiliriz demiş. Mehmet Bey de direkt puan ve takım olarak yazmış. Barcelona'dan puan alamaz, PSG'den de alamaz. Aston Villa, Sporting, Stuttgart ve Ajax'ten 3'er puan alabilir demiş. Feyenoord'a da 1 puan yazmış. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'yi de biraz konuşalım. Fenerbahçe içinde dün kural çekim gerçekleştirildi. Rakipleri hemen rica edeyim yönetmenimizden. Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, LASK, Linz ve Slavia Prag karşılaşmaları var. Henüz fikstür belli değil. Tekrar edeyim, bu sıralamaya göre gitmeyecek. Fikstür açıklanınca kiminle ne zaman karşılaşacağımızı göreceğiz ama genel nasıl görüyorsunuz rakipleri? Şimdi Galatasaray'a kıyaslayınca
0: ya, tabii daha
2: biraz
0: Fenerbahçe
2: daha iyi gibi. Evet.
0: Ya, rakiplere baktığında Galatasaray'ın zaten Barcelona, Paris Saint Germain'den bahsediyoruz yani. Paris Saint Germain'i anlatmaya gerek yok.
2: Evet.
0: Barcelona'da evet Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda Fatih Hoca'nın olduğu dönemde de iç sahada oynanan maç vardı. Deplasmanda oynanan maç vardı. Hı hı. Ama işte o atmosferi ve saha içerisindeki performansı yakalamanız lazım. Galatasaray kısmında öyle baktık ama şu an Galatasaray'a göre tabii ki Fenerbahçe'nin kurası daha şanslı bir kura. Ama performans anlamında da Fenerbahçe'nin özellikle savunması ciddi anlamda sıkıntı ortaya koyuyor.
2: Evet.
0: Yani hücum hattında evet problem yok, orta alanda problem yok ama savunma anlamında hala birbirine alışamayan iki tane oyuncu var. Škriniar ve Vaken'in performansı. Beklerden de bazen kaçaklar olabiliyor. Stoper ve beklerin arasına atılan toplarda da Fenerbahçe hataya zorlanabiliyor.
2: Ve herhangi bir sıkıntı olsa Škriniar
0: yani,
2: ya da Ake'de...
0: Yani şu an bir oyuncu, yeni bir transfer yapıldı stopere bu arada. Fenerbahçe bir
2: evet,
0: transfer gerçekleştirdi bir ama oyuncuyu izlemedim, bilmiyorum nasıl performans sergileyeceğini. Zaten aktör olarak önde oynayan futbolcular net olarak burada takımın kaptanı Škriniar, Ake'nin performansı. Onlara bir şey olduğunda oyuncunun performansı bence daha çok önemli olacaktır. Ama Fenerbahçe'nin kurası tabii ki Galatasaray'a göre daha şanslı. Hani o 12-13 puan dedik ya, Fenerbahçe'nin toplama olasılığı tereddüt etmeden daha fazla olabilir burada.
2: Şimdi stoper demişken Osterwolde ile ilgili durumu da hatırlatayım. Roma'ya transfer oluyordu ama Roma yeni bir talepte bulundu oyuncuyla ilgili. 3 aylık maaşının karşılanmasını talep ediyor Fenerbahçe'den. Bilmiyorum Fenerbahçe bu konuya nasıl bir yanıt verir ama eğer olumlu yanıt verirse zaten Roma'ya gidecek, gitmezse geri dönecek.
0: Ya orada da sağlık raporu ilk önce sağlık testinden geçti, geçemedi seviyeni.
2: Evet.
0: Şimdi tekrardan bir maaş konusu.
2: Sağlık raporunun ardından bu talep
0: evet,
2: ortaya
0: bugün
2: çıktı
0: galiba
2: ama.
0: Menajeri de yanılmıyorsam hani anlaşamadıkları yönünde bilgiler de vardı son anlarda. Belki bir ortak nokta bulunabilir bu transferle alakalı. Fenerbahçe'nin zaten bu sayıda azaltması gerekiyor.
2: Evet. Hocam siz ne dersiniz? Kurayla ilgili.
1: Yani şeyden bu kuraldan ötürü herhalde Osterwolde'yi veriyorlar. Ben olsam vermem. Onun yerine adam alacak.
2: Ama birilerinin artık çıkması lazım. Talişka bile çıkabilir artık diyoruz yani.
1: Talişka zaten santrafor. İki tane adam aldın. Talişka'yı gönder. Talişka'ya da yazık. Fenerbahçe'ye de yazık. Talişka 10 numara oynadığı zaman Fenerbahçe, soruyorum size, hem hücumda hem savunmada ne gösterdi şimdi bu maçta? Ne yaptı? Hiç fayda değil. Ne hücumda? Ofansa ne defansa hiç faydası olmadı. Zaten golü yerdin. Çıkartmasaydın daha evvel çıkartması lazım. Yazık günah adama. Ver gitsin. Santrafor oynar. Ha, madem arkada oturacak Galatasaray'a alsaydı onu. Arkada Osimhen'in yerini garanti doldurdu. Golcü ya. Adam 5'te 5 yaptı. 5'te 15 yapmadı diye adamı bir daha oynatmadılar. Gençler Birliği maçında orta saha oynadı. Fenerbahçe yenildi. Olmaz, orada olmaz. Bu maçta da orada çıktı. Hiçbir faydası yok. Yani ne ofansa ne defansa bir varlığı yoktu. Zaten 2-0 iken ben olsam haftayım da hemen alırdım onu zaten. İsmail'i koyardım. Onun için de şeyi Osimhen'i göndersin. Senin stoperin yok. İki tane stoperin var. Ben Çağlar Söyüncü'yü tutuyorum. Herkes şu bu falan diyor ama arkadaş ya adam.
2: Hocam, hoca çok tutmuyor yani, çünkü hiç kadroya almadı şu ana kadar.
1: Ya,
2: hiçbir maçta yoktu yani.
1: Bilemiyorum artık.
2: Transferlere, oyunculara geleceğim. Bir yorum
1: şimdi
2: alayım
1: bak,
2: sizden.
1: Burada,
2: sonra
1: şimdi
2: oraya geçeceğim.
1: Burada mesela Paris Saint Germain'le şeyi geçen ne dedik? Barcelona. Hı hı. Ya bunlar artık domina

0: takımlar. Ama burada bu Fenerbahçe'nin yenemeyeceği hiç kimse yok. Yani Atletico Madrid iner. Ya kolay değil de öbürlerine orada.
1: Madrid'e. Ben de şöyle söyleyeyim. Ya. Fenerbahçe Atletico Madrid ve Liverpool'u geçebileceğini düşünmüyorum.
0: Ya fark etmiyor.
2: Galatasaray'dan nasıl?
1: Evet, Galatasaray'dan
0: tamam
1: nasıl?
0: Tamam da anlatamıyorum ama orada bunlar burada da var. Galatasaray'da da var. Ya şu anda ya bunları geçebilir. Yani geçmez değil. Bir şansı var. Ama o öbür tarafta Paris Saint-Germain'in Barcelona var. Burada Atletico Madrid'de Liverpool var. Kimi tercih edersin? Bunları tercih ederim
1: tabii
0: ben.
1: Tabii ki
0: yani.
1: O mantıklı. Tamam. Ona bir şey
0: Aston Villa da çok iyi. Aston Villa'yı yenebilir mi? Kolay değil ki.
1: En büyük tartışma konusu o olacak zaten. Hem Galatasaray oynayacak hem Fenerbahçe oynayacak.
0: Yani
1: oradan çok fazla bir kıyaslama çıkacak.
2: Fenerbahçe Aston Villa ile Ocak ayında karşılaşmıştı geçtiğimiz yıl. Orada Aston Villa karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Şimdi, İlk acaba kimle oynayacak? Ben onu merak ediyorum aslında.
0: Şimdi bak bu 1 2 3 4 5 tane 5 tane garanti yenebilir. Yenebilir. Yani %5
2: tane garanti yenebilir.
0: Ya garanti derken %51 diyeyim yenebilir.
2: Olabilir.
0: Öbürlerini de işte yani %30, %40, %50.
2: Hasan Bey demiş ki bence Fenerbahçe 15 puan alır.
0: Alabilir.
2: Alabilir.
0: Ama bak yine söylüyorum
1: maksimum 12-13.
0: Ya Fenerbahçe'de bak. Bak
1: benim düşüncem ya maksimum 12-13.
0: Şöyle söyleyeyim bak Samedo çok iyi bir sağ bek. Çok çok iyi. Sol bekte oynuyor.
1: Galatasaray'da da gerçi aynı hesabı yaptık hemen. Oyuncu alamaz yani, dedik ama sonuçta onun üzerine çıkardık. Yani.
0: Ama Fenerbahçe biraz daha şanslı. Bana göre
1: tabii
0: şanslı.
1: Tabii kura
0: yani.
1: Şansı var hocam.
0: Bence yani ben olsam hem şeye yazık, Talişka'ya yazık hem de oynatamazsın. Adamı artık iki tane santraforum var. Santrafor oynatmayacaksan Fenerbahçe zarar verir bu orta sahada. Şimdi geçen sene söylüyorum bak. Demek aldım çıkarttım ben tabi bunlar orta saha oynayınca puan kaybediyorlar. Bir bakayım dedim ya kaç puan baktım.
2: Evet.
0: Şimdi Asensio'nun veya Talisca 20 tane maç oynamış 10 numara olarak. Ya beraber biri santfor oynamış biri orta saha oynamış 10 numara oynamış. Tam 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Ya bunların 10 numara oynadığı maçlarda. Ha kazandığı maçlar bir sürü var. Tamam mı? Bak bu maçta da kazandılar mesela ama ya ilerisi için hele Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Orada Asensio. Şimdi söylüyorum ben forvet oynasın diyorum. Ya olur mu? E oynuyor.
1: Hocam şu an Vedat Muriç de elinde Lukaku. İki tane santrafor
0: tamam
1: var.
0: Tamam da senin. Yani
1: Talisca'dan
0: zaman
1: mecbur çıkman lazım. Santrafor
0: oynayacak. Tamam bravo.
1: 10 numarada Asensio var.
0: Asensio da 10 numarada oynamaz. Forvet oynayacak. Yani bana göre forvet oynasın Asensio da. 10 numara oynarsa eksik kalıyorsun.
1: Muriç de şey ne olacak hocam? Lukaku ne olacak?
0: Abi sen
1: 10 numara oynadığında.
0: İsmail hocam sen düşüneceksin. Yani, parayı alan sensin.
2: Talisca da bu arada gitmek istemiyor. Öyle de bir durum var.
1: O da var
2: bir
1: yani.
2: Bir paylaşım yapmıştı. Eğer varsa onu ekrana getirebiliriz. Paylaşımda şöyle yazıyor. İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir.
0: Ama şu anda öyle.
1: Ama sezona çok iyi başladı. Haklı bir
0: ya zaten santfor oynayınca çok iyi başladı. 5'te 5 yaptı ya adam. Adamı hemen orta sahaya koydum. Benim abim var aslında Fenerbahçeli. O da amatör kümede falan oynadı. Kazma bir abim var stoper. Şimdi dedi ki ben olsam dedi. Kıvanç abi selam göndereyim buradan. Dedi ki ben olsam dedi oynamam dedi orta saha 10 numara. Oynamam vallahi oynamam. Santfor'um ben kardeşim oynatırsan oynat oynatmazsan oynatma. Otururum kenarda. İki tane santfor katlanırsa oynat. Gol de atar. Bak hani diyoruz ya şimdi Galatasaray'da Osimhen'in yerine kim oynar? Direkt koyarım şeyi. Yani onun yerini belki o kadar olmaz ama golcü adam yani. Ama şimdi Fenerbahçe'de iki tane santrforu var. Sen bunu 10 numara koyduğun zaman Lemine Terör'e eyvah. Öbürü üçüncüsü eyvah. Bak Asensio doğru olursa eyvah. Orada şey de oynarsa Talisca doğru da oynarsa eyvah.
2: Talisca'nın paylaşımı ekranda bu arada. Sağ alttaydı az önce bahsettiğim yazı zaten ufak gözüküyor.
0: Doğru söylüyor adam.
2: Doğru söylüyor da
0: doğru söylüyor yani.
2: Talisca kalırsa o zaman kim gidecek? Böyle bir denklemde kalıyor bu kez.
1: Kante'ye gönderemiyorsun çok ciddi bir maaş aldı. Aslında Kante hedef.
2: Olur mesela Talisca'ya yani desen ki kal yeni düzenleme gereği Ziraat Türkiye Kupası'nda o zaman seni oynatırız.
0: Ne zaten?
1: Niye kalsın yani, hocam sadece?
2: Niye kalsın
1: yani,
2: evet.
1: Bir organizasyon için kalmaz ki bu.
2: Tabii.
1: Ha, Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini bilsen yine oyuncu belki kabul etmez.
0: Hayır
1: ligde oynamayacaksın çünkü. Yani.
0: Tamam da para alıyorum ben 11 milyon mu 12 milyon maaşı var. Kim verir ona şimdi 12 milyon maaşı? Bir onu daha şey gitmez. Ama şöyle olur ama. Yarısını Fenerbahçe verir. Şeyden çıkar. Osterwold'u alır geriye. Yani ben olsam alırım Osterwold. Ya şöyle söyleyeyim. Osterwold ne zaman oynayacak bilmiyorum ama Osterwold havaya girdi biraz. Şımardı. Yoksa Osterwold iyi oynuyordu. Tabanca gibi yer. Biraz daha pozisyon

0: almayı öğrense var ya.
1: Ne konuda şımardı dediniz hocam?
0: Ya şu, bak.
1: Hareketleri.
0: Şimdi hareketlerinden şöyle söyleyeyim.
1: Biraz hırslı bir oyuncu.
0: Ya hırslı ama bak. Şimdi ben de bir tane Alisson diye bir futbolcu var dediğiniz sporda. Biz de spordan ben onu oraya aldım. Oynatmıyorlardı yedek medek. Bu çok iyi oynamaya başladı falan ama kuvvetli. Bir gün Trabzonspor'la oynuyoruz. Free kick attı bu, tamam mı? Bir vurdu topa, direkten mi ne döndü. Brezilya'da işte yazmışlar bunu, tamam mı? İşte kaç kilometre hızla vurdu falan. Bu şey verdi, beyanat verdi. Demet ne verdi biliyor musun? Roberto Carlos'la aramızda bir tek banka hesaplarında fark var diye. Tamam. Vallahi bak. Brezilya gazeteleri yazdı. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bir foul oluyor. Bu gidiyor orada. Hakemle didişiyor. Rakiple didişiyor. Başladı oyundan düşmeye. Bir maç, iki maç, üç maç. En sonunda Giray hocama da buradan selamlar. Manisa Spor'a sattık onu. 275-300 bin dolara. Tamam. Verdik yani. Çünkü niye biliyor musun? Şımardı. Havaya girdi. Şey de öyle. Dikkat et bak. Gol mol attı. Osterwold de öyle. Bu tip futbolcular ne zaman hakemle, rakiple uğraşmaya başlarlarsa eyvah yani.
2: Hocam
0: eyvah.
2: Ciddi hata yaptı geçtiğimiz sezon işte, savunmada.
1: Tamam hocam ya. Şöyle bir soru var size. Güvenç Hoca'ya sorar mısınız? Talisca yerine İsmail oynamalı yoksa Fenerbahçe eleyemez diyordu. Şimdi ne düşünüyor?
0: Zaten çıktı ikinci deri, bravo, takip etmiş beni. Devam Ahmet etseydi Bey. Ne olacaktı? Golü yedi zaten, daha evvel çıkartması lazımdı. Ona tekrar söylüyorum. O arkadaşa güzel, aferin, takip etmiş beni. Talisca'nın bana bir olumlu savunmada veya hücumda bir tane olumlu hareketini söylesin. Yok. Ne savunmada ne şeyde.
1: Skor yapıyor.
0: He?
1: Skor yapıyor.
0: Hayır, bu maç için konuşuyorum. Ya zaten santifor oynar adam. Ama bu maçta hiçbir faydası yoktu. İsmail'i geç aldı.
1: Katılmıyor galiba hocam size.
0: Katılması olur mu ya? Katılacak mecburen.
1: Mecburen.
3: Mecburum katılmakta.
0: Ya yani o güzel, iyi takip etmiş ama benim dediğim gibi çıkartmasaydı bakayım da görseydim. Geç kaldı.
1: Şöyle bir yorum var Hakan Bey. Bence Lukaku'yu boşuna aldı Fenerbahçe. Talisca vardı. Talisca kalacaktı. Dünya kadar gol attı, atabilir.
0: Evet, doğru söylüyor olur ama bak Lukaku da mesela top saklayacak. Ben dedim ki
1: bütün sezon Talisca ile geçer miydi hocam?
0: Ya şey var. Ne o? Muriç var. Ya sıkıştın hani
2: hocam,
0: barış diyorsun ya.
2: Fenerbahçe şampiyon olamamasının nedenlerinden bir tanesi santraforun olmaması.
0: Eyvah yanlış. Evet.
2: Savunması kötüydü
0: yalnız,
2: tamam.
0: Otur sıfır.
2: Savunmadan. Ya. Hayır bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şu an savunmayla alakalı Fenerbahçe geçtiğimiz sezon ciddi boşluklar verdi. Zaten hani atmakta ya, sıkıntısı
0: bak,
2: yoktu ama.
0: Evet bak şimdi nasıl yanlış konuşuyor bak. Biliyor
2: büyük
0: musun?
2: Maçlarda
0: sıfırı da geri alacağım. Eksi sıfır yapacağım. Eksi beş.
2: Büyük maçlarda
0: ya forvet ya bir dakika.
2: Derbilerde yoktu yani.
0: Geçen sene biliyor musun?
2: Katılmıyorum yani.
0: Galatasaray kaç gol attı Demet biliyor musun geçen sene? Bilmiyorsun değil mi? 77 gol.
1: 77.
2: Hocam Fenerbahçe yoktu
0: bir dakika.
2: Ama.
0: Fenerbahçe kaç gol attı? Biliyor musun?
2: 77 attı.
0: O da 77.
1: Aynıydı.
0: O zaman savunmada zaten
2: hocam
0: Osimhen
2: kaç maçta oynadı Süper Lig'de?
0: Ya fark etmiyor. Şampiyon
2: fark
0: oldun sen. 77
2: golle adam
0: şampiyon
2: bu sezon
0: oldu.
2: 2 maçta 4 gol bir asist oynadı
0: ya
2: şu an.
0: Hala. Yani ya 77 gol atan takım şampiyon oldu mu? Sen de 77 gol attın. Ne santraforu ya? Dünya
2: hayır,
0: kadar
2: Osimhen
0: gol
2: olsaydı atmışım. Bu yaptığımız kıyas var ya 77'ye 70. Onu yapamayacaktık.
0: Ya fark etmiyor ya,
2: çünkü.
0: Ya Allah Allah, neticede 77 tane gol attın şampiyon oldun. Hı. Sen de 77 tane gol attın şampiyon olamadın, niye? Savunma eksi hatanların var. Onun için santraforla alakası yok bunun. Herkes diyor ki santrafor. O arkadaş doğru söylemiş, ben olsam. Ama şöyle Lukaku'yu almam demiş ama şimdi son dakikalarda Muriç de geldi geriye yoruldu. O Lukaku çok iyi top saklıyor.
1: Beşiktaş'ı da yine rakipler üzerinden değerlendirelim. Sonrasında tabii hem transfer hem de ihtimallere bakarız. Tabii Trendyol Süper Lig'de bu haftaki karşılaşmasına da bakarız. Rakipler hazırsa eğer ekrana verebilirsiniz. Kura çekiminde Beşiktaş tabii biraz zorlu bir kura çekti diyebiliriz bence. Celtic, Leverkusen, Omonio, Hoffenheim gibi zorlu rakipler var hocam. Beşiktaş'ın kurasını nasıl buldunuz? Marsilya belki iyi durumda değil.
0: Burada zaten var ya en önemli şey Crystal Palace bana göre ya. Öbürleri hiç boş takım da yok. Alman takımları Hoffenheim.
1: O da çok zor.
0: Leverkusen ama eski gücünde değil.
1: Hapoel Beersheba bu arada normalde
2: var.
1: Burada oynanması gereken bir maç ama yani, o da burada olmayacak.
2: Takıldığı şeylerden
0: kim
2: bir
0: olmayacak?
2: Tanesi.
1: Hapoel Beersheba normalde Beşiktaş'ın evinde oynanması gereken bir mücadele ama tabii tarafsız bir sahada oynanacak muhtemelen.
2: Geçen sezon olduğu
1: gibi. Geçen sezon
2: yani.
1: Olduğu gibi ama bu
2: yani
1: da Beşiktaş için
2: sağlıklı
1: oldu.
2: Bir şey değil o zaten de yani.
1: Maalesef.
0: Ya şimdi Beşiktaş Vallahi hoca enteresan bir hoca yani, başarılı mı başarısız mı olacak ne olacak.

0: bilmiyorum son maçta bu fazla rotasyona Türkiye'de girmemesi lazım.
1: Ligdeki maçı mı söylüyorsunuz?
0: Evet. Ligde veya fark etmiyor yabancı şeylerde. O şimdi işte hoca böyle çok rotasyona giriyor, alışkın mı alışkın falan diyor ama şimdi şöyle bir şey olabilir. İtalya'daki işte diyelim ki 20 tane 24 tane futbolcusu var. Hepsi aynı ayarda olabilir. Rotasyon yapabilirsin ama burada öyle bir şey yok Türkiye'de veya Beşiktaş takımında. Arada farklar var. Yani şimdi
1: tabii. İşte bu iki Alanyaspor yani o maçta yapılmamalıydı
0: ama
1: sanki.
0: Şimdi hadi hakem hatası falan var ama mesela o maçta sağ beklesen Olay Tanım oynatmadın eyvah yani. Ben daha maça kadroya bakarken tamam hakem hatası hakikaten var tamam mı? Yani hı-hı. Beşiktaş'ın belki puanı çalındı ama.
1: Ama hocam Rıdvan belki, da iyi oynadı.
0: Rıdvan iyi oynuyor zaten ya. Rıdvan iyi. Ben Rıdvan'a bir şey demiyorum. Sağ bek, sol bek. Ya stoperlerde
1: Olay Tan için mi dediniz?
0: Olay Tan için mesela bak Olay Tan'la sağ beki oynatmadı yani şimdi hı hı. O sağ bek ekstra bir adam. Şimdi bu Eşref Hakimi şey oldu herkese örnek oldu. Adam santfor sola çık, sağa çık, her tarafa oynuyor. Sen Şair Eşref'i tanır mısın?
2: Yok hocam.
0: He?
2: Tanımıyorsun. Oradan Eşref Hakimi'yi tanıyorsun.
0: Eşref Hakimi, Şair Eşref'in çok bir sözü var biliyor musun? Hep kullanıyorum ben. Demet biliyor musun? Burada çok kullandım. Şair Eşref ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor hocam? Ben denk gelmedim.
0: Şefaatinizden vazgeçtim diyor. Mezar taşımı çalmayın diyor. Onu çok güzel kullanıyorum söylemiş. Ben. Tamam mı? Şair Eşref gelince de Şair Eşref geliyor aklıma.
1: Yani Eşref Hakimi deyince mi?
0: Evet. Ama müthiş bir ya. Adam nasıl bir bek ya? Belki de benim hayatımda gördüğüm, belki de görebileceğim en iyi sağ bek. Hani var kafu şu bu falan filan ama ya bu nasıl bir adam ya?
1: Hocam Hakimi şu an kimle kıyaslıyoruz?
0: Kimde?
1: Taylan mı?
0: Mourinho. Mourinho da iyi ya. Aferin
1: i̇yi
0: yani.
1: İyi oyuncu.
0: İyi ya. Ya
1: geçen sezonun
0: yapıyor.
1: En iyi
0: ya gole gidiyor, gidiyor, santfor gibi gidiyor aynı ya. Hı hı. Adam yani geçenlerde Hakimi ileri gidip top atmadılar kızdı biliyor musun Hakimi o final maçında. Ya adam gidiyor arkası atsana adamı topu. Neyse yani neticede şimdi sağ bek ben Rıdvan'ı beğeniyorum. Stoperlerde bir sıkıntı var. Şimdi Orkun. Orkun takımı yani bir 8 numara gibi, 10 numara gibi oynuyor. 8 numara. Olay Tan'la ikisi gole de gidiyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi burada Olay Tan'ı yiyecekler. Salih var ya bana göre çok beğeniyorum adamı. Tabanca gibi bir adam. Tam bir 6 numara. Kimi hı-hı. Kesecekler burada anlamadım ki. Yani yeni gelen çocuk tamam iyi de. Yani burada ya Allah da şimdi şeyin hocanın yardımcısı olsun yani. Allah kolaylık versin. Kolay değil yani. Kimi oynatmayacaksın? Şimdi şu Olay Tan'ı ki adam müthiş oynuyor. Attı şeyleri, asistlere bir bakın.
1: Evet.
0: Zaten Orkun öyle. Salih 6 numara. Bu gelen adam 6 numara değil. Şimdi herhalde 8 falan oynuyor.
2: 8
0: 2 golü 4
1: Miret
0: asisti var.
1: Miret mi diyorsunuz?
0: Yeni gelen Beşiktaş'a gelen.
2: Juventus'tan evet.
0: He?
2: Evet Miret diyorsun.
0: Bilmiyor bir
1: tane daha. Bir de Poku geldi o sağ sana kanat için.
0: He?
1: Bir de Poku geldi o da sağ
2: orta sahaya diyorsun hocam sen.
0: Orta sahaya.
2: Miret'ti ha. Juventus'tan.
0: Neyse yani.
1: O biraz bak. Orkun'un yedeği olarak alındı hocam Miretti.
0: Yani
2: oraya bir orta saha alacaklar ama.
1: Evet,
2: yani
1: onun için daha önce
2: Sarri ismi işte. Bir yani. İyi bir isim alacaklar orta sahaya.
1: Aynen. Sahaya.
0: Ama işte kimi kesecekler aslında. Yani oradan. Şimdi forvette yani bilmiyorum ki. Şimdi
1: hocam Endidi'yle yollar ayrılabilir. Şu an evet. Bir teklif olmadığını biliyoruz ama.
0: Ama işte Salih'ten başka orada 6 numara oynayacak Endidi var. Onun yerine bir 6 numara almaları lazım yani. Çünkü Orkun'la şey iyi oynuyorlar yani onların yerini aldıkları adamlar ya bunları ya Orkun'u kesmezler ama Olay Tan'a yazık olur. Ama Salih'in yerine Endidi var yani oynamadığı ama zaman.
2: Olay Tan'ın üzerinde futbolcu alabilirler hocam mesela Sar Olay Tan'ın çok üzerinde olan bir futbolcu. Direkt oynayacaktır.
1: Olay Tan acaba bu şekilde devam edecek mi sezon boyunca mesela?
0: Ama stoperlere stoper var ya alıyor mu stoper? Ben stoperler öyle veya böyle gördün hataları görüyorsun.
2: Jalo'nun
0: yani.
2: Yaptığı hata evet.
0: Ya Jalo öbürü hepsi yapıyor ya. Ya ben geçenlerde iki tane stoperin arkasından şey gitti yani o Kartal Kayra gitti ya Kartal. Sağ olsun çocuk yetişemedi tabii.
1: Evet.
0: Olmuyor stoperler nerede? Geçenlerde yine şey Morales bir şeye girdi, kademeye girdi. Hı hı. Olay Tan adamı kaçırdı. İki stoper gene yok. Ya ama stoperlerden birisi girmiş şeye, tabii öbürsü yok. Yani oralarda bir sıkıntı var. Kaleci iyi.
1: Bir soru var. İyi akşamlar. Güven şuraya sorabilir misiniz? Poku Çerni'yi yedek bırakır mı? Yeni transfer Ernest Poku.
0: Poku.
1: Şimdi orada Çerni var, Raşitsa var. Raşitsa biraz denklemden çıkıyor sanki Poku'nun gelişiyle birlikte.
2: İyi oyuncu bayağı. Ya şimdi Alkmaar'da oynamıştı sanırım. Ya,

0: İsim direkt oynayacak diye.
1: Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar da vardı bu arada.
2: Ben hatırlamıyorum gerçi nasıl oynadığını falan ama Poku'yu direkt oynayacak diye aldılar. Yoksa yedek olarak zaten...
3: Hocam Leverkusen'de çoğunlukla sonradan oyuna giriyormuş ve 11 oynamadığı için mutsuzmuş oyuncu. O yüzden takımdan ayrılmak istemiş. Aslında 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için Beşiktaş tercihi oluyor.
2: Acaba yani
3: muhtemelen yani. İtalyan'ı onu ilk 11'de oynatacak.
2: Oynatacak ama Çerni'yi tutuyor yani hoca. Öyle veya böyle yani. Çerni'yi hep oynatıyor.
3: Ama orada başka seçeneği yoktu ki hocam. Raşitsa var, bir de Çerni var.
2: Ya Raşitsa da bir ara iyi oynuyordu. Oynadığı zaman fena oynamıyor ki Raşitsa. Geçenlerde bir gol attı yani. Ama
3: Raşitsa'yı çok anlayamıyorum. Sanki çok iyi oyuncular etrafında olduğunda iyi bir performans
1: öyleydi
3: gösteriyor.
1: Öyleydi zaten. Galatasaray'da da öyleydi mesela.
2: Ama ya bir de bak.
1: Arkasındaki bek.
2: Şimdi ben mesela ya. Hakan Çalhanoğlu'nu seyrediyorum. Hı hı. Bizim Real Madrid'de Arda'yı seyrediyorum. Müthiş oynuyorlar orada. Milli takımda hiç öyle olmuyor, performansları yok. Hayret ediyorum ya. Oradaki adamlarla buradaki adam yani olacak şey değil. Arada dağlar kadar fark var. İşte sen söyledin bak güzel bir şey söyledin yani. Yanındaki adamlarla ya iyi ki bir şey söyledin yani. Neyse doğruyu da hakkını vereceğiz canım. Söylediklerini şimdi arkadaşlarıyla birlikte paralel formu mesela onlar da onu yukarı doğru çekiyorlar yani performansını ama şimdi burada ne olur ne olmaz bilemem ama iyi bir santifor aldılar yedek santiforu da çok iyi o da acaba arıza çıkarır mı onu da bilmiyoruz yani o inşallah oturur kenara.
1: Vlahovic varken çıkaracağını
3: ben
1: zannetmiyorum.
3: Ben de çok zannetmiyorum.
1: Ya. Yani, kabullenir onu hocam yani.
2: Zaten Trasar var orada.
3: Bir de rekabet iyidir hocam. Yani ya rekabet olmazdı.
2: Evet,
3: ama şimdi Vlahovic'in gelişiyle mesela bence Semih biraz kaybolacak. Zaten orada Trasar var. Semih sağ Poku geldi.
2: Semih pek tutmuyor ya.
3: Ama herhalde. Hocam Semih de artık bir şey mi yapsa?
2: Ama tamam da yani yine ya şans verirsen olur. Ya bu, genç çocuklar bunlar şans almazlarsa forma giremezler yani. O da şu anda da alacak şeyleri yok.
1: Semih. Ya benim düşüncem şu zaten bu iki santraforun önüne geçemez. Herhangi bir sakatlık ya da cezalı olduğu durumlarda.
2: Kenarda Semih. Da oynuyor ama.
1: Ya da işte hocam normal. Şöyle oldu.
2: Ama onu da oynadım işte.
1: Orada da var. Aldılar. İyi oyuncu var. Trossard'ın var. Yine İlhan var.
2: İlhan.
1: Yeni.
2: İlhan da iyi oynuyor. Iyi.
1: Çok iyi oyuncu bence de. Hı-hı. Beğeniyorum yani yedek kulübesini güçlendiren oyunculardan biri. Sağ tarafta Poku, Çerner açısa.
3: Evet.
1: Zaten hani oyuncunun burada oynayacağı maç sayısı ne olur? Sakatlık, cezalı, kupa. Lig temposu. Şu var tabii yedek kulübesinde güçlü bir oyuncu var öyle ya da böyle. Evet. Oyuna sonradan attığınızda size katkı sunabilecek oyuncu. Hı hı. Ya evet. Bir hafta sakatlık olur bir şey olur. Evet elinizde dersiniz 3. santraforum var.
2: Şimdi ben niye diyorum fazla maç oynansın biliyor musun? 20 takıma çıksın. İngiltere'de öyle, İspanya öyle, İtalya öyle, Fransa öyle 20 takım. Bir Almanya 18 takım veya 16 neyse. Şimdi o kadar maç fazla olursa rotasyonda da yapabilirsin. Şimdi en son final maçına baktım. Arsenal maçı. Paris Saint Germain maçı.
3: Evet.
2: Şimdi şeyde gösteriyor. Yedekleri gösteriyor. Arkada da sakatları en altta yazıyor.
3: Evet.
2: Ya bir baktım var ya. Bir tane Arsenal'dan bir tane de Paris Saint Germain'den sakat futbolcu var. Düşünebiliyor musunuz? Birer tane ya. O kadar maç oynamışlar. Finale çıkmışlar. Finaller şunlar bunlar Şampiyonlar Ligi derken kupa mupa derken birer tane sakatı var ya. Ne kadar enteresan.
3: Tempoya mı alışıklar acaba?
2: Ya tempo, bunlar da alışık. Niye alışık? Başka uzayda mı oynuyor öbürleri? Dünyada oynuyor. Yani başka gezegende oynamıyorlar ki. Alışık değil.
1: Bizim şuna zaten, alışmamız zaten, lazım hocam. 3 günde alışma, bir maç oynamaya artık alışmak lazım.
2: Ya yani. Ne demek? Zaten aldığımız adamlar 15 kişi yabancı.
3: Erteleme istekleri başlayacak mesela.
2: Başla, oldu değil zaten.
1: Ya Süper Lig'in Fenerbahçe istediği kalkladı ama.
2: Bak sakatlık olabilir. Ona saygı duyuyorum. Ama onun haricinde değil mi? Futbol oynadım, antrenörlük yaptım. Futbolcu maç oynamak ister. Futbolcu antrenmanı istemez. Şimdi orada canı çıktı diyor ya. Benim çarşamba günü bir antrenmanlarım var ya. Adam bayılır ya. İstemez ki aman maç olsa diye yalvarır Allah'a yani. Tamam mı?
1: Keşke komando maç... eğitimi.
2: Ya komando eğitimi der ki hayır. Ama hepsi öyle. Ya Piontek'in bir tane antrenmanı vardı. Toprağı bol olsun ölmüş. Ya dayanamazsın ya. Mümkün değil ya. Yani öyle bir antrenman ki adama illallah der Allah aşkına de iki tane maç oynayayım der o gün ben antrenman yapmayayım der. Bizde ne zannediyor herkes biliyor musun? Çarşamba günleri maç olmazsa futbolcu yatacak zannediyor. Oh ne güzel ya keyif. Öyle zannediyorlar. Arkadaşlar orada adamı bayıltıyorsun ya bayıltıyorsun derken çift antrenman yaptı. Duruma göre bakıyorsun. Ha şu var sakatlık için tabii ki yani geçerli bir mazeret. Ama öbür türlü var ya, ya

0: ya işte.
1: Hocam işte antrenman temposu söylediğin gibi o çok önemli. Gelen yabancı oyuncular genelde büyük takımlardaki Türkiye'deki antrenman sistemini gördükten sonra hani bazıları diyor biz sen Türkiye'de antrenman kalitesinin o kadar çok yüksek olmadığını farkına varabiliyor.
2: Bizden
1: yani.
2: Gidenler de
1: evet, evet onlar da oradan geliyor.
0: Şimdi bravo çok güzel bir şey parmak bastın. Bak şimdi şeyin Arda'nın resimleri var değil mi? Bir Türkiye'deki bir de Fenerbahçe'deki evet, bir evet. de oradaki.
2: Evet.
0: Ya şimdi bak.
1: İlk 6 ay oynayamadı fiziki
0: bak,
1: gelişimi.
0: Bak şimdi dünyada artık performans antrenörleri var bireysel. Herkesin hı-hı. de antrenörü var. Böyle bireysel performans antrenörleri. Ben bunu 50 defa söyledim. Belki diyecekler ki ya hocam gene aynı şeyi mi söylüyorsun? Şimdi Klinsmann Almanya'dan teknik direktör oldu. Amerika'da yaşıyordu biliyorsunuz. Amerika'dan getirdi şeyleri. Performans antrenörlerini. Almanya ayağa kalktı ya işte bizde yok mu yetmi falan filan diye. Şimdi mesela Real Madrid'in bir tane şeyi varmış. Bu performans antrenörü ama ismi vardı lakabı bir ara onu öğrenirim falan benim oğlan söyledi onu neyse yani adam yani müthiş bir şey çalıştırıyor zaten diyordum ki ben hocanın ya diyordum dikkat ediyordum hep şeylerde Real Madrid'de nerede oynadıysa şey hep son dakikalarda maçı alıyorlar yani korkunç bir kondisyon veriyor
2: evet.
0: Şimdi sen de getir Amerika'dan getir arkadaş şimdi İsmail Kartal şimdi bizi dinliyorsa birisi gitsin söylesin tamam ama arkadaş tamam biz de saygı duyuyoruz Türkiye'dekilere ama yetti sen de Amerika'dan ver arkadaş 50'şer bin dolar ben Az Yıldırım şeyinde olsam
2: oralara yani, çok yatırım getir, yapmayı sevmiyor hocam bizim kulüplerimiz
0: ya, olur mu öyle şey sen fizik olarak işte resimleri gördün ya şaka mı acaba yapıyorlar yoksa bir şeye mi geliyor sen daha iyi bilirsin yani.
1: Hocam 6 ay oynatmadılar işte fizik gelsin diye oyuncuyu mesela
0: resimleri var Fenerbahçe'nin yani. Şeyiyle
2: ama Arda zaten böyle çok fizik bir oyuncu
1: evet,
2: değil
1: ama çok şimdi, gelişti şu an
0: şimdi iki
1: yani bir planlamaları vardı mi,
0: Demet iki resmi koymuşlar yan
2: evet,
0: yana
2: evet evet biliyorum hocam onu gördüm. Yani. İki dakikam var. Son bir Vlahovic ile ilgili bir izleyenimizin sorusu var. Vlahovic Kanlı Jagris maçında çok iyi bir görüntü vermedi demiş. Nasıl buldunuz demiş. Birer dakika bir cümle alayım.
1: Ya şöyle kanatların daha çok orta açması gerekiyor. Beşiktaş'ta açıyor. Rıdvan işte bindirme yapabiliyor. Trossard'ın mesela bireysel yeteneğiyle adam eksiltmesi daha çok işte çaprazdan içeriye girme özelliği olan bir oyuncu. Ama daha fazla Vlahovic topla buluşturmanız gerekiyor tabii. Yine Černý şimdi skor anlamında Beşiktaş'ı
2: belki Trossard gelince
1: evet,
2: daha farklı
1: ya biraz
2: olabilir.
1: Daha olabilir. Skor anlamında Beşiktaş'ı taşıyan oyunculardan bir tanesi hem ligde hem de Avrupa'da Černý'di mesela.
2: Evet,
1: bir anda
2: evet.
1: performansı yükselmişti. Şimdi Vlahovic'le beraber oynadığınızda bu oyuncuların santrafor düşünmesi gerekiyor. Orta alanda oturduktan sonra bağlantı oyununda daha fazla hı-hı. ön plana çıkacak ismi. Yani hemen böyle Vlahovic geldi bir maçta 2-3 tane gol atacak anlam
2: şey
1: ifade etmiyor. Osimhen olsa bu ediyor. Neden? Çünkü profiller çok farklı.
2: Teşekkür ederim ikinize de.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler size de çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyorum. Son sayfayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Trendyol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak ikinci sahada attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maçı çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 23.30'da A-Spor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.
5: Düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve gole attı.

0: 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Süper Kupa'da. Savunmadan seken top. Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebu ile Caner arasında.
1: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
0: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler. İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt

0: skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamit paslaşmaları, Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasiç taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde. Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sol. Musa Sol vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sol peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebue geldi. Ebue'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu, düşten dışarı.
3: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
1: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
3: Halimize çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı.

0: kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Sneijder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Sneijder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Sneijder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt hata katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboy'a hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol.

0: 89. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadriç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası, kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa solda hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da hazırlayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
2: Son anki bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dirk Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika... ve son düdük Bülent Yıldırım'dan, Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahasının içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sov indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbolseverler. Ceza sahasında Musa Sov, offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan, ileride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Dert Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
3: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirdi.

içinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçe lehine bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol!

devamlı top 200'lerinde son anda müdahale. Şeycu'dan geldi. Bursa Spor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Snyder vurdu, ben çıkarttı. Yasin sağdan bindirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin durdu, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

Ozan, yabancı maddeler, bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak, offside gerekçesiyle. Yasin, Sabri'nin bindirmesi var, ona doğru. Sabri ortaladı, bir vuruş kale ağzı, golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç, tekrar Josue, Bakambu'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı, ceza sahasına Yasin. Bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ı. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti, soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oynalarında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa, dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru, Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası, kafa, Muslera. Ve son düdük Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın, değerli futbol severler. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas. Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder, o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu, çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok.

0: ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü Durma net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şecu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde. Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbolseverler. Turkcell Süper Kupa'da.
1: Evet. Geliş hani işleri bulundu hocam.
0: Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda.
1: Oldu.
0: Bir kafa gol oldu. Gol oldu. Adrese teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Ricardo Quaresma vurdu. Son anda Muslera. Ejma köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf. Quaresma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa. Ters bir hamle var Şecu'dan. Ve 120 dakikanın bir bir sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Turkcell Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Kupa, Turkcell Süper Kupa, kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın en büyük kupa, sarı kırmızılı takımı.

gecenin galibi Turkcell Süper Kupa'yı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Turkcell Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana.

0: ile Atiker Konyaspor'un hata. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerinde gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu, sol anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Mirosevic pasını verdi. Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir abede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson. Rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel'e vurdurmadılar, adeta hakten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası, gol pozisyonu. Çizgi üzerinde hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını, gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un. Tebrikler Atiker Konyaspor'a ve Konyalılara. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un oluyor. Kupaların kupası Konya'ya gidiyor değerli futbol severler. Galatasaray Akhisar Spor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş. Direkten geri geldi. Selezdov ve gol. Selezdov. 5. dakika.
2: Çok çabuk geldiler.
1: Galatasaray dönemedi.
0: Selezno 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. Evet. Maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Selezno. Selezno ceza sahasında. Selezno direk. Selezno bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sıyrıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak. Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
2: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı.

Çakır, inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Enis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Seleznov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında bir vuruş ve gol. Dokuzuncu dakika Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Seleznov. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisarspor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisarspor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisarspor'u. Stadyumundan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisarspor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük Süper Kupa başladı. Yeni sezon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama ama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu.

0: Kaan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisarspor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mursayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Şimdi Jimmy Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Hayır Umut Meler'e. Elbette video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Müthiş. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir gol.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızılı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi, oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Hakan Bayrak
1: offside
0: var.
1: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisarspor başladı. Ceza sahasında bir orta daha. Bomboş. Muslera. Mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş.
0: Yine Burhan.
1: Çıkarttı.
0: Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor. Halil Umut Meler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel koşu yaptı. Aldı topu. Sosalic peşinde. Babel orta şut karışımı Gökhan. Güçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi bir ata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı.
0: Darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Korner.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vursayeviç kendisini gösterdi. Yarnason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
0: Elbette. Düdük Halil Umut Meler'de. Ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızı.

0: yazılı futbolcular hep birlikte Süper Kupayı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3-3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
1: Bakalım bu akşam Süper Kupayı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
2: Trabzonspor bütün atlarıyla rakip yarı alanda, Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
1: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gerilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
2: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor rakiplerinin, topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden mi dışarı çıkıyor? Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
1: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
2: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
1: Abdullah Avcı ve Okan Buruk. İşte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
2: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
1: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
2: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
1: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda bulunuyor.
2: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
1: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan hareketlerinin isim. Serkan ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top. Bir kafa, top havalarda, gol! Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo Mavri takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
2: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
1: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
2: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı. Şimdi Junior Fernandez savunmadan seken top, Uğurcan gitti o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in

0: itiraz ettiği pozisyon bu. Değerli futbol severler, Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor, herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar'ye. 56. dakika değerli futbol severler.
1: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56, VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
0: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Sevgili Cüneyt, Edgar'ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topallı savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru Dembaba. Etkili geldi Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada. Oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontra atak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekuban orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekuban! Ekuban Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekuban'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
0: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi.

0: Başakşehirli Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Saha içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
1: Kulübeye dönüp
0: bir alkışlıyor. Trabzonspor yedek kulübesine evet. Doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
1: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
0: Orada kırmızı şimdi kart.
1: Kulübeye, Egemen'e.
0: Bir tanesi Egemen Korkmaz'a. Diğeri
1: evet, Okan Buruk'a değil, kırmızı kart.
0: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri evet. Bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

0: Demetri Yolcu ve kaptanların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Halil Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmış. Latiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef'e adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de hata katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Gaşa'nın şutu, Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.
0: Pjanic yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var.

0: Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Ata başlatan isim, sonlandıran isim evet. Oldu hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki
1: Batshuayi öne olacak. Gidince orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya geldi.
0: Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tutuyor.
0: Atiba'ya böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic. Köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı. Ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük. Gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını dersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hocam?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaş odan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: vurmayacaksın. Etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.
0: Yine geliyor Antalyaspor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi da hata katılma uğraşında. Kyle Larin, Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi, yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan. Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan.
0: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi frenlerini havalandırdı.
1: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadele.
0: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş, top ağlara gidiyor. Atiba, Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. Güray'ın vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
1: İki tane oyuncu var. Antalyalı

0: tabii pasif aktif tartışması bence aktif değiller.
1: Emirhan şimdi topun üzerine geldi. Köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede. Ve Halil Umut Meler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1. Mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi. Kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden elle oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı. Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94. Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Ile orada son anda bir müdahale var.
0: Bugün öyle bir müdahale
1: çok
0: ki
1: kritik müdahaleleri var.
0: Bir saniye geç kalsa
1: hocam şuraya bak.
0: Evet.
1: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında, orta geldi, bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza, Bofen kontrol etti.
0: Üstüne geldi.
1: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukayru var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini, penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'e top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu top ağlarda.
0: Şu topu,
1: normal süre uzatmalar, bir
0: biraz, biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
1: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu. Ersin çıkarttı.
0: Ya.
1: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direk ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
0: Beşiktaş
1: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
0: Ne güzel penaltı attı.
1: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
0: yine
1: kadere
0: bir kader mi yapacak
1: nasıl
0: acaba?
1: Nasıl etki edecek?
0: Kalecinin sağına mı vuracak acaba?
1: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport'ta Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top.

0: 1-1 bitmişti. Penaltı vuruşlarında Fraport Antalya Spor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oluyor.
1: Atiba Hutchinson. Hocam kolay iş değil. 39 yaşında 120 dakika.
2: Evet.
1: Bir de penaltı. Bir dakika durmadan.
2: Bir de penaltı.
1: İşlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba. Gönülden.
2: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri. Aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
1: Maçın oyuncusu örnek, Atiba.
2: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
1: Alkışlar Fraport Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
2: İyi mücadele ettiler.
1: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Türkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
2: İki kaptan teknik adamlarını da aldılar araya. Enteresan.
1: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle zaferle tamamlamış oluyor. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivas Spor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca pasını verdi. Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius son çizgi orta. Kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada. Alara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde Cornelius.
2: Trabzon bir geldi bir geldi hocam.
1: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette. Normal süre beraberlikle tamamlanmazsa tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor bordo mavili takım. Larsen pasında verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabi. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü, etten duvar, ikinci hamle, şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen, yeni transfer Jens Larsen, güzel oyununu güzel bir golle süslüyor. 64. dakika. Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan görüntüde. Ve

0: Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamsik, ara pası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkaman penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Penaltı.
0: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor. Trabzonspor 4'e 2 yakaladı bordo mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkaman oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
1: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkaman durdurdu ve şimdi VAR'a gidiyor.
1: Baksana şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkaman izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
1: öyle bir
0: atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. Atilla Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz, hak eden kazansın. Raşit Seyleri'ye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
2: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
2: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden cezalarını gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası, Jason Fernandez cezalarında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
2: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
2: Hoş geldin Immobile.

0: bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Mustafa attı. 5 oldu. Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da 5-0 önde. Evet, son düdük geldi. Atilla Karaoğlan'dan. Atilla Karaoğlan Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın dedi. Maçın oyuncusu Ciro Immobile ve ayağının tozuyla Süper Kupa'nın oyuncusu ödülünün de sahibi oluyor.
1: Kutluyoruz kendisini.
0: Oyuncular hazır, kupa hazır. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor. Futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için. 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupa'yı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şkriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek, son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. Vardaki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurdu yandan dışarı yahut. Musaba.
2: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı. Yerden cesarlığını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı. Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim. Barış Alper. Faul. Halil Umut Meler. Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa kaleci avut. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio topa hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner.

0: Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kanan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Guendouzi. Guendouzi ve gol! Matteo Guendouzi. Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye. 28. dakika. Matteo Guendouzi.
1: Serie A'da Lazio'da 2 golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbiye geldi. Derbide golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şansı. Orta geldi. Icardi vurdu kafayı dışarıya. Guendouzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba cesarlığında yerden. Şimdi Kerem. Etkili bir vuruş gelmiyor. Faul. Torreira. Sane. Guendouzi. Pas kısa düştü. Ederson. Baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Beler. İşte burada bakın. Guendouzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi Yunus'un eline çarpıyor. Önüne düşüyor. Sonrası da Yunus topu alara gönderdi. Lumut Beler oyunu durdurdu.
0: Musab üzerine gidiyor Eren'in. Yerden bir pas. Seken top. Şut. Kaleci Günay. İkinci hamle. Son anda bir hamle ama o hamle faullü bir hamle. Sanchez yerde kaldı. Torreira ve Abdülkerim. Asensio koşuyor. Günay. Biraz riskli hareketler. Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle kaleci Günay'dan. İki dört, altı Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında, kale sahasına doğru şut, son anda bir müdahale, top içeride mi dışarıda mı derken bir faul belirledi. O bölgede Icardi yerde kalmıştı. Halil Umut Meler.
1: Kronometresi kontrol etti Halil Umut Meler, işaretini verdi. İkinci yarı başlıyor süper finalde. Kalabalık cezaları içi. Asensio korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, toplamlarda gol! Osterwolde! Fenerbahçe 48. dakikada skoru 2-0 yapıyor. Ardı ardına iki korner golü getirdi Fenerbahçe'ye. İkinci golü Osterwolde ile buluyor sarı lacivertler.
0: Mert o bölgede ileri doğru gönderdi. Asensio'ya gelmedi. Eren yeniden. Şimdi Torreira. Torreira yandan dışarıya. Çok sert vurdu. Lucas Torreira. Şimdi Levent. Levent gidiyor. Levent önündeki alanı değerlendirdi. Levent ceza sahasına girdi. Levent Mercan. Levent bıraktı. Gol pozisyonu ama geriye.
1: Talisca. Talisca'nın pası Asensio. Tekrar Talisca. Talisca cezalarına. Anderson Talisca sekti top. Son anda müdahale. Çizgi üzerinde Lemina'dan. Fenerbahçe atak tarz ediyor. İsmail yüksek cezalarına. İsmail vurdu Günay. Guendouzi. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio baktı cezalarını, ortayı yaptı. Günay.
0: Arka arkaya çok önemli pozisyonlar Galatasaray kalesinde.
1: Kerem pas istiyor. İsmail Topal herkesi de şimdi cezalarını gönderdi. Asensio top oyun alanını tuttu son çizgide. Baktı içeriye. Asensio'nun pası Kerem. Top kaleci Günay'da kalıyor.
0: Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor top.

artık son saniyeler Süper Kupa'da. Geriye doğru Lemina ve son düdük Halil Umut Mener'den. Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa'yı Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kazanıyor.

Mateo Guendouzi maçın oyuncusu seçildi. Guendouzi maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Genç yani... futbolcular getiriyor bu arada kupayı. Kaptan Şikrinyar'a. Milan Şikrinyar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor. Sevinen Fenerbahçe, sevinen Fenerbahçeliler. Süper Kupa Fenerbahçe'nin.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz, şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna, hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin.

0: bugün 12'de A-Spor'da.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: A-Spor Radyo.
3: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: İzleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen Galatasaray'dan sıcak bir transfer haberi paylaşalım. Sarı Kırmızılılar Portekizli Yıldız Rafael Leao ile anlaşma sağladı. Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği Rafael Leao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu Ugo Çukwu ve Batrakol'la güçlendiren Sarı Kırmızılılar 3. takviyesini sol kanada yaptı. Galatasaray Milan ve Portekiz milli takımının yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etti. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da 29 maça çıkan Leao 9 gol atıp 3'te asist yaptı. Dünya Kupası'nda da boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu 5 mücadelede 1 gol 1 asistle oynadı. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele 21.30'da başlayacak.
5: Galatasaray Rams Park'ta ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Sarı Kırmızılılar

0: Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov, Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki 36 lig mücadelesinde 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Savunmada sıkıntı yaşayan İzmir ekibinde stoperler Godoy, Sandberg ve Furkan Bayır Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ligin ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 3-3 berabere kalan, ikinci haftada ise sahasında Gençler Birliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi 1 puan toplayabildi. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu değerli izleyenler. Galatasaray'ın özellikle tabii sosyal medyada kura çekiminin ardından zor bir gruba düştüğüne dair pek çok yorum gördük. Peki şöyle tabloya baktığımız zaman takım değerine, teknik direktörlere, takımın yıldız oyuncularına baktığımız zaman nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Gelin birlikte bir göz atalım Galatasaray'ın rakiplerine. İlk olarak tabii ki temsilcimize şöyle bir bakalım. Sarı Kırmızılılar oynadığı diğer rakiplerinin arasında 344 milyon euroluk takım değeriyle dikkat çekiyor değerli izleyenler. Okan Buruk'un takımının yıldızı Victor Osimhen. Yaş ortalaması 25.9 Galatasaray'ın ve geçen sezonki lig performansı da bildiğiniz gibi şampiyon, zaten üst üste 4 şampiyonluklu Galatasaray şu anda son yılları Süper Lig'de domine eden takım. Barcelona ile hemen devam edelim. Birinci torbadan çektiği rakibi Galatasaray'ın 1.29 milyar euroluk bir değerden bahsediyoruz değerli izleyenler. Hansi Flick'in takımının yıldızı Lamine Yamal, ama onunla ilgili de bazı tartışmalar var son haftalarda bildiğiniz gibi. Eski performansını yakalayabilecek mi? Aynı şekilde devam edebilecek mi? Bunlar tartışma konusu. Yaş ortalaması Galatasaray'dan düşük 24.2. Geçen sezonda La Liga'nın şampiyonuydu bildiğiniz gibi. Ve bileği bükülmesi çok zor bir takımla devam edeceğiz. Paris Saint Germain, ki deplasmanda oynayacak Galatasaray bu karşılaşmayı. Son iki sezonun şampiyonu, 1.48 milyar euroluk değeriyle dikkat çekiyor Luis Enrique'nin takımı. Dembele takımın yıldızı diyoruz ama sadece Dembele ile sınırlayamayacağımız bir kadrodan da bahsedelim. 24.6 yaş ortalamasına sahip ve Fransa Ligi'nin de şampiyonuydu geçtiğimiz sezon. Şimdi Aston Villa'ya geçelim. Premier Lig ekibi 535 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor. Unai Emery'nin takımı, Avrupa Ligi'ndeki özellikle ciddi başarılarıyla tabii ki bildiğimiz bir teknik adam. John McGinn takımın yıldızı, 26.8'lik bir yaş ortalaması var. Bu listedeki en yaşlı takımlardan biri diyebiliriz. Yaş ortalaması bakımından Premier Lig'i de 4. sırada tamamlamıştı geçtiğimiz sezon Aston Villa. Sporting yine Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı rakiplerden biri. 416 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor. Rui Borges teknik direktörü Luis Suarez de takımın yıldızı değerli izleyenler. 23.8 yaş ortalamasına sahip oldukça genç bir takım. Hatta listedeki en genç yaş ortalamasına sahip takım olarak Sporting'i gösterebiliriz. Portekiz Ligi'ni 2. sırada tamamlamıştı. Hemen Hollanda ekibi Feyenoord'la devam edelim. Düşük bir kadro değerine sahip Feyenoord, 231 milyon euroluk bir değerden bahsediyoruz. Tabii listedeki takımlar arasında düşük bir değere sahip. Van Bronckhorst, Türkiye'den de çok yakından tanıdığımız bir isim takımın başında. Ayase Ueda takımın yıldız oyuncusu, 24.9 yaş ortalamasına sahip. Geçen sene Hollanda Ligi'ni 2. sırada tamamlamıştı Feyenoord. Ve bir başka Fransız ekibi Lille'le devam edelim. Yine deplasmanda oynanacak bir karşılaşma.

0: 267 milyon euroluk bir kadro değerine sahip Lille Davide Ancelotti takımın teknik direktörü, Olivier Giroud takımın yıldızı, 25,5 yaş ortalamasına sahip ve geçtiğimiz sezon ligini 3. sırada tamamlamıştı. Ve Stuttgart'la devam ettiğimizde Alman ekibinin 423 milyon euroluk kadro değeri dikkat çekiyor. Sebastian Hoeneß yönetimindeki takım, Deniz Undav takımın yıldızı, çok yakından tanıdığımız bir isim. 24,8 de yaş ortalaması ve ligini geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamladı Bundesliga'yı Stuttgart. Ve komşu Atina AEK'den bahsedeceğiz. Deplasmanda oynanacak bir karşılaşma ve en düşük kadro değerine sahip takım bu tablo içinde şu anda AEK Atina, 84 milyon euro ile Marko Nikolić takımın teknik direktörü. Luka Jovic de takımın öne çıkan ismi değerli izleyenler. Yaş ortalaması yine çok yüksek, 27,7 ile zirvedeki takım diyebiliriz. Ve geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı. AEK'te Galatasaray'ın rakipleri bu şekilde. Tabii sahaya girildiği zaman nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı artık 8 Eylül'de başlayacak Şampiyonlar Ligi macerasıyla hep birlikte göreceğiz diyelim. Ve yine Şampiyonlar Ligi'nden gelin devam edelim. 18 yıl sonra Devler Ligi'ne dönen Fenerbahçe'nin de rakipleri belli oldu. Detaylara şimdi haberimizden bakalım.
1: Fenerbahçe'nin rakiplerinden en başarılı takımı 6 kupa biri müzesinde bulunduran Liverpool. Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez karşılaşacağı İngiliz ekibi kaotik bir sezonu geride bıraktı. Transfer rekorları kırdığı yaz transfer döneminin ardından ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Premier Lig ekibi Arne Slot'la yollarını ayırdı. Takımın başına 3 yıldır Bournemouth'la harika işler çıkaran Andoni Iraola getirildi.
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3.
1: Uzun süredir kırmızılı formayı giyen Salah, Robertson, Konate gibi isimler takımdan ayrılırken transferde daha mütevazı bir strateji izlendi. Liverpool, Jeremy Jacket ve Victor Munoz gibi genç oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. En isimli transferleri ise Barcelona'dan gelen Ronald Araujo oldu. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü sırtlayan Hugo Ekitike'nin 2027 yılına dek forma giymesi beklenmezken, Iraola'nın gol umudu Alexander Isak olacak. Avrupa futbolunun üst düzey takımlarında en uzun süredir aynı teknik direktörle devam eden Atletico Madrid, bu sezon Devler Ligi'ne özel bir motivasyonla hazırlanıyor. Başkent ekibi sahasında oynanacak Devler Ligi finalinde boy göstermek istiyor. Daha önce bu başarıyı iki kez gösteren Diego Simeone geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti. Ancak Atletico için sezonu problemli başlatan noktalar da var. Takımdan ayrılmak isteyen Julen Alvarez taraftarlarca yoğun bir biçimde protesto edilirken, Simeone de takımdaki birçok oyuncunun Dünya Kupası'ndan geç dönmesinden şikayetçi. İspanyol temsilcisi Cristian Romero, Morten Hulmant ve Kangin Lee gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Temsilcimizin geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde de karşılaştığı ve müzesinde kupa 1 bulunduran takımlardan Aston Villa kabuk değişimi yaşıyor. Takımın iskeletinden Emiliano Martinez, Tielemans, Morgan Rogers ve Oli Watkins gibi önemli oyuncular ayrıldı. Ancak İngiliz ekibinin en büyük kozu Unai Emery yine dümenin başında. İspanyol teknik adam özellikle Avrupa kupalarında yaptığı özel maç planlarıyla tüm takımların kabusu haline gelmiş durumda. Premier Lig ekibi orta sahanın bel kemiği Amadou Onana'dan da çapraz bağ sakatlığı yüzünden uzun bir süre yararlanamayacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa ligi de 4. sırada tamamlamıştı. Bordo Mavili ekibin yaz dönemindeki en büyük transferi ise Manzambi oldu. İsviçreli yıldız Freiburg'dan 60 milyon euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Sarı lacivertlerin bir diğer İspanyol rakibi Villarreal

0: halde geçtiğimiz sezonu La Liga'da 3. bitirdi. Ancak Sarı Denizaltılar için Şampiyonlar Ligi macerası aynı çizgide devam etmedi. Villarreal 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 8 maçta yalnızca 1 puan alarak Kayrat'la birlikte son sıralara demir atmıştı. La Liga temsilcisi bu performansın ardından teknik direktör Marcelinho ile yollarını ayırdı ve genç teknik adam Inigo Perez'i göreve getirdi. Perez ilk teknik adamlık deneyiminde geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano ile Konferans Ligi finali oynamıştı. Transfer dönemini fazla hareketli geçirmeyen Villarreal, Anderlecht'ten Nathan Saliba'yı renklerine bağladı. Roma geçtiğimiz sezondan itibaren istikrarlı futbolu ve oyun anlayışıyla öne çıkıyor. Gasperini'nin her takımında ortaya koyduğu birebir yüksek baskılı oyunu, başkent temsilcisinde de takımın kimliği haline gelmiş durumda. İtalyan teknik adam Atalanta'da olduğu gibi 3-4-3 formasyonu üzerinden takımını dizayn ediyor. Roma'da özellikle Donjalmelen skorer performansıyla öne çıkıyor. 9 numarada oynayan Hollandalı devre arasından itibaren takımın en önemli golcüsü haline geldi. Sarı Kırmızılı ekip tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile resmi bir maçta karşılaşacak. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk genç ve dinamik kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'ni şampiyon tamamlayan turuncu siyahlılar Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmişti. Ukrayna temsilcisi bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynayacak. Slavia Prag, Doğu Avrupa temsilcileri arasında UEFA organizasyonlarının en istikrarlı, en rekabetçi takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Çekya temsilcisini 2018 yılından bu yana Yindiri Trpišovski çalıştırıyor. Takımın başında 400'den fazla resmi maça çıkan 50 yaşındaki teknik adam 5 lig şampiyonluğu yaşadı. Çek çalıştırıcı döneminde Slavia 2 kez Avrupa Ligi'nde, bir kez de Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonu da zirvede tamamlayan başkent ekibi bu sezon 10 oyuncuyu kadrosuna katarken toplamda 29 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Çek ekibiyle Fenerbahçe 2021-22 sezonunda Konferans Ligi'nde, 2024-25 sezonunda da Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi LASK Linz geçtiğimiz sezon 61 yıl sonra Avusturya Ligi'nde şampiyon oldu. Bu başarıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanan siyah beyazlar playoff turunda Celtic karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. LASK böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Dietmar Kühbauer bir yıl aşkın sürede yalnızca 3 maç kaybetti. Fenerbahçe sezon başında hazırlık karşılaşmasında LASK'ı 2-1 mağlup etti.
1: Evet, Fenerbahçe takımdaki geleceği ile ilgili Anderson Talisca ile bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Talisca'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler El Cezire ile bir süre önce herhangi bir bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı futbolcuya transferi kabul etmemesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası listelerine yazılması teklif edilecek. Fenerbahçe, Ganalı savunmacı Opong'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertliler lig 1 ekiplerinden Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Pepra Opong'u duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldı ve saat 11'de Çoban Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği bildirildi. Roma, Osterwolde'nin transferi için Fenerbahçe'den yeni bir talepte bulundu. İtalyan ekibi sakatlığı bulunan Hollandalı oyuncunun transferinde frene basmıştı. Osterwolde'nin sahalara dönüş süresiyle ilgili tereddüt yaşayan Roma, anlaşma şartlarını değiştirmek istedi. Başkent kulübü 25 yaşındaki futbolcunun 3 aylık maaşının karşılanmasını talep etti. Fenerbahçe bu isteğe olumlu yanıt verirse Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşecek. Kısa süre içinde Hollandalı oyuncunun durumu netleşecek.

0: Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Cengiz Ünder Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Çorum'a imza attı. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Teşekkürler Cengiz Ünder. 2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder'le karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olduktan sonra açıklamalarda bulundu.
1: Bizim için çok zor ya da kolay diyebileceğiniz bir rakipler bize göre aynı. Bize göre içerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. Onların uyum sürecini geçiriyoruz bu arada. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. Evet, bir iki eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz.
0: Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olmasının ardından futbol direktörü Önder Özen Aspor yayınında rakipleri değerlendirdi.
2: Aslında 4 maç içeride, 4 maç dışarıda şeklinde oynarlar ama biz maalesef evde 3 maç oynayabileceğiz bildiğiniz gibi. Çünkü APOEL Berşova ile iç sahada oynayamıyoruz. Yani o başka bir yerde oynanacak. O yüzden iç saha avantajını kullanamayacağız. Leverkusen ile başlarsak 2 yıl öncenin Bundesliga şampiyonu önemli bir ekip. Bizde de işte Ernst Poku yeni katıldı aramıza. Ondan biraz bilgiler alacağız. Tabii ki iyi takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz bir ekip. Her zaman belli bir kalite standartını tutturan bir ekip. Orası zor bir deplasman olacaktır. Marsilya'da lige iyi başlayan ekiplerden bir tanesi. Şu anda transfer marketinin çok önemli oyuncuları, özellikle Timber gibi, Holberg gibi Türkiye'deki ekiplere de isimleri geçen oyuncuları var. Kuvvetli bir ekip. İç sahayı da iyi kullanan, agresif bir taraftara sahip önemli bir Fransız temsilcisi. Sancula bildiğiniz gibi birkaç yıldır Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi. Çok dirençli bir ekip. Hızlı oynayan, daha önce Türk takımlarına karşı da başarılar elde etmiş bir ekip. Çok dinamik, seri oynayan, çabuk hücuma gidebilen, çabuk dönebilen bir ekip. Genelde Türk ekiplerine çok da ters gelmediğini söyleyemem. Bir de Celtic deplasmanı var. Onlar son bölümü iyi geçirmediler LASK karşısında ama hem güçlü bir kadroları var hem de iç sahayı çok çok iyi kullanan bir ekip. Dolayısıyla onun da zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber Omonia işte işimizi zorlaştıracak ekiplerden bir tanesi. Bir deplasman ama oraya da direkt gidiş yok bildiğiniz gibi. Ya Atina üzerinden gidilecek ya başka bir yol bulunacak bilmiyorum. Yani bu diplomatik meseleler sebebiyle direkt gidiş yok. O da zor bir deplasman. APOEL Berşova'yı söyledim. Ev sahibiyiz ama evde oynamayacağız. Hoffenheim deplasmanı var. Onlar da çok kaliteli bir kadro. Orada takip ettiğiniz hem teknik direktörlerini epeyden beri sıkı takip ediyoruz. Ekip olarak Christian İzler bizde çok olumlu etkiler bırakmış. Önümüzdeki yılların en önemli teknik direktör adaylarından bir tanesi olacaktır. Yani belki dünya çapında ilk 8'de 10'da olabilecek değerli bir teknik direktör. Çok yoğun tempoda oynayan bir ekip. Alman liginde de bu şekilde fark yarattı. Hatta ben geçen senenin son dönemine doğru kadrolarında dar olması sebebiyle düşüş bekliyordum ama o düşüşü de yaşamadılar. Ve ilk sıralarda bitirmeyi başardılar. Çok sert, çok dinamik, pres gücü çok çok yüksek bir ekip. Aslında Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyuna benzer bir oyun anlayışlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle topu geri kazanma süreleri çok düşük Alman liginde.

0: your heart.
1: Baklava. But that's like food, no?
0: Yes, it's a dessert.
1: That's something I know.
0: What is the first goal you have set for yourself in your Beşiktaş career?
1: I just want to become a better player, help the team, and to achieve the goals we want to achieve this season. And hopefully I can make a lot of goals and assists. That's what I want to do.
0: And finally, what would you like to say to the Beşiktaş fans who are looking forward to see you in the Beşiktaş jersey?
1: I cannot wait to see you guys and play in front of you guys. And hopefully we can make this a successful season.
2: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıklandı değerli izleyenler. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 15 gün, ikinci başkan Hakan Daltaban ise 20 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Alanya Spor maçının ardından Beşiktaş cephesinden gelen açıklamaların faturası kesildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Siyah Beyazlı Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 3,5 milyon TL ile cezalandırdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 15 gün, ikinci başkan Hakan Daltaban ise 20 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon TL ceza aldı. Beşiktaş'ta orta saha arayışları devam ediyor değerli izleyenler. Joe Willock ismi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Alternatif oyuncuları da belirleyen siyah beyazlılarda görüşmeler sürüyor.
3: Orta saha transferine öncelik veren Beşiktaş, Joe Willock için Newcastle United'ın kararını bekliyor. Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş'a transfer olma konusunda kararını veren Willock, kulübü Newcastle United'a ayrılmak istediğini bildirdi. Newcastle United ise Willock'u bırakmaya sıcak bakmıyor. İngiliz ekibi oyuncu için Beşiktaş'tan 20 milyon euroya yakın bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş'ın ise 12 milyon euroluk teklif yaptığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Willock konusunda kararlı olan Beşiktaş yönetimi alternatif isimleri de belirledi. Marc Casado için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan siyah beyazlılar, Celta Vigo forması giyen Moriba ile de ilgileniyor. Geçtiğimiz yaz 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'ten transfer edilen Moriba'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yine asıllı İspanyol orta sahanın Celta Vigo ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından istifa etmiş ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmemişti. Fatih Tekke'den yeni bir açıklama geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros mağlubiyetinin ardından açıkladığı istifa kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Tekke, maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifiyle bir karar aldığını belirterek, Trabzonspor'a ve camiaya karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti. Hem lig hem de Avrupa'da ulaşmak istedikleri büyük hedeflerin bulunduğunu vurgulayan Tekke, takımına ve oyuncularına olan inancının altını çizdi. Deneyimli teknik adam, bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum dedi. Fatih Tekke açıklamasının devamında, şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz dedi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da Ferencvaros maçının ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Salah paylaşımında kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben de tüm benliğimle bu projenin bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bunu başarabileceğimize, başaracağımıza yürekten inanıyorum. Buraya kazanmaya geldim sözü benim için sadece bir slogandan ibaret değil ifadelerine yer verdi. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
4: Konferans Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Ferencvaros'u elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Bordo Maviller, Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kups Kupio, Jablonec ve CSKA Sofia ile karşılaşacak. Trabzonspor, Freiburg, Hearts ve Jablonec ile Trabzon'da, Kızıl Yıldız, Kups Kupio ve CSKA Sofia ile ise deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları 15 Ekim'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlarsa organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 2 Haziran'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.

İle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. Gelin Foto Maç gazetesiyle hemen başlayalım. Manşette Leao Galatasaray'da haberini görüyoruz. Oyuncu bugün İstanbul'da olacak denmiş. Sarı Kırmızılılar dünyaca ünlü yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gündemde yer alan isimlerden biriydi. Hatta Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Aston Villa'ya biraz daha yakın olduğu son günlerde konuşulmaya başlanmıştı oyuncunun. Ama Galatasaray bu transferi bitirmeyi başardı. 4 yıllık sözleşme imzalanacağı bilgisi var ve Galatasaray'dan da 12 milyon euro yıllık maaş alacağı belirtilmiş bugün. Foto Maç gazetesinde elbette detaylara bakacağız. Opong Fener'de kazanmaya geldim. Tekkeyle yola devam. Miretti resmen Beşiktaş'ta gibi başlıklar bugün diğer takımların gündemlerinden dikkat çeken haberler diyelim ve devam edelim. Fanatik gazetesinin de ana sayfasına hemen birlikte bakacağız. Aslan'a bir dünya yıldızı daha, Rafael Leao ve hemen yanında Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne yakışır yıldızlar Rashford ve Ferdi isimlerini görüyoruz. Yönetim Şampiyonlar Ligi'nde sadece oynayacak değil, üst turları kovalayacak eksiksiz bir kadro kurma hedefinde. Oğuz Çetin transferde her gelişmeye açık olun diyerek heyecan yarattı. Ferdi Kadıoğlu hayalini gerçekleştirmeye kararlı olan Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılma ihtimali bulunan Marcus Rashford için de şartları zorlayacak diyor haber. Orta sahada çifte aday Casado ve Kislyak başlıkları Beşiktaş'ın gündem maddesinden öne çıkan bir haber. Yine Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de paylaşılmış siyah beyazlıların ve hemen yan tarafında da Fatih Tekke devam ediyor başlığını görüyoruz. Yine Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri de paylaşılmış diyelim ve devam edelim. Sabah gazetesine geçiyoruz değerli izleyenler. Sonu kupa olsun başlığıyla Beşiktaş'ın Avrupa Ligi, Trabzonspor'un da Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Tarihlerden bahsedilmiş, yine Konferans Ligi'nin finalinin İstanbul'da oynanacağı da hatırlatılmış. Trabzonspor açısından neden bir final olmasın diyelim ve Sabah gazetesinin yine dikkat çeken bir başka başlığı o gün Şahinoğlu'nun haberi Kartal'ın zor matematiği şeklinde. Kadrosuna iki takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı sıkıntı yaratıyor. Ayrılması gündemde olan isimlere şu an beklenen teklifler gelmedi. Bu nedenle az kadrodan Endidi ve Çerni'nin gönderilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. İki futbolcuya talip çıkarsa yönetim değerlendirmeye alacak denmiş. Bu arada Endidi için çift haneli bir beklenti olduğu da söyleniyor. Bir de bu sayfada öne çıkan orta sahaya Matar Sar eklendi, listeye denmiş. Bildiğiniz gibi bir süredir Galatasaray'la adı anılan bir oyuncuydu. Ve Beşiktaş'ın da orta saha adayları arasına Sar'ı aldığı söyleniyor. Hürriyet 15, Galatasaray'da mutlu son, Leao geliyorum dedi. 45 milyon euro artı bonus ödenecek olan sol kanat oyuncusu dün Venezia maçının ardından Milano'dan ayrılıyorum dedi. Leao'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Muhtemelen akşama doğru saatlerde İstanbul'da olacak oyuncu.

0: 12 Dev Adam'dan muhteşem start. Ay Yıldızlılar baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Litvanya'ya 28 sayı fark attı. 94-66 kazanmayı başardı. 12 Dev Adam Cedi Osman 22 sayıyla yıldızlaştı ve milliler pazartesi günü İzlanda'yla karşı karşıya gelecek. Takvim 18. Yolunuz açık olsun başlığını görüyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki rakipleri yine paylaşılmış. Hemen bu haberin alt kısmında bu takımı sen kurdun, sen toparlayacaksın başlığıyla Fatih Tekke'nin dönüşünün perde arkasını Yunus Emre Sel kaleme almış. Trabzonspor yönetimi bu takımı sen kurdun, sen toparlayacaksın diyerek Tekke'yi ikna etti. Fatih Hoca da Trabzonspor'daki görevine devam etti. Ve az önce de paylaştığımız önümüze bakalım paylaşımını yaptı Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke. Evet, gazetelerde manşetler, başlıklar bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi devam edelim. Transfer dönemi tamamlanmadan tabii Süper Lig ekipleri de kadrolarına takviyeler yapıyorlar. Onlardan biri Konyaspor, Hamburg'dan Fransız sol kanat Jean-Luc Dompé'yi kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı ekip 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dompé geçen sezon 21 maçta 3 gol attı. Fransa U20 milli takımı formasıyla 6 maçı bulunan oyuncu Konyaspor'da 91 numaralı formayı giyecek. Kocaeli Spor'sa İsviçre ekibi Servet'ten Fransız santrfor Florian Ayay'ı renklerine bağladı. Yeşil siyahlı ekip 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayay geçtiğimiz sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 28 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı. TFF 1. Lig'de 3'te 3 yapan Metro Holding Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Bursa Spor maçı öncesi takımın moralinin iyi olduğunu söyledi.
1: Biz moral motivasyon olarak iyi durumdayız. Oyuncularım her geçen gün dediğim gibi moral motivasyon olarak da iyi durumda. Çalışma olarak da üstüne koya koya geliyoruz. Yani en azından 3-4 idman daha fazla yapmış olacağız o maça kadar. Şimdi zaten Bursaspor analizlerinden çıktık. Sürekli onları analiz ediyoruz. Çok güçlü başladıkları bir sezonda bir mağlubiyet aldılar. Fakat çok güçlü oynadılar maçta da, son maçlarında. Onlar güçlü oyunla yaralı olarak geliyorlar. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir konu. Ama biz rehavete kapılacak durumda değiliz. Söylüyorum, yeni kurulduk. Oyuncularımız yeni yeni geliyor. Daha birbirine yeni alışıyor. Bizim şu anda çok da iyi hazırlanıyoruz. Dediğim gibi Allah inşallah yani bize bir sakatlık falan vermesin ki çünkü sayısal olarak eksiyiz yani. Tamamlayacak durumda değiliz şu anda takviyeler gelene kadar. Onun için çocuklarım iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz. Çok en iyi halimizde sahada olmak istiyoruz.
0: Basketbolla devam ediyoruz. Beşiktaş G'nin Mursiya'dan kadrosuna kattığı David De Julius'ta pürüzler yaşanmaya devam ediyor.
2: Beşiktaş'ın yeni transferinde pürüzler bitmiyor. Euroleague'deki yeni temsilcimiz Beşiktaş, bu yaz son olarak Mursiya'da forma giyen ABD'li oyun kurucu David De Julius'u kadrosuna katmıştı. Ancak İspanyol ekibi bu transferin peşini bırakmış değil. Mursiya, De Julius'la Mart ayında 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşıldığını iddia ederek konuyu FIBA Tahkim Kurulu'na taşımıştı. ABD'li oyun kurucuysa şu sıralar Beşiktaş'la yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Mursiya Genel Menajeri Alejandro Gomez, yeni sezon öncesi düzenlenen basın toplantısında mahkeme kararı çıkmadan Beşiktaş'ta oynayamayacağını söylerken 5 numaralı oyuncu ile ilgili konu avukatlarımız tarafından takip ediliyor. Şahsen oyuncunun ve menajerinin tutumundan dolayı çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum dedi.
0: Amilli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı mağlup etti ve 7'de 7 yaptı.

0: 2027 Dünya Kupası elemelerinde milli erkek basketbol takımı ikinci tur J grubundaki ilk maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça iyi başlayan milliler ilk çeyreği 27-13 üstün bitirdi. Etkili oyununu karşılaşmanın ikinci çeyreğinde devam ettiren Ay Yıldızlılar devreye 55-34 önde girdi. Mücadelenin 3. çeyreğinde farkı artıran Türkiye son bölüme 75-47 önde başlarken maçı 94-66 kazanıp sahadan galip ayrıldı. A milli erkek basketbol takımı elemelerin 1. turundaki ilk 6 maçını kazanmıştı. Bu sonuçla milli takım 2. tura da galibiyetle başladı ve elemelerdeki namağlup serisini sürdürdü. Türkiye 2. turdaki 2. maçında pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. La Liga'da son 2 sezonun şampiyonu Barcelona yeni sezona da 2-2 ile başladı.
1: İlk düdük geldi. Barcelona Athletic Bilbao maçı başlıyor. Gerard Martin'den pas. Gordon bir bacak arası. Anthony Gordon pası da verdi. Şimdi Rafinha sağ tarafı gördü. Orada Lamine Yamal. Joaneco karşısında Yamal aldı soluna. Lamine Yamal, kaleci Unai Simon. Yamal istediği açıyı buldu. İyi de vurdu ama Unai Simon'u geçemedi. Pedri. Espart Rafinha'ya doğru. Rafinha'nın kafası direkten döndü. İkinci pozisyon Yamal sekti ve dışarıda. Korner.
2: Paslar tekstikler arasında.
1: Barsi'yi top Gordon'a doğru geldi. Şimdi Anthony Gordon. Gordon yerden vuramadı Yamal. Ardından Pedri ve gol. Gol ama bayrak kalktı. Barcelona'lı oyuncuların itirazları var. Bayrak offside bayrağı kalkıyor. İlk pozisyon için, Lamine Yamal'ın pozisyonu için. Pedri Rafinha'yı nefis top yolladı. Rafinha kaleciyi geçti. Rafinha! Bayrak kalkmadı, gol. Rafinha golü atıyor, Barcelona'yı 1-0 öne geçiriyor. Atletik karşısında da açılışı yapan o oluyor.
2: Az önce kanallara atılan paslardan bahsetmiştim. Bu kez iki stoperin arasına mükemmel bir koşu ve çok iyi bir pas. Sonrasında da hakikaten çok iyi ekart edip kaleciyi Rafinha'dan muazzam bir gol bence. Skor 2-0 olur anlarım.
1: Bernal kazandı bu arada Canales'ten. Savunma dengesiz. Bernal pası verdi. Lamine Yamal takıldı Unai Simon'a. Çok büyük fırsatı değerlendiremiyor. Lamine Yamal. Fermin açıldı ayağından. Yamal geri kazanıyor. Lamine Yamal direkten döndü. Nefis vurdu ama direğe takılıyor Lamine Yamal.
2: Yamal biraz şanssız ya sezon başı itibariyle.
1: Yamal iyi sıyrıldı. Geliyor Barcelona. Lamine Yamal. Bir çalım daha. Lamine Yamal şimdi pası yolladı sol tarafa. Espart. Gordon yanında. Espart kendi vuruyor. Xavi Espart. Kaleci Unai Simon. Topun başında Rafinha var. Barajda tek oyuncu Berenguer. Rafinha arka tarafa yolları. Gelişine şut. Kaleci ikinci pozisyon ve Kubarsi'den dışarı gidiyor. Fermin görüntüle. Adama bir uzun top. Hareketlenen Berenguer. Onunla birlikte Eric Garcia. Eric Garcia, Berenguer kazandı. Faul yok. Berenguer pasını verdi. Şimdi Sunset direkten döndü. Şimdi Espart. Rodri'den pası aldı. Sol tarafa Adeyemi'ye oynadı. Adeyemi yerden çevirdi. Laporte bir anlık hata Laporte'tan ve o ikramı Fermin Lopez geri çevirmiyor. Barcelona'yı rahatlatan gol Laporte'un büyük hatasıyla geldi. Athletic Bilbao ön tarafta daha yoğun pres yapmaya başlamıştı. Son dakikalar yaklaşırken Barcelona o baskıdan, o presten çıktı ve gole gitti Laporte'un da yardımıyla. Lamine Yamal arka

0: kitlesi ve uygulama birliğini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Yeni düzenleme ile acil müdahale hizmetlerinden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekelerin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar doğal gaz dağıtımında güvenlik uygulamalarının ülke genelinde ortak standartlara bağlanması öngörülüyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: yaşamak. A Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate de Galatasaray'la başlayacağız. Flash bir transfer gelişmesi var sarı kırmızılılarda. Uzun süredir gündemde yer alan isimlerden biriydi. Rafael Leao ile anlaşma sağlandı. Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği Rafael Leao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu Ugo Çukwu ve Batrakov'la güçlendiren sarı kırmızılılar 3. takviyesini sol kanada yaptı. Galatasaray, Milan ve Portekiz milli takımının yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etti. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da 29 maça çıkan Leao 9 gol atıp 3 asist yaptı. Dünya Kupası'nda da boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu 5 mücadelede 1 gol 1 asistle oynadı. Galatasaray Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
2: Galatasaray Rams Park'ta ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan sarı kırmızılılar evinde Göztepe'yi mağlup ederek seyircisi önünde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov, Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki 36 lig mücadelesinde 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yaptı.

0: Savunmanın peşinde. Savunmada sıkıntı yaşayan İzmir ekibinde stoperler Godoy, Sandberg ve Furkan Bayır Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ligin ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 3-3 berabere kalan, ikinci haftada ise sahasında Gençler Birliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi 1 puan toplayabildi. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Fenerbahçe takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca ile bir görüşme yapacak. Fenerbahçe'de Talisca'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler El Cezire ile bir süre önce herhangi bir bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı futbolcuya transferi kabul etmemesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası listelerine yazılması teklif edilecek. Fenerbahçe Ganalı savunmacı Opong'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertliler Lig 1 ekiplerinden Nice forması giyen Ganalı stoper Opong'u duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldı ve saat 11'de Çobani Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği bildirildi. Evet, gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Hemen gelin başlayalım. Fanatik gazetesinin ikinci sayfası Galatasaray'a ayrılmış ve tabii ki Rafael Leao ismini görüyoruz. Bir dünya yıldızı daha aslan oluyor demiş Fanatik gazetesi. Transferin sessiz takımı Galatasaray bombayı yine bir süper yıldızla patlattı. Rafael Leao. Sarı kırmızılılar hem Milan'la hem de Portekizli yıldızla her konuda anlaşmaya vardı. Bu transfer için aylardır uğraşan ve birçok dev kulüple kapışan sarı kırmızılılar Leao'yu bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak denmiş. Hatta Leao'nun akşam Göztepe maçında tribünde olabileceği de söyleniyor haberin detayında. Hemen yan tarafta Aslan evinde rakip Göztepe başlığını görüyoruz. Çorum beraberliğinin ardından Erzurumspor deplasmanda 4 golle geçen Galatasaray ligin 3. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Değerli izleyenler, Galatasaray Göztepe maçına dair rakamlar da yine paylaşılmış. Dursun Özbey'in de bir açıklaması var. Batrak O beni çok etkiledi başlığıyla Galatasaray bölümünde öne çıkan haberler bu şekilde diyelim ve Fotomaç gazetesine geçelim. Burada da sayfanın başında konsantrasyon haberini görüyoruz. Sarı kırmızılı takım Süper Lig'deki ilk iç saha galibiyetini hedefliyor. Galatasaray bu akşam ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'yi ağırlayacak. Erzurum'da ilk 3 puanını alan Aslan Rams Park'ta da kazanarak hem seri başlatmak hem de taraftarını sevindirmek istiyor denmiş. Erzurum karşısında kazanan kadrolu Okan Buruk'un devam edeceğine dair bir detay görüyoruz. Yine Batrakov'un Okan Buruk tarafından şans bulması halinde sarı kırmızılı formayı ilk kez giyeceğine dair bir kutu haber dikkat çekiyor. Ve 36 maçlık iç saha serisinden de yine bahsedildiğini görüyoruz. Şöyle biraz sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde Aslan Leao başlığını görmek mümkün. Cimbom Portekizli yıldızı renklerine bağladığı Galatasaray Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Milan'la 45 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılı kulüp dünyaca ünlü futbolcuyu da ikna etmeyi başardı. Oyuncu bugün İstanbul'da olacak deniyor. Bu arada Osimhen'in de bu transfer için devreye girdiği, Leao ile yakın arkadaş olduğu ve bir görüşme yaptığı söylenmiş. Bu da önemli bir detay. Bir de Şampiyonlar Ligi'ni hayal ediyorum başlığına şöyle bir bakalım. Başkan Dursun Özbek, Sport Express'e verdiği demeçte Galatasaraylı oyuncuların Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı günü hayal ediyorum. Birçok harika oyuncumuz var ve daha da fazlası olacak diye konuştu. Ve şimdi sabah 17 ile devam edeceğiz. Aslan Leao başlığını görüyoruz. Suat Umurhan imzasıyla Galatasaray aylardır peşinden koştuğu Portekizli yıldızı bugün İstanbul'a getiriyor.

0: sol kanadı sonunda ikna etti. 12 milyon euro kazanacak Leao, 4 milyon euro da bonus alacak. Levent Tüzemen'in bir değerlendirmesi var bu sayfada. Ben olsam Rashford ya da Sarı alırdım başlığıyla paylaşılmış. Bildiğiniz gibi Rashford birkaç gündür Fenerbahçe ile adı geçen isimlerden. İsmail Asar da uzun süre aslında Galatasaray'ın gündeminde kalan, hatta anlaşma neredeyse tamamlandı denilen bir isimdi. Levent Tüzemen, Leao yerine bu oyunculardan birinin daha mantıklı olabileceğini savunmuş. Bu da önemli bir detay. Tabii ki konuklarımızla da bu konuyu konuşacağız. Biraz alt kısma doğru geldiğimizde Fenerbahçe cephesinde Samet Yüksel'in haberini görüyoruz. Yol uzun, hedef can başlığıyla. Fenerbahçe milli oyuncu için Anderson Talisca'yı bekliyor. Brezilyalı yıldızın gelen teklifleri değerlendirmesi halinde yönetim rotasını 20 yaşındaki hücumcuya çevirecek. Talisca gittiği anda cana teklif yapılacak denmiş. Opung İstanbul'da başlığını görüyoruz. Sakat çıktı, Roma bedavaya istedi başlıklı bir Osterwolde haberi var. Roma'nın son talebi bir önceki saatte paylaşmıştık, hatırlatalım. Fenerbahçe'nin 3 aylık maaşını ödemesini istiyor Roma. Bu şartla transferi yeniden yapabileceğine dair bir haber mevcut. Milliyet 14'e geçiyoruz. Kritik viraj dönüldü. Fenerbahçe Lyon'u yenerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalırken bu başarı hem özgüven hem de moral kazandırdı. Sarı lacivertli yöneticilerin olumsuz bir sonuçta oyuncular büyük baskı yaşayabilirdi. Ancak biz kritik virajı döndük, artık önümüz açık yorumunu yaptıkları öğrenildi. Hemen alt kısma geçelim. Leao'yu geciktiren forma payı, Nevzat Dindar'ın haberi. Milan'la bonservisi konusunda daha önce sıkışan Galatasaray, Leao'yla da nihayet anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcunun pazarlıklar sırasında forma satışından pay istemesi transferi uzattı. Oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Takvim 19'a geçiyoruz. Mateta için yeni hamle. Sarı Kırmızılılar Crystal Palace'ın Fransız golcüsü Mateta için yeniden harekete geçebilir demiş haber. 29 yaşındaki yıldız forvet oyuncusu daha önce de Galatasaray'a önerilmişti. Konrad Harder kapışması başlığı dikkat çekiyor. Leipzig'in 21 yaşındaki forveti Harder için Galatasaray sesleri yükselmişti. Genç santrfor için kiralama girişimleri var. Lazio ve Leeds United'da oyuncuyla ilgileniyor denmiş. Onun dışında yeni aslan Rafael Leao başlığını elbette burada da görüyoruz. Cimbom Portekizli yıldız için 43 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. 4 yıllık imza atacak Portekizli futbolcu yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'ın gündemiyle devam edeceğiz. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
1: Kupa 2'de lig aşamasının kurası çekildi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint-Gilloise, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim ve Hapoel Berşeva oldu. Siyah beyazlar ev sahibi olarak Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve İsrail takımı Hapoel Berşeva ile karşılaşacak. Ancak Beşiktaş'ın daha önce başka bir İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maç Macaristan'a alınmıştı. Hapoel Berşeva karşılaşması için de UEFA'nın kararı önemli olacak. Beşiktaş, Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı 16-17 Eylül'de yaşanacak.

0: Lig aşamasında ilk 24'e giren takımlar yoluna devam edecek, son 12 ekip ise elenecek. Kupa 2'nin finali 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrinde oynanacak.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı rakipler belli olduktan sonra açıklamalar yaptı.
2: Bizim için çok zor ya da kolay diyebileceğiniz bir durum. Rakipler bize göre aynı. Bize göre içerideki maçlarımızı kazandıktan sonra...

0: Başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. İşte onların uyum sürecini geçiriyoruz bu arada. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. Evet, bir iki eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz.
1: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerinin belli olmasının ardından futbol direktörü Önder Özen A-Spor yayınında değerlendirmeler yaptı.
2: Aslında 4 maç içeride, 4 maç dışarıda şeklinde oynadılar ama biz maalesef evde 3 maç oynayabileceğiz bildiğiniz gibi. Çünkü APOEL Berşova ile iç sahada oynayamıyoruz. Yani o başka bir yerde oynanacak. O yüzden iç saha avantajını kullanamayacağız. Leverkusen ile başlarsak 2 yıl öncenin Bundesliga şampiyonu önemli bir ekip. Bizde de işte Ernst Poku yeni katıldı aramıza. Ondan biraz bilgiler alacağız. Tabii ki iyi takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz bir ekip. Her zaman belli bir kalite standartını tutturan bir ekip. Orası zor bir deplasman olacaktır. Marsilya'da lige iyi başlayan ekiplerden bir tanesi. Şu anda transfer marketinin çok önemli oyuncuları, özellikle Timber gibi, Hoiberg gibi Türkiye'deki ekiplere de isimleri geçen oyuncuları var. Kuvvetli bir ekip. İç sahayı da iyi kullanan, agresif bir taraftara sahip önemli bir Fransız temsilcisi. Sancula bildiğiniz gibi birkaç yıldır Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi. Çok dirençli bir ekip, hızlı oynayan, daha önce Türk takımlarına karşı da başarılar elde etmiş bir ekip. Çok dinamik, seri oynayan, çabuk hücuma gidebilen, çabuk dönebilen bir ekip. Genelde Türk ekiplerine çok da ters gelmediğini söyleyemem. Bir de Celtic deplasmanı var. Onlar son bölümü iyi geçirmediler LASK karşısında ama hem güçlü bir kadroları var hem de iç sahayı çok çok iyi kullanan bir ekip. Dolayısıyla onun da zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber Omonia işte işimizi zorlaştıracak ekiplerden bir tanesi. Bir deplasman ama oraya da direkt gidiş yok bildiğiniz gibi. Ya Atina üzerinden gidilecek ya başka bir yol bulunacak bilmiyorum. Yani bu diplomatik meseleler sebebiyle direkt gidiş yok. O da zor bir deplasman. APOEL Berşova'yı söyledim. Ev sahibiyiz ama evde oynamayacağız. Hoffenheim deplasmanı var. Onlar da çok kaliteli bir kadro. Orada takip ettiğiniz hem teknik direktörlerini epeyden beri sık takip ediyoruz. Ekip olarak Christian İzler bizde çok olumlu etkiler bırakmış. Önümüzdeki yılların en önemli teknik direktör adaylarından bir tanesi olacaktır. Yani belki dünya çapında ilk 8'de 10'da olabilecek değerli bir teknik direktör. Çok yoğun tempoda oynayan bir ekip. Alman liginde de bu şekilde fark yarattı. Hatta ben geçen senenin son dönemine doğru kadrolarında dar olması sebebiyle düşüş bekliyordum ama o düşüşü de yaşamadılar. Ve ilk sıralarda bitirmeyi başardılar. Çok sert, çok dinamik, pres gücü çok çok yüksek bir ekip. Aslında Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyuna benzer bir oyun anlayışı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle topu geri kazanma süreleri çok düşük Alman liginde. Çok kısa kontrataklar yapıyorlar. Yani bazı ekipler uzun kontrataklar planlar. Bu ekip Hoffenheim takım çok kısa karşı atak yapabilen bir ekip ki atak boyu kısaldıkça takımın kalitesi, fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Neticede zor bir grup burası, zor bir kura. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin arasındaki makasın son iki sezonda epey kapandığını düşünecek olursak, Konferans Ligi ile de epey açıldığını düşünecek olursak, yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. Bununla beraber zorlaştırıcı unsurlar da var. Hem Güney Kıbrıs takımını hem de oraya direkt gidememiş olmak, hem de APOEL Berşova ile iç sahayı kullanamayacak olmak bizim için artı dezavantajlar olarak görünüyor. Ama ilk hedef buradan 10 puan alıp yola devam etmek. Umarım antrenör ekibimiz, oyuncularımız bu gücü ortaya koyarlar. En az 10 puan yapıp devam etmenizi sağlarlar.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Boku kulüp kanalına açıklamalar yaptı.

0: larda bulundu. Tekke maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifiyle bir karar aldığını belirterek Trabzonspor'a ve camiaya karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti. Hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istedikleri büyük hedeflerin bulunduğunu vurgulayan Tekke, takımına ve oyuncularına olan inancının altını çizdi. Deneyimli teknik adam, bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum dedi. Fatih Tekke açıklamasının devamında, şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz dedi. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu.
1: Konferans Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Ferencvaros'u elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

0: Bordo Maviller, Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kups Kupio, Jablonec ve CSKA Sofia ile karşılaşacak. Trabzonspor, Freiburg, Hearts ve Jablonec ile Trabzon'da, Kızıl Yıldız, Kups Kupio ve CSKA Sofia ile ise deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları 15 Ekim'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlar ise organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 2 Haziran'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
1: Yine bir gazete turu yapalım. Şimdi de Trabzonspor ve Beşiktaş haberlerine birlikte bakacağız. Başlayalım gelin. Fotomaç gazetesinin 4. sayfası Trabzonspor'a ayrılmış ve sayfanın en başında "Kazanmaya geldim" başlığını görüyoruz. Muhammed Salah, "Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenimle ruhumla bir parçasıyım. Buraya kazanmaya geldim benim için sadece bir slogan değil" mesajını paylaştı ve taraftarlardan da çok ciddi bir ilgi gördü tabii ki bu paylaşım. Hemen altında "Fırtına Esecek" başlığına bakalım. Trabzonspor Avrupa'da tarih yazmaya hazır. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Bordo Mavililer tam istediği gibi bir kura çekti. Karadeniz Fırtınası güçlü kadrosu, kaliteli ayakları ve tecrübesiyle son 16 yolunda büyük bir avantaja sahip. Freiburg'la karşılaşacak evinde, Kızıl Yıldız deplasmanına gidecek, Kups'la yine evinde mücadele edecek. Hearts'la deplasmanda oynayacak, Jablonec'i ağırlayacak ve CSKA Sofia deplasmanına gidecek. Bordo Mavililer Konferans Ligi'nde lig aşamasında oynayacağı maçlarda. "Sonuna kadar devam" başlığıyla Avrupa Ligi playoff turu revanşında Ferencvaros önünde gelen farklı yenilgi sonrası görevi bırakan Fatih Tekke istifası kabul edilmemesinin ardından bir açıklama yaptı. Yine Bordo Mavili yönetim ve futbolcuların Tekke'ye tam destek verdiklerine dair bir haber dikkat çekiyor değerli izleyenler. Yine benzer bir haberi Fanatik gazetesinde de görüyoruz bugün. Hemen Fanatik 5'te devam edelim. "İstifasını yönetim kabul etmedi" başlığını görüyoruz. Deplasmandaki 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası "bazı maçlar insanı çok yaralar, sorumluluğu alıyorum, bırakıyorum" diyen Fatih Tekke'nin istifasını Trabzonspor yönetimi kabul etmedi. Gece yarısı yapılan açıklamada "hocamız yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Fatih Tekke görevine devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Ahmet Spor'la karşılaşacak Trabzonspor ligin 3. haftasında ve bu karşılaşmada Fatih Tekke kulübün başında olacak. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. "Sonu kupa olsun" başlığı sayfanın en başında Erhan Uzuner imzasıyla. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Trabzonspor'un da Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kartalı 16-17 Eylül'de start alacak lig aşamasında Marsilya, Leverkusen, Crystal Palace ve Hoffenheim gibi kalbur üstü rakipler bekliyor. Omonia, Kıbrıs Rum kesimi deplasmanı ve İstanbul'daki Hapoel İsrail takımı ile oynanacak mücadelede kritik maçlar olarak öne çıkıyor ki çok yüksek bir ihtimalle Hapoel mücadelesi tarafsız bir sahada oynanacak. Bu da Beşiktaş'ın iç saha avantajından bir karşılaşma için faydalanamayacağı anlamına da geliyor değerli izleyenler. Hemen yan tarafta Bordo Mavililerle temsil edileceğimiz 3 numaralı kupada ilk maçlar 15 Ekim tarihinde oynanacak. Bu aşamada fırtınaya güçlük çıkarabilecek 2 takım var. Freiburg ve Kızıl Yıldız. Diğer dikkate alınması gereken ekiplerse Hearts ve CSKA Sofia olarak gösterilmiş. Bu arada Konferans Ligi'nin finalinin İstanbul'da oynanacağı da yine hatırlatılmış değerli izleyenler. Şimdi takvim 18'e bakacağız. Yine burada da hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un rakiplerinin sıralandığını görüyoruz değerli izleyenler. Hemen altında da "bu takımı sen kurdun, sen toparlayacaksın" başlığıyla Trabzonspor haberi görüyoruz. Yunus Emre Sel'in özel haberi bu dönüşün, Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmemesi ve sonrasında dönüş yapmasının detayları paylaşılmış. Trabzonspor yönetiminin Fatih Tekke'ye "bu takımı sen kurdun, sen toparlayacaksın" dediği söyleniyor. Fatih Tekke'yi bu şekilde ikna etti. Fatih Hoca da Trabzonspor'daki görevine devam etti denmiş. Bu arada Beşiktaş'la ilgili de sayfanın en altında dikkat çeken haberler var. Serdal Adalı'nın ne çok zor ne kolay bir kura, bize göre tüm rakipler aynı. İçerideki maçları taraftarımızın desteğiyle kazanmaya çalışacağız ve bir iki transfer gelecek açıklamalarıyla paylaşıldığını görüyoruz. Kartal'dan Moriba hata başlığı da yine dikkat çekiyor. Beşiktaş orta saha transferi için Celta Vigo'nun 23 yaşındaki Gineli yıldızıyla temasta. Pape Matar Sar da yine adaylar arasında denmiş. Milliyet'le devam edelim. Trabzon'un dişine göre başlığıyla Konferans Ligi'ndeki rakipler paylaşılmış. Bir de hemen altında hadi bakalım kolay gelsin başlığıyla Beşiktaş'ın rakiplerini görüyoruz. Serdal Adalı ve Önder Özen'in yine maç sonu, kura çekimi sonrası yaptıkları değerlendirmeler paylaşılmış. Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş ligin 3. haftasında. Yine bu maç öncesi de bazı detayların paylaşıldığını görüyoruz. Özellikle de Žalgiris maçında yedek bekleyen oyuncuların Çorum maçında ilk 11'de başlayacaklarına dair detaylar dikkat çekiyor. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri de bu şekildeydi değerli izleyenler. Yine akışımıza gelin dönelim ve biraz dış basının gündemine bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Azerbaycan takımı sabah zorlu bir kura çekti.
2: Azerbaycan şampiyonu sabah Devler Ligi'nde birbirinden güçlü takımlarla karşılaşacak. İsrail ekibi Hapoel Berşava'yı eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Pembe Siyahlılar zor bir kura çekti. Sabah Futbol Kulübü 8 maçlık maratonda evinde Barcelona, Dortmund, Napoli ve Slavia Prag'la mücadele edecek. Azerbaycan ekibi deplasmandaysa Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Viking'le karşı karşıya gelecek. Viking dışındaki 7 takımın Avrupa Kupası'nın bulunması fikstürün ne kadar sert olduğunu gözler önüne seriyor. Sabahlı oyuncular da kura çekimi sırasında büyük heyecan yaşadı. Futbolcuların çıkan rakipler karşısında sevinç ve şaşkınlığı dikkat çekti.
3: Arsenal efsanesi olduğu komandanın...
2: ...2017'de kurulan Sabah, geçtiğimiz sezon hem ligi hem de Azerbaycan Kupası'nı kazanmıştı.
1: Şimdi bir bağlantı yapacağız. Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen bir günaydın ve iyi hafta sonları dileyelim Haldun Domaç'a. Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim Ezgi. Sağ olasın. Sana ve izleyicilerimize de güzel bir hafta sonu diliyorum. Yani imkanlar el verseydi seni yine böyle yeşilliklere kavuşturacaktım. İmkanlar diyorum. Gerçekten son 24 saat burada.

0: çok ciddi bir yağış var. Yani hatta sel uyarısı yapıldı Ordu ve Giresun'da ama şu ana kadar bir olumsuz haber almadım. İnşallah böyle devam eder. Yani şöyle söyleyebilirim sana, hani montumla falan da çıkabilirdim yani. Öyle serin bir hava var, öyle bir güzellik var. Burada Trebol'dayım biliyorsun ben. İşte fındıkçılar için, fındık toplayanlar için iyi mi kötü mü diyeyim, yani şöyle söyleyeyim, güneşletenler için, yani güneş almak isteyenler için sıkıntılı. İşte tekrar toplamak isteyenler için fındık yere düşüyor, bir avantaj daha olacak ikinci toplama için. Yani böyle hayat burada farklı bir şekilde akıyor ama bir yandan da tabii ki biz sporun içerisinde kalmaya devam ediyoruz. İşte bir yandan gelen giden oluyor, işte basketbolda ne oluyor, voleybolda ne oluyor, işte transferler nasıl devam ediyor, grup kurallarımız iyi mi diye burada da ayrıca yani yayın dışında da sohbetlere devam ediyoruz böyle. O açıdan gayet iyi ama şunu söyleyeyim, biraz sıkıntımız var, meyvelerimiz az. Yani onu da özellikle söyleyeyim, bu sene biraz meyve açısından kurak bir dönem olduğunu söyleyebilirim. İşte toprağımıza hepimizin sahip çıkması lazım. Yani biliyorsun, bir müddet sonra, 10 yıl sonra taş binaları yeme şansımız yok ama bahçeden elma, armut, işte fasulye, patlıcan yemek işin doğal tarafı. Yani biraz farklı bir taraftan başlayayım bu hafta sonuna dedim Ezgi. Öyle bir durumumuz söz konusu. Çünkü genel anlamda binalar taşlaşıyoruz. Şu güzel yeşilliği, sana gösterdiğim dönem dönem yeşilliği. Evet. Bir müddet sonra göremezsek hep beraber üzüleceğiz. Çünkü işte evlatlara, torunlara, işte geleceğe bir miras bırakmamız gerekiyor. Böyle bir başlayayım isterim.
1: Güzel başladık, anlamlı başladık. Teşekkür ederiz bu önemli mesajlar için. Tabii ki bunları ara ara hatırlatmak lazım. Ama az önce de dediğiniz gibi bir taraftan da gerçekten çok yoğun bir spor gündemi var. Şimdi bazı detayları sizinle konuşmaya çalışalım. İsterseniz önce transferlerden başlayalım. Çünkü malum rakipler belli olunca transfer hareket lendi. Rakiplere göre mi artık yapılıyor bazı hamleler bilemiyorum ama şimdi hemen Galatasaray'dan başlayalım. Rafael Leao ile anlaşma sağlandı. Artık maddi detaylar da netleşti. Onun bilgisini de verdik izleyicilerimize. 40 artı 3 milyon eurodan bahsediyoruz. Oyuncu 12 milyon euro kazanacak. 4 milyon euro da bonus alacak bilgisi var. Uzun süredir gündeminde olan bir isimdi Rafael Leao Galatasaray'ın. Hemen bu transferle başlayalım.
0: Evet, şimdi gerçekten çok uzun süre bir uğraş verildi. Tabii ki oyuncunun piyasasının olması, yani işte diğer takımların da, Aston Villa'nın da peşinde olması, başka takımların da peşinde olması doğal olarak hem kulübün hem de oyuncunun transferini zorlaştıran unsur. Neden zorlaştırıyor? Çünkü oyuncu, kulüp bir kere parayı tam olarak 50 milyon euro istemişti. 50 milyon euroyu almak istiyor. Diğer taraftan baktığımızda oyuncu da kendisine en iyi şartları sunan kulübe gitmek istiyor. Tabii bu manada baktığımızda Galatasaray bu rekabette gerilerde değildi zaten. Şu manada söylüyorum. Bir Şampiyonlar Ligi, az önce sen söyledin ya, Şampiyonlar Ligi avantajı vardı Galatasaray'ın. Bu manada onu bir koz olarak kullandı. Ayrıca gelen bilgiler ne kadar doğrulamış değiliz tabii, Osimhen'in ağzından gelen bir açıklama değil ama Osimhen'in de devreye girdiği, birlikte oynayalım, mutlu olalım, başarılı olalım diye bir oyuncuyla temas kurduğu noktasında bir bilgi var. Yani doğrulanmış bir bilgi olmamakla birlikte böyle bir bilgi var. Tabii bunlar çok etkili olur. Yani şöyle söyleyelim, tabii ki Barış Alper'i ayrı bir yere yazıyoruz ama hani bir kanadınıza Leroy Sané'yi, diğer kanadınıza Rafael Leao'yu, Osimhen'li bir santrofor performansı baktığımızda gerçekten de yani bir anlamda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için çok olumlu bir hücum bölgesi kurduğunu söyleyebiliriz. Bu manada önemli bir avantaj elde etti. Rafael Leao, yani sadece şöyle söyleyeyim, Dünya Kupası'nı izleyenler oradaki 15-20 dakikada yaptıklarını gördüklerinde, bırakın bütün bir ligi, ne kadar olumlu bir oyuncu olduğunu yani performans olarak söyleyebilecekler. Bu tür oyuncuların genellikle sıkıntıları olabilir. Yani yıldız oyuncular genellikle ufak tefek sıkıntılar çıkarabilirler. Bunlar da gayet doğal. Şimdi bundan sonrası Okan Buruk'un yönetimine kalıyor. Yani onun yönetimine. Şu ana kadar ki hani geçmişine baktığımızda genel anlamda Okan Buruk'un oyuncuları iyi yönettiğini, hatta şöyle söyleyeyim, ilk

0: Icardi'yi yönettiğini düşünün yani. Icardi'yi yöneten kimi yönetmez diye bir laf var ya, yani ben öyle söylüyorum. Onu yönettikten sonra tabii ki Rafael Leao'yu da yönetecektir. Öyle baktığımız zaman Galatasaray iyi bir transfer yaptığını söyleyebilirim. Ama her zaman da vurguladığımız bir şey var Ezgi, biliyorsun. Genel olarak da oyuncunun kalitesinden daha çok aidiyeti ve uyumu çok önemli. Kalitesi çok yüksek, aidiyet ve uyum konusunda sıkıntı yaşamadığı takdirde rahatlıkla Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde özellikle, yani bu Galatasaray'ın bu kadrosuna bu düzey bir oyuncu değil, daha farklı bir oyuncu da olabilirdi ama Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük katkı verecektir diye düşünenlerdenim. Hayırlı olsun. Tabii ki biz imza atılmadan bir şey söyleyemiyoruz. Aldığımız bilgilerde bu doğrultuda, zaten az sonra Savaş varmış, o da mutlaka daha detaylı bir şekilde anlatacaktır. Ama netice itibariyle geldiğimiz konu Galatasaray'ın böyle bir transfer yapma zorunluluğu. Yani gerçekten de söylüyorum, kimi görsem, hani bazen şehre gidiyoruz, Trebolu'ya, Esfiye'ye, yolumuzu çeviren sağ olsunlar Aspor izleyicileri hepsi. Derler ki işte ne oluyor, Rafael Leao geliyor mu? Birinci soru bu oluyordu. Dolayısıyla Galatasaray için böyle bir beklenti çok üst düzeydeydi ve bu beklenti şimdi gerçekleşiyor. Ve bu gerçekleşmeyle birlikte de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için önemli bir atak yaptığını söyleyebiliriz. Tabii ki eksikler var. Yani her şey bitmiş değil. Ama şöyle bir hata yaptı Galatasaray. Yani hatayı da söyleyeyim. Galatasaray önce Ukucukbu'yu getirip, Leslie Ukucukbu'yu getirip bir anlamda sanki hedeflerin çok yukarıda olmadığı gibi bir mesaj verdi. Ya da daha doğrusu taraftar camia böyle bir mesaj aldı. Mesela bunu tersinden yapmış olsaydı, yani ilk gelen oyuncu Rafael Leao olsaydı, şimdi Ukucukbu da daha rahat edecekti. Çünkü yani şunu da söyleyeyim, yani biz biraz o konularda çok acelesiz davranıyoruz. Hani ben her zaman şunu söylerim Ezgi, bizim başımızın üstüyle ayağımızın altı arasındaki mesafe çok kısa. Yani bir anda başımızın üstünde, bir anda ayağımızın altında oluyor oyuncular ya da teknik adamlar ya da sporun içerisindeki değerler. O manada baktığımda onu söyleyeceğim. Yani Ukucukbu için de bir zamana ihtiyaç var. Onun için Kamavinga'nın gelecekteki varisi diyenler vardı. Avrupa basınında izlediğimde, onu izleyenlerde gördüğüm konu. Bu arada tabii o da bir rahatlayacaktır yani, Rafael Leao'nun gelmesiyle. Herhalde duacılardan biri de odur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi hemen Fenerbahçe'nin de transfer gündemini konuşalım. Zira yine Fenerbahçe'nin de rakiplerinin belli olmasıyla birlikte sanki kadroya en az 2-3 takviye daha yapılacakmış gibi haberler gelmeye başladı. Şimdi Rashford isminden bahsediliyor, Ferdi isminden bahsediliyor. Bir savunmaya da bir hamle yapıldı, genç bir oyuncu geldi. Onu da tabii ki söylemek lazım. Opong'la anlaşma sağlandı. Transfer Fenerbahçe'de de devam edecek gibi bir görüntü var. Bahsi geçen oyuncularla ilgili neler söylersiniz?
0: Ezgi şöyle başlayayım istersen. Zaten genel anlamda baktığımızda bir planlamanın sonucu bu. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsek bu 3 transferi yapacağız. Çünkü gerçekten de Fenerbahçe'nin elinde ligi, Türkiye Kupası'nı götürebilecek düzeyde bir kadrosu vardı. Ama Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Onu söylememiz lazım. İşte bu seviyeyi oynayabilecek bir oyuncu takviyesi yapabiliriz düşüncesi bir planlama olarak karşımızdaydı. Ve şimdi o Lyon maçı ki yani Türkiye'yi mutlu eden o gece diyorum ben. Yani futbolu seven, futbol için, futbol izlemekten keyif alan insanlar için Türkiye'yi mutlu eden bir geceydi. O gecenin sonrasında zaten yönetim hemen harekete geçti ki gayet de doğal, Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak üzere 2-3 oyuncu planlama sonucu alınacak. Yani bunlardan hemen biri gerçekleşti. Opong gerçekleşti. Şimdi tabii bunun yanına 2 oyuncu daha Fenerbahçe koymak istiyor. Bir orta saha oyuncusu, bir kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu gayet doğal bir durum. Yani siz boşa çaba sarf etmemek adına ancak Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastıktan sonra bu işi yapmanız lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin kendi içerisinde bir geliri de var. Yaklaşık 30 milyon euro gibi bir gelire de sahip Şampiyonlar Ligi. Hemen ayak bastı olarak aldığınız aşağı yukarı. Dolayısıyla bu rakamları harcama şansı da doğdu. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı transferler...

0: ya da yapacağı transferler diyelim birini yaptı. Aslında bir planlamanın sonucu. Zaten sportif direktör Oğuz Çetin'in de açıklamaları var. Transferimiz devam edecek diye. Ben iki transfer daha bekliyorum Fenerbahçe'den. Burada Marcus Rashford olur mu? Ya da başka bir isim, onun gibi yine gövdeli bir isme mi gidilir ki o tür arayışlar daha yoğunlukta? Ve üstelik de şöyle bir şans da doğdu. Artık Avrupa'da transferin sonuna gelindi. Onu söylememiz lazım. Yani oyuncular vedalaşma noktasındalar. Hani şunu söylemiyorum. Türkiye'de dördüne kadar demek istemiyorum. Çünkü liste vereceksiniz vesaire gibi konular var. Ama oyuncular artık hani ben bu takımın içerisinde ana unsurlarda yer alan bir oyuncuyum ya da değilim diye bir nokta olacak. Şimdi sadece şunu söylemek lazım. Bir Can Uzun'la ilgili bir genel soru ya da şöyle söylememiz lazım. Bir ne yapıyorsunuz, bize verir misiniz, fiyatı nedir diye bir ön araştırma oluştuğu bilgisi Alman basınına da yansıdı. Tabii ki rakamlarını Can Uzun'un biliyoruz. Yani sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yani 60'lardan kapıyı açtılar, 50'lere kadar indiler. Şimdi 40-45 civarında bir rakamdan bahsediliyor. Öyle bir durum söz konusu ama yani gerçekten böyle bir durum olur mu? Galatasaray'ın bu rakamlar nedeniyle vazgeçtiği, alamadığı oyuncu Fenerbahçe için bir alternatif olur mu? Bir de şunu konuşalım istersen Ezgi. Hatta şöyle söyleyeyim, ben sana sorayım. Can Uzun'a Fenerbahçe kadrosunun ihtiyacı var mı diye bir konuşalım istersen. Hani senin düşünceni öğreneyim, sonra da ben devam edeyim istersen.
1: Yani düşünüyorum açıkçası şu anda Fenerbahçe'de Talişka'nın durumu belli değil. Asensio gibi bir oyuncu var. Talişka'yı da kalırsa Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'yla ikna etmenin düşünüldüğüne dair haberler paylaşıyoruz. Bu denklemde Can Uzun'un kendine nasıl yer bulacağı bende soru işareti.
0: Evet. Şimdi ben de biraz daha farklı bir düşüncem var. İstersen onu paylaşayım.
1: Tabii ki.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de kreatif oyuncu diyoruz ya. Yani takımı oynatacak. Gerekli anlarda arkadaşlarını olumlu paslarla besleyecek oyuncuya ihtiyaç var mı? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Şimdi bu sorunun cevabını aradığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Ona bakalım. Karşımıza Asensio çıkıyor. Talişka çıkmıyor. Yani Talişka, hep söylüyorum ben, Talişka bir final oyuncusu. Yani bitiren oyuncu. Öyle baktığımız zaman. Tabii Talişka gibi bir oyuncu, bitiren oyuncuya ihtiyaç olur mu? Tabii ki olur. Yani eğer sizin böyle bir lüksünüz varsa olur. Ama genel anlamda baktığımızda sadece Asensio'nun o klasik forvet arkası ya da on numara ya da oyunu yöneten, işte arkadaşlarına pas oluşturan oyuncu olarak baktığımızda bir tek o var. Şimdi Can Uzun buna göre belki tam karşılığı değil ama Asensio'ya daha yakın bir oyuncu. Talişka'ya değil de Asensio'ya. Bu geçen sene Bundesliga'da yaptıklarından zaten anlıyoruz. Asist olarak da, gol olarak da. O açıdan baktığımızda muhtemelen Fenerbahçe hem bir yerli oyuncu, hem genç bir oyuncu, ikinci satışı olabilecek bir oyuncu, hem de Asensio'nun olmadığı ya da formsuz olduğu zamanlarda oraları doldurabilecek. Zaman zaman milli takımda da Montella da yaptı, sol kanada doğru da oynayabilecek bir oyuncu özelliği nedeniyle sanki Can Uzun bu kadronun içerisinde kendisine yer bulabilecek, o kendisi için bir boşluk oluşmasına neden olabilecek bir oyuncu görüntüsünde benim bakışımla. Tabii lükstür değildir, o ayrı bir tartışma konusu, onu da söyleyeyim. Yani bu bir lükstür diye. Çünkü bak Asensio sakatlandığı süreçler içerisinde biz de haber yapmıştık, sen de iletmiştin. Asensio'nun olmadığı zamanlarda Fenerbahçe büyük zorluklar yaşıyor. Kaldı ki Asensio'nun olduğu maçlarda çok daha kolay kazanıyor diyelim, kaybetmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Hani Can Uzun'a böyle baktılarsa ayrı bir konu. Ama diğer taraftan baktığımızda Can Uzun'un 40-45 milyon euroluk bir bedele mal olacağını düşünürsek bu da lüks bir transfermiş gibi geliyor. Ben iki tarafını birden anlatmaya çalıştım.
1: Bu arada bir dakikam var. Talişka'nın yaptığı açıklamayı gördünüz mü bilmiyorum, bu çıkan iddialar üzerine. İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak tek kullanımlık nesneler değildir diye ben çok hoşnut olmadığı sonucunu çıkardım ki muhtemelen herkes çıkarmıştır.

0: da yani yokluğu yarıyor, varlığı da dert oluyor zaman zaman.
1: Peki. Aydın Domak, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bir kez daha size güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Evet, bu saati de tamamlıyoruz. Saat başında Savaş Çorlu ile devam edeceğiz.
2: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao, içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

Merkez pası aktardı. Şimdi Fofana öne açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için. Rabiot hemen çeviriyor merkeze. Kontrol Leao.

0: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Spor Radyo. Güzellikler
0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik faaliyet haritasında hizmet sektörü girişim sayısı ve istihdamdaki ağırlığını korurken ticaret ciroda ilk sıraya yerleşti. 4 milyon 16 bin faal girişimin toplam cirosu 124,8 trilyon liraya ulaştı. Üretim değerinde imalat, çalışan sayısında ise mikro ölçekli işletmeler öne çıktı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Herkese mutlu hafta sonları. Sabah sporunda 3. ve son saatte bugünkü stüdyo konuğumuz Savaş Çorlu ile birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gelişmeleri değerlendireceğiz. Gündemimiz çok yoğun. Savaş günaydın, hoş geldin. Nasılsın?
2: İyiyim, severim böyle yoğun gündemleri.
1: Bayılırız.
2: Evet.
1: Bayılırız, en sevdiğimiz. Bir taraftan transferler hareketlendi, bir taraftan lig heyecanı var. Diğer taraftan temsilcilerimizin rakipleri belli oldu ve rakipler belli olduğu andan itibaren biliyorsunuz sosyal medyada sadece bunlar konuşuluyor. Ve şimdi sıcak haberle hemen tabii ki başlayacağız değerli izleyenler. Rafael Leao Galatasaray'da, Portekizli yıldız oyuncu bugün öğleden sonra İstanbul'da olacak. Tabii ki tüm Galatasaray taraftarları heyecanla ve merakla Leao'nun gelmesini bekliyor. Savaş çok uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan bir oyuncuydu. Zaman zaman biraz listeden çıktığını paylaştık izleyicilerimizle. Artık görüşmelerin biraz durma noktasına geldiğini paylaştık. Hatta o bölgede başka oyuncular değerlendirilmeye başlandı. Sonra dendi ki Rafael Leao yeniden listeye girdi. Ama bu sefer Aston Villa da devrede. Oyuncu her an Aston Villa'ya da transfer olabilir dendi. Ama netice itibarıyla dün Galatasaray bu transferi bitirdi. Hangi şartlarda bitirdiğini istersen izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım ve Galatasaray sisteminde, Okan Buruk sistemindeki Leao'nun yerini de hemen bir konuşalım.
2: Yani nasıl başlasam, nereden başlasam bilmiyorum. 2 ay önceki rakamlarla aynı yerde. Futbolcunun bir defa kalitesini hiç tartışmaya gerek yok. Milan'da yaptıkları, milli takımda yaptıkları, Galatasaray'da yapacakları. Ben şimdiden Osimhen'in attıracağı golleri açıkçası gözümde canlandırabiliyorum. Osimhen bu sıkıntıyı çok fazla yaşıyordu. Evet, Barış vardı, Sané vardı, Yunus vardı. Ama Leao çok farklı bir oyuncu. Atar, attırır. Osimhen'in çok iyi anlaşacağı oyunculardan bir tanesi olacaktır. Hep böyle Osimhen tarzı oyuncular yanında böyle kaliteli oyuncu ister. Bunun sıkıntısını 2 sezondur yaşıyordu. Bu transfere tabii ki taraftarlar çok sevmişler ama mutlak ve mutlak en çok Osimhen sevmişler.
1: Hatta Osimhen'in de bu transfer için devreye girdiğine
2: evet,
1: dair haberler var.
2: Doğru. Leicester transferinde de öyle bir iddia almış. Sonra Leicester'ı hayır hiç görüşmedim ama bu transferde görüştüğünü doğrulattım olabilir. Bir mesela zannetmiyorum demiştim ama görüşme olmuş. Osimhen de bu oyuncu için onay vermiş. Yani beraber oynamaktan mutlu olacağını. Maliyetini ayrı ayrı tartışmaya gerek yok. Kalitesi belli. Ama niye madem ki biz 2 ay önce de bu parayla Galatasaray'a teklif yapıldığını duymuştuk. 2 ay sonra da bu parayı teklif. 2 ay önce gelseydi kamp görürdü. Takımı daha iyi tanırdı. Kalan 2 haftada oynardı. Hazır bir oyuncu. Hiç tereddütlerim yok. Böyle bir oyuncu oynar, maç kazanır.
1: Peki gerçekten niye beklendi 2 ay? Yani oyuncu cephesiyle mi bir anlaşmazlık oldu? Yoksa Galatasaray farklı oyunculara da mı bir gitmek istedi? Maliyeti belki daha düşük isimler mi olabilir
2: Galatasaray,
1: diye düşündü.
2: Galatasaray bu tip beklemelerde hiç avantajlı bir transfer yaptığını, hep beklemelerin günün sonunda ya aynı çıkıyor ya fazlası çıkıyor. Ya 2 gün önce Aston Villa. Aston Villa'nın yaptığı teklif Galatasaray'ın üzerinde, yani Galatasaray'ın üzerinde bir teklif değildi baktığın zaman oyuncuya. Maaş olarak Galatasaray çok üstünde verdi. Bonservis olarak da hemen hemen aynıydı. Bir anda Aston Villa Galatasaray anlaştı, haberlere çıktı öyle ayla. Aynı saatte yaptığımız araştırma, hayır biz masadayız, bu transferi biz bitireceğiz diyen bir yöneticiyle görüştüm. Bir gün önceden bahsediyorum. Yani 48 saat önceden bahsediyorum. Dün de bu transferin ne olacağını sabah Fotomaç gazetesinde de yazmıştık. Bugün bu açıklanır transfer. Dünkü yayında da söyledim. Bugün açıklanmasını bekliyorum. Göztepe maçı öncesi resmiyete dökülür diye. Döküldü. Hayırlı olsun. Ama madem ki bu transfer bu şartlarda bitecekti, neden daha önce değil? Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımların da rakiplerinin de bazı oyuncuların uzun süren mesafeler var. Fakat günün sonunda daha düşük maliyetlere bitirebiliyordu. Ben baktığım zaman hayırlı olsun, iyi bir transfer. Ama
1: ya da örneğin mesela Beşiktaş'ın Vlahovic transferinde biliyoruz ki oyuncu teklif toplamak istedi bir süre.
2: Evet, bekleyeceğiz dedi.
1: O teklifleri
2: dedi.
1: Alamadığı senaryoda aslında İbre Beşiktaş'a döndü. Mesela orada ne yaşandığını biliyoruz. Ama Leao'da ne yaşandığını bilmiyoruz.
2: Diğer kanat oyuncusunda da öyle Beşiktaş'ın.
1: Trossard'da
2: da öyle. Bir süre bekleme evet, süreci karşılıklı. Ama şu anda Leao'ya Galatasaray, Arsenal, Aston Villa dışında çok bir şey olmadı yani. Dolayısıyla bu beklemenin ve günün sonunda kazananın oyuncu olduğunu, menajeri olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi Gardi, galiba
2: 4 senedir Galatasaray Gardi. Gardi'yi en çok savunanlardan bir tanesi benim. Gardi ile Galatasaray yol ayrımına girdiği haberleri her sene okuyoruz. Ya Gardi ile Galatasaray niye yol ayrımına girsin? Galatasaray'ın yani profesyonel değil, sözleşmeli oyuncusu değil. Bir menajer sonuçta. 4 senedir baktığımız zaman Galatasaray'a çok önemli oyuncular kazandırdı. Bunu asla yadırgayamayız. Ama dönüp dolaşıp tekrar Gardi ile geliyor. Ve Galatasaray lehine olan, ya Gardi bir de bir oyuncu satsın Galatasaray'da Ezgi ya. 4 senede şampiyon olan takımda getirdiği oyuncuların maliyetleri hep yüksek.
1: Bir de Gardi hep Ağustos sonu devreye giriyor Galatasaray'da.
2: Çok ilginç.
1: Söylemek lazım.
2: Yani planlı olduğu düşünmüyorum. Eğer planlı olan bir şey varsa planlı olan para kazanmak. Son güne bıraktığın zaman son günde hep burada kazanan oyuncu, menajeri ve karşı taraf kulüp oluyor.
1: Bir de şu deniyor, forma satışlarından pay konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Hani biraz da bu yüzden uzadığına dair haberler var.
2: Onu daha doğrultamadım. Öyle bir şey varsa yani bir Muhammed Salah değil. Forma satışlarından pay falan olacaksa Tapu'yu da verelim yani. Çünkü Leo'nun şu andaki sözleşme şartlarına baktığın zaman Galatasaray'ın şu anda totalinde 100 milyon euroyu buluyor. Belki de geçecek. Çünkü detaylara sen dediğin gibi forma falan da bunun içinde dahil olacaksa o zaman Kemerburgaz'ın 3'te 1'i gidiyor yani Bilao'ya. Kemerburgaz'a 300 milyon dolar dememişler mi ya da euro dememişler miydi? 3'te 1'i Bilao'ya gider o zaman bu şartlarda. Daha önceki dönemde yapılan transferler, Galatasaray'ın kurtuluşu olan Riva projesiyle beraber o dönemde yapılan transferlerin hepsi Riva'ya gitti. Riva buhar oldu şu demiştim. Şimdi o zaman tek transfer önemli. Lig başladı. 3. hafta geldi. Oynayacak. Hayırlı olsun. İyi taraflarını çok fazla söyleyebiliriz ama ekonomik anlamdan, finansal açıdan da bu tarafını da söyleyebiliriz. Leo transferine yani çok kişi mutlu oldu. Taraftarların şu anda tabii sevinçle karşılıyor. Ama ekonomik tarafını eleştirenler de var. Fakat mutlu olanlar çok fazla. Geçtiğimiz hafta çok sevdiğim bir aile dostum var. Cengiz abim, Cengiz Pehlivan ameliyat oldu. Önemli bir operasyon geçmiş geçirmişti. Olsun. Yani gün boyu evinde bizi izliyor Cengiz abi. Leo transferine de mutlaka sevinmiştir. Şu anda da bizi izliyor. Eşi Yonca ablam da ona refakat ediyor.
1: Selamlar,
2: çok büyük geçmiş olsun. Şifalar diliyorum. İyi Galatasaray'dır. Yani Leo transferi hastalara da şifa veriyor. Ama bir de bunun ekonomik boyutu da var. Ben ekonomik boyutunu da tam olarak açıklandıktan sonra senin dediğine inanmak istemiyorum. Yani forma satışından falan pay vermek
1: bilmiyorum gibi. Bugün Milliyet gazetesinde Nevzat Dindar'ın haberi vardı. Forma satışından pay istediği için bu transfer süreci biraz uzadı.
2: Ya forma
1: en son o konuyla da anlaşmaya varıldı ve
2: forma satışından pay istiyor. Aston Villa'nın 8 milyon euro verdi, 12 milyon euro. 12'ye artı bir daha bonus ekleniyor. 4 yıllık bir anlaşma. 28 yaşında bir oyuncu.
1: Bonuslar karşılanabilir şekilde bonuslar mı?
2: Galatasaray'ın
1: kolay bonuslar ben, mı? Yıllık ücretteki.
2: Açıklandı. Galatasaray bu konularda çok objektif bir şekilde açıklıyor. Ben bekliyorum ama 15 milyon euro falan deniliyor. Bonuslar olarak 12 artı. Hmm. Yani bu şartlarda bir de forma satışı falan varsa bu hakikaten çok böyle olumlu bakabileceğim bir şey değil. Yani niye sen bonus istersin son anda formadan gelir istersin? Zaten Aston Villa'nın sana verdiği rakamla bir de orada vergiler var. Neredeyse iki katını vermişsin.
1: Savaş, bunun karşılığı verildiği zaman sen de çok iyi biliyorsun ki konuşulmuyor. Burada sadece belki konuşulabilecek takım içinde bir
2: oraya hiç değinmek istemiyorum. Bu hep konuşuluyor. Oraya konuştuğumuz zaman kötü adam olmak istiyorum. Galatasaray her dönemde bunun sıkıntısını yaşıyor. Sonra iyileştirme yapmak zorunda kalıyor. Torreira bekliyor. Evet. Lemina sezon başında bekleye bekleye aldı. Lemina gidiyor denildi. Şu anda tekrardan takımda kalacak gibi gözüküyor. Daha önce hatırlayalım Sanchez'de aynısını oldu. Icardi döneminde diğer futbolcuları oldu. Takımda unutulan Kaan Ayhan'a da bir iyileştirme yapıldı. Hı-hı. Ben bu huzursuzluk oyuna girmek istemiyorum. Gelirken anlaşıyorsunuz, sonra bir futbolcu geldiği zaman ben de istiyorum. Hayır abi, gelirken sen de anlaşmanı yap. Ne istiyorsan onu yap. Leo'nun takımda bir huzursuzluk, bana göre en büyük sıkıntı orada Barış Alper Yılmaz'ın takımda ayrılacağı söyleniyordu. Everton teklifini hatırlayalım, 35 milyon liraya Galatasaray'ı kabul etmemişti. Şu anda Barış Alper'in mevkisinde oynayacak. Barış Alper ne olacak? Yani baktığın zaman Leo 10 numara gibi olmayacağına göre...

0: Da bir ya Barış Alper'in bir iki haftadır bir performans düşüklüğü yukarı doğru çıkacak rekabetin içine girip onları da okunacağı düşünüyorum.
1: Ya da sağ kanatta bir rotasyona girecek. Çünkü Sané de dönem dönem eleştiriliyor biliyorsunuz
0: ya
1: Savaş.
0: Ya çok zengin olur. Sané'nin mesela bugün de maça geldiğimiz zaman konuşacağız. Yine kulübede. Geçen hafta Erzurum'da işte kulübedeydi. Orada Yunus da var. Hı hı. Baktığımız zaman
1: belki de orada bir rekabet yaşanacak.
0: İki tarafa da yakın. Yani bu
1: tabii Leo transferi, şu anda nasıl bir etki
0: Leo transferi gösterecek iki kanada da o yaşatır.
1: Evet.
0: Ya o rekabeti. Ben genel olarak şunu söyleyeyim. Transfer olarak tekrar söylüyorum. Olumlu, iyi bir transfer ama ekonomik boyutunda geçmiş dönemlerde yapılan transferler Riva'ya götürmüştü. Eğer burada bu şekilde transferler daha devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda Galatasaray'ın beklemesinin sebebi de nakit olmamasından dolayıydı Galatasaray'ın. Yani bu transferlerin bu kadar uzun olması. Her ne kadar yöneticiler Sayın Abdullah Kavuş şampiyonluktan sonra paramız var demiş olsa da transferler için bence beklenmesi biraz da bundandı. Yani ben Galatasaray'ın en önemli asetlerinden bir tanesi Florya'ydı son olarak kalan. Şimdi Florya'ya da bu yansırsa orada inşaatlar devam edecek. Stad Seyran Tepe'nin yanında kapalı spor salonu için yapılan inşaatlar var. Transfer önemli. Senin de söylediğin bir şey var. Başarılı olursa bunlar unutuluyor.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray'ın...
1: Unutulur da taraftar unutur.
0: Sevgili Ezgi Galatasaray...
1: Biz unuturuz. Bak, takım içinde ben, futbolcular arasında ne yaşanacağını tabii ben bilemem.
0: Oyuncunun kariyerine, yapacaklarına, yaptıklarına hiçbir şey demiyorum ama ben şuna çok açıkçası sistem ediyorum, kızıyorum. Galatasaray 4 yılın şampiyonu ama oyuncu satamıyor. Her sene bittiği zaman şu oyuncuya bu
1: satamıyor
0: kadar teklif,
1: mu,
0: bu kadar teklif. Yani satmıyor ya katılmıyorum.
1: Tabii sana 30-35 milyon euroluk
0: nerede
1: teklif geldiği söylendi Como'dan. Barış Alper'e 40 milyon Everton'dan geldiği söylendi. Onun dışında işte Torreira'ya Güney Amerika'dan teklifler olduğu
0: söylendi. Bak Aston Villa Leo için 24 saatte geldi, 8 verdi, 45'i veriyor dedi. Galatasaray orada mesela aldı. Eğer Galatasaray'ın oyuncuları için de böyle bir teklif olmuş olsaydı Galatasaray yönetimi bunları verip yerine aldım alabilirdi. Şimdi 40 milyon lira tabii sonuçta çok
1: bu
0: iyi para. Dolaylı şekilde geldi.
1: Teklif.
0: Resmi olarak Galatasaray masasına gelen sadece bir ya da iki oyuncu için bir ciddi bir teklif var oldu. Ama meblağlar konusunda yeterli olmadı. Ben şuna bakarım günün sonunda. Beşiktaş son 4-5 yılda baktığın zaman çok ciddi bir başarısı yok. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluğa aset. Trabzonspor bu sadece bu sene 50 milyon euro yakın bonservis gelir etti. Geçen sene sadece Uğurcan'dan 30 küsür milyon euro elde etti. Beşiktaş'ın şöyle son 2-3 yılda bakıyorum. Tony Abraham'ı satmış 24,5-25 milyon euro. Getson'u keza aynı şekilde. Muçi'yi Trabzonspor'a verdi. Aroya'yı verdi 8,5 milyon euro. Gözden çıkarılan, kadro dışı kalan Rafa Silva'dan para kazandı. Demirhan Ege gibi bir genç oyuncudan para kazandı. Galatasaray 4 yıl şampiyonlukta kazandığı oyuncu sayısı, sattığı oyuncu sayısı kaç? Kerem. Bir de Tuhel'in Bayern Münih maçlarında 2 tane oyuncunun sakatlanmasıyla Sasha Boy.
1: Sasha Boy.
0: Yani Galatasaray'ın bunu da yapması lazım. Eğer burada Galatasaray çok iyi oyuncular kazandırıyorsa hep İtalya üzerinden oyuncular gibi biraz da buradan Galatasaray'dan satış yapması lazım. Yoksa oyuncunun kalitesine vereceklerine değil ama 100 milyon euronun üzerinde bir maliyet bir kanat oyuncusuna. Osimhen'i asla itiraf. Çünkü Osimhen'den dünyada kaç tane var? 5 tane vardır en fazla. Ama kanat oyuncusu olarak baktığın zaman çok fazla var Ezgi.
1: Şimdi tam o noktada Levent Tüzemen bugün Leao transferini değerlendirmiş Sabah gazetesi için ve demiş ki ben olsam Rashford ya da Sarı alırdım. Onlar da geldi.
0: O, o rakamlara evet o alırdı. Sar sanki başka bir yere gidecek gibi. İngiltere'de başka bir takıma gidecek gibi. Levent abiyle genelde bazen zaman zaman bu görüş ayrılıklarımız çok fazla olur. Bana da istemeder oğlum bunu niye söylüyorsun diye. Burada %100 haklı. Dünkü bağlantısını da izledim. Leo kaliteli bir oyuncu. Beklenen süreç 2 aydır süren bir transferin günün sonunda verilen bu para, bu maliyet. Tekrar ifade ediyorum. Osimhen'den dünyada çok az var. Osimhen'i bekleyip 75-80 milyon euro veririm. Ama kanat oyuncusu olarak bu kadar beklenilmesi bir oyuncu üzerinde vardıklı bir bildikleri diyorum yani.
1: Peki şimdi 6 gün kaldı Savaş. Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu rakipler var. Birazdan onları da birkaç cümleyle tabii değerlendiririz. Üzerinden birkaç gün de geçti ama neticede bu rakipler belli olduktan sonra Galatasaray'ın transfer stratejisi sence değişecek mi? Yani şimdi Paris Saint-Germain ile Barcelona ile oynayacaksınız. Evet bir Leo hamlesi yapıldı ama hala orta sahada bir ihtiyaç olduğundan bahsediyoruz. Stoperdeki alternatifsizlikten bahsediyoruz. Osimhen'in yedeği hala yok. Yani şu an bir çırpıda 3 transferden bahsettik bile.
0: Valla Orkan Hoca'nın planlamasına baktığında 3'ten de fazla bana göre eksik. Batrakova acaba forvet arkası gibi mi oynayacak? Leva bu sefer tam olarak nerede oynayacak? Orkan Hoca'nın planlamasında var. En az 3 ama Galatasaray'ın aslında Şampiyonlar Ligi için en önemli gözden kaçan bence bekleri. Salah'ın geçen sene Şampiyonlar Ligi performansını Saşa Boy'la beraber eksikliği, hatta bir Liverpool maçında ikisini birden atmıştı o konuca. Sen

0: yedek bırakıp Sané, Sacha Boy'la Salah'ı yönetmişti. Diğer tarafta baktığımız zaman Jakobs ve Eren'in Şampiyonlar Ligi için performansı yeterli mi? Bilemiyorum. Yani bir Barcelona maçında Jakobs ya da Eren eşleşmesinin Lamine Yamal'la eşleşmeyi mesela şimdiden canlandırabiliyorum. Galatasaray'da 2 hafta oynandı. Ben hem Jakobs'un hem Eren'in performanslarını tam olarak beğenmedim mesela. Zaten Okan Hoca da memnun değil ki Jakobs çıkarıyor, Eren'i alıyor. İki maçta değişikliklere baktığımız zaman Jakobs Eren değişikliği. Ya ikisini hazır tutmak için yapıyor ya da tam olarak ikisinin performansından memnun değil. Stoper konusunda %100 haklısın. Abdülkerim Bardakçı ile Sanchez'in geçen seneki Şampiyonlar Ligi performansı ortada. Abdülkerim yaş da alıyor. Ağırlığını hep konuşuyoruz. Oraya da bir tane transfer mutlaka
1: aşağı. Paris Saint-Germain'in hücum hattıyla yani karşılaşacaksınız.
0: Paris Saint-Germain'in hücum hattı, Barcelona'nın hücum hattı. Yani orada sadece Paris Saint-Germain'in diğer takımlarda da çok hızlı oyuncular var. Tabii. Lille çok genç bir oyuncu, çok hızlı bir oyuncu. Akşam ben izledim Paris Saint-Germain Lille maçını. Muazzam bir maçtı. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kura çekti ama kadro olarak bir iki tane daha takviye mutlaka şart. Yani 1-2'den belki de fazla. Bu kalan süreçte ne olur dersen, şimdi bundan sonra artık...
1: Peki var mı Savaş kulağına gelen isimler? Yani bugün yarın şunun açıklanmasını bekliyorum
0: Özge,
1: gibi söyleyebilirim.
0: 2 aydır bekliyoruz her zaten. Şey... Bekleye bekleye döndük, Leo'ya geldik. Hani bir şey var, dönüyorsun, tekrar Leo'ya geldik. Bu saatten sonra yeni bir transfer olursa fırsat transfer olur. Yeni bir isim olursa fırsat transfer olur. Golcü üzerinde fırsat bulmak çok kolay bir şey değil. Özellikle golcü transferinde. Osimhen'le de nereye kadar nasıl gidersin?
1: Peki acaba Leao'nun transferiyle golcü transferi en azından devre arasına kadar yapılmaz diyebilir miyiz? Çünkü belki zaman zaman Osimhen'in devreden çıktığı senaryoda işte Barış Alper de devreye girebilir, Leao da devreye girebilir diye düşünerek
0: Batrakov
1: acaba...
0: oynarsa Batrakov da mesela
1: orada belki yararlanılabilir düşüncesiyle.
0: Olabilir. Yani bunların hepsini Okan Hoca'nın planında vardır
1: hani
0: ama...
1: Acaba devre arasına kadar bir golcü almayalım ama orta saha veya stopere bir takviye yapıp bitirelim gibi bir düşünce olabilir,
0: olabilir
1: mi?
0: Orta saha hala soru işareti. Yani orta sahadaki Galatasaray'ın 10 numara transferi yaptığı önemli ama Galatasaray'ın baktığın zaman Hacilerden, Sinayderlerden, en son olarak Mertenslerden daha geriye gidersek birçok 10 numara sayarım. Velhandalar tam 10 numara olmasa da şu andaki Galatasaray'ın 10 numarası Batrakov'un genel anlamda çok kişiye de böyle bir şüpheci bakıyor herkes yani. O 10 numara gören yapabilecek mi diye.
1: Onu ama bir görmek lazım Savaş. Çünkü
0: şüpheci bakmalarını görmek lazım.
1: İlkay var orada
0: diye.
1: Mesela normal şartlarda tartışmayacağımız
0: olmadı.
1: Bir oyuncu.
0: İlkay'ın gelmesi
1: olmadı.
0: Geldiği
1: Batrakov
0: zaman çok iyi.
1: Batrakov şu an soru işareti ama belki de çok iyi uyum sağlayacak. Onu bilemiyoruz. Zaten ki bugün de görebiliriz bu arada. Onu da birazdan konuşuruz.
0: 11'de göremeyiz.
1: Hamle oyuncusu
0: 11'de
1: olarak.
0: Göremeyiz. İkinci yarı görürüz. 11'de iki oyuncuyu da göremeyiz. İkinci yarıda olabilir. Ama katılıyorum sana yani. Galatasaray'ın şu andaki mevcut oyunu içinde Okan Hoca'nın geçen sene Osimhen'siz bir planı olmayan Okan Hoca sürekli eleştiriliyordu. Bu sene Osimhen'siz plan içinde bu saydığımız isimler hücum hattında Barış var. Batrakov var.
1: Evet. Leao
0: var. Şimdi. Yani oralarda illa bir santrofor belki de Okan Hoca olmasın diyordur. Ona göre bir oyun planı.
1: Belki de.
0: Üçlü üç oynamadı mesela. Bir oynadığı maçlarda çok başarılı olamadı. Transfer bittikten sonra Okan Hoca'nın planı biraz daha iyi oldu. Ortaya çıkacaktır. Ama şu an için Okan Hoca Leao transferiyle oldukça mutlu çünkü bu transferi çok istediğini duydum. Yani Okan Hoca'nın bu transferden gayet de mutlu olduğunu duydum. Biraz
1: peki.
0: Gecikti ama.
1: Şimdi Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray. İstersen o karşılaşmayla devam edelim. Arkadaşlarımdan da bir rica edeyim. Maça doğru haberimizi bir ekrana getirelim. Şöyle bir mücadele öncesi kim var kim yok. Şöyle detaylara bir bakalım haberimizden. Sonra devam edelim. Galatasaray Rams Park'ta ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Sarı Kırmızılılar evinde Göztepe'yi mağlup ederek seyircisi önünde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov, Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki 36 lig mücadelesinde 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Savunmada sıkıntı yaşayan İzmir ekibinde stoperler Godoy, Sandberg ve Furkan Bayır Galatasaray'a

0: karşı forma giyemeyecek. Ligin ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 3-3 berabere kalan, ikinci haftada ise sahasında Gençler Birliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi 1 puan toplayabildi. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Evet, Galatasaray iç sahada galibiyet alma peşinde. Göztepe istediği başlangıcı yapamadı lige Savaş. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
2: Hem Çorum Spor hem Erzurum Spor karşılaşmanın daha zor bir maç bekliyorum. Evinde bugün yine tribünler kapalı gişe oynuyor. Ciddi taraftar desteği olacaktır. Ama şöyle de bir şey var. Galatasaray'ın daha 3. haftada dün Gençler Birliği Erzurum Spor'la berabere kalmasından sonra Galatasaray galibiyet halinde zirveye oturacak. Galatasaray da zirveyi seviyor. Oturduğu zaman uzun süre bırakmıyor. Dolayısıyla bir liderlik maçı olarak görüyor. Ama kolay maç olmayacak. Göztepe Galatasaray maçları her zaman çekişmeli ve zorlu geçmiştir. Galatasaray'ın oynadığı iki lig maçının üzerinde performans sergilemesi lazım. Ben Çorum Spor maçını burada statta izledim. Erzurum Spor maçını televizyondan izledim. İki maçtaki Galatasaray bana tam olarak hazır olduğunu göstermedi. Ama bugün daha farklı olacaktır. Aynı kadroyla konuca devam edecektir. Kazanan kadroyu çok fazla bozmuyor. Dediğim gibi ikinci yarı yeni transferi sahaya atabilir. Burada Batrakov'u bekliyor çünkü herkes. Ben de açıkçası merak ediyorum. Bu maçta belki değil ama bundan sonraki maçlarda tam bazen ilk maçta da o kalitesini gösterebiliyor. Ama Galatasaray'ın net favori gördüğüm fakat iki maçın üzerine koyması gereken bir Galatasaray var. Yani performans anlamında Barış'ın iki maçtaki performansı hiç beğenilmedi. Zaman zaman Abdülkerim, sol bekteki Eren'le Sanchez'in performansları değişerek Salah'ı orada tek başına. Yunus'un Osimhen'le olan uyumu bugün yine birbirlerine çok yakın oynayacaklardır. Hı hı. Geçen haftaki hatırlayalım, Osimhen'in Yunus'a attırdığı gol. Muazzam bir pas, böyle ayağının dışarı içeri bırakması. Bugün onları yine görebiliriz. Taraftar desteğiyle çok daha farklı olur. Sané'nin bir düşüşü vardı. Bugün yine ben 11'de beklemiyorum. Ama Osimhen'i varsa Galatasaray'ın bence sıkıntı yok. Çünkü Osimhen varsa daha 2 haftada 4 gol 2 asist. Zaten kalitesini biliyoruz. Bugün de Galatasaray'ın en büyük umudu yine Osimhen olacaktır.
1: Bu arada Barış Alper Yılmaz'la ilgili şunu söyleyebiliriz belki Savaş. Çok alternatifsiz kaldı Barış Alper. Hiç rekabete girmedi. Hatta tam tersi, kendi bölgesinden çıkıp başka bölgeleri de ikame etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla belki de Leao'nun gelişi şimdi Barış Alper için de bir yeni bir mücadele, yeni bir meydan okuma anlamına da gelebilir mi diye de düşünmüyor değilim. Sen ne düşünüyorsun?
2: Alternatifsiz kaldığına %100 hemfikirim. Takımda çünkü tek mevkisi, yani ikinci bir alternatif olmayan benimki orasıydı. Barış'ın alternatifi yoktu. Evet. Berat vardı orada, genç bir oyuncu. Yani orijin olarak, sol kanat oyuncusu olarak başka isim yoktu. Leao ile rekabete girmek kolay bir şey değil. Evet, Barış 4 yılda maç sayısı olarak en çok forma giyen oyuncuların başında geliyor. İlk sırasında geliyor Barış. Ama Leao ile rekabete girerseniz, bu kadar da büyük bir bonservis ödediyse, Leao biraz kıpırdadığı zaman, biraz kendini bize Leao'yu gösterdiği zaman Barış'ın orada forma giyme şansı biraz zayıf gözüküyor. Bu sefer Barış'a farklı bir yer bakmak gerekecek. Okan Hoca'nın işi özellikle Barış'ın olduğu kanatta zor ve ben Barış'ın forma şansını düşük görüyorum. Satış ihtimali eğer Everton'ın son günlere kadar Galatasaray'a bir teklif yaparsa belki olabilir, ama öbür türlü Leao varsa Leao oynar. Barış da 4 senedir bu takımın yükünü çekmesine rağmen söylüyorum yani. Yani sonuçta Leao'yu bu kadar maliyetle alıp transfer edip kulübede tutamazsınız. Ama Barış'a nerede yer bulursunuz? O konuda da Okan Hoca düşünsün.
1: Şimdi bugünkü maçta Barış'ın Leao transferinden nasıl etkilendiğini görürüz diye tahmin
2: Barış
1: ediyorum.
2: Barış ligin hep ilk 2-3 haftalarında böyle durağan geçiyor, sonra hareket ediyor.
1: Geçen evet, bir vites yükseltiyor
2: sonra. Geçen sene de transfer sürecini hatırlayalım. Arabistan muhabbeti vardı.
1: Aslında Galatasaray'ın bütün oyuncuları böyle değil mi Savaş? Bunu daha önce Okan Buruk da söylemişti. Biz hep sezona biraz daha böyle rölantide başlayıp sonradan form tutuyoruz.
2: Mesela Osimhen,
1: Abdülkerim için de bunu demişti.
2: Osimhen ilk kez mesela sezon başı kampı gördü. Bu sene fırtına gibi girdi. Yani normalde de hazır girdi.
1: Ya, o tabii
2: Galatasaray'da
1: başka
2: burada etkilenmeyen bir oyuncu daha var. Torreira'dır mesela. Hiç sezon başı, sezon sonu demez. Evet. Her şeyin
1: bazı oyuncuların sezon başı ve devamlılığı fark ediyor.
2: Mesela Yunus ilk sezona çok iyi başladı bu sene baktığım zaman. Bazı oyuncuların o kampın da vermiş olduğu etkiyle, sezon başı oynanan hazırlık maçlarının da etkisiyle sezona biraz yorgun girebiliyorlar. Ama Galatasaray'da bugün mutlak galibiyetiyle, parolasıyla Göztepe karşısında sahaya çıkacaktır.
1: Peki bir muhtemel 11'i rica edelim arkadaşlarımızdan. Senin 11'inle bizimki bakalım uyuşuyor mu? Muhtemelen uyuşacak ama. Çünkü Galatasaray'da hakikaten alternatif oyuncu konusunda da bir
2: bundan
1: sıkıntı yaşandığını söyleyebiliriz. Ha, yapılacak transferlerle nasıl değişir o ayrı. Uğurcan kalede. Şalay Sanchez, Abdülkerim Jacobs, önlerinde Torreira, Sara Yunus, Sané, Barış Osimhen demişiz. Sen Sané yine kulübede olabilir dedin değil mi?
2: Yunus orada Sané, değişiyor. Yunus Sané'nin olduğu yere gelir. Sara Yunus'un olduğu yere geçer. Torreira'nın yanına da Lemina gelir. Lemina geçen hafta sahanın en iyilerindendi gidecek haberlerine rağmen. Ben de bir değişiklik ama üç tane mevkisel yer değişikliği görüyorum.
1: Bir değişiklikle herkesin mevkisi evet, değişiyor
2: bir zaten. Bir değişiklikle şöyle çaprazlamasına üç kişi değişiyor.
1: Peki.
2: Yani geçen haftaki 11'i bekliyorum ben. Savunma aynı bu şekilde. Hücum hattında bir Sané olduğu yerde Saray'ı görüp Yunus'u orada görürüz.
1: Şimdi Fenerbahçe ile hemen devam ediyorum. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olmasının ardından, aslında rakipleri belli olduktan sonra demeyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasıyla birlikte Savaş, transfer planlaması da güncellendi. Şimdi muhtemelen yolun Avrupa Ligi'nden devam edecek bir Fenerbahçe'ye yapılacak takviyelerle şu anki senaryoda yapılacak takviyeler aynı olmayacaktı ki olmayacak gibi de gerçekten görünüyor. Şu anda Rashford var Fenerbahçe'nin gündeminde. Sol bek için Ferdi Kadıoğlu'nun gündemde olduğunu söyleyebiliriz ve hatta bugün ciddi hemen hemen bütün gazetelerde Can Uzun'la ilgili de bir girişiminin olabileceğine dair haberler görüyorum. Neler söylersin?
2: Transfer hareketliliği yayına başlarken de söyledik. Çok hareketlilik var. Eğer 2-3 gün içinde bu saydığın isimler
1: yani son düzeye girilirken Rashford, vites artırdı bütün
2: Rashford,
1: takımlar.
2: Rashford, Can Uzun. Rashford Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Evet. Can Uzun zaten 3 aydır gündeminde. Hep söylüyorum yani uzunca bir zaman oldu. Aynı Leao'da olduğu gibi yine o 25'lerle başlayıp 45'lere kadar çıkan yerde yine bu şekilde sonuçlanırsa niye daha önce olmadı derim. Fenerbahçe'nin Can Uzun'a yani güzergah yapması normal çünkü çok önemli bir oyuncu, yerli bir oyuncu. Ama Rashford bu iki oyuncudan bir tanesini Fenerbahçe alırsa çok ciddi bir şekilde psikolojik üstünlük elde eder. Tabii çünkü iyi transferler yaptı. Şampiyonlar
1: Ferdi
2: ligine,
1: de aynı şekilde
2: Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ferdi
1: şu an sol bek konusunda da bir
2: Ferdi ile çok ciddi bir istişare yapılıyor. Ferdi ile en son yöneticinin beraber geçmişten de beraber diyaloglar olduğunu biliyoruz. Konuşulan, yazılan, çizilen. Yani Fenerbahçe eğer bir sol bek transferi, bir böyle kanat oyuncusu transferi daha yaparsa çok başka olur. Yani iki tane isim de çok önemli çünkü. Hem Can Uzun hem Rashford bir de Ferdi. Yani bu iki transferi yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi puanlar toplar Fenerbahçe. Zaten şu ana kadar yapılan transferlerde nokta transferler yaptı. Hı hı. Ederson'u kazandı ya. Ederson'la burada hafta evet. içinde yaptığımız yayınlarda ne söylesem çıktı. Ederson gidemez. Fenerbahçe böyle bir kadro yaptıysa.
1: Yalnız Savaş şunu da söyleyelim. Mert sakatlanmasa belki de böyle bir durum yaşanmayacak.
2: Ezgi, Mert çok iyiydi. İyi diyorlardı evet. ya. Ben de dedim ki Fenerbahçe öyle bir kadro yapıyor ki Mert de yoluna devam edemez dediğim zaman linç yemiştim. Ederson varsa Ederson'dan çıkamazsınız. Ederson önemli bir kaleci. Şu anda ligimizin net söylüyorum. İsteyen Galatasaray arkadaşlarım kızsın. Ben bunu daha önce de söyledim bugün de söylüyorum. Ligimizin en değerli kalecisi Ederson. En önemli ya, kalecisi
1: kariyeri
2: Ederson.
1: Kariyeri belli tabii ki.
2: Kariyerinden bağımlı, bağımsız bu iki maçtan dışında söylüyorum. Geçen sene içinde söylüyorum. Uğurcan'ı çok beğeniyoruz. Yerli milli kaleci, milli takımımızın kalecisi ama Ederson bu maçtan önce, rövanştan önce dedim ki Fenerbahçe bu maçı kazanmak istiyorsa Ederson'un uzun toplarıyla kazanır. Uzun top oynayarak kazanır. Çünkü başka türlü Lyon'u durduramazsınız. Çok hızlı top geçişi yapıyorlar. Oyuna ön alan baskısı yapıyorlar. Fenerbahçe uzun toplarla Ederson'un kurtarışlarıyla el ve ayağını bu kadar iyi kullanan oyuncuyu hatırlattı. Bazen bazı sakatlıklar mecburiyetler sizi getiriyor ama Fenerbahçe Ederson'dan hiçbir zaman vazgeçmedi. İyi ki Juventus vazgeçti. Eğer Juventus vazgeçmemiş olsaydı belki de Ederson'la anlaşacaktı. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak istiyorsa takımlar atan ve tutan iyi olacak. Galatasaray nasıl? Muslera ile uzun yıllar hep şampiyon oldu. Icardi ile Osimhen ile ondan önceki. Yani Fenerbahçe'nin atanlarına baktığımız zaman iki tane transfer yaptı. Ama kalemde de Ederson gibi bir oyuncu varken ondan vazgeçmiş olsaydı. Mert olayında bir tek ters düşüm Güvenç Hoca var. Ne zaman ben Ederson kalmalı desem Güvenç Hoca'mın kulakları çınlasın. Oğlum sen hasta mısın? Mert gibi kaleci nerede var diyordu. Ederson bu kadroyla önündeki
1: Güvenç
2: oyuncular
1: Hocam
2: değişti.
1: Ezberleri bozar biliyorsun.
2: Her zaman ezberleri bozar. Çok seviyorum. Çok da saygı ediyorum. Selam olsun. Ama Ederson'un yüzü gülmeye başladı Ezgi ya. Farkında mısın?
1: Evet.
2: Ederson geçen sene yüzü gülmüyordu. Böyle hep mutsuz bir yapısı vardı. Bazı oyuncular
1: da
2: var.
1: Bunlar biraz da karşılıklı. İşte demek ki yapılan görüşmelerle birlikte biraz oyuncu da burada kalmaya karar verdiyse, buraya biraz daha ait hissetmeye başladıysa, bunların hepsi etken. Yani geçen sezonki Ederson'un ruh hali, görüntüsü, tavırları, onlar da çok kabul edilebilir şeyler değildi.
2: Ben Ederson olsaydım şu iki ayda yaşadıklarımdan ben mutsuz olurdum. Milli takımdan döndü, başkan diyor ki Ederson
1: ama kendi gitmek istiyor dendi.
2: O süreçle ilgili bir şey diyemiyorum. Kendi gitmek istiyor

0: Yani, geçen sezonki o derbideki Ederson'u devam ettirir miydin sen olsan?
1: Fenerbahçe'de yanlışlardan döndü. Sayın Başkan da dahil. Futbolcularla ilgili İsmail Hoca da dahil. Ya elinizdeki futbolcularla öyle açıklamalar yaptınız ki Ederson'la ilgili bu şekilde açıklama yapmadınız.
0: Yok mı? Aziz Yıldırım ama en baştan itibaren dedi ki biz Ederson gibi bir kaleciyi bu maliyetlere zaten hiçbir yerde bulamayız.
1: Nene'yle
0: onu
1: ilgili,
0: kazanmamız
1: Nene,
0: lazım.
1: Nene'yle ilgili, Sıdıkı Şerif'le ilgili elinizde futbolcu varsa o şekilde, mesela şimdi Talisca'nın dünkü paylaşımına bakıyorum mesela 5 maçtaki performansına göre ayrılığa göre sitem ediyor.
0: Bak de diyor ki oraya gelecektim ben de tam. İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak tek kullanımlık nesneler değildir. Yani şunu mu anlamalıyım? Ben sizi
1: maçlık
0: taşıdım, gollerimi attım, siz de beni kullanıp attınız.
1: Aynı sayı sordum akşam. Adem abiyle beraber Gençler Birliği maçını izliyorduk. Bu mesajı orada gördüm. Dedim ki şu andaki 5-6 maçlık performansa göre Şampiyonlar Ligi'nde kullandığı penaltılar, duran toptan attığı goller onu söylüyor. Ama Talisca'da baktığın zaman geçen sene çok fazla bir şey vermedi. Oyununu yavaşlattı. Ben bunu senin zaman kazanlar vardı.
0: Skora katkı veriyor, oyuna katkı
1: ama
0: vermiyor.
1: Ama skora katkı vermek yetmiyor. Bazen öyle takımlar ki koşacaksınız. Günümüz futbolunda koşacaksınız, mücadele edin. Duran toptan gol atmak yetmiyor. Sisteminde haklı baktığın zaman. Yani Şampiyonlar Ligi'ne giren bir takımda orada en önemli katkısını vermiş.
0: Şöyle deniyor orada da işte Talisca takımda kalırsa Şampiyonlar Ligi kadrosuna ve Ziraat Türkiye Kupası kadrosuna yazılıp lig kadrosuna yazılmayacak.
1: Onu da kabul etmez.
0: Onun üzerine aslında belki de o iddialar üzerine, o haberlerin çıkması üzerine de yapılmış bir açıklama gibi.
1: O haberler çıktı mı yoksa Oğuz Çetin kendisine söyledi mi bunu? Yani çünkü kafa takımın bir sportif direktörü var. Çıkan haberler üzerindeyse kendisine bir şey söylenmediyse o sistemi vardır. Çünkü futbolcular bazen konuşarak ikna edilebiliyor, anlaşılabiliyor. Hala Talisca'nın piyasası olan bir futbolcu yani baktığımız zaman. Çünkü Beşiktaş'ta da çok iyi hizmetleri vardı. Arabistan'da da orada çok iyi hizmetlerde bulundu. Ben Talisca ile ayrılacaksa güzel ayrılacaktır. Fenerbahçe bunu yapabilir. En kötü ihtimal Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu işleri çok iyi bilir. Oturur konuşur. Ederson konusunda haklı olduğunu ortaya bir kez daha çıkardı Sayın Başkan. Ama Mert'in sakatlanmamış olsaydı da ben Ederson'un kazanılacağından hep yanaydım. Ederson gibi bir oyuncudan yani çıkamazsınız, vazgeçilmezsiniz bir oyuncu dediğim zaman kızıyorlardı. Bugün değil, yarın da söyleyeceğim. Hatalı gol yediği zaman da söyleyeceğim. Ben Kasımpaşa'da şampiyonluktan belirleyen o yediği gol dediği zaman da söylemiştim. Futbolcu böyle, şey, kaleci böyle goller de yiyebilir. Ederson'un büyük bir şey kaybetmez. Büyük kaleciler de çok büyük hatalı goller yiyebiliyor.
0: İşte diyorum ya, Ederson'u orada tartışmalı hale getiren şey yediği gollerden ziyade özellikle ligin son bölümündeki tavırlarıydı.
1: Öncesi de aynı. Ederson geldiğinden beri kaç tane farklı oyuncuyla oynadı? Öndeki stoperle, ya Levent stoper oynadı.
0: Evet.
1: Yani Ederson
0: tabii,
1: diyor ki ben dünyada Brezilya milli takımı kalecisiyim. İngiltere'de oldukça başarılarım var, kupalarım var. Sağ bekin değişiyor, sol bekin. Sağ bek sol bekte, sol bek sağ bekte. Skriniar'ın yanında Levent'e kadar gelmiş oynamış. Onun da performansı düşer yani bir zahmet. Eğer iyi bir kaleciyseniz önünüzde oynadığınız oyuncuların bir istikrar olması lazım.
0: Bakalım. Ligdeki rakibi Samsunspor deplasman savaş. Ne diyorsun? Şimdi ligde de bir atağa geçmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Kolay rakip yok artık bundan sonra. Çünkü evet, aralarda uçurum var mesafe olarak. Fenerbahçe iyi konsantre olursa Lyon zaferinin bir kenara bırakıp İsmail Hoca da dahil dedikodular çok etkileniyorlar ya. Şu sosyal medyadan futbolcusundan teknik adama kadar çok etkileniyorlar.
0: Herkes
1: ya. Trabzon'da da konuşacağız.
0: Hiç etkilenmeyen var mı?
1: Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bakıyorum, geçiyorum. Bakmıyor değilim. Bakıyorum. Hani bazen çok ağır hakaretler de oluyor. Bakıyorum, geçiyorum. Etkilenmemek yani hepimiz etten kemikten insanız. Ama siz bu kadar profesyonelseniz etkilenmeyin ya. Bence etkilenmeyin. Fatih Hoca'ya da geldiğim zaman konuşacağız. Ya sosyal medyadan bu kadar çabuk etkilenmeyin ya. Geçmişte milli maç vardı ya. Şenol Hoca, Burak Yılmaz maç bitti. Daha teriniz soğumadan gelip ne çabuk yetiştirdiniz. Nasıl yetiştiriyorsunuz bunları? Hemen maç biter bitmez sosyal medya paylaşımları ya da yapılan yorumları. Yani televizyonda X bir yorumcu bir şey söylüyor ama maçtan sonra onu yetiştiriyorlar. Bence
0: onlar evet, sağlıklı durumlar değil.
1: Ya onları eğer bir kenara bırakıp şu Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı da Lyon maçını unutup maça konsantre olursa Fenerbahçe geçtiğimiz haftanın o kaybını telafi eder. Ben Samsunspor karşısında, Fenerbahçe'nin geçen sene Samsunspor'a karşı kaybettiği puanlar var. Ama Fenerbahçe bu maçın bana göre favorisi.
0: Geçelim Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu. Sosyal medyada en fazla gördüğüm yorum. Şampiyonlar Ligi'nde galiba 3 takımla mücadele ediyoruz şeklinde oldu savaş. Öyle bir kura çekti ki hakikaten Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir rakip tablosu var şu anda Beşiktaş'ın. Marsilya, Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Apoel Berşava ve Hoffenheim. Yani hem burada hem dijital bölümümüzde Libero'da yaptığımız yayınlarda hepimiz tahminler yapıyoruz ya. gelmesin diye söylediğimiz bütün takımlar Beşiktaş'a geldi.
1: Ölüm grubu diyoruz
0: yani
1: ya.
0: Alman takımları gelmesin dedik geldi. İşte İngiltere'den işte Celtic gelmesin dedik. Crystal Palace gelmesin dedik. Omonya,
1: Yunanistan takımı gelmesin takım, Yunanistan'dan dedik. Bir AEK gelmesin diyorsun, o geliyor mesela. Evet. Yani düşün yani orada gelmesin diye.
0: Hapoel bile... maçı şimdi iç sahada ama politik sebeplerden dolayı tarafsız da sahada
1: yani
0: olacak.
1: Hep Beşiktaş'ın yani, başına geliyor böyle evet. şeyler. Yani Beşiktaş hakikaten... aslında dün Önder Özen'in bizim yayınımıza bağlanıp değerlendirmesinde Önder Özen genelde neşeli, gür sesli ve hep bazı pozitif. Şeyler anlatırken pozitif ama evet. dünkü o ses tonundan kuraya üzüldüğünü çok anlamak mümkün değil. Başkan biraz daha pozitif yaklaştı olaya. Sayın Başkan Serdar Adal'ın açıklamalarına baktığımız zaman o daha böyle olsun. Bazen büyük maçlar daha iyi motive edebiliyor. Ama dört takım içinde baktığın zaman hiçbir şekilde buna yoruma gerek yok. Beşiktaş çok zor bir kura çekti. Yani şimdi bakıyorum burada nereden kaç puan toplar diye puan hesabına bakıyorum. 3-6-9'a çıkamıyorum. Evet futbolda sürprizler var. Hani 9 da toplayabilir, 10 da toplayabilir. Ama
0: dileriz ki daha fazlasını
1: bugün şeyler de belli olacak. Maçların
0: fikstür de belli olacak.
1: O da belli olduktan sonra başlangıç çok önemli. İnşallah ilk başlangıç. Takımlarımız için çünkü o başlangıç çok önemli. Başlangıç bir sonun, hava durumları, iklim onların hepsi önemli.
0: Şimdi Celtic deplasmanına hangi mevsimde gideceksin?
1: Celtic deplasmanı ne olursa olsun çok şimdiden merak ediyorum. Çünkü dünyada Filistin olaylarına karşı en çok direnişi gösteren Celtic taraftarıyla Beşiktaş taraftarının orada karşılıklı karogazilerini...
0: Yani hakikaten enteresan bir grup. Çok
1: maçı,
0: enteresan.
1: Maçı değil oradaki taraftarların buradaki verecekleri mesajlar benim için çok önemli. İki taraftarın da çok güzel görüntüler vereceğini şu anda düşünüyorum. Ama hangi havada gideceği, hangi iklimde olacağını da merak etmiyor değilim. Şimdi, onlar bile maçı etkileyecek yani
0: tabii
1: puanı,
0: ki.
1: Oyunu...
0: Şimdi bu tabloda Beşiktaş'ın rakiplerini de gördükten sonra ki bu arada İtalyano'nun lig ve Avrupa'da yaptığı rotasyon şekillerine baktığımız zaman Avrupa'yı sanki şu anda biraz daha önceleyen bir teknik direktörmüş görüntüsü verdiğini de söyleyelim. Dolayısıyla acaba bu rakiplere bakarak farklı transfer talepleri de olabilir mi İtalyano'nun şu son bir haftada?
1: Olabilir. Bir iki tane daha transfer zaten bekliyoruz ama İtalyano'nun bundan önceki kariyerine baktığın zaman Avrupa'ya çok daha önem verdiğini biliyoruz. Fakat bizim de ligimizde önce şampiyonluk Beşiktaş'ın...
0: Gerçi o çalıştırdığı takımlardan da biraz kaynaklanıyor. Yani çalıştırdığı takımlar hiçbir zaman liglerinde doğrudan şampiyonluğa oynayan takımlar olmadığı için orada biraz Avrupa'yı öncelemek
1: o zaman bize alışması lazım.
0: Işte
1: bize alışması lazım. Çünkü gelirken Sayın Başkan'ın net ifadesi var. Biz ay olarak ne demişti? Haziran'da baktığımız zaman sezon başında 5. 6. haftada 10. haftada ligi havlu atan bir takım olmayacağız demişti. Ay olarak da bir şey söylemişti. Şimdi hatırlayamadım. Dolayısıyla Galatasaray, Beşiktaş bu yarışın hep içinde olması lazım. İtalyano da bunun biraz farkında olması lazım. Çok fazla rotasyon yapıyor. Evet. İlk 3 maçta aynı kadroyla gitti. Ne kadar güzel dedim bir şey ama bir baktım sonra kulübeye mecburiyetten o kadroyla devam etmek zorundaydı. Yani mecburi.
0: Hayır mesela Alanya maçında yapılan rotasyonla Žalgiris rövanşındaki tercihlere bakıyorsun. Sanki tam tersi
1: tam
0: mi
1: tersi,
0: görüntüymüş
1: tam tersi,
0: gibi.
1: Tam tersi.
0: İddia
1: yani
0: olarak.
1: Žalgiris maçında kazanılmışsın 3-0'ın vermiş olduğu avantaj var ama Alanya maçında o rotasyona gerek var mıydı bence yoktu. Hoca çünkü bu konuda biraz belki uyarı demeyeyim ama buraya alışması lazım. Buranın böyle olduğunu hocaya anlatmaları gerekiyor. Bunu da Önder Özen, başkan, futbolcular anlatamaz da Önder Özen'le başkan bu konuda hocayla yemekli sohbetlerinde mi olur? Direkt destek sohbetlerinde mi olur? Rotasyon konusunda gerçek anlamda zaman zaman hocaya destek gerekebilir. Yani bunu işine karışırsın demiyorum ama Türkiye'de Beşiktaş şampiyonluk yarışında son haftalara kadar olmak istiyorsa bu rotasyon konusunda hocanın biraz daha dikkatli olması gerekiyor.
0: Peki transferde de neler olacağını göreceğiz. Beşiktaş'ta Çorum'la karşılaşacak. Tabii Çorum'da ligin dikkat çeken takımlarından biri.
1: Cengiz'i transfer ettiler.
0: Galatasaray'dan evet puan alarak başladı. Cengiz transferi var ki öncesinde de bu arada önemli takviyeler yapmıştı Çorum. Ligin en fazla takviye yapan, transfer yapan takımlarından biri. Dolayısıyla o karşılaşmada enteresan geçmeye aday.
1: Ligimizde bundan önce takım adı vermemiş ama çok ciddi transferler yapıp ligde kalamadıkları dönemler olmuştur. Galatasaray maçında oyunlarını beğendim. Yeni takım olmasına rağmen Uğur Uçur'a tebrik ediyorum. Kasımpaşa maçında Galatasaray maçından çok farklı bir oyun sergilediler. Çok transfer yapmak çok iyi iş yapacak anlamına gelmez. Uyum çok önemli. Ligimizin değeri. Beşiktaş bu maçı kazanmak isteyecektir. Bana göre Beşiktaş da favoridir. Hep favori diyorum yani. Burada yanlış anlamam Beşiktaş favoridir. Uğur Uçar'ın takımı yine aynı şekilde Beşiktaş'a karşı Galatasaray maçında olduğu gibi katı bir savunma uzun toplarla gol atmak istedik. Beşiktaş eğer golü erken bulursa dağılabilen de bir Çorum Spor var burada.
0: Evet.
1: Ama Uğur Uçar'ın da nerede ne yapacağı belli olmaz. İyi bir teknik ekibi var. Takımdaki oyuncularda da her geçen hafta daha iyi olacak ben düşünüyorum.
0: Peki Trabzon

0: Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu konferans liginde ama rakiplerden önce Fatih Tekke'nin yaptığı açıklamayı istersen bir değerlendirelim Savaş. Önce istifa etti, kimseyle konuşmadan herkesi şoke eden bir karardı. Hemen ardından yönetimden bu kararın kabul edilmediğine dair bir açıklama geldi. Ve dün akşam da Fatih Tekke sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı. Önümüze bakacağız dedi. O maçın duygusal yoğunluğuyla yaptığım bir açıklamaydı. Bu takımın gücüne, oyuncularıma inanıyorum açıklamasını yaptı. Şimdi tabii en çok merak edilen konu Fatih Tekke gerçekten çok olumsuz bir ruh haline mi sahip? Biraz fazla mı duygusallaştı acaba henüz sezonun başında? Gidişat nasıl olacak bu süreçte? Gerçekten yönetimin verdiği destek, oyuncularının verdiği destek sahaya nasıl yansıyacak? Fatih Tekke'ye nasıl yansıyacak? Bunları merak ediyoruz. Ne düşünüyorsun?
1: Fatih Hoca futbolculuğundan tanıdığım, bildiğim en dik oyunculardan bir tanesi. Hep sözünü en sonunda söyleyeceğini başta söyleyen dimdik bir kişilik, karakter. Burada bir duygu patlaması yaşadı. Bunu maçtan sonraki yayında da söylemiştim. Kendisi de ifade etti zaten. Ama bunun öncesinde mutlaka bir şeyler vardır. Yani Fatih Hoca'ya kimse buna bir oyun olduğunu ya da işte bunun altında başka bir şey olduğunu söylemez. Fatih Hoca bugün kendi adışı Fatih Terim'e milli takımda futbolcuyken de söylediği sözü biliriz. Yani karşısında eğer bir haksızlık varsa onun haksızlık karşısında da direkt tepkisini gösterebilen bir oyuncu. Milli takım kampında bundan sonra olmamak adına da Fatih Terim'e söylemlerini hiç esirgemeyen bir Fatih Tekke'den bahsediyoruz. Bundan önceki hocalık zamanında da aynı. Diğer önce çalıştığı takımlarla, yöneticilerle ilişkileri, istifa ettiği dönemlerde başarısız bulduğunda kendisinin görevine son verilmeden bırakmasını bilen bir kişilikti. Orada bir duygu patlaması vardı. Bir hafta önce şakayla karışık bu kadro hoca yer.
0: Hoca kovdurur dedi.
1: Yani bu kadro hoca kovdurur. Sergen Vahri bir açıklamaydı o da. Orada da mesela bir takım şeylerin olduğunu düşünüyorum. Yoksa Fatih Hoca'nın transferleri, başkanla çok iyi, 5 yıllık bir planlama yapılmış. Bu hareket bence bundan sonraki futbol takımında Fatih Hoca'ya karşı bakış açısını daha farklı bakış açısı getirecek bir durum doğurdu. Yani Fatih Hoca'ya...
0: Daha pozitif mi, daha negatif mi?
1: Pozitif anlamda. Fatih Hoca yalnız değil. Fatih Hoca'nın arkasında koca bir camia var. Fatih Hoca'nın arkasında kocaman bir yönetim var. Bir şehir var. Evet, oynanan futboldan...
0: Ya da o desteğe mi ihtiyaç hissetti acaba Fatih Tekke
1: İsteyip
0: biraz?
1: İsteyip de böyle bir yaptığını bak, ısrarla söyleyeyim, böyle bir şeye ihtiyacı yok. O duygusal bir yapılık. Ne kadar sert olsa da, ne kadar her zaman net sözlerini ifade kullansa da hepimiz Tekke miyim? Mesela ben de duygusalım ama sert tarafımda vardır. Fatih Hoca burada bu desteği, ben böyle bir şey yapayım, destek alın değil.
0: Savaş, biraz futbolcular... da karakter meselesi. Çok özür dilerim. Yani şimdi bazı insanlar olaylara hep pozitif açıdan bakarlar. Bazı insanlar da negatif açıdan bakarlar. Şimdi Fatih Tekke'nin arka arkaya gelen bu açıklamalarından sonra işte önce böyle bir kadro hoca kovdurur. Arkasından Ferencvaros maçından sonra istifa ediyorum açıklaması. Akıllara Süper Kupa mücadelesinde Okan Buruk'la çıktıkları basın toplantısını getirdi mesela. Hatırlarsan kadron... bir kilo aldım verdim. Yaşanmıştı. Bak, içtenlik... Fatih Tekke o zaman şey demişti, sen kilo alırsın tabii hocam, elinde böyle bir kadro var diye. Şimdi mesela bu hatırlanmaya başlandı. Bak, neden bu kadar negatif yaklaşıyorsun, sana da güzel bir kadro verildi hocam diyerek.
1: Ben o günü çok güzel içinden gelen bir aslında orada böyle kinaye değildi.
0: Değildi.
1: Doğru
0: tabii ki.
1: Ama yanındaki eski futboldan oynamış takım, yani arkadaşlık yapmış Okan Hoca'ya çok güzel bir göndermede bulundu. Aslında espriyle karışık. Bu işte karakteri
0: şimdi
1: bu.
0: Kendi başına geldiği şimdi, zaman neden böyle şunu, negatif baktı
1: hayır,
0: acaba?
1: Kimse çok şunu sorgulamadı.
0: Olumsuz ben, yönden bakan bir
1: Ferencvaros maçının ilk
0: acaba?
1: Karşılaşmasında maça bir Hırvat hakem vardı. 90 dakika boyunca bütün takdir haklarını abi ev sahibinden değil rakip takımdan yana kullandı. 90 dakika boyunca. Ben teknik direktörü bırak ya, ben izleyen olarak ihsan ettim ya, bir ev sahibi takıma bu kadar karşı olunur mu diye. Maçın sonlarında oyuncunun da psikolojisini bozdu. Vibu gibi çok değerli bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Ardından Başakşehir maçı var. Başakşehir maçında Muhammed Salah'ın golü verilmedi. Penaltı tartışması. Hocanın bu iki maçtaki hakem kararları da biraz psikolojisini etkilemiş bence. Biz bu kadar kadro, kimse bunlara değinmedi bak Ezgi. Gerçek söylüyorum, iki maçta ben kulübede teknik adam olsam hem Başakşehir maçı hem Ferencvaros maçının ilk Papara Park'taki maçta hakem hataları, hakem art niyetli diyeceğim, özellikle oradaki ilk maçta ben ciddi söylüyorum, hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bütün takdir haklarını, ha kırmızı kartta Vivi'de haklı ama oyuncunun da psikolojisi bozuldu. Bu maçta da zaten erken bir kırmızı kart, sonra kopan bir oyun. Burada da hakemin zaman zaman sert üslubu vardı ama iki tane maç Fatih Hoca'nın psikolojisini mutlaka etkilemiştir. Kimse bu konuya değinmedi. Yoksa Fatih Hoca zaten o iki maçta yaşananlara dile getirdi. Böyle bir kadro yapıyoruz. Bu kadar para harcıyoruz. Hedefimiz Avrupa'da devam etmek ve siz ilk maçta evimiz

0: De bu kadar
1: bu arada erken. Avrupa'da da yolu açık Trabzonspor'un. Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kups, Jablonec, CSKA Sofya. Tabii ki Freiburg, Kızıl Yıldız bunlar yakından tanıdığımız takımlar. Hearts'ın deplasman olmaması güzel. Evinde oynayacak olması güzel.
0: Trabzonspor'un güzel bir fikstürü var.
1: Bir dakikan var, toparlayalım.
0: Trabzonspor'un çok güzel bir fikstürü var. Şunu söylüyorum. İnşallah bir takımımız Ankara'daki finalde oynar. Bu takım da Trabzonspor olur.
1: İstanbul'da. Çünkü
0: konferans ligi İstanbul'da oynanacak. Trabzonspor İstanbul'da düşünebiliyor musunuz? Ankara dedim yanlışlıkla.
1: Muhteşem olur.
0: Yani İstanbul'da konferans ligi, çünkü artık bundan sonra Avrupa maçları ülkemizde çok fazla oynanıyor. Konferans ligi finalinin Fatih Tekke'nin ve öğrencilerin Trabzonspor'un burada İstanbul'da bir final olmasını çok isterim. Ben bu fikstüründe Trabzonspor'un iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Savaş, çok teşekkür ediyorum.
0: Çok çabuk geçti o zaman. Ben teşekkür ederim, senin de ağzına sağlık.
1: Değerli izleyenler, bir sabah sporu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: 1946 yılı Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul Karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu, unutulmaz, hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında, onları buradan paylaşacağız ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direkt mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Ha, kale direği tabii.
0: Stad.
1: Şeref Stadı da kale direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış yani.
1: Ya şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım volemsi.
1: Yarım vole makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır rahmetli. Daha yeni vefat etti. İki sene falan filan.
0: Rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik

0: hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
1: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o. Otel bunları şimdi. Da işledik aslında. Yani otel şimdi Çırağan Oteli'nin olduğu o bölgede.
0: Işte, tabii.
1: Bu statları da İstanbul'un eski statlarını tabii. da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye ama 2 sene önceydi galiba. Ya da geçen sene yaptık, değil de
0: geçen
1: yaptık
0: sene
1: diye hatırlıyorum.
0: Yaptık galiba. Yaptık.
1: Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
0: ince,
1: hafızalarda
0: ince uzun, yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun. Zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani. Ondan sonra Galatasaray takımının sağ içi, sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece Metin Oktay'ın penaltı golüyle hı-hı. araları açılmıştı Baba Gündüz'de. Ondan sonra bu vefadayken tabii bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni vefaya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki, eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya, be Suat Mamat işte zaten orada.
1: Evet. Ortada değil mi?
0: He, ortada bıyıklı.
1: İlk hani söyleyebileceğimiz, röveşat olsası tabii, diyebileceğimiz hafızalara da yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
0: Ali Soydan, yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta. Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açı.
1: Evet.
0: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1 yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim, Ali Soydan yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok. İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soydan'a aittir. Fener'e attığı gol. 2 tanesini hı-hı. Büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. 3. golü de Ali Soydan attı. Ve bu Ali Soydan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil, yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soydan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü, ha Suat yaptı çok. Ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ın ki Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3 golle yendiği maçta,
1: bir de bir derbi maçta,
0: derbi maçta son golü bu. Sonra aynı küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar, Büyük Ali. Bak demin bahsettim ya,
1: evet.
0: İsfendiyar'ın solundaki Büyük Ali. Ellerini
1: kaldırdı.
0: Çok eski
1: fotoğraflar.
0: Tabii. Coşkun abinin de
1: aşağı yukarı 60 yıllık falan
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yeni Galatasaray. Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
1: Evet.
0: Benim
1: şurada bir fotoğrafta dışına taşan bir iki kişi daha var.
0: Benim gördüğüm işte Büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi. Rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız oldu.
1: Evet.
0: Kişiler. Suat burada, Mamat, Ali zaten olmaz da. Suat Mamat'ı bilmiyorum. Yani şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu evet. Biraz onu andırıyor sanki.
1: Yani peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
0: Değişti artık herkes neyin ne olduğunu.
1: 90'lı yıllara gelelim, birkaç görüntü rica edelim bakalım Ercan bize onları ekrana taşısın. O hafızaları tazeleyelim. Tabii. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz. Ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet.
0: Şifo değil mi?
1: Mehmet Özdilek, evet. Galatasaray derbisinde röveşatayla evet. Böyle atmış golü. Yani bu tabii özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış. Tam tabii. Röveşata golü. Tam. Tabii.
0: Bir kere bunu yapman için şeyin o yumuşaklık olacak vücutta.
1: Değil mi?
0: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
1: Vallahi küt diye düşmek de var o sırtının
0: tabii,
1: üstüne.
0: Tabii tabii tabii yani. Kolay bir iş değildir bu. He, denk gelmez out'a gider o ayrı hikaye.
1: Evet.
0: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisi. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontratak yiyor.
1: Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
0: Ali Sami Yen bu. Tabii.
1: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolayca tahmin edeceksiniz. Ha, bu da birleşik hareket.
0: Evet, Tarcı Çolak.
1: Yani bu işleri çok yapardı.
0: Tabii. İşte bak orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
1: Bu tabii şey Kadir maçı. Sakarya maçı abi.
0: Sakarya maçı. Evet. Ben Kadir'e benzettim sol bek ya. Neyse olabilir Sakarya yani onda şey değilim. İddialı değilim ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
1: Bir de burada birleşik hareket var yani göğsüyle önüne düşürüyor. Pozisyon yani, alıyor.
0: Tabii. Şimdi hop o kaldırıyor. Orada bakıyor. Bir de indireyim bakayım şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti
1: müthiş
0: gol.
1: Müthiş ustalık tabii. İsteyen bir gol.
0: Tabii.
1: Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
0: Tanju'nun işi buydu zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii canım işi bu.
1: Bir kez daha seyredelim şu güzel röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama onu da söyleyelim.
0: Tabii Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
1: Evet 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
0: Tabii hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
1: Büyük iş bu da.
0: Tabii.
1: Alex'in Samsunspor'a attığı gol bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
0: Burası Ankara mıydı ya?
1: Burası Fenerbahçe stadı. Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
0: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti. Var rakipten.
1: Ve diye. Aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
0: Ne olursa olsun sağ ayak.
1: Bunu bir de sağ ayak.
0: Sol değil yani.
1: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza. Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
0: Musa Sow. Tabii bunu
1: Sow da bunu işi çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile
0: tabii.
1: Röveşata denemesi yapardı.
0: Bu tam
1: böyle
0: röveşata
1: çok gol
0: değil.
1: Attı. Bu tam olmamış evet. Yani ama çünkü, bu şekilde çok kolay. Avrupa maçında da attı.
0: Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da bak mesela tabii bir tane daha var. Bak neden demiyorum röveşata?
1: Tek ayakla.
0: Tabii bir ayak için. Yere basıyor.
1: Bir bakalım ona doğru bir şey söyledin abi.
0: Tabii bir ayak yere tabii. Basıyor. Yani.
1: Gol.
0: Şimdi
1: Manchester United maçı mı bu? Ne
0: evet,
1: maçı
0: evet,
1: bu?
0: Evet evet galiba. Mi? Şimdi bir Alex'in attığına bak. Efendime söyleyeyim daha evvel Şifon'un attığına bak. Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde bir ayak yerde sağlam bir kere desteğini alıyor.
1: Ondan sonra yerden
0: tabii,
1: ayrılıyor
0: tabii,
1: vuruşla
0: yani
1: beraber.
0: Bu tam röveşata değil.
1: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifon'unki daha farklı.
0: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
1: Ha, şu olabilir.
0: Bakayım
1: şuna bir bakalım.
0: Bir dakika konuşurken.
1: Feyenoord maçı.
0: Evet bu olabilir.
1: Şimdi bak. Gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
0: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış evet. Burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz, yani şurada izlediğimiz
1: estetik olarak diğerleri daha röveşata,
0: tam röveşata değil mi? Tabii, tam röveşata.
1: Evet, Musa Sow da bu tip golleri çok seven, çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara geldi.

0: gelmiş olduk ve son dönemden bir golle şimdi bu işin bu işin nirvanası bence.
1: E tamam işte İbrahim İbrahimovic yani.
0: Attığı yere şeyden.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: Arkadaşlarımızın hocaya yönelteceği soruları alacağız. Foto muhabiri arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e de bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Bundan sonraki bölümde koca ve basın mensubu arkadaşlarımız bir arada olacaklar. Sinan Levi bizlere her zaman olduğu gibi tercümede yardımcı olacak. İlk soruyla başlayalım. Buyurun.
4: Süyagür Anadolu Ajansı, hayırlı uğurlu olsun. Oğuz Hocam da söylediği gibi kendisi Fransa'da önemli bir sezon geçirdi. Genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Muhakkak transfer teklifleri olmuştur başka tekliflerde. Neden Fenerbahçe'yi tercih etti ve ilk teklif geldiğinde duygularını alabilir miyim? Teşekkür ederim.
5: So first of all, I wish you good luck. Just like our football director Osetin said, you had a good season in France and you are a young player with great potential. I'm sure you must have received other offers from other clubs. So what was the reason of choosing Fenerbahçe? And how did you feel when you first heard of interest of Fenerbahçe?
6: First of all, thank you for the good wish. And yeah, I played here last season against Fenerbahçe, so I know how the atmosphere is in the stadium, how passionate the people are about the club. So for me, it was very good to be with this family, because you can feel the connection with the fans and the players, and you can feel the connection with the fans and the players on the pitch. So yeah, for me, it's a really good step to connect like this with these fans and also with the people in the club. And also it was a really good conversation with the coach, because we spoke about a lot of things, really, really positive. So yeah, that was what convinced me the most. But also I spoke with Alex, he said a lot of good things about the club. So yeah, that was also really good information to get from someone that's been here before.
5: You spoke to Alex?
6: Yeah. Did you go?
5: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Benim için geçen sene Nice formasıyla Fenerbahçe'de oynamıştım. Buradaki atmosferi biliyorum, taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla benim için tabii ki bu ailede olmak çok önemli, çok iyi bir şey olacaktı. Çünkü taraftarlarla futbolcular arasındaki o bağı hissedebilmiştim. Benim için de güzel bir adım olacak burada taraftarları hissedebilmek, o bağın bir parçası olabilmek ve Fenerbahçe bünyesindeki insanlarla birlikte futbol oynayabilmek benim için çok güzel bir adım olacaktı. Aynı zamanda teknik direktörle de çok güzel bir konuşma geçirdik. Her şey çok pozitifti. Bunlar beni buraya gelmeye en çok ikna eden şeyler oldu. Aynı zamanda Alex Cicu'yla da konuştum buraya gelmeden önce. Kendisi de çok burası ile ilgili çok güzel şeyler söyledik. Burada oynamış birinden güzel şeyler duymakta etkili oldu.
3: Devam edelim, buyurun.
7: Süleyman Aras. Önce Oponga başarılar diliyorum. Benim soracaklarım birçoğunu aslında kendisi başladı. Kendisi söyledi. Nice maçında seyrettik, çok beğendik. Dünya Kupası'nda kendisini beğeniyle izlemiştik zaten. Bunun yanı sıra Cicu'yla da görüşmüş. Geriye bir tek Apiah kaldı. Türk futbol tarihine imzayı atmış. Çok önemli bir isim. Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir isim. Hala adını ezbere biliyoruz. 20 küsur yıl geçmiş. O yüzden de kendisiyle görüştüm acaba, onu çok merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçe ve Ghana deyince akla ilk tabii ki Apiah geliyor. Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
5: So you almost said everything. As you have just said, you performed well in Nice. Also we followed you in World Cup as well. You played it well in the World Cup. You said that you spoke to Alex Cicu before coming here. But also Stefan Apiah left a great mark in Fenerbahçe's history. We still remember him. Did you speak to him? Because when we say Ghana and Fenerbahçe, the first name coming to our minds are Apiah. So did you speak with him?
6: No, I wish I did, but I don't have direct contact with him. I met him at the World Cup, but yeah, we obviously at that time we didn't know anything like this would happen. But yeah, he's a really great legend from Ghana, so yeah, I couldn't speak with him.
5: Hayır, kendisiyle konuşmuş olmayı isterdim aslında. Kendisiyle direkt bir temasım olmadı, direkt bir temasım yok ama Dünya Kupası'nda zaten kendisiyle bir araya gelmiş.

0: Tabii o zaman bu transferin gerçekleşeceğini bilmiyorduk ama kendisi de harika bir efsane belirtmiş olduğum gibi. Onunla tabii ki konuşmak isterim.
1: Buyurun.
2: Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle hoş geldin diyorum kendisine. Biz Kojo'yu atletizmiyle, ikili mücadele kazanma gücüyle ve son dönemde geliştirdiği uzun top atma becerisiyle tanıyoruz. Kendisi Fenerbahçe'de bir üst seviyeye taşıması gerektiği özellikler olarak neleri düşünüyor?
0: So, Kojo, we know that you're an athletic player. You are good in winning the duels. Also, we know that you are good in playing long balls as well. But what are the things that you should improve in your game, in your opinion?
3: That's a very good question. I like to challenge myself a lot. So, for me, improving every day is one key factor of my life. I like to improve all aspects of my life. So, yeah, I think... getting more better with the long balls and reading the game more well. Yeah.
0: Öncelikle güzel bir soru. Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için hayatımdaki en önemli şey, anahtar şey her gün daha da iyi olmak, sürekli daha da iyi olmak. Sanırım hem uzun top konusunda hem de oyunu daha iyi okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum.
1: Buyurun.
4: Alper Aksu, TV Bu Spor. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Nice'in Go Ahead Eagles 3-1 yendiği maçta sağ bek olarak oynamıştı. Kendisini pozisyon anlamında da gelişime açık ve esnek buluyor mu? Teşekkürler.
0: So, last season in Europa League when you guys played against Go Ahead Eagles, when you beat them, you were playing as a right fullback. So, yeah. Do you find yourself flexible about these things, playing in different positions and improving in different positions?
3: For me, I always want to be there for the team, no matter where the coach put me. So, yeah, I just want to enjoy football, play football and do what I love the most.
0: Benim için en önemli şey hocamız bana nerede görev verirse versin takımıma yardım etmek. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Benim tek yapmak istediğim şey futbol oynamaktan keyif almak. En çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak.
1: Buyurun. Hoş geldin öncelikle. Şimdi Fenerbahçe'nin stoper tandeminde Şikrin Yarake gibi önemli iki yıldız isim var. Kendisinin forma rekabeti konusunda neler söylemek ister?
0: So first of all, I wish you welcome. In this squad, there are players like Aki and Skriniar in your position. So what would you like to say about the competition among the players in the team?
3: Yeah, these thank you for the well wish. These are experienced players that I can really learn a lot from them. And also it's really good to compete with them as well. So yeah, for me it would be very good to train with them every day, learn from them every day, and also still compete with them. So yeah, for me it's the best to be with players like this.
0: Öncelikle hoş geldin dileğiniz için teşekkür ediyorum. Belirtmiş olduğunuz oyuncular çok tecrübeli oyuncular. Ben onlardan çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda onlarla forma rekabetine girmek de benim için iyi olacak. Çünkü benim için bu tarz oyuncularla antrenman yapmak, onlardan öğrenmek ve onlarla birlikte forma savaşına girmek benim için olabilecek en iyi şey olacak.
1: Basın mensubu arkadaşlarımızın soru cevap bölümünün sonuna geldik. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu aynı zamanda bugün gerçekleştirdiğimiz imza töreninin de sonuna geldiğimiz anlamına geliyor. Ekranları başında bizleri izleyen büyük Fenerbahçe taraftarına bir kez daha ve aynı zamanda kulübümüze, camiamıza Kojo Pepa Opong'un hayırlı ve uğurlu olmasını transferinin dileyerek canlı yayınımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
5: Genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
6: Onlar şimdi, da şaşırıyorlar. Kenardaki...
5: Zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı. Yani.
6: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle bir şey diyorlar. Ya. Tabii. Bak böyle iki ayakta şey havada. Ya destek yani
5: bu
6: yok.
5: Bu aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar tabii. Zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
6: Tabii. Yani.
5: Evet, güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi. Evet, bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u. Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
6: Yani şöyle, yani, Puşkaş
5: stili benzediği için.
6: Stili benzediği için Macar futbolunun efsane ismi, evet. Biliyorsun. İşte ihtilalden sonra İspanya'ya kaçıyor, Real Madrid filan falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi. Evet. Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkaş.
5: Bu 62'nin Fenerbahçe'si.
6: Evet, işte yerde oturanlar, yani solda Selim bizim soydan.
5: Selim abi
6: Puşkaş soydan. Puşkaş Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
5: Evet.
6: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkaş Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
5: Değil mi?
6: Puşkaş ne haber? Puşkaş hoş geldi. Puşkaş'a bak ya falan.
5: Önceki hafta galiba konuştuk şu lakapları bir yapsanıza diye. Yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili. Bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
6: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap, bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılırdı.
5: Değil mi?
6: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim, rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimlili, deli.
5: Deli ya, Basri.
6: Yani o, yani lakapları bunlar.
5: İşte bunlar futbolun senior, doğal amca, olduğu ha. günlerden. Futbolun evet. şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
6: Yok ya.
5: Hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
6: Değil, bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
5: Tahta bacak diyorlar. Tahta
6: İsmet.
5: Bacak.
6: Evet, tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse, tahta bacak. Yani neden? İşte o zamanki taraftar.
5: Her
6: o
5: şey
6: zamanki
5: daha doğalmış.
6: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkaş Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
5: Önde değil mi?
6: Evet, solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkaş Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra şimdi Puşkaş Ergun, işte Puşkaş, yani Ergun diye kimse bilmez. Yani hala sağ, Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi Puşkaş ne haber? Nasılsın Puşkaş? Ne haber? Ne oldu işte, gördün mü finalin golünü Puşkaş? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
5: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da son dönem galiba yanılmıyorsam Bursa yılları ön plana çıkıyor.
6: Bir özelliği daha var.
5: İlk gol değil mi?
6: Hayır.
5: Fenerbahçe'nin galiba ilk golü mü süper, yani şimdiki evet. adıyla süper. Bir de Bursa'nın da galiba ilk golü. Öyle hatırlıyorum.
6: En önemli özelliği ne?
5: He, onu sen anlatacaksın, evet.
6: İlk Türkiye'de yurt dışında menisküs ameliyatı olan oyuncu.
5: Aa, o da bak bunu söylememişti.
6: Tabii. O zaman burada da bak en başta solda oturmuş Serkan var, bak Abdullah'ın yanında.
5: Bir dönem herkes 80'lerde Müller Wolfhard'a giderdi. O zaman hangi ülkeye? Almanya değil
6: İtalya.
5: Herhalde.
6: İtalya mı? Lakava. Doktorun adı Lakava.
5: Yara Avusturya'da da oynamış değil mi?
6: Tabii tabii, Lakava. Orada Türkiye'de, çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. Ha. Ve en usta kim? Lakava. İtalya'ya, Lakava'ya gitti Puşkaş. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun. 5 ay falan oynamazdın. Şimdiki gibi 15 gün sonra.
5: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a gitmiş. 1967.
6: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi, iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür ya. Bacakta. Yani öyle de bir şanssız bir oyuncu.
5: O zaman 5-6 ay, şimdi 3-4 haftada dönüyor.
6: Yok, tabii canım, 2 hafta sonra antrenmanlara tabii. başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Yani o zaman Lakava'ya gidilirdi. Menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak. Naci, Puşkaş Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin. Üçü de sağ. Evelallah.
5: Bir de şeyi anlatmıştın. Şu hani ofsayta düşmeme meselesini.
6: Şimdi Puşkaş Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği, ofsayttaki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir kere. Ben rastlamadım.
5: Çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. İnanın, oyunu

0: aklıyla oynamak.
1: Tabii.
0: Ve işte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii özellikleri var.
1: Lefterle mikronun arasında burada da.
0: Evet. Topun biraz bu tarafı solunda. Evet.
1: Ve Puşkas mesela topu alır. Güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın. Çıkın derdi.
0: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a yakalanan. Aa ben değilim diyen. Yani bugünlerde işler sıkıntılı.
1: Şuraya bak. 5 metre offside attılar abi.
0: Böyle. Yani belli ya yani şurada atmanın ya ayan beyan ortada.
1: Şimdi bu kaçıyor ya Puşkas buna böyle eğer görürse atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
0: Bak.
1: Tabii kaç
0: metre. Belli adamın 2-3 metre ötede.
1: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
0: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
1: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor hadi anam der. Offside adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
0: Doğru.
1: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti. Hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır offside'daki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak i̇şte adam o ne yapıyor bak.
0: Bak çıksana gelsene diyor.
1: O da iyi.
0: Gelsene diyor.
1: Gelsene
0: bak
1: diyor. Tabii.
0: Zaten bakmayı ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
1: vay
0: doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
1: Yani burada da sivil kıyafet öyle diyeyim Ergun kardeşimiz. En büyük bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği karşıya kadar seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
0: 53-56 Karşıyaka 56-63 Fenerbahçe.
1: Tabii, sen
0: 56'dan sonra
1: 56'dan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim
0: kadar. Vallahi
1: kadarıyla.
0: Bursa var, Rize'de var. En son Rize'de bırakmış.
1: Yani artık orada şey
0: 68-69'da.
1: Emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak. Hakem bayrak kaldıracak. Aa bir bakacağız herif 2 metre offside atılan adam. Yok. Kol yaptı be. Pazı yaptı böyle eliyle. Çık. Çık. Çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken offside'a düşmesi, düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
0: He.
1: Ona rağmen. El kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak en başta Nedim abi yanında rahmetli, mikro rahmetli. Lefter toplar.
0: Günümüzde de Burak Basra var mesela. Offside kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor.
1: Bak, yemin
0: bir yandan
1: ediyorum sana kralı. Puşkas Ergun eğer ola ki yani bir senaryo yazalım. Bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı. Burak bugün düşüyorsa bir maçta 7 defa offside'a Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak Seraç da var. Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek. Ötekiler sağ.
0: O zamanlar bak şey yokmuş formada.
1: Ne o?
0: Logo, takım amblemi.
1: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
0: Tahta tribünü değil mi?
1: He, orada bir hazırlık maçı yazın. Ne maçta
0: olabilir
1: ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak
0: bu İnönü.
1: İnönü. En başta bak şimdi mesela en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartu'nun evet yanında biri duruyor ya.
0: Ufaklık.
1: Yok yok ayakta. He. Can Bartu'nun yanında.
0: Ha bir dakika
1: ayakta.
0: Pardon, evet,
1: en
0: evet
1: sağ başta.
0: Tamam.
1: Şimdi bu Necdet desen kimse de deve Necdet dersen herkes tanır.
0: Uzun boylu olan değil mi en başta?
1: Yanında Sinyor, onun yanında Lazavni, Deli Bas.
0: Öyle gidiyor.
1: Ordinarius Lefter. Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan. Ya bunların evet hepsinin Puşkas Ergun, Klink Selahattin, kaleci,

0: Seraç. Yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte. Hep Seraç.
1: Evet. Peki Puşkaş Aygun'u da bu şekilde hatırladık. O zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bir şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
0: Şimdi
1: ben buraya yetişemem.
0: Reha veya Bülent abi yukarı, Turgay, Donanma Kamil.
1: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
0: Tabii Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin, Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra Şevket miydi ya, Naci abi ile Erol'un yanındaki. Yani bu da, bu çok eski. Halit abi bile oynuyor, hesap et. Halit Deringör.
1: 50. Oo.
0: Yani bu
1: 68 Turgay, yıl abi.
0: Tabi Turgay, Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı, en başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani. 50 değil mi? 50.
1: 50.
0: 50 tabii, çok eski. İnönü Stadı.
1: Bunun peki...
0: Ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mi?
1: Evet tabii. Nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle. Milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama... şimdi bakıyorum, sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da, dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan benzeri var burada çok.
0: Şimdi şöyle, tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında, Trabzon'u da katalım hadi, dışındaki takımlarda uf iyi af uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
1: Evet.
0: Yok. Yerli yok.
1: Çok sınırlı.
0: Dolayısıyla... Diyorlar ki herhalde ya işte Almanya'da altyapı üst yapı kenar yapı, oradaki adam biraz bir şeydir filan, oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden 14 yabancıya izin çıkarmışın, sahaya çıkıyorlar 11 yabancı, 3 de kenarda, yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani taşra işte Anadolu'dan, hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine, yani orada da yap. Yabancılar hep ön planda. Ya Adem'i mi alacağım yani milli takıma? Yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey, Mevlüt. O da geldi ya hoş buraya artık.
1: Geldi, hiç ortada yok.
0: Ortada
1: yerinde
0: yok.
1: Yerler esiyor.
0: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
1: Evet, anlatmıştık.
0: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
1: Kaynak ama Danimarka, oradan gitmişler.
0: Oradan gidiyorlar. Ama
1: biz dışarıdan altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
0: Dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
1: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş, 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
0: Dönüp bakıyor alan herhalde. Ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takım, Brüjde oynuyor, attım kafadan. Ya bizdeki diyor, buradaki diyor, kim var diyor, onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. Eskiden yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde

0: oyuncular vardı abi. Oradan yararlanıyordun. Alıyordun işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı. Baba Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al. Kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?
1: Ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi bir. İlk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
0: Tabii. İşte bir tek kaleci Tafarel.
1: Hacı Popescu.
0: Bülent, Fatih, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Arif. Yani malum santrfor. Yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok. Mecburen diyor ki herif ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor bilmem ne işte falan profesyonel falan. Bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra. Evet. 3 büyüklerden değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya, Galatasaray'da daha 3 kişi daha var, Fener'de 3 kişi daha var, Beşiktaş'ta saysın bakayım bana da eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
1: Belki 3 büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini.
0: İşte yapamıyorsun onu da. Çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
1: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
0: Bir tek işte bu Merih çıktı. O da Fener altyapı şeye gidiyor. Lizbon'a gidiyor. Lizbon'a mı nereye işte Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kimi alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
1: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
0: İşte
1: onu da çıkartmayanlar düşünüyor.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler ya çok enteresan.
0: işte. Bakmıyorsun ki oraya.
1: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin Türel'den bahsedeceğiz.
0: Eyvah ben yandım.
1: Sizin de yakın dostunuz.
0: Ben yandım.
1: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor. Bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor. Bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan biri kimdi Metin Türel dedi. Şöyle bir baktım suratına ne yapıyorsun sen diye. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Metin Türel Galatasaray'a 53'te geldi futbolculuk döneminde. Turgay Şeren'in yediği olarak kaleci kendisi. Ardından PTT, İstanbulspor, Vefa gibi takımlarda oynadı. Teknik adamlık döneminde de yani Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazandığı dönemde teknik adam 73-74 sezon 70'lerin başında. Sonra 78'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ettiğinde milli takım, biraz önce bahsediyorduk ya milli takım, o takımın teknik direktörü.
0: Erol Togay'ın iki topu dönmesi Avusturya maçlarında direklerden biz gitmiştik.
1: Bugün
0: oraya.
1: Bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var, Metin Türel, nevi şahsına münhasır bir futbol adamı.
0: Aynen.
1: Bir grafikten, şimdi işte burada görüntüler geliyor, kendi ağzından
0: Abdülmetin.
1: Biraz... Tanımaya başlayalım ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
0: Tabii ya.
1: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden. Deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe, orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen

0: mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra ertesi sene profesyonel mukavele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım. Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu. Sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş Baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var. Fener'e karşı oynadım. Sonra finaller oldu. O zaman gittim babaya, ben Galatasaraylı oldum mu diye sordum. Oldum oldun evladım dedi. Yani Galatasaraylılığım ve lisenin bazı ananeleri vardı. Onları kapasitemiz yettiği kadar uyguladık ama şimdi artık Anadolu Lisesi olduğu için lisenin pek esprisi kalmadı diyor.
1: Enteresan.
0: Metin Türel. Bir de Beşiktaş'a gidişiyle ilgili bir hikayesi var. Mehmet Üstünkaya bana Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'nü teklif etti.
1: Recep İkisi de aynı okuldan ha. Galatasaray Lisesi'nden. Biliyorsun
0: tabii.
1: Üstünkaya.
0: Tabii. Recep Adanır da ben senin yardımcılığını kabul ediyorum dedi. Recep Adanır da aynı Beşiktaş. Yani önemli bir sima. Mukavele yapıldı. Sezon açılışı oldu. Recep abi senin karşında oynamaktan ben şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanlarının. Kemal abi senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
1: Şimdi Metin hocam nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Ha, kaybettik kalifikasyonu.
0: Senin peşinden koştuğu şey mi?
1: Tabii. Beraber gittik.
0: Kovaladığı diyeyim daha
1: beni
0: doğru.
1: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi evet. Rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese, biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Neyse gittik işte, beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya
0: Hollanda. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
1: Tabii tabii.
0: O zaman klasik o durum.
1: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik. Yani bak Kadri, Şükrü Gülesin, Metin Türel. Görüyor musun fotoğrafı? Aile hasreti çekiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz sırada. Bir şey yapın, onları getirin buraya. Avusturya Federasyonu da uygun görüyor. İşte kaç oyuncu varsa. Bak
0: var, fotoğrafta. Bunda milli takım yetkilileri.
1: Tabii o yanındaki
0: Onay değil mi?
1: Necdet Niş. Görüyor musun abi kimler evet. var? Hasan Polat arkada gözlüklü. Ondan sonra. Neyse. Geldiler. Fotoğraflar Arjantin basında falan. Ben dedim ki hocayla beraber kalıyoruz aynı odada. İki kişilik. Hoca dedim ya bu senin Avusturya var ya dedim, hiçbir yere sığdıramadın. Krankl, Proaska falan tabii. oynuyor. Ne olmuş dedi. Dedim ki ya bu yapılır mı dedim ya. Hollanda maçından evvel dedim. Ne olmuş dedi. Her şeyi dedi böyle dedi bir şey buluyorsunuz. Dedim ki hoca bu olmaz dedim yani bence. Göreceğim dedin olup olmadığını. Neyse maça gittik. River Plate. Buenos Aires'te. Maça bir gittik. Sonuç Hollanda 5, Avusturya 0. Çıktık. Öyle bir şey ki otobanı kapatmışlar. Tam otobanın orada start. Hı hı. Otobanı kapatmışlar hani gidiş gelişi. Ben çıktım dedim ne haber hoca dedim, ha senin Avusturya'n dedim, bak ne yaptı dedim, beni bir kovaladı, ben otobanda koşuyorum ama benim arkamda. Yani Metin hocamla bir kere yani antrenörlüğünde de bıraktıktan sonra da tercümana çok sık gelirdi. Yani bizim kardeşimiz, abimiz gibiydi Metin hocam. Metin hocamın hikayelerini anlatsan yani kitaba sığmaz. Ankara'da oynuyorlar.
0: Ama çok bilgili bir teknik.
1: Ya bilgili.
0: Araştıran, eden, yurt dışında eğitimler almış.
1: Ankara'da oynuyorlar. İstanbulspor PTT. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor kalecisi. 1-0 galipler deplasmanda. Hı-hı. Arap Güngör, santrfor, o da Yavuz Selim'di. Ondan sonra buna çıkma, bir top gelmiş. Metin hocam bloke etmiş. At bana, at bana, at bana diye bağırıyor Arap Güngör. Bu vefa. Tamam mı? Metin hocam da böyle bir ya bir degaj yapayım, bitiyor maç çünkü. Bir dakika falan kalmış.

0: Değil mi?
1: Felaket. Felaket kızdırırlardı. Ve Metin hocam yani ağzından bir şeyler çıkacak diye dışarı kaçardı. O kadar kızdırırlardı yani.
0: Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Değerli futbol severler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir hafta olsun. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
6: Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Okula dönüş

0: Spor Radyo
1: oldu ve transfer gündemi artık son haftasında son derece hareketli. Dolu bir yayın olacak. Birazdan Galatasaray gündemini Serhan Türk'le konuşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Burçin Keskin bize katılacak ama hemen gelin sıcak gelişmeyle başlayalım. Galatasaray uzun süredir gündeminde yer alan Rafael Leao ile anlaşma sağladı. Oyuncu bugün İstanbul'a geliyor. Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu Ugo Çukwu ve Batrakol'la güçlendiren Sarı Kırmızılılar 3. takviyesini sol kanada yaptı. Galatasaray, Milan ve Portekiz milli takımının yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etti. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da 29 maça çıkan Leao 9 gol atıp 3'te asist yaptı. Dünya Kupası'nda da boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu 5 mücadelede 1 gol 1 asistle oynadı. Süper Lig'de 3. hafta dün oynanan tek karşılaşmayla başladı. Haftanın programına birlikte bakalım. Dün oynanan mücadelede Gençler Birliği ile Erzurumspor Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Bugün 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'la Galatasaray'da Göztepe ile oynayacak. Yarın 19'da Eyüpspor Korendon Alanyaspor. 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa Samsunspor Fenerbahçe maçlarını izleyeceğiz. Ve pazartesi 21.30'da iki karşılaşma var. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trabzonspor ise Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. B günün maçıyla devam edeceğiz şimdi. Galatasaray Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadele 21.30'da başlayacak. Galatasaray Rams Park'ta ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Sarı Kırmızılılar evinde Göztepe'yi mağlup ederek seyircisi önünde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

0: Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov, Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki 36 lig mücadelesinde 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Savunmada sıkıntı yaşayan İzmir ekibinde stoperler Godoy, Sandberg ve Furkan Bayır Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ligin ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 3-3 berabere kalan, ikinci haftada ise sahasında Gençler Birliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi 1 puan toplayabildi. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu değerli izleyenler. Hemen şöyle bir hatırlayalım birlikte. Özellikle taraftarlar arasında ne kadar zor bir kura çekildi tartışması hala devam ediyor, onu söyleyelim. Şöyle bir göz attığımızda Barcelona'yla evinde oynayacak Galatasaray. Son iki sezonun La Liga şampiyonu, yine kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Rodri transferiyle çok dikkat çektiğini söyleyebiliriz Barcelona'nın ve Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden biri oldu. İçeride oynayacak olması elbette bir avantaj olacak diye düşünüyoruz temsilcimiz için ve son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain.

0: Yine Galatasaray'ın rakibi hangi takımla eşleşti? Tabii ki favori diyebileceğimiz bir ekip belki. Ama netice itibarıyla futbol bu ve Paris Saint-Germain'le deplasmanda oynayacak Galatasaray. Aston Villa bir diğer rakibi Galatasaray'ın, yine Aston Villa ile de evinde Rams Park'ta karşılaşacağını hatırlatalım. Sporting deplasmanına gidecek, Portekiz'e gidecek Galatasaray. Orada da deplasmanda mücadele edecek. Feyenoord'u içeride ağırlayacak. Lille deplasmanda karşılaşacak. Stuttgart'ı da yine evinde konuk edecek Galatasaray ve bir de komşuya gidecek AEK Atina deplasmanında olacak sarı kırmızılılar. Şimdiden tabii ki başarılar dileyelim. Bu arada bugün içerisinde, ki belki bizim programımıza da denk gelebilir, Şampiyonlar Ligi'nde, daha doğrusu Avrupa Liglerinde fikstürün açıklanmasını bekliyoruz. Maç takvimi netleştiği zaman tabii ki biz de çok daha detaylı ve net yorumlar yapabileceğiz. Şimdi gelin Galatasaray'ın gündemini Serhan Türk'le şöyle bir değerlendirelim. Hem transfer konusu, hem rakipler, hem de tabii ki bu akşam oynanacak Göztepe maçı. Serhan Türk, hoş geldin yayınımıza. İyi hafta sonları diliyorum öncelikle.
1: Hoş bulduk Ezgi. İyi hafta sonları diliyorum ve herkese de mutlu bir hafta sonu diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, önce istersen sıcak gelişme Leao transferiyle başlayalım. Oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Şimdi şöyle bir o transfer sürecini de izleyicilerimiz için özetlersek, aslında uzun süredir gündeminde olan bir isimdi Galatasaray'ın. Sonra bir ara listeden çıktığı söylendi. Hatta orada farklı oyuncuların gündeme geldiğini biliyoruz. Özellikle Sar konusu geçtiğimiz haftanın en yoğun gündem maddelerinden biriydi. Ama netice itibarıyla Leao ile anlaşmaya vardı sarı kırmızılılar ve oyuncu bugün de İstanbul'a gelecek. Tabii ki merak edilen konular var. Bu transferin mali detayları neler? Nasıl şartlarda anlaşma sağlandı? Neden bu kadar uzun sürdü Rafael Leao transferinin bitmesi? Ve tabii ki Okan Buruk sistemine yapacağı katkı. Hepsini senden şimdi dinleyelim Serhan.
1: Evet, ilk önce maliyet üzerine ben konuşayım istiyorsan. Özellikle Rafael Leao transferi Galatasaray için gerçekten iyi bir transfer, ama maliyet anlamında da 38 milyon euro bonservis bedeli artı yetiştirme payı olarak %5 olarak. Maaşı ise 9 milyon euro artı zor ve kolay bonuslarla beraber bir bonus seçeneği de olacak. Yani Galatasaray için iyi bir transfer dönemine girdi diyebiliriz ve son dakikaya da geldiği zaman da gerçekten önemli bir transfer. Bu arada kulağıma stüdyonun sesleri geliyor. Bunu da söyleyeyim. Biraz karışma da olabiliyor. Evet, şimdi kesildi kulağımdaki stüdyonun sesleri. Ama Galatasaray iyi bir transfer imza attı diyebiliriz. Özellikle Rafael Leao, herkesi konuştuğu ve herkesin çok dile getirdiği bir transferdi. Özellikle diğer takımların da gündeminde olan bir transferdi. O konuca bu transferi çok istiyordu. Aslında şöyle bir not, dipnot da verebilirim. Galatasaray isteseydi bir ay önce de bu transferi bitirebilirdi bu maliyetlerle. Ama bekledi, daha farklı bir yere gidebilirim, daha farklı bir transferler yapabilirim. Başka transferler, Sar transferi çok fazla ön plana çıktı. Martinelli transferi çok fazla ön plana çıktı, ama Okan Hoca'nın istediği transfer özellikle Rafael Leao diyebiliriz. Galatasaray'ın ön alanında daha da kuvvetli hale geldiği söylemek lazım. Ama şu da çok önemli. Rafael Leao transferin bu kadar uzamasının son zamanlardaki sebeplerinden birisi de çok fazla menajerin işin içerisinde olmasından dolayı kaynaklandığını söyleyebilirim. Ama tekrar söylemek istiyorum, çok fazla maliyetler yazıldı. 40 milyon euro'nun üstünde bir bonservis bedeli yazıldı. Maaşlar 17-18 milyonluk, 16 milyon euro civarında yazıldı, ama Galatasaray'ın muhtemelen kap bildirimi 38 milyon euro bonservis bedeli artı %5 yetiştirme payı. Oyuncuya 9 milyon euro artı zor kolay bonuslarla beraber ekstra bir bonus verilmesini bekliyoruz. Yani Galatasaray artık istediği transferi yaptı. Ama şurada bir gerçek, gerçekten çok geç kalmış transfer dönemi ve derdini iyi anlatamamış bir yönetim. Ve diğer tarafta çok baskıya maruz kalan yönetim, bu baskıya maruz kalan yönetimde bir ay önce gelmesi beklenen Rafael Leao bir ay rötarlı geldi. Şu an için evraklar yetiştiriliyor, son imzalar atılıyor ve akşam saatlerinde 4-5 civarı, belki 6'ya doğru da olabilir, direkt Türkiye'ye gelip daha sonrasında da statta özel bir yani hoş geldin yapılabilmesini bekliyoruz. İyi bir transfer, Galatasaray gücüne güç karşıtı diyebiliriz. Ön alanda zaten Osimhen gibi önemli silah vardı. Diğer tarafta Rafael Leao'yu alınca, Sadır Hasan olunca Galatasaray artık tadından

0: bir duruma geldi. Ama tekrar diyorum, geç kalınmış bir transfer dönemi, geç kalınmış bir planlama ve önemlisi ise bu kadar çok baskıya ne gerek vardı? Bu kadar baskıyı yapmanıza gerek yoktu. Bu maliyetlerle bir önce de oyuncu alınabilirdi.
1: Serhan, tabii Rafael Leao'nun Galatasaray'la anlaşması üzerine Barış Alper'in geleceği çok merak ediliyor. Acaba Barış Alper de rotasyonun bir parçası mı olacak sezon boyunca? Yoksa kendisine gelen teklifler var mı? Bir satış söz konusu olabilir mi son transfer haftasında?
0: Tabii ki Barış Alper Yılmaz'a da çok fazla transfer teklifleri geldiği söyleniyordu. Özellikle tabii ki Premier Lig'in de bir ilgisi olduğunu söylemiştik. Ama şu dönemde resmi gelen bir teklif Barış Alper Yılmaz için bulunmuyor. İlerleyen günlerde Barış'la ilgili sıcak temaslar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama Galatasaray burada gücüne güç katmak istiyor. Barış Alper Yılmaz da geçen sene özellikle sorudan açılan, kafasındaki bütün soruları tamamıyla sıfırlamış vaziyette Galatasaray'a güç katan bir oyuncu potansiyeli içerisindeydi. Ve üstüne de Şampiyonlar Ligi'nde çok değerli bir oyuncu haline geldi. Ve İngiltere'den çok büyük takımların sürekli takip ettiği oyuncu pozisyonundaydı. Bu sene lige iyi başlayamasa da Galatasaray'da şu an için bir rotasyonda da kullanabilecek oyuncu pozisyonunda. Bir de şunu da ek olarak yapmak istiyorum. Rafael Leao geçen sene 31 maçının 27'sinde forvet noktasında da oynamıştı ve çok da başarılı bir sezon geçirmişti. Yani bir de bizde şu var. Yani herkes oyuncu kötüleyenler de oluyor. İşte Zaha olur mu diyorlar. Ziyech olur mu bu oyuncu diyorlar. İşte iyi bir dönem geçirmedi, sakatlıktan atlattı, şu oldu bu oldu. Bence yeni maceralar her zaman değerlidir. Yeni maceralarda Rafael Leao gibi, Osimhen gibi, Sané gibi oyuncular, özellikle Barış gibi oyuncular takımın hem dengesini daha da iyi yerlere getirecektir ve burada da forma savaşıyla beraber değer katacaklarını düşünüyorum. Barış da Galatasaray'ın önemli bir parçası olmaya devam edecek ama şu an için Barış için bir hareketli bir dönem ya da transfer söylentileri çok fazla yok.
1: Peki şimdi malum az önce Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de paylaştık. Zor rakipler ama Galatasaray'da önemli bir kadro kalitesine sahip. İkinci yıl tecrübesiyle sahada olacak. Peki sence transfer planlaması bu rakiplere göre ne kadar şekillenecek? Transfer dönemi bitene kadar Galatasaray'ın kaç takviye daha yapmasını bekliyorsun ve bunlar hangi bölgelere?
0: Ya zaten şekillenseydi şu ana kadar şekillenirdi. Lige başlamış Galatasaray var.
1: Hayır, üçüncü şimdi Barcelona'yı, Paris Saint-Germain'i, Aston Villa'yı gördükten sonra değişir mi diye soruyorum.
0: Yok, ben seni değil de ben diğer tarafta bu transferin geç kalınmasındaki plansızlıktan bahsetmek için söyledim. Lütfen üstüne alınma bu konuyu.
1: Hayır, estağfurullah.
0: Gerçekten geç kalındırdı ve transferde bence yanlış planlamadan ötürü de Galatasaray'ın zaman kaybettiğini düşünüyorum. Bu kadar çok tepki, bu kadar çok yani üstüne çekmenin ne gereği vardı? Sonuçta tabii ki buradaki para çok önemli, çok değerli ve önemli olan da burada parayı kullanabilmek, bilmek ama elinde de çok büyük değer var. Galatasaray'ın kadro değeri ve Galatasaray'ın marketlik değeri gerçekten çok yukarılarda. Ama bu plansızlık o marketlik değerindeki forma satışını bile etkiledi diyebiliriz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi planlarına göre yapmıyor Galatasaray. Kendi planlarına göre yapıyor. Çünkü ligin 3. haftasına girdiğinde Batrukov'u getirip oynatmayı bekleyen Galatasaray, ikinci transferini yapan Galatasaray Leicester Okocupu'yla beraber sezona başlayıp oynatmadığı bir süreçten de geçtik. Yani şimdi işte Leao biraz daha dengeleri bozsa bile Galatasaray mutlak transfer olacak. Tabii ki herkesin beklentisi, benim de beklentim stoper tandemine bir Galatasaray'ın takviye yapması lazım. Burada Yusuf Akçiçek transferi çok fazla konuşulan hale geldi. Oyuncuyla Galatasaray ilgileniyor. Tekrarlıyorum, Yusuf Akçiçek transferiyle Galatasaray ilgileniyor. Yalnız Arap Yarımadası'nda biliyorsun oynuyor oyuncu ve 6 milyon euroluk bir maaş bütçesi var oyuncunun. Arap takımı da diyor ki maaşının %50'sinden fazlasını karşıladığınız takdirde oyuncuyu kiralama yönüne geçirebilir. Galatasaray'ın ilgisi var ve Galatasaray şartları da sordu. İlerleyen günlerde oyuncunun iyi ya da olumlu ya da olumsuz yönde bu transferde bir hareketlilik olmasını bekliyorum. Ama şu an Galatasaray girişimini yaptı. Oyuncunun kiralama bedelini ve kiralama durumunu sorguluyor takımına. Sordu diyebiliriz. Tabii ki Okan Hoca orta sahaya bir mutlak takviye istiyor. Orta sahada özellikle orada hem orta sahayı rahatlatabilecek ve bir anlamda oyun içerisinde Okan Hoca'nın elini kuvvetlendirecek, geniş kadroda olan üstü işler yapabilecek bir oyuncu potansiyeli.

0: ne bakıyor. Tabii ki burada biliyorsun Torreira için en son menajeri kiralığı götürebilirim. İlk önce ben bonservis bedeliyle götürebilirim diye gelmiştim. Bunu istediğini Galatasaray'ın istediği boyutlara gelmeyince kiralık götürebilir miyim diye yanaşması başlamıştı. Ama ben Torreira defterinin artık kiralama ya da satın alma yönünde Galatasaray'da kapandığını düşünüyorum. Torreira'nın da maksimumunu vermesi gerekecek bir sezona girdiğini ve artık Torreira gündeminin artık olmaması gerektiğini ümit ederek söylüyorum. Ama diğer tarafta şu da çok önemli. Lemina da çok fazla konuşuldu biliyorsun bu dönemde. Lemina için de şu an için belki Türkiye'de bir yerli talepler olabilir ama Lemina ile ilgili de bir gündem oluşabilir ilerleyen günlerde. Ama Galatasaray özellikle orta sahaya mutlak Okan Hoca bir takviye yapmak istiyor. Bir de biliyorsun Galatasaray'da şu an için Osimhen'in yedeği yok ve Osimhen'i yedekleyecek pozisyonda Denizli ve Bertuğ'un ismi çok fazla konuşuluyor. Ben yaklaşık bir ay önce Deniz ismini yetkililere sorduğumda no diye cevap vermişlerdi. Ama şu an için gündeme yes şeklinde girdiğini düşünüyorum. Ve Deniz Gül ve Bertuğ da Galatasaray bir en azından yoklama çekecekmesini bekliyorum. Yoksa orada U23'e de gitmesini bekliyoruz özellikle transfer gündeminde.
1: Peki gelelim bu akşam oynanacak Göztepe mücadelesine. Galatasaray'ın hedefi iç sahada ilk 3 puanını almak. Göztepe de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Şimdi bu karşılaşma özelinde aslında Galatasaray'ın net bir 11'i var ama sadece burada bir soru işareti. Acaba Sané yine kulübede mi bekler soru işareti? Bununla ilgili, kadroyla ilgili ve nasıl bir maç beklediğinle ilgili neler söylersin?
0: Evet, Galatasaray artık kendi evinde hem kendini affettirmek hem de taraftarına iyi bir kadrom olacak. İyi de transferler yapmaya başladık. Ümit de vermek istiyor. Çünkü yakın zamanda Şampiyonlar Ligi de başlayacak. Galatasaray'ın bir an önce eski fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Çünkü son 4 senenin şampiyonu olan Galatasaray'dan bahsediyoruz. 5. dönemi çok değerli olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Üstüne bir de Şampiyonlar Ligi'nde her zaman olmasını beklediğimiz ve Şampiyonlar Ligi'de mücadelesini iyi veren bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bu anlamda kadro düzenini ve kadro düzenini kazandığı takdirde iyi bir Galatasaray göreceğiz. Bu akşam karşılaşmada ben Okan Hoca'nın kazanan takımı bozacağını düşünmüyorum. Kazanan takımla başlayacağını düşünüyorum. Sané ve Batrokov'un da ilerleyen dakikalarda Okan Hoca'nın oyun içerisine süreceğini bekliyorum ve bu anlamda da iki oyuncunun da yedek olarak oyuna dahil olacaklarını bir karşılaşma bekliyorum. Ama en önemlisi şu, Galatasaray'ın artık üst üste maçlar kazanıp taraftarına yani derin bir nefes aldırması lazım. Çünkü gerçekten taraftar bu dönemde özellikle transfer döneminde gayet üzüldü. Ve herkes transfer yaparken Galatasaray'a transferler nerede denilen bir gündem oluştu. Bundan dolayı biraz kırgınlık var. O kırgınlığı atmak Galatasaray'ın artık buradaki göstereceği performansıyla alakalı olacağını düşünüyorum. Artık yönetimde gaza basmaya başladı. İşte Batrokov transferi, Leao transferi, ardına bir orta saha, bir de sol stoper bitirdiği takdirde Galatasaray'da sezona başladı diyebileceğimiz alana gelecek. Bu akşam karşılaşma çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın oynayacağı bütün karşılaşmalar çok önemli. Rakibin kadar iyisin diyebiliriz. Şu anki rakiplerine baktığınız zaman Beşiktaş gerçekten iyi bir kadrosu var. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Bu sene özellikle şampiyonluk yarışı çok renkli geçecek. Ama bu renkliliğe de Galatasaray'ın yön vermesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray için de 5. üst üste 5 şampiyonluk her seneden daha önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Serhan Türk, çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiğim bilgiler için hem de yorumların için bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, Serhan Türk'le Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Şimdi gelin Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertliler yaklaşık bir saat önce yeni transferi Oponk için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe, Kojo, Pepra, Opong'u resmen kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Ganalı futbolcu için imza töreni düzenledi. 22 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 43 resmi maçta forma giyerken bir gol kaydetmişti. Roma, Osterwolde'nin transferi için Fenerbahçe'den yeni bir talepte bulundu. İtalyan ekibi sakatlığı bulunan Hollandalı oyuncunun transferinde frene basmıştı. Osterwolde'nin sahalara dönüş süresiyle ilgili tereddüt yaşayan Roma anlaşma şartlarında

0: şartlarını değiştirmek istedi. Başkent kulübü 25 yaşındaki futbolcunun 3 aylık maaşının karşılanmasını talep etti. Fenerbahçe bu isteğe olumlu yanıt verirse Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşecek. Kısa süre içinde Hollandalı oyuncunun durumunun netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Fenerbahçe Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Çorum'a imza attı. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Teşekkürler Cengiz Ünder. 2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder'le karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nde ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. ...18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe'nin rakiplerini haberimizden biraz daha yakından tanıyalım.
1: Fenerbahçe'nin rakiplerinden en başarılı takımı 6 kupa biri müzesinde bulunduran Liverpool. Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez karşılaşacağı İngiliz ekibi kaotik bir sezonu geride bıraktı. Transfer rekorları kırdığı yaz transfer döneminin ardından ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Premier Lig ekibi Arne Slot'la yollarını ayırdı. Takımın başına 3 yıldır Bournemouth'la harika işler çıkaran Andoni Iraola getirildi.
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3.
1: Uzun süredir kırmızılı formayı giyen Salah, Robertson, Konate gibi isimler takımdan ayrılırken transferde daha mütevazı bir strateji izlendi. Liverpool, Jeremy Jacket ve Victor Munoz gibi genç oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. En isimli transferleri ise Barcelona'dan gelen Ronald Araújo oldu. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü sırtlayan Hugo Ekitike'nin 2027 yılına dek forma giymesi beklenmezken, Iraola'nın gol umudu Alexander Isak olacak. Avrupa futbolunun üst düzey takımlarında en uzun süredir aynı teknik direktörle devam eden Atletico Madrid, bu sezon Devler Ligi'ne özel bir motivasyonla hazırlanıyor. Başkent ekibi sahasında oynanacak Devler Ligi finalinde boy göstermek istiyor. Daha önce bu başarıyı iki kez gösteren Diego Simeone geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti. Ancak Atletico için sezonu problemli başlatan noktalar da var. Takımdan ayrılmak isteyen Julen Alvarez taraftarlarca yoğun bir biçimde protesto edilirken, Simeone de takımdaki birçok oyuncunun Dünya Kupası'ndan geç dönmesinden şikayetçi. İspanyol temsilcisi Cristian Romero, Morten Hulmant ve Kangin Lee gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Temsilcimizin geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde de karşılaştığı ve müzesinde kupa 1 bulunduran takımlardan Aston Villa kabuk değişimi yaşıyor. Takımın iskeletinden Emiliano Martinez, Tielemans, Morgan Rodgers ve Oli Watkins gibi önemli oyuncular ayrıldı. Ancak İngiliz ekibinin en büyük kozu Unai Emery yine dümenin başında. İspanyol teknik adam özellikle Avrupa kupalarında yaptığı özel maç planlarıyla tüm takımların kabusu haline gelmiş durumda. Premier Lig ekibi orta sahanın bel kemiği Amadou Onana'dan da çapraz bağ sakatlığı yüzünden uzun bir süre yararlanamayacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa ligi de 4. sırada tamamlamıştı. Bordo Mavili ekibin yaz dönemindeki en büyük transferi ise Manzambi oldu. İsviçreli yıldız Freiburg'dan 60 milyon euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Sarı lacivertlerin bir diğer İspanyol rakibi Villarreal de geçtiğimiz sezonu La Liga'da 3. bitirdi. Ancak Sarı Denizaltılar için Şampiyonlar Ligi macerası aynı çizgide devam etmedi. Villarreal 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 8 maçta yalnızca 1 puan alarak Kayratlı

0: birlikte son sıralara demir atmıştı. La Liga temsilcisi bu performansın ardından teknik direktör Marcelinho ile yollarını ayırdı ve genç teknik adam Inigo Perez'i göreve getirdi. Perez ilk teknik adamlık deneyiminde geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano ile Konferans Ligi finali oynamıştı. Transfer dönemini fazla hareketli geçirmeyen Villarreal Anderlecht'ten Nathan Saliba'yı renklerine bağladı. Roma geçtiğimiz sezondan itibaren istikrarlı futbolu ve oyun anlayışıyla öne çıkıyor. Gasperini'nin her takımında ortaya koyduğu birebir yüksek baskılı oyunu, başkent temsilcisinde de takımın kimliği haline gelmiş durumda. İtalyan teknik adam Atalanta'da olduğu gibi 3-4-3 formasyonu üzerinden takımını dizayn ediyor. Roma'da özellikle Donnarumma skorer performansıyla öne çıkıyor. 9 numarada oynayan Hollandalı devre arasından itibaren takımın en önemli golcüsü haline geldi. Sarı kırmızılı ekip tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile resmi bir maçta karşılaşacak. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk genç ve dinamik kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'ni şampiyon tamamlayan turuncu siyahlılar Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmişti. Ukrayna temsilcisi bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynayacak. Slavia Prag, Doğu Avrupa temsilcileri arasında UEFA organizasyonlarının en istikrarlı, en rekabetçi takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Çekya temsilcisini 2018 yılından bu yana Yindiri Trpišovski çalıştırıyor. Takımın başında 400'den fazla resmi maça çıkan 50 yaşındaki teknik adam 5 lig şampiyonluğu yaşadı. Çek çalıştırıcı döneminde Slavia 2 kez Avrupa Ligi'nde, bir kez de Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonu da zirvede tamamlayan başkent ekibi bu sezon 10 oyuncuyu kadrosuna katarken toplamda 29 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Çek ekibiyle Fenerbahçe 2021-22 sezonunda Konferans Ligi'nde, 2024-25 sezonunda da Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi LASK Linz geçtiğimiz sezon 61 yıl sonra Avusturya Ligi'nde şampiyon oldu. Bu başarıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanan siyah beyazlar playoff turunda Celtic karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. LASK böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Dietmar Kühbauer bir yılı aşkın sürede yalnızca 3 maç kaybetti. Fenerbahçe sezon başında hazırlık karşılaşmasında LASK'ı 2-1 mağlup etti.
1: Ferencvaros mağlubiyetinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa kararını açıklamış, ancak bu karar kabul görmemişti hatırlayacaksınız. Dün akşam da Fatih Tekke bir paylaşım yaptı ve şimdi önümüze bakma zamanı dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros mağlubiyetinin ardından açıkladığı istifa kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Tekke, maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluk içinde tamamen kendi inisiyatifiyle bir karar aldığını belirterek Trabzonspor'a ve camiaya karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti. Hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istedikleri büyük hedeflerin bulunduğunu vurgulayan Tekke, takımına ve oyuncularına olan inancının altını çizdi. Deneyimli teknik adam, "Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum," dedi. Fatih Tekke açıklamasının devamında, "Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz," dedi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da Ferencvaros mücadelesinin ardından bir paylaşım yaptı. Salah paylaşımında "Kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben de tüm benliğimle bu projenin bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bunu başarabileceğimize, başaracağımıza yürekten inanıyorum. Buraya kazanmaya geldim sözü benim için sadece bir slogandan ibaret değil" ifadelerine yer verdi. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
2: Konferans Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

0: Bordo Maviller, Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kups Kupio, Jablonec ve CSKA Sofia ile karşılaşacak. Trabzonspor, Freiburg, Hearts ve Jablonec ile Trabzon'da, Kızıl Yıldız, Kups Kupio ve CSKA Sofia ile ise deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları 15 Ekim'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlar ise organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 2 Haziran'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
1: Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılarında UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
0: Kupa 2'de lig aşamasının kurası çekildi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint-Gilloise, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim ve Hapoel Berşeva oldu. Siyah beyazlar ev sahibi olarak Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve İsrail takımı Hapoel Berşeva ile karşılaşacak. Ancak Beşiktaş'ın daha önce başka bir İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maç Macaristan'a alınmıştı. Hapoel Berşeva karşılaşması için de UEFA'nın kararı önemli olacak. Beşiktaş, Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı 16-17 Eylül'de yaşanacak.

0: Lig aşamasında ilk 24'e giren takımlar yoluna devam edecek, son 12 ekip ise elenecek. Kupa 2'nin finali 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrinde oynanacak.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Avrupa Ligi'ndeki rakipler belli olduktan sonra açıklamalarda bulundu.
2: Bizim için çok zor ya da kolay diyebileceğiniz bir rakipler bize göre aynı. Bize göre içerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. Onların uyum sürecini geçiriyoruz bu arada. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. Evet, bir iki eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz.
1: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerinin belli olmasının ardından futbol direktörü Önder Özen de Aspor yayınında kurayı değerlendirdi.
3: Aslında 4 maç içeride 4 maç dışarıda şeklinde oynanır ama biz maalesef evde 3 maç oynayabileceğiz bildiğiniz gibi. Çünkü APOEL Berşava ile iç sahada oynayamıyoruz. Yani o başka bir yerde oynanacak. O yüzden iç saha avantajını kullanamayacağız. Leverkusen ile başlarsak 2 yıl öncenin Bundesliga şampiyonu önemli bir ekip. Bizde de işte Ernst Poku yeni katıldı aramıza. Ondan biraz bilgiler alacağız. Tabii ki iyi takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz bir ekip. Her zaman belli bir kalite standartını tutturan bir ekip. Orası zor bir deplasman olacaktır. Marsilya'da lige iyi başlayan ekiplerden bir tanesi. Şu anda transfer marketin çok önemli oyuncuları, özellikle Timber gibi, Hoiberg gibi Türkiye'deki ekiplere de isimleri geçen oyuncuları var. Kuvvetli bir ekip. İsa'yı da iyi kullanan, agresif bir taraftara sahip önemli bir Fransız temsilcisi. Sancula bildiğiniz gibi birkaç yıldır Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden biri

0: önüne geldi. Çok dirençli bir ekip, hızlı oynayan, daha önce Türk takımlarına karşı da başarılar elde etmiş bir ekip. Çok dinamik, seri oynayan, çabuk hücuma gidebilen, çabuk dönebilen bir ekip. Genelde Türk ekiplerine çok da ters gelmediğini söyleyemem. Bir de Celtic deplasmanı var. Onlar son bölümü iyi geçirmediler LASK'a karşısında, ama hem güçlü bir kadroları var hem de iç sahayı çok çok iyi kullanan bir ekip. Dolayısıyla onun da zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber Omonia işte işimizi zorlaştıracak ekiplerden bir tanesi. Bir deplasman, ama oraya da direkt gidiş yok bildiğiniz gibi. Ya Atina üzerinden gidilecek ya başka bir yol mu olacak bilmiyorum. Yani bu diplomatik meseleler sebebiyle direkt gidiş yok. O da zor bir deplasman. Apoel Berşeva'yı söyledim. Ev sahibiyiz ama evde oynamayacağız. Hoffenheim deplasmanı var. Onlar da çok kaliteli bir kadro. Orada takip ettiğiniz hem teknik direktörlerini epeyden beri sık takip ediyoruz. Ekip olarak Christian İzler bizde çok olumlu etkiler bırakmış. Önümüzdeki yılların en önemli teknik direktör adaylarından bir tanesi olacaktır. Yani belki dünya çapında ilk 8'de 10'da olabilecek değerli bir teknik direktör. Çok yoğun tempoda oynayan bir ekip. Alman liginde de bu şekilde fark yarattı. Hatta ben geçen senenin son dönemine doğru kadrolarında dar olması sebebiyle düşüş bekliyordum, ama o düşüşü de yaşamadılar. Ve ilk sıralarda bitirmeyi başardılar. Çok sert, çok dinamik, pres gücü çok çok yüksek bir ekip. Aslında Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyuna benzer bir oyun anlayışı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle topu geri kazanma süreleri çok düşük Alman liginde. Çok kısa kontrataklar yapıyorlar. Yani kimi bazı ekipler uzun kontrataklar planlar. Bu ekip Hoffenheim takım çok kısa karşı atak yapabilen bir ekip. Ki atak boyu kısaldıkça takımın kalitesi, fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Neticede zor bir grup burası. Zor bir kura. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin arasındaki makasın son iki sezonda epey kapandığını düşünecek olursak, Konferans Ligi'yle de epey açıldığını düşünecek olursak, yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. Bununla beraber zorlaştırıcı unsurlar da var. Hem Güney Kıbrıs takımını hem oraya direkt gidememiş olmak, hem de Apoel Berşeva ile iç sahayı kullanamayacak olmak bizim için artı dezavantajlar olarak görünüyor. Ama ilk hedef buradan 10 puan alıp yola devam etmek. Umarım antrenör ekibimiz, oyuncularımız bu gücü ortaya koyarlar. En az 10 puan yapıp devam etmemizi sağlarlar.
1: Beşiktaş Juventus'tan Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Beşiktaş orta sahasını Fabio Miretti ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transfer için Serie A ekibi Juventus'la anlaşmaya varıldığı belirtildi. Juventus'tan yapılan açıklamada ise Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferinin mali detaylarına yer verildi. Beşiktaş'ın Miretti için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyeceği, sözleşmedeki satın alma opsiyonunun ise 13 milyon euro olduğu belirtildi. Satın alma opsiyonundaki bedelin 3 taksit halinde ödenebileceği de belirtildi. TFF 1. Lig'de 3'te 3 yapan Metro Holding Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin Bursa Spor maçı öncesi açıklamalar yaptı.
2: Biz moral motivasyon olarak iyi durumdayız. Oyuncularım her geçen gün dediğim gibi moral motivasyon olarak da iyi durumda. Çalışma olarak da üstüne koya koya geliyoruz. Yani en azından 3-4 idman daha fazla yapmış olacağız o maça kadar. Şimdi zaten Bursaspor analizlerinden çıktık. Sürekli onları analiz ediyoruz. Çok güçlü başladıkları bir sezonda bir mağlubiyet aldılar. Fakat çok güçlü oynadılar maçta da, son maçlarında. Onlar Üçlü oyunla yaralı olarak geliyorlar. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir konu. Ama biz rehavete kapılacak durumda değiliz. Söylüyorum, yeni kurulduk. Oyuncularımız yeni yeni geliyor. Daha birbirine yeni alışıyor. Bizim şu anda çok da iyi hazırlanıyoruz. Dediğim gibi Allah inşallah yani bize bir sakatlık falan vermesin ki, çünkü sayısal olarak eksiyiz yani. Tamamlayacak durumda değiliz şu anda takviyeler.

0: kadar. Onun için çocuklarım iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz. Çok en iyi halimizde sahada olmak istiyoruz.
1: Kocaeli Spor İsviçre ekibi Servet'ten Fransız santrfor Florian Ayay'ı renklerine bağladı. Yeşil siyahlı ekip 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcu geçtiğimiz sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 28 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı. Tümosan Konya Spor ise Hamburg'dan Fransız sol kanat Jean-Luc Dompou kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı ekip 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Domp geçtiğimiz sezon 21 maçta 3 gol attı. Fransa U20 milli takım formasıyla 6 maçı bulunan oyuncu Konya Spor'da 91 numaralı formayı giyecek. Trendyol 1. Lig'de de 4. hafta heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Programa gelin birlikte bakalım. Orfa Yapı Pendik Spor Bandırma Spor'la 1-1 berabere kaldı. Keçtaş Ankara Köçören Gücü Eminevi Mümraniye Spor mücadelesi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. SMS Grup Sarıyer Spor Antalya Spor'u 2-1 mağlup ederken Muğla Spor'da evinde Bolu Spor'u 2-0'la geçmeyi başardı. Bugün 19'da İstanbul Spor Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Metro Holding Kayseri Spor'la Bursa Spor'la karşılaşacak. 21.30'da Batman Petrol Spor, Ekenler Beton Sivas Spor. Yine aynı saatte Mardin 1969 Van Spor maçlarını izleyeceğiz. Pazar 19'da da Turkay Esenler Erok Spor, Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü ve 21.30'da da haftanın son maçında Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Azerbaycan takımı sabah turnuva tarihinin en zor kurallarından birini çekti.
2: Azerbaycan şampiyonu sabah Devler Ligi'nde birbirinden güçlü takımlarla karşılaşacak. İsrail ekibi Hapoel Berşava'yı eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran pembe siyahlılar zor bir kura çekti. Sabah Futbol Kulübü 8 maçlık maratonda evinde Barcelona, Dortmund, Napoli ve Slavia Prag'la mücadele edecek. Azerbaycan ekibi deplasmandaysa Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Viking'le karşı karşıya gelecek. Viking dışındaki 7 takımın Avrupa Kupası'nın bulunması fikstürün ne kadar sert olduğunu gözler önüne seriyor. Sabahlı oyuncular da kura çekimi sırasında büyük heyecan yaşadı. Futbolcuların çıkan rakipler karşısında sevinç ve şaşkınlığı dikkat çekti.
3: Arsenal efsanesi olduğu komandanın...
2: ...2017'de kurulan Sabah, geçtiğimiz sezon hem ligi hem de Azerbaycan Kupası'nı kazanmıştı.
1: A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı mağlup etmeyi başardı ve 7'de 7 yaptı. 2027 Dünya Kupası elemelerinde A milli erkek basketbol takımı 2. tur J grubundaki ilk maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça iyi başlayan milliler ilk çeyreği 27-13 üstün bitirdi. Etkili oyununu karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de devam ettiren Ay Yıldızlar devreye 55-34 önde girdi. Mücadelenin 3. çeyreğinde farkı artıran Türkiye son bölüme 75-47 önde başlarken maçı 94-66 kazanıp sahadan galibiyetle ayrıldı. A milli erkek basketbol takımı elemelerin 1. turundaki ilk 6 maçını kazanmıştı. Bu sonuçla milli takım 2. tura da galibiyetle başladı ve elemelerdeki namağlup serisini sürdürdü. Türkiye 2. turdaki 2. maçında pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya kaybetti ve ilk mağlubiyetini yaşadı. A milli kadın voleybol takımı 2026 Sev Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 5. maçında Polonya ile karşılaştı. Milliler karar setiyle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı ve grupta 2. oldu. Grubu 4 galibiyetle tamamlayıp bir üst tura çıkan milliler sonun 6 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak.

0: Şimdi Avrupa'dan özetlerle yaşasın hafta sonunda ilk saati tamamlayacağız. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Burçin Keskin'le devam edeceğiz.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victor.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
6: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Asapov Radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Sonunda son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Burçin Keskin bizimle birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri Burçin Keskin'le değerlendireceğiz. Hoş geldin Burçin.
2: Hoş bulduk Ezgi'cim.
1: Nasılsın?
2: Sağ ol, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok yoğun bir spor gündemimiz var. Gerçekten konuşacak çok konu var. Hemen istersen hiç vakit kaybetmeden başlayalım ki bugünün sıcak gelişmesi aslında her saate onunla başladık. Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, değerli izleyenler. Oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Henüz bir uçuş planlaması yapılmadığı bildiğimiz kadarıyla ancak akşam saatlerine doğru İstanbul'da olması bekleniyor Rafael Leao'nun. Tabii ki çok önemli bir transfer. Taraftarları, camiayı çok heyecanlandıran bir isim. Uzun süredir de aslında Galatasaray'ın gündeminde yer alan bir oyuncuydu. Her ne kadar listeye farklı oyuncular girse de zaman zaman eklenmeler, eksilmeler olsa da bu listede aslında en başta hep Rafael Leao vardı. Onun için çok ciddi girişimlerin sürdüğünü biliyorduk ve netice itibarıyla da gerçekleştirdi bu transferi Galatasaray. Önce bir genel değerlendirme rica edeyim.
2: Ezgi'cim, şimdi biz Türkçe'de şöyle söylüyoruz, geç olsun güç olmasın deriz.
1: Evet.
2: Bu birazcık hem geç oldu hem biraz güç oldu Leao transferi, ama bence çok doğru bir isim Rafael Leao. Neden doğru bir isim diyorum? Bir kere bir oyuncunun bir takım psikolojik sıkıntılar yaşayabileceğini biliyoruz, ama bunları yönetmede artık bir dünya markası olan Okan Buruk'la beraber çalışacak. O yüzden ben oyuncuyu çok doğru bir şekilde sahaya odaklayabileceğini düşünüyorum Okan Buruk. Bir kere en önemli noktası bu. Bu transferdeki başarı hanesinin. Onun dışında da Osimhen'i yedekleyebilecek bir oyuncu olduğu için de bir taşla iki kuş vurduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani geç oldu, güç oldu, ama bence Galatasaray çok önemli bir isme imza attırdı. Yani inşallah attıracaktır diyoruz. Yani aslında yetiştirip bu akşamki atmosferi de bir kere daha seyrettirebilseler çok
1: aslında
2: iyi olurmuş.
1: Aslında beklenti o yönde. Evet. Bir de maç 9.30'da, yani geç başlayacak. Evet. Dolayısıyla o saate kadar gelebilir diye tahmin ediyoruz.
2: Çünkü biliyorsun taraftar ve Galatasaray yönetimi arasında birazcık negatif elektrik var. Bunu da çözmek için önemli bir anahtar. Her ne kadar Galatasaray taraftarını çok anlayamasam da, çünkü 4 sene şampiyon olmuş bir takım var. Çok iyi bir A planı var Galatasaray'ın. Acele etmesine de gerek yok transferde. Ama bunu birazcık daha iyi bir iletişimle yönetmeliydi bence hem Okan Buruk hem Galatasaray yönetimi. Çünkü dediğim gibi, yani geç kalınmış bir şey yok. Zaten Şampiyonlar Ligi'ndesiniz, önemli maçı oynamıyorsunuz. Hep zaten son kritik önemli transferleri transferin son döneminde yapmış bir Galatasaray yönetiminden ve takımından bahsediyoruz. Yani geçen sene bir de son gün yapılan Uğurcan Çakır hamlesi sezonu kurtarmıştı. Osimhen hamlesi keza öyle. O yüzden ben biraz daha sakin olmasını daha doğru olduğunu düşünüyorum Galatasaray taraftarının. Galatasaray yine çok iyi bir kadro ve çok iyi transfer dönemi geçirir.
1: Şimdi o zaman şöyle sorayım. Leao'nun Osimhen'i de yedekleyebileceğini düşünüyorum dedin. O zaman acaba o bölgeye, ki bir hafta kaldı, hatta daha da az 6 gün kaldı transfer döneminin bitmesine. Acaba Osimhen'i yedekleyecek başka bir oyuncu transferi yapılmaz mı? Bunu sadece Leao için sormuyorum. Normal şartlarda o bölgede ihtiyaç halinde Barış Alper Yılmaz da forma giyebilir. Belki Yunus da değerlendirilebilir. Dediğin gibi Rafael Leao da kullanılabilir. Belki de Osimhen'in devreden çıkacağı bir denklemde daha farklı bir sistemle, 4-6-0 gibi biraz daha santrforsuz bir sistemle oynamayı mı düşünecektir Okan Buruk? Ne dersin?
2: Ben Okan Buruk'un 4-6-0'ı düşüneceğini düşünmüyorum Ezgi. Çünkü
1: yani, aslında tam öyle bir sistem olmuyor ama hani santrforsuz, biraz daha Barış Alper'in veya Leao'nun uçta oynadığı bir sistem. Hani net bir santrfor değil ama ileri uçta bir kanat oyuncusunun yer aldığı bir sistem mi olabilir?
2: Şimdi buradaki en önemli nokta, hep söylüyorum ya, istekle ihtiyaç. Şimdi her zaman tabii istekleri var takımların. Yani Osimhen'in arkasında ben de isterim müthiş bir santrofor alsın, o da beklesin, problem de çıkartmasın. Osimhen olmadığında hemen girsin, harika bir performans göstersin. Tamam, bu çok güzel bir istek. Ama asıl ihtiyaç, sen şu anda aslında Abdülkerim'i yedekleyememiş durumdasın. Yani bence bir stoper şu anda bir forvetten çok daha önemli bir ihtiyacı Galatasaray'ın. Ben Leao ile beraber yine biraz az zaman kalmasına rağmen Galatasaray'ın zaman kazandığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi, yani Barış Alper Yılmaz eğer takımda kalacaksa, çünkü bir sürü söylenti var Premier Lig takımlarının peşinde olduğu ile alakalı. Eğer Barış Alper Yılmaz takımda kalacaksa, o zaman bir defansa bir takviyenin daha öncelik olduğunu düşünüyorum. Ama Barış Alper gidecekse tabii ki de katılıyorum. O zaman Osimhen'i de yedekleyecek, Leo'yu da yedekleyecek bir ekstra bir forvet oyuncusuna da ihtiyacı var tabii Galatasaray.
1: Peki sadece savunma mı? Orta sahada bir ihtiyaç yok mu? Özellikle Torreira ve Lemina'yı biraz daha rahatlatabilecek, belki hatta onların yerine oynayabilecek bir oyuncu arayışı.
2: Evet, istek olarak çok güzel ama şimdi ihtiyaç olarak bakarsak Leslie aldın. Ama Leslie aldın, Batrakov'u aldın.
1: Yani bir Batrakov de biraz daha hücumcu bir oyuncu, evet, profili olarak alında. Biraz daha geride oynayabilecek.
2: Muhtemelen artı dörtlerden birini yine o bölümde kullanacaklardır diye düşünüyorum. Hmm. Ama dediğim gibi ben daha büyük önceliğin stoper mevkiinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten Abdülkerim ve Davinson Sanchez müthiş bir ikili oldular son yıllarda. Ama birazcık sanki metal yorgunluğu var bu ikilide. O yüzden birazcık daha değişimi isteyen bir ikili oldu.
1: İşte aynı metal yorgunluk aslında Torreira Lemina, evet, ikilisi için de çok konuşuyoruz. Aynen. Özellikle Torreira için.
2: Katılıyorum ama mesela o birazcık daha zor bir seçim. Yani öbür tarafa bence daha

0: daha fazla çalıştılar. Ama bakalım yani dediğin gibi senin de yani hem orta saha hem stoper. Bu Leao ile beraber bence biraz zaman kazandı yönetim. Bugün taraftar da daha farklı yaklaşacaktır.
1: Tabii 6 gün kaldığını da hatırlatmak lazım. Yani 6 günde kaç takviye yapacak Galatasaray?
0: Vallahi Galatasaray transfer
1: döneminin son... Bir taraftan da işte maçlar da oynanıyor yani, evet. Malum işte bu akşam maç var.
0: Yani şimdi Galatasaray dediğim gibi hep transferin son döneminde, son günlerinde şapkadan tavşan çıkarabiliyor. Yani,
1: Gardi bir anda devreye giriyor.
0: Son 4 senedir
1: 20 Ağustos'tan sonra Gardi devreye giriyor yani, ve işin rengi değişiyor.
0: Bak, bu son 4 senedir müthiş yani, devamlı böyle düşeş atıyor Galatasaray transfer döneminin sonlarında. Yani inşallah bu sene de öyle olur. Ve bunu yapabildiyse yine yapabilir ama ekonomik olarak tabi birazcık daha sıkıntıya giriyorsunuz.
1: Peki mevcut kadronun bu seneki Şampiyonlar Ligi rakipleri karşısında neler yapacağını düşünüyorsun? Bir bu arada biz arkadaşlarımızın o grafiği de rica edebiliriz. Rakipleri yani, de bir kez daha görelim.
0: Şampiyonlar Ligi rakipleri çok çok kötü çıktı bence Ezgi. Yani Galatasaray'ın normalde kura şansına ben daha fazla
1: yapılan değerlendirmeler
0: inanıyorum.
1: Var ya, en zor 5. kura olarak gösterildi Galatasaray'ın çektiği
0: yani
1: kura.
0: Bence ya şimdi birinci torbadan kimi istemezsin desem Paris Saint-Germain mi Barcelona der herkes. İkisini de çekiyorsun mesela yani.
1: Evet.
0: Bu çok acayip bir şey oldu.
1: Ama diğer taraflar, ben dün de söylemiştim. Barcelona ve Paris Saint Germain'i dışarıda bırakırsak diğer takımlar bence çok kabul edilebilir takımlar.
0: Yani, ama mesela Sporting deplasmanı çok böyle çekinebileceğim bir maç Ezgi. Çünkü
1: ama hem, Şampiyonlar Ligi'nde yani hem çok uzağa gidiyorsun. Kaç takım var ki?
0: Evet,
1: hepsi
0: ama
1: herkes için geçerli bu. Yani Galatasaray da çekinilecek bir takım.
0: Tabii.
1: Birçok kulüp açısından bakıldığında. Yani her oradaki o seviyedeki bütün takımlar bir yönüyle çekinilecek bir takım yani. Hani belki çok dördüncü torba takımlarını biraz daha işin dışında bırakabiliriz ama onlar da sürprizler yapabiliyorlar.
0: Ya şimdi burada en önemli nokta Feyenoord, Stuttgart ve AEK deplasmanından alınması gereken 9 puan. Şimdi siz bu 9 puanı alırsanız eğer, zaten içeride Stuttgart'ı da yenerseniz yani bak ya 12 puan ya 11 puan zaten çıkartıyor seni.
1: Ya Paris Saint-Germain konusunda ben biraz abartıldığını düşünüyorum. Yani Paris Saint-Germain bugün Real Madrid'in de rakibi olsa, Bayern Münih'in de rakibi olsa eyvah de onlar da der zaten. Yani tabii, karşınızda şampiyon takım var. Yani herkes kimle oynarsa oynasın Paris Saint-Germain zaten favori.
0: Tabii işte o yüzden istemediğimiz takım geldi. O yüzden.
1: Bir iki tane olur o kadar.
0: Ama yani iki de iki yani. Hem Barcelona hem Paris Saint-Germain. Allah aşkına yani. Dediğim gibi bir de Galatasaray'ın ben kura şansına çok inanan bir spor sever olduğum için benim beklediğimden daha zor bir kura çekti Galatasaray.
1: Evet, onu söyleyebiliriz.
0: Evet, yani bizim, beklentimizin üzerinde. Yani şimdi içeride Aston Villa maçı bile, yani Fenerbahçe'nin Aston Villa maçını hatırlıyoruz. Yani fiziksel olarak ezmişti yani Aston Villa Fenerbahçe'yi. Yani bu Aston Villa Unai Emery ile beraber zaten kupa teknik direktörü Unai Emery.
1: İşte burada sevindiren içeride oynayacak olması. Evet, mesela yani Fenerbahçe deplasmanda oynayacak.
0: Fenerbahçe'nin de tabii işi zor ama ya biraz daha iyi olabilirdi. Ama işte şu son 4 takımdan kayıpsız geçebilirse ve moral bozukluğu olmadan geçebilirse, çünkü biliyorsun beklenilen puanlar alınamadığında o moral bozukluğu hem lige hem turnuvanın gidişatına yansıyor. Bunları da yönetmek çok önemli.
1: Bu arada
0: Galatasaray tecrübeli.
1: Henüz açıklanmadı ama şimdi fikstür de çok önemli.
0: Çok,
1: yani
0: çok
1: bu
0: önemli.
1: Takımlardan hangisiyle ne zaman oynayacaksınız?
0: Tabii yani şimdi sonlara doğru eğer Paris Saint-Germain veya Barcelona ile oynarsam muhtemelen daha rahatlayacaklar. Belki daha fazla
1: tam tersini düşünenler de var biliyor musun? Hani önden o maçları oynayıp hani onları bir aradan çıkaralım.
0: Ya tabii bunun yani bunun tek çözümü yok.
1: Bir de Paris Saint-Germain biraz böyle rölantide başlıyor ya genelde Şampiyonlar Ligi'ne, sonra bir anda vites artıyor.
0: İlk sezon şampiyon olduğunda Ezgi ben hiç unutmuyorum yani son 8. maç haftasına galibiyet alamazsa elenir bir şekilde gidiyor. Stuttgart deplasmanda yendi.
1: Evet.
0: Sonra da kupayı aldı.
1: Evet.
0: Ve o maçı kaybetseydi
1: öyle başlıyor,
0: eleniyordu.
1: Evet. Öyle başlıyor. Evet. O yüzden hani acaba ilk sıralarda mı karşılaşmak daha iyi olur
0: bilmiyorum. Ya hakikaten bunun tek bir cevabı yok ama ben şöyle söylüyorum. Yani eğer Galatasaray da şu anda tam daha ritmini bulmadığı için, genelde Galatasaray biliyorsun sonlara doğru birazcık daha iyi ritim tutuyor. Okan Buruk'un hem antrenman planlamasından O yüzden bu büyük takımlara karşı daha karizmatik maçlar oynaması Galatasaray'ın hem ligine hem

0: turnuvanın geneline daha iyi yansıyacağı için ben biraz daha sonra oynaması taraftarıyım. Yani şimdi ilk hafta gidip Paris Saint Germain deplasmanı, yani Leo gelmiş mesela, seninle antrenman bile yapmış, ne kadar önemli bir oyuncu normalde. Hani belki bir Batrakov mesela belki çok faydalı olacak ama daha başlamamışken Paris Saint Germain deplasmanına gitmektense birazcık daha alışsınlar, bu oyuncular da katkısı olsun, öyle oynasınlar daha iyi derim.
1: Peki. O zaman bu akşamın maçıyla devam edelim. Lige dönelim. Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, değerli izleyenler. İç sahada ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Önce bir nasıl bir maç bekliyoruz bu akşam? Oradan başlayalım.
0: Şimdi Ezgi'cim, bir kere Galatasaray Göztepe maçları genelde değişik hikayesi olan maçlar haline döndü son yıllarda. Neden? Çünkü Göztepe de iyi yönetilen bir kulüp. Ve dikkat edersen daha genç oyuncularla daha agresif ve sert oyun oynuyorlar. Yani bir kere kavga etmesi gerekiyor Galatasaray'ın bu akşam. Çok sert bir maç olacak. Göztepe Ligi'nin en çok faul yapan takımlarından bir tanesi. Maçın hakemi de Mehmet Türkmen. Şimdi Mehmet Türkmen'i ben ilk haftaydı galiba. Evet, Başakşehir. Evet, ilk hafta Başakşehir Kocaelispor maçında gidip sahada izledim. Böyle izlerken hani böyle dedim, geçen seneden biraz daha iyi bir Mehmet Türkmen var. Ondan sonra pozisyonları daha detaylı izlediğimde yani bazı foul kararlarında verdiği vermediği çok büyük hatalar var. Yani disiplinde gösterdiği göstermediği kartlarda büyük hatalar var. Yani mesela 36. dakikada Operi'ye bir foul yapılıyor. Kırmızı kart verilebilecek bir pozisyon. Foul bile vermemiş Mehmet Türkmen. Yani demem o ki bu akşam çok zorlanabilir Mehmet Türkmen. Eğer bu foul verdiği vermediği, sarı kart verdiği vermediği pozisyonlardaki çizgisini iyi bir şekilde oturtamazsa çok sıkıntılı bir maç geçer. Yani hatta şöyle söyleyeyim, mesela bence doğru bir atama değil bu. Eğer siz ödül ve ceza sistemini işletiyorsanız, ilk maçı seyreden bir insan Mehmet Türkmen'in bu hafta belki de haftanın en zor maçı olan Galatasaray Göztepe maçına Mehmet Türkmen'i atamaz. Ha tamam, VAR hakemi kim? Pavel Malek, Hollandalı yabancı. Hollandalı diyorum. Polonyalı yabancı VAR hakemi. Sıkıntılı bir maç olacak. Hem hakem için hem Galatasaray için bence. Çünkü fiziksel olarak çok fazla zorlayıcı bir maç olacağını düşünüyorum ben Galatasaray için bu akşam.
1: Şimdi diğer hakemlere de tabii ki bakacağız ama öncesinde bir muhtemel 11'i rica edeyim ben arkadaşlarımdan. Galatasaray nasıl bir kadroyla Göztepe karşısında sahada olacak diye. Kalede Uğurcan, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakob savunma dörtlüsü, önlerinde Torreira, Sara, Yunus. Sağ kanatta Sané, sol kanatta Barış ve ileri uçta da Osimhen demişiz. Şimdi burada sadece bir değişiklik olarak Sané'nin kulübede başlamasını bekleyen arkadaşlarımız var. Burada biraz yarı yarıya bölünüyor gibi sanki. Sen ne dersin? Yunus'un sağa geçtiği bir senaryo. Torreira, Lemina, Sara.
0: Yani sabah sizi sahasıyla izledim. Savaş Çorlu ile beraberken evet, o Erzurum maçındaki 11'in sahada olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Evet. Hatta öyle duyumlar aldığını söyledi. Bence o biraz daha mantıklı, biliyor musun Ezgi? Neden? Çünkü dediğim gibi çok sert bir maça hazırlanıyor Galatasaray. Hı-hı. Dediğim gibi Göztepe Ligi'nin en çok foul yapan takımı. Geçiş uzunlarında foulle ataklarını sonlandıran bir takım. O yüzden bence de sanki Sara, arkalarında Torreira, arkalarında Lemina ve sağ tarafta Yunus bana da birazcık daha mantıklı geliyor. Ama ve lakin Sané de bir dünya yıldızı. Yani ne kadar ilk 11'den uzak tutabilirsiniz? Küsebilen bir oyuncu Sané, bir de bunu da biliyoruz.
1: Çok özür dileyerek bir araya gireceğim. Buradan devam edeceğiz ama şimdi Galatasaray taraftarları heyecanla Rafael Leão'nun ne zaman geleceğini bekliyor değerli izleyenler. Ve ilk fotoğrafta geldi. Rafael Leão'nun yolculuğu başlıyor. Havalimanı girişinde çekilen bir fotoğraf bu. 15.45 gibi bir aksilik olmazsa uçağının İstanbul'a inmesi bekleniyor. Ve özellikle de tabii ki Göztepe mücadelesinde oyuncunun tribünde olması bekleniyor. Tabii ki az önce senin söylediğin, hani o yönetimle taraftarlar arasında son haftalardaki o gerginliği de, o buzları da eritebilecek bir oyuncu. Muhtemelen tribünden kendisine güzel tezahüratlar yapılacaktır. Güzel bir karşılama yapılacaktır. Ve dolayısıyla da Rafael Leão'nun gelişini şu anda maç heyecanıyla birlikte çarpı 2 bir heyecan yarattığını söyleyebiliriz. Bu arada şimdi arkadaşlarımız muhtemelen

0: Hazırlıyorlardır bir video da paylaşıldı. İlk cümlelerini de birazdan dinleyeceğiz. Leao'nun İstanbul'a gelmeden önce, yolculuğu başlamadan önce çekilen son fotoğrafı bu. Minik bir Milan taraftarına Milan kariyeri bitmeden önce son imzasını vermiş, forma imzalamış. Bu şekilde çekilen bir fotoğraf.
1: Bence işte mesela bu güzel bir yönetim, güzel bir iletişim. Ezgi'cim neden bu akşam hakikaten muhtemelen olabilecek bir takım protestoların önüne güzel bir şekilde geçiyorsunuz? Çünkü Rafael Leao ismi bütün takımların taraftarlarında çok olumlu izlenim yaratabilecek ve iyimserlik oluşturabilecek bir isim.
0: Bir de son ana kadar biraz hayal kırıklığı da yaşamıştı Galatasaray taraftarları. Çünkü dün verdiğimiz haberlerde hep böyle Aston Villa'ya biraz daha yakın gibi konuşmalar yapılmıştı. Ama bir anda öğleden sonra iş Galatasaray'a doğru döndü.
1: Yani Aston Villa tabii çok ön plana çıkmıştı.
0: Aston Villa iddia mıydı onu bilmiyoruz ama çok fazla konuşuluyordu.
1: Evet, Avrupa basınında da bayağı bir gündeme gelmeye başlamıştı. Evet. Yani bence hakikaten çok önemli bir transfer. Çok iyi bir iş yaptı Galatasaray. Umarım iyi bir şekilde takıma adapte olur. Dediğim gibi yani oyuncuyu bence iyi bir şekilde sahaya sunabilecek bir teknik direktöre de sahip. Yani Okan Buruk'un hakikaten son 4 yıldaki şampiyonlukta özellikle bir oyuncu ve ego yönetimi konusunda kitap yazılabilecek bir performansı var. O yüzden ben aynı performansı Rafael Leao yönetiminde de gösterebileceğini düşünüyorum. Hem doğru zamanda geldi hem de doğru bir transfer. Çünkü asıl biraz önce söylediğim gibi Osimhen'i de yedekleyebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Artı Osimhen'le de çok uyumlu çalışabilecek bir isimden de bahsediyoruz. Yani Osimhen'in zaman zaman kanatlardan beslenme konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını, hatta arkadaşlarına serzenişte bulunduğunu da gördük sezon boyunca. Dolayısıyla Leao ile nasıl bir uyum yakalayacakları da burada önemli bir nokta.
1: Çok güzel bir şey söyledin Ezgi. Yani şimdi öyle bir hal aldı ki Galatasaray, Osimhen tek kişilik dev kadro gibi oynuyor. Çok önemli bir oyuncusu oldu Galatasaray'ın. Yani sanki mutlu Osimhen, mutlu Galatasaray haline döndü. O yüzden senin dediğin gibi Lea ile olan iletişimi ve ilişkisinin de iyi olduğunu biliyoruz. Daha mutlu bir Osimhen, daha iyi bir Osimhen.
0: Henüz tabii teyit edemedik ama Osimhen'in de bu transfer için devreye girdiği, Leao ile görüştüğü gibi haberler de var.
1: Evet, ben de duydum onu. Muhtemelen yapmıştır. Çünkü senin dediğin gibi onun oyun stiline de uyan bir oyuncu. İyi bir ikili olabileceklerini düşünüyorum ben de. Yani burada Barış Alper Yılmaz'ın tabii hangi pozisyonda veya ne olacağı çok önemli.
0: Yani işte orada rotasyon, kanat rotasyonu çok geniş oldu aslında. Yani doğru. Barış çünkü iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Doğru. Keza Yunus var orada, Sané var. Eğer Barış'ın da kaldığı senaryoda tabii üç kulvarı da düşünmek doğru lazım. Yani Şampiyonlar Ligi var, bunun lige dönüşü var. Sonra Ziraat Türkiye Kupası girecek. Dolayısıyla böyle güçlü bir kanat rotasyonuna bir taraftan ihtiyacı da vardı Galatasaray'ın. Çünkü şunlar da konuşulmaya başlanmıştı. Barış Alper çok alternatifsiz kaldı Galatasaray'da kanatta. Hadi Sané, Yunus zaman zaman değişerek oynuyorlar ama Barış Alper hem kendi bölgesinde sol kanatta çok alternatifsiz kaldı. Hem de hatta birçok bölgeyi ikame eden oyuncu profiline büründü Galatasaray'da. O da acaba bir metal yorgunluğun sebebi olabilir mi konusunu da konuştuk. Dolayısıyla belki Leao'nun gelişi Barış Alper açısından da bir itici güç olabilir mi?
1: Yo, katılıyorum. Şimdi geçen sene biliyorsun Noah Lang'ı getirmişlerdi ve bazen çok da etkili olmuştu. Hı hı. Şampiyonluk yarışında. Şimdi her zaman rekabet iyidir. Hani evet, rekabet iyi değildir diyenleri de duyuyorum. Yani o iki oyuncu olduğu zaman birini oynatıyorsun, biri üzülüyor falan. Onu da yönetmek kolay değil diyorlar ama dediğim gibi yani Okan Buruk bunları çok iyi yönetebilen bir teknik direktör. O yüzden Barış Alper Yılmaz'ın rekabete girmesi de önemli. Ancak Barış Alper Yılmaz hakikaten bir futbolcudan fazlası Galatasaray için. Yani son yıllarda neler yaptığına baktığımız zaman özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yani fiziksel olarak Premier Lig ekibi oyuncularıyla birebir mücadeleye girebilen, ayakta kalabilen, onları bile yıpratan bir fiziksel güce bağlı iyi bir oyuncu. Ben Galatasaray için yine çok önemli olduğunu düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın. Merakla bekliyorum Rafael Leao ile gireceği forma rekabetini ve Barış Alper Yılmaz'ın neler yapabileceğini. Ama bir yandan da tabii önemli bir opsiyon Premier Lig takımları için. Ve bütçesel anlamda ne kadar büyük avantajları olduğunu da biliyoruz. Özellikle hem yayın

0: ücretlerinden hem kendi bütçe yönetimi açısından Premier Lig kulüplerinin hala bir transfer olası gibi geliyor bana açıkçası.
1: Peki. Şimdi süremizi de iyi değerlendirmek adına Rafael Leao'nun hazır olan bir açıklaması videosu vardı. O hazır olursa ekrana getiririz. Yine 15.45'te İstanbul'da olmasını beklediğimizi hatırlatalım. Oradan zaten canlı görüntüler ekranlarınıza gelecek değerli izleyenler. Göztepe maçıyla ilgili kadroyu ekrana getirmiştik. Varsa eklemek istediğim birkaç cümle onu söyleyelim. Sonra hızlıca bir bu hafta oynanacak maçların hakemlerini değerlendirip Fenerbahçe'ye devam edelim istiyorum.
0: Valla bu maçla ilgili söyleyeceğim tek şey Ezgi'cim, Allah Mehmet Türkmen'e hakem şansı versin. Yani hem takımlarımıza da versin. Maç sonrası Mehmet Türkmen'i değil, oyuncuları ve sahadaki futbolu konuşalım.
1: Dileriz ki öyle olur. Şimdi ben Süper Lig programı bir rica edeyim. Onun üzerine bu hafta oynanacak karşılaşmaların hakemlerini de hızlıca bir okuyayım. Özellikle senin dikkat çekmek istediğin isimler varsa onlar üzerinden de bir değerlendirelim. Hazır seni bulmuşken. Bugün 19'da Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor maçını Gürcan Hasova yönetecek. 21.30'da Gaziantep Çaykur Rizespor maçında Batuhan Kolak. Az önce de değerlendirmiştik. Galatasaray Göztepe maçında da Mehmet Türkmen düdük çalacak. Yarın 19'da Eyüp Spor Korendon Alanya Spor maçını Cihan Aydın. 21.30 Başakşehir Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesini Yasin Kol yönetecek. Ve pazartesi 21.30'da Beşiktaş Arcaçorum Futbol Kulübü maçını Çağdaş Altay. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor müsabakasını da Atilla Karaoğlan yönetecek. Şöyle birkaç cümleyle özetleyelim.
0: Şimdi bir kere dünkü maçta Gençler Birliği Erzurumspor FK çok keyifli bir maç oldu. Ümit Öztürk de tecrübesini sahaya yansıttı. İyi bir maç ortaya koydu. Şimdi bugün Tümasan Konyaspor Kocaelispor maçında Gürcan Hasova var. İkinci maçı. İlk maçı Kasımpaşa Trabzonspor maçıydı. O maçta genel anlamda iyiydi. Trabzon lehine bir pozisyonda penaltı vermedi. Kasımpaşa lehine bir penaltı verdi. O penaltıda da şimdi tartışmalar var. Genelde forvet oyuncuları önüne geçip oyuncuları şöyle ayaklarını sağa açıp temas alıyorlar. Biraz kolay bir penaltı verdi Kasımpaşa lehine. Ama bu maçı da iyi atması onun için çok önemli. Bu sezonun gidişatını belirleyecek. O nedenle iyi bir maç yönetmesini bekliyorum ve şans diliyorum kendisine. Gaziantep Çaykur Rizespor maçında Batuhan Kolak var. Batuhan Kolak şu anda ilk 3 haftada da maça çıkan tek hakem. Çok iyi başladı sezona. Bu maçı da umarım iyi atar. Bu maçı da çok iyi yönetirse bu arada belki de önümüzdeki hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçına aday hakemlerden biri olur. Ki 4 hafta üst üste maç yönetmek kolay değildir. Ama adaylardan biri olur. Galatasaray Göztepe maçını zaten konuşmuştuk. Eyüp Spor Korendon Alanya Spor maçında Cihan Aydın var. Şimdi Cihan Aydın bu sezonu aslında beklediğimiz gibi başlayamadı. Geçen sezonun en iyi hakemlerinden bir tanesi. Yönettiği Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor maçında 90+4'te verdiği penaltı çok tartışma yarattı. Çünkü oyuncu hareketini tamamlamıştı. Onu dikkat edecektir. Birazcık daha sanki faul ve disiplin çizgisini yukarıya çekecektir bu maçta. Dersini almıştır diye düşünüyorum. Başakşehir Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler var. Şimdi Halil Umut Meler bizim zaten bir numaramız. UEFA elit kategoride ve Perşembe günü Tun Lehpoznan maçını yönetti. İlk maç 7-0'dı. O yüzden böyle birazcık kolay maç geldi diye yorumlar okudum ama şimdi UEFA ilk maç sonucuna göre atama yapmıyor. Yani zaten bu maç zor olabilir diye yapıyor ama ilk maç 7-0 bitince bazen böyle atamalarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama genel anlamda iyi bir maç yönetmiş Halil Umut Meler. Bu maçı da tecrübesiyle iyi yönetir. Samsun Spor Fenerbahçe maçında Yasin Kol var. Şimdi Yasin Kol'un bu maçta olacağını ben tahmin ediyordum zaten. Çünkü geçen sene de Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu'nun en güvendiği hakemlerden biri ve Samsun Spor Fenerbahçe maçları her zaman bir hikayesi olan maç. Evet. Umarım iyi bir maç yönetir. Şimdi bu maçta görev aldığı için Yasin Kol büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olmayacaktır. Ama belli olmaz. Bizim Merkez Hakem Kurulumuz üst üste maç verebiliyor. Beşiktaş-Çorum maçında Çağdaş Altay var. Bence hatalı atamalardan bir tanesi bu.
1: Neden?
0: Çünkü Erzurum-Galatasaray maçındaydı Çağdaş Altay. Ki severim hakemliğini de ama Erzurum-Galatasaray maçında skor çok rahatlattı hakemi ve o verdiği vermediği fauller, verdiği vermediği sarı kartlarda büyük hataları var Çağdaş Altay'ın. Yani o maçta çok iyi bir performans göstermesi lazım bir hakemin Galatasaray maçından sonra Beşiktaş maçına çıkması için. O yok. İşte bu ödül ve ceza sistemini iyi yapmazsanız sistem hata vermeye başlıyor. Bunlara daha çok dikkat etmek lazım. O

0: yüzden ben doğru bir atama olduğunu düşünmüyorum. Ama umarım toparlamıştır, derslerini almıştır Çağdaş Altay. İyi bir performans gösterir. Hep söylediğimiz gibi yani güzel bir futbola sahne olması beklenen bir maç. Futbolcuları konuşuruz, hakemi konuşmayız. Son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor, Atilla Karaoğlan, o da Fenerbahçe Konyaspor maçındaydı biliyorsun. Maçı genel anlamda iyi yönetti ama bir VAR müdahalesiyle verdiği penaltı var. Çok tartışma yarattı. Normalde VAR müdahalesinin olabileceği açıklıkta bir elle oynama yok orada. Yani hakem verse de yine çok fazla karışmayabilirsiniz belki ama yani vücudun doğal konumu ve top direkt kaleye doğru gitmiyor. O yüzden VAR müdahalesi biraz ağırdı. Ama ona rağmen Atilla Karaoğlan'da şöyle bir tecrübe de var. Yani gidip o ekrana vermeye de bilirsin. Ama genelde VAR ekranına gittiğin zaman kolay değildir o penaltıyı vermemek. Çünkü seni ne zaman bir VAR hakemi çağırır? Açık ve bariz hata yaptın hocam demek VAR hakeminin çağırması. O yüzden umarım o da önemli dersleri almıştır. Çok önemli bir maç bu arada. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçı. Ben de merakla bekliyorum nasıl bir maç olacak diye.
1: Evet, Allah hakem şansı versin. Özellikle şimdi Trabzonspor'un gündemi de biraz karışık. Malum Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçından sonra önce istifa etmesi, kararın kabul edilmemesi, sonra dün yaptığı açıklamalar, birazdan daha detaylı da konuşacağız. Oradan nasıl bir saha içi görüntüsü olacak? Özellikle de futbolcular Ferencvaros maçının ardından nasıl bir reaksiyon verecekler? Bunları merak ediyoruz. Birazdan konuşuruz. Fenerbahçe'nin gündemiyle hemen devam etmek istiyorum. Evet. Fenerbahçe'nin gündeminde özellikle şimdi transfer haftasının son haftasına daha doğrusu girildiği için ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için sarı lacivertliler şimdi biraz vites artırılması bekleniyor transferde de. Şimdi Rashford ismi gündemde, Ferdi ismi gündemde. Opong transferi zaten yapıldı. Savunmaya genç bir alternatif. Onun dışında Can Uzun'un konuşulmaya başlandığını görüyoruz birkaç gündür. Talişka'nın konusu belirsiz. Talişka kalacak mı, gidecek mi? Kalırsa Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynama durumu teklif edilecek, bunu kabul edecek mi gibi gibi aslında çok fazla soru işareti var. Son olarak Osterwolde konusunda Roma'dan 3 aylık maaşını siz ödeyin, biz sonrası için transferi yapalım gibi bir teklif geldi. Yani Fenerbahçe'nin de gündemi oldukça yoğun aslında. Bir taraftan Samsunspor'la oynanacak, deplasmanda oynanacak bir lig maçı var. Tüm bunları şöyle bir değerlendirelim. İstersen öncelikle Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerin belli olmasıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasıyla birlikte o güncellenen transfer politikası ve gündeme gelen oyuncuları biraz konuşalım. Neler söylersin Rashford, Ferdi ve Can Uzun'la ilgili?
0: Şimdi Eskiciğim, bir kere bu Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için Fenerbahçe hemen hemen bütün Fenerbahçeli arkadaşlarımın yüzünde güller açtı. Yani o kadar tabii mutlular ki.
1: Tabii ki. Yani, nasıl olmasınlar? 18 yıl.
0: İnanılmaz bir şu anda enerjileri var. Çok mutlu hepsi. Yani ben zaten
1: hepimiz
0: maçtan
1: mutluyuz.
0: Sonra
1: yani herkes, bütün futbol kamuoyunun mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Devler Ligi gibi bir arenada iki takımla birlikte yer almak, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde, yani şu anda yola devam eden dört takımımızın olması çok kıymetli. Şampiyonlar Ligi'nde de iki takımla yani olmamız lazım. Bizim yerimiz buralar olmalı.
0: Tabii Ezgi, bir de yeni formatta Fenerbahçe ve Galatasaray aynı grupta. Yani düşünsene, aynı grupta Fenerbahçe ve Galatasaray var. Hakikaten çok eğlenceli bir sezon bizi bekliyor. Evet. Ben de zaten maç sonu yayındaydım burada. Bence sezonun en önemli maçını kazandı Fenerbahçe. Çok önemliydi 18 yıl sonra. Hem takımın marka değeri için hem de bu sezonun olumlu anlamda etkilenmesi için çok önemliydi. Çünkü bir de şunu atlıyor Fenerbahçeliler. Şimdi işte Şampiyonlar Ligi ile lig aynı anda gider mi diye. Şimdi perşembe oynamak ve sonra lig maçı oynamakla salı veya çarşamba ve sonrasında lig maçı oynamak arasında fark var. Ve bunu Fenerbahçe çok uzun zamandır yaşayamadı. Buradan da çok önemli avantajların olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Daha iyi bir antrenman planlamasıyla yönetilebilir. Erken oynuyorsunuz, geç oynuyorsunuz. Hı hı. Yani ben bunun da çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden
1: rakipleri de geldi bir taraftan. Atletico Madrid deplasman, Liverpool, Aston Villa deplasman, Roma, Shakhtar deplasman, Villarreal, LASK Linz ve Slavia Prag. Yani dengeli bir grup gibi görünüyor aslında.
0: Evet, yani şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Birinci torbadan iyi bir kura çekti Fenerbahçe. İkinci torbadan kötü bir kura çekti Fenerbahçe. Üçüncü torbadan kötü bir kura çekti Fenerbahçe. Dördüncü zorbadan iyi bir kura çekti. Yani çünkü

0: Atletico Madrid ve Liverpool göreceli olarak diğer yani bir Paris
1: Galatasaray'a göre karşılaşmak yani, evet. Mesela tercih edilebilecek.
0: Aynen
1: bir şey.
0: Öyle. Evet. Premier
1: Lig takımları. Bu arada saat 2'de açıklanacak fikstür. Onu da söyleyelim.
0: Aslında onu iple çekiyoruz yani. Ben de çok
1: kesinlikle
0: merak ediyorum.
1: Çok merak ediyorum.
0: En önemli şeylerden bir tanesi o çünkü. Şimdi mesela Shakhtar deplasmanı avantaj neden? Çünkü Shakhtar zaten Ukrayna'da oynayamıyor maçları.
1: Evet.
0: Chelsea'de oynayacak. O Fenerbahçe için çok büyük avantaj. Ama Villarreal mesela bence birazcık daha iyi bir takım çekilebilirdi Villarreal yerine. Çünkü ilginç bir takım. Yani Galatasaray'a karşı özel maçta da izledik. Yani evet. Sıkıntı yaratabilecek bir takım. Lask Lens yine 3-0 mağlubiyetinin sonrası inanılmaz bir performans gösterip eledi Celtic'i. O yüzden sıkıntı yaratabilir. Son yıllarının yükselen yıldızı. Ama bir kere ne olursa olsun 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Fenerbahçe var. Yani bence Galatasaraylılar kadar takımlara odaklanmıyorlardır. Şu anda dediğim
1: önce
0: gibi,
1: tadını çıkarmıyor.
0: Aynen öyle. Önce bir tadını çıkartıyorlar. Zaten gördüğüm hep öyle. Hakikaten çok mutlular. Bakışları değişti yani.
1: Peki bu rakipler yeni transferler ister mi?
0: Ya
1: az önce bahsettiğimiz isimler mesela.
0: Şampiyonlar Ligi artı Süper Lig zaten yeni transferler ister. Zaten bunun bilincinde olan çok tecrübeli bir başkanı var Fenerbahçe'nin. Oğuz Çetin aynı şekilde biliyorlar. Ya ben hep söylüyorum yani Önder Özen, Oğuz Çetin bunlar çok önemli isimler ve bu isimlerin futbol organizasyonunun içerisinde karar verici mekanizmada bulunmaları çok doğru bir yönetim. O yüzden ben zaten mantıklı gideceklerini düşünüyorum. Bak bu yeni aldıkları genç defans oyuncusu hep olumlu yorumlar duyuyorum hakkında ve zamanlamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bak bu tip oyuncuları daha erken organizasyona katacaksınız ki hem tanışma kısmını hem alışma kısmını daha hızlı çözeceksiniz ve milli takım arası sonrası belki de çok daha farklı bir opsiyon haline dönüşecek bu oyuncu da. O yüzden ben Fenerbahçe'nin de doğru yolda da olduğunu düşünüyorum. Bu son ama hamleleri doğru yapmak şartıyla. Senin de söylediğin gibi. Şimdi mesela bir Talisca. Bir problem Talisca, olacak mı
1: evet,
0: olmayacak mı?
1: Evet. Çok önemli bir konu o.
0: Şimdi İsmail Kartal'ın aslında kafasındaki 11'de Talisca'ya yer olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü müthiş bir strateji uyguladılar Lyon maçında. Bak uzun topla çıktılar. Böylelikle o ön alan baskısından kurtuldular Lyon'u. Şimdi Ederson müthiş bir uzun top ustası zaten. Vedat da alabiliyor bu uzun topları. Şimdi Talisca'yı koysan oraya o uzun topların hepsi sana geri dönüyor direkt duvara çarpmış gibi. Ama hem Vedat hem Lukaku bunları durdurabilecek kapasitede oyuncular. O yüzden zaten İsmail Kartal'ın ilk 11'inde bence Talisca'ya yer yok. Ama bu ilişkiyi iyi bitirebilecekler mi? Tabii en büyük soru işareti burada. Orada da ben Aziz Yıldırım
1: orada
0: ve Oğuz Çetin'in yönetici kimliklerini...
1: Orada yaptığı açıklama mesela evet. Yani insanlar öyle kullanıp atabileceğiniz nesneler değildir demesi. Çok net bir mesaj.
0: Çok net bir mesaj. Ama karşı tarafta da çok tecrübeli bir başkan var diyorum yani. Aziz Yıldırım çok farklı bir kişilik. Yani tekrardan kavuştu Fenerbahçe camiası ona. Ve onun elektriğiyle de birazcık bu Şampiyonlar Ligi oldu bence. Çünkü başından beri biz Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diyen bir başkan var. Yani Süper Lig'den önce onu koymuş bir başkan var. O yüzden ben bu tip konuları iyi çözebileceklerini düşünüyorum. Bak bugünkü dediğim gibi yani erken transfer de bunun zaten işareti. Can Uzun konusunda da ben Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşabileceğini düşünüyorum nedense.
1: Can Uzun konusunda gördüğüm en pozitif insan olabilirsin. Galatasaray konusunda da.
0: Ya ben kesinlikle Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'ye
1: yani.
0: Kesin gelecek yani.
1: Bu bir hafta içinde mutlaka Türkiye'ye gelecek.
0: Evet, kesin gelecek diye düşünüyorum.
1: Hala Galatasaray ihtimalini düşünüyor musun?
0: Her zaman.
1: Peki.
0: Her zaman. Ama şu anda ben Fenerbahçe'nin biraz daha öne geçtiğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ile beraber.
1: Peki hem Talisca'nın kaldığı senaryo Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası için ikna edildi diyelim. Asensio zaten var. Can Uzun'un oradaki yeri ne olur?
0: Ligde. Siz Talisca'yı ligde kullanamayacaksınız ki o durumda. O yüzden
1: tamam.
0: Zaten her zaman
1: Asensio var ama ligde.
0: Ama Asensio işte sakatlandı mesela ne yaptık şimdi?
1: Sakatlanmadığı senaryoda. Çok lüks değil mi? Onu sormaya çalışıyorum aslında.
0: Yani opsiyon çok çok önemli.
1: Çünkü 45-50'den aşağı alamayacağınız bir oyuncu Can Uzun.
0: Alamayacaksın ama Ezgi bak şimdi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yani artık marka değerini bu sezon yeterince arttırabilirsen hem bütçesel anlamda sana çok büyük bir gelir getirecek hem de senin artık bence yolunu farklılaştırabilecek bir sezon bence.

0: Fenerbahçe için bu sezon. O yüzden bence olabilecek her türlü takviyeyi yapması gerekiyor ve zaten bunu yapabilecek bir yönetimi var. Yani Aziz Yıldırım'da o enerji var bence.
1: Beşiktaş'ın rakiplerini konuşalım mı?
0: Konuşalım.
1: Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çekti Beşiktaş ki bunu bizzat Önder Özen de A-Spor yayınında söyledi. Gerçekten de öyle yani. Tek bir cümleyle değerlendirmek gerekirse Şampiyonlar Ligi kurası çekti Beşiktaş. Ama iyidir güçlü rakiplerle oynamak bir taraftan da. Sadece burada sıkıntı olan birkaç nokta var. Onları tabii söylemek lazım. Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim, Hapoel Berşava. Birincisi tabii ki Hapoel Berşava'yla içeride oynayacak olmak büyük bir talihsizlik. Zira tarafsız sahada oynanması neredeyse kesin bir mücadeleden bahsediyoruz. Omonia konusu var zaten Güney Kıbrıs ekibi. Dolayısıyla Alman ekipleri var, Celtic var, Crystal Palace var. Yani istenmeyecek takımlar doğrudur ama bir taraftan da hiç motivasyon ve konsantrasyon sıkıntısı yaşamayacağınız rakipler. Bu da aslında bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Çünkü özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun ne kadar Avrupa'yı öncelediğini, ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu rakipler karşısında muhtemelen o ve öğrencileri de çok farklı bir bakış açısında, bir motivasyonda olacaklar. Ne dersin?
0: Yani bence çok güzel toparladın Ezgi. Ama rakiplerden daha çok benim üzüldüğüm nokta hakikaten Hapoel Berşava'nın ev fikstüründe Beşiktaş'a çıkması. Çünkü bir maç daha az oynuyorsunuz kendi evinizde. Evet. Bence bu çok talihsizlik oldu. Aynen öyle. Bir de hakikaten Omonia deplasmanı, Güney Kıbrıs'a gitmek çok büyük sıkıntı oluyor. Yani bizim hakemler bile giderken seminerlere çok büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Bence en büyük sıkıntı bunlar. Onun dışında bir kere sezonun başından beri ben Önder Özen, Vincenzo Italiano'nun çok iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Ve doğru bir şekilde bunu da yöneteceklerini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'tan ben çok umutluyum. Yani devamlı artan bir grafiğinin olacağını düşünüyorum. O yüzden zor kura tabii ki de. Ama senin de söylediğin gibi biz bazen Türk insanı böyle daha zorlu rakiplere karşı daha iyi motive olabiliyoruz. Beklentiyi birazcık daha az tutarsak daha olumlu sonuç alabiliyoruz.
1: Bunun en büyük örneğini de Midtjylland maçında gördük.
0: Aynen,
1: yani
0: öyle.
1: İlk rakip Midtjylland'tı. Herkes eyvah dedi. Ama Beşiktaş iyi de oyunlarla Midtjylland'ı geçmeyi başardı.
0: Aynen öyle. Çok iyi söyledin. Çünkü çok kritik bir döneme yaşıyor bence Beşiktaş için. Yani en zor rakibi ilk eleme aşamasında karşısında buldu. Çok değerli toplu oynadı ve ben de katılıyorum sana. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Dediğim gibi ben Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun olduğu yerde bu sezon başarının gelebilme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yeni takviyeler de oldu zaten.
1: Koku geldi, Miretti geldi. Bir orta saha daha alınması özellikle şu anda bekleniyor ki orada da Sar isminin gündeme geldiğini söyleyelim. Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan bir oyuncuydu. Şimdi tabii, artık belki de Avrupa olur. Düşünülerek böyle bir hamlede yapılabilir tabii, Beşiktaş'ta.
0: Çok iyi bir transfer olur. Dušan Vlahović geldi ki çok çok önemli tabii. Bir isim o. Bayağı bir boşlukları kapatmış bir durumda Beşiktaş. Özellikle bence milli takım arasından sonra iyice vites arttıracak. Ben çok iyi ve güçlü bir Beşiktaş izleyeceğimize inanıyorum. Bu gruptan da çıkacak bence Beşiktaş. Rahat çıkacak hem de.
1: Dileriz ki öyle olur tabii ki.
0: Bana öyle geliyor ve temennim de o yönde zaten. Dediğim gibi yani o sezonun ilk düğmesini doğru iliklediği için Beşiktaş, yani Sergen Yalçın'ın beklenmeyen ayrılığı sonrası hemen panik halde teknik direktör aramak yerine önce Önder Özen'le anlaşıp bir futbol aklıyla beraber bu sıkıntıları yönetme yolunu seçtiği için bence ilk düğmeyi doğru iliklediler ve onun meyvesini de yiyorlar şu anda. Dediğim gibi Vincenzo Italiano, Önder Özen ve Serdar Adalı arasında güzel bir sorumluluk paylaşımı olduğunu düşünüyorum ve sezon için iyimserim ben Beşiktaş için.
1: En merak ettiğim şey Çorum maçında rotasyon yapacak mı Italiano? Alanya maçındaki rotasyon biraz tartışılmıştı malum.
0: Tartışılmıştı ama biz zaten biliyoruz Vincenzo Italiano rotasyonu çok seven bir teknik direktör. O nedenle...
1: Ama işte doğru zamanda ve doğru rotasyondur ya esas olan.
0: Yani ben yine yapacağını düşünüyorum. Çünkü alışmış bir teknik direktör buna. O yüzden Beşiktaş'ın elinde de açıkçası alternatif bir kadro da var. İlk Alanya deplasmanında biraz fazla radikal rotasyon olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü niye ilk maç

0: maçta çok rahat yendiniz ve neredeyse turistik seyahate
1: gerek
0: gittiğiniz.
1: Gerek var mıydı
0: aynen öyle.
1: Dediğiniz bir
0: yani mesela ben Alanya deplasmanında bu rotasyonu yapmayıp bu hafta yapmasını daha doğru bulurdum. Bence o dersi almıştır zaten Vincenzo Italiano. Daha mantıklı bir şeyler yapacaktır. İlla yapacaktır ama aşırı beklemiyorum.
1: Peki.
0: Aşırı
1: bakalım,
0: beklemiyorum.
1: Bakalım. O zaman bir de Trabzonspor diyelim. Şimdi çok hareketli birkaç gün geçirdi Bordo Mavililer. Özellikle de şimdi Ahmet maçıyla birlikte nasıl bir görüntü bizi bekleyecek? Nasıl bir görüntüyle karşılaşacak? Bunu karşılaşacağımızı merak ediyoruz. Fatih Tekke'nin istifası tabii ki çok konuşuldu. Yönetim bunu kesinlikle kabul etmedi. Şu anda hem camianın hem yönetimin Fatih Tekke'ye ciddi bir desteği var. Ki kendisi de bir açıklama yaptı. Şimdi önümüze bakacağız dedi. Camiaya karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu söyledi ve yola devam edecek. Trabzonspor Konferans Ligi'nde rakipleri de belli oldu. Kabul edilebilecek çok diğer takımlarla karşılaştırıldığı zaman en aslında tercih edilebilecek kurayı Trabzonspor'un çektiğini de söyleyebiliriz. Freiburg, Kızıl Yıldız deplasman, Hearts'la içeride. Kups Kupio ile deplasmanda Jablonec ve CSKA Sofia ile oynayacak deplasmanda temsilcimiz. Şimdiden başarılar dileyelim. Konferans Ligi'nin finali İstanbul'da oynanacak. Trabzonspor neden olmasın? Böyle hayaller kurmak da güzel. Çok güzel bir kadro kuruldu. Şimdi sadece Fatih Tekke ile birlikte herkesin bir ayağa kalkmasını bekliyor herkes. Neler söylersin?
0: Şimdi öncelikle Fatih Tekke'nin Trabzonspor için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir kere ne yapıp edip Fatih Tekke'yi birazcık daha saha içinde tutmaları gerekiyor. Çünkü bu tip konular yönetimi zor konular Ezgi. Yani bir teknik adam istifa ettiğinde genelde o testi kırılmış oluyor. Şimdi bunu yönetmek hakikaten çok önemli. Eğer Fatih Tekke'den o verim alınamazsa Trabzonspor için bu sezon hakikaten çok zorlu ve sıkıntılı geçer. O nedenle ne yapıp edip Fatih Tekke'nin birazcık daha saha içine odaklanmasını sağlaması lazım Trabzonspor yönetiminin. Bir kere bu bir. İki, şimdi, hakikaten yönetimi zor bir kadro olmaya başladı Trabzonspor. Çünkü hem çok deneyimli, çok önemli yıldızlar var Salah gibi. Çok genç, çok daha farklı çalışmalar isteyen genç yetenekler var Cabral gibi. Yani mesela ikinci maçta Cabral'ın gördüğü ilk sarı kart çok gereksiz. Yani maçtan önce hakemle ilgili analiz de yapmıştık yani. En çok dikkat ettiği konu hız ve şiddet demiştik. İki sarı kartı da ondan gördü mesela. Bunların çok daha iyi çalışılması lazım. Yani farklı oyunculara farklı belki de bir takım antrenman teknikleri uygulanması lazım Trabzonspor'da. Hani daha önce Fatih Tekke demişti ya teknik direktör götürebilecek bir takım diye. Hakikaten aslında orada önemli mesaj o. Sıkıntılı bir kadro oluştu Trabzonspor'da. Çok yetenekli, çok umut vadeden ve çok geniş bir kadro oldu. Ama yönetmek kolay değil ki daha gelecek yıldızlardan da söz ediyoruz. Bir kere dediğim gibi birinci öncelik yönetim kurulu ve Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke konusunu iyi çözmesi lazım.
1: Sanki Fatih Tekke'nin de biraz bakış açısını mı değiştirmesi lazım? Yani yönetmesi zor bir kadro olarak bakarsanız zorlanırsınız. Şu açıdan da bakılabilir. Bu kadro ve benim yapabileceklerim belki de bana da Avrupa'nın kapılarını açabilir. Beni de teknik direktör olarak başka bir seviyeye taşıyabilir. Eğer ben bu kadroyu iyi yönetirsem ki önünde Okan Buruk gibi bir örnek var mesela. Aynı jenerasyondan. Ben de bu kadroyu iyi yönetebilirsem belki benim için de çok başka bir kariyer başlangıcı olabilir. Çok özür dilerim. Bir son dakika var. Onu hemen söyleyelim. Rafael Leao konusunda kamuya aydınlatma platformuna bildirim de yapıldı değerli izleyenler. Milan ve Portekizli futbolcuyla görüşmelere başlandı. Kapa bildirildi. Son dakika olarak onu da paylaşalım.
0: Hayırlı devam olsun. Tekrardan Galatasaray için. Şimdi çok güzel söyledin. Bu bir kişilikle alakalıdır. İki sana duyulan güven ve destekle alakalıdır. Şimdi kişilik olarak ben de Fatih Tekke'nin bunu yönetebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi buradaki en önemli nokta
1: burada bakış açısı.
0: Bravo.
1: Negatif mi bakıyorsunuz, pozitif
0: şimdi
1: mi
0: bakıyorsunuz? Bir de Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun ne kadar arkasında durduğunu bence hissetmek istedi. İkinci hissetmek istediği nokta Trabzonspor seyircisinin ne kadar arkada durduğu. Bence kısa vadede bunlar çok önemli. Bunlardan iyi bir geri dönüş alabilirse Fatih Tekke ben de çok daha farklı bir yola doğru gidebileceğini düşünüyorum. Ama aksini hakikaten düşünmek bile istemiyorum. Çünkü zor bir şehir Trabzon. Zor bir kadro olmaya başladı Trabzonspor. O nedenle yani Fatih Tekke'yi bir şekilde bu işin içinde tutmaları lazım. Fatih Tekke ve Trabzonspor birlikteliği büyüktür. Trabzonspor'un başka bir teknik direktörle birlikteliği bu sezon için diyorum ben.
1: Tabii şimdi bir anda hiç kimseyi tanımayan bir teknik direktörün gelmesi, aynen o öyle. Adaptasyon bambaşka bir şey konuşuruz orada Trabzonspor'la. Yani hali hazırda geçen seneden oluşan bir sistem var. Onun üzerine koyulmaya başlayan bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi o istenen orta saha transferi de geldi. Onun da takıma monte olmasıyla birlikte artık daha Fatih Tekke'nin istediği tarzda bir oyun anlayışına da adım adım gitmesini bekliyoruz Trabzonspor.
0: Doğru, ama bu hafta da şu anda Ahmet Sportif Faaliyetler maçı çok önemli.
1: Çok kritik şimdi, bir maç tabii ki.
0: Şimdi bu yaşananlardan sonra bir de yani Kocaeli Ahmet maçını seyretmiştim ben. Bayağı o maç da çok ortadaydı ve maçtan sonra teknik direktör direkt biz artık Trabzonspor maçına kanalize olacağız. Bugün yaşananlar yaşandı dedi. Hı-hı. Yani zaten orada da bütün şu anda hedef Trabzonspor maçı. Yani o maç kaybedildikten sonra sıkıntılı bir maç. Çünkü Ahmet'in ilginç bir kadrosu var. Yani orada da yani çok değişik oyuncular var. Ben çok merak ediyorum dediğim gibi o maçı. Umarım güzel bir maç izleriz. Keyifli bir maç izleriz. Hakemi dediğim gibi konuşmadan daha çok sahadaki futbolu konuştuğumuz bir maç olur ki Atilla Karaoğlan tecrübesiyle o maçın altından kalkabilir. Yeter ki kafası biraz rahat olsun.
1: Duydunuz mu müziğin sesini? Süremiz sonuna geldim. Burçin Keskin, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sana ve tüm izleyicilerimize güzel bir hafta sonu dileyerek yaşasın hafta sonu noktalayalım. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Dinyası po radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Az Spor Radyo.
1: Haftanın öne çıkan tüm gelişmelerini, gündemdeki tüm konu başlıklarını ele alacağız. Erol Kaynar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: İyi yayınlar, nasılsınız? Güzel bir hafta sonu olsun öncelikle.
2: İnşallah. Teşekkür ederim.
1: Güzel bir cumartesi günü diliyoruz elbette. Hem yayınımızı izleyen, dinleyen, Az Spor Radyo'dan yayını takip edenlere de güzel bir hafta sonu dileyelim. Oldukça güzel, keyifli, hareketli bir hafta sonunu geride bırakıyoruz. Haftayı geride bırakıyoruz daha doğrusu, özür diliyorum. Futbolda Avrupa Kupalarında Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında aldığı galibiyet ve tam 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki takımla katılacağız. Rakiplerimiz belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki, Avrupa Ligi'ndeki ve Konferans Ligi'ndeki ve tabii ki bir yandan da transfer dönemi devam ediyor. Artık yavaş yavaş son saatlere, son günlere doğru ilerliyoruz. Galatasaraylılar Rafael Leao'yu bekliyor. Günün ilerleyen saatlerinde Portekizli Yıldız İstanbul'da olacak. Ama biz öncesinde Fenerbahçe ile bir giriş yapmak isteriz bugün panoramaya. Lyon deplasmanında alınan galibiyet. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Türk takımları ise iki takımla tam 19 yıl aradan sonra mücadele edecek Erol abi Şampiyonlar Ligi'nde. Lyon deplasmanında alınan galibiyet üzerinden isterseniz değerlendirerek başlayalım.
2: Tabii ki. Lyon deplasmanı aslında çok şey ifade eden bir galibiyet oldu bana soruyorsan. Özellikle İsmail Kartal üzerinde biraz kara bulutlar dolaşıyordu malum. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı sonuçlar ve oynadığı futbolla ilgili çok tenkit edilmeye başlandı. Ben bile biraz tenkitimi söylemiştim. Ve tabii Talisca meselesi var. Talisca'nın kalacak gidecek meselesi, çünkü Talisca çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe'de. Böyle bir oyuncunun bu tip dedikodular içerisinde olması Lyon maçında maalesef Talisca'yı bana göre kafası meşguldü belli. Daha önceki oynadığı oyunlara hiç benzer bir performans göstermedi. Belki de en zayıf halkası Talisca'ydı takımın diyebilirim. Ancak İsmail Kartal'ın Vedat Muriç ve Talisca ile başlamasını son derece doğru buldum. Çünkü galibiyete ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Yani baktım birçok yorumcu hani gayet güzel öz eleştirilerini yapmışlar. Kendi öz eleştirilerini. Talisca ile başlamasının yanlış olabileceğini, onun yerine İsmail'in olması gerektiğini düşünmüştük ama Talisca ile başlamış cesurca bir hareketti ve doğru da diyorlar. Hakkını teslim etmişler İsmail Kartal'ın. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu maçın sonucu neler getirdi Fenerbahçe'ye? Bir kere Türk futbolu adına çok önemli bir gelişme. Türk futbolunun puanının yükselmiş olması, böyle bir galibiyetin Fransa'dan alınmış ve dönülmüş olması, biraz şımarık Fransızlara gerekli dersi Fenerbahçe verdi diye
1: biraz
2: düşünüyorum.
1: Maç sonrasında da zaten onu da galibiyeti kutlarken Fenerbahçeli oyuncular.
2: Evet.
1: Lyon biraz mağlubiyeti kabullenmekte zorlandı.
2: Türk takımı ya, biraz onun verdiği bir sıkıntı var. Çok iyi oldu yani, çok mutlu oldum ben açıkçası. Yani bir de şunu söyleyeyim de söylemeden geçemeyeceğim. Türk takımlarının Avrupa'daki başarısı, rengi ne olursa olsun, hepimizi mutlu etmeli. Bir kere biz buna alışmalıyız.
1: Kesinlikle.
2: Çünkü Türkiye'yi temsil ediyor netice takımlar Avrupa'da. Yani bir Fransız ekibinin Türk takımını yenmesi ve elemesi hoş bir şey mi? Bir Türk olarak hoş bir şey karşılayabilir miyiz? Onun için şunun altını çizmiş olalım, geçelim konuya. Dediğim gibi Vedat Muriç ve Talisca ile Vedat Muriç'in artık zaman aldıkça form grafiğinin yükseldiğini görüyorum. Fenerbahçe için önemli bir gelişme. Çünkü hakikaten kaç senedir Fenerbahçe hakiki bir santforla oynamıyordu.
1: Evet,
2: şimdi
1: doğru.
2: Artık iki tane santfora kavuştu. Vedat'ın bir de fedakar hoca oynuyor Vedat. Çok Lyon'da çok iyi işler yaptı. Oğuz'dan da bahsetmemiz gerekiyor, Oğuz Aydın'dan. Kerem'in olmayışından Oğuz Aydın'ı tercih etti tabii hoca haklı olarak. Oğuz Aydın ama çok iyi işler yaptı. Greenwood'la beraber Fenerbahçe'nin belki en iyi iki oyuncusundan bir tanesiydi. Sessiz sakin, ayakları yere sağlam basan, iyi ortalar yaptı, iyi mücadele etti. Kerem'i yedekleyebilir bu görünen performansıyla. Türk milli takım için de hoş bir şey tabii.
1: Hatta bunun performansını arttırırsa Oğuz Aydın, belki Kerem'i dahi kenara getirebilir gibi görünüyor.
2: Öyle gözüküyor. Çünkü Kerem nedense Fenerbahçe'de, Benfica'daki o performansını bir türlü yansıtamadı. Hala bir şey var ama tam olarak anlayamıyorum ben de. Şey yapıyor, iyi niyetle mücadele ediyor, onu kabul etmemiz lazım ama oturmadı takıma bir türlü. Öyle bir durum var. Evet. Ayrıca Fenerbahçe için bu turun önemli bir kazanımı da şu. Hep diyoruz ya, atanla tutan. Fenerbahçe'de atan yoktu, şimdi iki tane var. O tarafı halletti gibi gözüküyor. Ama tutanla ilgili çok flu, çok böyle karışık bir durum vardı. Mert Günok, Beşiktaş'tan gelen Mert Günok kaleyi koruyordu ama sakatlığından dolayı mecburen Ederson'u tercih etti hoca. Evet. Şimdi Ederson biliyorsun geçtiğimiz yıl çok tenkite uğramış. Seyirci tarafından bayağı

0: hani yuvalanma noktasına gelmiş bir kaleciydi. Şimdi Ederson'la kazandı Fenerbahçe bu maçta. Ederson artık ispat etti kendini ve kabul
1: formayı
0: etti.
1: Aldı tamam.
0: Bana göre formayı aldı. Çok ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin buna. Şimdi atanla tutanı halletmiş oldu Fenerbahçe. Özellikle bu maçtan sonra. İsmail Kartal'ın tekrar güven tazelemesi de ayrıca çok değerliydi. Tabi İsmail Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Doğru bir stratejiyle çıktı sahaya. Yani sahada bir teknik direktör ağırlığını hissettim ben. Dolayısıyla her ne kadar tenkit ettiysek İsmail Kartal'ın hakkını da verelim. Bu maçta ciddi bir rol oynadı diye düşünüyorum. Lyon'u tabi boşa atmamak lazım. Çok tecrübeli bir ekip biliyorsun. Yani onu elemesi, kendi sahasında yenerek elemesi çok kıymetli ve değerliydi. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Haklı olarak çok mutlu oldu Fenerbahçeliler.
1: Bir parantez de Erol abi, Sayın Başkan'a açmak gerekmez mi bu zaferden dolayı? Tabii. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kadroda yani işte Haziran'ın ikinci haftasında yapılan bir seçim, göreve yeni gelen bir yönetim ama transfer noktasında gerekli takviyeleri zamanında yaptı Sayın Başkan ve yönetimi ve eleme turundaki karşılaşmalara ve işte Lyon gibi bu zorlu eşleşmeye Fenerbahçe aslında transferlerini tamamlamış bir şekilde de çıktı. Greenwood, işte Muriç, hatta Ake'yi yine savunma için ondan da bahsedebiliriz. Bu anlamda hani zamanında bu transferleri yetiştirmenin ne kadar kıymetli olduğunu da görmüş olduk bu galibiyette.
0: Greenwood'u özellikle bir parantez açmak lazım. Yani hakikaten o para verilir mi verilmez mi? Benim de kafamda soru işaretleri vardı. Çok ciddi, galiba 65 milyon euro değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Gibi bir para ödedi Fenerbahçe bonservisine. Ama hakikaten çok özel bir futbolcu. Ben her ne kadar daha önceki maçlarında zaman zaman seyretmiş olsam da tabii şimdi Fenerbahçe'de daha derinlemesine seyredebiliyorum. Hakikaten o maçta da şimdi Greenwood'a top geldiği zaman seyirci de rakip futbolcu da heyecanlanıyor. Dolayısıyla oyun zekasını oyunun her anında görüyorsun Greenwood'da. Topsuz alanda da görüyorsun. Yani nereye gideceğini, nereye kaçacağını, topu nereden isteyeceğini, topu ne zaman kime vereceğini, bu zamanlamaları falan çok iyi yapan, hakikaten çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı varmış oraya, onu anladık. Dediğin gibi transferlerin yetişmesi bence bu turu getiren önemli etkenlerden biriydi. Şimdi Vedat olmadığını, Greenwood'un yetişmediğini düşün bu maça. Lyon'u elemesi çok kolay olacağını zannetmiyorum. Zannetmezdim böyle bir şey olsaydı. Onun için dediğin doğru. Sayın Başkan'ın da hakkını teslim ederim. Yönetimin tabii dolayısıyla.
1: Tabii. Çok özür diliyorum bu arada. Fenerbahçe'den de bahsediyorken Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği zaferden. Birazdan hatta daha detaylı olarak Fenerbahçe'nin zaten rakiplerini, Galatasaray'ın da yine aynı şekilde ekranlara getireceğiz ama bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü belli olacaktı Şampiyonlar Ligi'nde ve o fikstürü de belli oldu. Zaten rakipler belliydi ama hangi rakiple hangi hafta oynayacağı bugün çekilecek olan kurayla netleşecekti. Bunu da sıcak bir gelişme olarak hemen paylaşalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını Roma ile İstanbul'da kendi sahasında oynayacak. Galatasaray ise Sporting'e konuk olacak. Galatasaray Lisbon deplasmanında Sporting ile oynayacağı mücadeleyle yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkmış olacak. Daha detaylı bir şekilde hemen fikstürü de paylaşıp sonra biraz fikstür üzerinden de konuşabiliriz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü Sporting deplasmanıyla başlayacak. Ardından iç sahada Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray. Lille deplasmanına gidecek. Stuttgart iç saha. Aston Villa yine iç saha. AEK deplasmanı, Feyenoord iç saha ve Paris Saint Germain deplasmanında oynayacağı maçlarla Galatasaray lig etabını tamamlayacak. Fenerbahçe'nin ise fikstürü şu şekilde değerli izleyenler. İstanbul'da Roma ile başlayacak Fenerbahçe. Deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak. Ardından yine iç sahada Slavia Prag ve ardından Liverpool'u bu kez Fenerbahçe Kadıköy'de ağırlayacak. Shakhtar'la, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'la Londra'da Stamford Bridge'de Fenerbahçe karşı karşıya gelecek ve devamında ise LASK deplasmanı, Villarreal iç saha ve Atletico Madrid deplasmanında oynayacağı maçta da Fenerbahçe lig etabını tamamlayacak. Roma iç saha başlangıcı Fenerbahçe için şu anda fikstür.

0: bu şekilde Erol abi.
1: Peki Zürich için genel bir değerlendirme yapmak gerekirse artık
0: bir rakipleri de görebiliriz hatta Fenerbahçe'nin.
1: Eğer fikstür de belli olursa onu da Akif kardeşimiz verebilirse ekrana memnun olurum. Onun üzerine daha rahat konuşuruz. Gün ve saatler alt yazı olarak geçiyor ama
0: evet.
1: Bir ekranda görürsek iyi olur. Yani dediğim gibi artık takım seçmek, takım kurayı beğenip beğenmemek artık onlar çok geride kalmış olması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Dolayısıyla her rakip değerli, her rakip tehlikeli. Siz de aynı tehlikeli rakiplerin içerisindesiniz. Yani siz de tehlikelisiniz. Tabii Roma'yı ilk maçı kendi sahasında oynaması bana göre Fenerbahçe için avantaj diye düşünüyorum. Tabii Roma çok değerli bir rakip.
0: İyi de bir teknik adama sahipler. Roma Gasperini ile devam ediyorlar. Sezonu da Fiorentina karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle açtı Serie A'da Roma. Bu anlamda biraz daha hatta şöyle Roma'ya dair detaylara bakacak olursak tabii önemli Malen gibi özellikle dikkat çeken isimlere de sahipler. Roma ile ama İstanbul'da herhalde iç sahada oynayacağı bir karşılaşmayla başlamak kısmen avantaj diyebilir miyiz Fenerbahçe için Erol abi?
1: %100. Ya bir moral olacaktır. En azından seyirciyle bütünleşiyor malum takımlarımız. Yani tamam Roma çok değerli, çok tecrübeli, çok üst düzey oyunculara sahip bir takım ama Fenerbahçe'de çok öyle yabana atılacak bir kadrosu yok. Dolayısıyla ben İstanbul'da çok başa baş bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Yani bir alınacak galibiyet tabii Fenerbahçe açısından olağanüstü bir başlangıç olur. Çok değerli olur.
0: Bir rakipleri görelim. Şöyle yapalım. Hatta ben maç haftasına göre aktarırım. Sevgili Güven abiden de rica edeyim. Biz Fenerbahçe'nin 8 rakibini de şöyle bir kez daha bir ekranlara taşıyalım ama ben sırasıyla maç haftası fikstür sırasıyla tabii ki yine paylaşacağım. Bu Fenerbahçe'nin toplam 8 rakibi ama buradaki sıralama şu an ekranlara gelen grafikteki sıralama torba torba olan sıralama, kafalar karışmasın. Roma ile Fenerbahçe başlangıcı yapacak. İstanbul'da 10 Eylül'de bu karşılaşma oynanacak. 14 Ekim'de ise Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda konuk olacak. İkinci hafta maçında Şampiyonlar Ligi'nde rakibi bu kez dış sahada Aston Villa olacak. Slavia Prag iç saha, Liverpool iç saha, Shakhtar deplasmanı, LASK deplasmanı, Villarreal iç saha ve Atletico Madrid deplasmanı. Burada hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için benim dikkatimi çeken noktalardan birisi şu oldu. Bir avantaj da diyebiliriz bunun için. Galatasaray gruptaki belki de en zorlu rakibi olan Paris Saint-Germain ile deplasmandaki maçını son hafta oynayacak. Bu bir avantaj olabilir. Fenerbahçe'de yine Atletico Madrid deplasmanına gruptaki son maçında gidecek. Yani bu takımlarla belki de son hafta oynuyor olmak bir avantaj olabilir. Çünkü biraz daha durum en azından şekillenmiş olacaktır son maçlara kadar.
1: Vallahi o kadar detayını bilemeyeceğim ama artık dediğim gibi bu işin çok böyle ince hesaplarına da girmemek lazım. Yani çıkacak takımlar Şampiyonlar Ligi'nin oynadığının farkında olarak oynayacak. Ama eğer illaki bir değerlendirme yapmamız gerekirse nispeten Fenerbahçe'nin rakiplerinin Galatasaray'ın rakiplerine göre birazcık daha rahat rakipler olduğunu ve özellikle kendi evinde oynayacağı maçlarda Shakhtar'ı deplasmanda oynuyor ama malum o da biliyorsun kendi sahasında oynayamıyor.
0: Evet, Londra'da oynayacak o
1: Londra'da
0: maçı.
1: Oynayacaklar. Dolayısıyla Londra'da da Türk sayısı azımsanmayacak kadar çok. Pek o deplasman gibi olmayacak gözüküyor. Onun için Fenerbahçe'nin o anlamda da bir avantajı var tabii ki.
0: Doğru.
1: Ben Fenerbahçe'nin minimum kendi zaten İsmail Kartal da aynı şeyi söyledi. Minimum 10 puan civarında alacağını düşünüyorum. Yani alabilir. Bundan hiç şüphem yok. Öyle diyebilirim.
0: Peki Galatasaray'a geçebilirim. Fenerbahçe'ye dair var mı ekleyeceğiniz son yorumlar? Yoksa Galatasaray'la devam edebiliriz. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki...
1: Fenerbahçe ile ilgili sadece, çok özür dilerim. Fenerbahçe ile ilgili bir notum vardı. Onu söylemem lazım. Demin kısa geçtik. Talisca ile ilgili Fenerbahçe'nin

0: net artık konuyu, bugün zannediyorum Talisca'yla bir görüşmesi olacakmış yönetim kurulunun. Evet. Netleştirmesi lazım. Çünkü hakikaten Talisca gibi değildi Lyon maçında. Onun için bir an önce o işi netleştirip bilmem tabii ki Asensio ve takımın düzeninin içerisinde Talisca'ya pek Asensio olduğu için pek yer bulmakta güçlük çekiyor galiba İsmail Kartal. O yüzden Talisca'dan hem vazgeçip hem yabancı kontenjanını rahatlatmak istiyor belki. Ama iyi düşünmek lazım. Talisca bugüne kadar çok iyi şeyler yaptı Fenerbahçe'de.
1: Peki Talisca'ya Fenerbahçe, yani seni Türkiye Kupası ve Avrupa listesine yazalım teklifinde bulunacakmış ama dün Talisca'da sosyal medya hesabından bir paylaşım evet. yaptı. Çok fazla sanki bu öneriye sıcak bakacak gibi görünmüyor. Fenerbahçe kulübü bakalım nasıl bir çözüm bulacak Talisca konusunda, ilerleyen günlerde göreceğiz ama yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor Fenerbahçe. Anderson Talisca'ya geçelim. Galatasaray'a, Galatasaray'ın da rakiplerini bir kez daha ekranlara getirelim. Rafael Leao'nun havalimanında yapmış olduğu açıklamalar var. Birazdan onu da yine seslendireceğim ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve fikstürü üzerinden de sarı kırmızıları konuşmaya başlayalım. Galatasaray'ın 8 rakibi ise bu şekildeydi. Yine bu sıralama torba torba. Ben maç haftasına göre, fikstürüne göre de hemen aktarayım. Galatasaray ise Sporting deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla Şampiyonlar Ligi'ni açacak. 9 Eylül'de Lisbon'da Sporting'e konuk olacak Galatasaray. 13 Ekim'de İstanbul'da İspanyol devi Barcelona'yı Galatasaray ağırlayacak. Lille deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar. Stuttgart'la iç saha, Aston Villa ile yine kendi evinde oynayacak. Ardındansa AEK deplasmanı, Feyenoord iç saha ve 27 Ocak'ta Paris Saint-Germain'le deplasmanda oynayacağı maçla birlikte lig etabını Galatasaray noktalayacak. Hem rakipleri Erol abicim hem de Leo takviyesini nasıl yorumlarsınız Galatasaray'ın?
0: Leo tartışılmayacak bir isim. Yani Galatasaray için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii çok yüksek maliyetli bir transfer oldu. Tabii herhalde bir hesabını yapmıştır Galatasaray. İhtiyacı olan yere transfer yaptı bana göre. Yalnız tabii 8'inde değil mi ilk maçı Galatasaray'ın?
1: 9.
0: 8-9 Eylül. 9 Eylül mi? Tamam. 9 Eylül. Yani 9-10 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkacak.
1: Evet.
0: Hem de deplasmanda oynayacak. Dolayısıyla transferlerin biraz gecikmiş olması haklı olarak mırıldanmaları yol açtı Galatasaray'da. İkinci bir mesele de ben çünkü hep şuna bakarım. Yani takımların mümkün olduğu kadar sakin, mümkün olduğu kadar dedikodulardan uzak antrenman yapıp maçlara çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü futbolcular gerçekten çok etkileniyorlar. Özellikle özel hayatta tabii buna dahil çok etkileniyorlar. Dolayısıyla bunlardan uzak ne kadar uzak tutabilirseniz sahaya o derece olumlu yansıyor olay. Yine kadrodaki oyuncuların transfer dedikoduları çok oldu. Belki hiçbiri doğru değil, bilemiyorum ama müthiş dedikodular var. Yani Torreira ile ilgili vardı biliyorsun. Osimhen ile ilgili daha birkaç gün öncesine kadar.
1: Barış Alper ile ilgili vardı.
0: Barış Alper ile ilgili vardı. Bunların önünü kesmek lazım. Yani yoksa kafa karışıyor. Dediğim gibi sahaya olumsuz yansıyor bu sefer. Yönetimin bu işte noktayı koyması lazım. Bir masaya vurması lazım yani tabiri caizse. Şimdi Erzurum galibiyeti biraz Galatasaray'da moral oldu ama tabii Erzurum çok yeni çıkan, Süper Lig'in yeni çıkan bir takım. Hani sudan çıkmış balık gibi derler ya, haklı olarak tabii ki mütevazi de bir takım. Galatasaray bir anda 3-0 oldu maç. O maç bir ölçü olarak alınmamalı Galatasaray için. Galatasaray farklı hedefleri olan bir takım. O hedeflere ulaşabilmesi için de dediğim bu sakinliği, bu ortamı sağlaması lazım Galatasaray'ın ki çünkü gerçekten çok zorlu rakiplerle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu sene Süper Lig'de geçtiğimiz yıllara göre çok çok farklı.
1: Daha sert ve zor bir lig olacak gibi.
0: Çok zor bir ülke olacak çünkü çok kıymetli transferler yapıldı. Yani belki Süper Lig tarihinde görülmemiş derecede yüksek transferler ve yüksek bedeller ödendi. 1,5 milyar eurolar aştı 4 büyük kulübün borcunun. Bu yani Türkiye şartları özellikle konuşulduğu zaman çok ağzımı sancacak bir şey değil. Dolayısıyla tabii seyircinin de futbol severin

0: beklentileri yüksek.
1: Leão'nun açıklamaları, havalimanında yapmış olduğu açıklama var. Hemen onu da bir sıcağı sıcağına aktaralım. İlerleyen saatlerde, bu arada saat 16 sularında Leão'nun İstanbul'da olması bekleniyor. Rafael Leão havalimanında uçağa binmeden önce İtalya medyasına Milano'da yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde: yeni bir ülkede çok iyi işler yapan bir kulüple yeni bir maceraya başlayacağım için çok mutluyum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabileceklerini gösterdiler. Güçlü oyuncuları var. Bu en önemlisi, demiş Rafael Leão. Galatasaray'ın şimdi taraftarı heyecanlandıran şöyle bir hücum hattı da oldu Erol abi. Sağda Sané, solda Leão, santraforda da Osimhen. Bu kağıt üzerinde üçlü taraftarı da heyecanlandırmış gibi görünüyor.
0: Muhakkak yani, bence Avrupa'daki oyun, Avrupa takımlarında her takımın ağzını sulandıracak bir üçlü, yani hiç tartışmasız öyle. Ama dediğim gibi bunların tabi yedeklenmesi de önemli. Şimdi bir 10 numara aldı Galatasaray, ama Osimhen'in yanında oynayacak oyuncu da çok önem arz ediyor. Yanında dediğim, yani
1: arkasında bekleyecek.
0: Bekleyecek oyuncu da, ama en az yani tabii ki onun gibi olmak bulması mümkün değil. O kadar para verecek hali yok, ama girdiği zaman oyunu değiştirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Çünkü çok maç oynayacak takımlar. Şimdi malum Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları, Türkiye Kupası, Süper Lig derken bayağı ciddi sayıda maç oynayacaklar. Tabii. Bir de tabii deplasman, gidip gel, tekrar deplasmana git Süper Lig'de falan, bunlar takım ne olursa olsun tabii sporcuyu yoran şeyler. Dolayısıyla bir rotasyona ihtiyaç duyuluyor. O rotasyona uygun olan, o rotasyonda uygun olan oyuncuları bulması lazım Galatasaray'ın, özellikle hücum hattında. Yani Osimhen'in Allah korusun olmaması bir durumunda Galatasaray çok eksikliğini hissedebilir. Osimhen çünkü çok özel bir oyuncu. Osimhen Galatasaray'ı sürükleyen, oyun içinde de Galatasaray'a yön veren bir oyuncu. Yani teknik direktör gibi çalışıyor dikkat edersen. Çok
1: doğru.
0: Hırslı da bir adam.
1: Saha içindeki lideri.
0: Özel
1: aslında
0: bir futbolcu, yani çok özel bir futbolcu.
1: Kesinlikle öyle. Biraz bugünkü maça dair de yorumunuzu merak ediyorum son olarak Galatasaray bölümünde. Göztepe'yi Galatasaray bu akşam Süper Lig'de, evet, sahasında konuk edecek. Hatta muhtemel 11'imiz var, onu da ekranlara getirebilirsek. Galatasaray'ın bu akşam nasıl bir 11'le maça başlamasını bekliyoruz. Rafael Leão da bu karşılaşmayı tribünlerde takip edecek bu akşam. Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz Galatasaray'da. Roland Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakob savunma dörtlüsü, Lucas Torreira ve Gabriel Sara, önlerinde ise Yunus, Sané, Barış ve Victor Osimhen 11 ile bu akşam Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Rakip ise ligin önemli ekiplerinden birisi olan Göztepe olacak. Saat 21.30'da bu karşılaşma başlayacak Erol abi.
0: Vallahi Göztepe'nin ne yapacağı hiç belli olmaz, ben onu söyleyeyim. Yani kendi sahasında olması Galatasaray'ın tabii ki bir avantaj. Ama çok dikkat etmesi lazım. Göztepe çok iyi yönetilen bir kulüp. Ben çok beğeniyorum. Ve mütevazi bütçelerle çok iyi işler yapıyor. Mütevazi bütçeler, çok iyi kadrolar, çok iyi futbolcular buluyorlar. Yani iyi bir araştırma ekipleri var. Sahibi de zannediyorum Danimarkalı.
1: Evet, Rasmus Ankersen.
0: Evet, benim 4 yıl yaşadığım bir ülke o Danimarka.
1: Nasıl, güzel midir? Evet. Danimarka güzel bir yer.
0: Danimarka şöyle, ben yeni geldim Danimarka'ya da gittim. Danimarka baktığın zaman Türkiye'de vasat bir şehir diyebilirim. Ama çok sistemi olan bir ülke. Müthiş bir sistemle. Aynı şeyi, bu sistem anlayışını inan bana takımlarında yansıtıyorlar. Çünkü beyin o şekilde çalışıyor. Sistem, hep sistem, hep sistem. Ama bizdeki duygusallık, bizdeki o sıcaklık asla yok. Çok düz adamlar. Onun için ben ceketimi alıp kaçmıştım yani. Hiç bana göre değil.
1: Ben hiç yani Kuzey Avrupa'ya gitme fırsatı bulamadım, ama gerçekten merak ettiğim coğrafya Avrupa'da.
0: Görmek lazım çünkü, evet, dediğim gibi.
1: Danimarka, Norveç,
0: sistem,
1: Finlandiya.
0: Sistem çalışan bir yer. Şıkır şıkır işliyor her şey. Bir de tabii nüfus çok sınırlı, hatta bir ara nüfus düştü Danimarka'da. Evet. Takviye şey yapmak için, teşvik etmek için hükümet bazı tedbirler aldı.
1: Genç nüfus konusunda zaten sorun yaşıyorlar.
0: Çok zor. Yaşlı ülkesidir Kuzey ülkeleri. Ölmüyorlar kolay kolay. Yani çok yaşlıyorlar.
1: Tabii biraz daha tabii onların hayata dair bakışları da bize oran

0: Çok yalnızlar ama. Yani inan bana öyle bir ülkede yaşamak istemezsin. Yani kötülemek için söylemiyorum. Ama bizim yapımızı anlatmak için söylüyorum.
1: Anladım. O sıcaklık, o duygusallık.
0: Yok, biz yok. iki gün evden çıkmasak bir komşumuz gelir tıklatır kapıyı.
1: Tabii, iyi misin diye merak ediyorum.
0: Tabii canım, tabii, arar, telefon eder.
1: Doğru, biraz arada işte böyle hayata dair de yorumlar, görüşler mevcut panoramada.
0: Gerginliği biraz azaltalım.
1: Galatasaray'a dair varsa son ek yorumlarınız, Beşiktaş'a geçeceğim.
0: Valla Galatasaray'la ilgili daha henüz tam bir fikir oluşmuş değil ama Galatasaray sanki hazırlık dönemini çok iyi geçirmemiş gibi bir izlenim verdi ilk maçlarda. Bu da benim uzaktan bakışım, bilemiyorum. Okan Hoca'yı da çok takdir ediyorum, çok beğeniyorum. İyi şeyler yaptı Galatasaray, müthiş işler yaptı. Ama ne kadar gariptir değil mi? İlk maçta daha yönetim istifa diye bağırdılar.
1: Evet, yani 4 yıl şampiyonluğun şey ardından.
0: Sahadaki kadro şampiyon kadro değil mi? Aşağı evet. Yukarı aynı kadro.
1: Geçen yılki kadro.
0: Şey var mı? Evet. Bir Icardi ile bir oyuncu daha galiba çıktı.
1: Evet.
0: Yani zaten sahaya geçen sene sürülen kadro aşağı yukarı buydu. Aşağı yukarı değil, buydu.
1: Tamamı buydu.
0: Tamamı buydu. Şimdi bu ne kadar acımasız bir şey olduğunu gösteriyor şeyin. Ama dediğim gibi işte bu hep dalgalanmalardan kaynaklı bir şey. Yani işte o futbolcu Osimhen'e şu kadar lira verildi, Aston Villa istiyor, yok şu kadar liraya gidecek, gitmek istiyor. İşte Torreira gidiyor, kendisi Türkiye'de kalmak istemiyor artık, bilmem ne falan. Barış Alper'le ilgili işte 50 milyon euro veriyorlar falan, bilmem ne. Bunlar hem futbolcunun kafasını çok karıştırıyor, dolayısıyla futbol seyircisinin, Galatasaray seyircisinin kafasını karıştırıyor. Transferler de olmamış, seyirci bir anda patlama yaşadı ama hiç doğru bulmuyorum. Yönetim aynı yönetim, teknik kadro aynı kadro. 4 yıl şampiyon olmuş ekip aynı ekip.
1: Oyuncular aynı,
0: evet,
1: oyuncular.
0: Evet, hepsi 4 yıl, hepsi bunların birlikte şu anda. Yani bu kadar acımasız olmamak lazım.
1: Bu arada bir yorum dikkatimi çekti. Deniz Bey, selam olsun. Deniz Evren demiş ki Danimarka rüzgarı dışında müthiş bir ülke demiş. Deniz Bey de Danimarka konusundaki sohbetimize böyle katılmış oldu. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. 3-0 kazandığı maçın rövanşında siyah beyazlar. Zalgiris'e 1-0 mağlup olsa da Avrupa Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı. Henüz Beşiktaş ve Trabzonspor'un fikstürü belli değil. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde eğer UEFA tarafından açıklama gelirse fikstürde Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, onlara da tabii ki yer veriyor olacağız ama Beşiktaş'ın da bir rakiplerini görelim. Avrupa Ligi'nde zor bir kura çekti Beşiktaş gerçekten. Bayer Leverkusen deplasmanı Marsilya ile iç sahada oynayacak Beşiktaş. Celtic deplasmanına gidecek siyah beyazlar. Union Saint-Gilloise Belçika takımını İstanbul'da konuk edecek. Güney Kıbrıs Rum kesimine gidecek. Omonia deplasmanına gidecek Beşiktaş. Son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace ile sahasında oynayacak. Son torbadan, dördüncü torbadan Hoffenheim deplasmanı. Gerçekten zor bir, kötü ve şanssız bir kura oldu ve bir İsrail takımı Apoel Berşeva ile yine Beşiktaş karşı karşı gelecek. Burada iki belki de şanssız nokta dikkat çekiyor. Birisi Güney Kıbrıs Rum kesimi deplasmanı, işte Omonia deplasmanı. Belki kağıt üstünde Beşiktaş'ın çok daha ağır bastığı bir eşleşme ama ne olursa olsun işte biraz futbol dışındaki konulardan da kaynaklı bu deplasmanlar zor geçebiliyor ve tabii ki aslında iç sahada oynayacağı bir Apoel Berşeva mücadelesi çok yüksek ihtimalle tarafsız sahaya alınacak ve Beşiktaş iç saha avantajından da olmuş olacak bu eşleşmeyle. Nasıl buldunuz rakipleri Erol abicim?
0: Zor rakipler çıktı aslında. Şampiyonlar Ligi rakipleri gibi oldu ama dediğim gibi artık bu Avrupa'da oynuyorsanız şunu seçin, bu gelsin, bu gitsin, tabii insan arzu ediyor, için için onu düşünüyor ama artık bunları biraz arkada bırakmak lazım. Beşiktaş bu kadrosuyla yepyeni bir kadro kurdu. Şimdi yeni transferler de geldi biliyorsun.
1: Evet.
0: Özellikle Poku müthiş süratli bir oyuncu. Öbür tarafta Trossard var, çok kaliteli bir oyuncu. Gol yollarını artık açabilecek oyuncuları da aldı Beşiktaş. Aşağı yukarı kadroyu tamamladı gibi. Bir transfer daha var, onu istersen.
1: Belki bir merkez orta saha olabilir.
0: Şeyde notumda var, onu istersen bildiririz bir.

0: Süper olur.
1: Tabii. Çok ilgileniyorlar. Büyük bir ihtimalle bitiriyorlar o transferi. Şimdi rakiplere gelecek olursak, Beşiktaş'ın iki tane, Sayın Başkan da aslında ifade etti bunu. Ben de yani katılıyorum. Yurt dışında çok bulunmuş biri olarak ben de hep heyecanla giderdim maçlara. Çünkü oradaki duygu daha da farklı oluyor. Çok daha da Türk takımlarına sarılma ihtiyacı duyuyorsun. Yurt dışında yaşadığın zaman o özlem var çünkü. Almanya'daki Türk taraftarları büyük bir ihtimalle yani tabii, rakiplerimizin
0: iki deplasmanı var Almanya'da. Evet, Leverkusen'le Hoffenheim oynayacak.
1: Bence iki deplasmanın Almanya'da Alman takımlarına oynanması bence bir bakıma bir avantaj sağlar Beşiktaş'a. Çünkü kendi taraftarıyla neredeyse oynayacak Almanya'da. Doğru. Göreceksin bak. Hoffenheim ve Bayer Leverkusen. İkisi de tabii çok köklü kulüpler. Almanya'nın çok ciddi köklü ve gerçekten iyi oynayan takımları. İsrail ekibiyle dediğin doğru, büyük bir ihtimalle Hapoel'le oynayacağı maç tarafsız bir sahada oynanacaktır, öyle yapıyor ama Özen'in söylediğine göre müracaat edecek Beşiktaş
0: burada oynamak için mi?
1: Burada oynamak için. Yani artık bu futbol müsabakası, yani gerekli güvenlik önlemleri de alındıktan sonra niye oynanmasın?
0: Aslında ya sanki hani bizim çünkü UEFA'nın sisteminde mesela Ukrayna ve Rusya takımları birbiriyle eşleşemiyor gibi durumlar vardı bir dönem. İşte evet, başka spor branşlarında da yine bu durum söz konusu. Sanki yani bu noktada hani İsrail takımlarıyla bizim eşleşmemizi engellemesi daha doğru bir sanki uygulama olurdu UEFA'nın da.
1: Yani tabii böyle tarafsız saha gibi böyle yani ucube bir şeyin içine girileceğine. Şimdi bir tarafsız saha denince o da tartışma konusu baktığı tabii zaman. Yani dolayısıyla böyle bir tartışmaya girileceğini, belki senin söylediğin daha olumlu
0: olabilir. Oynamamak daha
1: hiç oynamamak makul, daha iyi belki. Yani tabii bilemiyorum. Bir de Güney Kıbrıs ekibiyle oynayacak olmamız hakikaten yol bakımından sıkıntılı. Çünkü zaten 2-3 günde bir maç oynamak durumunda takımlar. 3 günde bir maçın zaten bir günü yolda geçecek yani.
0: Evet.
1: Çünkü buradan Atina'ya uçacaklar. Atina'dan Güney
0: aktarmalı uçuşta aktarmalı direkt uçuş yok çünkü.
1: Ama şimdi burada belki yönetim bir şey alabilir. Özel uçak Türk Hava Yolları'ndan belki isteyebilir. Bu uçakla, çünkü orada da bekleme süreleri var. Onu, o süreyi azaltabilir. Yani Atina'da bekleme süresi var. O süreyi azaltabilir. Yani buradan yine Atina'ya mutlaka uçulması gerekiyor ama orada belli bir ikmal yapıldıktan sonra fazla beklemeden uçabilir. Öbür türlü tarifeli uçaklarla giderse Beşiktaş hakikaten
0: yorucu.
1: Çok yorucu olur. Bunu düşünecektir yönetim kurulu diye düşünüyorum. Çünkü düşünmesi de lazım. Yoksa hakikaten perişan olur. Dönüp gelip de burada maç yapıyor. Aynı yolu bir daha tekrar dönüp gelecek.
0: Tabii.
1: Yani Güney...
0: Sonra ligde oynayacaksınız.
1: Güney Kıbrıs'tan çıkacak, Atina'ya gidecek. Atina'dan İstanbul'a dönecek. Eğer o aktarmalarda o standart beklemeleri de göze alırsa...
0: Mesela fikstürü belli değil. Belki Beşiktaş Omonya dönüşü ligde de deplasmana gidecek. Tabii, belki tabii, bir ekstra seyahat daha söz tabii, konusu
1: tabii,
0: olacak.
1: Tabii.
0: Fikstürü belli olmadığı için tabii bununla ilgili net konuşamıyoruz ama bazı notlarınız olduğunu söylemiştiniz transfere dair.
1: Evet.
0: Varsa onları tabii ki dinlemeyi
1: bu
0: çok isteriz.
1: Bu Çeltevika'dan Moriba'yla çok ilgileniyor Beşiktaş.
0: Moriba'yla.
1: Evet, yani transferi bitiriyor gibi, bugün en son aldığım haber o. Diğer bir şey daha var ama onunla ilgili çok teyidini alamadığım için çok fazla söylemek istemiyorum. Ama bu transferin eli kulağında biteceğini düşünüyorum.
0: Evet, Celta Vigo'da oynuyor bu arada Moriba. Bir orta saha oyuncusu, evet, ki sanırım kontenjana da uyan bir oyuncu. Genç bir oyuncu zaten. Miretti'nin dışında Italiano'nun bir orta saha daha istediğini Efecan da bizimle paylaşmıştı. Erol Kaynar diyor ki Beşiktaş Moriba transferini tamamlamaya çok yakın.
1: Evet, kesinlikle söyleyebilirim. Benim aldığım bilgiler o.
0: Şunu da sormak istiyorum şimdi Beşiktaş bölümünde. Sizin Çerni konusundaki yaklaşımınızı merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Notumda vardı ama şeye girdiğimiz için konuşamadım. Şimdi Beşiktaş kontenjanı, yabancı kontenjanı aşmak için iki futbolcudan fedakarlık yapmaya çalışıyor. Haklı tarafları var ama Çerni konusunda benim biraz tutucu tarafım var. Niye Çerni? Çerni de çünkü iki ayrı

0: olmuş vaziyette Beşiktaş taraftarı. Yani kimisi kalsın aman iyi futbolcu diyor, kimisi de yok gitsin diyor. Peki ben şöyle bir şey, şöyle bir istatistik söyleyeyim. Çok istatistiklere çok fazla böyle bağlı olan biri değilim ama bu istatistiğin doğru olduğunu düşündüğüm için, incelediğim için söylüyorum. Şimdi Černý'yi şöyle bakalım. Černý bu yıl 2 gol 1 asist yapmış.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Avrupa kupalarında.
0: Geçen yılla birleştirdiğin zaman 9 gol 9 asist yapmış. Yani 18 gole katkı vermiş. Diyeceksin ki bu ne ifade ediyor? Beşiktaş kadrosunda Orkun Kökçü ile beraber en yüksek katkıyı sağlayan futbolcu.
1: İkinci isim.
0: Yani bunu göz ardı edip düşünemezsin Černý için. Dikkat edersen gol vuruşlarında da bir santfor vuruşları var. Yani santfor gibi vuruyor topa. Çok istediği yere bırakıyor topu. Çok tehlikeli şutlar atıyor. Yani böyle bir futbolcudan ben öyle kolay kolay vazgeçilmesinin çok doğru olacağını düşünmüyorum. Ha diyeceksin kim gidecek? Ha o benim işim değil. O Vincenzo Italiano'nun işi. O da onu düşünecek.
1: Belki
0: ama
1: Önder Özen'in işi.
0: Yani Önder Özen'den ziyade tabii Önder Özen'e o raporu verecektir. Önder Özen de ona göre hareket edecektir. Yani sistem öyle yürümesi gerekiyor. Onun için ben Černý'den öyle çok hemen vazgeçilmesinin doğru olacağını düşünmüyorum. Onun dışında da Vlahović eğer takıma hakiki Vlahović olarak oturmaya başladığı zaman yanındaki Trossard ve Poku ile beraber bence çok faydalı olacak. Daha da skoru, çünkü bütün tenkitler skor üzerine Beşiktaş'ta. Yani skoru bir türlü arttıramıyor Beşiktaş. Gol yollarında yeterli değil deniyor. Evet olabilir, doğrudur ama Vlahović'in yeni transfer edildiğini düşünürsek, çünkü o tam o düşündüğümüz santfor kıvamında değil. Kötü bir çocuk mu? Hayır değil. Her zaman oynayabilir. Herhangi bir sakatlıkta ya da bir rotasyonda ki Vincenzo Italiano biliyorsun Bologna'da, Fiorentina'da ki yaptığı takımlarda hep rotasyona dayalı oyunlar oynattı. Yani çok rotasyon yapıyor. Fakat saygıyla karşılamak lazım. Çünkü düşün Fiorentina'da 2021-2024 sezonunda iki kez UEFA Avrupa finalini oynattı biliyorsun.
1: Evet.
0: Konferans liginde pardon. 2023-2024'te bir kez İtalya kupası finalini oynatan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fiorentina'da uzun yıllardan sonra Avrupa'da en başarılı olmuş teknik adamlardan birisi oldu biliyorsun. Yani çok öyle tenkit edecek çünkü şeylere, spor yazarlarına ve yorumculara şunu söyleyebilirim. Kalemlerini çok sivriltmesinler henüz. Çünkü başarılı bir teknik adam, başarı yaş bir teknik adam, ileriye dönük çok işler, iyi işler yapabilecek bir teknik adam. Beşiktaş'a gelir gelmez Beşiktaş'a dokunuşlarını hissettirdi. Taraftarla bütünleşti Beşiktaş'ın futbolu. Bu çok önemli bir, çok değerli bir şeydi. Dolayısıyla Beşiktaş doğru yolda gidiyor. Tabii ki bu yolda galibiyetler, mağlubiyetler olacak. Bu tartışmasız
1: doğal.
0: Doğal şeyler. Ama grafiği devamlı yükselen bir teknik adamla çalıştığında unutmasın Beşiktaşlılar. Bence rotasyona çok takılmayalım. Rotasyonla bu başarılar elde etmiş bir teknik adam olduğuna göre biraz saygı duymak gerekiyor. Bakıp göreceğiz tabii ki. Yepyeni bir takım kurdu Beşiktaş. Yani neredeyse Orkun'u da yeni olarak kabul ediyorum. Çünkü geçen sene alındı o da. Yani baktığın zaman 11 neredeyse 9-10 futbolcu yepyeni bir oyuncu. Biraz bunun oturması zaman alıyor ama bu zamanı Vincenzo çok iyi kullandı. Çok zamanı daraltarak kullandı. Takım hemen hemen oturmuş bir hale gelmek üzere. Dediğim gibi Vlahović'in forma girmesi Beşiktaş'taki gol yollarını da düzeltecektir.
1: Doğru. Şöyle bu arada siz de çok yakinen tanırsınız Cemal Çavdar Beşiktaş Kulübü'nü.
0: Tanımaz mıyım?
1: Camiasının önemli isimlerinden biri. Yayınımızı izliyormuş. Ona da buradan sevgilerimizi iletelim Cemal abimize.
0: Cemal bir tanedir ve inanılmaz Beşiktaşlıdır. Evet. İyi takip.

0: Öder.
1: Teşekkür ederiz. Selam olsun. O da güzel mesajlarından dolayı selamlar Cemal abimize de. Trabzonspor'a geçelim. Son birkaç dakikamız var. Sonrasında tabii ki her hafta yaptığımız gibi haftanın panoraması diyeceğiz. Erol Kaynar'dan bakalım bu hafta hangi konu başlığı altında haftanın panoramasını değerlendirecek. Ama Trabzonspor da hareketli bir hafta geçirdi. Özellikle Fatih Tekke'nin istifa konusu biraz camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Ama sonrasında bu karar kabul edilmedi ve hoca görevine devam ediyor. Siz Fatih Tekke konusunu yorumlarken Trabzonspor'un da Konferans Ligi'ndeki rakiplerini ekrana getirebiliriz Erol abiciğim.
0: Tabii. Fatih hocamın geçen evvela ben günlük yaşamayı, günlük kararlar alınmayı son derece yanlış bulurum. Bu benim şahsi fikrim. Fatih Tekke geçen sene bir düşünelim. Fatih Tekke sezon başında geldi Trabzon'a. Trabzon'a sezon başında geldiğinde elindeki kadroya da baktığımızda bütün yorumcuların genel kanaati şuydu. Yani çok büyük beklenti içinde değildi Trabzon ve Trabzon'u sevenler, futbolu sevenler, yorumcular. Hepimiz öyleydik. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Fatih Tekke büyük bir başarı yakaladı geçen sene. Yani o mütevazi kadroyla, genç takımla gerçekten son birkaç haftaya girinceye kadar şampiyonluğu kovalayan bir takımdı. Yani hiç kimsenin hayal etmediği bir şeydi. Bunu herkes bir kere ortaya koysun. Kimse inkar etmesin. Hepimiz biliyoruz bunu. Şimdi böyle bir başarıları imza atmış bir teknik adamı bu maç için, bu maç hakikaten travmatik bir maçtı. Yani iki kırmızı kart, 9 kişi oynayan bir ve ben inan bana penaltıdan sonra kapattım televizyonu. Ve görmek istemedim yani. Üzüldüm yani böyle.
1: Evet.
0: Bu hakikaten bu kabulü yani büyük bir travma yaratacak bir şeydi. Fatih hocam da herhalde onun verdiği bir sıkıntı ve travmayla.
1: Duygusallık.
0: Evet, duygusallık tabii. Bir de Karadenizli çok ani fevri hareket edebilen yapıya sahip Karadenizler biliyorsun. O nedenle istifasını verdi. Yönetim bana göre çok doğru bir şey yaptı. Arkasında durdu. İstifasını kabul etmedi. Çünkü Fatih hocam bunu hak ediyor. Yalnız bir şey söylemem lazım.
1: Buyurun.
0: Fatih hocam transferlerden sonra ben o şeyi yakalayamadım ama yorumunu yakalayamadım ama kovulmalık kadro demiş.
1: Başakşehir maçından sonra evet. Başakşehir. Yani bir yıldız daha geliyor. O zaman Fabinho transferi daha gelmemişti.
0: Bir yıldız
1: Fabinho
0: daha geliyor.
1: Fabinho transferine ithafen bir yıldız daha geliyor. Birkaç yıldızlı bir kadro oldu. Bu kadro tam hoca kovduracak. Kadro demişti hoca Başakşehir
0: yani
1: maçından sonra.
0: O lafı pek sindiremedim için anlayamadım da. Yani anladım da tabii niye bunu söylediğini onu da anlıyoruz ama bence böyle düşünmemesi gerekirdi. Böyle düşündüğün zaman o kadroyla baş edemezsin. Çünkü hakikaten çok Salah gibi çok önemli oyunculara sahipsin. Onları yönetmek, onları zaman zaman kenarda da oturtacaksın.
1: Tabii.
0: Yani zaman zaman yediye de çekeceksin. Zaman zaman oyundan alacaksın. Bunları
1: Doğru.
0: yapabilmen için otoriteni sağlaman lazım.
1: Peki şöyle yapalım mı? Var mı
0: burada
1: ekleyeceğiniz?
0: Sadece bir kelime daha ekleyip
1: Buyurun.
0: Bırakıyorum. Burada Sayın Doğan'a, Sayın Başkan'a ve yönetimine çok ciddi büyük iş düşüyor. Yalnız bırakmasınlar Fatih Hocam'ı. Mutlaka beraber olsunlar. Bir de ekibiyle ilgili bir takım laflar duydum. Doğrudur, değildir bilmiyorum. Belki Fatih Hocam'ın tekrar gözden geçirmesi, teknik ekibinin gözden geçirmesi gerekebilir mi acaba diye düşünüyorum.
1: Peki bu şekilde o zaman en azından kulüplerimizin gündemini noktalamış olalım ve hayatın panoraması kısmıyla panoramaya devam ediyoruz. Evet, hayatın panoraması kısmında bu hafta Erol Kaynar'ın bizler için hangi konu başlığını seçtiğini tabii ki merak ediyoruz. Buyurun Erol abicim. Ben de açıkçası bilmiyorum şu anda hangi konuyu konuşacağımızı merak evet. ediyorum. Buyurun.
0: Şimdi belki dinleyicilerimiz diyecekler ki ya futboldan ne oluyor, ne alaka su altını biraz ikiz kelime bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Biraz havayı yumuşatmak derdimiz. Onun için biz haftanın panoraması diye, pardon,
1: hayatın
0: panoraması diye bu panoramanın içine bir bölüm koyduk. Bir 3-5 dakikalık bir şey. Çünkü biraz seyirciyi de biraz rahatlatalım, biraz uzaklaştıralım, daha farklı şey düşünelim diye. Şimdi kısa kısa bir şey anlatmak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Ben su altı hayranı olan Dive Master Brewery'li bir adamım. yıllardır

0: dalıyorum. Su altında film çekiyorum. Şimdi bunu yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Ama şu, bunun biraz açılımını müsaade edersen yapayım. Biz buradan Koray Baloğlu ve Ceyda kardeşimize tebrik ederim.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Kızlarıyla Allah uzun ömür versin. Analı babalı bir kız
1: çocuğu dünyaya geldi. Evet. Koray abiyle sevgili Ceyda'nın. Evet. Güzel bir hayat diliyoruz tabii ki dile de böyle.
0: İnşallah.
1: Sağlıklı.
0: Analı babalı sağlıklı bir hayatlar olsun inşallah. Tabii biz Koray'la bu konuyu daha önce planlamıştık ama acilen bir ben de rotasyona uğruyorum biliyorsun, evet, Beşiktaş gibi.
1: Ben de bir burada rotasyon oyuncusu olarak bugünkü bu yayına dahil olmuş oldum.
0: İki defa rotasyona uğradık. Uğradım. Aslında benim bu üçüncü programım belki biliyorsun. Evet. İlk programı Koray'cığımla başladık.
1: Geçen hafta Ezgi ile beraberdiniz.
0: Ondan sonra Ezgi ile devam ettik. Şimdi,
1: bugün de bana nasip oldu.
0: Teşekkür ederim. Şimdi senden aslında... Senden değil,
1: Kerem'le
0: olacaktı. Tekrar rotasyon, yani rotasyon için de rotasyona uğradım. Beşiktaş'ı konuşurken...
1: Dar kadro ile oynuyoruz biz
0: de. Dar kadro oynuyoruz. Neyse, şimdi su altına girince bambaşka bir dünyaya girmiş oluyorsun. O beni çok etkiledi. Yani yıllarca dalmamın nedeni ve böyle bir... Benim seyahatlerim hep dalış üzerine kurulmuştu yıllarca, hep öyleyim.
1: Kaç farklı denizde bunu deneyimlediniz?
0: Valla ayıptır söylemesi şimdi burada şey olacak ama...
1: Yok yani hadi zaten yani, konu gelmişken...
0: Söylediğim zaman yanlış anlaşılmasın. Hani derler ya böyle ya Allah'ın terk ettiği yerler diye, tabiri caizse tövbe yarabbim. Yani öyle yerlere gidip daldım. Yani zannetmesinler böyle lüks yerler diye, hayır öyle bir şey yok. Dalış biraz meşakkatli bir iştir. Yani gidip lüks tabii o tip dalışlar da var ama ben nerede daha iyi dalış yapabilirim? Ben onu seçerek daldım hep. Mesela Filipinler denizinde, Kuzey Çin denizinde daldım mesela.
1: Süper.
0: Dalıcıların Kâbesi derler oraya. Yani ama hakikaten yiyecek yemek, ekmek bulamazsınız. Yani öyle bir yer. Çünkü denizin üstüne bir çıkıntı. 14 tane bungalov, okyanus etrafı. Elektrik yok, su yok, şey yok, çok zor bulduğunuz şeyler bunlar falan ama dalış muhteşem. Dalışla ilgili su altına girince her şeyi unutursun Urkancığım. Yani hayatın rakamlarını hayat içinde hesaplıyorsun, kavgalar, kaoslar, dövüşler, oraya girdin mi her şey bitiyor. Ve orada şunu anlıyorsun, aslında hayat çok basit. Hayat bu kadar kavgaya, dövüşe gelmeyecek kadar basit. Su altındaki o düzeni görüyorsun, yaratana hakikaten sığınıyorsun, ona güveniyorsun. Diyorsun ki bu düzen nasıl yaratılmış? İnanılmaz bir düzen var suyun altında.
1: Ne kadar aslında günlük konulara gereğinden yani, fazla kafa yorduğumuzu
0: nelerle uğraşıyoruz, nelerin kavgasını yani yapıyoruz. İşte futbolcu yok, benim ona bilmem ne dedi ki. Ya bunlar
1: gelip geçici
0: çok
1: konular.
0: Gelip geçici. Onun için bu konuyu şimdilik burada kapatayım, uzatmayayım. Ama haftaya bu konuyu Jacques Cousteau, malum Fransız doğa bilimcisi.
1: Evet.
0: O su altına dalıp buradaki düzeni görüp Müslüman olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Onunla ilgili hayatımızı su altıyla birleştirip bir dahaki Koray'cımla inşallah yaparsak.
1: İnşallah.
0: Onu hazırlamıştık. Haftaya bunları anlatmaya çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza
0: ben teşekkür
1: sağlık. Kıymetli, değerli yorumlarınızdan dolayı. Değerli izleyenler, bu hafta da panoramanın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: A Spor Radyo.
3: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus.
4: Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödeme

0: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüş.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: Aspor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.

0: Kanal Spor ekranlarından mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca konuklarımız Nevzat Dindar ve Kartal Yiğit ile birlikte gündemin tüm konu başlıklarını değerlendiriyor olacağız. Al Spor ve Al Spor Radyo ortak yayınındayız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere de değerli izleyenler. Gündem oldukça hareketli. Transferde Galatasaray Rafael Leao'yu İstanbul'a getiriyor. İlerleyen saatlerde yine spor gündemi programı içerisinde Atatürk Havalimanı'ndan da ilk canlı görüntüleri bulabileceksiniz. Galatasaray'ın yeni transferi Leao'nun ilk görüntüleri, İstanbul'daki ilk görüntüleri Aspor ekranlarında olacak. Saat 16 sularında, yani 1 saat gibi bir süre sonra İstanbul'da olması bekleniyor. Ekip arkadaşlarımız havalimanında. Bir yandan Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray bu akşam sahasında Göztepe'yi konuk edecek ve Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan karşılaşmalara dair tabii ki yine bağlantılarımız da olacak. Ama biz burada değerlendirmeye başlamadan önce ekip arkadaşlarımız hazırmış. Emre Kaplan ve Ahmet Çelik bizleri bekliyor. Bağlantı noktalarına önce bir gidelim. Ramspark'a ilk olarak gideceğiz. Galatasaray'da tabii ki Leao konusunu daha detaylı konuşacağız. Emre Kaplan'dan da bu transfere dair detayları öğreniyor olacağız ama maça dair de bilgileri merak ediyoruz. Emre, kolay gelsin öncelikle. Bu akşamki Galatasaray Göztepe maçına dair notlar ve tabii ki Leao transferindeki detaylar için de sözü sana bırakalım.
1: Furkan, teşekkürler. Biz de Ramspark'tan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Dediğin gibi Galatasaray taraftarları bugün çifte heyecan yaşıyorlar. Hem akşam lig maçı var, iç sahada Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hem de büyük bir dünya yıldızını karşılamanın, kadrosuna katmanın heyecanını yaşıyor Galatasaray taraftarları. Şu dakikalarda da Atatürk Havalimanı'nda bekleyiş sürüyor. Heyecan dorukta. Saat 15.45 sularında Portekizli süperstarın İstanbul'a inmesini bekliyoruz. Galatasaray çok uzun süredir aslında bu oyuncu ile ilgili girişimlerini sürdürüyordu. Hem Milan tarafıyla hem oyuncu tarafıyla. Rafael Leao yaklaşık bir ay önce aslında Galatasaray'a evet demişti. Fakat süreç uzadı. Yeniden Aston Villa'nın da devreye girmesiyle birlikte müzakereler yeniden başladı geçtiğimiz hafta itibariyle ve nihayete erdi. Artık Rafael Leao Galatasaray'da diyebiliyoruz. Okan Hoca'nın da çok istediği bir isimdi. Kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında geliyordu. Ve Galatasaray adına tabii ki çok çok önemli bir transfer. 38 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro civarında da bonuslarla Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katacak ki bu bonuslar tabii ki farklı hedefleri içeren durumları barındırıyor. Bunun içerisinde oyuncunun maaşında da yine bonuslar var. 9 artı 3 olarak şu an bizdeki bilgi ama gün içerisinde muhtemelen Rafael Leao İstanbul'a geldikten sonra resmi açıklamada yapılacaktır. Bu konuyla ilgili Galatasaray Kulübü duyurusunu yapacaktır ama bizim elimizdeki bilginin bu yönde olduğunu söyleyelim. Zaten birazdan İbrahim Uslu da Atatürk Havalimanı'ndaki atmosferi ve Leao'nun geliş görüntülerini izleyicilerimize aktaracak. Biz yine bugüne maça dönecek olursak Galatasaray geçtiğimiz hafta Erzurum deplasmanında kazandı. Sezonun ilk galibiyetini aldı ve o maçtaki kadrosuyla bugün Galatasaray'ın yine sahada olmasını bekliyoruz. Bir diğer merak edilen isim tabii ki Batrakov. Rus oyuncu Erzurum deplasmanından önce gelmişti fakat işlemleri yetişmediği için maç kadrosunda yer almamıştı. Bugün ilk kez maç kadrosunda görmeyi bekliyoruz Batrakov'u. İlk 11'de olmayacak, yedek kulübesinde başlayacak ama çok yüksek olasılıkla ilerleyen dakikalarda süre alacak. Rafael Leao ile ilgili de şu notu paylaşalım. İstanbul'a geldikten sonra akşam maçı izlemek üzere o da tribünde yerini alacak. Bir anlamda taraftarla ilk buluşmasını da gerçekleştirecek diyelim ve muhtemel 11'e geçelim. Galatasaray nasıl bir kadroyla bugün sahada olabilir hemen onu aktarmaya çalışalım. Kalede Uğurcan olacak her zaman olduğu gibi. Savunmanın sağında Roland Şalay, solda Jakobs, stoper ikilisinde Abdülkerim'le birlikte Davinson Sanchez, yine geçtiğimiz haftaki orta saha kurgusu Torreira, Lemina, önlerinde Sara, sağ tarafta Yunus, solda Barış, ileride ise Victor Osimhen şeklinde bir 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını beklediğimizi ifade edelim. Dediğimiz gibi Galatasaray taraftarı çifte heyecan yaşıyor. Hem dünya yıldızına kavuşmanın heyecanını, Rafael Leao'yu karşılamanın heyecanı, hem de akşam Göztepe karşısında oynanacak mücadelenin heyecanını birlikte taşıyorlar. Biz de gün boyunca hem stattaki atmosferi hem de olursa belki gün içerisinde yine transfere dair yeni gelişmeler olabilir. Onunla ilgili durumları da paylaşmaya gayret edeceğiz diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım Furkan.
0: Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Hemen İstanbul'dan Konya'ya gidelim. Ahmet Çelik bizleri bekliyor. Aspor muhabiri Ahmet Çelik ise Konya Spor Kocaeli Spor maçına dair notları bizlerle paylaşacak. Ahmet Çelik, kolay gelsin, söz sizde.
2: Evet, iyi yayınlar dileyelim. Konya Spor, Kocaeli Spor maçı saat 19'da MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Şu an itibariyle burada hazırlıklar devam ediyor. Aslında ilk önemli bir maç olduğunu söyleyelim. Konya Spor 2 haftadan bu yana puanla tanışamamıştı. Bu hafta puan almak istiyor. Kocaeli Spor'da geçtiğimiz hafta yakaladığı puan yükselişine devam etmek istiyor. Maç da önemli. Dediğimiz gibi Konya Spor taraftarına da bu mesajı vermek istiyor. Ligde varın mesajını vermek istiyor. Bu nedenle her iki takım için de önemli bir maç olduğunu belirtelim. Ligde 3. hafta maçı Hakem Gürkan Hasova tarafından yönetilecek. Her iki takımın da maça 3 puan parolasıyla çıkacağını belirtelim. Bir hafta sezon 2 ilk 2 maçında da Konya Spor puan alamamıştı. Bu hafta ise bu maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ve bunun için de büyük bir mücadele olacağını söyleyebiliriz. Konya Spor için artık sezon ilk puanın zamanı. İlk hafta Rizespor'a 1-0. İkinci hafta Fenerbahçe'de 4-2 mağlup olmuştu. Kocaeli'den de 3 puanı almak istiyor. Kocaeli Spor Başakşehir deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından Ahmet Spor'u geçtiğimiz hafta 2-0'u mağlup ederek ilk 3 puanını almıştı ve buradan da yükselişine devam etmek istiyor. Zorlu bir 90 dakika olacağını belirtelim. Saat 19'da MEDAŞ Konya Spor Stadı'nda maç oynanacak. Şu an itibariyle hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Güvenlik önlemleri alınıyor ve 19'da maçın oynanacağı stat Konya MEDAŞ Stadı. Hava oldukça güzel, bunu söyleyebiliriz. Hafif bir rüzgar var ama hava sıcaklığı geçtiğimiz günlere göre 5-6 derece düşmüş durumda ve her iki takımın da güzel bir maç havası beklediğini belirtmiş olalım. Konya Spor için önemli demiştik. 2 haftadan bu yana istediği puanı alamayan Konya Spor bu hafta takımına da bir mesaj vermek üzere alacak.

0: 5 puanla. Onun için bugün statta yoğun bir seyirci ve taraftar kalabalığının olması bekleniyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik'e teşekkür ediyoruz. Konya'dan Konya Spor Kocaeli Spor maçına dair notları da Ahmet Çelik bizlerle paylaştı. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor dedik. Biz Galatasaray'ı konuşarak konuklarımızla birlikte bugün spor gündemine başlayalım ama bir son dakika gelişmesi var. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin de günü ve saati belli oldu değerli izleyenler. Özellikle zaten Türkiye Futbol Federasyonu bu anlamda Şampiyonlar Ligi fikstürünü bekliyordu ve fikstür belli olduktan sonra da derbinin günü ve saati belli oldu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kadıköy'de Çobani Stadyumunda oynanacak. Sezonun ilk derbisinde bir sonraki hafta tam aslında bir hafta var karşılaşmaya da. Önümüzdeki hafta bugün saatler 20'yi gösterdiğinde derbi Kadıköy'de oynanıyor olacak. Bunu da aktarmış olalım. Son dakika bilgisi olarak ve Galatasaray'daki Leao konusunu gündemini değerlendirmeye başlayalım. Şu dakikalarda da oyuncunun Milano'dan İstanbul'a olan yolculuğu devam ediyor. İlerleyen saatlerde de oyuncu Atatürk Havalimanı'nda olacak. Bir video var. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile devam edelim. Rafael Leao'yu paylaştı Galatasaray.
2: Merhaba, biz Galatasaray taraftarı. Merhaba, biz Galatasaray taraftarı.
1: Evet, Rafael Leao'yu Galatasaray bu video ile resmen duyurmuş oldu. İlerleyen dakikalarda oyuncu İstanbul'a gelecek. Havalimanından canlı görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Bu transfer döneminde Galatasaray'ın 3. takviyesi olduğu Leslie Batrakov ve Rafael Leao ile Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bir süredir görüşmelerin devam ettiği beklenen bir transferdi. Aston Villa'yı mı Galatasaray'ı mı tercih edecek Leao derken oyuncunun da tercihi Galatasaray'dan yana oldu. Hayırlı olsun bir kez daha. Detaylar için de size bırakalım sözü Nevzat Dindar.
3: Emre aslında detayları verdi. Ben de paylaşmıştım. Ben Galatasaray'ın bu mali şartlarda Rafael Leao gibi dünya starını renklerine bağlamasını başarılı bir operasyon olarak görüyorum. 60 milyon eurolardan başlayan pazarlıkta 38+5 ki o artı 5 milyon euroluk madde biraz daha zor bonuslar. Yani Ballon d'Or işte vesaire bir takım şeyler var. Dolayısıyla Galatasaray ise mali yönden başarılı bir operasyon. Yani Dursun Özbek ve ekibi çok tartışıldı. Neden bu transfer gecikiyor? Neden Galatasaray transferde ağır hareket ediyor ki taraftarlar maçlarda tepkilerini, sosyal medyada tepkilerini fazlasıyla gösterdiler. Ama Leao konusundaki stratejiyi başarılı buluyorum. Çünkü İtalyan meslektaşlarımız da çok net ifadeler kullanıyordu. Yani 50 milyon euroyu alamazsınız şeklinde paylaşımlar yapıyordu. Ama Galatasaray sabırlı politikasının meyvelerini ve karşılığını aldığını görüyoruz. Rafael Leao her ne kadar yani son 2 senedeki performansı tartışılsa da çok önemli bir potansiyel. En önemlisi de bu transferi Okan Buruk çok istedi. Yani Galatasaray açısından baktığımda Furkan tavanı yüksek ama bir o kadar da risk barındıran bir transfer olarak görünüyor. Şimdi Rafael Leao açık ve dar alandaki yani o saf yeteneği herhalde tartışılmaz.
1: Tabii. Belki de dünya üzerindeki en özel isimlerden yani birisi.
3: Açık ve dar alanda dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. O saf yeteneği bambaşka boyutta. Ancak son 2 senede geriye giden ve oyundan kopmaları ve topsuz oyun katkısı biraz daha düşen bir Rafael Leao var. Burada Okan Hoca'ya bağlı. Okan Hoca futbolcuyu tekrar kazanmak isteyecektir. Çünkü Okan Hoca bu transferi fazlasıyla istedi. Yani Galatasaray teknik direktörünün kadroda en fazla görmek istediği oyuncuların başında Rafael Leao geliyordu. Bugün itibariyle Galatasaray bu transferi gerçekleştirdi. Şimdi Galatasaray kanatlarına baktığımızda Rafael Leao, Leroy Sané, Barış Alper, Yunus, hatta Salah'ın da bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyelim. Esas pozisyonu kanat. Hocanın elinde alternatifli rotasyona koyabileceği bir ekip var, başarılı bir ekip var. Bu transferle ilgili önce bardağın dolu tarafından bakacak olursak Galatasaray hücum zenginliği katacaktır. Galatasaray ekstra puanlar, ekstra maçlar kazandıracaktır. Ve Galatasaray'a motive olduğunda ben performansının da son iki sene Milan'daki performansından farklı olarak daha olumlu yönde seyrediyorum.

0: diye kanaatindeyim. Rafael Leao sonuçta Portekiz milli takımı olan, Portekiz milli takımında yer alan, Milan'a yaşattığı başarılar ortada olan bir isim. Bugün Milan'da bu problemleri yaşamasaydı zaten bu transferi gerçekleştiremezsiniz. Leao'nun potansiyeline bakacak olursak da Galatasaray bunun çok çok üzerinde, yani Eder'in çok çok altına bir rakama kadrosuna kattı. İleride belki bundan çok ciddi rakamlar da kazanacak. 120 milyon euro çıkış maddesi var. Yani gerçekten de rüya gibi bir hücum hattı. Bir tarafta Victor Osimhen, dünyanın sayılı forvetlerinden, dünyanın sayılı kanatlarından Rafael Leao, Portekiz milli takımı, ve diğer tarafta Leroy Sané. Rüya gibi bir hücum hattı. Ama bu rüyanın kabusa dönüşmemesi için de bir takım adımlar atmak lazım. Yani Galatasaray'ın rüya gibi bir hücum hattına sahip olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ancak bu ön tarafın, özellikle Leroy Sané ve Rafael Leao'nun bazı handikapları var. Özellikle takım savunmasında problemler yaşatabilen oyuncular. Bunu giderebilecek hamlelerin yapılması lazım. Bu da orta saha. Yani bu kurgunun, bu rüya gibi kurgunun oksijeni orta sahadır. Galatasaray mevcut orta sahası yeterli midir? Soru işaretleri var. Bunu ben aslında sayısal olarak Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda çok sayıda orta saha oyuncusu var, ama Şampiyonlar Ligi'nde tempo ve atletizmi göz önünde bulundurduğumuzda ve sizin Leao ve Leroy Sané gibi savunma problemleri olan oyuncuları da göz önünde bulundurduğumuz vakit, mutlaka orta sahanızın Şampiyonlar Ligi seviyesindeki tempo ve atletizme ayak uydurabilecek oyuncular olması lazım. Ben sadece Galatasaray'ın bir 8 değil, hatta bir 6 numarada transfer etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şu an bir fırsat transferi kovalanıyor. Belki bu planlamada yoktu.
1: Orta saha için. Mesela çok sorulduğu için soracağım. Kamavinga ismi. Hala Kamavinga gündemde biraz olan sıcak bir oyuncu mu Galatasaray'da?
0: Yani Kamavinga ismi şu an net bir şekilde ben söyleyemiyorum. Yani sonuçta yüksek bir maliyeti var. O uygun şartlar oluşursa Galatasaray için bir fırsat olarak sunulabilir. Çünkü Real Madrid'in de burada yapacağı transferler ve Kamavinga ile ilgili kararı da etkili olacaktır. Ama Galatasaray orta sahası için yani ideal bir isim olarak düşünülebilir. Yani Galatasaray o çok tartışılan transfer dönemini sükseli bir şekilde bitirir. Kamavinga transferini gerçekleştirir. Ama ben bunun için öncelikle şartların oluşması lazım. Galatasaray biraz geç oldu. Üzerindeki ölü toprağını attı. Yani transferin artık son aşamasında dünyaca ünlü bir starı renklerine bağladı. Şimdi bu transferle ilgili de şunun altını çizelim. Rakamlar çok tartışıldı. Leao'nun bir kere Galatasaray'a verdiği sözü tutması benim için çok değerli. Yani normal şartlarda Aston Villa'dan da bir teklif alıyorsunuz. Jorge Mendes menajeri belki işte oyuncuyu farklı yönlendirebilirdi. Al Hilal'den yine çok astronomik bir teklif. Newcastle'ın yine radarına girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Leao ilk günden beri Galatasaray'a söz vermişti. Bu transferde Victor Osimhen rolüne de dikkat çekmek lazım. Victor Osimhen Galatasaray için bir futbolcudan fazlası olduğunu gösteriyor. Yani Galatasaray'da bu sene yapılan transferlere, ki sadece futbol değil basketbolda yapılan transferlere de baktığımızda Victor Osimhen rolünü görüyoruz. Yani Victor Osimhen aidiyeti bambaşka bir boyutta. Yani bugün Solo Il Gala kampanyası akımını başlattı. Bütün dünyada artık bu etkisini gösteriyor. Yani sadece bir oyuncunun, bir dünya starının, bir süperstarın Galatasaray'ı tercih etmesi ile sınırlı kalmadı bu.
1: Evet.
0: Bugün bu duruşu
1: elçi gibi aslında transferde.
0: Evet, bugün bu duruşu Rafael Leao'da da görüyoruz. Çünkü son ana kadar Leao'yu transfer etmek isteyen kulüpler vardı. Unai Emery'nin görüşmeleri vardı. Aston Villa Premier Lig son derece caziptir. Futbolcu Galatasaray'ı tercih etti. Ben açıkçası umutluyum. Bir takım riskler barındırdığını görüyorum. Ama Okan Hoca çok istedi. Galatasaray'da yeni bir rıza vakası olur diye eleştiriler yapanlar da var. Sanmıyorum. Leao çok daha farklı. Çünkü Zaha'nın bir kere oyuncu tiplemeleri bakımından da oynadıkları kulüpler ve geçmişlerine, CV'lerine baktığımızda Zaha hiçbir zaman üst düzey bir takımda oynamadı. Zaha Galatasaray'da bence problemi yaşadı. Crystal Palace'da biraz daha işte o açık alanda yakaladığı pozisyonlarla fark yaratan bir oyuncu, ama Leao büyük takımların oyuncusu oldu. Büyük takım Milan'da forma giydi. İşte Portekiz'in bir takımında forma giydi. Yani Zaha kıyaslaması doğru değil. Dolayısıyla Galatasaray

0: Sarayın
1: yani sahayla tek ortak noktası oyuncunun mevkisi.
0: Mevki, yani katılıyorum, zaten aynı mevkinin oyuncusu.
1: Bir diğer nokta, farklı
0: bir diğer nokta beni bu transferle ilgilen umutlandıran detaylardan bir tanesi de Leo, evet bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda yeri geldiğinde santrfor mevkinde de önemli. Oynayabilir. Yani Allah korusun Osimhen'e bir sıkıntı olursa Osimhen'in yerine de oynatabilirsiniz. Bu Galatasaray golcü almayacak, Galatasaray yedek santrforu işte olmayacak anlamına gelmesin. Galatasaray'ın böyle bir planlaması var, böyle bir düşüncesi var.
1: Yani Leo'ya ama rağmen santrafor transferi hala gündemde değil mi? Hani bu da çünkü çok fazla merak ediliyor. Bu
0: tabii ki. Tabii yani Leo bir kanat olarak, bir kanat transferi olarak gerçekleştiriliyor. Ama acil durumlarda sizin ön tarafa atacağınız bir flash
2: forvet arkası, star, santrafor arkası da oynuyor.
0: Orada da oynar. Çok hakikaten yetenekli bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde zaten fark yaratacaktır ama Avrupa içinde takıma adaptasyonuyla beraber, ki ben o ortamı Galatasaray'da yakalayacağını düşünüyorum. Galatasaray Leao'yu tekrar futbola döndürecek bir kulüp. Bugün Victor Osimhen, bugün diğer yıldızlar, birçok dünya starı nasıl Galatasaray'la anıldığında ya da Galatasaray adı geçtiğinde burada kendine gelecek diyorsak Leao için de bunu söyleyebiliriz. Ben bu duygusal yapısının Galatasaray için bir dezavantaj değil, aslında avantaja dönüşeceğini, Galatasaray'daki ortamın, sevgi bağının, yaklaşımın, taraftarın onu tekrar futbola çekeceğini ve tekrar Portekiz milli takımının önemli isimlerinden biri haline getireceğini düşünüyorum. Bugün dünyada, yani dünya derken işte Avrupa'da en iyi hücum hatlarından bir tanesine artık Galatasaray sahip. Bugün Galatasaray'ın hücum hattı Avrupa'nın en iyi 5 belki de 10 hücum hattından bir tanesi. Yani çok az kulüp vardır Galatasaray'dan daha iyi bir hücum hattına sahip. Bir tarafta Victor Osimhen, bir tarafta Leo, diğer tarafta Leroy Sané. Ki Barış ve Yunus da çok önemli yerli oyuncular. Dolayısıyla Galatasaray için, Galatasaraylılar için mutlu olmak için gerçekten de çok önemli bir neden Leo.
1: Doğru. Rafael Leao bu arada az önce Galatasaray Kulübü'nün yapmış olduğu paylaşımı ekranlara getirmiştik. Merhaba Galatasaray taraftarı dedi. Uçağın içerisinden yapmış olduğu ilk belki de Türkçe açıklamaları bu şekildeydi. Fakat uçağa binmeden önce havalimanında İtalya medyasında yapmış olduğu açıklamalar vardı Leao'nun. Diyor ki Rafael Leao yeni bir ülkede çok iyi işler yapan bir kulüple yeni bir maceraya başlayacağım için çok mutluyum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi neler yapabileceklerini gösterdiler. Güçlü oyuncuları var. Bu en önemlisi diyor Rafael Leao. Dün zaten Milan'ın ligde oynadığı maçın ardından da yine veda etmişti aslında Milan kulübüne ve Milan taraftarlarına. Havalimanındaki açıklamaları da bu şekildeydi.
0: Beni çok umutlandırdı bak Burkan. Milan'dan Galatasaray'a gelen bir futbolcu İtalyan medyasına Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesine evet. gidiyorum diyor.
1: Orada Galatasaray zaten mevcut güncel durumuyla Milan'ın önünde.
0: Milan zaten şu an Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Tarihi itibariyle bunu söylemiyorum. Kıyaslamıyorum, yanlış anlaşılmasın.
0: Şu anki ekonomik olarak.
1: Ama güncel durumda bir oyuncunun sportif olarak yerine Galatasaray'ı tercih etmesi çok anlaşılabilir.
0: Yani Leo Milan'dan Galatasaray'a gelirken bir Türk olarak, bir Türk vatandaşı olarak bir kere bu açıklamadan gurur duymamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani bugün Fenerbahçe nasıl Greenwood'u aldığında ya da Beşiktaş Trossard'ı ikna ettiğinde, Vlahovic'i 26 yaşında Türkiye'ye getirdiğinde bizler için, ülkemiz için önemliyse,
2: kesinlikle
0: canım, bugün 27 yaşındaki bir süperstarın Milan'dan Galatasaray'a gelirken İtalyan medyasına çok büyük bir kulübe gidiyorum ve Avrupa'da başarılı olan, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon kendisini gösteren bir kulübe gidiyorum demesi beni açıkçası
1: evet.
0: daha da umutlandırdı. Çünkü ülkemize en azından Arap Yarımadası gibi görülmediğinin ya da gösterilmeyeceğinin bir sebebi, kesinlikle. Bir ifadesi. Yani bugün Suudi Arabistan'a gitmiş olsaydı da çok daha farklı konuşabilirdi.
1: Bu arada bir teşekkür de reji etmem gerekiyor. Yönetmenimiz Güven Mengü, editörümüz İsmail Tan ve rejideki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda hem havalimanından canlı görüntüler, Leao'nun uçaktaki uçağının radar görüntüsü. Sanıyorum Bulgaristan'da değil mi? Yani biraz ekran kısıtlı olduğu için.
0: Rejide kim var?
1: Yönetmenimiz Güven Mengü.
2: Güven var.
0: Güven şeyi yapabilirsin biraz daha şu.
1: Evet evet. Bu arada Türkiye hava sahasına evet. çok yaklaşmış.
0: Şeyi biraz daha
1: Edirne'yi görüyoruz.
0: genele alabilir.

0: Verirse şu uçak görüntüsünü, Leao'nun bulunduğu uçağın etrafındaki hareketlilik de biraz dikkat çekiyor. Çok anormal bir tabii İstanbul şeyi, hava Türkiye sahası hava sahası.
1: Karşılamaya mı geliyorlar?
0: Yani bir hava sahasındaki anormallik de farklı bir boyutta. Galatasaray üzerindeki ölü toprağını attı. Biraz geç oldu ama Galatasaray'a yakışan bir final. Ben aslında hep şunu söylüyorum. Geçen haftalarda da bunu paylaştım. Ağustos'ta değil Mayıs'ta şampiyon olunuyor. Biraz Ağustos'ta da insanların ruhuna hitap etmek lazım. Galatasaray taraftarı bunu hak etti. Galatasaray taraftarı gitti kombinesini aldı. Milyonun üzerinde forma sattı, aldı. Ve bugün tribün gelirlerinde Avrupa'nın en fazla gelir elde eden 10 kulübünden bir tanesi ise Galatasaray. Galatasaray taraftarının da şunu yaşama hakkı var. Bu mutluluğu yaşama hakkı var. Ha ben şeyi tartışabilirim. Transfer ve planlamayı, bakın bu sürdürülebilir bir planlama değil. Son dakika transferi bırakılmamalı. Yani bu sezondan dersler almak lazım. Ama taraftar mutlu olmak istiyor. 4 sene şampiyonluk görmüş ama tehlikenin de farkında. Yani Galatasaray taraftarı gerçekten de futbolu bilen bir taraftar topluluğu, uyarılarını yaptı. Yani yönetimin de kendine göre bir tarzı var. Dursun Özbey'in kendine göre bir tarzı var. Biraz sakin bir tarzı taraftarı fazla heyecanlandırıyor ama bir bildiği vardır herhalde. Dedirten bir tarzı. Sayın Başkan Leao transferinde yine nokta atışı yapmıştır. Yani bugün Galatasaray Leao'yu 60 milyon euroya da alabilirdi. İtalyan meslektaşlarımız, bak 2 hafta önce çok önemli İtalyan meslektaşlarımız 50 milyon euroya ancak işte Leao'nu sağ ayağına alırsınız diye paylaşımları var. Hatırlıyoruz değil mi?
2: Evet.
0: 38'e tamamını aldık. 38 milyon euroya.
2: Bizimle uğraşmayın doğru diyorsun yani, buradan İtalyan medyasına, İtalyanlara.
0: Yani İtalyan, arada, İtalyanlar Dursun Özbey'i tanımış oldular.
2: İtalyanlar demişken tarihler 8 Mart 2023'ü gösterdiğinde Galatasaray ve Türk futbolunun da yaşayan efsanelerinden Fatih Terim'in Rafael Leao konusunda bir açıklaması var İtalyan medyasına. Sanırım La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda hoca o dönemde, o tarihte şu yorumu yapıyor Leao için. Rafael Leao'nun hızını hayranım. 100 milyon euronun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı ilk Leao'yu alırdım demiş Fatih Terim. Aslında Fatih Terim'in hayalini bugün Galatasaray camiası kulübü yine gerçekleştiriyor.
0: İtalyan basını atın, bir Milan'da evet, bir geçmişi var. Onların ruhuna böyle
2: Fatih Terim'in hayali Okan Buruk'a nasip
0: ruhunu
2: oldu.
0: Ruhunu okşayan ifadeler bunlar.
2: Hoca aslında Leao konusunu bundan 3 yıl önce neredeyse bu şekilde yorumlamış. Yani kontenjanım olsa diyor hoca sınırsız, ilk alacağım oyuncu Leao olurdu demiş. Bugün Galatasaray Rafael Leao'yu kadrosuna katıyor.
0: Kartal abi sana şöyle pası atayım. Şimdi Leao 49,5 milyon euroya Milan'a gidiyor 2019-20. Leao'yu Paris Saint Germain istedi mi bir dönem?
3: Doğru, geçiyordu ismi.
0: 150-170 milyon eurolar konuşuldu bu oyuncu için. 150-170 milyon eurolar. Sadece Leao'dan bahsediyoruz. Bugün malum bir tane internet sitesi var. Orada oyuncu değerlemesi yapıyor. Ben baktığım vakit Leao'nun piyasa değeri olarak 50 milyon euro gösteriyor. Leao 50 milyon euronun çok çok üzerinde bir değere
2: sahip. Orada Rafael Leao zaten 2019 yılında Lille'den Milan'a 50 milyon euroya transfer oldu. Düşünün. Yani oyuncu 20 yaşındayken zaten bu rakama Lille'den
0: zaten
2: Milan'a
0: özel
2: transfer
0: oyuncu
2: yaptı.
0: Ama Paris'te adı geçen bir oyuncu. Hatırlıyorsanız 170 milyon eurolar konuşuluyordu. Bugün Leao'nun piyasa değeri 50 milyon euro değildir. Bunun çok çok üzerindedir. Ben Galatasaray'da kısa sürede zaten bunu fazlasıyla kendisine bulacağını ve tekrar o hak ettiği değere ulaşacağı kanaatindeyim. O yüzden çok umutluyum.
2: Yani şöyle, ben de size şöyle bırakayım sözü Kartal Yiğit. Galatasaray'ın bu transfer döneminde yaşamış olduğu biraz sanki o hani duygusal kırılmadan dolayı şu anda belki tam olarak kimin ligimize geldiğini belki hep birlikte henüz idrak edemiyoruz ama gerçekten çok önemli, yine özel bir oyuncu Süper Lig'e geliyor. Bu transfer döneminde işte Salah'ı konuştuk, Trossard'ı konuştuk, Greenwood geldi. Görüyoruz geldi mesela, değil mi? Yani Greenwood'un ne kadar önemli oyuncu olduğunu görüyoruz Lyon maçlarında.
0: Geçen sene Haziran'da Leroy Sané geldi. Kimse Leroy Sané'nin evet, farkına varmadı önemli bir transfer olduğunu. Gerçekten performansını
3: çok çok çabuk gelmiş.
0: Çok çabuk geldi şeylerde. O yüzden
2: belki
0: acaba
2: belki linç de yiyeceğim ama yani Leao'nun Sané'den daha özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence daha kıymetli bir transfer.
3: Performansa baktığımızda ben...

0: Yani yetenek anlamında yani, ve oyuncu
1: belki şey diye düşünürler. Ya baştan yaparsak Leao ya nasıl olsa problemli oyuncu, işte Galatasaray gitti aldı, Milan'da zaten gözden çıkarmıştı falan denilebilir mi diye mi acaba son güne bıraktılar. Bugün taraftarın mutlu olduğunu görüyoruz. Ben açıkçası Batrakov'dan da çok umutluyum. Ama işte gecikince bazı şeyler, o diğerleri de çok tartışılmaya başlandı.
2: Ha işte evet. Nevzat, şimdi transfer olayı farklı hakikaten. Ben hep burada şunu söyledim. Galatasaray'ın normal şartlarda lig için kadrosu hakikaten yeterdi. Ya bu ayrı mesele ama Şampiyonlar Ligi farklı bir kulvar. Ki gördük kura çekiminde hangi rakiplerle oynayacağını. Çok çok zor rakiplerle oynayacak Galatasaray. Şimdi bu hamleler Şampiyonlar Ligi hamleleri. Yani ligde barışsa da götürürsün zaten. O ayrı mesele. Ama Şampiyonlar Ligi gelip kapıyı çaldığı zaman işte bu Leao tarzı, işte ne bileyim belki daha bir üst düzey bir oyuncu daha alacak Galatasaray orta sahaya. Yani böyle oyuncularla ilerlersiniz. Aynı şey diğerleri için de geçerli. Fenerbahçe için de, şimdi Beşiktaş. Yani yapılan transferlere bakıyorsunuz, yalnız lig için değil, Avrupa için de. Şimdi hakikaten Rafael Leao iyi bir oyuncu. Yani ligin üstünde sayılabilecek bir oyuncu. Yani o kanattaki etkisini biz göreceğiz. Şimdi geçen sene az önce istatistikler yayınlandı. Önümüz Güven şey yaptı, yayınladı. Baktığım zaman geçtiğimiz sezon performansı da bayağı iyi. Yani kötü değil.
0: Kötü sezonda da çift tane düşün, yaptı. Son 5 evet. sezonda zaten evet, çift tanenin yani şimdi altında yaptığı bir sezon yok.
2: 31 maç, 10 gol, 3 asit, 10 gol bence bir kenar oyuncusu için bence iyi.
1: Zaman zaman forvette oynadı.
0: Kötü sezonda iyi.
2: Tabii kötü sezonda iyi. Yani bunu yapabiliyorsa bu oyuncu.
0: Dünya Kupası'nda da oynadı bu arada.
1: Tabii. Kartal abi geçen sezon çok ciddi problemler yaşadı.
2: Ya istikrar yani, biraz istikrar anlamında
0: mental sorunlar
1: yaşadı. Hocasıyla problemleri vardı, kulüple problemleri vardı. Olabilir. Yani geçen sezon bence çok referans olarak alınacak bir
2: tabii, ama buna rağmen iyi bir istatistik.
0: Bu arada bu yıl şöyle de bir detay var aslında. Diyorum. Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim oldu mesela, aslında Portekizli bir hoca ve orada da yine aslında Jorge Mendes'in yarattığı bir yapılanma var. Mesela transferde de gelen isimler vesaire. Biraz böyle bir Portekiz yapılanması var ama buna rağmen Leao Milan'da kalmak istemedi bu transfer döneminde.
2: Ya bence oyuncu işte onu diyorum. O mental problem yaşadı dedi ya Nevzat. Oyuncu bence yeni bir şey, zaten açıklamalarında da var. Yeni bir maceraya yelken açtım diyor.
1: Taraftarla biraz. Tabii. Yani o şeyi yaşadı. O kırılma yani taraftarla da yaşadı.
0: Milan taraftarı da biraz
2: bir grubu onların sert bir taraftardır. Tabii ben çok maç izledim.
1: Paris'in falan böyle. Yani
2: hepsi o kesleri var onların. Doğru. Yani o yüzden ben oyuncunun artık Galatasaray'ı tercih etmesinde tabii ki Şampiyonlar Ligi bence birinci sırada. Milan Şampiyonlar Ligi'nde yok. Galatasaray'ın olması bence en büyük artı. İkincisi Galatasaray'ın yıllardır Avrupa'da olması. Zaten söylüyor yani bir büyük takıma, bir büyük kulübe gidiyorum diyor. Yani oyuncunun bir yeni bir sayfa açma isteği, kafa olarak kafasını dağıtması gereken bir yer olarak
1: görüyor. Kartal abi sen şeyi güzel söyledin. Yani Leao ile ilgilenen kulüplere baktığımız vakit tek Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne.
2: Tabii işte onu diyorum, yani Şampiyonlar Ligi olması bence çok büyük bir artı. Mesela Beşiktaş Avrupa Ligi'nde o şeyi yakalamasaydı, yani o şansı olmasaydı belki Beşiktaş da bazı oyuncuları getiremeyebilirdi.
0: Tabii belki bile o Beşiktaş'ta Trossard'ı ikna edemeyebilirsiniz.
2: Yani, olur yani oyuncu şimdi insanlar şöyle diyor, ya tamam parayı bastırdın getirin, tamam doğru maddiyat önemli bir şey. İyi paralar veriyorsun bu ligde. Artı vergi sistemi Avrupa gibi değil, yani bir İtalya bir Fransa gibi falan değil. Yani net paralar kalıyor oyuncunun cebine. Tabii ki futbolcu para için geliyor. Yani yabancı bir ülkeden yabancı bir oyuncu getiriyorsan para vereceksin ama onun dışında bazı prestij meseleleri de önemli. Şimdi Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi Rafael Leao için. Beşiktaş'ta tamam Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor ama öyle de böyle bakıyor adam, ya bir UEFA Avrupa Ligi, bir UEFA Avrupa en kötü bir yarı final ya da final neden olmasın. Öyle bakıyor oyuncu buraya gelirken. Bunlar çok önemli detaylar. Leao evet Avrupa, özellikle Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ihtiyacı olan, karşı rakipleri yıpratabilecek bir oyuncu, demoralize edebilecek bir oyuncu, önemli bir oyuncu aldılar. Yalnız tabii burada şimdi mesela o bölgede barış ne olacak? Biraz beni şimdi Nevzat daha iyi bilir o işleri. Yani barışı ne yapacak? Hocanın başka bir yerde kullanma bir şeyi mi var, düşüncesi mi var ya da ne bileyim teklif gelirse satılabilir mi? Gerçi şöyle Barış şu an mı? Tek başınaydı orada.
0: Bu konuyu daha detaylı konuşalım.

0: Konuşmaya başlamadan önce bir gitmemiz gereken reklam var. Çünkü oyuncunun tamam. da uçağı artık inişe yaklaşıyor. Reklamı aradan çıkarıp o görüntüleri de ekranlara getirmek istiyoruz. Sadece 4 dakikalık çok kısa bir reklam arası. Çayımızı, kahvemizi bir kez daha tazeleyelim birazdan.
1: Keyif kahvesini
0: evet,
1: hazırlayın.
0: Keyif çayı ve keyif kahvesi. Leão'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri de A-Spor ekranlarında olacak. Çok kısa bir reklam arası.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Ağustos 2016 yılında Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Parafın katkılarıyla
1: 1946 yılı Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul Karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
6: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili.

0: Bugün bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Spor Radyo canlı yayın.
2: Bu formasyonda sağ önde ideal bir tercih olabilir. Yani Sané, çünkü o devam problemi yaşayan bir isim. Sané de işte zaman zaman maçta seçen bir oyuncu. Ama Sané'deki problemin biraz frekansla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Aynı dili konuşabildiği oyuncular olduğu vakit bambaşka bir Sané de izleyebiliriz. Yani Sané performansını öyle de değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Leao'nun gelmesiyle beraber ben ideal hücum hattının Barış'ın sağda, solda Leao'nun ve önde Osimhen'in olduğu bir hat olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Okan Hoca kararı verecek, maçlara göre bu oyuncuları rotasyona sokacaktır ama eli güçlendi bir kere. Yani fazla oyuncu istediğini söylemişti. Dolayısıyla Batrakov da denklemde. Yunus sezona fena başlamadı. Yunus'u daha ekonomik kullanacaktır. Yunus çünkü sezonu hakikaten çok iyi başladı.
3: Evet, Osimhen'le beraber en iyi başlayan adam.
2: Fiziksel olarak Yunus Kasım'da problem yaşayabilen bir oyuncu. Yani orada Yunus'u da ekonomik kullanacaktır. Verimi de artacaktır Yunus'un dolayısıyla. Yani burada açıkçası Leao transferi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Bunu görüyorum. Yani mesajlardan görüyorum, çevremden görüyorum, havaalanından görüyorum. Yönetim bunu daha önce yapamaz mıydı? Tabii ki yapabilirdi. Ama ekonomik olarak baktığımızda bundan bir ay önce bu transferi yapsaydınız 50'nin altına zaten bitiremezdiniz. Pazarlıklar 60'tan başlamış. Fenerbahçe bu transfer için

0: Can Kamer gitti Milano'da görüştü ki Fenerbahçe'nin teklifi cazip bir teklifti. Ama orada Leao Fenerbahçe'yi tercih etmedi. Hem Fenerbahçe'nin iyi için iyi mi oldu kötü mü oldu onu zaman gösterecek. Ama netice itibariyle bizim ülkemizin başka bir kulübü de bu transferde vardı. Fenerbahçe sonra çekildi. Ve şu an itibariyle Galatasaray bu transferi yaptı ve Galatasaray taraftarı Göztepe maçında da mesela farklı reaksiyonlar olabilirdi. Sezonun 3. haftasındayız ve Galatasaray taraftarı umudunu yitirmişti. Yani heyecanını yitirmişti. Leao Galatasaray taraftarının o kaybolan heyecanını bir nebze olsun getirmiştir. Yetmez ama evet diyor şu an Galatasaray taraftarı. Evet. Leao sadece yetmez. Leao ile beraber diğer hamleler de yapılmalı diyor. Ama bence bu Leao transferi ki ekonomik olarak ben başarılı bir operasyon olarak bir kere de altını çizeyim. Galatasaray'ın önünü de açacaktır. Yani kendine getirdi Galatasaray diye düşünüyorum. Şimdi eksik diğer mevkilere ya da sıkıntılı görülebilecek diğer pozisyonlara yapılacak takviyeler çok önemli. Böylesine Avrupa'nın en iyi 5-10 kulübünün sahip olabileceği bir hücum hattına sahip olan Galatasaray'ın orta sahasının da o seviyede olması lazım.
1: Bak, konuştuğumuz
0: orta saha oksijenidir bu olayın. Yani Galatasaray evet. Orta sahası şu an Leao'nun, Sané'nin, Osimhen ki Osimhen tek başına ekmeğini taştan çıkaran bir oyuncu.
1: Ki bunu yaptı geçen yıl.
0: Geçen yıl yaptı. Bu sene şimdi bu kanat oyuncularına baktığımızda şunu Kartal'a mesela şunu tartışabiliriz. Osimhen kim orta yapacak? Şimdi Leao böyle bir özelliği var mı? Çok fazla yok. Orta yapan bir oyuncu değil. Alır, daha çok içeri kat, ters ayaklı içeri kat eden bir oyuncu. Sané böyle bir oyuncu mu? Sané de çizgiye inip orta yapabilen bir oyuncu değil. İçeri kat eden ters ayaklı asistleri ya da şutlarıyla tehdit yaratan bir oyuncu. Burada kanatlara, beklere çok önem düşüyor. Çok iş düşüyor. Özellikle beklerin yapacağı bindirmeler çok önemli. Şu an Salah, diğer tarafta Jakobs. Oynarsa Singo. Yani bu futbolcuların performansı da çok önemli. Çünkü Leao ve Sané diğer arkadaşlarını alan açabilecek oyuncular. Bu yetenek fazlasıyla bu oyuncularda
1: Galatasaray'ı
0: var.
1: Yorumlarken hep hani aslında şu tırnak içerisindeki tehlikeden de bahsediyorduk ya, biraz Osimhen'e endeksli bir oyunu olmaya başladı Galatasaray'ın. Osimhen olmadığında çok zorlanıyor diyorduk özellikle geçen yılda. Leao bunu da çözebilecek bir isim.
0: Bunu biraz kıracaktır. Yani Osimhen olmadığında Galatasaray taraftarı eyvah diyordu.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın hocası eyvah diyordu. Çok Osimhen merkezli bir oyun vardı. Bu biraz kıracak Furkan, katılıyorum. Galatasaray Osimhen olmadığında o pozisyonda Leao'yu da çok rahat oynatabilir. Bu forvet transferi yapılmasın, olmasın anlamına gelmiyor. Galatasaray'ın ben yine de bir golcü alması gerektiğini düşünüyorum ama bu isme, yani birbiriyle bağlantılı operasyonlar vardı Galatasaray'da. Biraz daha sanki Deniz Gül daha hani olabilir bir transfer gibi. Hem yerli hem kontenjan açısından sıkıntı olmayacak bir transfer olacak.
2: Yedek de oturabilir.
0: Artı kendini de geliştirebilir Galatasaray'da Deniz. Yani bu özellikleri fazlasıyla olan bir oyuncu. Zaten sizin Osimhen olmadığında ilk başvuracağınız alternatif Leao olacaktır. Hani böyle belki Deniz'in kaldıramayacağı bir yük de olabilir. O durumda işte Leao yükü kaldırabilir. Ben Deniz Gül'ün transferinin çok mantıklı olacağı kanaatindeyim. Yani Galatasaray buradan golcü almayıp devşirme kanat oyuncularıyla, devşirme golcülerle bu işi çözerim kanaatinde ise sıkıntı olabilir. Ligde sıkıntı olabilir. Dolayısıyla en kötü senaryoda Leao ya da Barış da orayı çözerim diye düşünülüyorsa bence orada o yükü hafifletmek adına Deniz Gül hamlesi mantıklı ama zaten bu benim bir temennim değil. Galatasaray'ın bu hamlesi var. Galatasaray'ın stoper hamlesi mesela Yusuf Akçiçek çok doğru bir hamle. Yerli. Galatasaray altyapısına yetişmiş. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe iyi para kazandırdı. Şimdi ekonomik olarak da uygun. Abdülkerim orada yedekleyecek. Belki Abdülkerim'in de önüne geçebilecek bir isimden bahsediyoruz. Ama Abdülkerim şu an gayet iyi. Yani Abdülkerim'i kesmek de kolay değil. Ama en azından oraya bir tane güven verecek bir alternatif gerekiyordu. Dolayısıyla Yusuf Akçiçek transferini önemsiyorum. Kiralık zaten. Ücretini, maaşını kulüpler beraber ödeyecek.
1: Paylaşacak.
0: Yoksa şey değil. Yani aldığı rakam yüksek bir rakam. Diğer taraftan orta saha transferi ki ben yayına çıkmadan önce orta saha transferini özellikle sordum. Orada hani

0: sayısal olarak evet bir fazlalık var. Ama Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi terası, Kartal abi de güzel söyledi. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Şampiyonlar Ligi terası hakikaten bambaşka. Yani bu kadro lig için yeterli olabilir.
1: Hele bir de bu rakiplerle.
0: Ya rakipler zaten miyiz? Zor olacaktı.
2: Fikstür de belli oldu.
0: Rakipler
2: varsa
0: zor olacaktı zaten.
1: Nevzat zor olacaktı ama
2: Galatasaray'ın nasıl Şampiyonlar Ligi geldi fikstürünü de bir
0: ben
2: görelim.
0: Sana söyleyeyim Kartal abi. Sen bugün Paris Saint-Germain deplasmanında kaybedersen bu dünyanın sonu
1: mudur? Kimse bir şey demez canım.
0: Değildir.
1: Kupanın favorisi canım
0: mesela
1: adam.
0: Sen
1: tabii tabii.
0: Evinde Barcelona bir puan alırsan bu çok büyük başarı mıdır?
1: Herhalde canım bir puan ve alabileceğini düşünüyorum
0: ama
1: ben Galatasaray'ın.
0: O birinci torbadaki takımlardan evinde bir puanla üzülebileceğin takım da vardı. Bir puan alırsan üzülebileceğin takım da
2: seslendirebilir miyim fikstürü? Belki görmeyenler veya ilk kez görecek olanlar da olabilir. Radyodan da yayını takip edenler var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde zaten rakipleri belli olmuştu. Fikstürü de belli oldu. Birkaç saat önce UEFA paylaştı. Birazdan Fenerbahçe'yi de bu arada konuşacağız ama şu an Galatasaray bölümündeyiz diye Galatasaray'ı paylaşıyoruz. Sporting deplasmanında oynayacağı maçla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açacak. 9 Eylül akşamı mücadele saat 22'de başlayacak. Lisbon'da Galatasaray Sporting'in konuğu olacak. İstanbul'daki ilk maçında ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yine bir dünya devini konuk edecek ve rakip Barcelona olacak. Galatasaray Barcelona ile saat 22'de karşı karşıya gelecek. 13 Ekim akşamı Lille deplasmanına gidecek Galatasaray. 3. hafta maçında ardından 4. hafta iç sahada Stuttgart, 5. hafta yine iç sahada Aston Villa ve AEK deplasmanı var. 6. haftada Galatasaray'ı bekleyen iç sahadaki son maçı 7. hafta Feyenoord ve Paris Saint-Germain deplasmanında oynayacak karşılaşmayla beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını tamamlayacak. Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü de bu şekilde 9 Eylül. Yani neredeyse
1: öbür hafta
2: 10-11 gün var.
0: Ya zorlu.
2: Leo 11'de Bakalım. Oynayabilecek acaba seviyeye gelebilir mi tabii?
0: Zor
2: bakacağız.
0: Yani zaten bu takımların hepsi sıkıntılı.
2: Bu arada bir
0: takımlar.
2: Önceki yani Milan'ın ilk hafta maçında sakatlığından dolayı maç kadrosunda yoktu. Dün de yine maç kadrosunda yoktu. Kampa gitti Milan'la beraber. Kamp hazırlık kampında vardı.
1: Önemli.
2: Ama resmi maçlarda süre almadı.
1: Ona bilinmez şimdi gelince bakacaklar.
0: Ya Galatasaray'ın zaten rakiplerinin ve grubunun ne kadar zor olduğunu herkes söylüyor. Yani burada baktığımızda sıkıntılı bir grupta zor bir fikstürle başlıyor Galatasaray. Yani Portekiz bugün Sporting deplasmanı sıkıntılıdır. Barcelona yine çok iddialı ki sezon başlangıcı da çok
1: Barcelona, Barcelona'dır
0: iyi oldu.
1: Ama belli olmaz bak ben sana söyleyeyim.
0: Lille
1: içeride
0: yani burada beni en çok endişelendiren mesela Lille hani puan yazarsın ama Lille mesela dün gerçi son dakika Paris'le berabere kaldık. İyi başladı yani.
1: Lille yenilmeyeceksin bak ben sana söyleyeyim. Deplasmana yenilmeyeceksin. Bir yani, puan çok kötü. Hatta yani yenebilir de Galatasaray. Ben sana söyleyeyim Lille yani. Lille deplasmanı tabii ki ya hiçbiri zaten hiçbirine kolay ya da şey değil mi? O gerçek ortada ama Lille'den puan alacak kapasitede olduğunu düşünüyorum o zamana kadar ama şu anki Galatasaray değil. Biraz daha gitmesi lazım. Şu anki Galatasaray değil.
0: Sporting, Barcelona ve Lille. Bu 3 maçtan Galatasaray minimum 3 puan
1: 3 puan alırsa
0: 3 puan çıkarmasa ama o en zor fikstür.
2: Bence bu arada Paris'le son hafta oynamak mesela bir avantaj.
0: Ama tabii. Paris'te başlangıcı kötü. Şimdi ben
2: ama zaten
0: öyle
2: Paris,
0: diyoruz.
2: Hayır şunun için söylüyorum. Paris'in zaten hangi durumda olacağının çok bir önemi yok ama siz en azından 8. haftaya kadar biraz daha durumunuzu şekillendirmiş olacaksınız.
0: Çünkü Paris orada sıralama vesaire detaylar olacak. Paris o sıralama işine girerse bırakmaz zaten sana maçı.
1: Ya Paris
2: ya
1: zaten
2: Paris sıralama işine girmese de
1: kupanın zaten şu an yine favorisi.
2: Zaten. Yani son
1: kupanın
2: 2 yılın
1: favorisi
2: yine zaten,
1: yani gayet normal.
2: Şunun için söyledim ben bu arada hani şimdi yanlış anlaşılmasın. Zaten 0 puan yazdığınız bir karşılaşma ya Paris deplasmanı
1: İçeride
2: Paris Saint-Germain
1: maçı. Dışarıda da olsa
2: ama sizin
1: etmez.
2: Durumunuz 8. haftaya kadar biraz daha şekillenmiş olacağını öngörerek hani son hafta
0: bak,
2: oynamak
0: avantajı var. Şu var ya Kartal abi.
2: Mesela 4. mesela 4. 5. hafta Paris Saint-Germain'le oynamak yerine son hafta oynamak
1: kesinlikle
2: bence daha
1: avantaj.
2: Avantaj.
1: Bak Stuttgart Aston Villa. Bence çok önemli
2: orada,
1: iki maç.
2: Evet orada şekillenecek.
1: 6 puan
2: asıl
1: alırsa Galatasaray
2: kritik haftalar onlar
1: bak,
2: evet.
1: 6 puan alma ihtimali yüksek. Alırsa

0: teknik direktör eksenli iyi kulüplerden Almanya'da son dönemdeki değil mi başarılı kulüplerden bir tanesi. Feyenoord'a bakıyorsun, Van Bronckhorst geçti. Bronckhorst sonrası orada daha iddialı bir Feyenoord görüyorum. Yani bu sene bence şampiyonluk yarışının net içindeler.
1: Geçen yıl ikincisi onlardı. PSV yani şampiyon
0: Feyenoord
1: olmuştu.
0: Mesela Bronckhorst'la beraber bir kendine geldi. Bakıyorsun Aston Villa diyorsun, Aston Villa öyle ya da böyle yine toparlar.
2: Geçen sene.
0: Yani orada gidenler falan oldu.
2: Tabii tabii.
0: Ama bir transfer falan hareketliliği de var. Sonuçta Unai Emery var. Kupaların
1: çok ocası. Önemli isimler gitti bu arada. Morgan Rodgers gitti, Konsa gitti, Tielemans gitti, Emiliano Martinez gidiyor, Oli Watkins gitti. Çok önemli isimlerini kaybetti Aston Villa ama çok da önemli isimleri kadroya kattılar.
0: İhbar harcıyorlar.
1: Yani Aston Villa için bu arada en oradaki önemli detay Unai Emery faktörü. Aslında tam bir teknik direktör takımı. Yani oyuncu bazlı değil de teknik direktör
0: ben
1: bazlı.
0: Ben şeyi tercih ederdim. Lazım. Aston Villa için İçeride oynamayı tercih ederdim. Mesela bir de Galatasaray'ın İngiliz takımlarına, Okan Hoca'nın İngiliz takımlarına karşı başarısı var. Yani bu Aston Villa'da o halkaya eklenecek gibi geliyor bana.
2: İşte ben de onu
1: Fenerbahçe'den deplasmana gidecek mesela.
0: Feyenoord maçının iç sahada olması bir avantaj. Feyenoord deplasmana sıkıntılıdır. Hollanda taraftarları sıkıntı yaratır.
2: Onlar, mücadele
0: Feyenoord'da
2: takım.
0: İçeride oynamak Galatasaray için ciddi bir avantaj. Stuttgart baktığım vakit yine Galatasaray'ın ben hani kafa kafaya oynayabileceği ama yine Ramspark atmosferiyle rakibini yenebileceği bir karşılaşma olarak görüyorum. AEK mesela hani burada
2: deplasman,
0: AEK deplasman.
2: Kolay yani, deplasman değil. Şey olarak.
0: Dördüncü hafta olsa ya da üçüncü hafta mesela AEK deplasmanından alınacak bir yenilgi çok demoralize ederdi. Ama AEK maçı Galatasaray için finale dönüşebilir. AEK'nın da o günkü durumunu görmek lazım. AEK biz sondan bir önceki hafta oynuyoruz değil mi?
1: Bir daha görebilir miyiz? 6. hafta olması
0: altıncı
1: lazım.
0: 6. hafta. Şimdi 6. hafta geldiğinde, 6. evet, hafta geldiğinde AEK grupta yani sıkıntılı bir yerde olursa o maç belki atmosfer olarak biraz daha Galatasaray'ı zorlayabilecek bir atmosfer olmayabilir. Yani Galatasaray o deplasmana daha rahat şartlarda da çıkabilir. O günkü şartlarda örneğin grupta yani puansız bir AYK'nın mesaj şeyini görmek lazım. Fikstürünü görmek lazım. AYK 0 puanla Galatasaray'da Galatasaray evinde oynadığında yani belki motivasyonu daha farklı olur. Ama daha iddialı ya da çekişebileceği bir ortamda Galatasaray maçı onlar için bir finale de dönüşebilir. Dolayısıyla Galatasaray için ben çok karamsar değilim. İçeride bütün bu tabloyu değiştirebilecek Barcelona maçından alınacak bir galibiyet de Galatasaray'ın vizyonuna yakışır. Biz Barcelona'ya bir puan başarıdır diye bakıyoruz ama neden biz Barcelona'yı yenmeyelim? Barcelona evet iyi bir takım ama kusursuz bir takım değil.
1: Rodri'yi aldılar.
0: Evet, yenilmez bir takım değil. Yani ben açık söyleyeyim bir Barcelona maçından Galatasaray'ın bir zafer elde edeceğini şu kadroya, şu vizyona, şu taraftara bir Barcelona galibiyeti yakışır.
1: Şöyle iddialı bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın mevcut kadrosunun tamamen yani hani bu tamamen tahmin yanlış anlaşılmasın. Paris Saint-Germain maçı dışında şu 7 maçta hangi maçta galibiyet alırsa alsın sürpriz olmaz yani.
0: Ya Sporting deplasmanı alacağı biraz beni bir şey yap, tedirgin olmaz, ediyor. Ekstra. Başlangıcı.
2: Başlangıç.
0: Bir de Galatasaray'da taşlar yerine oturmadı. İşte oyuncular form tutmaları
2: Galatasaray
0: gerekiyor.
2: Galatasaray daha hazır değil işte. Ben
0: ama
2: onu
0: bu sene.
2: Galatasaray
1: İdeal 11'de
2: bu sene. Değil yani. İyi değil
0: Galatasaray. Ben şu 8 maçta bir kere Galatasaray teknik kadrosunun ya da Galatasaray yönetenlerin şu 8 maçta Galatasaray'ın Osimhen'e ihtiyacı var. Osimhen'i ekonomik kullanmak lazım. Yani o sakatlanmamış her maçta her Şampiyonlar Ligi maçında olmuş bir Osimhen olduğunda Galatasaraylı umutla takımına bakıyor. Ama Osimhen sakatlandığı vakit olmadığında takımın da modu düşüyor, taraftarın da modu düşüyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın Osimhen'e ihtiyacı var. Hoca Okan Buruk Osimhen'i ekonomik kullanmak isteyecektir. Ben yönetimin de özellikle Leao hamlesi tabii ki çok önemli. Ama oraya bir Deniz Gül'le en azından ligde yükünü biraz hafifletmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Bak demin sen şey dedin. Doğru. Kenarlar dedin. Şimdi elinizde Osimhen gibi santraforunuz var. Hem yerde hem havada kaliteli değil mi? Üst düzey bir tabii. Santrafor. Kenarlardan işte maksimum topu getirmen lazım. Çizgiye inerek ortalama. Orada da bu olmayacaksa eğer orta sahanın iyi olması lazım. Yani o 10 numara. Kim alındı?

0: Batrokov değil mi? Ya Batrokov'un üst düzey oynaması lazım ki senin santroforunu beslesin.
1: Kartal abi.
0: Bu önemli ya. Bakalım ne olacak.
2: Bu arada havalimanında da yani yavaş yavaş oradaki arkadaşlarımızın hazırlıkları başlamış gibi görünüyor. Yani kısa bir süre içerisinde artık Leao'nun uçağının inmesini, ardından da zaten terminal binasından çıkış yapmasını bekliyoruz. Açıklama olursa da ilk açıklamaları tabii ki ekranlara taşıyacağız.
1: Batrakov'da beni umutlandıran bir şey var. Çok genç ve hakikaten müthiş atlet bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Yani olayın sadece ince işlerinde yok. Savunma kısmında da var. Ve özellikle iki ceza alanı içerisinde olması, gidip gelmesi Galatasaray için bir avantaj. Çalışkan bir oyuncu ve bu oyuncu Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmedi. Çeşitli işte bu siyasi nedenlerde.
2: Ambargodan dolayı.
1: Diğer taraftan yine Premier Lig'e transferi bu nedenle gerçekleşmedi. Batrakov'a ben çok böyle hak ettiği değeri verdiğimizi düşünmüyorum. Daha yani fazla konuşulması
0: olmadığı için.
1: Bugün Leao bizi heyecanlandırıyor. Bugün yani taraftar Leao heyecanlandırıyor ama ben Batrakov'dan da çok umutluyum. Yani Galatasaray biraz Leao ile başlasaydı bu işler belki Batrakov da mutlu edebilirdi. Ama işte az önce de söyledim. Ekonomik nedenlerle Galatasaray Leao transferini biraz tabii ki zamana yaydım. O yüzden Batrakov'dan da çok umutluyum. Ama işin orta kısmında Barış'ın sağ kenarda oynadığında ya Barış, o özelliğinin
0: Barış
1: olduğunu
0: onu yapar, söyleyeyim. Yapabilir.
1: Leao için de Kartal abi şöyle umutluyum. Sonuçta Victor Osimhen bu transferi çok istedim. Yani oyuncunun ikna olma sürecinde Galatasaray'ın starı, en önemli starı başrolde.
0: Ha, Osimhen mi?
1: Osimhen çok
0: konuştu
1: istedi
0: diyorsun.
1: Osimhen çok istedi ve konuştu. Yani Osimhen'le aynı dili konuşabilecek saha içerisinde.
0: O önemli.
1: Bir ismin gelmesi
0: çok önemli.
1: İkisinin performansını da etkileyecektir. Yani hem iki iyi arkadaş hem de iki oyuncu. Yani Leao'yu da yukarı çekecektir. Osimhen'in motivasyonu, formu.
0: Olabilir, doğru.
1: Ama iyi bir ve motive olmuş bir Leao Osimhen'i de yukarı çeker.
0: Şimdi o zaten burada yalnız sakin, sağ dışında da çok önemli. Sağ dışında da birlikte hareket edecekler. Yani Osimhen gözü kulağı olacak şimdi şeyin, Leao'nun. Yeni bir şehre, ülkeye geliyorsunuz.
1: Leao,
0: yani birlikte hareket edecekler dediğin gibi. Yani performansı da arttırabilir. Bunlar önemlidir. Yani geçmişte de bütün kulüplerde yaşadık. Yani çok aynı ülkenin vatandaşı olarak geldiği zaman falan o birliktelik hakikaten çok önemli oldu. Mesela Brezilyalılar gelirdi giderdi. Onlar birbirlerini çok tutarlardı.
1: Ya burada tabii aynı burada, ülke vatandaşı olmasalar
0: olmasa
1: bile.
0: Da, yani arkadaşı olması o anlamda söylüyorum.
1: Sin anlamında yani. Ya da mentalite anlamında birbirine yakın oyuncular bence performanslarını yukarı yönde etkileyecektir. Yani dolayısıyla Victor Osimhen'in Leao ile saha içerisindeki frekansı daha farklı olacaktır. Mutlaka aynı dili konuşabildiği oyuncular, futbol anlamında aynı lisanı konuşabildiği oyuncular geldiğinde biz Osimhen'in etkisinin de daha yukarıda olacağını.
2: Siz böyle anlatırken aklıma geldi. Sinemayla aranız nasıl bilmiyorum ama Leonardo DiCaprio ile Tom Hanks'in oynadığı bir film var. Sıkıysa Yakala diye böyle bir kaçış ve kovalama hikayesi barındıran bir film. Yani Galatasaray'ın hücum attı işte bir kenarda Leao, bir kenarda Sané, santraforda Victor Osimhen düşününce hani o filmi böyle anımsatan bir hücum attı gerçekten Galatasaray'ın kağıt üstünde sahip olacağını söyleyebiliriz.
0: Ben sana söyleyeyim Furkan. Yalnız Galatasaray'ın da bu sezon Süper Lig'in hücum hattı inanılmaz dört büyük.
2: Katılıyorum, çok doğru.
0: Abi Beşiktaş'a bakıyorsun, solda Trossard, sağda Şimpaku geldi.
2: Vlahovic.
0: Önde Vlahovic.
2: Belki sağ bir transfer daha
0: bir
2: bilmiyorum.
0: Bir tane daha bir gelecek falan konuşuluyor. İşte Trabzonspor
1: yani bir poster
0: falan,
1: yapsan,
0: Fonarçu falan.
1: Poster
0: müthiş yani,
1: bir
0: müthiş.
1: Süper Lig posteri Fenerbahçe yapsan o postere koyabileceğin çok isim var.
0: Çok isim var.
2: Çok
0: güzel.
2: Var. Sene, bak geçen gün
0: müthiş.
2: Birkaç gün önce İtalya basınında La Gazzetta dello Sport'un bir video analiz var. Süper Lig'i mercek altında almışlar. Böyle iki kişi, iki hanımefendi konuşuyorlar. Böyle sohbet tadında bir video paylaşmışlar. Ve Süper Lig'e bu sezon transfer olan yıldızları, Süper Lig'in geldiği seviyeyi değerlendiriyorlar. Kesin. İşte Salah'tan bahsediyorlar. Vlahovic'in Süper Lig'i tercih etmesinden bahsediyorlar.
1: Trossard.
2: Greenwood takviyesi. Bu arada yani Greenwood'dan da belki yeteri kadar bahsetmiyoruz ama
0: tabii canım,
2: çok kıymetli bir isim. Mason Greenwood'da. Evet, yani hemen hemen aslında

0: Özellikle biraz daha hani şampiyonluk mücadelesi vermesini beklediğimiz takımların kadro seviyesinde bu yıl inanılmaz bir artış var. Dileriz bu sahaya da yansır kalite anlamında ve elbette Avrupa kupalarında da dileriz bunun karşılığını alabiliriz. Hazırlık sürüyor havalimanında. Birazdan çıkış yapacaktır Rafael Leao. Biraz kariyerinden Leao'nun böyle satır başlarından da bahsetmek istiyorum. Oyuncu ile ilgili değerlendiriyoruz. Yaklaşık bir saattir ki saat 18'e kadar devam edecek spor gündemi. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonlular bugün bize kızmasınlar. Bugün biraz Galatasaray gündemi sıcak ama ilerleyen dakikalarda tabii ki diğer kulüplerin de gündemini değerlendireceğiz. Özellikle Milan'ın 2021-2022 sezonunda yaşamış olduğu şampiyonlukta Rafael Leao'nun çok ciddi bir katkısı vardı ligde ve Avrupa kupalarında. Toplam sanırım 14 gol 10 asistlik bir performansı vardı hatta o sezon.
1: Uçak iniş yaptı vardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani uçak iniş yaptı. Leao da
0: birazdan bu arada tahmin ediyorum Galatasaray kulübü de dijital hesaplardan görüntü paylaşacaktır. Onlara da yer vereceğiz. Buyurun.
1: Uçağın içinde de yüzü gülen ki öncesinde röportajda da yüzü gülen bir Rafael Leao vardı.
0: Forma numarası belli mi? Var mı bir bilginiz?
1: Onu öğrenmeye çalışıyorum ben de şu an.
0: 9 numara boş olduğu için soruyorum. Acaba bir 9 numara Leao olabilir mi?
1: Şu an mesajı attım.
0: Milan'da son 10 numara giyiyordu. Öncesinde 17 giydi.
2: 17 değil mi? Öyle mi?
1: Şu an bu mesajını attım benden.
0: Galatasaray'da 17 numara Eren'de, 10 numara Sané'de, 9 numara boş. Acaba 9 numarayı 9 numara, alır 9, mı?
1: 9 ideal.
0: Bak o kadar kıymetli izleyenlere sahibiz ki ben bunu sordum. Hemen de YouTube chat bölümüne yanıtlar geldi. 27 yazıyorlar. 27 numara yazanlar var. Bilmiyorum bu konuda bir
2: 27 boşta mı?
0: Paylaşım var mı ama zaten birazdan görürüz muhtemelen.
1: 27. şampiyonluk şeyi var ya oraya bir gönderme.
0: Belki oraya ithafen olabilir bilmiyorum.
1: Ama atlamamak lazım.
0: YouTube'da chat bölümüne yazmış.
2: 27 belki.
1: Hayır 27. Bu sene tamam, şampiyonsa galiba 27 olacak. 27 ama tamam. Leao 9 da olur. 27 de yakışır.
2: 27 boşta mı yani var mı 27 giyen?
0: Ben 27 bildiğim kadarıyla boş.
2: Yani. Belki 27'yi verebilirler işte olabilir yani. Belli olmaz. Yıldız oyuncu yani, diye.
0: 9 Burkan, boş.
1: Dikkatimi
0: Icardi'den.
1: Çeken şeyi söylüyordum. Buyurun. Adamın yüzü gülüyor. Yani buraya mutlu bir şekilde geliyor. O Simen'le beraber oynayacak.
2: Ya belli işte.
1: Çok büyük bir Avrupa kulübü var yani. Bak, bu arada geldi mi? 27.
0: Öyle mi?
1: 27 numara.
0: Rafael Leao'nun forma numarası 27 olacak. Nevzat Dindar'a gelen bilgi bu. Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli süperstar sarı kırmızılılarda 27 numaralı formayı giyecek yeni sezonda. Bu arada gülümsemek dedi Nevzat Dindar. Bir aslında lakaptan ziyade onunla özdeşleşen bir ifade var. Rafael Leao'ya diyorlar ki gülümseyen katil. Neden böyle diyorlarmış biliyor musunuz? Leao'nun en belirgin ve ikonik özelliği sahada o en hızlandığı veya işte o en zorlu çalımları attığı anlarda bile hep yüzünde böyle kocaman bir gülümseme oluyormuş. Futbolcular genelde siz de bileceksiniz agresif biraz daha böyle o esnada hani çok gülümsemezler. Ama Leao o çalım attığı esnada veya işte hızlandığı sekanslarda da böyle hep yüzünde gülümsemeyle objektiflere yakalanan bir oyuncuymuş ve lakabı da gülümseyen katil olarak anılıyormuş kariyerinde Rafael Leao. Evet bu da yine uçak içerisinden merhaba Galatasaray taraftarı dediği o video ekranın sağ tarafında Leao artık bu paylaşımın yapıldığı uçakta Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Birazdan da çıkış yapacaktır.
1: Galatasaray'da bu transferle beraber ki çok başarılı oldu.
0: Bak 27 var Can Armando. Ama muhtemelen verecek formayı herhalde Can Armando bilmiyorum.
1: Yani 27 yani, Leao'da olacak.
0: Yani Leao isterse 27'yi alır. Can Armando da bir başka bir forma numarası bulur artık diye düşünüyorum.
2: Peki evet. Şey belli mi Nevzat? Kendi alacağı oyuncunun parası belli mi?
1: Oyuncunun alacağı 9 artı 3.
2: Ha, yıllık 9 milyon alıyor.
1: 9 şeyle aynı. Sane'yle aynı.
0: Icardi'den oluşan maaş açığını, bütçesini
1: 6 artı 4 diyor.
0: Leao'ya değerlendirecek gibi Galatasaray.
1: 6 artı 4'tü Mauro Icardi. Şimdi o maaş şeyini en azından Leao'ya harcayabilirsin.
2: 9 artı kaç dedin?
1: 9 artı 3.
2: O ne oluyor? Şey bonus mu?
1: Kolay bonuslar bonus değil falan. Bu arada. Yani zor.

0: Pay bonuslar olsaydı hani net 12 ifadesini kullanabilirdik. 9 artı 3.
1: 9 garanti.
0: Ya ekonomik olarak baktığımız vakit başarılı bir operasyon. Ha, daha ama önce
1: iyi de para
0: daha
1: yani,
0: önce olabilir miydi? Onu tartışabiliriz ama bunun da sebeplerini söyledik.
1: Ama artık
0: bir ay önce olsaydı 50'nin altına olmazdı.
2: Günümüz standartlarında 9 milyon euro çok öyle artık, yani.
1: Ya değil aman ama aman yani bir, çok da şey değil mesela Milan'dan. Milan'da ne kazanıyordu?
2: Bu arada bir kısa açıklama geçen yapmasını bekliyoruz. Leao'nun havalimanındaki arkadaşlarımızdan da gelen bilgi bu şekilde. Zaten bir hazırlık da var. Muhtemelen objektiflere bir görüntü verecek. Fotoğraf çekimi vesaire olacak. Terminal binasının işte dış kısmı ve kısa da bir açıklama yapması bekleniyor.
0: Bizim Coşkun gibi var.
3: Çok gitmez
0: normalde
3: aslında.
0: Normalde gitmez yani.
1: Değil mi? Gitmez.
0: Bu transfere Galatasaray kulübünün ne kadar değer verdiğini de gösteriyor. Aslında her oyuncu değerlidir. Ama Leao
1: ilk kez, evet,
0: hakikaten
1: doğru
0: de çok
1: ilk kez
0: özel bir oyuncu.
1: Şey, Coşkun'u.
2: Galatasaray'ın kariyerinde, tarihinde 7. Portekizlisi olacakmış Rafael Leao. Abel Xavier vardı.
0: Xavier.
2: 2002'li yıllar.
0: Xavier çok özel bir oyuncu. Sonra Müslüman da oldu biliyorsun.
2: Evet. Liverpool'dan transfer
0: olmuş. Sonra Müslüman da oldu.
2: Josue vardı yine bir dönem, hatta Bursa Spor'da da oynamıştı, orta saha oyuncusu.
1: Beşiktaş'a çok geldi.
2: Bruma vardı. Jetson Fernandes, Sergio Oliveira son olarak forma giyen Portekizli oydu. Bir de Fernando Meira vardı, hatırlayanlar da olacaktır Galatasaray taraftarları arasında özellikle. Ve Rafael Leao da 7. Portekizli
1: geliyor
2: oyuncusu
1: galiba.
2: Ve Leao çıkıyor, söz İbrahim Uslu'da.
4: Galatasaray'ın yeni yıldızı, Portekizli süperstar Rafael Leao İstanbul'a iniş yaptı. Büyük bir coşku var Atatürk Genel Havacılık Havalimanı'nda. Galatasaraylı futbol severlerin yoğun ilgisinden bahsetmemiz mümkün. Rafael Leao şu anda foto muhabirlerine ilk pozunu veriyor. Birazdan taraftara üçlü çektirecek. Sonrasında kısa bir açıklama almayı bekliyoruz. Büyük bir yıldız, Portekizli sol kanat oyuncusu yaklaşık bir aydır Galatasaray'ın gündemini meşgul ediyordu. Şu anda da taraftara üçlü çektiriyor. Sağ içinde çok gülmeyen yapısı ama bugün oldukça mutlu. Belki de birçok futbol sever Leao'yu ilk kez bir üstü daha gülerken görüyor olabilir.
5: Tutku abi var beyler, bir saniye.
6: Taraftarla tanıştığımız için kardeşim mutluyum. Galatasaray taraftarlarına buraya geldikleri için çok müteşekkirim hepsine.
7: Did you speak with Osimhen when you were getting the transfer done? Yes. We are very curious.
8: Yes, of course. It's a really good friend. And I think we both together we will do good things for Galatasaray. And looking for Champions League to win the league. So I'm excited.
6: Evet, zaten iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyım.
7: Did you deny Aston Villa and came to Galatasaray?
8: Yes, because Galatasaray was looking for this deal to push from June. The president and the vice president, they did a really good job after Giorgio. So thank you all the guys who make the deal make it happen. So it's a good opportunity for me in World Adventure, and I will do my best.
6: Evet, Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar ve şu anda çok heyecanlıyım. Çok heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
4: Teşekkürler. Rafael Leao ayağının tozuyla ilk açıklamalarını yaptı. Şimdi taraftara gidip üçlü çektirecek. Az önce de ifade ettiğim gibi saha içinde çok gülen bir yüz yapısına sahip olmuyor ama bugün Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde yüzünün fazlasıyla güldüğünü belirtelim. Çok yetenekli bir oyuncu. Portekiz milli takım formasını da düzenli giyiyor. İtalya'dan, Milan'dan Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Şu anda canlı yayında ilk üçlüsünün devamında yine taraftara üçlü çektiriyor. Galatasaraylı taraftarların özlemi an itibariyle sona erdi. Aylardır gündemi meşgul ediyordu. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao sonunda Galatasaray için İstanbul'a geldi. Birazdan sağlık kontrolü için sponsor hastaneye geçiş yapacak ve akşamda Göztepe karşılaşmasında tribünde olması bekleniyor. Tabii Galatasaray çalıştığı menajer Gardi de havalimanında. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Kameramın arkadaşım Erdal Balcı, Rafael Leao'nun son görüntülerini sizlerle paylaşıyor. Araca bindi. Sağlık kontrolleri için Galatasaray'ın sponsor hastanesine gidecek. Ve sonrasında Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasını Lens Park'ta takip etmesi bekleniyor. Galatasaraylı taraftarların da yoğunluğundan bahsetmemiz mümkün. Atatürk Genel Havacılık'ta Galatasaray Rafael Leao'ya kavuştu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Evet, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun İstanbul'daki ilk görüntülerini ve ilk açıklamalarını sizlerle paylaştık. Ekip arkadaşlarımız İbrahim Uslu ve Erdal Balcı, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Akşam saatlerinde de oyuncu Rams Park'taki Galatasaray Göztepe mücadelesini stadyumdan takip edecek. Stadyumda bir anlamda maçın yanı sıra Leao'nun da heyecanı olacak, ama açıklamalarını tekrar şöyle bir hatırlayalım. Çünkü canlı yayında belki çok sağlıklı bir şekilde ekranlara yansımamış olabilir. Özellikle Aston Villa'yı reddettiğini kendisi de dile getirmiş oldu Leao'nun. Bu transfer sürecinde zaten Galatasaray ve Aston Villa arasında bir yarış olduğundan günlerdir bahsediyorduk ki oyuncu da Aston Villa'yı reddettiğini, Galatasaray'ı tercih ettiğini ifade etti ve şunları da yine ekledi. Galatasaray taraftarlarını yıllardır biliyorum. Buraya Drogba, Snyder gibi çok büyük oyuncular geldi. Galatasaray taraftarını herkes tanıyor. Onlar için oynayacağım. Goller, asistler yapacağım dedi. Rafael Leao, George Gardi ismine de dikkat çekti bu transferde. Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu da aynı şekilde çok uğraştılar. Galatasaray'a yardım etmek için buradayım dedi. Bu arada Abdullah Bey'in açıklaması, Sayın Abdullah Kavukçu da diyor ki Leao ismi bir aslan, aslan yuvasında Portekizce, Leao'nun aslan anlamına geldiğini de hatırlatmış olalım.
0: Açık sözlü. Yani direkt Aston Villa'yı reddettiğini söylemesi, Galatasaray tarihinden yıldız isimlerini söylemesi açıkçası Galatasaray'ı...
2: Ve Aston Villa'ya rakip olacak rakip bu arada.
0: Galatasaray'ı bu arada hakikaten... aidiyeti olabilecek, Galatasaray'ı benimseyebilecek, burada gerçekten kendini bulabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben yani bazen yıldız transferleri böyle mesafeli yaklaşmak lazım, ama bu transferde beni umutlandıran birçok şey var. Takım içerisinde anlaşabildiği oyuncuların olması, başta Osimhen olmak üzere. Açıkçası Milan'dan Galatasaray'a gelirken Avrupa'nın dev bir kulübüne, büyük bir kulübüne gidiyorum diye gelmesi, bu şekilde mutlu olması beni çok umutlandırır. Sonuçta Portekiz milli takımıyla ilgili de oyuncunun düşünceleri var. Yani buraya artık sözleşmesinin sonuna doğru gelen, işte büyük ikramiyeyi vurmuş bir oyuncu yok karşımızda. Galatasaray'da başarılı olup tekrar kendisini kabul ettirmek ve göstermek isteyen bir yıldız var. Portekiz milli takımında hala 27 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. O yüzden ben açıkçası çok umutluyum. Galatasaray'a bir heyecan da getirdiğini görüyoruz. Galatasaray taraftarı mutlu. Normal şartlarda Galatasaray taraftarı 4 senenin mutluluğu, keyfini çıkarmaz isterdi. Ama transfersizlikten ya da transferlerin gecikmesinden dolayı belli çekinceler oluştu ve tepkiler gösterildi. Bugün itibariyle, 29 Ağustos itibariyle Galatasaray üzerindeki ölü toprağını attı. Leao'nun gelişiyle beraber.
2: Şimdi, aslan yürek. Bu arada anlama oymuş Portekizce'de. Ailesi tarafından bu isim kendisine verilmiş kaderinde, Leao'nun.
0: Kaderinde varmış demek evet. Ki. Yani aslan yürekli bir futbolcu geliyor. Aslan logolu.
1: Ne o Richard?
0: Galatasaray'a. aslanlar gibi de mücadele edeceğini düşünüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum.
2: Osimhen detayı var. Biz zaten, siz de bahsettiniz zaten.

0: Birkaç dakika Osimhen önce
1: Osimhen'le çok iyi arkadaşız, güzel işler başaracağız diyor. Nereden bu arkadaşlık? Hani belki merak edenler vardır. Aslında iki oyuncu da kariyerinde Lille forması giyiyor ama birlikte hiç denk gelemiyorlar. Aynı dönemde Lille'de buluşamıyorlar. Fakat İtalya Serie A'da özellikle çok ciddi bir rekabet vardı. İşte Napoli'de oynarken Osimhen, Leao'da Milan'da tabii ki forma giyiyordu. Ama bu rekabetin aslında getirmiş olduğu çok iyi de bir arkadaşlık var.
2: Yani mesela Anthony Gordon bu sene Newcastle'da Barcelona 80'e falan gitti galiba, evet, değil mi?
1: Doğru.
2: Ben Anthony Gordon'dan daha yeteneksiz bir oyuncu diyemem Leao için. Hatta daha fazla hayal ettirir.
1: Ya şöyle.
2: Yani
1: Ronaldo artık 41 yaşında değil mi mesela, Cristiano Ronaldo. Yarın bir gün yani bırakacak futbolu, işte Portekiz milli takımında artık forma giymeyecek. Ronaldo'yu bir kenara bıraktığımızda mevcut Portekiz kadrosunun belki de en yetenekli,
2: aurası en yüksek, böyle
1: isminden biri olabilir.
2: Aurası
1: en star isimlerinden biri olabilir.
2: Star gibi gözüken, ki duruşu da öyle. Oyunculuğu zaten hani söz edemez. Ben Galatasaray'da kendini bulacağına inanıyorum Furkan. Yani normal şartlarda yani futbolcu problem yaşayabilir, performansı inişte olabilir. Ama burada kendini bulacak. Yani Şampiyonlar Ligi faktörü var, Galatasaray faktörü var. Galatasaray taraftarı mutlaka onu el üstünde tutacaktır. Açıkçası Icardi sonrası böyle bir boşluğa düşmüştü Galatasaray taraftarı. Bir süperstar şeyi vardı, ihtiyacı vardı. Bunun için istenecek şarkıyı da merak ediyorum. Ama sokaklarda birçok böyle, en son Osimhen paylaşmıştı. Hatta bir camide namaz kılan çocuklar 45 numaralı Osimhen formalarıyla. Böyle bir paylaşımda bulundu Osimhen. Hani şey çok önemli, Osimhen sevgisi başka boyutta. Sokaklarda da biz üzerinde Leao forması olan çocuklar göreceğiz. O yüzden Galatasaray'da Dursun Özbey'in vizyonu ve stratejisiyle örtüşen bir transfer. Yani Sayın Başkan aslında hak etmediği eleştiriler aldı. Çok bu anlamda açıkçası anlam verilemeyecek noktada tepkiler de gösterildi. Sonuçta 4 senenin şampiyonuydu ama transferde her zaman doğru işleri yaptığını gösteriyor. Çok önemli transferler onun döneminde Galatasaray forması giydiler. Mauro Icardi'ler. İşte ilk sezonda Gomis, işte Mariano'lar,
1: Torreira, Mertens,
2: Fernando'lar, ki ilk buraya
1: dönem, evet, Fegoli.
2: Ama son Galatasaray dönemi diyebileceğimiz süreçte Icardi ile başlayan Torreira, Mertens, sonra Osimhen, şimdi Rafael Leao, hakikaten de büyük iş, çok büyük transfer. Galatasaray kendine geldi. Galatasaray taraftarının kendine gelmesi bence transfer kadar önemli. Şimdi ben buradan, biz şu an stada çok yakın bir mesafedeyiz. Bu kanalın olduğu yer, bina, stada çok uzak bir mesafede değil. Buradan stada gideceğim. Yayın sonrası 18'de yayınımız bitiyor, oradan stada gideceğim. Açıkçası Galatasaray için, Galatasaray taraftarı için şimdi başlıyor. Sezon şimdi başlıyor. Galatasaray bir böyle ayağa kalktı bu transferde. Normal şartlarda Galatasaray'ın iyi bir takımı var zaten. Elinde Osimhen varsa, elinde ne bileyim Leroy Sané varsa, Barış Yunus'u tutuyorsan, Uğurcan'ın varsa, Davinson Sanchez'i satmıyorsan sen zaten iyi takımsındır.
3: Böyle bir Galatasaray'ın şeye ihtiyacı bir coşku, vardı. Silkinmeye ihtiyacı bir coşku, vardı. Yani öyle girdi, kötü
2: bir coşku,
3: girdi.
2: Bir heyecan, evet, eksikliği
3: kötü girdi
2: vardı
3: sezona.
2: Bir niye bu
3: heyecansız girdi?
1: Evet.
2: Taraftar biraz
3: mutsuz girdi.
2: İşte o transfer dönemindeki planlamadan işte kaynaklı.
3: Fenerbahçe alıyor, şimdi Beşiktaş alıyor. O
2: Leao ile beraber bence hani bu özellikle mağazacılık Galatasaray'ın en başarılı birimi.
1: Mesela bu sene forma satışlarında rakamlar
2: forma,
1: çok düşük
2: forma
1: kalmış.
2: Forma satışları çok düşüktü.
1: Evet.
2: Şimdi bu bir kıpırdanma olacaktır. Başkan bence şeyi aldı ya, kokuyu aldı Dursun Özbek. Yani ne yaparsam ne oluyor diye, aslında onun bir stratejisi var. Galatasaray aklı vardır, ona bir şey diyemem. Bunu anlatmak da lazım. İletişim konusunda Galatasaray'ın hatalarını da burada saatlerce konuşabiliriz. Ama Sayın Dursun Özbek bir Monaco'ya gitti, geldi, tak bir gün sonra uçak geldi. Bir uçak daha, böyle sağlam bir uçak daha inerse, bu böyle hani diğer transferleri küçümsemek için söylemiyorum. Ama orta sahada şu kadronun oksijeni olabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bunu gördükleri kanaatindeyim. Yani bugün Kamavinga konuşuluyor ya da baş Sardo olur, hangisi olursa. Ama Galatasaray Yani böylesine

0: değerli bir hücum hattına sahip olup orta sahada
1: bir defansif orta saha
0: sahada sarf, yani
2: Papsarı diyorsunuz ihtiyacı. Değil mi?
0: Sarda olur. Papsarda Beşiktaş da galiba onunla ilgileniyor.
2: Evet.
0: Alırsa Galatasaray bence önemli bir adım atmış olur.
2: Bu arada gerçekten çok mutlu görünüyor yani Rafael Leao. Evet, hani havalimanında işte birçok defa şahit olduk bu tip karşılamaları ama oyuncunun vücut dilinde çok hani böyle gözde görülür bir mutluluk, burada olmaktan keyif aldığını hissedebiliyoruz. Bu arada iyi bir futbolcu, yetenekli bir oyuncu olmasının yanı sıra bir özelliği daha var, biliyor musunuz bunu, duydunuz mu hiç?
0: Müzik sanatçı kariyeri, sanatçı evet. Tarafı var.
2: Profesyonel rap kariyeri de var Rafael Leao'nun. Hatta Way 45 adıyla bilinen de bir sahne adı var. Yani aslında böyle de tanınan bir oyuncu rap dünyasında. Albümleri var hatta iki tane. Bu anlamda yani futboldaki meziyetleri kadar yanında müzik burada konusunda bir çok iddialı bir oyuncu.
0: Mesela Leao forması satar. Çok satar.
2: Satar.
0: Hani Leao hem anlam itibariyle, isminin çağrıştırdığı anlam itibariyle aslan yürekli.
2: Yani Galatasaray kadrosunda Osimhen'den sonra belki de en çok forma çok satışı yaptırabilecek oyuncu Rafael Leao olacaktır. Buna aday bir isim. Yani oradaki hareketliliği de
0: Galatasaray
2: yapabilecek bir oyuncu.
0: Mağazacılığın başında Hakan Sarıöz'e sormak lazım. Onlar da gerekli önlemleri almışlardır. Ciddi bir hazırlık içinde olduklarını tahmin ediyorum. Ama Galatasaray'ın stratejisi ile örtüşen bir hamle oldu. Yani Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı vardı. Batrakov kötü bir transfer değil. Ama kapalı kutu. Leslie genç bir oyuncu. Belki tutacak. Leslie'yi hiç denklemin içerisine koymuyoruz. Adamı hazırlık maçlarından falan yok sayıyoruz. Ama belki Leslie de kendisini bulacak. Yani Okan Hoca özellikle Leslie'yi de çok istemişti. Ben Leslie ile ilgili hani böyle çok negatif tarafta değilim. Biraz daha beklemek lazım.
2: Önyargılı olmamak gerekiyor.
0: Önyargılı olmamak lazım. Leao Galatasaray'ın ihtiyacı olan o havayı Galatasaray'a kazandırdı.
1: Yani net oyuncu, bilinen oyuncu. O yüzden bu tarz oyuncuların gelişi tabii
0: psikolojik
1: etkiler
0: olarak
1: yani.
0: Bence bugün bir kırılma yaşıyoruz.
2: Noah Lang'ın da bir müzik kariyeri vardı. Bu da ilginç bir tesadüf olmuştu. Lang'dan sonra Leao geldi. Onun da yine bir müzik kariyeri var ama artık Lang defteri kapandı değil mi Galatasaray'da?
0: Kapandı.
2: Artık o bölgeye zaten kapandı. Başka bir takviye gelmeyecektir.
0: Lang sonuçta
2: Lang da sanki bir
0: hayal kırıklığı
2: bekledi yaşıyor. Ama gelmek istedi Galatasaray'a.
0: Ya şey belliydi. Baştan belliydi bu olay. Yani Galatasaray'ın Leao'yu alacağı en başından belliydi. Hazırlıklar yapılmıştı. Leao Galatasaray'a sözünü verdi. Sözünde durdu. Aston Villa'yı son anda reddettiğini zaten kendisi de açıkladı. Bunu açık sözlülükle dile getirmesi önemli. Bunun dışında tabii açıkçası 29 Ağustos itibariyle bir kırılma yaşıyoruz. Galatasaray bence psikolojik olarak tam 4 senenin getirdiği çok ciddi anlamda başarı var. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yakalanan bir başarı var. Victor Osimhen gibi oyuncuya sahip olmak var ama transfer dönemiyle beraber sanki o psikolojik üstünlük biraz Fenerbahçe'ye kaybedilmiş gibiydi. Kaptırılmış gibiydi daha doğrusu. Bugün itibariyle Galatasaray yönetimi başkanı bir dakika dediler. Yani bir psikolojik olarak da bir kırılma yaşanıyor diye düşünüyorum. Hani bu Galatasaray üstündür Fenerbahçe, böyle bir şey söylemiyorum. Sadece Galatasaray kendine geldi. Çünkü bu yeni sezona dair Sayın Başkan'ın ve yönetimin hak etmediği bazı eleştiriler vardı. Yani sanki Galatasaray şampiyonluğu böyle gözden çıkarmış. Küçülecek. İşte hedefleri daha düşük olacak şeklinde böyle bir takım yaklaşımlar vardı. Bugün Galatasaray Başkanı, yönetimi, Galatasaray Kulübü şu mesajı vermiştir. Biz 27. şampiyonluğu istiyoruz. Biz Avrupa'da başarı istiyoruz. Eğer Galatasaray yani Şampiyonlar Ligi kurasına göre transferi planlasaydı, hareket etseydi bence transfer yapmazdı. Bugün Leao'yu transfer ederek zaten bir stratejisinin olduğunu ve plana sadık kaldığını net bir şekilde gösteriyor. Galatasaray evet daha erken transfer yapabilmeli, yapmalı. Bence bu sezon bu anlamda bazı dersler çıkarılmalı. Ama netice itibariyle bu transferle beraber Galatasaray hedefini de göstermiştir. Hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Yolu zorlu. Sene ligde kolay değil. Fenerbahçe çok iddialı. Beşiktaş çok iddialı. Trabzonspor bence yine yarışın içerisinde olacak. Kolay değil. Ama Leao ile beraber Galatasaray bir heyecan arıyordu. O heyecanı Leao Galatasaray'a kazandırdı.
2: Size sorular var Nevzat Dindar. Biraz sorulara yer vermek istiyorum. Şimdi Leao'dan sonra tabii ki ne olacağını merak ediyor Galatasaray taraftarı. Bir izleyicimiz demiş ki sanırım Esin Erman kullanıcı adı. Yusuf Akçiçek diyorlar. Abdülkerim'den çok İyi biri lazım. Stoper ve orta saha ya da Kamavinga, Pap, Sar, sonra da yedek forvet. Zaman azalıyor. 2 günü alınmaları lazım demiş.
0: 2 gün yok da.
2: Biraz daha var evet.
0: Biraz daha
2: yani
0: var.
2: 2 Yusuf, Eylül Yusuf, çarşambayı 3 Eylül perşembeye bağlayan gece saat 1'de UEFA'ya listeyi verecek Galatasaray.
0: Yusuf Akçiçek bence mantıklı bir hamle. Sonuçta
2: yerli.
0: Abdülkerim'i yedekleyecek bir isimden bahsediyoruz. Abdülkerim'in önünde olmak kolay değil. Ya 4 senedir Galatasaray'ın şampiyonluğunda eksilmeyen, değişmeyen oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Yani bu kadar kolay Abdülkerim Bardakçı'yı sıradanlaştırmamak, değersizleştirmemek lazım. Galatasaray için önemli bir oyuncu. Ben Yusuf'un da oraya bir rekabet getireceğini, Abdülkerim'in yükünü belki biraz hafifleteceğini düşünüyorum. Yani netice itibariyle maaşı da Galatasaray tarafından yarı yarıya ödenecekse Yusuf transferini ben bu anlamda yadırgamam.
2: Orta saha için.
0: Mantıklı bir hamle olarak gözüküyor.
2: Bence de bu arada. Ben yerli olmasından dolayı buna ağırlıklı olarak aslında hani Yusuf'a çok anlamlı ve mantıklı bakabiliyorum.
0: Yani sürekli yıldızdan gidemezsiniz. Sürekli flash sansasyonel isimle hareket edemezsiniz. Arada bu tarz oyuncular da olacak. Kulübenizi zenginleştirmek zorundasınız. Bir denklem var, bir matematik var, bir mühendislik gerekiyor. Yerli oyuncu, işte milli oyuncu 23 yaş altı. Zaten Galatasaray'ın Leao transferiyle beraber 23 yaş üstü yabancı kontenjanı kalmadı. 23 yaş altı bir transfer yapabilir. Bu çerçevede İşte gözden çıkarılan belki bir şey oyuncular da olabilir ama netice itibariyle sizin kontenjanınız 23 yaş altı için ancak geçerli olacak.
2: Orada bir tane boşluk.
0: Yerli oyuncuda ise sıkıntı yok. Yerli oyuncuda yani Yusuf zaten bu anlamda önemli bir oyuncu. Hem hakkınızı, kontenjanınızı belki diğer pozisyonlara kullanabilirsiniz. Orta sahada şu an acil kodlu bir çalışma yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla Galatasaray bir fırsat transferi kovalayacağım. Fırsatları bu kadar yabana atmayalım. Yani sanki Galatasaray son aşamaya geldi. İşte Leao'yu aldı, bir de Yusuf alacak. Belki bir de forvet Deniz bitirecek transferi gibi bir yaklaşım var, beklenti var ama netice itibariyle bugün Avrupa futbol piyasasında dengeleri değiştirebilecek gelişmeler olabiliyor. Bugün Avrupa'nın majör liglerinde, top liglerinde transfer dönemi ne zaman sona eriyor? 1 Eylül.
2: 1 Eylül evet. 5 büyüklükte.
0: 5 büyüklükte 1 Eylül'de transfer bitiyor. Senin 3 Eylül yani 2 Eylül'le 3 Eylül'le bağlayan gece 0-1'e kadar vaktin var aslında. O bir gece bir günde çok şey olabilir. Şimdi bugün Julian Alvarez tamam yani çok sansasyonel bir isim. Galatasaray bunu normal şartlarda gidip alması kolay değil. Yani Barcelona'ya falan Arsenal transferi gerçekleşmeyen bir oyuncudan bahsediyor. Son dakika Arsenal alır mı bilmiyorum. Ama netice itibariyle Atletico Madrid'de bir kriz yaşanıyor. Galatasaray bu krizleri bazen fırsatlara dönüştürebiliyor. Normal şartlarda sen Victor Osimhen'i hayal edebilir miydin? Açıkçası ben ismi geçtiğinde hayal dedim ya. Yok yani imkansız. İmkansız dedim ya. Victor Osimhen ya bir Allah'ın bir lütfuymuş gibi Galatasaray'ın önüne sunuldu. Julian Alvarez yani ben hakikaten hastasıyım, çok beğeniyorum.
2: Orada Galatasaray taraftarları da böyle Alvarez'le ilgili süreci böyle sessiz ama derinden takip ediyor yani.
0: Şey yapmışlar ama alanda bağırmışlar.
2: Bağırılır bu arada gerçekten çok bu anlamda. Şu anki süreç de eminim ki heyecan yaratmıştır taraftarda. Yani oyuncunun çünkü kalacak mı kalmayacak mı? Yani büyük ihtimalle kalmayacak Atletico Madrid'de ama nereye gidecek? Nereye gidebilir?
0: Sayın Dursun Özbek Galatasaray Lisesi mezunudur biliyorsun. Daha evet. Sonra İTÜ okumuştur. Yani başarılı bir eğitim hayatı vardı. Aslında aile olarak biraz sıkıntı, bayağı değil, bayağı bir yani biraz değil, bayağı bir sıkıntılı süreçten çıkıp ayakları üzerinde durabilmiştir. Son derece bu anlamda kafası çalışan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi Dursun Özbey'in önüne gidilip Sayın Başkan Alvarez'le ilgili böyle böyle bir durum var, İkna ederseniz ben eminim o işi kovalar. Getirisi götürüsüne bakar. Ben şimdi Sayın Başkan'a diyeceğim, Osimhen konusunda doğru adım attınız. Yani 75 verdiniz. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi ama bugün Victor Osimhen'e 130 milyon euro geldi masaya. Kabul etmediniz. Daha fazla değeri var. Yani aslında ticari olarak da mantıklı bir hamle yapıyorsunuz. Şimdi Leao 38+5. Çok eminim ki Galatasaray bir sene sonra kapısını çalacaklar. Yeni Arap, Suudi Arabistan kulüpleri falan çalacaklar. Piyasa değeri 70-80'in altı değildir bir kere. Dolayısıyla Alvarez konusunda da, yani tamam bu şu an Galatasaray'ın böyle gündemi midir emin değilim ama Galatasaray'da bir akıl gidip Sayın Başkan böyle bir fırsat karşımıza çıktı, bunu alalım derse ben Sayın Özbey'in bu transfere hayır diyeceğini sanmıyorum. O zaman denklem değişebilir. Yani bugün 2 gün evet Avrupa'da majör liglerde, top liglerde transfer döneminin bitmesine 2 gün kaldı. Ama 2 gün sonra çok enteresan gelişmeler, domino etkisi yaratacak
2: evet.
0: Bir takım şeyler olabilir.
2: Yani Alvarez...
0: Alvarez hani çok yani popüler olduğu için...
2: Sanki biraz daha işte 1 Eylül'den sonra o ya belki de 24 saat, kalan 24 saat yani o 2 Eylül yani
1: kapandıktan gününde sonra
0: evet, gidecek başka yeri kalmış.
2: Belki orada bir anda böyle bir gündemde oluşabilir ama şu anda evet böyle bir somut gündem olduğunu söylemek
0: belki
2: yanlış
0: o gün Kamavinga'yı konuşacağız.
2: Yaratmamak gerekiyor.
1: Herkes
2: şimdi
1: için zaten diğer kulüpler için de öyle.
0: Herkes doğru için konuşacağız.
1: Avrupa kapandıktan sonra
0: Kartal abi şimdi Galatasaray'ın ekonomik olarak aslında şimdi nakit problemini kulüpler yaşayabiliyor ama Galatasaray'ın ekonomik olarak durumunun iyi olduğunun altını çizelim. Yani Galatasaray bu transferleri yapabilir. Hem limit olarak hem de sahip olduğu imkanlar bakımından.
1: Peki bekleme nedeni neydi sence? Yani sezon başı işte, yapabilirdi.
0: Ama Leao'yu beklediğine değmiş.
1: Yani şeyde yani bugün, indirme anlamında fiyat.
0: Bence Leao'yu Galatasaray 2-3 hafta önce transfer etseydi 45+5'e falan bitiyordu. Yani en az bir 10 milyon, 8-10 milyon euroluk bir tasarruf var burada.
1: Önemli tabii canım. Az paralar mı yani? Tabii ki o zaman beklediğine değiyor yani.
2: Bir sorun daha oldu.
0: İşte Gardi'yi de tebrik etmek lazım. Şimdi Gardi Galatasaray'da zaman zaman tartışılan bir isim. Ama adam getiriyor.
2: Leao hakkını vermiş zaten açıklamasında. Gardi Haziran başında bu transfer için görüşmeye başladı diye. Yine Gardi'nin etkisinin olduğu bir transfer süreci
0: vallahi
2: daha
0: şimdi ben
2: Galatasaray
0: mesela
2: yaşamış oldu.
0: Leao transferiyle ilgili bir takım şeyler bundan mesela bir ay önce falan paylaşımlar, haberler verildiği vakit hani Gardi biraz sanki küçümseniyormuş gibi görüyordum. Gardi bir transfer baronu olduğunu gösterdi yani adam İtalya'da.
2: Küçümsenme hakikaten değil de sanki bundan rahatsız olan insanlar oldu yani hani olur. Futbol piyasası çünkü çok hani biliyorsun siz daha iyi hakimsiniz, biraz kaotik bir dünya olduğu için işte Gardi'nin transferlerin içinde olmasından belki başka menajerler rahatsızlık duymuş olabilir gidişata dair.
0: Ya şöyle bakalım. Mauro Icardi'de Gardi var mı?
2: Var.
0: Var. Mertens'te var mı? Var. Torreira'da var mı? Var. Victor Osimhen'de var mı?
2: Var.
0: Var. Geçmişte de bu arada kulüplere Trabzonspor'a Gervinho'lar falan.
2: Zaniolo'da var mıydı?
0: Falan hatırladığım kadarıyla Zaniolo'da var. Yani adam portföyü ve bağlantıları ikna kabiliyeti var. Dolayısıyla bu transferde de Leao hakkını teslim ediyorsa Gardi önemli bir. Yani Galatasaray'ın bence hani Gardi devre dışı bırakıp transfer yapma bir stratejisi varsa bu yanlıştı. Ki olmadığını, bundan dönüldüğünü, bu transferde Gardi'nin devreye sokularak Galatasaray'ın doğru bir adım attığını görüyoruz. Sonuçta Gardi bağlantıları çok iyi, ikna kabiliyeti çok iyi. İtalya'da zaten demek ki sözü geçen bir isim ki bu transferleri gerçekleştirebiliyor.
2: İtalya demişken şimdi son bir isim daha soracağım. Sonra biraz da maçı konuşalım istiyorum. Bu akşamki maç biraz tabii Leao transferinin gölgesinde kaldı ama Hakan Çalhanoğlu olabilir mi?
0: Hakan'ı ben sanmıyorum.
2: Yani kura çekiminden sonra Monaco'da Inter kulübü sanırım ya başkanı ya da CEO'su Marotta Hakan takımda kalacak gibi bir açıklama yaptı TRT Spor.
0: Yani böyle bir istek görmüyorum ama Hakan'ın Galatasaray'da bir final yapmak istediğini, şu kadroda ben de olsaydım dediğini duyar gibiyim. Hissediyorum. Sonuçta aynı dili çok rahat konuşabildiği isimler var. Yani Hakan milli takımımızın kaptanı. Yani Galatasaray'ın Galatasaraylı kimliğini gizlemeyen ama işte bu transfer döneminde özellikle başkanlık sürecinde daha
2: doğrusu. Galatasaray'la bir kimliği kalmadı sanki artık çok fazla.
0: İşte orada Hakan Safi'ye söz vermesi, seçilseydi Fenerbahçe'yi kabul edeceği haberleri Galatasaray'da bir rahatsızlık yarattı. Hakan'la ilgili zaten çekinceler vardı. Ama ben Galatasaray kulübünün, işte ne bileyim üyelerin, taraftarın bunu kolay kolay unutacağını sanmıyorum. Yani baştan böyle bir görüşmeye karşı çıksaydı, ben Galatasaray'da final yapacağım, hayalim, çocukluk aşkım Galatasaray'da futbolu sonlandıracağım deseydi, bak çok rahat söylüyorum, Galatasaray bu transferi yapardı. Ama bununla ilgili Fenerbahçe başkanlık seçimleri Galatasaray Hakan ilişkisine zarar verdi.
2: Bu da yani neden Fenerbahçe ile oyuncu görüştü demiyorum ama bunun da Galatasaray ile olan ilişkisine tabii ki zarar vermesi çok
0: profesyonel dünyada bu olabilir.
2: Yani Hakan tabii asla ki bunu görüşmeyi Hakan yapmış olabilir ama Galatasaray ile olan ilişkisinin bağının kopmasını da zaten göz önüne almıştır diye düşünüyorum. O görüşmeleri yaparken.
1: Tabii canım.
0: Yani çok iyi rakamlar tabii alacaktı düşündüğü gibi olsaydı.
1: Onun için profesyonel, bak ben sana söyleyeyim, profesyonel oyuncuların hakikaten işte çıkıp da ben şu takımda falan oynamak istiyorum, şöyle bu takımdayım falan demesi yanlış. Sonra olmadığı zaman işte böyle gün geliyor yüzlerine çarpıyor bu olaylar. Çok sık oluyor, hep oluyor yani, yıllardır oldu bu. Şimdi de değil, çok oldu. Ya Hakan çıktı, ben Galatasaraylıyım dedi, Galatasaray'da oynamak. Sonra gitti Fenerbahçe ile konuştu. Böyle dersen Fenerbahçe ile prensipte anlaşırsan bir başkan adayıyla olmaz ha.
2: Olmaz
1: evet. Yani.
2: Şimdi olmaz derken yani Galatasaray'ın yani da artık istemez. Sıcak bakmaması
1: ben
2: normal sana.
1: Ben sana söyleyeyim, şu an açıklama yapsalar desinler ki biz Hakan Çalhanoğlu ile görüşüyoruz kardeşim, prensipte anlaştık. Çoğu Galatasaray'ı değil.
0: Ama Galatasaray'ın Hakan'a ihtiyacı yok.
1: Ayağa kalkar yani.
0: Kartal abi.
1: İhtiyaç anlamında söylemeyeyim. Tamam, ihtiyaç ayrı mesele. İhtiyaç bence de yok. Nerede oynayacak da. Bu şekilde bir şey olursa.
2: Bu arada katılmıyorum size. Oynar.
1: Ya oynar. Şu kadroda Hakan iyi oyuncu.
2: Orta sahada oynar.
0: Orta sahada oynar diyorsun. Kimle oynayacak?
2: Torreira ile oynar.
1: Yanında kim var?
0: Savunma yapacak ya bu orta sahada? Ya
2: Hakan o kadar da kötü savunmacı değil. Yani tam Lemine kadar belki iyi
0: bence
2: değil ama.
0: Hakan artık bir rejista. Hakan artık bir pasör. Yani Hakan zor olur. Hakan 6 numara. Ama o hani yüzden tekniği de pasyonları da, yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan orta saha dinamizm, tempo, atletizm. Şampiyonlar Ligi'nde sen Leo ve eğer Sané ile çıkacaksın, ki ben Sané'nin biraz daha denklemin biraz daha dışına çıkacağını, savunma yönü itibariyle Barış'ın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ama orta sahada Galatasaray'ın ihtiyacı olan
1: bak şey
0: fizik
1: var
0: ve atletizm.
1: Tabii
0: şu
1: canım.
0: Hakan'ı tartışırız.
1: Ya yanındaki oyuncuyu oynayamıyor artık. Oynayamayacak yani. Düşün. Çünkü fizik İK'ya...
0: Yoksa Hakan'ın futbolculuğunu kimse kim tartışmıyor yani ki.
1: Tabii Hakan ayrı bir şey.
2: Biraz maçı konuşalım mı? Bu bölümü
0: ya bak, Furkan bir şey söyleyeyim. Kartal abi.
2: Ama.
0: Dikkat et. Bu özellikle kuzey takımlarından mesela...
2: Bir muhtemel 11'imizi görebilir miyiz?
0: Biz Galatasaray'dan mesela Galatasaray'dan şey, Yelert örneği var. Ne bileyim son olarak işte Bodo'dan şeyi aldı, Celtic, Hög'ü aldı galiba değil mi? Hög transferi var. Yani bu sistemi olan kulüplerden belli kulüplere giden futbolcular çok başarılı olamayabiliyor.
2: Evet, Hakan, Milan almıştı Hauge'yi, sonra olmadı, tutmadı Milan'da. Tekrar geri döndü. Yine aynı performansı Bodo'da veriyor mesela. Ama Milan'da olmadı oyuncu.
0: Dolayısıyla belli futbol kültürüne sahip kulüplerde yetişen, oynayan futbolcular açıkçası diğer kulüplere, ülkelere gittiğinde aynı başarıyı gösteremeyebiliyorlar. Hakan belli bir sistem içerisinde başarılı. Ama o başarılı olduğu performansını milli takımda çok sergileyebiliyor mu? Tartışılır. Bence başarılı. Ama kimilerine göre daha fazlasını, yani kulüp performansını milli takıma yansıtamıyor. Dolayısıyla Milan'da ya da Inter'de ya da Leverkusen'de izlediğimiz Hakan performansı Türkiye'ye geldiğinde bir kaosun içerisine girecek. Sergileyebilir mi? Soru işareti. Yani çünkü Hakan belli bir sistem içerisinde yanındaki ve çevresindeki oyuncularla farkını göstermiş bir oyuncu. Kötü bir oyuncu değil zaten. Teknik. Yine son vuruşları işte son maçta da gördük, attığı golü de gördük. Ama yani Türkiye için, Galatasaray için bir ihtiyaç mıdır? Yerli olması bir avantaj ama Galatasaray'ın şu an orta sahasında ihtiyaç duyduğu profil bence Hakan değil. Gidip gelen bir 8 numara, fiziği ile fark yaratacak bir oyuncu. Galatasaray'ın böyle

0: boyunca ihtiyacı var.
1: Yani yerli olduğu için bu aslında konuyu biraz konuştuk, tartıştık. Hani
2: bir de mali Hakan, boyutu var yani işin. Değil mi?
1: Bir yıl sözleşmesi var.
0: Hakan 7,5 istiyordu geçen sene.
2: Bir de kulüp alacak, bonservis de var.
1: Kulüpte herhalde bir çift tane 10-15.
2: Tabii canım ister. Yani.
0: Fenerbahçe Hakan Safi seçicisi 12 verecekti.
1: Oyuncuya mı?
0: Evet.
2: As paralar değil yani, şimdi bu denklemde zaten harcamışsın. Yani çok, ben de yani çok fazla Hakan gelip oynar, Furkan'a katılıyorum, oynar, o ayrı mesele, ama yani şu denklemde 11 için mi biraz zor yani. Yani ligde kullanabilirsin ama Şampiyonlar Ligi'nde bence de yani daha böyle dinamik, artık Hakan'ın yaşı da var ya. Değil mi? Hakan'ın yaşı kaç?
1: 33 olması lazım. Üzeri.
0: Ya zaten yani 32-33 olmasa
2: bir transfer olur yani.
0: Kartal abi.
2: Olmaz, seneye fazla bir şey alamazsın bak.
0: 32-33.
1: Bir virgül koyalım mı Galatasaray'a? Döneceğim evet. Çünkü bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde yarın Samsun Spor'a konuk olacak ve Sarı Lacivertlerin kamp kadrosu belli oldu. Mert Günok sakatlığını atlattı ve kamp kadrosunda kendisi de yer buldu. Yeni transferlerden Oponk yine Fenerbahçe'nin Samsun kafilesinde yer alıyor. Fakat Anderson Talisca Samsun kafilesinde yok ve Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'ta telefon attığımızda bu gelişmeye dair detaylar için sözü hemen Erdem'e bırakalım.
3: Elbette Furkan, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Sıcak gelişmeden başlıyorum aslında. Anderson Talisca Samsun Spor maç kadrosunda yok, kadroya alınmadı. Şimdi şöyle bir durum var, bunu anlatmam ve aktarmam gerekiyor. Kulüpten yapılan bilgilendirme Talisca ile alakalı. Ağrı hissettiği için Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Anderson Talisca maç kadrosunda yok. Bugünkü son antrenmanda tekrar değerlendirildiğini ve oyuncunun Samsun Spor maçı kadrosuna dahil edilmedi kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede ifade ediliyor. Ama hepimiz süreci de tabii takip ediyoruz. Anderson Talisca ile alakalı bir süreç var. Lyon maçı, ilk Lyon maçıyla Kadıköy'deki maçla beraber başlayan kadroya alınmaması, ardından rövanşta olması... Konya maçında kadroya alınmaması, ardından Lyon maçında olması gibi gibi durumlar. Dün akşam oyuncunun yaptığı paylaşım. Biz bunu haberleştirdiğimiz için ben tekrar edeceğim. Fenerbahçe yabancı kuralından dolayı Anderson Talisca ile yolları ayırmak istediğini yaklaşık kaç gün önce söylemiştik. Onu söyleyelim. 22 Ağustos günü yaptığımız yayında bunu söylemiştik. Anderson Talisca yabancı kuralı sebebiyle Fenerbahçe'de gözden çıkarıldı demiştik. Dün yine Aspor ekranlarında akşam Furkan senin yayınında konuştuk. Fenerbahçe Anderson Talisca'yı Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa listesine yazmak istiyor dedik. Ve El Cezire'nin oyuncuyla alakalı bir transfer talebi var. Ama Talisca ayrılmak istemiyor. Ve dün akşam Talisca'nın bir paylaşımı oldu. Biraz sitemeden bir paylaşımı vardı. Ve bugün de kadroda yok. Bu sebeple ben yorumu biraz daha kamuoyuna bırakıyorum. Burada Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı bilgilendirmeyi de anlattım. Kendi topladığımız istihbaratı ve süreci de zaten takip ediyoruz. Bunu da paylaştık. Talisca konusu bu şekilde. Nasıl çözülecek hep beraber göreceğiz. Ayrılık mı olacak? Talisca takımda kalıp değerlendirilecek mi? Yoksa listeye mi yazılacak? Bunu zaten transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kaldı. Öğrenmiş olacağız. Bir diğer Fenerbahçe adına önemli bulduğum gelişme yeni transfer. Oponk Samsun Spor maçı kadrosuna alındı. Bugün imza töreni vardı. İmza töreninden sonra son antrenmanda yer aldı Oponk ve maç kadrosuna yazıldı. Mert Günok sakatlığını atlattı. En az 2 hafta sahalardan kalacak demiştik. Uzak kalacak demiştik ve 2 haftanın sonunda Samsun Spor maçı ile beraber kadroda Mert Günok, ama ben kaleyi yine Ederson'un koruyacağını söyleyebilirim. Elbette son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek ama kale yine Ederson'da olacaktır. Fenerbahçe bugün Samsun'a gelecek. Saat 17'de uçak kalkıyor. 18-30 civarlarında, 19 gibi takımın Samsun'a ulaşmasını bekliyoruz. O görüntüler de yine Aspor ekranlarında olacak diyelim Furkan. Söz tekrar sende.
1: Erdem, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Samsun deplasmanında Fenerbahçe yarın sahne alacak. Reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa reklam arası, dönüşte Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leão'nun İstanbul'daki ilk görüntülerini paylaştık. Ve bununla tabii ki birlikte Galatasaray'ın transfer gündemine de yine konuklarımızla değinmiş olduk. Nevzat Dindar ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Galatasaray'a bir virgül koyalım. Birazdan bu akşamki maça dair de bir bağlantımız olacak. Rams Park'a gideceğiz. Emre hazırmış hatta. Virgülü koymadan biz devam etmiş olalım. Emre kolay gelsin bir kez daha. Biz tabii ki yaklaşık 2 saattir Galatasaray'da Rafael Leão transferinin yarattığı heyecanı, etkiyi ve yansımalarını konuştuk ama bu akşam önemli de bir mücadele bekliyor ligde Galatasaray'ı. Galatasaray Göztepe maçına dair notlar içinde sözü bir kez daha sana bırakalım.
1: Furkan teşekkürler. Biz de Rams Park'tan bir kez daha mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Dediğin gibi bugün Galatasaray taraftarının tabii iki farklı heyecanı vardı. Hem akşam oynanacak Göztepe maçı hem de öncesinde artık yaklaşık bir saat önce yeni dünya yıldızına kavuştu sarı kırmızılı taraftarlar. Havaalanında Rafael Leão'yu karşıladılar. Leão sağlık kontrolleri için sponsor hastaneye gitti. Akşam da maçı tribünden takip etmesini bekliyoruz. Muhtemelen maç öncesi taraftarı da selamlayacaktır. Taraftarla ilk buluşmasını, belki formayı giymeyecek ama ilk buluşmasını ayağının tozuyla gerçekleştirecek. Bunun yarattığı bir heyecan var senin de ifade ettiğin gibi. Stadyum çevresinde de maç 21.30'du ama bir önceki bağlantımızda çok fazla taraftardan bahsedemiyorduk. Şu saat itibariyle yavaş yavaş stat çevresi dolmaya başladı. Tribünlerin zaten tamamı dolu olacak. Galatasaray adına sezon başlangıcında hazırlık maçlarında burada transferlerin gecikmesiyle ilgili bir hoşnutsuzluk vardı. Zaman zaman tribünlere protesto olarak da yansıdı bu. Galatasaray taraftarlarının yönetime karşı bazen sitem ettiği bazı tezahüratlar duyduk stadyumda sezon başında hem hazırlık maçında hem de ilk Çorum Spor mücadelesinde ama bugün havanın daha pozitif olduğunu söyleyelim. Leão hamlesi Galatasaray taraftarını heyecanlandırmış gözüküyor. Tabii ki Galatasaray'ın yapacağı birkaç transfer daha var. 2 ya da 3 oyuncu daha kadroya katılacak Şampiyonlar Ligi liste bildiriminden önce ve bunun da buraya sirayet ettiğini söyleyelim. Saha içine dönelim. Galatasaray ilk galibiyetini Erzurum deplasmanında geçtiğimiz hafta almıştı. Okan Hoca yine benzer bir kadro, hatta aynı kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor. Leroy Sané yedek kulübesinde başlamıştı. Sonradan oyuna dahil olmuştu. Oraya tabii ki bir diğer yeni transfer Batrakov'un da ekleneceğini söyleyelim. Batrakov hazır durumda. Artık antrenman eksiği yok. Zaten maç oynayarak gelmişti Rusya'dan. Takıma da adaptasyon sürecini atlatmak üzere bugün yedek kulübesinde olacak. Onun da maçın ilerleyen bölümlerinde muhakkak süre almasını beklediğimizi söyleyelim. Leão belki forma giymeden taraftarla buluşacak ama Batrakov bugün taraftarın önüne, huzuruna çıkmış olacak Galatasaray formasıyla birlikte. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Dediğim gibi aslında geçtiğimiz haftaki kadronun aynısı ama hatırlatmakta fayda var. Kalede Uğurcan olacak. Savunmanın sağında Roland Şalay, solda Jakobs. Stoper ikilisinde Davinson ve Abdülkerim Bardakçı. Önlerinde Torreira, Lemina. 10 numara pozisyonda Gabriel Sara. Sağda Yunus, solda Barış. İleride ise Victor Osimhen şeklinde bir ilk 11 bekliyoruz Galatasaray adına. Dediğim gibi Batrakov'un da ilerleyen dakikalarda muhakkak süre alacağı bir akşam bekliyoruz. Deniyor. Stadyum çevresi dolmaya başladı. Güzel bir hava var. Güzel bir atmosfer de oluşacak gibi gözüküyor. Güzel bir futbol akşamı bizleri bekliyor Rams Park'ta. Biz de gün boyunca buradaki gelişmeleri, atmosfere dair detayları ilerleyen saatlerde konuklarımızla birlikte de aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Furkan.
0: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a Galatasaray Göztepe maçına.

0: dair son notları bizimle paylaştı Emre. Saat 21.30'da bu mücadele başlayacak. Lige Çorum Futbol Kulübü maçında almış olduğu beraberlikle başlamıştı Galatasaray. Geçtiğimiz hafta ise Erzurumspor Futbol Kulübü'nden galibiyetle döndü. 4 puanı var Sarı Kırmızıların. Göztepe'yi bugün sahasında konuk edecek. Bu arada 11'de Mario Lemina'yı Emre bu akşam beklediğini aktardı. Lemina Torreira, önlerinde de Gabriel Sara. Eğer yanlış duymadıysam bir değişiklik, bir önceki muhtemel 11 paylaştığı muhtemel 11 oranla da Emre de bir değişikliğe gitti. Bunu da bir kez daha biz de aktarmış olalım. Varsa maça dair son yorumlarınızı alayım. Sonra çünkü Fenerbahçe'ye geçeceğim. Galatasaray defterini, dosyasını kapatacağım Nevzat Dinler.
1: Tabii Galatasaray için kolay bir karşılaşma değil. Göztepe Ligi'nin dirençli takımlarından bir tanesi. Ama ben de o transferle beraber tribünlerin de maça gireceğine, çünkü Çorum maçı biraz daha tepkilerin fazla olduğu, taraftarın maçı yaşayamadığı bir karşılaşmaydı. Ama Erzurum maçını kazanan bir Galatasaray, sonrasında Leao transferle beraber bugün atmosfer daha farklı olacaktır. Emre'ye katılıyorum. Açıkçası geçen haftaki 11'i bekliyorum, onu söyleyeyim.
0: Zaten sen o zaman Sane yerine Yunus bekliyorsun.
1: Sane tabii yerine Yunus. Sane'yi yine bir hamle olarak hoca düşünecektir. Patrakov'la ilgili bende de bir heyecan var. Kapalı kutu. Hani ilk defa canlı olarak izleyeceğiz. Yarım devre oynatacaktır. İkinci yarı Patrakov oynatır hoca. Patrakov'u da görme imkanı bulacağız. Ama kolay bir karşılaşma değil. Yani sonuçta ligin daha başı, Galatasaray'ın daha tam oturmadığını, eksiklerin olduğunu, Göztepe'nin galiba Samsun beraberliği vardı.
2: Geçen mağlubiyeti hafta, var Gençler Birliği'ne.
1: Onlar
2: da galibiyeti yok.
0: Pardon, iç sahada, özür diliyorum.
1: Yani gençler maçı i̇ç onlar sahada, için doğru. Tabii kayıp. Yani güzel bir akşam olacak ama güzel bir futbol akşamı olacağını düşünüyorum.
0: Kartal Yiğit nasıl bir 90 dakika öngörüyor bu akşam?
2: Yani Galatasaray henüz hazır değil ama Erzurum maçında hiç olmazsa moral açısından bence iyi bir galibiyet aldılar. Daha böyle lige konsantre olamamış bir Galatasaray görüyoruz. Göztepe'ye bakıyoruz. Göztepe son dönemlerin, son yılların ligde en sürpriz yapan takımlarından biri. Hakikaten iyi bir kulüp işleyişi var. Hocaları iyi. Yani oturmuş bir düzenleri var, sistemleri var. Onlar da iyi başlayamadılar lige. İki maçta galibiyetleri yok. Ama yine de dikkat edilmesi gereken bir takım Göztepe takımı. Bence de yani çok kolay olmaz ama Galatasaray'ın bu tribün işte arkasında, tribün desteğiyle, işte yeni gelen Leon'un da bir hava katacağına, tribünlere özellikle motivasyon anlamında değişik bir Galatasaray bizleri bekliyor. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama Batrakov, evet, ben de merak ediyorum, açık konuşayım, ben de tanımıyorum. Yani benim için de kapalı kutu. Genç oyuncu olması avantaj. Geçen yayında da söyledim. Yani Beşiktaş için de Miletti anlamında. Ben de Miletti'yi çok fazla tanımıyorum. Batrakov daha kapalı kutu. Ama bu oyuncuların genç oluşu, oynadıkları takdirde ilerleyen yıllarda kulüplerine para kazandırma anlamında da
1: ben hocanın yerinde olsam Kartal abi, ben Batrakov'la başlarım.
2: Yani Galatasaray, yani görelim yani. Galatasaray, en azından
1: Galatasaray taraftarı bir heyecan arıyor. Bazı şeylerden sıkılıyor. Yani günümüz dünyasında da çabuk tüketiyoruz, kabul edelim. Bazen bir forma değişikliği bile bir heyecan verebilir.
2: Tabii canım.
1: Sürekli aynı formayla mücadele etmek bir yerde sıkar. Şimdi Galatasaray'a baktığım vakit 4 sene başarı var, kupalar var, şampiyonluklar var. Bir heyecan arıyordu. O heyecanı biraz Leao kazandırdı ama ya ben açıkçası Patrakov'un, yani kapalı kutu derken geldiği lig kapalı kutu, yoksa oyuncuyla alakalı aslında beklenti çok fazla. Zaten Paris Saint Germain'e transferinin diğer bölümde söyledik. İşte abluka nedeniyle, ambargo nedeniyle düzeltelim.
0: Orada yani direkt olarak Rusya'dan oyuncu alamıyorsunuz. Yani hani mesela Galatasaray'dan transfer olabilir Batrakov Avrupa'nın
1: olabilir
0: büyük liglerini, ama direkt olarak Avrupa kulüpleri Rusya'dan oyuncu transfer etmiyorlar. Ambargonun açılımı bu aslında. Neden? Paris Saint Germain'de mesela Safonov var, kaleci. O nasıl orada diye kafalarda soru işareti oluşmaması için bunu söyledim.
1: Yani o yüzden gözler üzerinde olacaktır. Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde de mutlaka kendini

0: kendisini göstermeye çalışacaktır. Çok isteyerek geldi. Fiziksel olarak da Galatasaray'daki diğer futbolculardan daha önde olduğunu düşünüyorum. Zaten Rusya'da 5. 6. hafta. Dolayısıyla Okan Hoca'nın Batrakov'la başlaması benim için sürpriz olmazdı. Bir heyecan da olurdu. En azından tribünler yeni bir oyuncu ki çok istenerek transfer edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem de bazı oyuncuların yükünü hafifletmek için de bir fırsat aslında. Yani Batrakov gibi oyuncu varsa Yunus'u daha ekonomik kullanabilirsiniz. Çünkü Yunus'un üzerine iki maçtır yük biniyor. Yunus özellikle bu dönemleri çok iyi geçirip Kasım'da bir sıkıntı yaşayabileceği bir takvime giriyor. Sakatlık problemleri yaşayabiliyor. Burada biraz daha Yunus ekonomik kullanabilir. Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam bu akşam Batrakov'la başlarım. Hani bu yeni bir transfer heyecanı olsun diye değil. Fiziksel olarak hazır bir durumda futbolcudan bahsediyoruz. Kaldı ki çok istenerek transfer edildi. Dolayısıyla hocanın tercihini merakla bekliyoruz ama bir sürpriz olur herhalde. Yani geçen haftaki Erzurum maçı da çok yanılt, yani insanları böyle hani şey yapmasın. Referans olarak alabileceğiniz bir karşılaşma değil.
1: Evet, Erzurum hazır değil henüz. Kadro olarak da değil. Yani oyun
0: yoksa
1: olarak
0: ben çok beğenmedim
1: değil.
0: Yani geçen hafta Galatasaray'ı çok
2: tabii,
0: beğenmedim.
2: Tabii tabii, yani ben onu diyorum zaten. Skorun verdiği bir moral.
1: Güncellenmiş haliyle muhtemel 11'i bir daha bir görelim az önce Emre'nin son paylaştığı muhtemel 11 Galatasaray'ın. Yavaş yavaş da noktalayacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Evet. Emre Kaplan'ın beklediği muhtemel 11. Kalede Uğurcan Çakır, Çalay, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina önlerinde, Sara, Yunus sağda, Barış solda, Osimhen santraforda.
0: Bu geçen haftaki.
1: Erzurumspor'da deplasmanındaki 11 ile aynı.
0: Bu geçen haftaki 11 ama geçen haftaki 11 açık söyleyeyim yani.
1: Sen kimin yerine?
0: Sara'nın yerine. Kalecinin.
1: Batrakov'u kimin yerine burada?
0: Mesela kalecinin, Erzurum kalecinin bireysel hataları olmasa bugün Galatasaray daha da zorlanabilir.
2: Tabii tabii.
0: Yani dolayısıyla ben Galatasaray için Erzurum maçını, farklı kazanılan Erzurum maçını referans kabul etmiyorum. İyi futbol yoktu.
2: Tabii değil.
0: Galatasaray
2: değil,
0: hazır değil.
2: Hazır değil zaten.
0: Ha, Yunus ve Osimhen'in performansına bir şey diyemeyiz. Bunlar zaten Çorum maçında da iyi mücadele etmişti ama
2: 2 haftadır.
0: Lemina'nın performansı, Sara'nın performansı, Torreira kabul edilebilir ama Sara ve Lemina açıkçası bende soru işaretleri barındırdı. Ben Sara'nın yerine bir Batrakov'u görmek isterim bugün.
1: Sara'nın yerine.
0: Ya da
1: Singo ne zaman dönecek?
0: Onun şeyi yok. Onu takvim veremiyorsun. Singo'ya bir doğru pozisyon bulmak lazım. Singo ile ilgili problem bu. Sağ bek için çok ideal bir isim değil. Ama fiziksel olarak da tabii yani Singo'nun şu an bir problemi yok. Normal şartlarda Galatasaray bu oyuncuyu satabilirdi. Kalmak istedi. Ben bir sene daha Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde kendimi göstereyim. Bu şekilde transfer
1: yani
0: olayım diye kaldı.
1: Oyuncu ben kalmak istiyorum dediğinde bu kadar kolay kalamamalı. Yani hani sonuçta evet tamam, maliyetli bir oyuncuydu. Olmadı. Tutmadı. Ama Galatasaray'ın da bir kadro planlaması, kadro matematiği, bir yabancı kuralı da var tabii ki göz önünde bulundurması gereken. Yani teklif de varsa sen git kardeşim dediğinde oyuncu da gitmesini bilmeli.
0: Son sözü
1: yani.
0: Futbolcu söyler. Şimdi
1: i̇şte yok yani ben Singo, burada kulübü suçlamıyorum zaten. Yani.
0: Singo hani Galatasaray'dan ne kadar alıyor?
1: Sağlıklı Urkan, değil bu durum.
0: 5 milyon
1: evet,
0: euro.
1: Bonuslarla beraber.
0: Şimdi birincisi kolay transferi mümkün olan bir oyuncu değil. Yani sonuçta Galatasaray'dan yüksek bir meblağ alıyor. Galatasaray'ı transfer edecek takımın minimum 30-35 zaten vermesi lazım. Bunun üzerine Singo'nun başını döndürecek de bir teklif yapmanız lazım. Singo'nun başını döndürecek teklif, ki az önce onu söylemeye çalıştım. Yani normal şartlarda Singo'ya bir teklif vardı Premier Lig'den ama gitmek istemedi. Ben bir sene daha kendimi göstereyim. Yani Şampiyonlar Ligi'ni bir fırsat olarak.
1: Ya 5 milyon euro alan Singo'nun da başını kimse döndüremez. Kusura da bakmasın.
0: İşte onun yani başını hani döndürecek teklif ya meblağ olarak başını döndürebilirsin ya da takım olarak.
1: Bence
0: yani
1: biraz Singo bir akıllı olup burada akıllı davranıp daha doğrusu yani bu rakamları kazanamayacağını bence artık en azından Avrupa'da kabul etmeli. Kişisel anlamda kendi kazandığı maçtan bahsediyorum.
0: Ben senin gibi negatif bakmıyorum. Yani Singo'nun potansiyeli yüksek. Bunu Dünya Kupası'na gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon bizim bu Singo iş yapar dedirten performansları var. Sakatlık problemleri

0: Çalışsa Galatasaray Singo'dan zaten zarar etmez. Singo'nun potansiyeli yüksek bir oyuncu. Hala ona bu tekliflerin gelmesi önemli ama aldığı rakam da Galatasaray'dan düşük değil. Geçen haftaki kadroyla çıkılırsa ben açıkçası sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle orta sahada
1: Sara'nın yerine
2: Batrakol olabileceğini
1: bence
3: son yorumları alayım.
0: Emina'da da problem var.
3: Fenerbahçe'ye geçmem gerekiyor doğru. Çünkü
0: Emina'da sezona iyi başlamadı.
2: İkisi bak Torreira da başlamadı.
0: Ya Torreira yine fena değildi.
3: Onda bir oyuncu
2: yok yani.
3: Yok ya kendi orası standartlarını yakalamış bir oyuncu yok. Belki şimdi Yunus
2: çok
3: fena.
2: Çok sıkıntı orası. O üçlü sıkıntı.
0: Galatasaray'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la aslında kıyaslamamak lazım. Şimdi bu takımlar Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu erken
2: daha
0: açtı.
2: Erken açtı. Doğru.
0: Galatasaray
2: tabii canım.
0: Daha fazla tatil
2: ihtiyacı
0: yaptı.
2: Var.
0: Lemina zaten çok uzun bir süreçten sonra imzaladı ki yani o süreç tartışılabilir. Dolayısıyla Lemina fiziksel olarak iyi durumda değil. Zaten Lemina'nın yaşına baktığında 32-33, Torreira 30. Sara 26-27. Yani bu oyuncuların form tutması da biraz zaman alacak. Eğer Okan Hoca oraya biraz tempo, dinamizm kazandırmak istiyorsa fiziksel olarak bu oyuncuların önünde olan Batrakov'u tercih etmesini ben yadırgamam. Bir yani bu akşam Batrakov'la başlaması Galatasaray için ayrınadır diyorum.
2: Bak ben olsam bir defansif orta saha alırım. İyi bir defansif orta saha Şampiyonlar Ligi için. Hakikaten düşüş var.
0: İşte onu Leslie'yi aldı ama
2: yani
0: Leslie
2: karşılayacak mı
0: Leslie
2: seni?
0: Leslie değil. İşte Niaga yani. Aslında
2: yani lazım oraya
0: gelişim içerisinde.
2: Ben sana söyleyeyim. Bu şekilde zor.
0: İşte Niaga'yı oynatmak için bir kere hani uygun ortamın olması lazım. Leslie için de bu geçerli. Leslie'yi bir anda biz yani kaosun içerisine soktuk ve Leslie'den bir sihirbazlık bekledik. Halbuki kaosun içine girmese bir sistem oluşmuş olsaydı Leslie bu kadar az önce de sen de söyledin. Ön yargılı yaklaşacağımız bir isim değil.
2: Tabii görmeden zaten nasıl yapacaksın
3: oyuncunun
2: ya?
3: Potansiyeli bilmeden zaten var. Yani Chelsea'nin çok ciddi yatırım yaptığı bir zamanında. Galatasaray'ı ilerleyen saatlerde zaten programlarımızda daha detaylı konuşulacak. Bu akşamın da maçı Galatasaray-Göztepe mücadelesi Süper Lig'de. Yarınsa Fenerbahçe-Samsunspor deplasmanında sahne alacak. Süper Lig'de Gençler Birliği'ne mağlup olmuştu ilk hafta Fenerbahçe ardından. Sahasında Konyaspor'u mağlup etti hafta içerisinde. Tabii ki çok ciddi bir Şampiyonlar Ligi dopingi de aslında aldı Fenerbahçeli oyuncular, Fenerbahçe camiası ve bunun da yaratabileceği bir ivmeyle birlikte ligde Samsun'a konuk olacak Fenerbahçe. Ligdeki maça geçmeden önce bu arada kamp kadrosu da açıklandı. Talisca bu maçın kadrosunda yok. Fenerbahçe kulübü bir darbeye bağlı sakatlıktan dolayı oyuncunun kadroda olmadığını söyledi ama zaten Fenerbahçe'nin belli ki kadro planlamasında da çok düşünmediği bir isim Anderson Talisca. Mert Günok takımı geri dönüyor. Yeni transferlerden Opong yine maçın kamp kadrosunda yer aldı ve sakatlıkları devam eden Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu da yine maçın kamp kadrosunda bulunmayan isimler. Bir Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin de fikstürünü görebilir miyiz? Fikstürü üzerinden Fenerbahçe'yi önce bir Şampiyonlar Ligi ile değerlendirmeye başladım. Sonrasında yarınki maçta da ne gibi ihtimaller, olasılıklar söz konusu olabilir konuşuruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde sezonu İstanbul'da açıyor. Sahasında Roma'yı ilk olarak konuk edecek. Sarı lacivertler deplasmanda ikinci haftada Aston Villa'ya konuk olacak. Üçüncü ve dördüncü hafta maçlarını Fenerbahçe sahasında oynayacak. Önce üçüncü haftada Slavia Prag, dördüncü haftada ise Liverpool'u Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ediyor olacak. Beşinci haftada Shakhtar'la bir tarafsız sahada İngiltere'de, Londra'da, Stamford Bridge'de Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Lask Linz deplasmanı var altıncı haftada. Yedinci haftada Villarreal'le Kadıköy'de oynayacak Fenerbahçe ve son hafta 8. hafta maçında ise Fenerbahçe İspanya'da Atletico Madrid deplasmanıyla birlikte lig etabını noktalıyor olacak. Önce dilerseniz Kartal Yiğit bir Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi, fikstür değerlendirmesi ile başlayalım. Devamında da Talisca konusu ve Samsunspor maçında konuşalım.
2: Şimdi tabii Galatasaray'a göre Fenerbahçe'nin bakıldığı zaman bu grubu oynayacağı takımlar daha böyle nitelik olarak daha böyle kolay görünebilir ama kesinlikle öyle değil. Şimdi doğal olarak Fenerbahçe'nin

0: kadrosu da şu takımlarla hemen hemen yakın bir kadro. Şimdi orada zaten Atletico Madrid'i bir ayrı tutmak lazım. Yani Atletico finallerin takımı. Gücü belli. Kolay maç olmayacak. Kolay değil, çok zor olacak. Ama şöyle de bir şey var. Son hafta oynuyor Fenerbahçe Atletico ile. Yani nasıl Galatasaray için Paris Saint Germain dedik, aynı şekilde. O bir avantajdır. Yani Roma, ben Fenerbahçe'nin burada Roma'yı yenebileceğini düşünüyorum. Yani o gücü var. Aston Villa ile oynayacaklar dışarıda. İngiliz takımları hep zordur. Yani kolay bir maç değil Fenerbahçe adına, ama puan alabilir mi? Alabilir. Şimdi burada bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin yenebileceğini içeride oynadığı iki maç düşünüyorum. Slavia Prag, Liverpool. Ya yani buralardan 6 puan alırsa
1: Liverpool'a 3 mü yazdınız?
0: Ben hiç yazıyorum. Yani Liverpool, tamam, Liverpool Liverpool'dur ama
1: eski Liverpool değil,
0: yok yani, öyle diyoruz ama yani aynen eski hakikaten oldu. Ama bazen öyle oluyor şimdi. Onu yani Fenerbahçe yenebilir mi? Yenebilir anlamında. Tabii ki şimdi Liverpool'un yenmesi sürpriz
1: değil. Orada bugün
0: değil.
1: De berabere kaldılar.
0: Yani evet.
1: Premier Lig'de
0: yani,
1: 2-2.
0: Bir sürpriz değil Liverpool'un yenmesi, ama Fenerbahçe yenebilir Liverpool'u, içeride oynuyor yani. Bence yenebilir. Şimdi Shakhtar'a gidiyor. Bak bu tarz maçlar her zaman daha zordur. Ya bir Shakhtar, bir LASK. Niye? Öyle futbolcu yenebiliriz havasına girer. Ummadık taş baş yarar derler ya. Yani ben öyle görüyorum, ama mesela bir Liverpool'a zaten motive olursun. Bir Atletico'ya motive olursun.
1: Shakhtar maçı da bu arada tam olarak bir deplasman gibi değil aslında.
0: Yani yeri
1: tarafsız sahada.
0: Tarafsız sahada. Nerede oynanacağı belli değil. Belli mi?
1: Chelsea'nin sahasında.
0: İngiltere'de.
1: Shakhtar iç saha maçlarını
0: Chelsea'de oynayacak.
1: Stamford Bridge'de oynayacak.
0: Geçen sene çünkü belli değildi. Yani dolaşıyorlardı,
1: yok,
0: o yüzden dedim.
1: Yok, bu sene UEFA'da açıkladı zaten.
0: O nedenle orada Shakhtar dediğin gibi bir deplasman da olmayacak Fenerbahçe'ye. İngiltere'de çok Türk vatandaşı var. O yüzden Shakhtar'ı da yenme gücünün galibiyetle ayrılma olasılığını ben yüksek görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu fikstürde bence şansı yüksek.
1: Geçen yıl mesela Galatasaray 11 puanla değil mi? İlk 24'e kalmıştı. Yani Fenerbahçe'nin şu fikstürde mesela yani 10-11 puan toplaması çok muhtemel
0: olası
1: geliyor bana.
0: Evet. Ben de öyle görüyorum yani. Şimdi Galatasaray'ın rakiplerine göre Fenerbahçe daha böyle bir sanki alt kademe, ama öyle değil. Yani yine Şampiyonlar Ligi. Bütün takımlar zordur. Yani şimdi biz burada diyoruz ki Fenerbahçe, Slavia Prag. Yani 3 yazarız diyorsun ama
1: öyle olmuyor.
0: Öyle olmayabilir. Şimdi Liverpool tabii ki, yani dedik Liverpool, yani yenme ihtimali olduğunu söylüyorum ben. Ama bir Atletico olsun, ne bileyim işte bir Aston Villa, orada neyin ne olacağım belli olmayan, işte Atletico'yu ayrı alalım. Aston Villa neyin ne olacağı belli olmayan bir maç. Aston Villa daha önde gözüküyor. Favori bence. Ama Fenerbahçe de puan alabilir. Yani çok Galatasaray'ı fikstürüne göre Fenerbahçe'nin şansını, yani puan maksimum puan alma gücünün daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet, kendi evinde başlıyor ilk maç. Roma ile bence bir şans. Roma ile oynaması. İçeride oynaması. Bir galibiyet alırsa moral, motivasyon anlamında da kendi tarafına yazacaktır. Ya umarız Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da istediği gibi gider. Ama
1: evet,
0: tabii ki kolay değil. Yani Şampiyonlar Ligi'nde her aşama zor. Her aşama zor. Zaten yani ona kalmak da zor.
1: Galatasaray geçen sene Liverpool'u yenerken sahasında San Gilua'ya mağlup
0: gitti
1: oldu.
0: Gitti işte. Yani şu Galatasaray örneği var. Doğru
1: maçtı.
0: Doğru. Liverpool'u yeniyorsun. Yani kolay değil. Ama ben yine şansının olduğunu düşünüyorum. Şansının yüksek olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama tabii bakıldığı zaman şu an hala Fenerbahçe'nin de çok eksik bölgeleri, yerleri var. Yani hala bir takım olma yolunda o şeyi, parçaları, puzzle'ı birleştiremediler. İşte hocanın zaman zaman yanlışları oluyor. Ya bunları çözmesi lazım bir an önce. Çok kısa bir süre kaldı. Yani hafta 10 gün sonra
1: maç oynayacaksın. Ama sezonu erken açmasının da bazı avantajlarını Fenerbahçe bu dönemde yaşıyor.
0: Var.
1: Daha
0: tabii
1: hazır
0: tabii
1: bir
0: var
1: takım görüntüsü var. Yani performanslarda
0: tabii
1: biraz daha
0: Galatasaray'a göre,
1: Galatasaray'a göre, hatta
0: öyle
1: Trabzonspor'a
0: yani Trabzonspor'a göre
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe daha hazır
0: daha
1: görüntüleri var. Nevzat Dindar fikstürü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne hazır olup olmaması konusunu nasıl değerlendirir?
2: Yani Fenerbahçe'nin açıkçası

0: umut ettiren, hayal ettiren bir fikstürü ve açıkçası kadrosu var. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalayabilir. Hem böyle bir açlık var camia olarak, taraflar olarak. O açlığın getirdiği bir motivasyon var. Lyon maçında son derece dengeli, son derece güven veren bir oyun var. Ve Fenerbahçe'nin bence Şampiyonlar Ligi'ne bundan sonrası için, azından grup aşamasında referans olabilecek bir oyun oynandı. Yani Fenerbahçe bu zorlu deplasmanlarda nasıl oynayabileceğine dair bize bir pasaj sundu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımda da açıkçası ben de çok pozitif bakıyorum. Yani bugün Roma çok tabii ekstra transferler yaptı. Gasperini var orada. Bu sene Roma'nın hedefleri daha büyük ama öncelik tabii ki her zaman Şampiyonlar Ligi, ama Roma lig yarışında da İtalya'da çok iddialı. Lige iyi başladılar. Fiorentina'yı farklı geçtiler. Yani şu dönem Roma ile oynamak Fenerbahçe için bir avantaj olabilir. Çünkü Fenerbahçe sezonu erken açmanın getirdiği bir avantaj, fiziksel olarak iyi durumda. Alternatifleri daha fazla. Roma biraz da transfer piyasasında çok fazla agresif bir tutum sergiledi. Yani çok ciddi transferler de yaptı. Moura'yı aldı. Diğer taraftan başka işte Merlin yine bonservisini aldı
1: Aston Villa'dan. Ben şimdi bir yandan
0: yani
1: da
0: Dybala çok etkiliydi şey maçında. Dybala'yı çok iyi buldum.
1: Ama Roma'nın da en büyük bence artısı onlar adına Gasperini. Yani tam bir teknik direktör takımı oldular. Bu arada yani, Mourinho'yu aldılar.
0: İşte Roma'nın bu kadrosu mesela deplasmanda biraz sıkıntı yaratabilir. Yani hızlı oyuncular çünkü. Dybala'sı işte ne bileyim Moura'sı, Merlin'i, bunlar boş alanda, açık alanda çok etkili olan oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe fiziksel olarak şu an Roma'nın önünde. Sezonu erken açmanın, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamanın tabii ki bu yarattığı bir fark var. Bu nedenle ben Fenerbahçe'nin ciddi şansı olduğunu düşünüyorum Roma karşısında. Aston Villa kriz döneminde ama deplasmana gidiyorsunuz. Orası için çok iyimser değilim. Öyle ya da böyle kendini bulacaktır Aston Villa. Ekim'de daha farklı bir Aston Villa olacaktır. Yani bugün olsa Aston Villa Fenerbahçe maçını tercih ederdim. Deplasmanını tercih ederdim. O yüzden Aston Villa deplasmana bir soru işareti koyuyorum. Ama Slavia Prag maçını Fenerbahçe kazanabilir. Denk takımlar. Fenerbahçe kadro olarak da denk daha takımlar iyi derken form durumu olarak Slavia da iyi bir takım aslında. Ama Fenerbahçe'nin daha geniş bir kadrosu var ve sonucu çözebilecek daha fazla kaliteli oyuncusu var. Liverpool yani kötü başladılar. Newcastle maçı, sonrası işte bugün Nottingham Forest maçı. Puan kayıpları var. Orada bir değişim var. Yani onun sancılarını yaşıyor olabilirler. Fenerbahçe bunu fırsata çevirebilir. Yani kendi sahasında Fenerbahçe Liverpool'a o deplasman şeyini hissettirmeli. Geçen sene Ramsbach'ta Galatasaray taraftarı bunu yaptı. Fenerbahçe taraftarı da Liverpool'a o deplasman atmosferini ciddi anlamda hissettirirse, normalde tabii birinci torbadan çektiğiniz bir takımla oynadığınız iki maçta ne gelse kardır. Bir puan da kardır.
1: Bu Liverpool geçen yılki Liverpool'a oranla daha zayıf bir Liverpool.
2: Yani, yenilmeyecek bir takım değil, yani, onu söylüyorum yani. Fenerbahçe kazanır dedim.
0: Fenerbahçe bir kere o top, yani birinci torbadan ekstra puanlar alabileceği bir iki tane takım var. Liverpool maçında ben çok şey değilim. Negatif durmuyorum. Hatta Liverpool maçında bir zafer bekliyorum. Shakhtar maçını Fenerbahçe açısından düşünüldüğü gibi daha zor da olabilirdi.
2: Bence
0: ama
2: bence çok kolay maçtı.
0: Kolay maçtı. Arda evet. Turan da orada. Ama LASK maçını mesela şeyim, orada iyimserim. Fenerbahçe LASK maçını rahat geçer. Villarreal maçı dengeli geçecektir ama Villarreal sıkıntılı başladı. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı takımlarda bir problem var. Yani Aston Villa sıkıntılı. Liverpool sıkıntılı. Villarreal sıkıntılı. Atletico Madrid öyle ya da böyle sıkıntıları var Atletico Madrid'in de. Tamam, Atletico Madrid kağıt üzerinde favori ama Fenerbahçe'nin de yani Moon Greenwood'u var. Ne bileyim, belki bir transfer daha yapacak. Orta sahasında yine Kante'si var. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde böyle kolay teslim olacak bir görüntü de değil.
2: Kesinlikle.
0: Bugün şu tabloya baktığımızda oyuncu kadrolarını koyalım. Fenerbahçe yani dördüncü falandır yani.

0: kadro olarak, değer olarak.
1: Bu takımlar arasında
0: Las
1: değil mi?
0: Las Gençlaklardan daha
1: rakipleri
0: iyi. Aston Villa tabii. Roma biraz değil. Bir tık üsttedir. Roma bir tık üsttedir. Aston Villa bir tık üsttedir.
2: Bence ilk üçte olabilir.
0: Slavia'nın da üstündedir Fenerbahçe.
2: Yani şey var tabii, Aston Villa, Liverpool.
0: Ha, Villarreal'i de Villarreal'den bence daha geniş kadrosu var.
1: Söyleyeyim hemen size.
2: Bence üçüncü falan olabilir Fenerbahçe. Bir şey olarak.
1: Maddi. Las Linz'in kadro değeri 43 milyon euro.
2: Tamam.
1: Slavia Prag'ın 113 milyon euro. Shakhtar'ın 189 milyon euro. İşte Villarreal'in 331 milyon euro.
0: Villarreal'in de önünde aslında.
1: Yani burada Liverpool, Atletico, Aston Villa, Roma, yani. Aston Villa'dan sonra muhtemelen en değerli 5. kadro. Hani rakipleri arasında Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'ye ait gibi görünüyor.
0: Roma kaç?
1: 574 milyon euro. Roma'nın var. Yani birkaç tane böyle değerli oyuncusu var. Roma biraz Roma, hani eski Atletico, görkemli günlerinden uzak gibi ama kadroda hala böyle değerli birkaç tane oyuncusu
2: falan,
1: var.
2: Doğru.
1: Yani işte Rodrigo Mora bile çok aslında piyasa değeri yüksek, önemli bir oyuncu. Ki Galatasaray da gündemine gelmişti. Porto'ya, Porto'daydı oyuncu. Roma'ya transfer oldu. Anderson Talisca konusunu konuşalım biraz.
0: Fenerbahçe'nin bu arada Furkan, herkes iç sahibi avantajı olarak görüyor ama Fenerbahçe Lyon maçıyla beraber bize şu mesajı verdi. Ben deplasmanda bir oyun sergileyebiliyorum. Bir oyun kültürüm var. Çok rahat İşte ne bileyim hücum edebiliyorsunuz. Yani Lyon karşısında cesurca, yani böyle meydan okuyan bir futbol anlayışı vardı.
2: Tabii canım, o kolay değil yani orada.
0: İç sahada, iç sahada o üzerindeki baskıyı kırabilirse, çünkü bazen anlamsız bir baskı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu arenada olmak bir başarı. Bir kez herkes bunun farkında olsun. Roma maçında o müziği dinlemek, dinletmek İsmail Hoca için ama en başta Aziz Yıldırım için çok büyük bir olay. 18 yıl sonra Fenerbahçe'ye şu gururu yaşattı Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım başkan seçildi ve Fenerbahçe bugün bu tabloda. Bu maçları oynamak bir kere bunun keyfini çıkaracaksın. Hemen 24, ben adım adım gidilmesi taraftarıyım. Bu arada Roma maçı kaybedebilir. Bunlar olabilir yani. Kötü de başlayabilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'ne 9-10 puanla 24'e kalma ihtimaliniz var.
2: Var.
0: O yüzden burada Fenerbahçe taraftarına çok büyük iş düşüyor. Yani Fenerbahçe Kadıköy atmosferi, Kobani, Çobani stadı şeyini Fenerbahçe net bir şekilde yapmalı, hissettirmeli.
1: Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yolların ayrılması planlanıyor. Ama oyuncu sanki çok ayrılığa sıcak bakacak gibi görünmüyor. Erdem'in dün akşam saatlerinde paylaştığı bilgi şöyleydi. Fenerbahçe'nin oyuncuyu Türkiye Kupası ve Avrupa listesine yazmayı teklif edeceğini paylaşmıştı. Hemen akabinde de Talisca'dan bir sosyal medyada paylaşım geldi ve şöyle ifade, biraz duygusal da bir yaklaşım. İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak tek kullanımlık nesneler değildir diye bir aslında duruma en azından isyanı oldu Anderson Talisca'nın ve Samsunspor maçının da kamp kadrosunda sakatlığından dolayı alınmadığını Fenerbahçe paylaştı. Kadro planlamasında yok ama oyuncu çok ayrılığa yanaşacak gibi görünmüyor. Nasıl bir çözüm bulacak Fenerbahçe, tabii ki merak ediyoruz Talisca'da.
2: Vallahi Furkan, kere Talisca gibi bir oyuncu seni sadece Türkiye Kupası'nda oynatalım teklifini kabul etmez. Ben de olsam etmem. Ve haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani eğer öyle bir şey olursa haksızlık yapılacağını düşünüyorum. Bir kere şu an bir bakın, Fenerbahçe'de sezona en iyi başlayan oyunculardan biri Talisca.
1: En skoreri şu
2: an. En iyi başlayan.
1: 5 golü var.
2: Evet. Yani senin santroforun gol atamadığı anlarda Talisca çıktı ortaya. Asensio olmadığı anlarda Talisca ortaya çıktı. Yani ben biraz Fenerbahçe teknik ekibinin mi desem, yönetiminin mi desem, Talisca'ya haksızlık yaptığını düşünüyorum. Yani Talisca öyle, onun da şey attığı tweet'te ki gibi, yani bir anda böyle kenara atılacak bir oyuncu değil. Ya buna bir formül bulacaksınız. Ya kusura bakmayın, yani burada bir yönetim mühendisliği yapılacak, bir teknik ekip mühendisliği yapılacak. Öyle ya da böyle bulacaksın yani. Bilmiyorum. Fazladan tamam, stopere de ihtiyacı var görünüyor ama ilk etapta o mu olur? İhtiyaç mıdır bilemem. Kadrodan birini çıkarıp Talisca'ya yaratacaksın yani. Ben doğru bulmuyorum. Bakın doğru değil yani Fenerbahçe'nin Talisca. Bence kalmalı. Yani Talisca şimdi Asensio, tamam Asensio mu Talisca mı önce

0: olarak dersen ben de Asensio'yu oynatırım.
1: Ama zaten bence artık Asensio ile Talisca aynı mevkinin oyuncusu değil.
0: Zaten önde oynatıyorsun Talisca'yı. Yani bir santrofor gibi oynatıyorsun. E tamam, Lukaku'yu aldın. E Vedat var. Bunlar ikisi orijin santrofor. Tamam, Talisca santrofor değil orijinali. Ama mecburen orada oynattı. Ve oynattığın her maçta adam sana iş yaptı. Yani o yüzden ben tutulması taraftarıyım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyoruz. Lig var. İşte ne derler, Türkiye Kupası başlayacak. Şampiyonlar Ligi zaten seni paralayacak. Fiziksel anlamda. Ya, hepsi için geçerli. Galatasaray için de öyle. Beşiktaş için Avrupa Ligi de geçerli. Seni doğru. Zaten yıpratacak, yoracak, mahvedecek. Yani yorulacaksın. Hele kış şartlarında. O deplasmana git, gel. İçeride maç oyna at, belki deplasman oynayacaksın Türkiye'de de. Yani böyle bir geniş kadroda ben olsam Talisca'yı tutarım. Yani Talisca öyle bir anda vazgeçilecek oyuncu değil. Hatırlayın, geldiğinde nasıl bir karşılama oldu. Dünya para verdin.
1: Tabii.
0: Hala yani, en çok kazanan oyuncularından biri.
1: Ligdeki şampiyonluk yarışına etki edebilecek bir oyuncu olarak
0: yani,
1: görülüyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani Talisca ligi bilen artık, yani bu işin profesyonel şeyi olmuş, profesör olmuş, ligi bilen bir oyuncu. Yani o kalitede bir oyuncuyu sen şimdi almaya kalksan kaç paraya alacaksın Fenerbahçe'ye? He tamam, doğrudur. Bak, ben de eleştirdim buradan. Zaman zaman çok gitgelleri olan bir oyuncu. Beşiktaş'ta da öyle yaptı. İstikrar problemi olan bir isim. Ama ne yaparsın? Tutarsın kadronda. Zaman zaman almazsın kadroya. Olabilir. Mesela şimdi Samsun'a götürmemişler. Olabilir. Hoca kararıdır. O ayrı mesele. Ondan sonra alırsın. Yani böyle dönüşümlü bir şey yaparsın hiç olmazsa. Yani o yüzden ben Talisca konusunda bir Fenerbahçe yönetimi veya teknik ekibiyle aynı görüşte değilim. Üstelik size değer katmaya çalışan bir oyuncu. Hakikaten var gücüyle oynadı şu an bu sezon. Oynadığı maçlarda, Avrupa maçı dahil. Yani üstelik geçen maç oynadı. Bilmiyorum, yani ben olsam tutarım, hemen göndermem. Bir kere nereye göndereceğim? Bir de şu var. Yani ne yapacaksın?
1: Tek somut kulüp var herhalde şu anda. Sen, o da El Cezira yine.
0: Ya giderse oralara gidecek yani.
1: Ki bu transfer döneminde de El Cezira Ersin'i transfer etmişti. Ersin Destanoğlu'nu. Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu'nu transfer ettiler. Biraz Türkiye pazarında da zaten aktif bir kulüp.
0: Ya bak, ben sana söyleyeyim. Yani belki şey kaçacak ama ben olsam Beşiktaş'ın yerinde, eğer verirse Fenerbahçe, alırım Talisca'yı. Ciddi söylüyorum, alırım. Yani taraftar
1: farklı bir tartışma. Evet, taraftar konusu yaratmış oldu. Başka bir pencere.
0: Şu an ihtiyaç var mı?
2: Haftaya da derbi var.
0: Evet. Al gelsin, al getir. Yani Talisca gibi figüre 5 yaşın ihtiyacı var mı? Kesinlikle var şu an. Çünkü yok öyle. Yani 10 numaraya yakın bir oyuncun yok senin.
2: Kontenjan var mı abi? Boşluk var mı Beşiktaş'ta?
0: Var. Yani şöyle var, şimdi Udokai gitti, yanılmıyorsam 10 var, bir de U23'ler var.
1: Toplamda 13 yabancısı sanırım var Beşiktaş'ın tabii. Şu anda. Ama yani, zaten Beşiktaş'ın başka ihtiyaçları da var şu an. Yani bir merkez orta saha daha alabileceği konuşuluyor.
0: Çok ihtiyaç aslında var.
1: Stoper eksiği stoper olduğu konuşuluyor.
0: Var üstüne var ama bir şey de var. Bak ben sana söyleyeyim, Talisca tarzı bitirici bir orta sahan yok senin. En son oynanan, bak şimdi Avrupa maçlarına.
1: İşte Rafa'yı arıyorsun.
0: İşte Rafa'yı bununla arıyorsun. Hep söyledik yani. Söyleyince de biz laf de alıyor. Yani Rafa tarzı bir oyuncun yok. O yüzden diyorum Talisca. Olur mu? Bence yazık olmaz. Edindi. Tabii. Rafa yazık edildi. O ayrı mesele. Bak Rafa şu an bal gibi burada.
1: 8 maçta 5
0: neler yapardı sana.
1: Bu sezonu şu ana kadar resmi maçlarda.
0: Değil mi Portekiz'de? Yani
1: maç atıyor.
0: Senin ama bak.
1: Bak bonservisiyle şu an Rafa Silva'yı almaya kalksan alamazsın.
0: Alamazsın.
1: Beşiktaş böyle bir oyuncuya sahipken o oyuncuyu
0: çok çabuk harcadılar.
1: Harcadı.
0: Çok çabuk harcadılar. O krizi yönetemedi maalesef. Hoca tabii ki önünde birinci sıraya yazılır ama yönetim de fazla yönetemedi o krizi. Şu an işte o tarzda bir oyuncu arıyorsun. Ya bakıyorsun işte yok yani. Yani tamam, çoğu şey ne derler, oturmaya başladı Beşiktaş'ın kadro anlamında, gelen oyuncular iyi oyuncular ama
1: bir de Beşiktaş'a geçelim. Öyle, biraz kırışık bir gidelim kalan yani. Bölümde vaktimizi daha verimli kullanmak için, hazır Beşiktaş demişken Kartal Yiğit'le ilgili Beşiktaş'a dair vereceği belki haberler varsa onları da almak isteriz. Bir de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini bir kez daha bir hatırlayalım. Onun da üzerinden gidelim. Kalan kısıtlı vaktimizi daha verimli kullanmak adına biraz karışık.

0: gitmemiz gerekecek. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri de Kartal Yiğit. Bunlar zor, çok zor bir kura gerçekten. Yani kabul etmek gerekecek ki.
1: En zor kura ben sana söyleyeyim. Evet. Bence en zor.
0: Ya yani dördüncü yani, torbadan Hoffenheim deplasmanını çekmek.
1: Onu bile çekiyorsun ya.
0: İç sahada Apoel Berşeva maçı zaten bir iç saha maçı olmuyor. Yani o işte büyük oradaki iç saha avantajı da elinizden alınmış oldu. İsrail şey takım diyorlar olduğu için. Zaten işte ilk torbadan Leverkusen ve Marsilya, Celtic deplasmanı, Saint-Gilloise abi Şampiyonlar Ligi takımı özellikle son dönemde. Evet. Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanına gideceksiniz. Belki kağıt üstünde zayıf bir yani takım ama futbol dışı konulardan da kaynaklı sert ve ateşli bir deplasman evet olabiliyor Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanları. Maşallah, ve son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace'ı ağırlayacaksınız. Çok zor bir Avrupa zor Ligi kurası.
1: Ben sana söyleyeyim yani zaten Önder Hoca da bunu dile getirdi. Yani çekilebilecek en ciddi rakipleri çekmiş durumda Beşiktaş Avrupa Ligi'nde. Bayer'le hem de Bayer Leverkusen yani Almanya'nın en sistemli takımlarından biri Hoffenheim öyle keza. Ha içeride Marsilya, Marsilya eski şeyindedir, yenebilirsin. Celtic deplasmanı.
0: Poco'nun bu arada eski takımı yani, evet bak Leverkusen. Poco oradan geldi.
1: Poco değil mi oradan geldi. Yani hakikaten zor ama şunu söyleyeyim. Yani çok da böyle.
0: Hoffenheim'de Ozan Kabak forma
1: Ozan
0: giyiyor.
1: Oynuyor. Şimdi ben buraya yayından önce şeyler yaptım ne derler. Bir değerler, güncel değerleri ölçtüm. Şimdi Beşiktaş'ın güncel değeri 272 milyon euro küsür euro. Bu artacaktır diye eğer bir iki oyuncu gelirse. Bayer Leverkusen'in 463 milyon euro. İşte Hoffenheim'in 293, işte Beşiktaş'a yakın. İşte en düşük Marsilya 224 milyon euro. Beşiktaş daha böyle önde. Crystal'ın 560 milyon. Bir de en düşük derken ya en düşük Union'un 99 milyon euro da. İşte yani Beşiktaş'ın aslında bakıldığı zaman bütçe olarak ortalarda bir takım hüviyetinde. Ya şunu söyleyebilirim. Evet çok zorlu rakiplerle oynayacak ama karalar bağlamaya da gerek yok.
0: Yok. Beşiktaş çünkü eski Beşiktaş değil.
1: Değil. Beşiktaş bu Beşiktaş sezon değil. Bak, Beşiktaş son yılların en fazla bonservis harcaması yapan Beşiktaş'ı. Yani öyle bir kadro kuruldu. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da en üst düzeylerde oynamış ve hala oynayabilecek düzeyde önemli oyuncu da var Beşiktaş'ın. Sol tarafa Trossard almışsın. İleriye Vlahovic almışsın. İşte şeyi Bayern Leverkusen'den Poco'yu almışsın. Yani değeri olan Nübeli genç almışsın bir oyuncu.
0: Kaleye
1: Nübeli almışsın. Yani orta sahada işte birçok oyuncu konuşuluyor. Orkun'un var. İşte Salih'in var. Dortmund görmüş. Yani Beşiktaş'ın kadrosu kötü bir kadro değil ki. Yani ben bu kadronun açık konuşayım. Yani bir 16, 8 zor doğruya doğru ama 16'da olması gerektiğini düşünüyorum yani en azından ve bunu yapabilecek güçte bir Beşiktaş var. Hocası bence sistem hocası zaten artı iki konferans finali görmüş bir teknik
0: evet,
1: adam. Ya ben burada açık konuşayım ben Avrupa Ligi'nde hocaya çok güveniyorum. Yani bu ligi bu Avrupa Ligi'nde de bir şeyler yapabilecek kapasitede değerli bir teknik adam. Yani her rakibe göre sistem üretebilecek bir teknik adam. Ben o yüzden Beşiktaş'ın çok böyle inanılmaz aman oldu bitti bir şey olmayacak. Rezil mi olacağız yine işte falan filan. Ekimlerde, Kasımlarda havlu mu atacağız? Ver yansınlarına katılmıyorum. Beşiktaş iyi bir kadrosu var. İyi bir takım, iyi bir hocası var. Tabii ki çok zor maçlar. Yani Leverkusen'de oynamak ya ben istemezdim açıkçası bir Leverkusen'in çıkmasını. Bir İngiliz takımının çıkmasını istemezdim. En ciddi rakiplerden biri çıktı. Crystal Palace. Yani Saint-Gilloise diyorsun Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Yani hakikaten maç maç
0: Leverkusen
1: baktığın zaman
0: Leverkusen de bu arada
1: zorlanırsın yani.
0: Elversberg'e 3-0 şu anda mağlup durumda Almanya Ligi'nde.
1: Bak demek ki ya olabilir yani o yüzden şey yapacaksın yani.
0: Hoffenheim'da Köln deplasmanında oynuyor o karşılaşmada 1-1. Dün de bu arada Galatasaray'ın iki rakibi Lille Paris Saint Germain Fransa'da karşı karşıya geldiler. Lille 2-0 öne geçti 90+5'te Paris Saint Germain attığı golle bir puan almayı başardı. Bugün işte Liverpool'un puan kaybettiğinden bahsettik. Yani genel olarak ya, rakipler de şu an
1: tabii canım,
0: çok böyle
1: ya,
0: hazır
1: değil,
0: değil
1: yani,
0: gibiler.
1: Hiçbiri yani hazır değil yani. Çünkü onlar da hazır değil. Onların da daha yeni başladı. Yani o yüzden Beşiktaş'ın burada ben bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Yani ki yapmalıdır da. Yani şu oluşturulan kadro yalnız lig için olmaz. İyi bir kadro oluşturuldu Beşiktaş'ta. Avrupa'da da artık bir şeyler yapman lazım. Açık konuşayım, ben Avrupa'da bir başarısızlık olursa üzülürüm. Yani bu kadroya göre üzülürüm. Yani bu denklemi sağlaması lazım Beşiktaş. Ben öyle olacağını düşünüyorum ama tabii ki ciddiye alması lazım. Yani şimdi bakıyorsun, içeride oynayacağım maçlar. Bir Crystal Palace oynuyorsun. Yani neyin ne olacağı olmayan bir maç şimdi. %100 Beşiktaş favori diyemezsin. Bir Marsilya oynuyorsun. Ya ben Marsilya'yı sanki yeneceğini düşünüyorum. Orada bir 3 puan yazacak Beşiktaş'a. Öyle görüyorum. Eski Marsilya'nın gücü olmadığı taraftarıyım. Şimdi bir İsrail takımıyla oynayacaksın. Büyük ihtimal yine dışarıda oynayacaksın. Yani orada bile neyin ne olacağı belli olmaz. Ama Beşiktaş'ın yine kazanma ihtimali yüksek. Yani Beşiktaş burada kendi oyununu oynarsa, rakiplere göre değil, kendi oyununu oynarsa bir umut sağlayacağını düşünüyorum taraftarına. Ama şu da bir gerçek, hala eksik bölgeler var. Mesela hücum anlamında ben Beşiktaş'ın sorunu olduğunu düşünmüyorum.
0: Bu arada Berşeva'da sabaha Azerbaycan takımını elendikten sonra Avrupa Ligi'ne geldi.
1: Evet, yani sabah, Şampiyonlar Ligi, evet, onları eleyerek oynadılar. Yani Berşeva'da yani kötü bir takım değil. Hatırlayın yani Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e yenildi yani. Maccabi Tel Aviv, herkes dedi ki Beşiktaş favori, Maccabi Tel Aviv yendi Beşiktaş'ı. Yani bu tarz takımlara karşı neyin olacağı belli olmaz. Beşiktaş'ın kendi oyununu oynaması lazım. İyi bir kadrosu var. Eksik mi? Hala eksik. Ben savunmada eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Yani hücum anlamında şimdi herkes diyor ki yani işte orta sahaya 2-3 tane oyuncu alalım. Kanada da hala oyuncu alalım diyorlar ama ben ona katılmıyorum. Yani Beşiktaş'ın bir sol stopere net ihtiyacı var. Evet, Emirhan Calo ikilisi tuttu, doğrudur. Ama hala bence bu Avrupa'yı da düşünürsek bir sol stoper, hatta bir sol bek de sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Kassam Kuattara'nın şu an itibariyle Beşiktaş'ın, şu an itibariyle diyorum, bakın yani ilerleyen dönemlerde farklı bir role bürünebilir. Beşiktaş'ın sol beki olduğunu çok düşünmüyorum. Orada da bir sanki ileride sol bek ihtiyacı olabilir mi? Ya da devre arasına kadar böyle götürebilir. Devre arasında bir oyuncu alabilir. Yani Beşiktaş bir savunma problemini tamamen bitirirse ya bu ligde de çok iş yapar yani Avrupa Ligi'nde. Ama görünen o ki orta sahaya bir iki oyuncu daha alınacakmış gibi. Yani işte dedik ya Talisca, işte o tarz böyle bir
0: ofansif
1: bir orta saha ihtiyacı varmış gibi geliyor. Yani bitirici bir orta sahayı eksikliği var Beşiktaş'ta ki bunu şu şey maçında, en son oynanılan deplasmandaki Zalgiris maçında bile gördük. Yani o maç ayrı, yani o bir rehavetten kaynaklanan bir yenilgi. Orada bile bu tarz bir bitirici orta saha şeyini gördük biz, eksikliğini gördük. Yani alması lazım Beşiktaş'ın. İşte peki, Rafa tarzı, Sosa tarzı, Talisca tarzı. Böyle bir oyuncu alırsa Beşiktaş bence çok bu ligde de iş yapar.
0: Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi de bir sonraki hafta 5 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Fenerbahçe'ye konuk olacak. Saat 20'de bu mücadele başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu da derbinin tarihini ve saatini açıklamış oldu. 5 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş yılın ilk derbisini oynayacaklar. Oldukça aslında hareketli günlere de yavaş yavaş girdiğimizi ifade etmiştim. Transferde son güne, son saatlere yaklaşıyoruz. Bu ekranlardan ayrılmamanızda fayda var. Her an yeni bir gelişme olabilir ama biz noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum Kartal.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Spor gündemini noktalıyoruz. Birazdan ana haber bülteniyle yayınlarımız devam edecek. Hoşçakalın.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yolda

0: ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

her yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler

çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu.
1: Başlayacağız şimdi. Galatasaraylıların uzun zamandır beklediği transfer gerçekleşti. Portekizli yıldız Rafael Leao bugün Galatasaray için İstanbul'a geldi değerli izleyenler. Tabii bu transfer gelişmesinde havalimanında birçok sayıda taraftar Rafael Leao'yu da karşılamaya gitti.
2: Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Portekizli yıldızı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda Galatasaray taraftarı bekledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
3: Taraftarla tanıştığım için kardeşim mutluyum. Galatasaray taraftarlarına buraya geldikleri için çok müteşekkirim hepsine.
2: Victor Osimhen'le iyi arkadaş olduklarını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'nın teklifini reddettiğini söyledi.
3: Evet, zaten iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyım. Evet, Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar ve şu anda çok heyecanlıyım ve çok heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
2: Yıldız futbolcu açıklamaların ardından sarı kırmızılılara üçlü çektirdi. Sarı kırmızılıların transfer için bonuslarla birlikte 45 milyon euro civarında bir bedel ödemesi, Leao'nunsa bonuslarla yıllık 12 milyon euro kazanması bekleniyor. 2019'dan bu yana Milan forması giyen Leao, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Portekizli yıldız Milan kariyerinde 291 maçta 80 gol ve 65 asist kaydetti.
1: Evet sevgili izleyenler, Rafael Leao Galatasaray'da. Şimdi Portekizli yıldızın son 5 sezonluk performansına bir göz atalım dilerseniz. Kendisi Sporting altyapısında futbola başladı. Futbolunu orada geliştirdi. Daha sonrasında Fransa'ya Lille transfer oldu. Orada da kendisini gösterdikten sonra İtalya devi Serie A ekiplerinden Milan'a transfer oldu. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde Serie A'da çok önemli işler yaptı. 11 yıl sonra Milan'ın şampiyonluğunda başrol oyuncusuydu Rafael Leao. 2022-23 sezonunda uzun bir süre sonra Devler Ligi'nde yarı final oynadı Milan ve tabii burada da yine Rafael Leao'nun çok büyük bir etkisi var. Şu anda gördüğünüz gibi gol ve asist katkıları da yazıyor Rafael Leao'nun. Özellikle 2021 ve 2025 yılları sezonları arasında gol ve asist tanesinde çift taneye ulaştığını çok net görebiliyoruz. Tabii Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımında önemli işler de yaptı, önemli katkıları var. Çok skora da bunu yansıtamasa da oyun içerisinde gerçekten Portekiz milli takımında da önemli işler başardı Rafael Leao. 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Burada 5 maçta forma giydi, 2 golü var. 2024 Avrupa Şampiyonası zaten Portekiz için pek parlak geçmemişti. 2026 yani bu son Dünya Kupası'ndaysa 5 kez maçta oynadı. Maçta forma giydi Rafael Leao ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tabii Rafael Leao'nun Galatasaray'da nasıl bir performans sergileyeceği de çok büyük bir merak konusu. Futbol severler olarak bu soruyu çok merak ediyoruz. İlerleyen süre içerisinde göreceğiz. Çok heyecanlandıran bir transfer olduğunun altını bir kez daha çizelim. Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz. Rams Park'a gideceğiz. Emre Kaplan şu anda Rams Park'ta. Galatasaray bugün Trendyol Süper Lig'de 3. haftada Göztepe ile karşı karşıya gelecek sevgili izleyenler. Şimdi maçın detayları için Emre Kaplan'a bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Emre Kaplan, söz senin, kolaylıklar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Biz de Rams Park'tan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Senin bıraktığın yerden devam edelim. Rafael Leao bugün Galatasaray taraftarının yaşadığı iki heyecandan bir tanesiydi. Tabii ki bir maç atmosferi, maç heyecanı var ama önemli bir yıldızın da kadroya katılmasıyla birlikte özellikle taraftarlar uzun süredir bir transfer bekliyordu ve bu isim de Rafael Leao oldu. Şu anda sağlık kontrollerinden geçiyor. Akşam saatlerinde de

0: buraya maçı takip etmek üzere gelmesini beklediğimizi söyleyelim. Galatasaray taraftarıyla ilk kez belki forma giymeyecek, oynamayacak ama taraftarla buluşacak bugün itibariyle Rafael Leao. Biz de maç öncesinde sevgili Caner'le, Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Hem maç öncesindeki durumu, takıma dair detayları hem de tabii ki Leao sürecini de konuşacağız. Biraz hava değişti gibi Caner. Çünkü
1: evet, kesinlikle.
0: İlk iki haftada hazırlık maçlarında hatta biraz tepkiler vardı taraftarın bu yönde. Bazı sistemleri oldu tezahüratlarla birlikte ama bugün biraz daha pozitif bir atmosfer olacak
1: ben
0: gibi duruyor.
1: Önce seni tebrik ederek başlamak istiyorum. Hem başarılı haberciliğin hem de transfer periyodunun en başından beri yapmış olduğun habercilik ve başarından ötürü böyle canlı yayında seni tebrik etmek istedim. Evet, Rafael Leao transferi hiç kuşkusuz günün atmosferini önemli ölçüde değiştirdi. Çünkü şu anda biraz maçın havasının önüne geçmiş görünüyor. Şayet dün bu transfer eğer resmiyete kazanmamış olsaydı, biraz daha süreç ilerlemiş olsaydı bugün çok daha farklı bir hava olabilirdi stadyum çevresinde, öyle tahmin ediyoruz. Evet, Rafael Leao zaten transfer periyodunun başından beri Galatasaray'ın ilgilendiği, takip ettiği isimlerin başındaydı. Keza kendisinin de ilk röportajında da dile getirmiş olduğu gibi hem Sayın Kavukçu'yla hem Gardi ile temasları olduğunu belirtmişti. Evet, son iki sezonu biraz dalgalı bir oyuncudan bahsediyoruz ama kalitesinde kesinlikle hiçbir kuşku olmayan bir oyuncu ve şayet Türkiye Ligi'nde eğer ki ritmini bulursa gerçekten olağanüstü bir performansa imza atacağına dair hiçbir kuşkusu yok kimsenin. 27 yaşında gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki Milan'daki son döneminde biraz bunu tabiri caizse söylüyorum, sanki biraz böyle pabucu dama atılmış gibiydi. Tabii ki İlerleyen dönemlerde kendisine hem tabii yakın zamanda Aston Villa talip olmuştu. Bunun beraberinde Galatasaray'ın haricinde Arap Yarımadası'ndan da ilgi vardı. Fakat kendisi Portekiz milli takımındaki konumunu ve yerini de kaybetmemek adına Arap Yarımadası'nı zaten aslında elinin tersiyle bir nevi itmişti. Diğer tarafta Aston Villa tarafı elbette Premier Lig hayali de vardı oyuncunun. Orası da biraz cazipti ama hem Unai Emery ile çalışmak tabii ki iyi bir prestij ama diğer taraftan da baktığımızda Galatasaray aslında hem Şampiyonlar Ligi kulvarında da mücadele ettiği için hem de Süper Lig bir yıldız oyuncunun aslında küllerinden yeniden doğması için iyi bir yer olduğunu söyleyelim. İyi bir organizasyon olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla bu lig çok fazla oyuncuyu parlatıp tekrardan zirveye çıkarmıştır. Bu anlamda Rafael Leao için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki yani 27 yaşında gelmiş bir oyuncu tekrardan küllerinden doğması adına önemli bir fırsat olabilir Galatasaray kariyeri kendisinin adına.
0: Herkesin beklentisi bu yönde. Bir de tabii bugünün bir diğer konusu, öte yandan bırakmayacağımız kısım tabii ki Galatasaray-Göztepe maçı. Evet. Geçen hafta ilk galibiyeti aldı Galatasaray. Biraz sallantıda başlandı sezona. Performans olarak değil belki ama atmosfer olarak biraz taraftarın tabii ki zaman zaman endişeleri oluyordu. Geçen hafta 4 gollü bir galibiyet. Bugün de benzer bir kadroyla, hatta aynı kadroyla sahada olmasını bekliyoruz. Evet. Bir diğer yeni transfer Batrakov da muhtemelen bugün ilk kez formayı giyecek gibi duruyor. Neler söyler?
1: Kuşkusuz öyle, senin de söylediğin gibi zaten çok bir değişiklik beklemiyoruz. Mevcut ilk 11'in bozulmasını, geçtiğimiz hafta kazanan 11'de bir değişiklik beklemiyoruz. Galatasaray bugün iç sahadaki ilk maçını kazanmanın peşinde. Tabii ki hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü vermemişti. Burada oynanan hem Ren hem Villarreal maçlarını kazanamamıştı Sarı Kırmızılılar. Bununla birlikte tabii Çorum FK maçında da yaşanan puan kaybının ardından. Tabii geçtiğimiz hafta biraz antrenman maçı havasında geçmişti Erzurum karşılaşması ama iç saha maçları her zaman tribün ambiyansı açısından da önemlidir, kıymetlidir. Dolayısıyla Galatasaray bugün iç sahada ilk galibiyetini, ilk 3 puanını kovalıyor. Diğer tarafta tabii Göztepe aslında oyununu oturtmuş bir takım. Biz genelde Süper Lig çok kolay hoca eskiten bir yer olmasına rağmen Stoylov 3. sezonunda 3 senedir burada. Dolayısıyla Göztepe'nin oturmuş bir oyun planı var. Biraz aslında oyunu deşifre olmuş bir Göztepe. Yani şöyle söyleyeyim, diğer takımlar Göztepe ile karşılaştığında Göztepe'nin aşağı yukarı ne oynayabileceğini ya da mevcut oyun sistemini kestirebiliyor. Tahmin edebiliyorsunuz. 3-4-1-2 formasyonunda oynayan bir takım. Genellikle 3. bölgede ön alanda bir pres yaparak başlarlar. Yani bu anlamda aslında Okan Hoca ve öğrencilerinin aslında bilincinde olduğu bir sınav. Şunu da söyleyelim, tabii hem Galatasaray hem Göztepe öte yandan geçtiğimiz sezon ligin en az gol yiyen iki takımı. Galatasaray'ın tabii böyle bir başarıya imza atması çok normal, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olması, ama diğer tarafta Göztepe gibi bir takımın sadece 32 gol görmesi aslında önemli ölçüde bir sistem takımı olduklarını ve bir şeyleri en azından doğru kurguladıklarının tam anlamıyla kanıtı niteliğinde. Bugün böyle kafamda maçı biraz simüle ettiğimde biraz böyle orta kafa gol minvalinde pozisyonlar çok fazla aranacağını tahmin ediyorum. Hem Galatasaray tarafında hem

0: Göztepe tarafında. Çünkü geçtiğimiz sezonda her iki takımın da özellikle Göztepe'nin bu anlamda çok etkili olduğunu söyleyelim mi? Hava toplarında geçtiğimiz sezon bu kulvarda en başarılı ekiplerin başındaydı hiç kuşkusuz. İdeal 11'de bir değişiklik beklemiyoruz. Özellikle Gabriel Sara sezona iyi başladı. Ritim anlamında her iki karşılaşmada da asist yaptı. Genelde çünkü geçtiğimiz sezon toplamda tüm resmi maçlarda 5 asisti vardı Sara'nın. Ve bu sezon aslında kaleye biraz daha yakın konumlanması kendisi adına da iyi bir ritim kazanmasını sağladı. Bugün tabii ki Galatasaray'ın belki de X faktörü olacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü kaleye ne kadar yakın oynayan bir Sara o kadar efektif ve skor yapma konusunda o kadar meziyeti biraz daha ön plana çıkıyor. Diğer tarafta tabii Göztepe'de de öne çıkan oyuncular var. Mesela merkez orta sahada Matos benim dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi. Biraz tabii hamle zamanlamalarıyla alakalı bir takım problemleri var. Ama şöyle söyleyelim, yani her iki ligin ilk iki maçında da sarı kart görmüş bir isim. Yani fauller konusunda biraz daha dikkatli olması gerekiyor tabii ki Galatasaray karşısında. Diğer tarafta tabii yeni transferler var. Çünkü geçtiğimiz sezon Juan ve Yanderson ikilisiyle ön hatta ön ikiliydi genelde Göztepe'de. Bu sezon Andre Henrique ve yeni transfer Sinclair Armstrong takıma kazandırılmış iki yeni isim. Ama tabii ki oyun şablonunda bir değişiklik yok Göztepe tarafında. Bugün yine ön alan presiyle Galatasaray'ı zorlamaya çalışacaklardır. Bir diğer isim de tabii ki Galatasaray'ın yeni transferi Rus oyuncu Batrakov. Oldukça genç bir isim. Bugün süre almasını da bekliyoruz. Belki 60'tan sonra oyuna girer diye tahmin ediyoruz. Batrakov'la ilgili de şu bilgiyi de vereyim sevgili Emre. Rusya Ligi'nde son iki sezona baktığımızda genelde sezona hep böyle verimli başlamış. Geçtiğimiz sezon Ağustos periyodunu toplamda gol asist katkısı anlamında 7 kez toplam gol ve asist yapmış. Bir önceki sezonunda da yine benzer şekilde. Yani son iki sezonda da 7'şer kez gol ve asist katkısı yapmış bir isimden bahsediyoruz. Yani sezona genelde verimli giriyor. Zaten hazır olarak da geldiğini de söyleyelim Rusya Ligi'nden. 4 tane resmi maç oynadı Rusya Premier Ligi'nde. Dolayısıyla hazır gelen bir oyuncu da olduğu için bugün de süre almasını bekliyoruz ilerleyen dakikalarda. O da son 30 dakika, son 25 dakika en azından süre alacaktır. Bugün Rams Park'ta Galatasaray taraftarıyla buluşacaktır diye bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Caner, teşekkür değerlendirmeler, yorumlar için. Son olarak ben de Galatasaray'ın bugünkü muhtemel 11'inden bahsedeyim ki geçtiğimiz haftaki kadroyla sahaya çıkacağını söyledik ama hatırlatmakta fayda var. Kalede Uğurcan olacak. Savunmanın sağında Roland Şalay, solda Jakob. Stoper ikilisinde Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Önlerinde Torreira, Lemina 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara. Sağ tarafta Yunus, solda Barış Alper Yılmaz. İleride ise Victor Osimhen şeklinde bir 11'le Galatasaray'ın sahada olmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş stadyum çevresi doluyor. Taraftarların yoğun bir ilgisi var. Güzel bir futbol akşamı bizleri bekliyor olacak. Biz de buradaki gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Batuhan.
2: Evet değerli izleyenler, teşekkürler Emre Kaplan, kolaylıklar diliyorum bir kez daha. Evet değerli izleyenler, Rams Park'a bağlantımızı gerçekleştirdik. Saat 21.30'da Galatasaray Göztepe karşılaşması başlayacak. Detayları sevgili Emre Kaplan'dan almış olduk. Ana haber bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir diğer transfer gelişmesiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe son transferi Kojo Pepra Opong'u İmza töreni düzenledi. Ganalı stoper açıklamalarda bulundu.
3: Fenerbahçe'nin Nisten kadrosuna kattığı Ganalı stoper Kojo Pepra Hopong'un imza töreni Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde düzenlendi. İmza törenine katılan futbol direktörü Oğuz Çetin, transferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
4: Özellikle geçen sene Nice takımında oynama devamlılığını yakalaması, ciddi performans vermesi ve bizlerin, benim dikkatimi çekmesiyle birlikte Koca'yı hemen takibe aldık, inceledik, analiz ettik ve onun geldiği zaman nasıl Arçi'de, Nene'de konuşuyorsam o da Ake'ye, Şikrinyer'e eşlik edip hemen takım içerisindeki rolünü alabilecek yeteneğe, potansiyele sahip, gelişime açık, rekabetçi ve gerçekten de bize katkı sağlayacak bir oyuncumuz. Genç, tecrübeli diye ayırmıyorum, rekabet içerisinde çok rahatlıkla yük dağılımını da yapabilmesi için İsmail Hoca'nın böylesine potansiyel

0: potansiyelli, kendini ispatlamış, oynama devamlı içinde olan çok potansiyelli Kojo'nun, Oponk'un gelmesinden dolayı, transferinden dolayı son derece mutluyum.
1: Oponk da bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum dedi.
2: I can feel everything already, so I just can't wait to get started. I'm so happy to be here.
3: Öncelikle sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şeyi zaten geldiğim ilk andan itibaren hissedebiliyorum. Her şey çok organize. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum burada olduğum için.
1: İmzaların atılmasının ardından Kojo Pepra Hopong basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Benim için geçen sene Nice formasıyla Fenerbahçe'de oynamıştım. Buradaki atmosferi biliyorum, taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla benim için tabii ki bu ailede olmak çok önemli, çok iyi bir şey olacaktı. Çünkü taraftarlarla futbolcular arasındaki o bağı hissedebilmiştim. Benim için de güzel bir adım olacak burada taraftarları hissedebilmek, o bağın bir parçası olabilmek ve Fenerbahçe bünyesindeki insanlarla birlikte futbol oynayabilmek benim için çok güzel bir adım olacaktı. Aynı zamanda teknik direktörle de çok güzel bir konuşma geçirdik. Her şey çok pozitifti. Bunlar beni buraya gelmeye en çok ikna eden şeyler oldu. Aynı zamanda Alex Cicu'yla da konuştum buraya gelmeden önce. Kendisi de çok burası ile ilgili çok güzel şeyler söyledik. Burada oynamış birinden güzel şeyler duymakta etkili oldu. Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için hayatımdaki en önemli şey, anahtar şey her gün daha da iyi olmak, sürekli daha da iyi olmak. Sanırım hem uzun top konusunda hem de oyunu daha iyi okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum. Benim için en önemli şey hocamız bana nerede görev verirse versin takımıma yardım etmek. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Benim tek yapmak istediğim şey futbol oynamaktan keyif almak. En çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak. Öncelikle hoş geldin dileğiniz için teşekkür ediyorum.
4: Takımdan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı. Türkiye'de Anderson Talisca'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler Brezilyalı futbolcuyu Samsunspor maçının kamp kadrosuna dahil etmedi. Fenerbahçe bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Cezire ile herhangi bir bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlamıştı. Bu gelişme üzerine Talisca da sosyal medya hesaplarından yaptığı çarpıcı paylaşımda insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir ifadelerine yer vermişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki fikstürleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu. Devler Ligi'nde bu sezon sahaya ilk olarak Galatasaray çıkacak ve 9 Eylül Çarşamba günü saat 22'de deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le karşılaşacak. Sarı lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürü şu şekilde. İkinci hafta 13 Ekim Salı 22 Galatasaray Barcelona. 14 Ekim Çarşamba 22 Aston Villa Fenerbahçe. Üçüncü hafta 20 Ekim Salı 19.45 Fenerbahçe Slavia Prag. 21 Ekim Çarşamba 19.45 Lille Galatasaray. Dördüncü hafta 3 Kasım Salı 20.45 Galatasaray Stuttgart. 4 Kasım Çarşamba 20.45 Fenerbahçe Liverpool. 5. hafta 24 Kasım Salı 20.45 Galatasaray Aston Villa. 25 Kasım Çarşamba 23 Shakhtar Fenerbahçe. 6. hafta 8 Aralık Salı 23 AEK Galatasaray. 9 Aralık Çarşamba 23 LASK Fenerbahçe. 7. hafta 19 Ocak Salı 20.45 Galatasaray Feyenoord. 20 Ocak Çarşamba 20.45 Fenerbahçe Villarreal. 8. hafta 27 Ocak Çarşamba 23 saat diliminde hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın oynayacağı maçlar şu şekilde. Paris Saint-Germain Galatasaray, Atletico Madrid Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9, 24. basamakta yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe'nin rakiplerine yakından bir bakalım.
5: Fenerbahçe'nin rakiplerinden en başarılı takımı 6 kupa biri müzesinde bulunduran Liverpool. Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez karşılaşacağı İngiliz ekibi kaotik bir sezonu geride bıraktı. Transfer rekorları kırdığı yaz transfer döneminin ardından ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Premier Lig ekibi Arne Slot'la yollarını ayırdı. Takımın başına 3 yıldır Bournemouth'la harika işler çıkaran Andoni Iraola getirildi.
6: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3.
5: Uzun süredir kırmızılı formayı giyen Salah, Robertson, Konate gibi isimler takımdan ayrılırken transferde daha mütevazı bir strateji izlendi. Liverpool, Jeremy Jacket ve Victor Munoz gibi genç oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. En isimli transferleri ise Barcelona'dan gelen Ronald Araújo oldu. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü sırtlayan Hugo Ekitike'nin 2027 yılına dek forma giymesi beklenmezken, Iraola'nın gol umudu Alexander Isak olacak. Avrupa futbolunun üst düzey takımlarında en uzun süredir aynı teknik direktörle devam eden Atletico Madrid, bu sezon Devler Ligi'ne özel bir motivasyonla hazırlanıyor. Başkent ekibi sahasında oynanacak Devler Ligi finalinde boy göstermek istiyor. Daha önce bu başarıyı iki kez gösteren Diego Simeone geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti. Ancak Atletico için sezonu problemli başlatan noktalar da var. Takımdan ayrılmak isteyen Julen Alvarez taraftarlarca yoğun bir biçimde protesto edilirken, Simeone de takımdaki birçok oyuncunun Dünya Kupası'ndan geç dönmesinden şikayetçi. İspanyol temsilcisi Cristian Romero, Morten Hulmand ve Kangin Lee gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Temsilcimizin geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde de karşılaştığı ve müzesinde kupa 1 bulunduran takımlardan Aston Villa kabuk değişimi yaşıyor. Takımın iskeletinden Emiliano Martinez, Tielemans, Morgan Rogers ve Oli Watkins gibi önemli oyuncular ayrıldı. Ancak İngiliz ekibinin en büyük kozu Unai Emery yine dümenin başında. İspanyol teknik adam özellikle Avrupa kupalarında yaptığı özel maç planlarıyla tüm takımların kabusu haline gelmiş durumda. Premier Lig ekibi orta sahanın bel kemiği Amadou Onana'dan da çapraz bağ sakatlığı yüzünden uzun bir süre yararlanamayacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa ligi de 4. sırada tamamlamıştı. Bordo Mavili ekibin yaz dönemindeki en büyük transferi ise Manzambi oldu. İsviçreli yıldız Freiburg'dan 60 milyon euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Sarı lacivertlerin bir diğer İspanyol rakibi Villarreal de geçtiğimiz sezonu La Liga'da 3. bitirdi. Ancak Sarı Denizaltılar için Şampiyonlar Ligi macerası aynı çizgide devam etmedi. Villarreal 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 8 maçta yalnızca 1 puan alarak Kayrat'la birlikte son sıralara demir atmıştı. La Liga temsilcisi bu performansın ardından teknik direktör Marcelinho ile yollarını ayırdı ve genç teknik adam Inigo Perez'i göreve getirdi. Perez ilk teknik adamlık deneyiminde geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano ile Konferans Ligi finali oynamıştı. Transfer dönemini fazla hareketli geçirmeyen Villarreal Anderlecht'ten Nathan Saliba'yı renklerine bağladı. Roma geçtiğimiz sezondan itibaren istikrarlı futbolu ve oyun anlayışıyla öne çıkıyor. Gasperini'nin her takımında ortaya koyduğu birebir yüksek

0: askılı oyunu, başkent temsilcisinde de takımın kimliği haline gelmiş durumda. İtalyan teknik adam Atalanta'da olduğu gibi 3-4-3 formasyonu üzerinden takımını dizayn ediyor. Roma'da özellikle Donnarumma skorer performansıyla öne çıkıyor. 9 numarada oynayan Hollandalı devre arasından itibaren takımın en önemli golcüsü haline geldi. Sarı kırmızılı ekip tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile resmi bir maçta karşılaşacak. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk genç ve dinamik kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'ni şampiyon tamamlayan turuncu siyahlılar Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmişti. Ukrayna temsilcisi bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynayacak. Slavia Prag, Doğu Avrupa temsilcileri arasında UEFA organizasyonlarının en istikrarlı, en rekabetçi takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Çekya temsilcisini 2018 yılından bu yana Yindiri Tripişovski çalıştırıyor. Takımın başında 400'den fazla resmi maça çıkan 50 yaşındaki teknik adam 5 lig şampiyonluğu yaşadı. Çek çalıştırıcı döneminde Slavia 2 kez Avrupa Ligi'nde, bir kez de Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonu da zirvede tamamlayan başkent ekibi bu sezon 10 oyuncuyu kadrosuna katarken toplamda 29 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Çek ekibiyle Fenerbahçe 2021-22 sezonunda Konferans Ligi'nde, 2024-25 sezonunda da Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi LASK Linz geçtiğimiz sezon 61 yıl sonra Avusturya Ligi'nde şampiyon oldu. Bu başarıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanan siyah beyazlar playoff turunda Celtic karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. LASK böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Dietmar Kühbauer bir yıl aşkın sürede yalnızca 3 maç kaybetti. Fenerbahçe sezon başında hazırlık karşılaşmasında LASK'ı 2-1 mağlup etti.
1: Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Siyah beyazlılar orta saha transferi için Pap Mater Sarı listesine ekledi.
2: Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların listesine eklediği isimlerden biri de Pap Mater Sarı. Tottenham forması giyen Senegalli orta saha için yoklama yapılırken bu bölgeye yapılacak transfer için önemli bir bütçe ayrıldı. Görüşmeleri Beşiktaş adına futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf sürdürüyor. Tottenham'ın Sar için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesi oyuncunun ve İngiliz kulübünün şartlarını yakından takip ediyor. Pap Mater Sarr, Tottenham yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Senegalli orta saha için teklif yapan kulüpler arasında Monaco ve Nottingham Forest da bulunuyor. Nottingham Forest cephesi oyuncuyu transfer konusunda ikna edebilecek mali güce sahip olduğuna inanıyor. 23 yaşındaki Pap Mater Sarr'ın Londra ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Beşiktaş yeni transfer hamlelerinden önce kadrosundan birkaç isimli ayrılmayı planlıyor.
3: Kadrosunu son olarak U23 kontenjanına uygun Ernest Pocu ve Fabio Miretti ile güçlendiren Beşiktaş yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetimin önündeki en önemli konuysa yabancı kontenjanında yer açmak. A takım kadrosunda şu anda 13 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş, transferde yeni hamleler yapmadan önce bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren El Musrati ve João Mário için kulüp arayışları devam ediyor. İki oyuncunun durumuna göre daha önce Jin Onana'da olduğu gibi karşılıklı anlaşarak ayrılık seçeneği de gündeme gelebilir. Kendisine kulüp bulması istenen Amir Hacı Ahmetoviç ile ilgili görüşmeler sürerken Milot Rashica ise gelen tekliflere henüz net bir yanıt vermedi. +4 yabancı kuralının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sağlanan serbestliğe rağmen ligdeki kontenjan hesabı Beşiktaş'ın transfer planlamasını doğrudan etkiliyor. İki yabancı oyuncuyla yollarını ayırması halinde lig kadrosuna bir yeni yabancı futbolcu ekleyebilmenin önü açılacak. Wilfred Ndidi için Beşiktaş'ın beklentisi ise çifthaneli bonservis rakamları. Ancak şu ana kadar yönetimin istediği seviyede bir teklif gelmedi. Son maçlarda attığı gollere rağmen performansı konusunda soru işaretleri bulunan Vaslav Černý

0: Çek futbolcu eski kulübü Rangers başta olmak üzere ilgi bulunmasına rağmen Beşiktaş'a ulaşmış somut bir teklif yok. Çerni cephesinde de şu aşamada takımdan ayrılma düşüncesi bulunmuyor.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke ve transferlere yönelik açıklamalarda bulundu.
2: İstediği rakamı verdik kendisine.
3: Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un gündemine dair konuştu. HT Spor açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı, teknik direktör Fatih Tekke ile herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi. Tekke'nin istifasına yönelik konuşan Doğan, Fatih Hoca Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Olaylara daha farklı bakıyor. Bir sürü kötü hakem kararı vardı ama her halükarda yenilmiş olduk. Sayın Fatih Tekke de üzüntüsünden kaynaklı bir anlık bir karar verdi. Tabii doğru olmadı. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Yolumuza devam ediyoruz, dedi. Konferans ligindeki hedeflerinden söz eden Ertuğrul Doğan, çok önemli yıldızları bünyemize kattık. Hedefimiz konferans liginde zirve. Gidebileceğimiz en iyi yere gideceğiz, şeklinde konuştu. Yapılacak golcü takviyesiyle ilgili ipuçları veren Trabzonspor Başkanı, hocamız Türkiye'nin en büyük golcüsüydü. Dolayısıyla hocamıza forvet beğendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Trabzonspor'a para kazandırabilecek, aynı zamanda geldiği zaman fayda sağlayabilecek transferler için uğraşıyoruz. Tecrübeli alternatifler de var ama çok iyi genç alternatifler de var. Bir aksilik olmazsa genç oyuncu olacakmış gibi duruyor, ifadelerine yer verdi. Başarı için birlik, beraberlik vurgusu yapan Ertuğrul Doğan, hedeflerimiz çok büyük. Sezon başındaki o kenetlenmiş havayı korumak durumundayız. Bu havanın bizi çok farklı bir noktaya getireceğine tüm kalbimle inanıyorum, dedi.
2: Bir pazarlık da yapmadık.
1: Sevgili izleyenler, şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'de 3. haftada Tümosan Konyaspor Kocaelispor karşılaşması saat 19'da başlayacak. Şimdi Konya Büyükşehir Stadı'na bir bağlantımız olacak. A-Spor muhabiri Ahmet Çelik'e bağlanacağız. Bize maçla ilgili detayları aktaracak. Sevgili Ahmet Çelik, kolaylıklar diliyorum. Söz senin.
4: Evet, bizler de sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Muhteşem maç yaklaşık olarak 27-28 dakika sonra başlayacak. Her iki takımın da parolasının 3 puan olduğunu belirtebiliriz. Konyaspor bugün evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. Takımlar yaklaşık olarak 1 saat önce buraya geldiler ve şu an itibariyle de ısınma turlarını yapıp hazırlıklarına başladılar. Ben ilk 11'lerden bahsedeyim. Konya'da Deniz, Uğurcan, Adil, Avaizm, Johan, Yevtoviç, Melih, Deniz Türüç, Koli ve Mulaka 11'lisiyle sahaya çıkacak. Kocaelispor ise Serhat, Ciksili, Zuku, Maklika, Haydara, Şov, Berkan, Suso, Agi, Gançavlo ve Baku ile ilk 11 ile maça çıkacağını belirtebiliriz. Her iki takımın içinde paralı 3 puan demiştik. Konyaspor 2 haftadan bu yana puan toplayamadı ve bugün de taraftarına bir 3 puan hediye etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'da Ahmet Spor'u yenmişti ve ligdeki ilk 3 puanını almıştı. Bunun için onlar da bu yükselişlerine devam etmek istiyorlar. Onlar da 3 puan paralosuyla sahaya çıkacaklar. Konya'da hava şu an itibariyle bulutlu ve hafiften de bir yağmurun yağdığını, yine aynı zamanda zaman zaman rüzgarın da etkili olduğunu belirtelim. Takımların maça çıkmasına kısa bir süre kaldı ve zorlu maç Konyaspor Medaş Büyükşehir Stadı'nda oynanacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Evet değerli izleyenler, Konya Büyükşehir Stadı'na bağlandık. Ahmet Çelik'e çok teşekkür ediyoruz ve yayınımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe Samsunspor deplasmanına gidiyor. Samsunspor maçı öncesi Samsunspor teknik direktörü Thors Denfink mikrofon başına geçti.
5: Not an easy league. I think I told before here that
6: kesinlikle Türk liginin ya da Türk futbolunun kolay olduğu düşüncesinde değilim ki daha önce de söylemiştim. Türk futbolu bence her geçen gün daha da iyi gidiyor. Zaten çok fazla yıldız da Türkiye'ye geliyor ve bu gelme sebepleri sadece para sebebiyle değil, aynı zamanda oynama stiliyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Stadyumlar full oluyor ve çok iyi bir enerji de oluyor stadyumlarda. aşamada. Yani bu sene özelinde ben sadece şampiyonluk adayı olarak Galatasaray'ı görmüyorum açıkçası. Tabii son 4 yılda şampiyonluğu peş peşe elde eden bir takımdan bahsediyor olmamıza rağmen ben bu senenin bu şekilde olacağı düşüncesinde değilim. Yani kolay bir şekilde şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü birçok takım çok fazla transfer yaptı ve çok ciddi yıldızlar kazandırdılar kendi takımlarına. Trabzonspor Salah'ı getirdi. Beşiktaş olsun, diğer takımlar olsun. Çok ciddi yıldızlar getirdiler kendi takımlarına. Ben bu sene şampiyonluk yarışının çok yakın gideceği düşüncesindeyim. Tabii bu benim problemim değil. Yani benim kendi takımıma odaklanmam lazım. Tabii bu karşılaşma özelinde şunu da söyleyebilirim. Bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle sahanın her alanında %100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Her anında %100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Sadece defans yaparak oynamayacağız. Ofansif anlamda da top bizdeyken kontra ataklara çıktığımızda hem ofansif hem defansif anlamda sahanın her anında ve her yerinde kusursuz bir performans göstermeye ihtiyacımız olacak. Elbette ki özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Onun dışında zaten genç bir kadromuz var ama iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Tutkulu bir takım olduğumuzu da söyleyebilirim. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak umarım rakibimize zarar verir, istediğimizi alırız. Some weaker clubs also.
1: I think this year. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın programı güncellendi.
7: Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak ilk hafta maçları nedeniyle daha önce 4. hafta programında açıklanmayan İstanbul Başakşehir Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlendi. Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle. 4 Eylül Cuma saat 20'de İstanbul Başakşehir Galatasaray mücadelesi oynanacak. 5 Eylül Cumartesi saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Saat 20'de ise Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması oynanacak. 6 Eylül Pazar saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor maçları oynanacak. Saat 20'de ise Trabzonspor Gençler Birliği'ni Kocaeli Spor'sa Samsun Spor'u konuk edecek. 7 Eylül Pazartesi saat 20'de Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Çaykur Rizespor'sa Korendon Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek.
1: Amili erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. 12 dev adam 2027 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur J grubundaki ilk maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça iyi başlayan milliler ilk çeyreği 27-13, devreyi de 55-34 önde tamamladı. İkinci yarı farkı arttıran Türkiye 94-66'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Elemelerin birinci turundaki ilk 6 maçını kazanan milliler ikinci tura da galibiyetle başladı ve elemelerdeki namağlup serisini sürdürdü. Türkiye ikinci turdaki ikinci maçında pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. Maçın ardından röportajları izleyeceğiz.
8: Evet, biliyorsunuz bu takım Uluslararası Basketbol Organizasyonu FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyor. Bu akşam da oynadığı basketbolla yapmış olduğu mücadeleyle burada yaratılan ortamdan bunu gösterdi. Öncelikle bütün oyuncularımı kutluyorum çünkü gerçekten bu akşam çok iyi basketbol oynadık. Taraftar gene müthişti, müthiş bir destek vardı. Sonuçta evet, Litvanya takımı eksikti belki ama Litvanya ekolü kadrosunda 2-3 tane de çok önemli Euroleague oyuncusu var. Tubelis gibi, Mateunas gibi. Ama oyunun başından itibaren net bir şekilde üstünlüğü elimize tuttuk ve bütün oyuncular çok ciddi anlamda katkı verdiler. Çok değerli bir galibiyet. 7'de 7 yaptık ama bu bizim için yeterli değil. Şimdi İzlanda var biliyorsun. Yarın İzlanda'ya gideceğiz. Zorlu bir deplasman. İzlanda her zaman için tehlikeli bir takım kendi sahasında. Şimdi konsantrasyonumuz tamamen oraya yönelik olacak. Evet, takımımı zaten hazır görüyordum. Bu takımın iskeleti Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımla aynı. Bir tek Alperen yok, onun yerine Yiğitcan var ki bu

0: akşam çok iyi oynadı. Larkin'in yerine de Flynn var. O da çok katkı verdi. Bu akşam bench'ten de çok katkı gördük. Evet, özellikle tabii Cedi Osman, Adem, Şeymus çok iyi oynadılar ama bench'ten gelen oyunculardan da başta Erkan olmak üzere çok ciddi anlamda katkı gördük. Ömer Faruk pot altını domine etti. Savunmada da herkes takım için oynadı ve çok net bir galibiyet aldı. Zaten bu kadar net bir galibiyeti böylesine Dünya Kupası eleme maçında Litvanya gibi bir ekole karşı almak için herkesin çok iyi oynaması lazım. Takım halinde çok iyi oynadı.
1: Ya gerçekten gururluyum bu takım parçası olduğum için. Çünkü her maç ayırt etmeksizin çok iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Bugün aslında skordan bağımsız bence çok zor bir maçtı. Çünkü her zaman tam kadro olmayan takımlara karşı oynamak çok daha zordur konsantrasyonu sağlamak. Ama bugün kalitemizi gösterdik. Yolumuza kalitesiz devam ediyoruz. Tabii konsantrasyon önemli. Çünkü İzlanda hep zor bir deplasman oldu. Çok hızlı, çok aktif basketbol oynuyorlar. Biz de rakibi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Umarım galibiyetle ayrılırız.
2: Tabii ki çok önemli galibiyet aldık bugün. Her ne kadar Litvanya tam takım gelmemiş olsa da sonuçta Litvanya ile oynadık. Zor bir rakip. Herkese gurur duyuyorum. Gerçekten başından beri çok iyi performans gösterdik. Maçı çok ciddi aldık ve elimizden geldiğince en iyi şekilde basketbol oynamaya çalıştık. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Şimdi İzlanda maçı var. Zorlu deplasman. Konsantre olmamız lazım. Tabii ki de çok mutluyum. İnşallah daha uzun süre bu milli takımın kaptanlığını yaparım ve umarım şampiyonluklarla taçlandırırım.
3: Herkes çok hazırdı. Gerçekten konsantrasyonumuz üst seviyeydi. Maçın en başından zaten o 10 sayılık farkı yakalamak bize hani oyun açısından bir rahatlık verdi. Herkes daha şutları daha özgür bir şekilde atabildi vesaire ama hani bence en önemli olan bu durumda hani karşı takımın işte eksik oyuncular onu bunu şeyi arkada bırakıp kendi oyunumuza fokuslanmaktı ve bunu çok iyi yaptı. Evet hani şu anda bence iyi bir ritimdeyim ve bir yandan da hani böyle bir katkı verilmek çok gururlandırıyor beni özellikle böyle bir taraftarın karşısında. Bir yandan da hani daha fazla yapabilmek istiyor insan ama gerçekten kazandığımız en önemli şey burada ve ona herkes bence elinden geleni yaptı. Ben de dahil olmak üzere. Bir yandan da hani bunu devam ettirmemiz gerekiyor çünkü 8'e 8 yapamazsak bu bir maç hani bütün her şeyi mahvedebilir. O yüzden dediğim gibi hani ben bireysel olarak buna fokuslanıyorum kazanmaya. Bir yandan da katkıma da çok mutluyum. Eurobasket'te bu kadar fazla katkı yapma şansım yoktu. O yüzden onun da şeyini çıkarıyorum, enerjisini atıyorum. Ne diyebilirim? Heyecanlıyım yani bir sonraki maç için de.
4: Öncelikle her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı. Öncelikle buraya gelen on binlerce taraftarımıza, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar takımımızı desteklediler. Daha sonra da ekranları başında bizleri yalnız bırakmayan, dualarını eksikmeyen tüm Türk halkına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Takımımız gerçekten iyi bir basketbol grafiğiyle yükselişini devam ettiriyor. Bugün de önemli bir takıma karşı, basketbol ekolü ülkesine karşı güzel bir galibiyet aldılar. Hedefimiz ilk günden beri geçen seneki elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hocamızı, bütün sporcu arkadaşlarımızı huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de maçtan önce ve şimdi de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza. Her maçta olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah pazartesi de tekrar İzlanda'ya karşı iyi bir performansla inşallah galibiyetle de ayrılırsak ülkemizi de basketbol anlamında mutlu etmiş oluruz. Yükselen grafiğimizi de devam ettirmiş oluruz. Sizlere de geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Buyurun Sayın Bakan.
5: Teşekkürler. Evet, güzel bir galibiyet. Milli takımımızı 12 dev adamı tebrik ediyoruz. Basketbol ekeli olan bir basketbol ülkesine karşı bu başarıyı elde etmek önemli. Milli takımımız ilk etapta 6'da 6 yaptı. Şimdi buraya da galibiyetle başladı. İzlanda deplasmanı var. Ondan sonra oynanacak maçlar İtalya başta olmak üzere. İnancımız şu ki milli takımımız Dünya Kupası'na katılacak. Orada da iyi işler yapacak. Zaten bunun işaretlerini 2025 yılında Avrupa ikincisi olarak vermişti. Gerçekten şu anda Avrupa'nın sıralamasında birinci sırada basketbol takımımız. Bunu da gösterdiler sahada. Onları tebrik ediyoruz.
6: A milli kadın voleybol takımı Polonya'ya 3-2 kaybetti. A milli kadın voleybol takımı 2026

0: 6. Jeff Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 5. maçında Polonya ile karşılaştı. Milliler karar setiyle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı ve grupta 2. oldu. Grubu 4 galibiyetle tamamlayıp bir üst tura çıkan milliler son 16 turunda Azerbaycan'la salı günü 19'da karşılaşacak. Evet sevgili izleyenler, devam ediyoruz. İlke Özyüksel Mihrioğlu Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi. Yüksel Mihrioğlu başarılarına devam ediyor. Avrupa şampiyonu milli pentatlet Çin'in Jiang kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde 1425 puan alarak finale çıktı. Ay yıldızlı sporcu Türkiye saatiyle 11.30'da final müsabakalarında madalya mücadelesi verecek. Sevgili izleyenler, ana haberin sonuna geldik. Bizden şimdilik bu kadar. Tabii A-Spor'da yayınlarımız devam edecek. A-Spor'u kapatmayın. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.
1: Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1946 yılı, Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul Karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Çok yoğun bir gündemin içerisindeyiz. Bir yandan maçlar oynanırken bir yandan takımlarımızın Avrupa kupalarında fikstürü belli oluyor. Bir yandan transfere dair acayip çalışmalar var kulüplerde. Misal Rafael Leao'nun bugün İstanbul'a geldiğini gördük. Galatasaray'da bir hareketlilik var. Fenerbahçe'de yine aynı şekilde üstüne konuşacağımız çok şey var. 2,5 saat boyunca canlı yayında olacağız. Mahmut Alpaslan ve Burak Kural konuklarımız, gündeme kendileriyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bu arada fonda görüyorsunuz. Fenerbahçe Samsun'da sevgili seyirciler, Avrupa'da Olympique Lyon deplasmanında elde ettiği galibiyetle beraber 18 yıl aradan sonra kendini Şampiyonlar Ligi'ne atan Fenerbahçe Samsun Spor maçı için Karadeniz'de söz Erdem Akbaş'ta.
3: Kerem Can Bulat, sana da iyi yayınlar diliyorum. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Tabi sen de bahsettin, Lyon karşısında alınmış çok önemli bir galibiyet vardı. 18 yıl sonra Fenerbahçe adını

0: Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da takımla beraber Samsun'a geldi. Yönetim kurulu neredeyse tam kadroya yakın bir şekilde Samsun'da, kalabalık bir kadro Samsun'a geldi. Mücadele yarın oynanacak. Fenerbahçe'ye tabi Anderson Talisca ağrıları sebebiyle kadroya alınmadığını ifade etti Fenerbahçe kulübünden. Yapılan bilgilendirme o şekildeydi. Talisca'nın Lyon maçında bileğine aldığı darbe sonucu ağrı hissetti ve son antrenmanın ardından da kadroya alınmadığı ifade edildi. Mert Günok takıma döndü. 2 haftalık sakatlık süresinin ardından Mert Günok takıma döndü. Samsun'da takımla beraber olacak Mert Günok. Çağlar Söyüncü kadroda olmayan bir diğer isim. Kerem Aktürkoğlu da hatırlayalım, travma geçirmişti çarpışma sonucu. Bugün kadroda olmayacak Kerem. Bir diğer oyuncu da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Samsun Spor deplasmanında kadroda yer almayan oyunculardan bir tanesi oldu. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size görüntüleri aktarıyor. Kalabalık bir heyet halinde geldi Fenerbahçe. Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde Samsun'a ulaştı. Lyon'un ardından rakip Samsun Spor hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde Fenerbahçe yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini de sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular motivasyonun, morallerin yerinde olduğunu söyleyelim Fenerbahçe'de. Lyon maçının yansımaları açıkçası takıma çok daha fazla motivasyon olarak da yansımış durumda. Yavaş yavaş oyuncular odalarına doğru geçti. Fenerbahçe yönetimi bugün Samsun'da olacak. Yarın da mücadeleyi protokol tribününden takip edecek Fenerbahçe yönetimi. Sarı lacivertli ekipte kadroda olmayan oyuncuları da saydık. Marco Asensio'yu söylememiştik, onu da atlamayalım. Marco Asensio da sakatlığı sebebiyle yok. Asensio'nun da bir süre sonra takıma dönmesini bekliyoruz. Jadon Osterwold de yok. Yine Jadon'la alakalı Roma'ya gitti oyuncu. Orada devam eden bir transfer teması var. Hala devam ediyor süreç. Jadon Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Jadon Osterwold, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anderson Talisca da kadroda olmayan oyuncular diyelim. Ben sözü size bırakayım. Fenerbahçe takımı oteldeki yerini aldı. Yarın gün boyu yayınlarımız olacak. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Kerem Can Bulat.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a aktardıkları için. Fenerbahçe Samsun'da yarın 21.30'da oynanacak mücadele öncesi sarı lacivertli takıma da bir göz atma imkanımız oldu. Erdem tüm detayları bizimle paylaştı. Bugünse haftanın en ilgi çekici maçlarından biri oynanacak. Saat 21.30'da iki sarı kırmızılı ekip İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Emre Kaplan'a gidiyoruz. Samiyen'de Doğancan Bingöl'le beraber mücadele öncesinde son detayları bizimle paylaşacaklar. Söz Emre Kaplan'da.
2: Kerem teşekkürler, biz de Rams Park'tan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi haftanın ismiyle en çok heyecan veren maçlarından bir tanesi Galatasaray Göztepe mücadelesi saat 21.30'da başlayacak. Stadyum çevresi artık hareketlenmeye başladı. Galatasaray'da aslında sezon başından itibaren özellikle transferlerle ilgili konulardan taraftarın bazen sistemleri oluyordu. Biraz daha negatif atmosferler gördüğümüz oldu sezonun ilk maçında ve öncesindeki hazırlık maçlarında, ama bugün itibariyle bu hava daha pozitif bir noktaya evrilmiş durumda. Rafael Leao'nun transferiyle birlikte, ki bugünü aslında Galatasaray adına o noktada ikiye ayırabiliriz. Öğle saatlerine kadar yeni yıldızına, yeni süperstarına kavuşmanın heyecanını yaşadı Galatasaray taraftarları. Şimdi ise tabii ki maç heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini almıştı Galatasaray Erzurum deplasmanında. Bugün bir yenisini eklemek istiyor. Sevgili Doğancan Bingöl yanımızda. Yeni Asır gazetesi muhabiri. Kendisiyle de Göztepe'yi konuşacağız. Ben Galatasaray'la ilgili detaylara gireceğim ama misafir sayılırsın. İzmir'den geldiğin için önceliği burada sana vermek istiyorum. Göztepe çok istenilen başlangıcı yapamadı. Geçtiğimiz sezona oranla en azından. Yavaş yavaş tabii ki devam eden bir süreç var. Neler söylersin maç öncesi?
3: Ya şöyle, öncelikle zaten İzmir'e kıyasla İstanbul havası oldukça serin. Bu açıdan serin bir İstanbul bizi karşıladı. Göztepe'de şu an böyle bir ilk iki hafta böyle biraz donmuş durumda tabiri caizse. Çünkü özellikle hazırlık dönemi Slovenya'da geçirdikleri kampta, İzmir'deki hazırlık maçlarında çok olumlu bir görüntü vermişti. Ama ligin ilk iki haftasında bu performansı tam olarak sergileyemedi. İlk

0: Hafta Samsun Spor müsabakasında 3-3'lük bir gol düellosuyla bir puanı alarak İzmir'e döndü. Taraftar önündeki ilk karşılaşmada Gençler Birliği maçında bir penaltı almasına rağmen o penaltıyı gole çeviremedi ve ardından gelen golle müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Tabii bu beklenen bir sonuç değildi. Moralleri bozdu. Camiadan edindiğimiz bilgilere göre yani şu an yeni transferlerin tam olarak takıma o beklenen istenilen seviyede adapte olamadığı yönde bir geçiş dönemi olarak değerlendiriliyor. Göztepe bir sistem takımı. O sistemi oturtmak için, o sistemi yerleştirmek için biraz zamana ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Bu yüzden Göztepe'nin şu an o zamanı geçirmesi ve tekrar ligde o eski iddialığı geçen sezonki gibi ondan önceki sezonki gibi Avrupa potasına yaklaşması beklenen Göztepe'nin tekrardan ayağa kalkmasını bekliyoruz. Tabii bu karşılaşmanın da Göztepe için oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü izleyenler bilir ki İzmir'le İstanbul arasındaki rekabet oldukça yüksektir. Yani İzmir takımları özellikle Göztepe işte Galatasaray karşılaşması diğer İstanbul takımlarıyla olan müsabakalara ekstra bir motivasyonla hazırlanır. Bugün de aynı şekilde hazırlandılar ve taraftar da bu doğrultuda aynı şekilde hazırlandı. İzmir'den sabah saatlerinde yola çıkan, dün akşamdan yola çıkan taraftarlar bugün Ramspark'ta tribünün, deplasman tribünün tamamını dolduracaklar ve burada gene Göztepe taraftarı varlığını gösterecek diyelim. Karşılaşma nasıl geçer? Göztepe o bildiğimiz oyununu oynamaya devam eder. Tabii ki karşısında Galatasaray'ın olduğu bilinciyle birazcık daha kontrollü durdurup sonra bir skor üretmek için mücadele edecektir Göztepe. Karşılaşmada tabii ki buradan alınacak 3 puan ilk 2 haftadaki olumsuz tabloyu da unutturur. Böylece Göztepe sezona tabiri caizse yeniden sıfırdan başlamış olabilir diyelim.
1: Kadro ile ilgili bir değişiklik bekliyor musun? İlk 2 haftaya nazaran herhangi bir değişiklik yapacak mıdır hoca? Senin öngörün ne bu konu?
0: Ya şöyle, Göztepe'nin şu an bu sezon başında yaşadığı sıkıntılardan biri şu. En çok güvendiği yerlerden biri savunma ve savunmada Göztepe sıkıntı yaşıyor. Geçen sezon ligin en az Galatasaray'la beraber en az gol yiyen iki takımından biri. Galatasaray birinci, Göztepe bu anlamda ikinci sıradaydı. Tabii savunmada eksikler oldu. Heliton takımdan ayrıldı. Onun yerine Sonko Sundberg takıma monte edildi. Hazırlık maçlarında da güzel bir performans sergilemişti ama ilk haftada yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemedi ve savunma alarm vermeye başladı. Önce Sonko'nun eksikliği. Daha sonra geçen hafta Gençler Birliği karşılaşması Godoy'nin bacağına aldığı bir darbe nedeniyle bugün Galatasaray karşısında forma giymeyeceğini biliyoruz. Yani değişiklikler olacak ve savunma anlamında değişiklikler bekliyoruz. Muhtemel 11'i saymam gerekirse kalede Luka'yı, savunma üçlüsü olarak Taha, Bokele, belki Miroşi'yi, belki genç altyapıdan yetişen isimlerden Ege Yıldırım'ı sahada görebiliriz. Tabii bunu son kararı verecek kişi teknik direktör Stanimir Stoilov'dur. Sağ tarafta Arda Okan, orta sahada Matos, Miroşi, sol tarafta geçtiğimiz hafta Gençler Birliği karşılaşmasında basın toplantısında Stanimir Stoilov açıkladı. Çerni'nin takımdan yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılacağını, hatta hafta içi Bundesliga ekibi Çerni'nin Mainz'la anlaştığı yönünde bir bilgi geldi. O yüzden Çerni yerine Akanır'ın, yeni transferlerden Akanır'ın forma giymesini bekliyoruz. Ön bölgede Efkan, Henrique ve Armstrong olmasını bekliyoruz diyelim ve sözü sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Hem değerlendirmeler hem de bilgiler için. Galatasaray cephesine dönecek olursak, dediğim gibi geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini kazandı Sarı Kırmızılılar. O maçtaki kadroyu bugün Okan Hoca'nın çok fazla değiştirmesini beklemediğimizi söyleyelim. Hatta aynı 11'le sahada olacak gibi gözüküyor Galatasaray. Rafael Leao sağlık kontrolünden geçtikten sonra buraya gelecek. Taraftarı selamlayacak. İlk buluşmasını bugün gerçekleştirecek. Aslında tabii ki havalimanında bir buluşma oldu ama stadyumda taraftarla ilk kez bugün yan yana gelmiş olacak Rafael Leao. Bir diğer yeni transfer Batrakov, Erzurum maçından bir gün önce İstanbul'a gelmişti ve o maçın kadrosuna dahil edilmemişti. Bugün maç kadrosunda kendisine yer bulacak. İlerleyen dakikalarda da süre almasını bekliyoruz. Hemen muhtemel 11'den de bahsederek yayınımızı noktalayalım. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da her zaman olduğu gibi. Savunmanın sağında Roland Şalay, solda İsmail Yakup.

0: Savunmanın merkezinde stoperlerde Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez. Orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina. Önlerinde Gabriel Sara. Sağda Yunus Akgün. Solda Barış Alper Yılmaz. İleride ise Victor Osimhen şeklinde bir 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını bekliyoruz. Kapalı gişe olarak oynanacak mücadele. Güzel bir hava var. Taraftar sayısı da şu an itibariyle artmış durumda. Stadyum çevresinde Galatasaray taraftarları maç saatini bekliyorlar. Biz de buradan yansıyan detayları aktarmaya gayret edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a aktardıkları için. Hakikaten çok çok önemli bir karşılaşma. Galatasaray ligin ilk haftasında Çorum'a karşı puan kaybetse de Erzurum deplasmanında rahat kazanmıştı. Göztepe mücadelesi daha farklı dinamikleri de içeren bir karşılaşma olabilir. Transfere dair de konuşacağımızı belirteyim ama belki çok küçük bir girizgah yapabiliriz. Galatasaray-Göztepe maçı için bunu söylüyorum. Hocam, futbol severler beklentilerini nasıl bir seviyede tutmalı? Bir taraftan Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek son şampiyon Galatasaray var. Diğer tarafta hep ligde bir potansiyelini gördüğümüz, hatta birçok takıma göre daha yukarıda olduğunu hissettiğimiz bir Göztepe'yi izleyeceğiz. Ne vaat ediyor bu akşam biz futbol severleri? Normal şartlarda böyle eğlenceli bir maç izleme beklentim var benim içten içe.
2: Ha, kesin o şekilde olur. Çok fazla duran bir maç olmaz. İki takım da oynamak isteyen, hücuma çıkmak isteyen takımlar. Göztepe'nin biliyorsun çok faullü oynadığını hepimiz biliyoruz. O hücum faulleri var, rakip çıkarken yaptığı fauller var. Oyunu daha çok böyle durdurmaya ve kendi oyununu kontrol ettirmeye giden bir takım. Fakat tabii karşısındaki rakip de Galatasaray. İyi başladı mı başlamadı. Erzurum'un galibiyettir ama hiç aldatmasın. Bu sefer karşısına daha dinamik, daha çetin bir rakip görecekler. Burada tabii her zaman anlatmaya çalıştığımız gibi orta sahaların eğimiyetleri öne çıkıyor. Göztepe arkadaşımız da anlattı. Evet, iyi bir takım, aktif bir takım fakat üçlü oynadıkları için bir daha fazla o üçlüyü bir türlü iyi bir organize edemiyorlar. Bu geçen sezonda vardı. Bakalım bu sezon onu nasıl toparlayacaklar. Galatasaray'ın bir Osimhen faktörü var. Şöyle söyleyeyim, 3'e 1 diyeyim ben. Üçünü de her zaman için toparlayıp alıp oradan pozisyon yaratabilecek bir olaydı. Tabii Galatasaray'ın orta sahası önemli. Kimlerle oynayacak? Geçen haftaki gibi çıkarsa bilemem orta saha ne kadar sizi toparlar. Ama elinizdeki mevcut kadro bu. Güzel bir maç olacak ama. İyi bir maç geçer.
1: Burak Kural, normalde şampiyonluk adayı olan takımlar için iç sahada bu maçı kazanır deriz. Genelde kazanırlar. Ama bazen sürprizler de yaşanabilir. Galatasaray için gönül rahatlığıyla Galatasaray maçı kazanır diyeceğim bir 90 dakika mı bu?
3: Ya bence hiçbir maç öyle bir maç değil ama tabii bazı maçlar diyebilirsiniz. Ama futbol bu. Göztepe istediği gibi başlamadı. Ve bu sezonda bir şekilde hani 3. haftada olsa lige ufak ufak girmesi gerekiyor. Gerçi şunu da söyleyelim tabii. Samsunspor beraberliği normal bir beraberlik. Burada Gençler Birliği'ne mağlubiyet tartışılabilir.
1: Evet.
3: Yanlış hatırlamıyorsam içeride kaybettiler.
1: Doğru.
3: Gençler Birliği'ne. Bu tartışıldı. Çünkü Göztepe'nin içeride taraftarla birlikte çok zor bir deplasman olduğunu biliyoruz. Stat tam bir Anadolu takımı stadı. Kutu gibi bir stat. Ve çok da aynı anda koro şeklinde tezahürat yapabilen çok güçlü bir seyircisi var. Göztepe'nin aidiyeti yüksek bir seyircisi var. Bu anlamda orada kaybetmek tartışılabilirdi ama Gençler bir de baktığınızda ilk hafta Fenerbahçe'yi mağlup etti. Gerçekten 3 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmemiş bir takım. Böyle bakmak lazım olaya. Onun için ben hani Göztepe'nin kağıt üzerinde evet istediği gibi başlayamadığını kabul ediyorum ama çok ekstra bir durum olmadığını düşünüyorum. Bugünkü karşılaşmada da burada ekstra bir motivasyon olacak oyuncular için, Göztepe'deki oyuncular için. Çünkü çok önemli bir deplasman. Hani oynaması da keyifli bir deplasman. Müthiş bir taraftarın olduğu, zeminin güzel olduğu, bir de hava da futbol için çok elverişli. Hafif serince bir hava.
1: O aşırı sıcak günleri geçiyoruz evet. Galiba yavaş yavaş.
3: Yani tabii olabilir ama dediğimiz gibi çok ekstra bir sıcaklık da yok. Hele İzmir'e göre değerli Göztepe muhabiri arkadaşımızın söylediği üzere daha rahat bir hava olduğundan dolayı Göztepe'de bir şeyler yapmak isteyecek ama Galatasaray'ın da puan hani henüz ligin başı ama evde bir defa bir ilk hafta beraberlik aldığı için burada da bir şekilde mutlaka kazanmak istiyor ve tabii ki de mutlak favorisi maçın. Yani mücadele kısmını detaylandırırız ama tabii Göztepe'nin biraz da bozucu, rakibin oyununu bozan, daha ağır oynayan, çok adamla topun arkasına geçen ve az gol yiyen, ligin en az gol yiyen takımlarından biriydi. Son 2 yıl hatta TFF 1'likteyken de böyleydi ama Göztepe'nin en büyük problemi gol atmak biliyorsun. Geçen seneye baktığında altındaki birçok takım bile Göztepe'den fazla gol atmıştı nereden bakarsan. Bu sezon 3 golle başladılar ama bakalım bugün karşılaşmada neler olacak. Tabii özellikle stoperdeki eksiklik de önemli Göztepe için. Onu bu sezonu nasıl kapatacaklar bakmak lazım.
1: Bu arada saat 19 itibariyle Konya Spor Kocaeli Spor karşılaşması başladı. Bunu da belirteyim ve 0-0'lık beraberlikle şu dakikalarda oyun devam ediyor ki mücadelede 16. dakikaya geldik. Deniz Uğurcan, Avazyem, Adil Anzuana, Deniz Türüç, Deniz Ertaş kaleci, Deniz Türüç, Yevtoviç, Melih Gonsalves, Koli ve Muleka 11 ile ev sahibi Konya Spor sahada. Serhat, Dikstel, Zokru, Maglika, Haydara, Şov, Sousa, Berkan, Sisoko, Baku ve Agye'yi 11 ile de Kocaeli Spor'u izliyoruz. Galatasaray Göztepe mücadelesine dair muhakkak uzun uzun konuşacağız ilerleyen bölümde, onu söyleyeyim. Ama transfere dair gelişmeler de var. Şampiyonlar Ligi fikstürü de belli oldu. Tüm bu konuları masaya yatıracağımız bir program olacak. Ama Konya Spor Kocaeli Spor maçı biz futbol severlere ne vaat ediyor? Biraz da bunu konuşalım isterim. Konya Spor Rize Spor'a kaybetmişti hocam. Sonrasında Fenerbahçe deplasmanında 4-2 mağlup oldular. Son bölümde pozisyonlar da yakaladılar. Bir potansiyeline hep inandığımız ama onu görmekte zorlandığımız bir takım Konya Spor son yıllarda. Kocaeli Spor'sa Başakşehir yenilgisinin ardından Ahmet Spor'u mağlup etti. Moralli geldiler Konya deplasmanına. İlk düdükten önce bu maç sizde nasıl çağrışımlar yapıyordu?
2: Çok kısa bir gözle baktığımız zaman biraz korakor geçen bir maç oldu. İkili mücadelesi fazla olan bir maç. Konya Spor'da tabii tedirgin gördüğümüz kadarıyla çok fazla önde değil de rakibin hata yapmasını bekleyen bir tarzda, çok da fazla içine giremiyoruz maçın tabii haliyle. Zevkli bir maç, şu şekilde zevkli bir maç, duran bir maçtı. Bazısı bilirsin çok fazla geride beklerse, evet, bir rakibin oynamaya çalışır, attın kontrataklarla ama bu öyle gözükmüyor. İki takım da hücuma çıkmak istediler ama tabii çok fazla da top kayıpları var izlediğimiz kadarıyla. Artık hani derler ya, kim kazanırsa, gol atarsa o maçı götürür, kazanabilir diye. O seviyede bir maç yani, iki takım da kazanma şansı yüksek.
1: Ama yine Konya'nın bir kaybetmeme isteği düşüncesi de sanki.
2: Bence öyle bir öyle gözükmüyor. Başlangıç gözükmüyor, o şekilde gözükmüyor. Değil.
1: Burak Kural.
3: Tabii şimdi maçı çok net bir gözle izleyemiyoruz ama gördüğümüz sekanslarda özellikle Konyaspor geriden oyun kurmak istiyor ama Kocaelispor ön alanda adam adama ön alan baskısı yapıyor ve geriden oyun kurdurtmuyor. Biliyorsun İlhan Palut takımları geriden oyun kurmada çok mahir takımlardır. Pas destek oyunu iyi oynar. Ama Selçuk İnan oynatmamaya çalışıyor, çıkartmamaya çalışıyor. Şu ana kadar en çok dikkatimi çeken şey o.
1: Bir günün maçlarına göz atalım mı? Önümüzdeki saatler hangi karşılaşmaları beraberinde getirecek? Hatta 1-2 mücadelenin skorundan da ben yerime oturduktan sonra bahsedeyim. Dikkat çekici 1-2 netice var Avrupa'da. Kayseri Spor Bursa Spor mücadelesi 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. İstanbul Spor Fatih Karagümrük maçı gollü başladı. Durum 1-1. Konya Spor Kocaeli Spor karşılaşması ise dediğimiz gibi 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Konya Spor'un 4 şutu var bu arada ama hiçbiri isabetli değil. Kocaeli Spor henüz bir şut fırsatı yakalayamadı geride kalan bölümde. Saat 19.30'da Premier Lig'de Tottenham yeni transferleriyle bu sezon neler yapacağı çok merakla beklenen bir takım. Geçmişe göre fazlasıyla zayıflamış görünen ama ilk hafta Liverpool'dan puan alan Newcastle'la karşılaşacak. Bundesliga'da Borussia Dortmund Hamburg maçı var. Aynı saatte 19.30. İtalya'da Fiorentina, Frosinone ve Monza Udinese karşılaşmasının yanı sıra Sassuolo Torino maçını da izleyeceğiz. Hollanda Ligi'nde ise AZ Alkmaar evinde Go Ahead Eagles'la kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de ilginç maçlar var, enteresan neticeler var. Bu arada Kayseri Spor'un Bursa Spor karşısında 1-0 öne geçtiğini gördüm ama galiba gol geri alındı. Bakarız, bilgisine ulaştığımızda paylaşırız. Liverpool Forest maçı 2-2 bitti. Golün iptal olduğunu arkadaşlarım söyledi. Kayseri Bursa maçı 0-0'lık beraberlikle devam ediyor. Liverpool 2, Nottingham Forest 2, Bournemouth 1, Everton 1 ve günün ilginç skorlarından biri Coventry City 0, Hull City 1. Premier Lig'e geçtiğimiz sezon sonu

0: da Championship finalini kazanarak yükselen Hull City'den neredeyse kimse pek bir şey beklemiyordu. Manchester United'ı yendikten sonra Coventry deplasmanında da 1-0 kazandılar. Sergei Yakirovic yönetiminde lige mucizevi bir başlangıç yapmış oldu kaplanlar bu şekilde. Burak Kural, hakikaten enteresan netice. Böyle kadro kalitesi ve bütçeye baktığında Premier Lig'de bütün otoritelerin açık ara sonuncu olacağını düşündüğü bir takım. Ama 2'de 2 ile lige giriş yaptı.
1: Öyle, Premier Lig otoritelerinden biri de sensin. Senin fikrini de almak isterim ama ben Jakirovic hocayı çok beğeniyorum. Yani minor liglerde şampiyonluklar olan bir teknik adamdı. Tıpkı Stoylov gibi. Bu tip adamlar, her zaman düşünmüşümdü yani bu tip teknik adamları getirmenin ne kadar önemli olduğunu. Jakirovic de özellikle Kayserispor'da çok iyi işler yapmıştı biliyorsun. Geldiği dönemde. Sonrasından da Hull City'ye geçti. Orada bir Championship şampiyonluğu. Yine bir şampiyonluk. Herhalde kariyerindeki 3. ya da 4. şampiyonluk. Ya zaten buraya geldiğinde çok Fenerbahçe'den çok önemli bir puan almıştı hatırlıyorsam, birçok eksiğe rağmen. Orada farkını göstermişti. Burada tabii teknik adam scouting'inin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Orada hocaya orada bir deneyim olmaması rağmen, Avrupa'da öyle o tarz bir deneyim olmaması rağmen, Championship'inde yani Tier 2 seviyesindeki en güçlü, en sert lig olmasını düşündüğünde böyle bir transfer, Türkiye'de yaptığı çıkışı ve onun neler yapabileceğini hayal edip buraya getirmek de çok büyük bir yönetim başarısıdır.
0: Bu arada Championship'te de Burak Hocam böyle orada da 17-18 maksimum olur gibi bakılıyordu yani.
1: Tabii tabii.
0: Kimse yani Championship'te de playoff oynasın. Tabii. Oradan Premier Lig'e yükselsin. Öyle bir beklenti yoktu yani.
2: Yani müthiş. Sonradan şaha kalktılar.
0: Tabii tabii.
1: Müthiş bir burada hoca performansı, gerçekten tebrik etmek lazım. Bu sezon da eğer böyle devam ederse, belli bir noktaya getirirse zaten oranın hocası olur. Ve çok büyük bir olay olur yani. 2 sezon önce Kayserispor'da hocalık yapıp 2 sezon sonra Premier Lig'de kalıcı bir hoca olmak inanılmaz bir durum olur yani.
0: En kötü senaryo ne biliyor musun? Bir şekilde takımı ligde tutma yarışında iddialı bir şekilde son haftalara getirsin. Ama ligden düşsün. Orada devam etmese bile Championship'in en iyi takımına da gidebilir. Değil yani mi? Böyle banko Premier Lig yapacak seviyede belki düşmüş güçlü bir takım. Öyle bir şey de olabilir. Ya da Premier Lig'de de kalabilir. Ama tabii Hull City Premier Lig'de kalırsa bu da inanılmaz bir başarı olur. Onu da belirteyim. Bu arada Kocaeli Spor bir duran toptan gole çok yaklaştı. Çok ekstra bir kurtarış var. Kaleci Deniz gole izin vermedi. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Yakirovic Hoca ve Hull City için ne düşünüyorsunuz Mahmut Alpaslan?
2: Hoca ile ilgili ben Fevzi ile konuşmuştum. Fevzi onunla birlikte çalıştı. Kayseri kaleci Fevzi vardır ya.
0: Evet. O, Fevzi Tuncay.
2: Bugün Pendik'te, Pendik Spor maçındaydık. Yan yana maç seyrediyor dedim. Ya nasıl? Hocam dedi, müthiş bir hoca. Gerek dedi iletişimi, gerek sağ çalışması, gerek bütün herkesle kontakları mükemmel bir hoca dedi. Yani bilgisi, sağ içi çalışıyor. Zaten önemli olan bir futbol takımı için sağ içi çalışmaları. Sağ içi çalışmalarınızı verdikten sonra zaten o sağ içi çalışmaları sizin taktik olaylarınızı seyreder. Sadece tahtada çalışın, taktiğinizi verin ama sahada hiçbir şey yapmazsanız oradan da hiç verim alamazsınız. Sadece sözlü olur. Hani bizler çok konuşuruz ya, oraya gider o iş. Ama önemli olan pratikteki sizin başarınız ve pratikte iyi sunumlar yapmanız. Her maçın her maçın rakibine göre çalışma organizasyonları çok iyi yaptığını, iyi analizcisinin olduğunu bunlara birebir anlattı. Tabii herhalde bu kimsenin senin dediğin gibi beklenmeyen bir şey ama bunun sürekliliği önemli. Herhalde bir iki takviye daha yapacaklar diye söyleniyor ama bilmiyorum yani. Onlarda transfer yarın mı bitiyordu? Yok. Pazartesi mi?
0: Pazartesi.
2: Pazartesi. Bir iki transfer görüşmeleri varmış yani, bir yerlere monte etmek istiyorlar. Abi büyük bir başarı. O başarının da devam edilmesi önemli. Biliyorsun ilk çıkanlar her zaman için bir iki hafta veyahut da beş hafta iyi gibi gözükürler. Ama ondan sonra tempo, o ağırlık biraz fazla ağır gelir. Ama hoca o tarzda birisi değilmiş yani. Hocadan yola çıkıyorum. Yapmış olduklarından daha doğrusu başarılı bir hoca. İnşallah başkan da orada takımınla birlikte zirveye gider. Zirveye demeyelim de orta bir sıralarda kalırlarsa çok büyük bir başarı onlar için. Çünkü biliyorsun İngiltere yani her hafta aynı tempoyu vermek mecburiyetindesin. Her
0: 17.
2: hafta.
0: 17. olması bile çok iyi ama yani bu takımla 13. 12.

0: ikinci olursa yani neredeyse şampiyonluğa eşdeğer bir iş yapmış olur sezon sonunda. Olur mu bilmiyorum. 2-2 güzel, gol yemeden maçları kazanmak güzel, United'ı yenmek de çok keyifli olsa gerek. Ama yine de sakin olmak lazım. 2-2 yaptık. Son iki gün transferi boş geçelim düşüncesi kesinlikle olmamalı.
1: Ummadığın anda bir dileyelim. 3-3 geri gidebilirsin.
0: Olabiliyor.
1: Yani orası olabiliyor. Öyle. Ölü bir yük orası.
0: Ligin çok başındayız ama bu 6 puan normal mücadele, ligde kalma mücadelesi, burada bile çok yardımcı olur sezon sonunda. Bakalım, takip ediyor olacağız. Haftaya da hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Aston Villa'yı konuk edeceklerini de belirtelim. Birmingham ekibi de biraz karışık. Böyle transferler var, gelenler gidenler en randımanlı görüntüsünde değil. Onlara da bir sürpriz yapabilirler. Neden olmasın diyelim. Rafael Leao'yu konuşalım biraz. Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Portekizli oyuncunun, sarı kırmızılı takımın uzun süredir bir ilgisinden bahsediliyordu. Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı Rafael Leao'nun. Milan'da çok iyi sezonları var. Böyle insanları çok şüphede bıraktığı dönemleri de olmadı değil. Bir iki ay önce ben alanı mahcup eder demiştim Rafael Leao bir yayında. Önüme de çok çıkabilir. O yüzden saklamakta ihtiyaç duymuyorum bu düşüncemi. Benim kafam çok soru işaretiyle dolu oyuncuyla ilgili. Yine aynı kanaatteyim. Bilmiyorum hocam, Galatasaray ondan ne beklemeli, ne alabilir?
1: Ben şöyle gireceğim konuya. Galatasaray rakiplerine, 3 tane büyük takıma öyle bir transfer sirkülasyonu sundu ki 4 seneden beri şampiyonluklar getirdiği üst seviyedeki oyuncular ve diğer 3 büyük takımımızda bunun arkasında kalmaması için yüksek harcamalarla transferlere mecbur kaldılar gitme. Galatasaray da burada bir ilki başarıyor. Yani bir transfer nasıl söyleyeyim sana, dünya ve hatta Avrupa piyasasında seyrettiğimiz oyuncuları diğer takımlarımızın transfer olmasına sebebiyet verdi. Yani Galatasaray yetişmeleri için, onların o seviyeye gelmesi için o tarzdaki oyuncuları transfer. Mesela bir Lukaku geldi. İşte Greenwood öbür tarafta, Veselovic, ne bileyim, Tromsert, Trabzon'un yaptığı transferler, Enzo Fabiano, hani bunlar hakikaten büyük. Ne der? Galatasaray'ın gösterdiği o transfer başarıları ve zirvede olmaları, bu zirveyle yarışmalar içinde bu tarzdaki oyuncuları getirmek mecburiyetine kaldı. İnşallah bütün takımlarımız bu oyunculardan başarıları alırlar, performans alırlar. Öbür tarafa Leo'ya gelirsek, Kerem, bazı futbolcular vardı bilirsin, olduğu yerde çok uzun süredir belki de o çıkışları yakalayamayabilirler, kalabilirler. Leo'nun hepimizin bildiği gibi belli bir oyun bölgesinde tıkılıp kalan ama kendisini verdiği zaman da neler yapacağını hepimiz biliyoruz. Galatasaray'da enteresan bir olay var. Dışarıda konuşulan kafası iyi değil, kafası kırık denir, şu denir, bu denir ama Galatasaray kapısından içeri girdiğin zaman o halatıya Galatasaray öyle bir sarmalıyor ki oyuncuları. Buradan da bir canavar çıkıyor topçulardan. Hiç ummadığım bir performanslar geliyor. Bunların çok örneğini yaşadık ve çalıştık onlarla da. Yani ben Leao'nun burada Milan'daki gösterdiği son dönemdeki performansların daha hızlı ve çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şunu konuşuruz. Orası mı ilzemdi yoksa başka bölgeler mi?
0: Kesinlikle.
1: O esas onu katkı.
0: Ayrı bir konu, onu da konuşalım.
1: Tabii o esas orası ama Leao burada çok çok fazla iş yapar. Hele Osimhen'le birlikte. İstersen onu yanına da sokabilirsin, arkadan da oynatabilirsin. Oyun gidişatları veyahut da oyuncuya mahsus çalışmaları hoca yapar bunları. Bir sürü alternatifleriniz var oynatabileceğiniz ama ben şöyle düşünüyorum. Onun burada Milan'da gösterdiği o sorunlu işareti burada yaşayacağını tahmin etmiyorum. Galatasaray onun bünyesinde içerideki oyuncularla birlikte kapatacağını düşünüyorum ve burada çok verim alacağını düşünüyorum ve Galatasaray da verimli olacak.
0: Burak Kural, yetenekleriyle ilgili bir şüphemiz olan bir oyuncu değil Rafael Leao. Ama mentali, dediğimiz gibi, hoca Galatasaray onu tolere eder diyor. Göreceğiz zaman içinde ama orada bazı soru işaretleri var. Bir de profil olarak uygun mu? Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Oyuncuyu nasıl bilirsin?
2: Oyuncuyu bir defa atletik, çok kuvvetli bir oyuncu, süratli bir oyuncu. En önemli özelliği atletizm oyuncunun. Kuvvetli bir oyuncu, yani birebir de etkili olabilen. Alanda da çok etkili olabilir ama dar alanda hücum etmeyi de bilen bir oyuncu. Çünkü büyük takım tecrübesi var Milan'da. Baktığında çok etkili bir oyuncu tabii ki. Ama iki sezon önce zaten ondan önceki sezonda iyiydi.

0: Geçen sezon bir düşüşü var. Zaten bu düşüş olmasa da Serie A'dan dönmezdi. Günün sonunda bu tip oyuncular ya bir takımlarıyla sıkıntı yaşayacaklar ya performans düşecek ki bize, bizim ülkemize yolları düşsün. Bu anlamda baktığımızda aslında gücü, kuvveti, süreti tam Türkiye Ligi'nin aradığı özellikler. Biz de biliyorsun atlet olacaksın, fiziğin kuvvetli olacak. Şöyle bakalım işe, mesela Barış Alper Galatasaray'ın işte son şampiyonluklarında son derece etkili ve ön plana çıkan bir oyuncu noktasında. İşte Osimhen yine gücü, kuvveti, atletizmi, ligi gerçekten sadece ligi de değil yani Avrupa'da da çok etkili oldu ama ligde de ya tutamıyorsun oyuncuyu. Şimdi bizim ligimizde özellikle bu tarz oyuncular çok ciddi fark oluşturuyorlar. Bu anlamda da Rafael Leão'nun mental bir sıkıntı yaşamazsa fark oluşturabileceğini düşünüyoruz. İki seçenek var. Çok da fazla seçenek yok. Ya Zaha gibi olacak ya Osimhen gibi olacak. Yani Zaha gibi olursa verim vermez. Zaha da biraz sıkıntılı bir oyuncu.
1: Tabii,
0: sen daha iyi biliyorsun geçmişini. Ama Leão da eğer o sıkıntılarını geride tutarsa ve kendini tam olarak burada iyi hissederse çok ciddi derecede iş yapabilecek bir oyuncu. Özellikle Avrupa'da kontratak oyununda da ki Galatasaray'ın ileride değiniriz. Çok ciddi böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Geniş alana hücum edecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bu anlamda zaten Osimhen'in böyle bir özelliği var. Barış'ın da var tabii ki ama Leão Barış'a göre daha bitirici, daha böyle son noktada daha iyi bitirebilen bir oyuncu. O anlamda çok ciddi bir, özellikle kontratak oyununda çok ciddi bir silaha sahip oldu Galatasaray.
1: Tam bunu hayal ettirmese de Sané'de de var o özellik.
0: O Sané'de tabii var. Sané'de yani var
1: tam
0: ama
1: tam göstermese de değil. Sané hayal ediyoruz da göremiyoruz.
0: Sané çok fazla kasmadı 1,5 yıldır burada kendini. O daha çok dar alanda çok iş bitirdi biliyorsun özellikle büyük maçlarda. Ama tabii inanılmaz, eskiden zaten çok daha süratliydi ama yine halen bizim ligimiz için oldukça süratli bir oyuncu.
2: Bunun iyi tarafı oyunu hem kontratak yönünü hem de hücum yönünü iyi oynayan bir oyuncu. Mesela Zaha Crystal Palace'da çok uzun dönem oynadı. Orası da çoğunlukla kontratak oynayan bir takımdı. Daha çok kontrata önem veren bir takımdı. Orada çok başarılı oldu. Burada da zaman zaman Avrupa maçlarında o başarıyı sağladı ama bundan şunu beklemeyeceksiniz. Sané'de de aynı şekilde. Çok fazla geriye gelip de top çıkaran oyuncular değil yani 90 dakikada. Daha çok ön alanda fazla etki olanın onun işte planlarını artık bunlar antrenmanlarla oyun metotlarında gelecek şeyler ama Galatasaray iyi bir transfer aldı. Yani iyi bir, ben o mental olayında burada Galatasaray'ın içindeki o yapılanma var. Galatasaray'ın içindeki o yapı, birbirlerine bağlılık yapısı onun toparlayıp burada ben zirveye çıkacağını düşünüyorum. Yani çok fazla Galatasaray'da bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun geçmişi de Milan'da da çok çok iyiydi. Yani çok iyi performanslı. Zaman zaman Portekiz milli takımda da izledik bunları. İyi tarafı oyunun hem kontratak hem de hücum yönünde çok etkili olması, oynaması, iyi oynaması. Ve top kalıyor ayağında, çabuk kaybetmeyeceksin. Teknik kapasite zaten var, onu söyleyeyim. Yani oyunculuk bir tarafı, herkesin tabii kafasında hep soru işaretleri. Çok problemli oyuncular geldi Türkiye. Çeşitli takımlarımıza, Galatasaray'a, diğer takımlara. Ama buranın halet üyesi, buranın sizin onlara bağrınıza basmanız adamı toparlayabiliyorsunuz. Biraz da özgürlük verdikten sonra kendilerini tekrardan şey zannediyorlar. Nasıl zannediyorlar? Eski durumlarında o ona ehemmiyet verdiğinizi istiyorlar. Böyle tarzdaki oyuncular da biraz bu popolayı ister. Avrupa'da maalesef bunları görmezsin fazla ama bizde ben Leão'nun yani burada çok çok başarılı bir performans göstereceğini düşünüyorum.
1: Hocam sayısal olarak sol kanatta bir eksik vardı. Lakin bir bütçe ayrılıyor transferi. Bilmiyoruz Galatasaray'ın kalan takviyeler için bütçesini ama daha fazlası olur mu Rafael Leão'ya verilen bonservisten, ondan da çok emin değilim. Öncelik ve doğru planlama sizin kafanızda neydi?
2: Şöyle benim öncelikle benim şahsi fikrimi bunu yayınlarda defalarca söyledik ve artı ligler bittikten sonra değil, lig ortasına Nisan'dan itibaren söylediğim bir şey var. Orta sahayı mutlaka takviye ve stoper bölgesine, müdafaa bölgesine takviye. Ama maalesef oraları açık kaldı öyle. Tamam, iki tane transfer yaptınız ama daha verimlilik olarak, daha dinamik olarak neleri alabilirdiniz? Şimdi böyle bir oyuncuları getiriyorsunuz. Oyuncuların da iki yönlü oynayacak orta sahaya da ihtiyacınız var sizin. O aşağı yukarı 4 senelik, 5 seneye yakın burada 3 seneyi diyelim ki net hemen hemen aynı orta sahalarla beraber oynuyorsunuz. Buraya belki 1 veya 2 oyuncu değişikliği, stopere de bir tane alsanız tam oturtmuş olurdunuz. Siz gene Lau'yu alın, o tarafı alın, almayın değil. Ama içerisinde ana merkezli, merkez çok önemli. Yani bütün takımların belli kemiği orta sahadır. Siz orta sahada güçsüz olursanız, ön tarafa kimi alırsanız alın, yani burası sizi her zaman içinde, bu sefer stoperleriniz, müdafaanız kötü gözüküyor. İşte onun için o ağır kaldı, bu yok, bu hata yaptı, bunları değil. Ama her tarafı oturtursanız, sağlam oturtursanız, ondan sonra da ön tarafta işlevler çok iyi gider. Onlar da fazla yük binmez üzerine. Bakalım ya, bence perşembe bitiyor değil mi son transfer günü?
1: Evet.
2: Perşembeye kadar Galatasaray olabilir. Rios'un filan ismi geçiyor. Yani biliyorsun Flamengo, Palmeiras, Palmeiras'ta en zirve yaptığı dönem. Oradan Benfica, Mourinho'nun geldiği dönem, o da transfer olmuştu oraya. Kolombiya milli takımı. Etkili bir oyuncu mudur? Etki yapar mı? Yapar.
1: Burak Kur'an, senin önceliğin neydi Galatasaray'da transferde ve acil olduğunu düşündüğün bir pozisyon? Belki
2: tabii de santraforlar, pardon.
3: Şöyle, şimdi santraforda bir oyuncu almak gerekiyordu. Sol kenara da bir oyuncu almak gerekiyordu zaten. Ama Rafael Leão'nun şöyle bir avantajı var bence. Yine bir santrafor alacaktır belki Galatasaray ama santraforda da oynatabilirsin. Yani Osimhen'i de yedekleyebilir oyuncu.
1: Barış Alper'i de orada görüyor musun?
3: Yani Barış Alper üçüncü olur Leao varken. Leao varken Leao santrafor oynar Osimhen olmadığında. Barış Alper sol oynar. Onun için bence güzel. Yani şimdi bak, oyuncunun versatil olması çok kritik bir şey. Birden fazla yerde oynatabiliyor olman çok önemli bir şey. O anlamda da Leao'nun öyle bir avantajı var. Orada da oynatırsın. Orada da fayda görebilirsin oyuncudan. Sol kenar dediğimiz gibi alınacaktı zaten. Santrafor da alınacaktı ama burada iki denkleme birden girebilen bir oyuncuyu alması çok mantıklı oldu. Bu anlamda yine santrafora ikinci santrafor olarak çok pahalı bir oyuncu alacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Ama birlikte göreceğiz. Zaten önümüzde sayılı gün var. Merkez orta sahada tabii bir oyuncu alınabilirdi. Bu da bir gerçek. Sol stopere de yine Abdülkerim'i yedekleyecek bir oyuncu da bu anlamda alınabilirdi. Bunun haricinde de çok tabii yine tartışsak buluruz ama bunlar bence öncelikli, ne diyelim, mevkilerdi.
1: O orta sahaya, merkeze birisi.
2: Evet. En öncelikle orasıydı zaten. Nasıl orta saha.
3: Baktığında özellikle şimdi şöyle, şimdi sol stoper kısmında da uzun süredir Abdülkerim'i rotasyona sokacak bir oyuncudan yani öyle bir oyuncunun transferi bekleniyor ama orada oyuncu transferi olmadı açıkçası. Şimdi bir de merkezi zaten konuştuk. Hani tekrara düşmeyeyim ama özellikle bu hem sol kenar hem santrafor noktasında oynayabilecek bir oyuncunun gelmesi, bundan sonraki süreçte en azından biraz daha belki genç bir oyuncuya gidebilirsiniz. Hani üçüncü santrafor olarak oradaki şeyi çok net bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir de mesela bench'ten başlattınız diyelim Leao'yu ya da Barış'ı, hamle olarak da ileride kullanabilirsiniz. Hamle de çok önemli. Bir de çok uzun bir senaryo, çok sert bir kura çekti Galatasaray. Onun Türkiye Kupası var. Lig zaten geçen seneye göre sert. Bilmem katılır mısın bana Kerem?
1: %100.
3: Geçen seneye göre sert bir lig var. En azından mesela sadece dört büyükler bazında bile çok daha kuvvetli takımlar var. Baktığında bu tip kuvvetli bir oyuncu olması hem rotasyon zincirini de kuvvetlendirir hem de hamle noktasında da sizi bir yere götürür.
1: Bertu Yıldırım'ın adı Galatasaray'la anılıyor. Deniz Gül konuşuldu. Evet. Çok nadir gördüm. Bana sanki Bertu'dan daha yukarıda bir oyuncu olabilir gibi geliyor. Ali Habeşoğlu, Bodrum'daki. Bilmiyorum bu tip oyuncularla ilgili ne düşünürsün?
3: Ya şimdi bu özellikle Bertu daha olmuş tabii. Yani,
1: evet.
3: Aralarında bence en olmuşu Bertu. Ondan sonra Deniz de bu arada Konya gol attı Kerem.
1: Gol var ama hakem bekleyin diyor. Bir bakalım ne olmuş. Tribünler sevinç içinde. Pozisyonu izlememiz lazım. Skorboard'a da şimdi 1-0 yazdı ama her ne olduysa ben görmedim. Bir şüphe var. Hakemde bir şüphe hissediyorum. Atak başlangıcında faul var mı yok mu mevzusu söz konusu. Vermeyebilir. Yani var illa girer mi bu pozisyona çok emin değilim. Sağ taraftan bir orta girişimi, savunmadan seken top. Sonrasında orta zor pozisyonda bir vuruş geliyor. Ardından top savunmaya çarparak filelerle buluşuyor. Zokru'ya çarpan top. Onun kendi kalesine attığı gol olarak bu kayıtlara geçecek. Konya Spor biraz da şansının yaver gittiği bir anda 1-0'lük üstünlüğü yakaladı. İlginç bir gol o kesin. Hocam faul gördünüz mü? Ya da emin misiniz?
2: O arkadan geleni verirse vermiştir. Başka türlü yok yani. Gol pozisyonunda 6 pastaki faul yok.
1: Evet, onda bir şey yok. Ancak ama pozisyon başlangıcında faul var mı?
2: İlk pozisyonda o verse orasıdır.
1: Burak Kural?
3: Ben tam göremedim ya. Yani iki tane açı gördük ama biraz...
2: Daha özellikle rakip içindekinde yok.
3: Rakip özellikle rakibinde orada bir oyuncusu var. O açıyı karartıyor. Zor oradan görebilmek. Ama belki başka bir açısı varsa var hakeminin, yorum yapabilir. Bizim buradan yorum yapmamız ya, zor.
1: Mevcut açıyla kesin faul var diyemiyoruz. Mevcut açıyla, gördüğümüz kadarıyla bu pozisyon %100 bir fauldür diyebileceğimiz bir pozisyon değil. Genelde video yardımcı hakem bu tip anlarda karışmıyor. Ama bir müdahale gelir mi gelmez mi onu göreceğiz. Bir sakatlık var ve oyuncu değişikliği oldu. Uğurcan Yazılı kenara geldi. Yanlış görmediysem.
3: Doğru, evet, Uğurcan çıktı.
2: Verdi golü.
1: Golü de verdi hakem. Evet. 1-0'la oyun devam ediyor. Konyaspor Kocaelispor karşısında devrenin son bölümünde 1-0 önde. Bir gol görmüş olduk bu mücadelede. Evet. Biz sohbetimize de devam edebiliriz.
2: Şey bitti değil mi? Kontenjan bitti değil mi Galatasaray'da?
1: Şu an evet. Yabancı ayrılık kontenjan olmazsa.
2: Evet.
1: Evet.
3: Şimdi santrforları konuşuyorduk.
1: Evet.
3: Tam aslında benim söylediğim tarz oyuncular söyledin. Bu tarz oyuncular alınabilir bence. Burada da en hazır olanı Bertuğ tabii. Baktığında o da geçen sene mesela Başakşehir'de çok iyi işler yaptı. Kritik goller attı. O bir o manada iyi bir transfer olabilir. Deniz de olabilir baktığında. Yani üçüncü sayıdan oyuncu için biraz daha zaman var.
2: Deniz ama onların önünde herhalde. Yani gördüğümüz kadarıyla Deniz.
3: Ben Bertuğ tercih ederim.
2: Şimdi Bertuğ'u tabii.
3: Ama hocadan hocaya değişik.
2: Deniz
3: tabii.
2: Hem Danimarka'da tabii. Yok.
3: Porto'da oynuyor Deniz.
2: Çok Danimarka'da.
1: Danimarka çıkışlı olabilir.
2: Çıkış orası oradan
1: Porto'nun
2: geldi.
1: Porto'nun oyuncusu ama.
2: Oradan Porto. Porto'da boş oyuncular almaz. Kaliteli bir santrofor. Yani öyle bir santroforu kapmak.
1: Beklenti çok olabilir hocam.
2: Efendim?
1: Öyle beklenti çok olabilir. Bonservis
2: yani öyle
1: beklentisi.
2: Bir santroforu kapmak çok faydalı olur. İlerisi için de uzun vadeli olarak da. Hakikaten bir de çıplak gözle izlediğiniz
1: zaman. İsveçmiş. Hammarby.
2: İsveç.
1: Evet.
2: Evet. Doğru. Öyle bir çıplak gözle izlediğiniz zaman yaptığı işler çok net ve belli. Tam eğitimini almış bir oyuncu. Yani paldır küldür giden bir oyuncu değil santrofor olarak. İyi işler yapıyor. Ama tabii Porto'dan kaça çıkarız? Kaça toks atıcı onlar. Boşuna yatırım yap ve oynatıyorlar da çocuğu.
1: Süre de alıyor. Rotasyon evet, içerisinde evet. Değer de gören bir oyuncu. Milli takımında
2: ve milli takımda da süre alacak bir oyuncu. Alacak yani. Bu gidişatta bu turnuvalarda milli takımda biz görebiliriz onun direkt oyunlarını.
1: Deniz'in potansiyeline siz inanıyorsunuz.
2: Potansiyelli bir oyuncu.
3: Tabii canım, potansiyeline hiçbir itiraz yok Deniz'in. Ama Deniz burada yani çok daha az süre alacağı noktasını düşünürseniz.
2: Şeyden tabii Osimhen'den kaynaklanıyor ondan.
3: Şimdi hani
2: kim gelirse gelsin aynı şekilde.
3: Doğru da Bertuğ'un ona o duruma bakmasıyla Deniz Gül'ün o duruma bakması bir olmaz. Onun için Bertuğ daha mantıklı bir transfer olabilir.
2: O açıdan
3: olabilir.
2: Başka.
3: Ama
2: başka o tabii.
3: Müsaadeniz hocam, potansiyel noktasında tabii Deniz Gül'ün potansiyeli bence de daha yüksek ama mevcut diğer parametreleri de düşündüğünüzde oyuncunun mesela Başakşehir'de rotasyon oldu çünkü orada evet. Bile alışkın Bertuğ, buraya getirdiğinizde o sıkıntıları çok fazla onunla yaşamayabilirsiniz.
2: Mesela o kardeşlerimiz de böyle Bertuğ gibi falan oynaması lazım. Yani çok fazla beklediğiniz zaman her zaman için siz oyununda şeyde düşüyorsunuz. Oyundan da düşüyorsunuz. Yani nedir bu tarzdaki potansiyeli olan çocuklar? Devamlı süre alırlarsa hem melaike kazanıyorsunuz hem golcülük vasıflarınız önüne çıkıyor hem de oyunda hep adaptasyon olur. Ama son 20 dakikada gelir, yarım saatte gelir. Hep yazık oluyor yani oynamaları gereken oyuncular var fakat öndekileri iyi. Şimdi Başakşehir'de ondan çok önde bir oyuncu var. Bu tarafa gelecekse Osimhen'e kim gelirse gelse, yabancı da gelse bekleyecek. Hatta oyunu değiştirip çift santrafor oynarsa o başka bir olur.
1: Haaland'la Osimhen oynar mı hocam beraber?
2: Oyunda nasıl oynar biliyor musunuz? Paldık gıdır oynarlar. Yani bunlar çok farklı oyuncular. Tabii öyle bir senaryo Haaland'la Osimhen'i görmek hangi takıma nasip olur bilmiyorum da. Yani birisi gider, birisi dolaşır, birisi durur. Biri, ya tutamazsın onu.
3: 45-45 oynatırsın ya ikisinde.
1: Bir şey söyleyeyim.
3: Doya doya.
1: İkisi beraber oynamaz bence.
2: Ona, onları aldığın zaman arkasını toparlayacaksın. Arkasını evet. Toparla yeter.
1: Evet.
2: Ondan
1: peki
2: sonra...
1: Sergen'le Tümer oynar mı?
2: Oynar. O biraz çok fazla oldu, o kadar gitme.
1: Evet. Yani.
3: Oynadılar da yani.
1: Oynadılar.
2: Niye? Tümer'i solda da oynuyordu. Dışta da oynuyordu Tümer.
1: Evet. Mecbur.
2: Ama şey oynayamaz mesela. Sergen Hoca'yı at solda oynamaz. O evet. Göbekte serbest ama Tümer her pozisyonda oynuyordu.
3: Sol bek de oynuyordu Tümer Bey.
2: Oynattılar. Evet. Bir iki maç oynattılar. Mesela sol dışta oynat, göbekte oynat. Oynayan bir oyuncuydu. Tümer de çok yetenekli bir oyunculardı bunlar.
1: Tabii.
2: Yani öyle Türk oyuncularımız keşke bulsa çıksa yetişse.
1: Doğru.
2: Yani.
1: Az sonra bir araya gideceğiz. O ara dönüşünde Galatasaray-Göztepe maçının kadroları açıklanana kadar bir Şampiyonlar Ligi fikstürüne de bakarız. Onu da söyleyeyim. Konya Spor Kocaeli Spor karşılaşmasında 45+2'ye girdik. Konya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kayseri Spor Bursa Spor'a karşı 1-0 önde. İstanbul Spor Karagümrük mücadelesinde durum hala 1-1. Program başında bahsettiğimiz maçlarda neler oluyor onları aktarıyorum size. Tottenham Newcastle mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. La Liga'da Levante Real Betis'e karşı 4-2 üstün, dakika 80, 6 gollü bir maç izliyoruz. İzleyenler izliyor. Şu ana kadar durum 4-2. Monza Udinese, Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone maçlarında Serie A'da gol yok. Yine programımıza aldığımız karşılaşmalar bunlar. Strasbourg 1, Lens 1 Fransa Ligi'nde dakika 71. Bundesliga'da biten maçları çok hızlı aktarayım. Biz de aynı saatte programın içerisinde başlayan maçtan ayrıca bahsedeceğim. Union Berlin 3, Eintracht Frankfurt 3, Mainz 0, Paderborn 0, Leipzig 3, Mönchengladbach 0, Köln 3, Hoffenheim 2, Elversberg 3, Bayer Leverkusen 2, Borussia Dortmund 1, Hamburg 0. Saat 19.30'da başlamıştı bu karşılaşma ve 1-0'lık Dortmund üstünlüğü devam ediyor. Azi Akmar Go Ahead Eagles karşılaşmasında ise şu an için gol yok. Borussia Dortmund'un da Hamburg karşısında golünü 9. dakikada bir dönem adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Seru Girasi'nin de kaydettiğini belirtelim. Ama Vedat'ın yanında da Lukaku fena olmadı yani Fenerbahçe'nin forvet rotasyonunda. Tamam, Girasi belki Lukaku'ya göre daha çok oynayacak bir oyuncu ama
2: Lukaku da oynar.
1: Lukaku da oynar.
2: Lukaku da oynar.
1: Evet.
2: O bu toparladı mı burada çok çok işler yapar. Önemli olan bunların tabii alınan oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde başarı vermeleri, performans vermeleri.
1: Sevgili seyirciler, maç gününe kısa bir ara vereceğiz. Bu akşam La Liga'da çok ilgi çekici bir mücadele var. La Liga'da Sevilla ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid'e böyle farklı bir gözle bakıyoruz şimdi, Fenerbahçe'nin rakibi. Ve geçtiğimiz hafta Villarreal'le oynadıkları mücadelenin, o da Fenerbahçe'nin rakibi. Özet görüntüleriyle bu bölüme noktayı koyalım. Dönüşte Şampiyonlar Ligi konuşuruz.
4: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Atletico Madrid Villarreal mücadelesi başlıyor. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli'yi. Kanginli'yi çıkardı. Yulman şimdi uzaklar. Dondeneme Luis Junior. Pepe ile Villarreal atak geliştiriyor. Nicola Pepe. Pepe. Pepe. Pepe çekti. Pepe arkadaşlarına baktı. Yerden oynadı Ayoze Perez. Perez'den pas. Moleiro. Mikautadze vurdu. Jan Oblak. Jan Oblak'tan kurtarış. Şimdi Romero. Romero boşluğu buldu. Romero. Romero yaptı ortayı. Pepe'ye doğru. Şimdi etkili bir atak. Pepe. Grimaldo kapatmaya çalıştı. Şut geldi Oblak. Korner. Pubil, içeriye oynadı Pubil, tekrar onda kaldı. Pubil kaleye doğru gol! Harika gol Pubil! dışı süper bir golle yapıyor Atletico. Mark Pubin harika vurdu topa. Mark Pubin. Noel Molina Roma'ya gitti, takımdan ayrıldı. O gittiyse uzaktan ben çekerim şutları diyor Mark Pubin. Renato Veiga uzun oynadı. Veiga, Tejan Buchanan orada. Tejan Buchanan yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Koke. Yulman. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon. Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno ve Jan Oblak karşı karşıya, işaret geldi. Gerard Moreno. Moreno vurdu ve gol! Gerard Moreno penaltıyı gole çeviriyor. Oblak yerinde sabit kaldı, hareket edemedi. Villarreal beraberliği buluyor. Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den. Mikel Tadze çok süratli. Mikel Tadze gidiyor. Mikel Tadze ceza sahası. Mikel Tadze, Mikel Tadze, Oblak. Yani Oblak. Pozisyon sırasında, devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Alejandro Hernandez kararını ilan edecek. Öncesinde kartını eline aldı. Kenara. Bir sarı kart. Koke'ye olabilir o kart. Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Mikel Tadze. Mikel Tadze gol! Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno, şimdi Mikel Tadze. Villarreal geri döndü. 2-1 öne geçiyor 78. dakikada. Mikel Tadze'nin penaltı golüyle konuk ekip. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena'yla. Baena aradan bıraktı. Simeone gol! Simeone! Giuliano Simeone! Beraberliği getiriyor Atletico'ya. İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir ikinci yarı. 10 kişi kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Çok enteresan bir maç. Uzaklardan Foyt denemedi. Derin bir top yolu. Harika çalıp Karen Oblak. Oblak. Üçüncü gole çok yaklaşıyor Villarreal. Maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2. Bu keyifli, heyecanlı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanıyor.
5: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. All sport, right?

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Maç günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler ve Şampiyonlar Ligi üstüne konuşacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürlerine de göz atacağız sevgili seyirciler. Ve işte Galatasaray'ın fikstürü bugün belli oldu, saat 14'te belli oldu fikstürler. 9 Eylül saat 22'de Galatasaray Sporting deplasmanında açacak Şampiyonlar Ligi sezonunu, ki Sporting geçtiğimiz sezon iç saha performansıyla çok dikkat çekmişti. Ardından 13 Ekim'de aynı saatte Galatasaray İstanbul'da Barcelona'yı ağırlayacak. 21 Ekim'de Galatasaray Lille deplasmanında saat 19.45'te oynanacak mücadelede. 3 Kasım'da Galatasaray Stuttgart ve 24 Kasım'da Galatasaray Aston Villa maçları var. Başlama saati 20.45. 8 Aralık'ta Atina'da Galatasaray AEK'ye konuk olacak, maç 23'te başlayacak. 19 Ocak Galatasaray Feyenoord maçı 20.45'te oynanacak ve 27 Ocak'ta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'le kozlarını paylaşacak. Hem kura hem Galatasaray'ın bu fikstürüyle ilgili konuşalım. Az sonra Fenerbahçe'nin fikstürünü de görüntüye getireceğiz. Hocam, genel böyle kanaat, ilk 2 maçın çok zor olduğu

0: Ama sonrasında Galatasaray'a bazı fırsatlar gelebileceği yönünde. Hatta Lille deplasmanını da buraya katabiliriz. Ardından 4 maçın 3'ünün içeride oynanacağı ve böyle puanların toplanabileceği seviyede karşılaşmalar var. AEK deplasmanını da katalım buna. Ne bekliyorsunuz bu fikstürden? Bu kurayı çoğu kişi biraz zor buldu. Katılıyor musunuz?
1: Sevgili Kerem, çok zorları gördük. Zor maçlar da yaşadık. Zor rakiplere karşı da oynadık. Yendin, yenildin. Bunları hep yaşadık Galatasaray. Şurada baktığınız takımların hemen hemen hepsinin oynadı. Şeyi hatırlamıyorum. Stuttgart'ta maç yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum onu da. Stuttgart'ta hiç hatırlamıyorum yaptığımızı ama genelde hepsinde oynadılar. Yendiler, yenildiler. Her maç kendine göre zordur. Her maç kendine göre bir zorluklar derecesi vardır. Biz nasıl zor görüyorsak onları, onlar da Galatasaray diyorlar. Onlar da zor görüyorlar. Onlar da sizin elinizdeki oyuncu kapasitelerini, kalitelerini biliyorlar. Yani Galatasaray şu anda Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman elinizdeki oyuncular da piyasada bilinen oyuncular. Bunların altında olmayan oyuncular değil. Ve daha hala da ben tahmin ediyorum ki 2 olabilir, bu 3'e de çıkabilir transfer yapabilirler. Yani başlamadan, düdük çalmadan öngörmek biraz zor. Tabii Barcelona zor, Paris çok zor, zor ve zorlar çok zor üzerinde ama önce bir buraları oynayacaksın, bunlarla karşı oynayacaksın. Sporting Lisbon çok enteresan bir takım. Alıyorlar alıyorlar, ne topçular alıyorlar, dünyanın en baba topçularını satıyorlar, tekrardan bulup getiriyorlar. Yani oynaması zor bir rakip. Çok çabuk oynayan bir rakip. Ben çok takip ettiğimiz için
0: özür diliyorum. Bir son dakika gelişmesi var. Büyük bir sürpriz değil. Fenerbahçe Sofyan Amrabat'la yollarını ayırdı sevgili seyirciler. Faslı oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Çok sayıda yabancı oyuncu var Fenerbahçe'de. Yolların ayrılması gerekiyor. Bu oyuncuların önemli bir bölümüyle ve Sofyan Amrabat'la da sözleşme feshedildi. Çok verimli geçmedi oyuncunun Fenerbahçe dönemi. Üstüne de zannederim çokça böyle konuşmaya da gerek yok. Yeniden devam edebiliriz.
1: Galatasaray'da belli bir dönem 4-5 seneden 5 sene olmuştur herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon katıldı. Geçen sezon yaşadığı zorlukları gördü. Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek de
0: açıklamayı da verdi arkadaşlarımız ekrana. Sözleşmesinin feshedildiği belirtiliyor Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında ve kariyerinin bundan sonraki döneminde de sarı lacivertli kulüp Amrabat'a başarılar dilemiş.
1: Hayırlısı olsun. Yani gerek Türkiye Ligi'nde gerek Şampiyonlar Ligi'nde dönüşlerde yaşadıkları zorlukları gördü. Şimdi de ona göre pozisyonlarını, oynamalarını, antrenman metotlarını, gidişte gelişte hepsini hazırlayacaklar. Başarılar, başarılar demekten başka bir şey yok. Ben burada 3 puan alırım, burada 5 puan veririm. Yok öyle bunu çıkamayız. Ne, futbol öyle bir şey ki. Her zaman olay akıbetiniz gider. Adam gelir tek kal oynar sizde. Gidersiniz bir tane atarsınız. Bunları çok yaşadık. Oldu da. Onun için takımlarımız yaban atılacak bir kadroları yok. Onlar da başa baş mücadele edebilirler. Yeter ki siz o atmosferi, o olayın içinde olun. O ayarlamanızı ona göre yapın.
0: Geçen sezon uzun yılların ardından Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iz bıraktı ve karşılaşmalar oynanırken ya Galatasaray iç sahada herkesi yenebilir. Herkese zorluk çıkarabilir. İzlenimine sahip olduk.
1: Kerem, şans.
0: Bu devam eder mi hocam? Bak, bu bakış şöyle, açısı, bu vizyon devam eder
1: şans
0: mi?
1: Şans de biliyor musun? Grup maçları oynamıyorsun. Eskiden grup maçları vardı. 4 tane takım vardı. Bunların 2 tanesi baba takımdı. Bunlar çıkıyordu. Sen de işte üçüncülük olmaya çalışıyordun. Ve bitiyordu işin. Şimdi öyle değil. Burada ilk girmek lazım. O 24'e gireceksin. Ondan sonra girer mi? Girer. Toparlar yani o puanları. Bu kadro toparlar. Elindeki kadro toparlar. Tabii bir iki tane takviye olması şart da hala. Orta sayfa kapattığınız zaman daha da iyi olur. Daha aktif olurlar. Yani ben evet zor. Şampiyonlar Ligi hep zor. Bu buraya bazı bir milli takımları koysanız bile buradan çıkmayacak ve puan alamayacak milli takımlar olur. Yani böyle bir yer burası.
0: Doğru.
1: Yani onun için dikkatli ve oyun tarzlarınızı, hazırlıklarınızı ona göre şimdi Galatasaray geçen sezon yaşadıklarını bu sezon çok fazla dönüşlerde de yaşamayacağını düşünüyorum.
0: Burak Kural ilk 24 için şöyle bir 10 puanı toparlamak gerekiyor. Bu fikstüre baktığında 10 puanı görüyor musun?
2: Görüyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray içeride çok farklı oynuyor. Geçen sene Bodo'yu yendi, Liverpool'u yendi. Sencilua'ya kaybetti sanıyorum.
0: Liverpool'u iki kez yendi, evet. Turnuva içinde. Juventus'u yendi.
2: Evet. Özellikle hani grupta. Evet. Grupta Juventus elemelerde.

0: Dolayısıyla Galatasaray burada içeride rakiplerine çok ciddi zorluklar çıkartacaktır. Stuttgart karşısında da favori çıkar. Aston Villa karşısında da kendi evinde favori çıkar bence. Feyenoord'da da öyle. Geçen seneki kadrosunun üzerine koydu Feyenoord. Geçen sene Fenerbahçe eğlenmişti, hatırla, çok genç bir kadro. Evet. Ama bu sene zaten üzerine koyması bekleniyordu. O oyuncuların çok da potansiyelli oyuncular vardı. Ama Galatasaray burada gerçekten tabii ki maçlar kağıt üstünde kazanılmıyor. Biz burada yorumluyoruz. Kendi rakibin durumuna göre, kadrosuna göre, Galatasaray'ın durumuna göre, ama tabii ki orada son sözü oyuncular söyleyecek. Galatasaray'ın deplasmanda da puan çıkarması, deplasmanda geçen sene çok iyi performans göstermedi Şampiyonlar Ligi'nde. Burada yine bir Ajax deplasmanı var. Buradan puan çıkarması muhtemel gözüken, tabii ki o da sert bir deplasman. Ajax'te yani Yunan taraftarlar da son derece ne diyelim, hareketli, ateşli taraftarlar. Lille deplasmanından da çıkarabilir. Burada özellikle tabii Sporting'de ilk maç olması da çok önemli. Sporting çok zor bir deplasman ve çok hareketli, genç, ritimli bir takım. Bu yani biz de biliyorsun böyle çabuk oynayan takımlara karşı zorluk yaşıyoruz. Ama burada alınacak, deplasmanda alınacak bir puan çok daha kuvvetli bir şekilde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girmesini ve devam etmesini sağlayabilir.
1: Galatasaray'da Lille deplasmanı da, ya bu sanki ilk 3 maçtan çıkacak puanlar ekstra olacak.
0: Tabii öyle, çünkü sert yani bunlar, oldukça sert. Lille de çok biliyorsun atlet bir takım.
1: Evet.
0: Yani Lig 1 takımların hepsi atlet zaten hemen hemen. Böyle baktığında, ama özellikle bu 3'ten çıkartılacak puanlardan sonra
1: kırmızı var.
0: Evet, Konya'da.
1: Konya Kocaeli maçında Enis Bardi'ye bir kırmızı kart çıktı. Hakem de pozisyona çok yakındı, direkt olarak kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. Vardan da dönmez yani bu pozisyon. Ne dersiniz?
0: Yani ayağı kırılıyordu, kaval kemiği kırılıyordu.
2: Kırmızı kırmızı yani. Hakem orada VAR'a bile teşebbüs etmeden, beklemeden gösterdi. Yanında yani çok yakın.
0: Ya kavalı alırdı yani.
2: Evet evet.
0: Son anda kurtarmış.
2: Allah'tan çekmiş biraz yani, basıyor ama çok fazla değil, hemen kurtarmaya çalışıyor ve işten geçmiş.
1: İkinci yarının başında oyuna girmişti, evet. Enis Bardi, Colli'nin yerine ve 3 dakika sonra oyundan atıldı.
0: Hoca da hemen çekti diyor, İlhan Hoca hani gösteriyor böyle, evet, ayağını, ama tabii o adrenalinle hocanın yakalaması kolay değil, net kırmızı bence de.
1: Güç transferi yok demek istedi İlhan Hoca ama
0: evet,
1: biraz var gibi.
0: Yani esnedi bacak, biraz daha olsa zaten kırar.
1: Evet.
2: Aman.
0: Allah göstermesin.
1: Evet, neyse, bir kırık yok. Yani çok ağır bir sakatlık yok gibi görünüyor. Enis Bardi çok üzgün, elini başına götürdü ve söylene söylene kenara geldi.
2: Kendine
1: soyunma odasına gidiyor. Kendine söyleniyor, evet.
0: Yani bir de devrenin başı yani şey, Kerem.
1: 3 dakika önce girdi ya oyuna.
0: Yani devrenin de başı şu an.
2: Hakeme söylenecek hali yok. Adam çok yakın pozisyona.
1: Terlemeden oyundan atıldı Enis, evet, Bardi. Evet.
0: Yanlış görmüyorum değil mi? 49. dakika değil mi Kerem?
1: Şu an 50 oldu, evet.
0: Tamam, işte 50. Doğru. dakika. Önünde çok uzun bir süre var. Konya'da istediği gibi oynuyordu ama bakalım, ikizlere zor geçecek Konya için.
1: Evet. Konya Spor isabetli şut atamadan bu arada 1-0 öne geçti. Onu söyleyeyim. Zokro'nun kendi kalesine attığı golle, ama uzatmaları düşünmezse 40 dakikalık bir zaman dilimi var. Şu anda Kocaeli Spor'un önünde Konya deplasmanından puan alabilmek için. Gerçekten enteresan bir ikinci yarı olacak.
2: Kocaeli, bak şimdi gördüğümüz kadarıyla hep çok fazla. Muleyka'yı bir kaçırırlar oradan.
1: Evet.
2: Aradan. Deniz yapar o ara paçları.
1: Galatasaray'ın fikstürü üstüne konuştuk. Fenerbahçe'nin fikstürüne de aslında bir göz atabiliriz. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor sarı lacivertli camia. Fenerbahçe'nin fikstürüne de baktığımda, saat 19.45'te 10 Eylül akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. 14 Ekim'de 22'de Aston Villa deplasmanı var. 20 Ekim Fenerbahçe Slavia Prag, 4 Kasım Fenerbahçe Liverpool, 25 Kasım Shakhtar Fenerbahçe, 9 Aralık LASK Fenerbahçe, 20 Ocak Fenerbahçe Villarreal ve 27 Ocak Atletico Madrid Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kurası Galatasaray'ınkine göre biraz daha güzel görünüyor. Ama Şampiyonlar Ligi tecrübesinden camia yoksun kaldı. Yine de oyuncular tecrübeli, kaliteli. Lyon galibiyeti ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne kalınmış olmanın verdiği motivasyon.

0: motivasyonun ivmesini buraya da taşır mı Burak Kural Fenerbahçe?
1: Taşıyabilir. Dediğine de katılıyorum. Galatasaray'ın rakiplerine göre Fenerbahçe'nin rakipleri bir tık daha yumuşak diyebiliriz. Burada da yine çok önemli bir şey söyledin. Fenerbahçe çok uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'nden uzak olsa da kadrosunda yani Ederson gibi yani Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu olan oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Ake'de şampiyonluğu var. Beraberdiler. Güzel. Teşekkür ediyorum hatırlatman için. Diğer oyuncular da tek tek şimdi saymayalım. Skriniar da bu ligi çok uzun süre oynadı. Greenwood'da oynadı mı bilmiyorum ama illa oynamış olabilir. Şu an ezberinde çıkmadı ama Manchester'la oynamış olması muhtemel. Baktığında birçok oyuncu var. Lukaku bu ligde yine oynadı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de böyle bir avantajı var. İyi bir kadrosu var ki Fenerbahçe'den de ben bir takviye geleceğini düşünüyorum. Hatta sol kenara mutlaka bir takviye geleceğini düşünüyorum. Böyle baktığımda tabii Roma ile başlayacak olması da önemli. Az önce Galatasaray önünde bahsettiğim şeyi burada da yine tekrarlayacağım. İlk maçlar çok çok önemli, çok kritik. Aston Villa ile geçen sene de oynadı. Tabii deplasmanda oynaması bir dezavantaj olacak ama içeride oynanan maçlara baktığınızda aslında geçen sene Galatasaray'dan da örnek almak gerekirse içeride oynadığınız maçlar çok çok kritik. İçeriği bir şekilde kapattığınızda deplasmandan alacağınız sürpriz puanlarla ki mesela Shakhtar her maçı deplasman Shakhtar'ın. İşte Lask deplasmanı, yine Fenerbahçe'nin puan çıkarabileceği deplasmanlar tabii ki ve belli bir ivmeyi kazanırsanız diğer maçlardan da puan çıkarma şansınız yüksek. Bir 10-12 puan, yani 12 puan çıkarsa da herhalde ilk 24'e girmek mümkün olur diye düşünüyorum. Bu anlamda iki temsilcimize de başarılar dilerim. Uzun yıllar sonra İki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nde oynaması bizim için çok sevindirici. Gerçekten Fenerbahçe herhalde Perşembe gecesi herkesi çok mutlu etti bu anlamda.
0: Hocam?
2: Ya buradan hepsinden puan çıkarabilirsin. Çıkarırsın, kaybedersin. Ben esas şeye gideceğim. İnşallah Lyon'dan bir ceza gelmez oyunculara.
0: Evet.
2: Onlar geldikten sonraki senin en püf noktasındaki pozisyondaki oyuncuların. Mateu.
0: Evet.
2: Yani bunlar inşallah gelmez, inşallah onları sadece bir para cezasına filan geçiştirirler, gelirlerse eksileceksin yani boşu boşuna bir tasvip etmiyoruz söylenenler Greenwood'da şeyde anlattı, Mateu'da anlattı neler ailesine filan ama maalesef Fransa'da öyle, Fransa tek Fransızlara mal olmuş bir ülke değil, çok, çok karışık, çok değişik internasyonel insanlar var orada. Onları tutamıyorsun yani. Onların agresif yapısı bir Orta Avrupalı gibi değil onlar. Onun için orada inşallah benim tek şeyim o tarafta. Yoksa Fenerbahçe Roma'yla da baş edebilir. Aston Villa'yla da. Tabii bunlar Şampiyonlar Ligi'ni her zaman söylüyoruz. Burada isimlerden ziyade sizin oynayacağınız oyunlarınız, rakiplerinizin iyi analiz etmesi. Onlar çünkü bakın Avrupa liglerinde takımlarımız genelde mağlup olabilirsiniz, yenebilirsiniz ama rahat top oynayabiliyorsunuz. Neden oynayabiliyorsunuz? Onlar kapanan bir takımlar değil, oynuyorlar. Sizle birlikte oynuyorlar onlar da. Siz de oynuyorsunuz. Bu sefer alanlarınız fazla bulma, alan bulma, arkada alan bulma şanslarınız fazla oluyor. Sen 11'leri söyleyeceksin herhalde.
0: Evet, Galatasaray'ın 11'ini aktaracağım. Galatasaray Göztepe mücadelesinde sarı kırmızılıların 11'i belli oldu sevgili seyirciler. Arkadaşlarımız da alttan geçiyorlar. Hemen paylaşalım. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs kaleci ve savunma dörtlüsü, Torreira, Lemina önlerinde, Yunus, Sara, Barış, Osimhen. Zaten bizim beklediğimiz 11 de bu. Bizim için herhangi bir sürpriz yok. Onu belirtelim. Jankat, Sane, Eren, Ugo Çukwu, İlkay, Kaan, Niaga, Batrakov, Arda Ünyay ve Singo Galatasaray'da kulübede olan isimler. Bir sürpriz yok Galatasaray'ın 11'inde. Hocam ilk değerlendirmenizle bir başlangıç yapabiliriz. Batrakov'u da bugün izleme şansımız olacak diye düşünüyoruz bu arada.
2: Çıkar oynatabilir gidişata göre, oyunun gidişatına göre.
0: Erzurum maçında 11'i bu arada bu.
2: Yani aynı o 11 çıktı zaten. Ya oynayacaksınız siz bu kadrodaysınız. Bu kadro Galatasaray'daysanız Galatasaray'ın bütün oyuncuları yedek medik olarak değerlendirmemek lazım. Kadronun oyuncuları. Bitiyor. Ben ama daha hala şeyin hep orada kafam takılmış kalmıştır. İlkay nasıl toparlanamadı onun hayretleri.

0: için değil. Böyle büyük bir tecrübe. Böyle uluslararası tecrübe. Bakın. Böyle bir tecrübe, böyle bir oyuncunun bu seviyeye nasıl aşağıya geldi, ne kadar bu kadar performans vermemesi bende hala var. Kante kaç yaşında? Kante ile hemen hemen aynı yaştalar. Gün geçtikçe performansı artıyor. İlk ayında gün geçtikçe geri gitti. Neden acaba? Neden bilemiyorum. Kante de sakatlık geçirdi.
1: Yani futboldan mı vazgeçti acaba?
0: Onunla konuşmak lazım. İçeridekiler daha iyi bilir. Ama biz ilk ayın bütün geçmişleri ta Bochum'dan bildiğimiz için anlatmaya çalışıyorum. Ve oynadığı yerler hep istenilere gitmiş maç. Kaptanlık yapmış buralarda. Tekrardan geri gelmiş Barcelona'dan gene City almış bunu. Takım kaptanı olarak şampiyonluklar yaşamış. Bu kadar aşağıya düşmesi akıl sır erdiremiyorum ben. Ya İlkay gibi bir oyuncu. Ya büyük bir profil. Ama geldiği yer yok yok yok. 90 dakika bile maça giremiyor
1: ya. Evet.
0: İlkay'dan mı? Bir de Türkiye Ligi'nden bahsediyoruz. Yani oynadığı yerlere bakarsan, karşılaştırırsan yani burası onun için hani derler ya çerez gibi değilim yani. Olması gereken ama İlkay piyasada yok. Onu tabii içeridekiler, teknik direktör, İlkay'ın kendisi daha net sunabilir bize. Yani kayboldu İlkay, gitti. Şu anda gitti. Çok beklenti vardı İlkay'dan ama maalesef. Evet. Maalesef.
1: Burak Kural 11 nasıl duruyor?
2: 11 geçen haftaki 11. Normal, doğal olarak beklenen 11. Ama ikinci devre tabii yeni oyuncuların da özellikle Batrakov değil mi? Kadroda. Onda girip bir performans vermesini bekleyecek. Çünkü Galatasaray'da transferleri çok bekledi taraftarlar. Yeni bir ismi görmek onları da morallendirecektir. Çünkü taraftar her zaman transfer ister.
1: Bu yetenek olarak da heyecan verici bir genç adam.
2: Tabii ki.
1: Nasıl gözlemledin?
2: Kesinlikle. Tabii çok yetenekli bir oyuncu. Tartışmaya kapalı. Buraya nasıl adapte olacağı önemli. Buraya adapte olursa bence taraftarın çok seveceği bir profil. Göze hoş gelen bir futbol tarzı var. Çok yetenekli bir oyuncu. Ve tabii potansiyel de var. Hedefi de olan bir oyuncu. Futbolda daha ne diyelim pik zamanını bulmamış bir oyuncu. Dolayısıyla burada en iyi performansına ulaşabilir. Sané bugün yine yedekte sanıyorum.
1: Doğru.
2: Geçen hafta da ikinci devre oyuna dahil olmuştu. Geçen sezon da ikinci devreler oyuna dahil olmuştu ama şampiyonlukta büyük payı vardı. O da yine hamle anlamında da ilerleyen dakikalarda oyuna girip yine etkili olabilir.
1: Yunus'un performansı daha az soru işareti barındırıyor sanki Sané'ye göre.
2: Ya Sané değişik bir oyuncu. Yani buraya geldiğinde de geçen sene de ilk etapta hatta Şampiyonlar Ligi başladığında da Liverpool maçıydı herhalde 85'te mi ne oyuna girmişti 86'da mı ne. Ya o dönemlerde kadar da daha tam hazır değildi. Ama ondan sonra bir ağırlığını koydu. Çok özel bir oyuncu. Özellikle büyük maçlarda. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını hatırla. Yani çok önemli, müthiş bir gol atmıştı. Evet. Fenerbahçe'nin en iyi iki savunmacısının arasından sıyrılıp. Çok önemli bir oyuncu tabii ki. Özellikle dar alanda başarılı olma yeteneği çok önemli. Özellikle Galatasaray veya Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi rakiplerin size kapandığı takımlarda bu özellik fazlasıyla var Sané'de. Geniş alanda da etkili bir oyuncu ama önemli olan dar alanda daha etkili olması. Ama Yunus Akgün de iyi oynuyor. Performansı iyi. Bir şekilde hoca dediğimiz gibi çok uzun maraton. İkisine de ihtiyacı var. İkisini de dengeli bir şekilde kullanacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam Galatasaray'da özellikle hazırlık döneminde böyle takımın önde yakalandığı anlarda Lemina ve Torreira'nın geriye koşularda eski dönem izminden uzak olduğunu biraz gözlemledik. Göztepe'de geçişleri kovalayan, buralardan ekmek çıkarmaya çalışan çok gayretli bir takım. Agresyon da yüksek bir takım.
0: Ve sert oynayan bir takım.
1: Sert de bir takım tabii ki. Lemina, Torreira'nın burada zorlanabileceğini bu akşam düşünüyor musunuz?
0: Şimdi onların bir avantajı var. Birisi çıktığı zaman birisi olduğu gibi kalıyor. Arkada kapatmaları yapıyor. Bunları birbirlerine çok iyi alışık oldukları için onu iyi yapıyorlar. Tabii burada siz Sara, Barış, Yunus gittiği zaman arkadan destekçi olarak Torreira alanına göre veyahut da Lemina, ama senin bahsettiğin onları biz geçen sezonda yaşadık. Yani sadece bu hazırlık maçlarına mahsus değil. Verilen defalar onun için herkesin üzerinde durduğu orta sahaya mutlaka takviye yapılması. Bunların önünde oyuncular alınması. Herkesin istediği oydu, beklenti de oydu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi oynadığınız zaman bu orta saha sizi kaldırmaz. Kaldırmayacak da. Onu yaşayacak eğer böyle giderseniz. Onun için de sen söyledin, o söyledi, ben söyledim, öbürü. Herkes söyledi. Mutlaka bir takviye yapılması. Aynı şekilde bu tarafa da. Ama görülen lüzum üzerine.

0: Sol tarafa yaptılar. Tamam, o da o güzel ama sen burayı kapatman lazımdı. Rus oyuncu, ben gençlerde her zaman bir kere çok büyük konuştum, hatırlarsın sen Murutan'da. Evet. O da çok kaliteli, çok çok yetenekli bir oyuncu ama kayboldu gitti. Hiç üzerine katamadık. Bir 4-5 hafta çok iyi gitti. Ondan sonra yok, kayboldu gitti.
1: Hocam onunla ilgili şunu söylüyorlar. Mental olarak çocuktu. Çocuk ve gelişime de çok açık bir insan değilmiş. Ama bunu tabii önceden analiz edemediler. Batrokova gelince tanımıyoruz tabii ki.
0: Tabii, tabii.
1: Ama o Lokomotiv tribününe yaptığı konuşma, gelip Galatasaray soyunma odasındaki özgüveni, Lokomotiv'de genç yaşta 20-21 yaşında kaptanlık bandını taşıması, o mental olarak çok olgun duruyor.
0: Bizim Arda da genç yaşta takım kaptanı.
1: Evet, yani mental olarak onu biraz çağrıştırıyor. Şu Arda Turan kadar da bazı hareketli bir genç adam değil yani.
0: Mental olarak güçlü olursunuz ama oyunlarda ilerleyemeyebilirsiniz. Bazısında da mentalde aşağıdadır ama oyun olarak katkılar. Yani
1: kendine güvenen, soğukkanlı lider.
0: %80 başarılı oluyorlar zaten. Yani. Bizlerin zaten tereddütleri hep onda genç oyuncular için. Çünkü evet, çok fazla biz beklentilerimizin o çocukların üzerine katmadığımız için kendi yetenekleri olsa bile bir yerde sınırlamada kalıyor. Şimdi burada girdiği andan itibaren büyük olasılıkla Saran'ın yerine girer. Burada değişiklik nasıl olur? Ya Saray'ı değiştirirsin veyahut da Lemina'yı değiştirirsin, Saray'ı çekersin, onu öbür tarafa atarsın.
1: Lemina değişmeye daha yakın gibi.
0: Yani o gidişata bağlı. Evet. Oyunun gidişata. Sana rakip nasıl çift yönlü mü oynuyor yoksa bekleyerek mi oynayacak? Onu maç başladı ki Göztepe çok bekleyerek oynayan bir takım değil. Yani onlar da o gitgelleri iyi oynayan bir takım. Yani geçen haftaki kadronun aynısı diyoruz. Değişikliklerden sonra kimlere şans verir, kimlere vermez. Tabii hocanın keşke tekrardan Kerem şurayı bir oyuncu alabilselerdi. Orta sahaya bir tane iyi bir takviye yapabilselerdi. Ki bekliyorum ben daha olacağını.
1: Bir izleyici yazmış Burak.
0: Geçen isimlere bakarsak.
1: Neden hep sol tarafa doğru bakıyor diye. Çünkü sol tarafta Kocaeli bastırıyor. Konya Kalesi'ne geliyor. Nasıl gidiyor? Kocaeli'nin pozisyonları var.
2: Orayı da takip ediyorum. Çok dikkatli bir izleyicimiz. Bizden evet, de selam olsun.
1: Sebebi bu yani.
2: Evet. Orayı da takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Maç bir de kızıştı. Biraz Kocaeli Spor kuvvetli geliyor.
1: Evet.
2: Sanki bir gol çıkacak gibi orada. Tabii ama arkada boşluk bırakıyor. Konya da bulabilir. Bayağı kızıştı o maç.
1: Ya bir hareketlilik var, bir agresyon var. Bir şeyler olacak ama ne olacak onu öngörmek zor. Kocaeli Spor'un baskısının hakikaten devam ettiğini söyleyelim. Bir yandan Galatasaray'ı konuşuyoruz ama bir yandan da ligde şu an devam etmekte olan Konya Spor, Kocaeli Spor mücadelesini takip ediyoruz. Dakikada 65'e geldi. Bir 15 dakikadır da eksik oynuyor Konya Spor. Bardi'nin gördüğü kırmızı kartın ardından avantajlarını korumak için şu anda Kocaeli Spor karşısında mücadelelerine devam ediyorlar. Batrakov'la ilgili söylediklerimize bilmiyorum, katılır mısın?
2: Ya söyle, ben o kadar tanımıyorum oyuncuyu ama dediğin örnekler çok güzel örnekler. Bence çok değerli bir noktaya parmak bastın. Genç oyuncular da tabii sağ içi, zaten sağ içi olmasa buraya transfer olamaz. Sağ dışı mentalin çok çok önemi var. Orada sosyal bir oyuncu olması, bazı anekdotlara parmak bastın, tribün konuşmalarına parmak bastın, erken yaşta kaptanlık almasına parmak bastın. Erken yaşta futbol tarihine baktığımızda özellikle majör liglerde kaptanlık bandı alan Francesco Totti, efendime söyleyeyim Del Piero, Fernando Torres gibi oyunculara bakarsan bu oyuncuların ne...
1: Steven Gerrard.
2: Evet, Steven Gerrard. Bu tarz oyuncuların ne karakterde olduğunu...
0: Bizim Arda'mız var ya.
2: Hepimiz biliyoruz.
0: Değil mi?
2: Baktığınızda bunlar çok çok önemli oyuncular. Herhalde Torres 19 yaşında mı, 20 yaşında mı ne kaptan olmuş?
1: Atletico'da. Evet.
2: Atletico Madrid gibi bir kulüpte. Dolayısıyla bu tarz bir oyuncunun bu karakterde olması da buraya intibak süresini kısaltacaktır diye öngörüyorum. Tamamen senden aldığım bilgilerle. Çünkü biliyorsun altyapıda oyuncular A takıma çıktıklarında bir şekilde zorluklar yaşıyorlar. Bir de bu oyuncu artık A takıma çıkmış, A takımda verim vermiş, başarılı olmuş bir oyuncu. Ama bildiğim kadarıyla ilk yurt dışı transferi. Ama senin dediğin olgunlukta bir oyuncu. Galatasaray'ın da o aile ortamında, kaos barındırmayan ortamında çok güzel bir şekilde bu ortama uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi ismi geçtiği zaman sistemden epey maçlarını izledim. Hı-hı. En büyük özelliği ne biliyor musun? Çok direkt oynuyor.
1: Evet.
0: Çok çabuk ve hedefe oynuyorlar. Ki orada tabii daha çok geniş alanı oynamasını seven bir oyuncu. Geniş alan

0: oynamayı daha çok seviyor. Ve tabii o alanları çok buluyor o paslarda. Tabii buradaki biliyorsun kapatmada Galatasaray'da da rakipler 9 kişi kendi yer alanında 10 kişi kalıyorlar. Burada o alanları bulabilir mi ama çok oyun aklı maşallah. Hani yaşına göre değil de 21 olmuş artık. 21 yaşındakiler daha başka gözle bakılıyor Avrupalılar. Eğer o olayı bulursa burada o tek başlarda Leao'ya da çok iş çıkar oradan. Ekmek çıkar. Şeye de bilhassa Osimhen'e de. Çünkü biliyorsun bazı zaman Galatasaray kendini atıp Osimhen'i kontratak gibi bırakıyor böyle. O toplarda çabuk oynandığı zaman işte tam onun oyunu. Geniş alanda o pasları çok çok iyi yapıyor. Ve tabii geldikten sonra bu oyuncunun da üzerine kata kata gitmesi gerekecek. Bu takımla birlikte olan bir şey, çalışmalarla olan bir şey. Herkes niye siz oyununuzu öne çıkarabiliyorsunuz, daha fazla ileri götürebiliyorsunuz? Hep çalışmayla olan bir şey. Bunlar da artık profesyonel takımlar. Yani geldiği takımda her oyuncuya pozisyon veren, özellikler tanıyan ve yanındaki oyuncuların da hepsi üst seviyede oldukları için katkısı çok olacak diye düşünüyoruz yani oyuncular. Her oyuncu, her takım için alınan oyuncuların başına bak, Olay nereye gitti değil mi?
1: Evet.
0: Geldi, kimsenin bilmediği bir oyuncu getirdiler. Bir sene sonra transferi gerçekleşti.
1: Tabii.
0: Yani bravo, yakalamak lazım böyle oyuncuları. O da hiç sırıtmadı. Geldi çok rahat, kendinden emin. Gayet emin, gayet iyi. Oyunu yönlendirdi. Koskocaman bir Trabzonspor'un oyununu yönlendirdi. Yani bu da niye olmasın ama diyorum ya, tekrardan en büyük özelliği oyunu çabuk oynaması ve dışarıdan zaten vuruyor. Şutörlüğü de var. Öyle beklemiyor, alayım götüreyim, hemen direkt oynayan bir oyuncu. İnşallah burada da onları gösterir. Galatasaray'da iyi bir oyuncu kazanmış olur.
1: Osimhen'in 2 maçta 4 gol 1 asisti var. Bugün üçlü ya da beşli duracak. Ve oyunu da kendi alanında daha çok kabul edeceği kesin bir Göztepe takımına karşı mücadele edecek. Aynı skorerliği bekliyor musun? Yani sorum şu değil. Bugün de çıkıp 2 tane 3 tane atar mı değil. Ama aynı aktifliği görür müyüz?
2: Ya Osimhen de aynı aktifliği görürüz ama tabii zor, daha zor olacak. Çünkü Erzurumspor hiç hazır değildi. Çorum da yeni bir takımdı. İyi bir takım, çok para harcadılar. Herhalde 15 milyon euroya yakın para harcadılar. Geçen sene de çok para harcamışlardı TFF 1. Lig'de. Ama baktığında Göztepe'nin de katı bir savunması var, sert bir savunması var. İlk bölümde de anlattık. Stoylov'un zaten oyun tarzı, TFF 1. Lig'de çıkarken de aynı tarzı vardı. 2 sezondur Süper Lig'de de aynı tarzları var. Baktığında tabii Osimhen için biraz daha zor bir maç olacak.
1: Emre Kaplan bizi bekliyor. Doğancan Bingöl ve Savaş Çorlu ile beraber hem Göztepe hem Galatasaray üstüne uzun uzun konuşulacak. Emre Kaplan, söz sende.
3: Kerap, teşekkürler. Rams Park'tan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Artık maçın başlamasına yaklaşık bir saatlik bir zaman var. Kadrolar belli oldu, iki takımın 11'leri belli oldu ve Galatasaray Göztepe maçı için artık iki takım da stadyumdalar. Son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Senin de söylediğin gibi hem Doğancan Bingöl Göztepe cephesinden hem de Savaş Yorlu Galatasaray ile ilgili bilgilerini paylaşacak. Hep birlikte maç öncesine hem atmosferi hem durumu konuşmaya çalışacağız. Savaş abi, müsaaden olursa
4: tabii ki
3: misafir olarak kabul edebiliriz tabii ki Doğancan'ı. Onunla başlayalım. Kadrolar belli oldu. Bir önceki kuşakta da konuşmuştuk. Göztepe istediği başlangıcı yapamadı sezona. Bu maça tabii ki bir çıkış maçı olarak bakıyor sarı kırmızılılar. İzmir'in sarı kırmızılı temsilcisi neler söyler?
5: Dediğim gibi bir önceki yayında konuştuğumuz gibi Göztepe ilk iki karşılaşmasında o istediği sonuçları alamadı. Samsun'la ilk maçta beraberlik, Gençler Birliği karşılaşmasında beklenmedik ilk iç saha maçında alınan bir mağlubiyet nedeniyle Göztepe tabii ilk iki haftada olumsuz rüzgarlar, olumsuz havalar esti. Bu karşılaşma tabii oldukça önemli çünkü Göztepe ve İzmir takımlarının Galatasaray'a karşı, diğer İstanbul takımlarına karşı ekstra bir motivasyon sergilediği ve onu bu maçları böyle bir derbi gibi gördüğü, bu motivasyonla hazırlandığını biliyoruz ve hissediyoruz. Bu karşılaşmada o ilk iki haftayı unutturabilecek, olası alınacak bir galibiyetle bir müsabaka olarak değerlendiriyoruz. Tabii Göztepe'de sıkıntılı olan bir durum da var. Nedir o? Savunma hattında problem var. Göztepe'nin geçtiğimiz hafta Godoy'u Gençler Birliği karşılaşmasında dizine aldığı darbe nedeniyle bu hafta Galatasaray karşılaşmasında sahada olamayacak. Sezona sezon başında transfer edilen Sonko'nun da sakatlığı nedeniyle bugün sahada olmayacağını biliyoruz. Zaten 11'lerde belli oldu. Kalede Luka,

0: Arda Okan, Taha, Bokele, Ege Yıldırım, Akanır, Miroşi, Raldney, Efkan, Andre Henrique ve Janderson 11 ile Göztepe sahaya çıkacak. Bu 11 ile karşılaşmadan 3 puan ve galibiyet arayacak İzmir temsilcisi. Tabii İzmir'den bahsetmişken Göztepe'nin o coşkulu ve ateşli taraftarından bahsetmemek de olmaz. Göztepe'nin taraftarı sabah saatlerinde İzmir'den yola çıktılar. Hatta dünden yola çıkanlar var. İstanbul'a geldiler ve şu an Rams Park'ta tribünlerdeki yerlerini alıyorlar. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdular. Onlar da bugün Göztepe'nin yanında itici güç olmak için ellerinden geleni yapacaklar diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ben de hemen Savaş abiye doğru döneyim. Savaş abi, sezon başında iki hazırlık maçı, devamında Çorum Spor maçı, biraz negatif atmosferler vardı Rams Park'ta. Galatasaray taraftarı özellikle transferlerle ilgili bazı sitemlerini tribünde de dile getirdiler ama bugün Leao'nun İstanbul'a gelmesi, bugün de statta olacak olması biraz daha sanki Galatasaray'daki havayı pozitife çevirdi. Katılır mısın?
2: %100 doğru. Benim de sürekli eleştirdiğim bir şey vardı. Transferlerin gecikmesinden dolayı. Burada da bir tek sebep vardı. Aylardır bunu söylüyorum. İletişim konusunda yaşanan bir eksiklik. Eğer bu süreç iyi anlatılsaydı Galatasaray'da bu kadar eleştiri olmazdı. Baktığımız zaman 3 transfer yapıldı. Leao, Batrako ve bugün de Leao. 3 transferi Galatasaray'ın mevcut kadrosuna koyduğumuz zaman Galatasaray'ın şu anda, evet belki bir iki eksiği var ama kulübesine baktığımız zaman Leao'nun da gelmesiyle beraber bu kadar eleştiri alacak bir kadro mu diyebilirim ben mesela. Kendime de burada bir eleştiri varsa öz eleştiriyi kendime de yaparım. Bugün Galatasaray'ın sahaya sürdüğü 11 ile kulübedeki Batrakova, Leslie'yi, İlkay'ı, Kaan'ı, Singo'yu, bunları koyduğumuz zaman Galatasaray bu kadar eleştiriyi hak edecek bir kadro var mı diyorum. Ama tekrar söylüyorum, bu sürece bu yönetim yaşanan iletişim hatasından kaynaklandı. Leao transferi gecikti. Eğer baştan iyi anlatılmış olsaydı belki bu da olmayacaktı. Çünkü Leao 2,5 ay önce de Dünya Kupası başlamadan da Galatasaray'ın gündemindeydi. Süreç kötü işledi. Geçen hafta kazanan bir Galatasaray vardı. Evet, burada Çorum'a berabere kaldı. Sezonun ilk haftasında bu tip kazalar olabilir. Ama bugün Galatasaray maçı kazanması halinde alışık olduğu o zirveye yerleşeceğini de unutmamak lazım. Bu kadar eleştirilen Galatasaray Leao transferiyle o kara bulutları bir nebze olsun dağıttı. Devamı gelir mi? Bence gelebilir. Öyle bir beklentim de var. Belki bir, belki iki transfer daha olabilir. Şampiyonlar Ligi kadrosu verecek. Yönetim bu konuda çalışılıyor. Ama şunu kimse bize söylemesin. Sen de ben de çok fazla transfer haberi verdik. Aldığımız bilgiler de olsun zaman ama bunları dile getirdik. Haberleştirdik, haberini yaptık ama bunu da bizler değil, yönetimin bundan önce oldukları gibi hep sona bırakmak. Sona bırakırken şöyle şunu hatırlıyorum, bunu hep yayınlarında söyledim. Geçen sene Antalyaspor maçından sonra kazanılan o bir sonraki şampiyonluktan sonra, şimdi Abdullah Kavukçu'nun seninle yaptığı röportajda kimse merak etmesin, 500 milyon paramız var, transferleri yapacağız dedi. 3 aylık bir süre geçti, Dünya Kupası oynandı, birçok transfer yapıldı, rakipleri transfer yaptı. Bu eleştiri süreci bundan kaynaklanıyor. Yoksa Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu bu durumda, mevcut durumda, bugün burada yine 45-50 bin taraftar olacak. Yani bu kadar eleştirilen Galatasaray, bir transferden dolayı eleştirilen Galatasaray, aslında baktığımız zaman taraftarların birçoğu gayet de memnun ama transfer sürecine olan bir tepkisi var. Yoksa Galatasaray'ın bugünkü içinde bulunduğu durumda Leao'nun da gelmesiyle beraber kulübe zengin düşünelim. Biz Ünal Aysal döneminde, 2 sene önceki Dursun Özbek dönemindeki zengin kadroya baktığımız zaman Galatasaray'ın şu andaki mevcut kadrosunda yine oldukça zengin bir kadrosu var. 1-2 takviye ile Şampiyonlar Ligi'ne de yakışacak bir kadro olacaktır. 1-2 tane özellikle vurgu yapıyorum. Bunun için bir çalışmanın olduğunu duyuyorum. Çünkü o 1-2 tane takviye Şampiyonlar Ligi için şart. Ama kulübe, bugünkü kulübeye baktığımız zaman 2 tane çok önemli transfer var. Leao'yu da buraya koyduğum zaman, ya kulübede Sané var, Singo var, Batrakov var. Yani baktığın zaman ilk ayları, Kaan'ları belki eski oyuncular ama yani kulübesi de zayıf olan bir Galatasaray değil. 11'ini Okan Hoca geçen seneden hatırlayalım. Alışkanlığını yine devam ettiriyor. Kazanan kadroyu kolay kolay bozmuyor. Ama bundan sonraki haftalarda bugün bu kadro farklı da kazansa bundan sonra Okan Hoca o kadroyu bozmak zorunda, değiştirmek zorunda.
1: Özellikle hücum rotasyonunda yani tabii ki bu tatlı bir telaş denir ya, hep eski bir gazeteci tabiridir hatta. Bu sayfalarda çok görürdük Okan Hoca'nın tatlı telaşı gibi. Şimdi baktığımız zaman Yunus Akgün çok iyi başladı sezona. Batrakov kadroya dahil oldu, artık oynayabilecek duruma geldi. Rafael Leao isim var. Barış var, Sané var. 2 haftadır Sané yedek başlıyor. Dediğin gibi abi, yani kulübe gerçekten Okan Hoca'yı düşündürecek, böyle hafta boyunca yoğun mesailere sevk edecek bir hale geldi gibi duruyor.
2: O tatlı telaş deyince aklıma şu geldi. Bir gün Ünal Aysal dönemi, Fatih Terim zengin bir kadro. Hocam demiştim, Fatih Terim işiniz size olmayacak bundan sonra. Bu tatlı sıkıntı olmayacak mı? Bu sıkıntıya razıyım. Yeter ki olsun, o gereğini bana bırakın demişti. Bundan sonra da Okan Hoca öyle diyecektir. Yani bu sıkıntıya ben razıyım. O tatlı telaşa da razıyım. Ama kazanan kadro bozulmaz diye bir şey yok. Bugün Sané'nin, geçen hafta bu hafta sabahleyin spor ajansında, Al Spor'da da kadroyu verdiğim zaman Sané'nin yine yedek olduğunu ifade

0: etmiştim yemin ederim oynayacağını. Dolayısıyla Okan Hoca kazanan kadro alışkanlığını bundan sonraki maçlarda, Şampiyonlar Ligi maçlarında yaklaşıyor, bozmak zorunda. Şu anda 3 tane yeni transfer var. Taraftarların şu anda, sen de bugün karşılaşmışsındır, herhalde 10 kişiden 8'i şunu soruyor: bugün Batrakov oynayacak mı? Batrakov, Okan Hoca bugün maçın gidişatı ne olursa olsun mutlaka sahaya atacaktır. İkinci yarının hangi bölümünde atar, kaç dakika oynatır bilmiyorum. Ama herkes yeni transfer Batrakov'u görmek istiyor. Leslie'den tam umutlu değiller. Hala ben de mesela geldiğinden beri söylüyorum ama bir patlama mutlaka yapacaktır. Beklenti o da, o yüksek oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca bunların hepsini çözecektir. Okan Hoca'nın üzerinde bir baskı var, kolay değil. 4 senenin şampiyonu, 5. şampiyonluğa koşuyor. Transferler gecikmiş. Yeni planlama içinde. Okan Hoca da mutlaka bizim gibi düşünüyordur. Leva geldi. Bundan sonra gelenler yok. O sıkıntıya ben razıyım. Bundan sonrası bana kalsın diyordur mutlaka yani.
1: Tahmin ediyorum ki yani istihbaratla birlikte tahminimi söyleyeyim Savaş abi. Bilmem katılır mısın? Galatasaray bir orta saha, bir de savunma oyuncusu alacak gibi ki stoper konusunda da Yusuf Akçiçek ismi çok fazla dillendiriliyor. Orada belli ki sıcak bir temas var. Yani ateş olmayan yerden o kadar duman çıkmaz. Bir de orta saha için bazı adaylar üzerinden görüşmeler yapılıyor. Ama Galatasaray'ın kontenjanı da dolu. Yani hatta Nelson'la birlikte bir artı. Nelson'un gönderileceğini düşünürsek, yani orta saha transferinin olabilmesi için sanki bir ayrılık da gerekecek gibi.
0: Doğru. Yusuf Akçiçek ismi de gündeme geldi. Olumluydu değil. Bugün akşam saatlerinde sanki böyle olumsuza dönüyor gibi. Yusuf Akçiçek'in başka bir tercih yanına kullanacağı, bu eski takımı değil. Belki Arabistan kulübünde devam edip ya da başka bir kulübe gitme konusunda bir ilgi var. Doğru. Orta sahaya da mutlaka bir transfer. Forvet arkası yeni bir santrafor deniliyor ama orada şimdi Batrakov var, Leao var. Bunlar hep santrafor, santrafor arkası oynayabiliyor. Bu yeterli mi? Dünden bu tarafa bir Icardi transferin son günü yeni dönebilir iddiası var. Böyle bir dedikodu diyelim, iddia diyelim. Transfer 24 saat bile çok büyük zamandır. Her an her şey olabilir. Ben biraz daha sabırlı olmasını istiyorum Galatasaray'ın. Zaman zaman biz de çok eleştirdik, biz de çok kızdık. Ama bu konuda da biraz daha sanki sabır gerektiriyor. İki tane sen de ifade ettin. Bu bölgelere mutlaka transfer. Şimdi stoper transferinde özellikle Yiğit için vurgu yaptın. Ortada ben biraz menajer konusuna değinmek istiyorum. Futbolcunun menajeri Fenerbahçe'nin, eski Fenerbahçeli Fenerbahçe'de konuşuyor. Daha önce Florya'dan birçok genç oyuncu almış götürmüş bir menajer. Bertu olsun, başka isimler var. Bu konuda da Galatasaray'a zarar kim veriyorsa, babamın olsa bir sıra bakmasın, kimse tanımıyorum. Yani burada da eğer geçmişte Galatasaray'ın altyapısından, yuvasından gelecek vadeden oyuncuları götüren bir kişiyle çalışmam ben yani.
1: Teşekkür ediyorum Savaş abi. İddialı bir söylemle bitirdik.
0: Güzel ama doğru bir kelime yani bu.
1: Teşekkür ediyorum. Artık maçın başlamasına kısa bir zaman kaldı. Takımlar ısınma için sahaya çıktılar. Bizim yayın esnasında tribünlerden duyduğum seslerden bunu çıkarabiliyorum. Hem Göztepe hem Galatasaray şu anda son hazırlıklarını saha içerisinde gerçekleştiriyor. 21.30'da başlayacak maç ismi gerçekten çok heyecan verici bir mücadele. Rafael Leao bugün ilk kez Galatasaray taraftarının önüne çıkacak. Batrakov Galatasaray formasıyla ilk kez taraftarla buluşacak. Birçok hikayeyi, birçok şeyi vaat eden bir mücadele. Biz de buradaki detayları, atmosferi takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Kerem.
2: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a ve arkadaşlarımıza. Galatasaray Göztepe mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundular. 11'leri paylaştılar. Sahada da hareketliliğin olduğunu da hissettiğini söyledi Emre. Yükselen sesler sebebiyle Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen. Bu Galatasaray'ın 11'i ekranda da görüyorsunuz. Gugeashvili, Arda Okan, Taha, Bokele, Ege, Akonor, Miroshi, Radney, Efkan, Henrique ve Janderson. Bu da Göztepe'nin 11'i. Göztepe'nin de daha önce de söyledik, özellikle geçişlerde rakiplerine sıkıntı çıkarabilecek bir potansiyeli var. Hoca Torreira Lemina ikilisinin buna muhtemel karşılığının ne olabileceğini söyledi. Sen ne düşünüyorsun?
3: Ya tabii şöyle, Göztepe'nin oyunu da biraz konuşmak gerekirse aslında hocanın herhalde...
2: Bu arada çok özür dilerim. Kocaeli golü buldu az önce. 1-1 oldu maç. Konya'da 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Burak Kural.
3: Evet. Hocanın çok disiplinli bir tarzı var. Atletik performansa da son derece önem veren. Hatta atletik performans verilerinde 2 sezon önce en tepelerdeydi Göztepe. Şimdi baktığınızda çok disiplinli, çok sert oynayan, faul yapmaktan çekinmeyen, rakibi oynatmayan, duran toplardan etkili goller bulan ve tabii ki de kaptığı toplardan sonra rakibi eksik yakaladığında kontralarla, yeni tabir hücum geçişleriyle son derece etkili olan bir taraf tabii Göztepe. Bu anlamda da baktığınızda yine hücum geçişi deyince sizin için, yani Galatasaray için baktığınızda savunma geçişi karşılığı. Orada da tabii senin altını çizdiğin merkezdeki iki oyuncunun performansı da çok önemli. Tabii ki takım olarak performans önemli ama merkez tutan oyuncuların performansı çok daha önemli. Burada ikisi de aslında bozucu özelliği olan fiziksel olarak etkili oyuncular. Ama tabii Göztepe'nin de...

0: ne yapacağı çok önemli. Burada bence maçın en önemli noktalarından bir tanesi de Galatasaray erken gol bulma durumu. Galatasaray erken gol bulursa çok çok rahatlatır mücadeleyi. Çünkü Göztepe gol yemedikçe etkili olan bir takım. Gol yemedikçe daha böyle konsantrasyonu artan, isteği, iştahı artan bir takım. Onun için bu tip takımlara karşı sen de bilirsin ki en önemli şey erken gol bulmak. Galatasaray bunu bulursa rahatlayabilir. Bulmadığı sürece de biraz daha maç sıkışabilir.
1: Hocam katılıyor musunuz Burak Hoca'ya? Erken gol hakikaten bu maçın dinamiklerini diğer karşılaşmalara göre daha fazla belirleyebilir.
2: Her takım için öyle. Göztepe atarsa daha farklı bir oyun ortaya çıkar.
1: Evet.
2: Galatasaray atarsa farklı çıkar. Burada tabii şimdi her takım için geçerli olan tabii merkez, orta sahalarının da Galatasaray bir de defosu olan sağ taraf var. Şalay kendine göre veriyor da ama o defoları da görmek lazım. Yani sağ taraftaki yapılan boşluklar, onlar için bir stoperin kayması, stoper kaydığı zaman orta sahadaki verilen boşluklar, karşıdaki rakibin aktif olduğu zaman Şalay'ın da o mevkinin oyuncusu olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani prensip çocuk elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor ama çok fazla üzerine geldiği zaman, oralara oynandığı zaman orada da tamamıyla defolar çıkıyor. İşte bu sefer ne oluyor? Ya Sanchez kaymalarda attığı zaman oraya ki mecbur olacak veyahut da Torreira, kimse orta sahadan o görevleri alanlar, boşlukları da bu sefer orta sahada yakalıyorsunuz. Bunlar belli başta Türkiye'deki maçlarda çok az görüyorsunuz ama Avrupa maçlarında çok sırıttı bunlar, çok sırıtıyorlar. Onun için belki de biz hadi orta saha alalım, şuraya alalım da bir iyi bir sağ bekte bulabilirlerdi Galatasaraylar. Şalay'ı çok daha iyi, verimli bir yerlerde kullanmak için ama oraya ne hikmetse Singo ve Şalay'la kullanmak istiyorlar. Gidebildiği yere kadar gidecek ama onu da görmek lazım. Yani orada da eksilebiliyorsunuz.
1: Göztepe'nin dizilişi de işte kağıt üstünde görüntüde Gugashvili, Taha Bokele, Ege, Arda Okan, Radni, Miroshi, Akonnor, önlerinde Efkan, Henrique ve Janderson. Şöyle sağ içi eşleşmelere baktığımızda ki tipik bir eşleşme durumu da olmayacak Göztepe'nin formasyonundan dolayı ama Arda Okan çok fiziksel, agresif, hücuma katılan bir oyuncu. Barış Galatasaray'da savunmaya destek vermeyi sever. Jakobs da hızlı ve güçlü, daha defansif bir sol bek. Burada Arda Okan'la Galatasaray'ın sol kanadı arasındaki mücadeleler bana böyle biraz şiddetli olabilir gibi geliyor. Burak Kural'ı izlemesi keyifli olabilir hissiyatındayım. Aynı noktada mısın?
0: Kesinlikle. Arda Okan da Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir oyuncu.
1: Evet.
0: Orada da Fenerbahçe altyapısındayken izlemiştik.
1: Santrfor'dan sağ açığa, oradan sağ kanat beke. Sağ beke, oradan sağ kanat beke dönüş yaptı.
0: Klasik altyapılardaki kenar oyuncuların bir üst seviyeye çıktığında bekleşmesi ya da alt liglerdeki oyuncuların bir üst seviyeye çıktığında bekleşmesi gibi bir süreç Arda Okan'ı da bekledi ve hayata da geçti.
1: Ama bunu çözmüş olması da güzel oldu kariyer açısından.
0: Tabii. Çoğunlukla da. Ya bunu iyi beceriyorlar. Mesela Gökhan Sazdağ da bir örnektir.
1: Evet.
0: Sazdağ da ön oyuncusuydu. Geçen sene Beşiktaş'ta bek oynadı. Ondan önce Kayseri'de bek oynadı gibi. Baktığında Arda Okan'da tabii bir defa en önemli özelliği zaten fiziksel parametrelerin çok yüksek olmasıydı. Orada da o zamanlar da çok fark oluşturuyordu. İşte Arda Güler'lerin takım arkadaşıydı. Şimdi burada Göztepe'de de kendini ispat etti. Hatta farklı büyük kulüplerle de ismi anıldı. Oyunun iki önüne oynamaya çalışan, fiziksel devamlı olan bir oyuncu ama bu anlamda da ligin en sağlam oyuncularından birine karşı oynayacak. O da Barış Alper. Her ne kadar Barış Alper tam hazır gözükmese de veyahut da işte tam olarak kendi istediği noktada gözükmese de sezon başı tabii ki bu normal. Ya tabii Göztepe'nin şimdi bu normal şartlarda bizim ligimizde genelde 4-1-4-1, 4-2-3-1 oynanıyor biliyorsun Kerem. Ancak üçlüğünün en önemli temsilcilerinden biri Göztepe. Geldiğinden beri Stoylov burada üçlü oyunu, üçlü savunmayı çok iyi oturtmuş durumda. Hani 3-4-3 var.
1: Gol oldu. Burak Kural ne zaman soluna baksa bir şey oluyor Konya Kocaeli maçında. Kocaeli Spor Tayfur Bingöl'ün golü mü? Hayır. Söyleyeceğim golü atan oyuncuyu. 2-1'lik üstünlüğü yakaladı Konya Spor karşısında. Metehan'ın golüyle durum 2-1. Çok iyi bir koşu yaptı Metehan ceza alanına ve topla buluştuktan sonra vuruşunda kaleci Deniz'i mağlup etti. Kocaeli Spor geriye düştüğü ve rakibinin 10 kişi kaldığı Konya Spor deplasmanında 2-1'i yakaladı. İzleyici bu adam niye soluna bakıyor diyor ama bu adam

0: soluna boşuna bakmıyor. Çünkü hakikaten çok hareketli bir maç oluyor. Ve
1: gol çok,
0: çok güzel,
1: güzel
0: çok güzel bir gol. Yani topu alış çok güzel, baskı altında vuruş yine aynı şekilde. Kocaeli Spor 2-1'i buldu. Çok şık bir gol izledik. Onu bir kere daha söyleyeyim. Metehan Altunbaş'ın golüyle 23 yaşındaki oyuncu Kocaeli Spor formasıyla da ilk golünü atmış oldu. Eyüp Spor'la geçtiğimiz sezon 7 golü vardı. Bir dikkatle çekmişti. Çok iyi gol.
2: Kesinlikle alışı, bitirişi.
0: Çok iyi.
2: Çok iyi bir gol. Yalnız tabii Konya'lık devreyi çok iyi oynadı ama 10 kişi kalınca da yetmedi işte tüm devre boyunca. Kocaeli Spor çok sakin, aklı başında oynadı ve 2 golü de buldu.
0: Hocam nasıl gördünüz golü?
3: Güzel. Yapılış olarak derinlemesi, atılan top, koşu, alış, vuruş hepsi birinci sınıf derler ya.
0: Evet.
3: Güzel bir gol oldu. Yani.
0: Saçları da bir tık uzatmış. Tayfur Bingöl zannettim ilk anda ama Tayfur Bingöl maç kadrosunda da yok Kocaeli Spor'da. Onu söyleyeyim, bir daha belirteyim. Metehan Altunbaş'ın golüyle Kocaeli Spor Konya Spor karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve 88. dakikaya geldik.
3: Şimdi siz sağ taraftan bahsettiniz de geçen hafta şöyle bir gözünüzün önüne getirin Erzurum maçını. Bilhassa ikinci devre. Galatasaray'ın sol tarafından ne kadar geldiklerini gördük değil mi?
0: Doğru. İsmail Tan beni Metehan'ın transfer geçmişiyle ilgili uyandırdı. Eskişehir Spor'dan LASK Linz'e transfer olmuş. 5 yıl sonra. Sonrasında Avusturya'da bir alt ligde FC Juniors'ta oynamış. O ara U19 milli takımımızda da forma giyiyor Metehan. Ardından Türkiye'ye dönüyor. Ankara Demirspor, Adana Spor, Eyüp Spor ve şimdi Kocaeli Spor'da kariyerini sürdürüyor. Bu güzel hatırlatma için hem arkadaşıma teşekkür edeyim hem de sizinle de paylaşmak istedim. Buyurun.
3: Hani geçen hafta diyorum ikinci devre bilhassa Erzurumspor'un sağ kanattan yaptığı atakları hepimiz şahidiz.
0: Evet.
3: Yani ne kadar getirir ki, burası Erzurum'dan daha fazla çıkan bir yerler.
0: Doğru.
3: Ve daha aktif olan bir yerler. Onun için orada da sizin sıkıntılarınız var. İşte bu sefer biz stoperlerimizin ağır diyoruz, yok da kademeleri girmeleri önemli. Ve girdikleri kademelerden de boşluklar, bunların boşluklarını alacak yerlerde oyunun gidişatına göre orta sahalarda eksilmeler buralardan kaynaklandı. Şu var, üçüncü maça çıkacaksınız. Demek ki siz ne kadar birbirinizi tamamlasanız bile oyunda bir harmoni yok. Harmoni olmayınca da bunları yaşıyoruz. Bu akşam burasını çok aktif şekilde kullanabilirler. Zorluklar çıkarabilirler.
0: Göztepe sağ kanadını.
3: Evet. Aynı şekilde bunlar iki kanadı ve Efkan'ı biliyorsun zaten. Dışarıdan vurmasını seven bir oyuncu.
0: Evet.
3: İsabetli şutları vardır. O da derinlemesini oynamasını seven bir oyuncudur. Yani şöyle söyleyelim. 90 dakika bize yani ya bu maç kötü gitti izlemini bırakmayacak. Mesela Konya'yı bilsem, izlemiş olsak bu da zevkli bir maç. Gitgelleri fazla olan bir maç. Oyun bir o tarafta bir bu tarafta. Ne kadar Konya eksik olsa bile yine hücuma çıkıp bir şeyler arayışlar içinde. Kocaeli'nin tabii bir fazlasını. Bugünkü maç ondan da daha bir aktif maç izleyeceğiz bu akşamki maçı. Galatasaray-Göztepe maçını. Yani burada goller böyle bir farklı falan ben geçeceğini düşünmüyorum maçın. Berabere bitse bile golle bitebilir. Eğer öyle bir şey senaryosu ama öyle 1-0'la falan bitecek bir maç olmayacak bu. Gollü bir maç geçer.
0: Gollü olur ama bir Konya-Kocaeli maçı olur mu ondan emin değilim.
3: Ne gibi?
0: Bir Konya-Kocaeli maçı olur mu ondan emin değilim hakikaten.
3: Sürat açısından olur. Ben bence olur olacağını diyorsun. Düşünüyorum.
0: Olursa olacağını güzel, düşünüyorum. Güzel bir oyun izleriz.
3: Zevkli bir maç olur. Tabii bir de burada sevgili hakemimizin oyuna yön verişi diyeceğiz. Oyunu çabuklaştıracak mı, durduracak mı, çok fazla mı düdük çalacak bilemiyoruz onları.
0: Maçın hakeminin de Mehmet Türkmen olduğunu.
3: Kim?
0: Mehmet Türkmen.
3: Ha, Mehmet Türkmen, evet.
0: Olduğunu ifade edelim.
3: O da oynatmayı seven bir hakem.
0: Evet.
3: Yani şimdi bakıyorsun son zamanlarda çok fazla ikili mücadelelerde oynatmaya başladılar. Ama bir tek şey var. Ya bir nüans farkı var Kerem. Faullü faul olmayan pozisyonları ayırt etmede bir sıkıntıları var.
0: Ayırt edemiyorlarsa oynatsınlar.
3: Ya, zaten öyle yapıyorlar. Bu sefer her taraf patlıyor.
0: İnfial
3: bu
0: oluyor.
3: Bu sefer akşamları infial oluyor. İşte bu burada faul deniliyordu. Burada değil. Onu biraz çözmek lazım. Ona çok yakın olmak lazım. Bak burada nasıl hakem kırmızı kartta hiç tereddütsüz pat diye kırmızı kartı çıkardı. Evet. Çünkü çok yakın pozisyonun içini ve çok net gördü yani.
0: Vara falan hiç gerek olmadı. Olup olmadığına emin değillerse oynatsınlar. Penaltı olup olmadığına emin değilse vermesin.
3: Ya onu yaptıkları zaman
0: kart olup olmadığına emin değilse vermesinler.
3: Bu sefer biz infial gösteriyoruz. Bu sefer biz infial gösteriyoruz.
0: Bizim burada bakış açımız sanki daha yani problemli gibi. Yani misal Dünya Kupası konuşuluyor. Ya işte hakem performansı ne güzeldi deniyor. Ligdeki hakemler de nispeten geçtiğimiz yıllara göre biraz daha oynatmaya çalışıyorlar.
3: Evet.
0: Sonra deniyor ki Dünya Kupası'nda çok iyi performansları izlemiştik. Şimdi yetersiz görünüyor. Ya zaten adamlar Dünya Kupası'nda yapılanı yapmaya çalışıyorlar. Şimdi oyun aksın mı? Her şeye kırmızı mı çıksın? Her şeye sarı, her şeye penaltı mı olsun? Yoksa oyun akışına müsaade mi edilsin? Burada medyanın da tabii bakış açısındaki problem topluma da sirayet ediyor yani. Bilmiyorum ne düşünüyorsun hocam?
2: Yok, doğru söylüyorsun. Kesinlikle sana katılıyorum. Oyunun akması lazım. Yeni kurallarla birlikte zaten topun oyunda kalma süresi de arttı. Geçen seneden itibaren bu oynatmaya çalışma bu sene biraz daha vücut buldu diyelim. Geçen sene de ufak ufak başlamıştı. Ondan önce hiç yoktu biliyorsun Kerem. Yani dokunduğun an faul çalıyordu. Ben de neme lazım diyordu hakem. Çalıyordu, orada bitiriyordu olayı ama şu 1,5 sezondur, bu sezonda yeni başladı, yine mümkün olduğunca oynatmaya çalışıyorlar. Ama orada da bazen kantarın topuzu kaçıyor gibi. Şimdi hangi maçta hatırlamadım ama yani bayağı bir iki sarı kartı. Beşiktaş galiba Eyüp maçıydı.
0: Olabilir.
2: O karşılaşmada böyle oynatayım derken bayağı bir kartı falan da atladı hoca. Ondan sonra bir kırmızı kart çıktı. Eyüp'e bir kırmızı kart çıktı. Hatta bir saçtan çekme olayı falan vardı. Evet. Kart vermeden geçti hakem. Yani öyle de olmaz. Yani işin ne diyeyim bir ortasını bulmak lazım. Ama umarım sezon yeni başladı. Hocalar da daha iyi performansa doğru gideceklerdir.
0: Ben yine de hakemlik konusunda şey, Copa Libertadores maçları çizgisine daha yakın.
2: Tamam işte, tam süper amatör tadında.
0: Her şey serbest olmalı.
2: Oraya şey yapma, Copa Libertadores'e gitmen kolay değil belki ama İstanbul süper amatör açıldığında süper amatör maçlarına git. Aynı o tatta.
0: Gidelim.
2: Son derece keyifli. Bu arada ben de çok severim şey, Güney Amerika futbolunu. O sertliği.
0: Evet.
2: Müthiş bir şey yani.
3: Şey, o ligler zaten, Güney Amerika'daki ligleri sen yönetemezsin o maçları.
0: Tabii.
3: Orada bu sefer seni alırlar, taça koyarlar, gelme bir daha derler. Orası fena bir şey. Yani.
0: Başka bir futbol oynanıyor orada. Sokak futbolu gibi ya da kafes dövüşü futbolu.
3: Müthiş.
0: Olsa yani öyle bir şey, ona daha yakın.
2: MMA ile futbolun karışımı.
0: Evet evet, ona daha yakın. Fena olmuyor. MMA basketbol karışımı spor var biliyorsun.
2: Ne o bilmiyorum.
0: İşte Dağıstan'da oynuyorlar.
2: Yok bilmiyorum.
0: Tabii MMA'ciler basketbol oynuyor ve hani ben isim tanımam. Çok iyilerden bir tanesi. Adam bu sporun da en iyisi gibi bir şey. Maçaev mi acaba? Öyle İslam. Bir ismi mi vardı? İslam. O olabilir. O olabilir. Müthiş. Süperstar o sporunda.
2: Çıkışta gösterirsen bana. Göstereyim. Ben meraklıyım
0: bayağı iyi
2: yani.
0: Spor. Yapmak isterdim. Bilmiyorum ne kadar bu size'la.
2: İslam Mahaçev herhalde dediğin
0: evet,
2: adam.
0: Bu size'la çok etkili olabilir miyim sanmıyorum ama. Bu arada maç bitti. Kocaeli Spor, Konya Spor deplasmanında 1-0 geriye düştü. Mücadeleyi kazanmayı başardı. 2-1'lik üstünlükle sahadan ayrılıyor. Kocaeli Spor, Konya Spor 1-0 öne geçmişti sevgili seyirciler. Mücadelenin 39. dakikasında Zucro'nun kendi kalesine attığı golle Enis Bardi ikinci yarıda oyuna girdikten 3 dakika sonra kırmızı kart gördü. Konya Spor 10 kişi kaldı ve her şey tersine döndü o dakika itibariyle. Kocaeli Spor bastırmaya başladı. Golü bulacakları belliydi. 72'de Masadio Haydara'yla skora denge getirdiler. 86'daysa Metehan Altunbaş'ın sayısıyla mücadeleyi 2-1 kazandılar. Bir araya gideceğiz. Sadece 4 dakikalık bir ara olacak bu. Sonrasında Galatasaray Göztepe maçı üstüne sohbetimize devam edeceğiz.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Göztepe mücadelesinin başlamasına sadece yarım saatlik bir zaman kaldı. Burak Kural ve Mahmut Alpaslan'la beraber mücadeleye dair değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Gelin bir 11'lere göz atalım. Bir kez daha belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz var. Uğurcan kalede, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış ve Osimhen. Galatasaray'ın 11'i bu. Göztepe'ye baktığımızda Gugeşaşvili, Taha, Bokele, Ege, Arda Okan, Radney, Miroshi, Akonor, Efkan, Henrique ve Janderson'u görüyoruz. 3-4-1-2 alıştığımız formasyonuyla sahada Stanimir Stoylov'un öğrencileri. Galatasaray'a baktığımızda Osimhen zaten son 2 maçta attığı 4 golle öne çıkan isim ev sahibi ekipte. Yunus Akgün Erzurumspor maçında biraz kıpırdandı. Barış Alper Yılmaz zaten her zaman çalışkan. Bu hücum hattı hocam ne vaat ediyor? Göztepe'nin de beşli gibi durması işleri biraz zorlaştırabilir mi Galatasaray'a?
1: Galatasaray Göztepe'ye karşı bu formatta hep başarılı oldu. Çünkü
0: evet,
1: diyoruz ya, üçlünün birbirine ansablesi çok oturaklı değil. Tamam, çıktıklarından beri üçlü oynuyorlar ama oradaki o üçlü oynayacak oyuncu formatını iyi toparlayamadılar, iyi bulamadılar. Ellerinden geldiği gibi oynuyorlar ama büyük takımlara karşı da çok defolar veriyorlar. Bir de tabii yeni oyuncular da dahil oldu buna. Galatasaray'da şimdi sizin hücumlarınızı açığa taşıdığınız zaman açıkta süratli oyuncularınız var ama kaptırdığınız zaman da arkada bu sefer sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çünkü çok ofansif oynayan bir takım Galatasaray. Hep hücumu benimsemiş bir takım. Yani bu 3 seneden 4 seneden beri de bildiğimizden beri Galatasaray bu tarzda oynayan bir takım. Burada gene siz hücuma çıktığınız zaman gene en büyük özellikler kime düşüyor işte? Hep söylenen olay orta saha sizin bel kemiğiniz.

0: oradaki oyun kurgunuzu. Biraz da artık bundan sonra Sara bir şeyler vermesi gerekiyor takımına. Hem skorer olarak da hem de sadece duran top değil. Biraz da ne derler, o paslarında biraz daha oyuna katkısında bence daha biraz çıkması, ön plana çıkması gerekiyor. Çünkü ondan oyun kuruculuk bekleniyor. Yani kolay bir maç değil. Ama öyle bir faktör var ki Galatasaray'da sizi ateşleyen Osimhen diye bir faktör var. Yani dünyada belki Haaland'ı bir tarafa çıkaralım, hiçbir santrofor olmayacak yere koşmaz. Yani beton olsa betona gidiyor. Delip de geçecek bir oyuncu. Böyle. Yani dersin ki buraya da gidilme, ama o gidiyor. O gitmesi sizin işte takımınızın o itmelerini sağlamasında yola çıkıyorlar. Bakalım yani biraz darbeli bir maç olacak Kerem. Yani Göztepe bunu seven bir takım. O nasıl söyleyeyim, taktik faulleri falan daha çıkmadan yapan bir takım. Onları seven bir takım. Ve tabii burada siz topu önde tuttuğunuz zaman, biraz da aktif alanlara topları getirdiğiniz zaman Galatasaray her zaman için ceza sahasında veyahut da dışarıdan pozisyon bulur ve üretir, gol de çıkarır. Tekrar söyleyeyim, zevkli bir maç olabilir. Taçları çok iyi kullanıyor Göztepe.
1: Evet.
0: Çok uzun bir taç, hani korner gibi taç kılıyor ve hedefe kullanıyorlar. Oradan da pozisyon veyahut da bir iki tane de yerde geçen sezondu galiba. Gol de çıkardılar oralardan. Ya dikkat edilmesi gerekiyor tabii. Arkaya atılan toplar hep söyleniyor ya, onlar işte müdafaya arken sarkan toplarda nasıl davranırlar, kademeler nasıl girerler, oyunun gidişatında bunları göreceğiz. Yani Galatasaray'ın oyunu belli. Göztepe'nin tarzı oynayacak, ona bakmak lazım Kerem.
1: Burak Kural, Ege Yıldırım'ı tanıyor musun?
2: Çok hakim değilim önce.
1: 19 yaşında. Çok Göztepe iyi. Altyapısından yetişen bir oyuncu. Bu sezon 3. maçına çıkıyor. Samsun mücadelesine ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalmıştı. Gençler Birliği maçında ikinci yarıda oyundaydı. Bugün de böyle Osimhen karşısında biraz kendini test etme fırsatı bulacak.
2: Çok doğru. Oyuncuya çok hakim değilim ama şunu söyleyebilirim. Geçmiş yıllardaki o üçlünün biraz uzağında. Zaten yaşanan sıkıntı da o bence. İlk iki haftada da bu kadar gol yenmesinin ana sebeplerinden biri. Orada Heliton'un varlığı da çok çok önemliydi biliyorsun Kerem. Kapı gibiydi yani merkezde. Çok etkili bir oyuncuydu. Hem pozisyon alması, hem kuvveti, hem hava toplarındaki hakimiyeti son derece iyiydi. Burada biraz daha farklı bir üçlü var. Bu üçlüyü de herhalde hoca bir şekilde birbirine alıştıracaktır. Oynayarak bu işler, oynamadan olmuyor. Ama birlikte oynadıkça, mücadele ettikçe daha da alışacaklar. Bilmiyorum takviye gelir mi o tarafa, ama Stoylov özellikle en iyi bildiği iş zaten savunmaya oturtmak. O anlamda da ilerleyen maçlarda biraz daha oturtacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii Osimhen'e karşı bugün Avrupa'daki stoperler dahi zorlanıyor. Tabii. Bu bir gerçek. Osimhen şu an yani... Baktığınızda geçen pazar günü bir sabah programı yapmıştık, orada konuşmuştuk. Yani hani oynayamayacağı takımları saymak lazım. Hani işte şurada oynar mı, burada oynar mı değil de şurada oynayamaz mesela, atıyorum Haaland'ı kesemez. Hani kesemeyeceği oyuncuları konuşmak lazım. Kesemeyeceği oyuncu da çok az bence Avrupa'da. Tabii. Bu anlamda çok.
1: Bu arada Haaland başka bir takımda olsa Osimhen Haaland'ın yerine de oynar.
0: Orada oynar tabii.
2: Yok hani Haaland, şimdi Haaland'ı kesip de Osimhen'i koymaz. Koymazsın. O evet. Anlamda evet, söyledim.
0: Evet. Yani. Bayern'de de oynar. Yani.
1: Her yerde.
2: Baktığımızda mesela işte.
1: Hatta, yani hiçbir yerde şaşırmazsın onun varlığını.
2: Onu diyorum işte. Evet, kesemeyeceği evet, oyuncuyu tartışırız yani. Kesici evet. Yani keseceği oyuncular bitmez. Kesemeyeceklerini tartışırız. İlk aklımıza gelen işte sen söyle adını. Haaland
1: oluyor.
2: Arttırabiliriz ama çok fazla arttıramayız bence. Onun için biraz haksız rekabet unsuru oluyor Osimhen'in varlığı.
1: Ligde hala en büyük haksız rekabet unsurunu Osimhen olarak mı görüyorsun? Kesinlikle. Yoksa Salah'la Greenwood'u da oralarda görüyor musun?
2: Onlar da çok önemli oyuncular.
0: Onlar ama farklı yalnız, pozisyonları.
1: Tabii.
2: Yani onlar da çok farklı ama Osimhen yani şimdi Salah çok iyi başladı. Greenwood çok iyi başladı. Tartışmaya kapalı ikisi de. Yani Salah tabii Greenwood'un da önünde. Yani kariyer anlamında.
1: Tabii.
2: Yaş itibariyle, gelecek itibariyle tabii ki Greenwood daha artık yapacağı şey, Salah kariyerin sonuna geldi ama baktığında Osimhen'in etkisi ve yaptıkları var. Geçen yıl ve şu sezonun içerisinde yaptıkları var. Greenwood ve Salah da çok iyi başladı ama Türkiye Ligi'nde o performansları ben yine çok iyi bir şekilde sürdüreceklerini düşünüyorum ama halen Osimhen en uçta oynamasının da avantajıyla çok ciddi üstünlük kuruyor rakiplerine.
0: Şimdi şey

0: mesela da göremedik daha tam Greenwood'u. Hemen hemen çeyreğini oynuyor. Onu bir tam toparladığı zaman çok farklı bir Greenwood izleteceğiz bize de. Ama Osimhen tabii santrafor bölge, santrafor olarak düşünürsek. Bir de atletizmi çok çok enteresan bir oyuncu.
1: Ya bir de çok istiyor, aç. Yani bu çok önemli. Çok istiyor, çok hırslı, çok arzulu. Bazen takım arkadaşlarını da fırçalıyor. Aidiyeti çok yüksek, kazanması çok yüksek.
0: Şeyde de
1: öyleydi. Bunlar çok bak, önemli şeyler.
0: Bilmem o dönemlerini bilir misin, Wolfsburg'da oynadığı dönemler. Oradan Lille gitti. Wolfsburg'da da aynı şekilde, Lille'de de aynı şey. Zaten oradan şey yaptı, Napoli yaptı.
2: Evet,
0: Napoli'de de hep her yerde adam. Yani bir santraforun özellikleri nedir? Belli bir pozisyonlarda kalırsın veyahut da çok fazla gitmez. Şuraya alamayacağın topa gitmez. Bunda öyle bir şey yok yani. Bu her tarafa gidiyor.
1: Aç oyuncu.
2: Yani topu ona doğru atın yeter.
0: Efendim?
2: Ona doğru atın, aynen, topu
0: öyle,
2: yeter.
0: Aynen. Ya bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Osimhen arkada, aman biraz ben rolantide davranayım falan, anında bitiyor. İşte Çorum maçında attığı gol. Uzattı ayakta, bir de elastiki gibi, sanki şey, düğmeye basıyorsun uzuyor. Böyle bir ayak var. Nereye çıkıyor ayaklar?
1: Esnek de bir oyuncu.
0: Çok
1: yani.
0: Enteresan bir oyuncu.
1: Tabii özel oyuncu. Canım.
0: Şey yok yani, bunun ikincisi yok dünyada şu anda. Avrupa'da demiyorum, dünyada yok ikincisi.
2: Fiziksel olarak hakikaten farklı.
1: Ve yani karakter olarak da çok aç bir oyuncu işte. Yani o çok önemli fark oluşturuyor.
2: Hocam Abdülkerim Sanchez Çorum maçında iç saha mücadelesi olduğu için söylüyorum. Biraz sırıtmışlardı ama bir yandan da son 3 sezonda şampiyonluk bu iki oyuncunun emeğiyle geldi desem abartmış da olmam.
0: Yo, doğru.
2: Çünkü sürekli oynadılar yani. Sürekli
0: birisi
2: oynadılar.
0: 5. seneye girdi. Önünde 3.
2: Evet.
0: seneyi.
2: 4. sezonu Sanchez'in. Evet. Tartışılabilir bir seviyede görüyor musunuz performanslarını?
0: Ben şöyle bakın, biz hep şunu tartışıyoruz. Arkaya ağır kalıyor, adam koşuyor. Dünyanın bütün stoperlerinde var. Sadece bizimkilerde değil. Sanchez de kaçırıyor arkaya.
2: Evet.
0: Sanchez de kendine çok güvendiği için yaptığı hatalar var. Bu kişisel hatalar. Bunun hepsini, bir bütünlüğünü takım olarak görmek lazım. Bardakçının bir şeyini görmüyoruz. Girdiği kademelere, yaptığı kademelere, ters kademelere, girişlerine hiçbir zaman için onları yatırmıyoruz onu. Şu anda bana sorarsan Türk futbolcu olarak diyorum ki, çoğu da yabancının da Türkiye'de oynanın önünde, başka ikinci bir stoper sayamıyorsun. Yok. Var mı Türk olarak?
2: Yok.
0: Adam bir de neden sonra buraya geldi, bu seviyeye geldi çocuk? Nerelere gitti? Üçüncülüklerde oynadı, ikinciliklerde oynadı değil mi? Oradan çıktı ne seviyeye geldi? Şampiyonlar Ligi'nin önüne milli takıma çıktı. Ama bir de bunun o ters kademeleri geliştirdi. Kolay değil. Bakın biraz evvel bir şey söyledim. Erzurum maçından bahsettim ya. İkinci devre yapılan o hareketlerde nerelere gitti? Ne toplar çıkardı?
2: Evet.
0: Kademeye girmeyi bakmakla. Bunun ana noktaları nereden kaynaklanıyor? İşte sizin artık SOS'ler vermeye başladığı geçen sezondan belliydi, ortasından. Orta sahanızdaki belli başlı dinamizmin eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunun içinde bu maçta da göreceğiz aynısını, yaşayacağız bunda da. Gene bunlar birebir kalacaklar.
2: Janderson özellikle çok hareketli bir oyuncu.
0: Ama şimdi senin dinamizmin orta sahada kaybedersen, senin stoperlerin veyahut da müdafaanda kim oynarsa oynasın, her zaman hataya mahsus kalırsın veyahut da arkaya adam, hangisini tutacaksın? Sol tarafa gidiyorsun Jakobs'u kapatmaya, öyle bir çıkıyor ki. Yani top rakipte hakim olmuş, sen de hala çıkmaya çalışıyorsun. Atılan uzun topta Bardakçı öyle bu sefer. Pozisyonda sıkıntı, Sanchez kapatma. Yani bunlar tabii teknik konular, hocaların, ama anlık mesele. Maç esnasında öyle bir pozisyonlar geliyor ki ister istemez gitmek mecburiyetinde kalıyorsun. Kalsan bir türlü, gitmesen bir türlü niye girmedin diyeceksin. Ama işte öyle değil o olaylar.
2: Evet.
0: Öyle değil. Onun çok iyi ayarlamaları lazım. Bunlar ikisi birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar ama üçüncü adam var mı Galatasaray'da stoper?
2: Tartışmalı. Singo biraz, Arda Ünyay.
0: Bir de Lemina'yı da düşünüyorlar işte.
2: Kalıyorsa eğer.
0: Bence hiç olmaması gereken bir şey. Düşürülmemesi gereken ne? İşte planlamalardan, transfer eksikliklerinden, sizin zaruri olarak yapılması gereken yerlerde. Burak da söyledi. Ne dedi? Stoper dedi. Başlarken yayına başladık. Herkesin söyledikleri stoper, stoper, stoper. Orta saha, orta saha, orta saha. Hep konuşuyorsunuz yani. Biraz dinamizm gelmesi lazım takıma.
2: Evet.
0: Takımda bu eksiklik var yani. Bu kadar süreç zamanında. Şurada kaç kişi var 5. seneye giren? Bardakçı var, Barış var. Bir de Torreira var.
2: Evet.
0: Üç tane kalmış.
2: Doğru.
0: Bak Galatasaray hep yenilenmiş, yenilemiş takımdan. Hep gelmiş. Gelenleri almış, olmayanları göndermiş. Uyumayanlar gitmiş, yenisini getirmiş. Ondan sonra en fazla da kadroda burada olan kim oluyor? Sanchez oluyor.
2: Sanchez. Yunus yabancı değil.
0: Ay, Yunus gitti geldi ama var, evet. Oranın çocuğu. Şöyle bak Galatasaray hep değişmiş kadro. Tek stabil kalanlar Bardakçı, Torreira, Barış. Bir de tabii kalecin de yeni gelmiş. Bir efsane gitmiş yani. Ondan sonra geliyor, herkesin kafasında soru işareti, mükemmel maçlar çıkarmış. Gerek Türkiye Ligi, gerek Şampiyonlar Ligi'nde. İşte şimdi Galatasaray zaten bu kadro senin ligini götürüyor. Öyle böyle ite kaka gene götürür de. Esas ana problem Şampiyonlar Ligi'nde o yıpranma payını geçen sezon gördük. Hepimiz yaşadık. Ondan sonra burada hepimiz konuştuk. Dedik ki ya işte performans düşüklüğü var, değil. O tempoyu kaldıramadı takım. Orada da işte hep söylenir, atletizm, dinamizm, futbol aklı yetmedi. Yetmedi iki maçı kaldırmaya. Nisan'dan sonra epey bir zorlandı yani, Nisan'dan itibaren. Bakalım bu sene nasıl geçecek, onlardan mutlaka ders çıkarmışlar diyoruz ama orta saha yine iyi bir takviye yapmadılar.
2: Bir ismi geçen oyuncular var. Bakalım. Kalan sürede Galatasaray ne yapacak transferde?
0: Önde çok iyiler bak. Önde evet. Çok iyiler. Öyle bir de Leao'yu aldılar ya. Ha işte onun gibi olmasa bile öyle bir beton geldi oraya.
2: Önde bir problem yok.
0: Atletizm hakikaten adam. Ha şey var onda.
2: Özellikle yüksek profilli maçlar için ön taraf çok ideal.
0: Bir de kafayı zaten bu ekibin içinde de Osimhen onun abisi gibiymiş ya. Her şey, bütün konuşmalar, gelen bilgiler o şekilde. İşin içine girmiş yani her şeyde. Yani Osimhen'in buraya gelmesine biliyorsun Drogba'nın çok büyük etkisi oldu.
2: Tabii.
0: Yani, Galatasaray'dan giden topçuların da bir de böyle bir etkisi var yani. Bak o aidiyet dedikleri duygu var ya Galatasaray'da. Gönderdiğin oyuncuların ne kadar sana faydası ve yardımları oluyor. İşte onun için Galatasaray'da mentalitesi kötü dediğin adam gelip burada toparlayıp gidiyor.
2: Yani kulüp aidiyeti öyle yüksek
0: bir,
2: oluyor.
0: Öyle
2: evet.
0: Bir halet ruhu var orada.
2: Öyle bir gerçek var. Burak Kural Hoca Şalai'ye hep böyle biraz şüpheci bakıyor. Bu tip bir karşılaşma özelinde soruyorum. Göztepe'nin öne çıkmak zorunda kaldığı anlarda belki ofansif katkı verme olasılığını da çok tartışabiliriz ama zorlanabilir mi bugün özelinde?
1: Tabii o zorlanabilir yani.
2: Ya da sen genel olarak oyuncuya nasıl bakıyorsun? Çünkü 11'in değişmez parçası.
1: Ya şöyle, Şalai şu ana kadar çok iyi maçlar çıkardı. Mesela Erzurum maçında da ilk golü attı. Maçta gayet iyi futbol oynadı. Ön oyuncusu. Milli takımda hep ön oynuyordu ama Galatasaray'da ilk başta önde başladı biliyorsun. Ama Galatasaray'ın ön kalitesine, o teknik kapasitede, hücum anlamında bir tık bence aşağı kaldı. Ve bekte değerlendirildi. Ve bekte de şu ana kadar tabii zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Oranın oyuncusu değil. Pozisyon alma noktasında belli sıkıntılar tabii ki vücut buluyor. Ancak şu ana kadar çok iyi bir performans sergiledi. İstikrarlı bir oyuncu. Çok, o da aidiyet yüksek bir oyuncu bence. Çok mücadele ediyor. Ve gerçekten hücuma çıktığında da etkili oluyor. O kanatta da elinden geldiğince belki normal bir bek oyuncusu gibi değil. Ancak yine de çok iyi mücadeleler çıkarttı. Çok iyi maçlar çıkardı. İşte orada Singo'yu da kullanıyordu Ara Hoca. Ama Singo, Şalai'yi kesip de Singo'yu böyle devamlı koymadı hiçbir zaman. Oranın birinci adamı hep Şalai oldu. Geçen sene eski oyuncusu geldi. Galatasaray'ın boyu geldi.
2: Evet.
1: Boyu da kesemedi. Şöyle ben burada hocaların genelde yani hani gördüğümüzde bir performans var. O noktada hocaların da tercihine saygı duyuyorum. Çünkü sürekli takımla birlikte olan o, antrenmanlarda da olan o. Yani Şalai gibi disiplinli, mücadeleci ve ileride de çıktığında iş yapan bir bek size ekstra katkı sağlıyor.
2: Beklik işine erken girseymiş daha farklı bir kariyeri de olabilirmiş sanki. Yani bir kanat oyuncusu olarak böyle kariyerini tamamlayıcı bir parça, böyle oyunu basit oynayan ve çok ekstra üretmeyen bir oyuncu olarak geçirdi. Bekliği daha erken çözse acaba daha başka bir şey olur muydu?
1: Yani olabilirdi. Daha evet. İyi savunmayı daha önce çözebilirdi.
2: Evet.
1: Bizim yerli oyunculardan bahsettik ama bu da örnek işte ön oyuncusunda.
2: Doğru.
1: Biraz daha yukarıda bekleşen bir oyuncu. Bilmiyorum yani, oyuncu bir de Okan Hoca da ayrıca seviyor herhalde. Biliyorsun bazen oyuncuyla hoca arasında güzel ilişki, ekstra şeyler de olur. Güven ilişkisi olur. birbirleri için, özellikle oyuncunun hocası için de ekstra performans gösterme durumları olur. Ancak Şalay noktasında belli sıkıntılar olmasına rağmen bence şu ana kadar çok iyi bir performans sergiliyor.
0: Onunla ilgili tek bir şey söyleyeyim. En faydalı yerine biliyor musun? Açık oynamasını bildiği için içerik alıyor. Yunus veyahut da Sané ile oynadığı zaman çizgide bir orta saha gibi içeri kapıyor Beyliklerin genelde, evet. Yaptığı. Singo da yok. Singo sadece çizgide gidiyor. Boye de aynı şekilde.
2: Fakat Şalay boyu... çok zeki, oyunu da çok iyi bilen bir.
0: Önde oynamasını bildiği için, evet. Ön tarafta bütün her yerde oynadı. Freiburg'da da oynadı, işte Macar milli takımda da oynatıyorlar. O kadar iyi, en olgun taraf o, içerisini kapatması ve size müdafaya da yardım ediyor. Ama tabii dedik ya, esas mevki olmadığı için bilhassa bu Türk liglerinde değil de Türkiye maçlarında, Avrupa maçlarında daha çok meydana çıkıyor.
2: Son bölümün içindeyiz. Okan Buruk'un açıklaması var. Geçen senenin iyi takımlarından biri Göztepe. Çok güçlü bir takımdı. Savunmada eksikleri var. Hücumda hem başlayan hem bekleyen ikişer forvetleri var. Kendi işimize ve galibiyetimize odaklanıyoruz. Liderliği ele geçirmek istiyoruz diyor Galatasaray teknik direktörü. Leao transferi önemliydi. Taraftarımız yüzü gülerek stadyuma geldi. Son haftalardaki en kötü şey takım ve kulüp üzerindeki negatif havaydı. Yeni gelen transferler bu havayı dağıttı. Skorlarla bunu arttırmamız gerekiyor. Okan Buruk'un söylemleri maç önünde bu şekilde. Hakikaten de hava böyle biraz bulutluydu ve o havayı dağıtmaya da ihtiyacı vardı Galatasaray yönetiminin yaptığı hamlelerle. Burak Kural bu transfer hareketliliği, Batrakov üstü, Leao. Okan Hoca bunu bekliyor belli ki. Mod biraz değişecek ve tabii yukarı çıkacak. Beklentisi bu. Aynı beklentiyi paylaşıyor musun?
1: Tabii, kesinlikle. Gelen oyuncular da fayda sağlayacak oyuncular. İlk bölümde de bahsettik. Tabii şimdi belli eksikler vardı. Geçen sene de Galatasaray'ın son 4 şampiyonluk serisinin en zor yılıydı açıkçası. Dolayısıyla onlar da bunu gördü. Bunu en iyi hisseden de hocaydı. Belli noktalara da tabii talepleri vardı ki hala var. Bence perşembeye kadar bir iki transfer daha gelecek. O da hem camia hem taraftarı. Biliyorsun taraftar da istiyor bu işleri. Zaten çok da fazla transfer oburluğuna da gerek yoktu. Belli noktalardaki transferleri de tamamladığı anda çok daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz. Okan Hoca da tabii çok hırslı bir teknik adam. Hazırlık maçında bile kırmızı kart gördü. Hiçbir şekilde mağlubiyeti kabul etmiyor. Winner olmanın önemli noktalarından biridir mağlubiyeti kabul etmemek. Bu anlamda da Okan Hoca da yeni gelen oyuncularla birlikte takıma onları adapte edip çok daha iyi bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacak.
2: Son bir dakikamız içinde miyiz? Son bir, hemen hadi bir kere hızlıca 11'leri aktarayım. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış ve Osimhen. Galatasaray'ın 11'i bu şekilde. Göztepe, Gugeshashvili, Taha, Bokele, Ege, Arda Okan, Radni, Miroshi, Akonor, Efkan, Henrique ve Janderson. İki sarı kırmızılı takımın mücadelesi sağlam, keyifli bir karşılaşmayı bizlere vaat ediyor hocam. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Burak hocam aynı şekilde teşekkürler. Sevgili seyirciler, maç gününe noktayı koyuyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra skorboard'ta Galatasaray Göztepe mücadelesinin heyecanı bu ekranlarda yaşanacak. Hoşçakalın.
3: Değerli futbol severler, 2026-27 Bundesliga sezonu başladı. Köln ve Hoffenheim 2026-27 sezonuna başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Milli oyuncumuz Ozan Kabağ'da yürekten başarılar. Dakika 26. Burher yolluyor arka tarafa, kafa vuruşu Aydari, sekti top. Şut açısı arıyor Hoffenheim. Abdullahu ceza sahası içi. Lajek, Conte, şut geldi, gol! Adam Takim ilk maçında atıyor golü. Christian Ilzer'in en çok istediği transferlerden biriydi. Wolfsburg'dan paket halinde iki oyuncu, Wimmer ve Takim buraya katıldı. Bernardo, riskli paslar, Balman, Saydermala, ikram geldi, Elmalı kaleci, sekti top, Ahe indirdi topu, Sufal, neler oldu neler. Mensah. Bakalım bu kez o dengeyi değiştirebilecek mi Köln? Saide Elmalı. Saide Elmalı.

takımın yeni 10 numarası, takımın yeni maşrosu Said Elmalı, Lukas Podolski'den devraldığı 10 numarayı ilk maçında golle taçlandırıyor. Rahim Haydari, Patrick Gümer takım arkadaşıyla çarptı. Korktu yerde, penaltı! Penaltı! Hoffenheim için bir kez daha öne geçme şansı. Sezonun ilk Bundesliga golü için topun arkasında Max Neustadt vurdu. Kaleci Schwebe! Tecrübe gençlik ateşini mağlup ediyor. Büyük bir özgüvenle topun arkasında geçmişti Neustadt. Bir kırılma anı daha yaşatıyor. Baştaki bir diğer kaleci Schwebe. Geldi orta içeriye. Kafa vuruşu dışarıya. Asfaltta. Yine olmadı. Orta Sufal'den. Kafa gol! Ozan! Ozan! Ozan! 67. dakika. Sezonun ilk golü Ozan için. Açtı hesabı. Çok erken açtı. Bundesliga'nın en golcü savunmacılarından Ozan Kabak sezona kaldığı yerden başlıyor. Ozan Kabak. Mensah. Yerden geldi orta içeri. Şut, gol! Dalinga! Taraftar önünde ilk kez göreceği çıktı Dalinga. İlk Bundesliga golü. Dalinga. Hamleler birer birer geliyor takımlardan. Neticeler de aynı şekilde. Linton Mayna, Dalinga işbirliği. Köln'ü tekrardan maçta tutuyor. Korner kullanılıyor son 10 dakika. Baumann tek yumruk çekti Mensah'ın önünde. Mensah gelişi güzel orta içeriye. Sekti top devamında Hranat. Dahim. Ozan. Sekti top. Şut. Gol! Dalinga Show! Dalinga! Ne maç ama! Köln maçta ilk kez öne geçiyor. İki kez öne geçmesine rağmen Hoffenheim'ı kovalamayı bırakmadılar. Bu kez öndeler. Son düdük geliyor. 5 gollü maçta, 4-4'lük bir maçta Köln Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ediyor.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sabah. Aspor Radyo.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Scoreboard programıyla karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi. Galatasaray kendi sahasında, kendi taraftarı önünde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor. Birazdan mücadele başlayacak. Maç boyunca ekranlarınızda olacağız sevgili izleyenler. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Bugün stüdyo konuğum sevgili Ahmet Hocam, Ahmet Akçan. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Batuhan. İyi yayınlar. Takımlara da başarılar diliyoruz. Temenni ediyorum. Keyifli, ofansif futbolun ön planda olduğu, centilmenliğin, dostluğun ön planda olduğu bol gollü bir maç ve de hak edenin kazandığı bir maç olur.
1: Umarız öyle olur hocam. Hocam kadrolar açıklandı bu arada. Kadrolar üzerinden biraz ilerlemek istiyorum. Nasıl bir diziliş buldunuz? Nasıl buldunuz 11'leri?
2: 11'leri benim beklediğim 11'ler.
1: Kalede bu arada Galatasaray'da Jankat bugün oynayacak. Onun bilgilendirmesini yapalım. Jankat bugün kalede olacak. Hazırlık maçlarında da iyi performans sergilemişti.
2: Evet, benim önümdeki listede Uğurcan var. Revize oldu. Onu söylememiz iyi oldu. Evet, o güzel. Yani ben futbolcular arasında tabii ki farklar var. Ama o farkların bizim gözümüzde büyüttüğümüz kadar olmadığının altını çizmek istiyorum. O yüzden belki kariyer olarak hatta kalite olarak biraz daha geride olan futbolculardan biri görev aldığı zaman, yani o futbolcudan dolayı bir maçın kaybedileceğini ben hiçbir zaman düşünmeyen biriyim. Çünkü şunu biliyorum, bu şekilde kadroya giren bir futbolcu öyle bir konsantrasyon, öyle bir hazırlıkla, istekle gelir ki bu konsantrasyonun, daha fazla istemenin, daha fazla mücadele etmenin ona yansımalarıyla o aradaki farkı kapatırlar. Yani Jankat da geçen sene Eyüp'te bir defa bence çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray'da da

0: hangi maç olursa olsun, Şampiyonlar Ligi maçları dahil, eğer kaledeyse benim Uğurcan'a olan güvenim kadar ona da güvenim var.
1: Bu çok önemli.
0: Evet, kaldı ki Galatasaray defansının da ona güvendiğini biliyorum. Onunla ilgili gelen bilgiler de çok olumlu. Bir de o sezon başı oynadığı birkaç hazırlık maçı defansla olan uyumu için çok iyi oldu onun için. Sanchez her ne kadar olmasa bile Abdülkerim o maçlardaydı. O yüzden bence bu Galatasaray için bir eksik değil. Madem kadrolardan yola çıktık, biraz sonra takımların oyun stratejileri, futbol anlayışları bence kadrodan da önemli. Onu konuşacağız. Ama Galatasaray'da son dönemde Sané'nin kulübede olduğunu görüyoruz.
1: Evet,
0: geçen hafta olduğu gibi bu maçta da kulübede. İşte bütün beklenti oydu. Yani Leao geldi. Hayırlı olsun bir defa. Onu da uzun uzun yorumlarız. Ama bugün işte bir kanatta Barış var, bir kanatta Yunus var. Ortada da Sara var. Batakov'un da yakın bir zamanda 11'de başlamasını ben kendi adıma bekliyorum. Önümüzdeki dönemde Galatasaray'da 11'deki değişiklikler Uğurcan, Cankat zaten olacak. Ama ben Batakov 10 numarada.
1: Batrakov.
0: Batrakov. Ve Leao'nun da takıma girmesini bekliyorum kendi adıma. Tabii. İşte burada kim kulübeye gidecek? Aslında bütün konu o, bütün soru o.
1: Evet, mücadeleye Göztepe başlayacak, konuk takım başlayacak sevgili izleyenler ve aynı zamanda dinleyiciler. Bizleri tabii A-Spor Radyo'dan da dinleyen dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim tekrar. Bu arada ilk düdük çaldı ve mücadeleye Rams Park'ta Göztepe başlıyor.
0: Bu arada Göztepe'nin kadrosuyla da ilgili birkaç bilgi vereyim. Defansta özellikle üçlü defans oynuyorlar. Eksikleri var. Bence Heliton geçen sene o üçlü defansın ortasındaydı. Geçen sene Galatasaray'la birlikte ligimizin en az gol yiyen takımıydı Göztepe. Heliton'un o üçlü defansı çok büyük katkısı vardı. Hem organizasyon hem de bireysel performans açısından. Bu sene o üçlü defansta büyük değişiklikler görüyoruz. Alan oradaydı, oynamıyor. Ege girdi takıma. Bokele vardı, oynamıyor. Bugün Taha, Ege, Bokele üçlüsünü göreceğiz. Ama isimler değişse de anlayış değişmeyecek. Demin dedim, isimler arasında fark var. Ama bu fark kapatılır her zaman. Göztepe'nin orada bir eksiği var. Antunes forvet arkası oynuyordu, yok. Göztepe için değerli bir futbolcu. Öndeki oyuncuları da her zaman böyle birbirine neredeyse benzer futbolculardan oluşan bir terzikte bulunuyorlar. Göztepe'de son dönemde Armstrong'la başlamalarını bekliyorduk. Bugün Enrique ve Janderson'u önde göreceğiz. Hemen onların arkasında da Efkan var. Kadroda onların daha çok değişiklikleri var. Defansta uyumsuzluk sorunu yaşayabilirler. Onun dışında ben büyük sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum kadro açısından. Oyunu konuşmamız, oradaki stratejileri konuşmamız bence daha keyifli olacak.
1: Bu arada Galatasaray etkili geliyor. Jakobs içeriye çevirmek istedi. Tam çizgide müdahale geliyor. Arda Okan tam zamanlı müdahalede bulundu. Maçtaki ilk köşe vuruşunu Galatasaray kullanacak. Dakika 3. Gabriel Sara köşe gönderindeki isim Galatasaray'da. Korner hazırlığı var. Ev sahibinde Sara içeriye kesti, savunmadan döndü top. Bir kez daha yüklenecek Galatasaray. Yunus Akgün. Yunus sol ayakta uzun bir top deniyor. O bölgede Bokele etkili. Göztepe'nin kaptanı şu an Malcolm Bukele. Stoylov ve Okan Buruk arka arkaya, iki teknik adam da kadrajdaydı az önce. Cankat uzun oynuyor. Barış, Bokele uzaklaştıran oyuncu oldu. Roland Şalai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, boşluk yakalamaya çalışıyor. Hazırlık pasları izliyoruz Galatasaray'dan. Victor Osimhen geriye geldi, arkadaşlarına yardımcı oldu. Oyunu da açtı. Roland Şalay pası etkili değil. Tam zamanında araya giriyor Akanor. Taç kullanacak Galatasaray.
0: Duran toplar bugün çok önemli sevgili Batuhan. Galatasaray zaten duran topları, ki Jakobs'u uzun kullanıyor şimdi. Evet, madem taç var, Göztepe'nin de en önemli özelliği bu.
1: Uzun bir taç şimdi. Evet. Osimhen vuruyor. İyi bir dönüş alamadı Osimhen. Jakobs orta şansı şimdi. Bir korner daha kullanacak Galatasaray. Arka arkaya kornerler.
0: Duran toplarda, taşlarda özellikle top uzun da gelse biraz daha yumuşak geldiği için tek vuruşta orada golü yapmak biraz zor olabilir. Kaleye çok yakın değilseniz orada ikinci toplar çok önemli. İki takım da onu kovalıyor.
1: Sara'nın ortası şimdi, kaleci yükseliyor. Kaleci Luka uzaklaştırdı. Bu top Jankat'a kadar geldi şimdi.
0: Şimdi duran topları açayım biraz. Kornerler, evet, iki takımın tarafından da etkili kullanılıyor. Frikikler keza öyle, ama out atışlarının da Göztepe için büyük bir önemi var. Çünkü Göztepe'nin oyun stratejisinde outları uzun kullanmak var. Bir out olduğu zaman onu görüntüyle birlikte de anlatacağız. Önde iki santrafordan biri topa giderken diğeri de defans arkasına sarkmaya çalışıyor. Topa giden arkaya sarkana aşırması için. Ama genelde o topları rakip defansın alma ihtimali de çok büyük. Olası Galatasaray'ın alacağı uzun out atışlarında dönen topu almak için Göztepe en azından 2 hatta 3 futbolcuyla hemen o ilk topları karşılayan bir pozisyon alma alışkanlığına sahip. Bu Göztepe'nin iyi yaptığı bir şey. Akan oyunda da fırsat buldukça geriden bu uzun topları aynı taktikle ileriye oynayıp orada kazanacakları ikinci toplarla ataklarını devam etmeyi planlayan bir anlayışları var.
1: Hocam, Batrokov'u bugün görür müyüz, izler miyiz?
0: Bence görürüz. Şu açıdan oyun Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu bir şekilde son döneme girerse, şöyle kulübeye baktığımızda oradaki ofansif özellikli futbolcuları sayacak olursak Sané'yi sayıyoruz. Batrokov'u sayıyoruz. Yani evet. İlk bir de iki de ikisini sayıyoruz. Okan Hoca ikisini de alacaktır. Diğer taraftan Galatasaray son bölüme önde girerse, maçı kazandığını düşündüğü bir skorla girerse, Batrokov'u zaten herkes çok merak ediyor. Evet. Takımı ısınması için Okan Hoca ona süre vermeli. Bunun için onu oyuna alacak. Sana gibi bir futbolcuyu kulübede maça başlatıyorsanız, o oyuncuyu da fırsat bulduğunuz ilk anda oyuna almayı hedeflersiniz. Çünkü Galatasaray'ın önünde daha koskoca bir sezon, şampiyonluk yarışı ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Evet. Bunun için de Sané'yi moralman her zaman üst düzeyde tutmaya çalışacak Okan Hoca. Bu iki oyuncunun da ben maça girmesini kesinlikle bekliyorum.
1: Bu arada Galatasaray top çeviriyor. Davinson Sanchez'le top. Sanchez şimdi yerden Barış'ı düşündü. Barış, Jakobs topu alan oyuncu. Sara sol ayakla içeriye çeviriyor. Osimhen dokunulacak. İyi bir dokunuş gelmiyor ondan. Zor bir top oldu bu. Kaleci Luka dikkatli. Luka'dan şimdi uzun bir top. Davinson Sanchez ikili mücadeleye giriyor. Janderson'la girdiği mücadelede bayrak havaya kalktı. Karar offside.
0: Şimdi Göztepe'nin oyun anlayışını burada gördük. Top evet. Kaleciye geldi. Out olsa yine uzun oynayacak. Elindeki topu degajla uzun oynadı. Göztepe oyunun başından sonuna kadar bu anlayışla oynayacak. Bu Galatasaray'a nasıl etki edecek onu da biraz sonra konuşuruz. Önce izin versen Galatasaray'ın oyun stratejisini birkaç kelimeyle anlatayım. Biz Galatasaray'ın oyununu tarif ederken birinci sıraya ön alan baskısını koyuyoruz. Ön alanda baskı yapabilmeniz için topun rakipte olması lazım. Ki siz baskı yapasınız.
1: Bu arada Galatasaray etkili geliyor derken oyun alanında tutamıyor bu topu Barış Alper Yılmaz. Hızlı bir top oldu. Buyurun hocam.
0: Tabii sizin ön alanda baskı yapmanız için de rakibin kendi bir

0: İkinci bölgesinde pas yapmaya çalışması lazım. Şimdi Göztepe bunu hiç yapmadığı için Galatasaray'dan bugün ön alan baskıları göremeyeceğiz. Topu ilk kaybettiği anda karşı pres, yani gegenpress dediğimiz o baskıları hemen yapacaktır Galatasaray. Ama Galatasaray topu kapana kadar Göztepe ilk fırsatta en kısa yoldan topu yine uzun oynayıp Galatasaray'ı geri koşturmaya çalışacak. Dolayısıyla bugün oyunun büyük bölümünde Galatasaray topa hakim olacak. Galatasaray'ın topa hakim olduğu pas oyunu oynayacak. Göztepe pozisyon gereği Galatasaray pas yaparken kalesine yakınsa bazen orada baskı yapıp kazandığı toplarla devam etmeyi düşünecek. Eğer bu imkan yoksa da Göztepe Galatasaray'ı gördük. Orta sahada karşılıyor, yani ikinci bölgede karşılayacak. 10 futbolcunun da kaleciyle 11 kişinin de topun arkasında olduğu alanları daraltarak mümkün olduğu kadar Galatasaray'a zaman alan bırakmadan agresif baskılar, birebir paylaşımlar ve o birebirlerle de tamamıyla temaslı oyun, sert oyun göreceğiz. O yüzden Galatasaray'ın daha önceki maçlarda olduğu gibi Göztepe'yi kendi kalesine hapsettiğini çok göremeyeceğiz.
1: Bu arada bir gol pozisyonu, şimdi Göztepe çok etkili geldi. Üstten dışarı gitti top. Pozisyonun ardından kalkan bir bayrak var. Karar offside. Savunma arkasına çok iyi sarktı. Andre Enrique vuruşunu da gerçekleştiriyor ancak karar offside.
0: İstiyorsan bu sayıyı not da tutabiliriz. Bakın Göztepe topa sahip oldu. Fazla pas yapmayı düşünmeden hemen uzun top.
1: Evet.
0: Galatasaray defansının arkasına. Yani bugün Göztepe sahip olduğu neredeyse bütün topları orada kullanacak. Göztepe öne çıktığı zaman Galatasaray çok hızlı direkt hücumlar yapabilirse arkada geniş alanlar bulabilir. Bunu yapamadığı takdirde o dar alanlarda Galatasaray'ın Göztepe kalesinde pozisyon üretmesi de çok kolay olmayacak tabi. Orada her şey veya çok şey Osimhen'in performansına bağlı olacak. Çünkü Galatasaray ikinci bölgede pas yaparken o pas oyununda devamlı araya, iç kulvarlara, kanada, defans arkasına o pasları oynayabilmek için öndeki oyuncular o topsuz koşuları yapmaya çalışacaklar. Yani oyunun şu anki bölümünde Galatasaray topa sahip kendi yarı sahasında. Göztepe baskı yapmıyor, orta sahada karşıladı ve herkes de topun arkasına geçiyor. Galatasaray'ın rahat bir şekilde gelmesine engel oluyorlar. Top Galatasaray'ın sahasında paslaşırken de defansın takım boyunu daraltmak için kendi yarı sahalarına kadar çıktığını görüyoruz. Galatasaray biraz daha Göztepe yarı sahasına girdiğinde defans otomatikman derinlik veriyor.
1: Evet, mücadele devam ediyor. Henüz etkili bir pozisyon olmadı, net bir pozisyon olmadı. Galatasaray'ın denemeleri oldu ama o denemelerden etkili bir sonuç alamadı ev sahibi. Bu arada Jakobs şimdi ortalıyor içeriye, arka direğe doğru açılıyor top. Gabriel Sara vurdu, yandan dışarı gitti. Gabriel Sara sol ayakla bir plase deniyor, uzak köşeyi deniyor. Brezilyalı Gabriel Sara isabeti elde edemiyor yaptığı bu denemede. Bu arada hocam, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki fikstürü de belli oldu. Beşiktaş 17 Eylül 21'de kendi sahasında Marsilya ile ilk maça çıkacak. Devamında Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Berşeva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve son olarak Omonia'ya karşı oynayacak. 8 maçı böyle olacak Beşiktaş'ın. Dilerseniz Trabzonspor'un da aktaralım. Trabzonspor'da maça lig etabına deplasmanda başlayacak. Kuipion karşısında çıkacak Trabzonspor. Daha sonrasında kendi sahasında 22 Eylül'de Hearts'ı ağırlayacak. Freiburg, Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız şeklinde olacak Trabzonspor'un fikstürü. Tabii Avrupa Ligi'ndeki tüm temsilcilerimize yürekten başarılar diliyoruz. Fikstürler bu şekilde.
0: Şimdi tabii ben evden çıkmadan önce Beşiktaş'ın ve Trabzon'un fikstürleri belli değildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi izledim. Ama sen söylediğinde bir analiz yapmış olmasam da ilk maçlarına baktım. Bence takımlarımızın dördü de benim istemediğim birinci maç oynayacaklar. Çünkü şu gerçeği kabul edelim artık. Bizim takımlarımız maalesef Avrupa kupalarında onlarla mücadele eden rakipleri kadar erken sezona hazırlanamıyorlar.
1: Evet.
0: Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, bakın biz de transferin son günlerine girdik. Hala takımlar transfer peşinde. Bu dönemde yapacağınız transferlerin gelmesi, hele hele bir de takımlarıyla beraber çalışmadılarsa hazırlanmaları, takıma uyum sağlamaları zaman alıyor. O yüzden ben ilk maçlarını mümkün olduğunca içeride ve daha kolay rakiplerle oynamalarını tercih ederdim. Şimdi bakıyoruz, Galatasaray çok zorlu bir Sporting deplasmanına gidecek. Trabzon belki de rakip kolay, Kuypion, ama ülke olarak siz öyle bir, yani bu dönemde gitmek bir avantaj oraya, o da
1: tabii
0: kesin.
1: Tabii Finlandiya'da olacak.
0: Evet, ama buna rağmen Trabzon'un
1: Sara'nın ortası penaltı noktasına, Göztepe savunması dikkatli devam ediyor atak Galatasaray için. Bir orta denemesi daha izliyoruz. Doğrudan kalecinin kucağına Luka.
0: Ama Trabzon'un da daha tam hazır olmadığı, çok yorucu bir yolculuk, uzun bir yolculuk yapıp böyle bu dönemde bizde yaz yaşanırken böyle daha soğuk, daha diyelim bizden daha soğuk bir ülkeye gidiyor olması, oradaki ortam, yanılmıyorsam oradaki sahada Sunichim galiba.
1: Muhtemelen öyle.
0: Böyle bir yerde oynamak, o da benim tercihim olmaz. Fenerbahçe Roma ile oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin Roma'dan daha zayıf olan rakipleri.
1: Jan Derson'dan uzun bir taç bu arada. Jan Kat muazzam bir kurtarışa imza attı. Göztepe çok etkili geldi. Genç kaleci Jan Kat Yılmaz harika bir kurtarışa imza atıyor. Bokele geliyor, bir taç organizasyonu. Artık taçlar da günümüz futbolda çok değerli.
0: Göztepe bunu ligimizde en iyi yapan takım. Bakın evet. Samsun maçında attıkları 3 golün ikisini taştan attılar.
1: Şimdi yani, korner hazırlığı var Göztepe'de.
0: Bunu söylemek lazım. Göztepe'nin bütün oyunu, akan oyun dahil olmak üzere, hep
1: orta şimdi kale sahasına bir boşluk, topağlarda gol. Göztepe 1-0 öne geçiyor. Dakika 16. Konuk takım 1-0 öne geçiyor. Ramspark'ta Göztepe 1-0 önde. Gol Miroshi. Novatus Miroshi. Bir taç organizasyonu. Jankat topu dışarı çeldi. Köşe vuruşunu kazandı Göztepe. Kornerden golü buluyor Novatus Miroshi ile.
0: İkinci topların önemini söyledik. Duran topları söyledik. Bakın daha oyunları tam tarif etmeden bile bizim önem sırasına göre gittiğimizde ilk birinci sıraya duran topları koymuştuk. Nitekim Göztepe, Galatasaray henüz net pozisyon üretemedi. Ama bu oyun anlayışıyla daha önceden de ürettiği, Jankat'ın kurtardığı pozisyonlar, toplar vardı. Bu korner atışından da Göztepe öne geçti. Galatasaray için tabii bu daha zor olacak. Göztepe gibi takımlar hele hele gol buluyorsa, moralleniyorlarsa bu onların direncini daha da arttırır tabii. Galatasaray'ın işi niye zor olacak? Galatasaray oynamaya çalışan bir takım. Ki top sende olduğu zaman oynaman lazım. Göztepe üçlü defansını hemen iki bekini, orta sahadaki Arda'yı ve Akonnor'u da defansa çekerek oraya işliyor. Dolayısıyla 5 kişilik bir defansta aradaki boşluklar, mesafeler azalıyor. Öndeki özellikle orta sahada Raltney ve Miroshi merkezden,
1: evet hocam,
0: orayı kapattığı zaman otomatikman 7 kişilik bir blok var. Yine hemen onların önünde Efkan var, 8. Bugünkü maçta eskiden 2 santrafordan birini biraz önde bırakıyorlardı. İkisinin de geldiğini görüyoruz. Yani 20-25 metrelik takım boyunun olduğu böyle çok sağlam bir blok var, bir duvar var. Galatasaray onu yıkmak zorunda bugün. O yüzden kolay değil.
1: İşte taç organizasyonunun tekrarı şu anda gösteriliyor. kafa vuruşunu

0: çok iyi engelledi Jean-Kat Yılmaz. Top kornere çıktı. Kornerden golü kaydetti Göztepe Miroşi ile. Tabii burada Jean-Kat'ın yapacağı bir şey yok.
1: Birinci direkten top arkaya aşırıldı. İkinci direğe Miroşi bomboştu. Vuruşunu yaptı. Orada bir Galatasaraylı futbolcuya çarpıp girdi. Zaten Jean-Kat'ın müdahale etme şansı yok. Ama o Galatasaraylı oyuncu biraz daha erken Miroşi'nin üzerine girip ona vurdurmayabilirdi veya açıyı daraltabilirdi. İşte bir an boş bıraktığın futbolcu buluştuğu anda sen bunları yapmayı düşünene kadar rakip golü yapıyor.
0: Evet, şu an Galatasaray daha da yüklenmeye başladı. Biraz daha savunma çizgisi biraz daha öne çıkmaya başladı Galatasaray'da.
1: Doğru. Şimdi şöyle diyelim, bakın Galatasaray orta sahada pas yapıyor. Orta saha çizgisinde şu an 4 tane Galatasaraylı var. Yani 6 tane Galatasaraylı da ön bölgede, Göztepe'li 10 tane futbolcu var. Yani 6'ya 10. Böyle olunca da orada pozisyon bulmak gerçekten kolaydı. Şimdi biz hep onu deriz. Topun olduğu bölgede biz bir kişi fazla bulundurabiliyorsak bu bizim için büyük bir avantaj. 6'ya 10'un olduğu bir yerde de o top bölgesinde fazla sayıda adam bulundurmak çok kolay olmuyor.
0: Bu arada korneri kullanıyor Galatasaray. Sara'nın ortası savunmadan döndü. En arkada Jacobs. Üstten dışarı gitti. İyi bir deneme izleyemedik İsmail Jacobs'tan.
1: Oradan bir gol atsa yılın golleri içine girer.
0: Evet, en az yani, 35 metrelik bir mesafeden vurdu.
1: Öyle olur ama o şutu attığın zaman rakibe çarpıp da rakip kontratağa kalkıyorsa o büyük tehlike olur. Atağı bitirmiş olmanın da avantajı oldu sadece. Ama ben Jacobs'un o anda topa basıp kanada tekrar oynamasını tercih ederdim. Atak devamlılığı açısından.
0: Kontra atak şansı bu arada Göztepe adına. Sağ kanattan geliyor Göztepe. Kayarak müdahale geldi. Abdülkerim Bardakçı'dan out kararı. Son temas Janderson'dan diyor mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen. Bir köşe vuruşu beklentisi de oluştu konuk takım Göztepe'de. Out kararı. Kaleci Jean-Kat.
1: Galatasaray out kullanırken Göztepe'nin şimdi önde bastığını gördüm. Yani bakın buradaki bir temel düşünce de şu: önde birebir baskılar yaptığınız zaman rakibin çıkması gerçekten çok zor. Böyle olunca da rakip takımı uzun top oynamaya zorluyorsun. Göztepe geride en azından bir kişi fazla, bir fazla oyuncuyla da o uzun topları defansından alma ihtimali fazla olduğu için topa o şekilde sahip olmayı hedefliyor.
0: Bu arada orta alanda bir faul. Serbest vuruş hızı kullandı Lucas Torreira. Göztepe savunması dikkatli. Topu kazanıyor Göztepe. Kaleci Luka havalandırdı. Şimdi Sara. Karşılıklı top kayıpları izliyoruz orta bölümde. Victor Osimhen araya girdi. Taç. Osimhen'in presi. Şimdi taç. Bu pres sonrası Rams Park'ta alkışlar Osimhen'e. Çok büyük bir güç, çok büyük bir avantaj hücum hattında Galatasaray adına. Jacobs şimdi tacı kullanıyor. Önreye doğru penaltı noktasına düştü top. Efkan'la savunma yerini aldı. Savunma topu uzaklaştırıyor. En arkada Davinson Sanchez. Şimdi kaleci Jean-Kat'a kadar geliyor bu top.
1: Hep birbirini tekrar eden, o anlayışın da doğru olduğunu bize anlatan sekanslar görüyoruz. Göztepe'de ön alan baskısı yok. Galatasaray yine orta alanda karşılıyor. Galatasaray da şu an yine kendi yarı sahasında pas yapan iki stoper görüyoruz. Göztepe yine 25 metrelik bir blok oluşturdu. Galatasaray o bloğun arkasına sarkmak zorunda. Pasta gitmen zor. O blok geri kayıyor. İşte 5 kişi dizildiği için de aradaki boşluklardan defans arkasına sızmaları yapamadı şimdiye kadar Galatasaray. Onu deneyecekler.
0: Orta denemesi şimdi Barış Alper Yılmaz o bölgede. Osimhen yükseldi. Kaleci Luka. Barış Torreira araya

0: bulmuştu Göztepe. Dakika 24 ve Göztepe şu an 1-0 önde Galatasaray karşısında. Tabi Göztepe'de o beklenen, istenilen performansı gösteremedi ilk haftalarda. Onlardan evet. beklenen bir başlangıcı yapamadı Göztepe.
1: Şimdi tabi evet öyle bir düşünce mevcut. Basının genelinde ben onu duyuyorum. Ama ben o düşünceye çok da katılmak istemiyorum şu açıdan. Göztepe'nin ilk maçı Samsun deplasmanındaydı. Samsun gerçekten 3-3 iyi bir takım. Yani oyunun evet oyunun tamamını izledim. Göztepe gayet de güzel bir oyun ortaya koydu. Hatta Celil'in oyunun sonlarına doğru o muhteşem vuruşuyla attığı gol olmasa
0: evet.
1: Göztepe orada kazanacaktı. Samsun'dan bir puana dönmek bile bence başarıdır. Burada biraz sükseyi Gençler Birliği mağlubiyeti bozdu iç sahada.
0: Orta Osimhen'e doğru Osimhen yükseliyor. İstediği vuruşu yapamadı Victor Osimhen. Arkada Arda Okan topu uzaklaştıran isim Göztepe'de.
1: Ama bizde sezon başı takımlarımızın genelde neredeyse hiçbirinin tam hazır olmadığını söylüyoruz. Göztepe takımda da değişiklikler yaptı. İki şu an takımda eksikleri de var. O zaman kazaya uğrama riskiniz hep artıyor. Bence geçen haftaki Gençler Birliği maçı tamamıyla Göztepe için bir kazaydı. Kaldı ki bir de kaçırdıkları bir penaltı var. O penaltıyı yapıp 1-0 öne geçseler oyun bambaşka seyredecek. Tabii penaltı kaçtıktan sonra biraz daha golü bulma amaçlı yükleniyorsunuz. Rakip öne geçtiği zaman da o bloğu geçmekte zorlanıyorsunuz. Bence Göztepe'nin kaza diyebileceğim maçlarından bir tanesini izledik. Göztepe'nin bu oyun anlayışı bizim ligimizde iş yapıyor. Ben yani biraz daha ofansif seyir zevkinin de ön planda olduğu anlayışın da buna ilave edilmesinin artık zamanı geldi diye düşünenlerdenim. Ama onlar en kısa yoldan basit direkt hücumlarla etkili olmaya çalışıyor.
0: Bu arada Galatasaray şimdi bir serbest vuruş kazandı. Topun gerisinde Gabriel Sara var. Kaleye yaklaşık 30-35 metrelik bir mesafe. Orta saha çizgisine yakın bir mesafe. Gabriel Sara topun gerisinde tek kişilik bir baraj kuruldu Göztepe'de. Ve penaltı noktasının üzerinde konumlanan oyuncular var. Sara arkaya doğru açılıyor. Kaleci Luka iyi yer tuttu kendisine. Top da oradan üstüne geliyor Luka'nın. Ceza sahası içindeki oyuncular yükseldi ancak top kimseyle buluşmadı.
1: Kaleci tuttuğu topu yine uzun oynadı. Evet. Out'a çıkarsa out'u uzun oynadı.
0: Ya istikrarlı demin, oynuyor gösteriyor.
1: Evet, demin geri pas oynandı Luka'ya. Luka onu da uzun oynamaya çalıştı. Biraz kısa düştüğü için Galatasaray rakip yarı sahadan ki oradan taça attılar. Bir taç kazandı. Yani Göztepe'nin oyun anlayışı bu. Yine önde pozisyon gereği bir baskı. Galatasaray mecburen uzun çıktı. Uzun topu aldılar. Evet, hemen uzun oynayarak yine kontratak.
0: Tam zamanında Abdülkerim ayağını koydu. Bayrak da kalktı. Göztepe offside'a takılıyor. Yanılmıyorsam 3. offside oldu bu Göztepe'nin. Davinson Sanchez pası adresi ulaşmıyor. Orta alanda şimdi top kaybı. Torreira yerde. Faul kararı.
1: Şu ana kadar Osimhen çok etkili olamadı. Ama çok istekli bir Osimhen görüyoruz. O üçlü defansla boğuşmak da gerçekten kolay değil sevgili Batuhan. Çünkü genelde o üçlünün ortasında oynayan Ege ile eşleşiyor. Pozisyonun olduğu...
0: Orta şimdi Osimhen'e. Osimhen kafasını sıyırıyor top. Top şimdi Barış Alper'e kadar geldi. İsmail Jakobs kendisini gösteriyor. Barış, Gabriel Sara içeride. Sara çizgiye inmek istiyor. Orta yapmak istedi. Savunma dikkatli.
1: Devamlı eğer gerekiyorsa sağ taraftan Taha, soldan da Bokele de Osimhen'in markajına katkı sağlamak için sürekli kademe yaptılar. Hatta bazen onlar eşleşmek zorunda kaldı. O zaman da Ege kademe yaptı. Şu an o üçlü defansın ikisi Uyum içinde Osimhen'i market

0: etmek için büyük gayret sarf ediyorlar. Bakın yine çok net bir şekilde bu üçlü defansın ortasındaki oyuncuyla Osimhen'in yakın olduğunu gördük. Şu an Bokele'ye bıraktı Ege.
1: Şimdi Osimhen araya girdi. Osimhen pozisyonu zorluyor. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Osimhen saha içerisinde tutamıyor bu topu.
0: Zaman yok, alan yok. Var vermiyor Göztepe defansörünü. Kolay değil tabii.
1: İlk yarım saati geride bırakmak üzereyiz.
0: Out atışı yine uzun. Galatasaray'ın baskı yapma şansı yok. Hatta biraz kısa kaldı. İlk topu orta sahada aldı Galatasaray ama Göztepe yine şişirdi ileri. Bakın. O tenis maçı gibi bir o evet. Bir o. Yani bugün oyunda bunu çok sık gördük. Görmeye de devam ediyoruz.
1: Şimdi orta Enrique koştu ancak onu aşan bir top oluyor. Out kararı Galatasaray kale vuruşunu kullanacak. 16. dakikada Göztepe golü buldu. Miroshi ile bir korner organizasyonundan Göztepe 1-0 önde bu skoru koruyor. Galatasaray karşısında
0: daha önde olduğu için sağ kanadı boş kaldı. Bakın topun arkasından çok uzun bir depar attı Taha, yetişemedi ama Arda.
1: Evet.
0: Taha o boşluğu doldurduğu için üçlü oynamanın, doğru oynamanın bir avantajı da o. Beklerden biri yoksa bile hemen oraya yakın stoperiniz o bölgeyi doldurabiliyor. Taha sağ bek gibi Arda'nın olduğu o kulvarı tamamıyla defansif yönden çok iyi savundu.
1: İşte isabetli pas 27, Göztepe'nin 27. Galatasaray'ın 100'ün üzerinde. Bu bile özetliyor aslında hocamızın topu. Sara vuruyor bu arada. Sağ köşeden dışarı gidiyor top. İsabeti elde edemedi. Yaptığı vuruşta Gabriel Sara. Tam 6 pasın üstünden vuruyor. Sağ ayakla vuruyor. Ters ayağıyla vuruyor Gabriel Sara. Bir yandan dışarı gitti top.
0: İyi bir vuruş olmadı. Tam oturtamadı. Yine uzun top. Bakın bir santrofor topa, biri arkaya koşuyor. Yani bugün Göztepe'yi analiz etmek çok kolay şeyler için, rakipler için. Ama bilseniz bile bazen de gole engel olamıyor.
1: Tabii.
0: Yani gerçeği bu.
1: Şu anda Galatasaray'ın %76 topla oynama yüzdesi mevcut. %24 Göztepe.
0: Şöyle bir genelleme yapalım. 30. dakika Göztepe 27 pas yapmış.
1: Evet.
0: Yani 90 dakika. Hadi uzatmalarla beraber Göztepe'nin 90 pas yaptığı istatistiğini şu an görüyoruz. Yani kocaman bir maçta 90 pasta kalmak gerçekten bu takım ne oynuyor diye sormaya neden oluyor. Ama Göztepe'nin oyunu da bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Çünkü onların amacı pas yapmak değil. Uzun oynamak, ikinci topu almak. Uzun oynamak, ikinci topu almak. Aldığın zaman da genelde pasla değil, örgüyle değil de aldığın zaman direkt kaleye gitmek.
1: Bu arada Galatasaray'ın 3 denemesinden kaleyi isabet eden bir şutu yok. Henüz isabetli bir şutu yok Galatasaray'ın. Bunun altını çizelim. Göztepe'ye baktığımızda 4 denemesinden 3'ü kaleyi bulmuş. Bir de gol oldu.
0: Neden? Göztepe geniş alanlar buluyor. Boşluklar buluyor.
1: Bu arada
0: yine bir duran
1: top, tehlikeli
0: yine
1: bir duran top organizasyonu izleyebiliriz. Dakika 33. Roland Şalay vuruyor ve gol oluyor. Roland Şalay. Dakika 33. Savunmada bir anlık karambol.
0: Evet.
1: Ve top kaleye doğru ilerliyor, ağlarla buluşuyor. Dakika 33, 1-1'lik skoru yakalamayı başarıyor Galatasaray Göztepe karşısında. Yani duran topları bu dakikaya kadar hep Gabriel Sara kullanmıştı. Bu kez bir değişikliğe gitti Galatasaray. Roland Şalay duran topu kullandı. Biraz da yerden gitti, biraz daha alçak gitti top. Ve savunmaya çarpıyor. Evet, Davinson'a çarpıyor. Davinson'a çarpan top ağlarla buluşuyor.
0: Göztepe Davinson'un eline çarptığı konusunda itirazda bulundu. Ama bu çekimde de çok net gördük. Davinson'un göğsünden gidiyor top. Yani ben bir el göremedim orada. O yüzden

0: VAR kontrolü yapılıyor şimdi.
1: Evet.
0: O kontrolde de bence gol geçerli sayılacak.
1: Bir birlik eşitlik var. Şimdi Göztepe'li oyuncularda Ahmet Hocam'ın da dediği gibi itirazlar var. Dakika 35. Maçta eşitlik var Rams Park'ta.
0: Belki çok tempolu, çok keyifli, yani akan oyunda böyle çok keyifli anlar göremediğimiz bir maç. Ama taktik yönden çok ilginç bir maç. Yani duran topların bu kadar
1: geçerli
0: çok,
1: bu arada.
0: Duran topların bu kadar çok kullanıldığı, sonuca direkt etki yaptığı başka bir maç izlemek çok kolay değil.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu Göztepe'de hep var ama Galatasaray'da iyi dedik. Şu an Türkiye'nin en iyi duran toplarda etkiyi yapan iki takımın maçında iki takım da birer duran top gol attı. Buldu. Ama o topların gol olması için de rakibin de hata yapması lazım. Galatasaray rakibi boş bırakarak o hatayı yaptı.
1: Arda Çalım'ın attığı yerde kaldı. Bu arada şimdi bir faul düdüğü var. Evet, sarı kart da var. Enrique itirazından dolayı Andre Enrique'ye de sarı kart çıkıyor. Pozisyonun tekrarı Jakobs ve Arda arasında yaşananlar. Daha sonrasında faul kararı Galatasaray lehine. Ne diyorsunuz hocam?
0: Orada bir faul var mı? Hakem faul yok dedi. Olsa bile zaten ceza sahasının dışında. Çok net. Yani penaltı olmadığı için de VAR zaten bu pozisyonları incelemez. Yani biraz daha takılma gibi geldi bana. Hı hı. Yani büyütülecek bir pozisyon değil. Yani ben de olsam penaltı faul orada hükmetmezdim. Çünkü sevgili Batuhan, şunu da biliyoruz. Bu sene hakemlerimiz belki de ilk defa bu kadar oyunu oynatma adına bazı temaslara da izin verdiklerini, onları mümkün olduğunca basit fauller çalmayarak oyunu oynatmaya çalıştıkları bir sene oluyor. O yüzden bunu da düşünürsek deminki pozisyonda da bence de faul yoktu.
1: Bu arada Galatasaray bir kontra atağa çıktı. Ardından Göztepe hızlı döndü ve topu kazandı. Arda Okan sağ kanattan hızlı geliyor. Arda Okan şimdi bastı frene, yardım bekledi ve ona yapılan müdahale faul.
0: Evet, yine pas yok dedik. Aldığı zaman gidiyorlar. Arda herhalde
1: tek başına kaldı.
0: Evet, bir 40 metreye yakın top sürdü. Yardıma giden yok. Pas için destek veren yok. Yani o pozisyonlarda bir faul alabiliyorsanız sizin için bir avantaj. Galatasaray'ı tamamıyla geri ittin. Kendin bir duran top avantajı yakaladın.
1: Duran top kullanacak Göztepe. Maçtaki iki golde duran top organizasyonlarından geldi. Efkan'ın ortası şimdi ceza yayına doğru. Galatasaray uzaklaştırıyor, savuşturuyor bu pozisyonu, bu tehlikeyi. Bir kez daha yüklenecek Göztepe. Miroşi orta alanda. Miroşi baktı arkadaşlarına, şimdi pasını aktardı. Taha, uzun top Taha'dan. Şimdi Abdülkerim kafayla kalecisi Jankat'a bırakıyor topu. Jankat eliyle hızlı başlattı oyunu.
0: Göztepe orta sahada 4 tane pas yaptı ama o paslar bir an önce uzun topu oynamak için hazırlık pasıydı. Evet. İlk fırsatta da yine uzunu oynadılar orada da.
1: Torreira 6 oyuncuyla birlikte geliyor Galatasaray. Jakobs içeriye bakıyor. Ortası Arda dikkatli.
0: Göztepe 3 oyuncu önde kalmıştı. 7 ile karşıladı onu. Şimdi yine 10 kişi Göztepe'den dönmüş
1: onun
0: durumda.
1: Ortası şimdi dışarıya gidiyor Yunus Akgün. Geçen haftayla birlikte bu haftada 11'de yer alıyor.
0: Şimdi dikkat ettiysen Yunus'u oyunda çok etkili bir şekilde göremedik.
1: Evet.
0: Onun nedeni çok kalabalık bir Göztepe defansı var. Hava toplarında etkili olma şansı yok o uzun boylu futbolcuların içinde. Alan olmadığı için Yunus'un orada herhangi bir şekilde pas atma, dripling yapma şansı da yok. Kanattan da Galatasaray o atakları, yine yapacak alanları bulamadı.

0: Yani Galatasaray defansını uzun oynamaya zorladılar. Göztepe defansı aldı. İleri oynadılar. Yine Galatasaray'da top.
1: Dakika 40. İlk yarıda artık son 5 dakikalık süreye girdik. Normal sürede Jakobs, yerden Osimhen düşüncesi, Malcolm Bokele araya giriyor.
0: Galatasaray'ın etkili olması için tek paslarla çok daha çabuk oynaması lazım. Bazı kayıplar olacaktır ama bu kalabalık defansı açmanın en önemli yolu da o. Mümkün olduğu kadar basit, çabuk, tek pas olarak öne.
1: Bu arada Barış Alper Yılmaz'da bir problem var.
0: İstemeden bir temas aldı öyle anda. Yani bu biraz da rahatsız eder, anlayalım.
1: Sol ayak bileğini tutuyor Barış Alper Yılmaz. Maçın hakemi de şimdi onun yanına geldi.

0: Ya pozisyon icabında gelişen bir.
1: Tabii tabii bir şey yok. Bir şey yok. Yani faul bile çalmadı hakem. Doğrudur. O deminki anı
0: kullanıldığı kaleci uzaklaştırıyor. Tekrar Jakobs'un önüne düştü top. Jakobs Barış'a verdi. Barış penaltı noktasına doğru yerden gitti top. Savunma uzaklaştırıyor bu topu. Roland Şalay'ı tüm hatlarıyla Göztepe yarı sahasında Galatasaray. Torreira boşlukları değerlendirdi. Yunus da oynadı. Yunus'tan şimdi Şalay'ı. Şalay'ı içeriye çevirdi. Sağa dokundu. Şimdi sol kanatta topla buluşan oyuncu Barış Arda ile birebir deniyor. Geçemiyor Arda'yı. Daha sonrasında topu tekrar kazandırdı takımına Barış. Orta içeriye doğru Osimhen dikkatli. Ancak bu top ona aşıyor. Bir kez daha yüklenecek Galatasaray. Yunus iki futbolcunun arasından bıraktı. İçeriye çevrilen topla Göztepe savunması etkisini gösteriyor. Davinson Sanchez vitesi arttırdı. Tempoyu arttırdı Galatasaray. Sağlı sollu ataklarla geliyor Galatasaray derken Yunus Akgün'den top kaybı.
1: Pasta çıkmaya çalıştı Göztepe. Çıkamıyor. O uzun top oynamadan oradan çıkamayacaklar zaten.
0: Bu arada iyi i̇şte, bir uzun top geldi şimdi.
1: Yine bir aşırtma öndeki santrofora.
0: Abdülkerim kayarak müdahale.
1: Tabii şunu da söylemekte fayda var. Göztepe defansının üçlü olarak 3 tane uzun stoperden ama toplarına hakim stoperden oluştuğunu söylemiştik. Bundan dolayı Galatasaray orada alan bulamıyordu. Lemina'nın hava toplarında etkili bir oyuncu olarak bazen akan oyunda da Osimhen'in yanına kadar gittiğini görüyoruz. Bu da rakip defansın hem dengesini bozma hem de orada pozisyon üretme adına Galatasaray'ın uyguladığı böyle ufak taktiklerden bir tanesi. Buna benzer oyun içinde çok değişik uygulama var.
0: Dakika 43. İlk golü Göztepe kaydetti. 16. dakikada Miroşi golü bulmuştu. Ardından mücadelede eşitliği yakaladı Galatasaray. 33. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle. Bir taç organizasyonu.
1: İlk defa kısa kullandılar. Ama yine orta gelecek.
0: Orta Efkan'dan kaleye doğru yandan dışarı.
1: Bu da o taçın başka bir varyasyonu.
0: Orta yani, şut karışımı evet, bir vuruş izledik o kadar Efkan'dan.
1: Çok değişik diyelim çalışmalar yapmışlar ki.
0: Roland Şalay'ı normal sürede artık son 1 dakika. Osimhen'den koşu var. Kaleci Luka erken davranıyor. Luka Luka'dan uzun bir degaj kaleci Jankat'a kadar geldi top.
1: Luka'yı sevdim. İlk başta Guge Şaş Gidi diye not almışım. Onu o şekilde söylemek biraz zorlamıştı.
0: Çok uzun
1: beni.
0: Bir telaffuzu var.
1: Evet, Luka çok güzel bir çocuk.
0: Sanchez, Şalay'ı. En geride Jankat. Birazdan kayıp süre işaret
1: tempo
0: edilecek Ramsbach'ta.
1: Tempo iyice düşüktü. Yani işte Galatasaray bir an önce topu en azından kanatlara alayım. Kanatlardan biraz
0: İyi pas
1: daha
0: geldi şimdi Osimhen'e. Osimhen çaprazdan vuruyor. Kaleci Luka iyi kapattı. Etkili geldi Osimhen. Kaleci Luka kalesinde iyi bir iş çıkardı. Şimdi dönen top Göztepe'de. Efkan uzun bir top ondan. Enrique birebir deniyor. Dripling halinde Enrique. Çizgiye indi. Enrique yerden çevirdi. Jankat.
1: Ama gelen yok. Destek koşusunu yapmadı hiçbiri. Sıfıra kadar indi Enrique. Güzel. Orada biri gelse güzel bir gol fırsatı olabilirdi.
0: Bir dakikalık ilave süre geldi. İlk 45 dakika sonuna. Jakobs, Gabriel Sara, Abdülkerim, Torreira, Davinson Sanchez, Şalay hazırlık pasları. Hazırlık pasları Galatasaray'da. Davinson iyi kapandı. Çok kalabalık bekliyor Göztepe. Orta şimdi Önre'ye. Barış Alper Yılmaz vurdu. Çerçeveyi bulamıyor Barış Alper Yılmaz.
1: İleri uçtaki 3 oyuncuya dikkat ettin mi? Kafa vuruşu için Osimhen orada, Lemina orada, Barış orada.
0: Evet.
1: Ceza yani bu sahasında onlar futbolcular çoğalma adına devamlı o defans üzerine o koşulları yapıyorlar.
0: Bu arada Mehmet Türkmen de ilk yarıyı noktalıyor. İlk yarıda eşitlik var. İlk gol Göztepe'den geldi 16. dakikada. Miroşi golü kaydetti. Ardından Galatasaray 33. dakikada Davinson Sanchez'de eşitliği yakaladı değerli izleyenler. Biz şimdi ilk yarı için sizlere veda edelim sözü. Devre arasına bırakalım. Ardından ikinci yarıda tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: Levent Tüsemen'le beraberiz. Galatasaray Göztepe mücadelesinde ilk 45 dakika bir birlik beraberlikle tamamlandı. Maça biraz sallanarak başladı İstanbul'un sarı kırmızıları. 16'da Göztepe Miroşi ile öne geçti. 33. dakikada Davinson Sanchez'in biraz şans golü diyebiliriz buna. Golüyle skoru eşitliği yakaladı Galatasaray ve soyunma odasına da bir birlik beraberlikle gidiliyor. Levent Tüsemen hoş geldiniz.
1: Merhaba Kerem'cim, hoş bulduk.
0: Çok iyi bir maç başlangıcı olmadı. Hatta Uğurcan'ı da kaybetmek bu maç öncesinde bir ufak tedirginlik yaratmış da olabilir. Sonrasında gelen gol tatsızdı Galatasaray için. Ama beraberlik bulundu. İlk değerlendirmenizi merak ediyorum. Çok sayıda sorum olacak.
1: Öncelikle zaten Galatasaray'ın iyi başlamadığı ilk 15 dakikada Can Kat'ın kurtardığı iki tane pozisyon var biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani bir tanesi korner ama adam paylaşımı konusunda Galatasaray'da yıllardır oynayan mesela Sara, kim gelecekse arkadaki Morişi, Miroşi tutmuyorsa, bakmıyorsan pozisyona ve üstelik pozisyonu adam şut atarken Sara çekiliyor. Asla topa siper olması lazım. Göğsünü koyacaksın, siper. Niye çekiliyorsun kaleciyle? Sen birinci görevin o. Yani defans yapacaksın, yapmıyorsun. Galatasaray golü yedi. Golden sonra Göztepe şöyle oynuyor, defansı kalabalık tutuyor, yaslanıyor, uzun toplarla kaçın, uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Bu da neden ön tarafa çıkınca Galatasaray defansı bu pozisyonlarda zaman zaman yakalanıyor yani kalesinde. Çünkü Abdülkerim hızlı bir oyuncu değil, sıkıntı yaşıyor. Jakobs belki yetişebilir, Sanchez 1-2 pozisyonda yetişti, arka oynamak zorundalar. Ama şu bir gerçek, tabii yani bu kadar... 1.87 boyunda galiba takımın ortalaması Göztepe'nin baktığım zaman. Ya bu kadar kenardan bu kadar etkisi ortalar yapılabilir mi hiç ya? Osimhen'in ne kadar topla buluşturuyor? Bir tek topukta vurmak istediği pozisyon var. Onun dışında Osimhen sadece savaşıyor. Arkadaşlarını cesaretlendirmeye çalışıyor.

0: Galatasaray sağ taraftan Yunus ve özellikle Salah ile etkili olabilecek ataklar yapıyor. Sol taraf hiç çalışmıyor. Ne Barış orta yapıyor ne Jakobs yapıyor. İkisi. Sara da ortada yok. Yani iyi oynamıyor. Erzurum maçında da uzun bir süre çok fazla top kaybıyla oynamıştı. Ben şunu soracağım sana. Hı hı. Ya bu Türk teknik direktörlerde maalesef böyle bir zafiyet var ya. Yani futbolcu alınmasın, gelen oyuncu beklesin diye. Ya Galatasaray geçen seneden beri Mertens'i yerine adam arıyordu değil mi?
1: Evet.
0: Bir şey soracağım sana ya. Batrago'yu almışsın. Adam gelmiş, geçen hafta gelmiş. Bir hafta seninle antrenmanlara çıkmış. Bu maçı kulübesine beklemesinin anlamı ne ya? Ya ne olacak bu adam? Bunun için mi transfer etti Galatasaray bu oyuncuyu? Yani başkan bunu mu dedi? Ben Galatasaray başkanı olsam buna tepki koyarım yani. Kusura bakmasın. Bu adamın yeteneklerini tartışmıyoruz. Neler yapabileceğini söylüyoruz. Defansa gelip orta sahaya gelip yardım ettiğini söylüyoruz. Topla dripling yapabildiğini söylüyoruz. Şimdi defansın göbeğindeki iki tane adam topla dripling yapmıyor zaten. Çok az. Belki Torreira, çok az belki Demina. Bunu yapması gereken Sara hiçbirini yapmıyor. O zaman Sara kötüyse çıkar, Batrogo girer. Batrogo niye 11 başlamaz? Ama bunu neden, kusura bakmasın Türk teknik direktörü alınmasınlar ama bir tek bu zihniyet sizde var ya.
1: Tutucu
0: yani.
1: Tutucu mu davranıyorsunuz?
0: Tutucu davranıyorsunuz. Takım alınmasın falan diye. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmayın ya. Bu adam Galatasaray 10 numaraya bu adamı transfer etti. 25 milyon euro para verildi buna. 5 milyonu bonus var bunun biliyorsun. 21 yaşında. Adam Rusya'da iki defa yılın oyuncusu seçildi. Şarkılarla, türkülerle alkışlayarak adamı gönderdiler. Galatasaray takımında kulübeden Galatasaray'ı izliyor. Kimse Galatasaray'ın önünde değildir, üstün değildir Galatasaray'dan fazla ya. Bu oyuncu ihtiyaç var. Sara bu halde oynamaz.
1: Ya da şöyle olur muydu? İlla ki Sara'yı da kullanmak istiyor diyelim hoca. İç saha maçı tamam, rakip sert ama Torreira Sara 8'de daha iyi oynuyor. Sara önüne Batrakov mesela.
0: Tamam, bak.
1: Ya da belki oyunun gidişatında bunu göreceğiz.
0: Tamam zaten. Ben bir şey söylüyorum bak. Bu senin alternatifi düşüncen. Hı-hı. Ben katılırım. Daha evvel Torreira Lemina'nın oynamadığı Mertens dönemde Lemina ile Torreira oynuyordu. Doğru değil mi? Sara farklı yönde oynamaya çalışıyordu. Evet. Hatta bir defa Antalya'da bu hata yaptı. Sara'yı sağa çekti orada oynatmak için. Hiçbir şey oynamadı biliyor. Sonra herkesi yerinde döndürdükten sonra da maçı kazandı Galatasaray takımı.
1: Doğru.
0: Alanya'da. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Nedir yani bu baskı nedir? Kime ayıp olacak ya? Kime ayıp olacak? Şimdi Leao geldi Galatasaray takımına. Peki haftaya oynarsa ayıp mı olacak? Hazır sahip mi olacak yani, beklemesi mi lazım? İlle kulübede beklemesi mi lazım? Orası bir durak mı? Oradan mı geçecekler 11'e? Ben buna çok şaşırıyorum ya. Çok şaşırıyorum yani. Böyle bir şey olamaz. Eğer ihtiyacın oyuncuyu almışsan, onun için kötü oynuyorsa diğer arkadaşların, Batrogo'yla başlayacaksın. Şimdi bu maçı çevirmesi için Batrogo'da ihtiyacın var. Çünkü Galatasaray orta sahama bölgesini üretemiyor. Çok kalabalık Göztepe takımı savunmada. Geçemiyorsun ancak işte bu duran topta Torreira'ya, Göztepe'li oyuncuya, sonra Sanchez'in karnına çarpıp gol oldu. Şans golü oldu.
1: Evet.
0: Ama Beşiktaş'ın, Göztepe'nin Galatasaray'a karşı çok ciddi pozisyonları var. Var yani.
1: Çok önemli bir şey söylediniz az önce. Dediniz ki 1.87'lik boy ortalaması olan bir takımdan bahsediyoruz. 3 stoperle oynanıyor. Osimhen bir kere topla buluşabildi. O zaman soru şu, bu kadar çok orta mı yapmak gerekiyor? 19 ortası var Galatasaray'ın. Biraz daha merkezde hızlı ayaklarla aksiyon arayacak organizasyonu yok mu?
0: Tabii araya top bırakmak lazım, şut atmak lazım dışarıda. Evet. İki tane top geldi Sara'ya. Biri sol ayağıyla, kullandığı ayağıyla topu dışarı vurdu. O kavisi vermesi lazım.
1: Evet.
0: Bir tanesi de sağ ayağına geldi, dışarı vurdu. Galatasaray şut atmayan bir takım görünsün. Okan Hoca'nın bunları değerlendirmesi lazım. Yani bu ortalarla Göztepe defansını aşamazsınız. Şansı olabilir. Bir topu ıskalar defans. Osimhen kafayı vurur veya Yunus vurdu, hani kötü vurdu. Ona top düşer, ona vurursunuz. Ama genel anlamda oraya 20 tane orta yapsanız 18'ini Göztepe vurur. Net söylüyorum. Çünkü adamların oyun sistemi bu.
1: Evet.
0: Böyle alışmışlar oynamaya. Yıllardan beri 3 defans oynuyorlar biliyorsun. Öyle değil mi?
1: Doğru.
0: Hücuma da çabuk çıkıyorlar. Yetenekli ayakları da var. Yani
1: birincilikten beri üçlü defans oynuyor. Aynı hocayla
0: Stanimir. Demek ki bir sistemi var. Bu bilinmeyen bir değil. Yani bu hoca yeni gelmiş. Göztepe takımı yeni dizayn etmiş sistem olarak. Bir yapı yok ortada. Ya Okan Hoca, sen bunu yıllardan beri biliyorsun bu Göztepe takımını. Geçen sene İzmir'de zorlandın kazanırken.

0: Yani kaybedebilirdin de o maçı.
1: Evet.
0: Ona bakalım, burada Göztepe'ye karşı zorlandın geçen sene. Bu Göztepe takımı hep böyle oynuyor. Öyle bir oyun tercih etmelisin ki Göztepe'nin bu oyununu alt edebilecek, tuş edebilecek bir oyun tercih etmelisin. Ama Galatasaray'ın rakibi sindirebilecek bir oyun sistemi yok. Çünkü Göztepe takımına, Galatasaray takımı ön alan baskısı yapamıyor. Yaptırmıyor Göztepe. Hani nerede? Bir tek Osimhen'in koşusuyla, zaman zaman Torre'nin yaptığı öndeki şiddetli koşularla bu işi halledemezsiniz. Kusura bakmayın. Barış yok.
1: Onu soracaktım. Evet. Barış, ben uzun süredir bu kadar etkisiz olduğunu hatırlamıyorum. Yani çıkıp bir şeyler de yapabilir, önünde süre var sahada kalırsa eğer, ama hakikaten bir etkisi olmadı. Bu Göztepe'nin yaklaşımıyla mı alakalı?
0: Hayır Barış, ben bunu anlamıyorum. Barış süratli, çabuk, mücadele eden bir oyuncu. Ama Barış topla buluştuğu zaman çabuk düşünmüyor. Önce topa basıyor. Rakibi karşısına alıyor. O tarafta ve öbür rakibin defansa yerleşiyor. Futbol çabuk oynanan bir oyun. İşte onun için Batragova dedim, araya bırakabilecek oyuncu. Osimhen'in defans arkasını yapacağı koşular, o topu atabilecek bir oyuncu veya kendi gidebileceği bir oyuncu. Bunu Sara da yapmıyor. Sara'nın da temposu düşük. Kusura bakmasın. Yani. Dolayısıyla Okan Hoca'nın bunu bir daha gözden geçirmesi lazım. Ama ben hala da Batragova ile başlamamayı çok doğru bulmuyorum. Kime göre, neye göre böyle bir karar? Yani Cankat yani iki tane güzel kurtarış yaptı. Golde yapabilecek bir şey yok. Adam bir metreden vurdu.
1: Evet.
0: Belki vücudunu siper yapsaydı Sara, gol olmayabilirdi.
1: Kolay da değil Cankat için kaleye geçmek. Çünkü maç başlamadan 3 dakika öncesine kadar böyle bir fikri yoktu.
0: Ama büyük şansı oldu. Geçen sene bir sezon biliyorsun Eyüp'te oynaması.
1: Hı hı.
0: Onun kalecilik reflekslerini geliştirmek adına çok katkı sağladı.
1: Evet.
0: O kafa vuruşu çok tehlikeli bir vuruştu. Yani onu, o çabuklukta olmasa, o gençliği ve çabukluğu olmasa onu gol ye olabilirdi Galatasaray kalesine. Şimdi bir de öyle bakmak lazım. Tabii tecrübeli önünde oyuncular var. Abdülkerim gibi, Sanchez gibi, onlarla da idare edecek. Dolayısıyla ben Cankat'ın iyi bir kaleci olacağını düşünüyorum ileride de. Yani bu devam ettiği sürece. İyi bir rekabet. Yani Galatasaray nihayet Uğurcan'ın arkasında İyi bir kaleciye sahip oldu şu anda. Yani gözünü kırpmadan oynatabileceğim bir kaleciye sahip oldu.
1: İzleyici göremiyor ama Barış'ın performansı üstüne bir şey düşündüm ve merak ettim. Sonrasında topla buluştuğu noktalara bakmak istedim. Size de gösterebilirim. Sol kanada tam anlamıyla sıkışmış. Yani iç koridorda topu bir kere bile alamamış. İki kez ceza alanında topla buluşmuş ama tamamen böyle ceza alanının sağ taraftaki çizgisinin taç çizgisiyle olan aralıkta sadece topu alıyor. Ya bu da bir organizasyon problemi değil midir aslında?
0: Onun yani
1: kanat oyuncunu biraz içeri getiremeyebilir.
0: Ya, sevgili Kerem, bak yıllardan beri bir şey söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Anlatamıyorum. Barış'ın sol ayağı yok. Barış sağ ayağını güçlü kullanan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Rakibi geçse bile sol ayağıyla etkili orta yapma şansı yok. Çok nadir. Yani kullandığı. Barış sağ tarafta daha iyi oynayan bir oyuncu. Ben bunu Sané ile o yüzden dedim. Sané solda da oynar. Rakibi geçer sol ayağıyla, o raket gibi sol ayağıyla ortalar. Ama sağ ayağıyla oynadığı zaman sıfıra inmiyor Sané. İçeri top oynuyor. Göbekten dalıp araya atmaya çalışıyor. O kadar çabuk kalabalık bu defans içinden geçemezsin. Ben diyorum ki Barış sağda oynasın. O zaman Yunus'u koy sol tarafa. Sol tarafta Yunus oynar. Atar geçer. Yunus'un sol ayağı tıpkı Sané gibi düşünüyorum ben. Ama bu göremiyor, görüyorsun hoca olarak. Sağ tarafta üretemiyor Barış. O zaman sol tarafta üretemiyor sol ayağıyla. Dolayısıyla sağa çektirmiyorlardı orta yapma konusunda.
1: Evet.
0: O zaman Barış'ın sağda oynamasının daha etkili olacağını, daha etkili ortalar yapabileceğini tahmin ediyorum en azından. Çünkü bunu hem Avrupa maçlarında hem de zaman zaman ligde, Çorum maçı sağa geçtikten sonra 2-2 yakaladı biliyorsun Galatasaray.
1: Bir de daha basit oynuyor sağda oynadığında. Daha az hata yapıyor.
0: Bak en güzeli sen söyledin.
1: Tabii. Oynarken.
0: Yani burada ekstra işler yapmaya çalışıyor. Yok öyle ekstra yapabilecek.
1: Belki Leao geldiğinde, şu an Sané kulübede oturduğuna göre hocanın kafasında ya her maç 11 başlamalı diyebileceğimiz bir form çizgisinde değil. Belki Barış da sahada zaman zaman görülebilir.
0: Tabii Sané'yi Galatasaray'ın
1: kolay değil bu arada.
0: İki tane kanat oyuncusu vardı. Leroy Sané ve Barış vardı. 10 numarada Yunus'u kullanıyordu biliyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi Leao'nun gelmesiyle, yani inşallah o kalitesine güvendiğim ama geçen sene çok performans Üst düzeyde oynamayan Leao eğer Galatasaray'ın sol tarafa ciddi katkı sağlayabilirsiniz.

0: kalırlarsa bence kanatlarda da ciddi rekabet olur şimdi. Bak ha, öyle kulübede başlayan oyuncu bir an evvel oyunda olmak için daha çok hazırlık yapar, daha çok çalışır. Bunu buradan söylüyorum. Çünkü Yunus'un sağda baktığımızda Leon'un solda oynadığı maçta kulübedeki adam Leroy Sané'le barış olacak. Bu güçtür yani oyuna atma konusunda. Onların da bir ölçüde etki olabilir. Belki de bak oyunu alacak, ısıtıyor şeyi.
1: Batrakov
0: Yani
1: sahada
0: pardon da
1: ısınıyor.
0: yani biz mi göreceğiz bunu? Biz mi göreceğiz bunu? Senin daha evvel görmen lazım. Çünkü üretemiyor takım. Bir şeyler yapamıyor. Yani en başta takım iyi ki 1-1'deyken oyuna girecek. 1-0 gerideyken bu tür oyuncuları sokmak sıkıntılıdır ya. Kolay bir şey olmaz.
1: Tabii,
0: Gerideyken. Şimdi
1: stresli.
0: maç ikinci 45 dakika sıfırdan başlıyor. Öyle bakacaksın puan olarak sıfırdan 1-1 maç.
1: Ama gördüğüm böyle diyaloglarını izlediğim kadarıyla da çok böyle özgüvenli ve lider karakterli bir genç adam. Zaten kaptanlığı da vermişler. Yani Rusya belki Avrupa kupalarında yok ama Lokomotiv büyük kulüptür. Orada sembol olmuş. Yani mental olarak böyle kaldıracağını bu yükü hissediyorum. Bilmiyorum siz ne
0: Ya
1: gözlemlediniz?
0: benim Rusya'dan aldığım bilgiler bu konuda öyle. Senin
1: Değil mi?
0: söylediklerini tamamen
1: Pozitif.
0: doğruluyor. Pozitif yönde. Ama tabii ki bak eğer ki Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ambargosu olmasaydı şimdi bu adam Paris Saint-Germain'de oynuyordu. Yani Luis Enrique'nin istediği bir oyuncu.
1: Bir sezon önce
0: Evet.
1: belki.
0: Tabii
1: Evet.
0: yani işin gerçeği bu. Doğruyu konuşalım biz. Yani burada Galatasaray doğru bir şey yaptı. 10 numara alacaksın. Çok büyük rakamlar vardı. 45'ler, 50'ler, 60 milyonluk rakamlara mal olacak oyuncular vardı. Burada Galatasaray'a Bernardo Silva en yakınıydı. Yani o olmak üzereydi. Fakat
1: Real Madrid'e
0: Mourinho Real
1: gitti.
0: Madrid'e geçince o Real Madrid tercih etti. Etmesi doğal ama Galatasaray'ın kendisine bonservis elinde olacağı için kendisine vereceği rakam çok iyiydi. Bernardo Silva'ya gerçekleşmedi. Şimdi yani burada
1: Batrakov formayı giydi bu arada. Alexey Batrakov Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak sevgili seyirciler. Kim çıkıyor diyorsunuz?
0: vallahi bilmiyorum. Senin dediğin gibi
1: Bence Lemina çıkıyor.
0: Torreira mı yapar, Lemina mı Torreira devam eder bilmiyorum. Davinson Sanchez mi çıkıyor?
1: Yok yok, Davinson Sanchez de Miroşin'in
0: Aa,
1: gollerini
0: anladım,
1: yazıyor
0: pardon.
1: yayıncı
0: Görmedim ben onu
1: kuruluş.
0: oradan.
1: Sanchez'in de golü biraz tesadüfi, şans
0: Futbolda bu var ya.
1: var. Evet, yani
0: Var yani.
1: Göztepe adını özleyeceği en azından onu söylememiz lazım.
0: Tabii yani Göztepe çok güzel bir gol attı.
1: Evet.
0: Orada da Galatasaray'ın savunmasının hatası var. Sara'nın hediyesi vardı yani ona ikramı var.
1: Evet.
0: Böyle toptan çekiliyor. Önünü koysan o top sana çarpar. Out'a gider. Korner olur pardon. Öyle bakacaksın. Veya yavaşlar kaleci çıkarır. Yani yapabilecek bir şey yok orada. Ama dediğim gibi yani ben bunu anlamıyorum. Bu müdahaleler erken olamaz mı? Olur ya. Futbolun içerisinde bu var. Teknik direktörün görevi kimseye yaranmak değil. Bir takımı yönetmek güzel. Herkese ilişkili iletişim kurmak güzel. Ben buna saygı duyuyorum. Ama oyun üretemiyorsa takım, eğer bazı oyuncular etkili olamıyorsa o zaman kusura bakmayacaksın. Erken alacaksın. Gerekirse alman gerekir. Bu yanlış bir şey değil ki. Alabilirsin bunu. Bazen bir oyuncuyu alıyorsun oyuna. Ya öyle hatalar yapıyor ki 10 dakika sonra çıkarmak zorunda kalıyorsun.
1: Evet.
0: Burası hayır kurumu değil ki abi. Galatasaray kulüp burası iki taraf içinde. Ya teknik direktörlerin görevi kenardan maçı iyi okumak, bu hamleleri yapıp elini sokup almak yani. Oyuncu da değiştirmek. Bunu yapması gerekiyor.
1: Oyun akmıyorsa, akmayacağını da
0: Akmıyor yani,
1: hissediyorsa.
0: görüyorsun ya, tıkanmış durumda. Ve onu topun başına biliyorsun Sara geliyordu. Kulübe uyardı. Sara biraz bozulur gibi oldu. Geldi bak, o tesadüf, o
1: Golde.
0: müdahale, değil
1: Evet.
0: mi? Sallay'ın vuruşu gol oldu.
1: Evet.
0: Ya işin gerçeği de bu ya.
1: Evet. Oradaki müdahalede artı yazdı.
0: Artı tabii yani.
1: Bu arada epey uzadı ikinci yarının başlangıcı. Onu da söyleyelim. Sanki böyle ilk iki haftada Levent Düzemen maçların zamanında başlaması, devrelerin zamanında bitmesi böyle bir düzene oturuyor gibiydi ama bugün epey uzadı. Bir 3 dakika kadar maç sanki geç başladı, öyle anımsıyorum. Artı bir de uzatmayı düşünürsek artık 2 dakika önce ikinci devrenin başlaması gerekiyordu. Ama hala ekranda ilk yarının özet görüntülerini görüyoruz yayıncı kuruluşta ve ara ara Batrakov'u da yine ekrana veriyorlar. Alexey Batrakov Galatasaray formasıyla ilk
0: Lemina var,
1: maçına
0: Sara yok.
1: dakikalar sonra çıkacak. Lemina sahada, o zaman Sara'nın kenarda olabileceğini tahmin ediyoruz. İkisi olan şüpheliydi çıkmak için.
0: Ama benim tercihim önce Sara'ydı.
1: Sarı

0: Erzurum'un çıkması.
1: Evet, çıkması çünkü Erzurum'da da iyi değildi.
0: Evet.
1: Yani attığı bir pas var biliyorsun Barış'a.
0: Evet.
1: Şey golle sonuçlanan bir pozisyon gol attırdı galiba şeye. Osimhen'e. Onun dışında yani bana sorsan çok etkili değildi. Onun biraz kafası karışık anlatacağım yayında.
0: Maç sonu o zaman.
1: Maç sonu
0: evet, saklayalım. Son soru transfere dair güzel bir şeyler var mı?
1: Var söyleyeceğim.
0: Tamam, o zaman maç sonu bekleriz 90+1 A Spor ekranlarında. Abdülkerim çıktı bu arada. Sakatlanmıştı ilk yarıda. Lemina stoper, Sara 8, Batrokov 10 oldu söz skorboard'da.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Yeniden birlikteyiz A Spor ekranlarında ve aynı zamanda A Spor radyolarında. Scoreboard programı devam ediyor. Galatasaray Göztepe mücadelesinde ilk yarıyı geride bıraktık. İlk yarıda 1-1'lik eşitlik var ve an itibariyle ikinci yarı başladı. İkinci yarıya ev sahibi Galatasaray başlangıç yapıyor. Bu arada şunun da bilgisini hemen geçelim. Yeni transfer Batrakov oyunda sevgili futbol severler. Hocam ilk yarıyı kısaca nasıl özetlersiniz? Aynı zamanda Batrakov için de sizden kısa bir yorum alayım.
4: Ya ilk yarı Göztepe'nin oyun anlayışından dolayı tamamıyla uzun topların ön planda olduğu bir şekilde izledik. Göztepe aldığı bütün toplar uzun oynadı. Direkt hücumlarla pozisyon üretti. Bir duran toptan gol buldu. Top Galatasaray'da olduğu zaman da ikinci bölgede Göztepe karşıladı. Galatasaray'a zaman alan bırakmadığı için Galatasaray pasla o Göztepe bloğuna geçip pozisyon üretmekte zorlandı. Şimdi ikinci yarıda Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. O pozisyonları üretmeye ihtiyacı var. İlk yarı yapamadıklarını bu devre yapması lazım. Uzun topların, hava toplarının çok fazla işe yaramadığını gördük. Dönem dönem Lemina, Osimhen'e hava toplarında destek verse bile o üç tane stoperin arasında Osimhen de topla buluşmakta zorlandı. O yüzden Galatasaray mümkün olduğunca kanatları kullanarak gelmeli. Sıfıra kadar inerek oradan paslarla Osimhen'i devreye sokmaya çalışmalı. Ve de ceza sahası yayının oradan şutlarla Galatasaray'ın gol araması lazım. Ama her şey bir tarafa, Galatasaray'ın çabuk oynaması lazım. Biraz yan pas yaptığında, topa 2-3 defa temas ettiğinde o Göztepe'nin bloğu hemen kuruluyor. O bloğu yıkmakta, geçmekte zor oluyor.
3: Bu arada Batrakov oyuna girdi dedik. Yerine Abdülkerim Bardakçı ile bir değişikliğe gitti Galatasaray. İlk yarıda son bölümde bir sakatlık yaşamıştı Abdülkerim, evet. Bardakçı oyundan alındı. Onun mevkisine Mario Lemina geçti. Ve onun mevkisine de Batrakov hamlesi yapıldı. Şimdi gelişine bir vuruş yandan dışarı gidiyor. Alexey Batrakov 83 numaralı formayı giyecek bu sezon. Batrakov tabi Galatasaray taraftarı onun nasıl performans sergileyeceğini, neler yapacağını çok merak ediyor.
4: Galatasaray o dörtlüğün önünde merkezde iki tane 8 numara Torreira ve Sarı'yı kullanacak. 10 numara pozisyonda da Batrakov oynamaya çalışıyor ki kendisinin mümkün olduğunca hareketli olmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bu oyundaki 2-3 dakika içinde. Yani defans arkasına koşu yapmaya çalışıyor, sağa sola deplase olmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca rakip takımın markajından kurtulup boş bulduğu alanlara girmeye çalışıyor.
3: Yunus'un vuruşu bu arada kaleci Luka'nın kucağına. Luka hemen bir degaj geldi şimdi ondan. 2-2 yakalandı Galatasaray savunması. Davinson Sanchez ilk hamlesinde başarılı. Taç. Bayrak kalktı bu arada.
4: O ikiliye yine destek gelmedi. Galatasaray'ın orta sahası dönünce de bakın Galatasaray o 4 kişiyle 2 kişiye karşı oynamaya başladı. Göztepe önde çoğalmadan da o golleri atmakta zorlanacaktır.
3: Yunus derinlemesine Osimhen'e, Osimhen yanalar. Yan ağlarda kaldı.

0: Hop. Victor Osimhen dakika 50. İyi bir pas geldi ona Yunus Akgün'den. Osimhen vuruşunu yapıyor. Yakın köşeyi deniyor Victor Osimhen. Yan ağlarda kaldı top.
1: Şimdi Yunus sağ açıkta oynuyor, sol ayaklı. Barış sol açıkta oynuyor, sağ ayaklı. Bu şu demek, İkisi de topu aldığı zaman içe kat ediyorlar, içe giriyorlar. Evet, onların sağ iç, sol iç kulvarlarına girip de Osimhen'e destek vermeleri tamam bir çözüm olabilir. Ama onların kanatlarda yarattıkları o boş alanlara da beklerin girmesi lazım. Yani Osimhen o ortaları kim yapacak? O zaman Salahi, Yunus içe girdiği zaman kanattan gelecek o ortayı yapacak. Jakob soldan gelip o ortayı yapacak. Galatasaray bunu yapmadı. Yani Galatasaray'ın kanatlardan mutlaka o topları değerlendirmesi lazım. Belki de daha sonra acaba Yunus'la Barış yer değiştirip onlar mı kanatlardan orta yapmalı? Biz Beşiktaş'ta beklerin içe girme alışkanlığını görüyoruz. Eğer onlar değişiyorsa da o zaman bekler iç kulvarlara girip önde çoğalmıyor.
0: Yunus'un ortası var. Osimhen yükseldi. Kaleci Luka'dan döndü. İkinci pozisyon yine Luka. Victor Osimhen'le arka arkaya pozisyonlar üretiyor. Galatasaray Luka kalesinde büyüdü adeta. Şimdi korneri kullanacak Galatasaray. Bu arada bu pozisyonların hemen ardından Osimhen de taraftarını ayaklanın diyor. Taraftarını alkış ateşliyor. Victor Osimhen. İki şık hareket. Önce Osimhen'in ardından Luka. Şimdi Sara'nın ortası. O Şalay'dan dışarı çıktı.
1: Deminki pozisyonda sağ taraftan Yunus ortayı yaptı. Yunus aynı zamanda sağ ayağını da çok iyi kullanıyor. İki ayaklı bir futbolcu. Yani hem de taç çizgisine yakın bir bölgeden uzun bir yüksek hava topuyla ikinci direkte Osimhen'i buluşturdu. Bu toplarda Galatasaray adına işte pozisyon adına bir çözüm olabilir devamlı. Eğer bu pozisyonlar çoğalırsa Galatasaray mutlaka golü de bulacaktır. Şimdi biraz etkili gelmeye başladığında rakibinde biraz telaşlandığını, daha sonra bu telaşın paniğe döndüğünü de göreceğiz ki panik demek tamamıyla hataların çoğalması demektir. Galatasaray ön alandaki bu oyunla bence bu dönemde devam etmeli.
0: Taç Galatasaray'ın hızlı kullanıldığı Yunus Akgün sol ayakla içeriye doğru üstten dışarı gidiyor. Victor Osimhen. İtirazı var. Maçın hakemiyle diyaloğu var. Victor Osimhen'in itildiğini söylüyor hakeme.
1: Bugün yine Yunus bu sefer sağ taraftan sol ayağıyla Osimhen'le birlikte Barış da oraya destek vermiş. Yan toplar pozisyon üretmeniz için bir opsiyon. Galatasaray şu anda onu kullanıyor. Biraz sonra öteki kanadı da böyle etkili kullanmaya çalışması lazım.
0: Şankat degajını yapıyor. Osimhen'e doğru Taha dikkatli. Orta alanda top Göztepe'de. Akonor. Akonor süratlendi şimdi. Akonor yerden çeviriyor. Kayarak müdahale geliyor. Sanchez'den. Yunus hızlı çıkmak istedi Galatasaray. Sara. Torreira var yanında. Onu tercih etmiyor Sara. Bastı şimdi topa. Baktı arkadaşlarına. Dikini oynadı. Barış Alper Yılmaz.
1: İşte bir tane geri pası yaptığın zaman rakip tamamıyla yerleşmiş oldu. Yani ben o yüzden Galatasaray öne oynamalı diyorum. Çabuk ve öne oyun.
0: Lemina.
1: Yine yerleşmiş bir Göztepe takımı.
0: Şalay'ı Göztepe yarı sahasında Galatasaray. Yunus tekrar Şalay'ı'ya dönüyor. Lemina göbeğin içerisinde. Lemina yerden şimdi sağ kanada doğru açtı oyunu. Şalay'ı Batrakov yerden Osimhen'e. Osimhen topu pası geldi ona. Gol pozisyonu. Topu alarda gol.
1: Müthiş. 2-1. Müthiş.

0: Gabriel Sara, dakika 55. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yapıyor skoru Galatasaray. Gol Gabriel Sara, dakika 55. 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Kendi sahasında, kendi taraftarı önünde Galatasaray Göztepe'ye karşı. Hazırlanış bakımından muazzam bir gol.
1: Kesinlikle öyle. Goldeki püf noktası şu: Torreira hemen forvet hattının biraz ön tarafında boş kaldı. Boş kalınca da o üçlü defans oyuncularından Bokele mecburen Torreira'nın üzerine gitti. Onun alanı boşaldı. O boş olana Sara'dan bence muhteşem bir koşu. Ama golü bence attıran Osimhen'di.
0: Evet, topuk pasıyla.
1: Yani müthiş. O koşuyu yapan Sara'ya öyle bir asist yaptı ki. Yani bence Osimhen sadece attıklarıyla değil, attırdıklarıyla da Galatasaray'ın en etkili adamı olmaya devam ediyor. Değeri Galatasaray için gerçekten yani biçilmez diyebileceğimiz kadar yüksek.
0: Göztepe santra vuruşunu yaptı. Bokele. Riskli bir pas. Kaleci Luka hiç riske girmiyor. Osimhen'in presinde topu dışarı yolladı. Tacı hızlı kullandı Galatasaray. Orta şimdi. Savunmanın müdahalesi oldu. Torreira kaleye uzak bir mesafe, yakın oynadı. Batrakov, Yunus. Yunus'un ortası, Osimhen yerden. Şimdi Batrakov top onu geçti. Sara. Sağ kanattan bir kez daha ekleniyor Galatasaray. Yunus vurdu. Yandan dışarı gidiyor. Orta şut karışımı bir vuruş. Yunus Akgün'den. Hocam sizin dediğiniz gibi Göztepe'de bir panik oluştu.
1: Baskıyı şimdi Galatasaray hissettirdi onlara. Bu önemli.
0: İlk yarıda yapmadıkları hataları yapmaya başladı.
1: Çok rahat çıkıyorlardı. Uzun top oynuyorlardı. O uzun topu önde öyle veya böyle tutabiliyorlardı. Şimdi bir iki defa uzun top denemeleri oldu ama iki kişiye destek gitmediği için önde o topları tutamadılar. O 8'li blokta otomatikman kendi birinci bölgesinde kaldı. Şimdi biraz daha çıkmaya çalışacaklar. Biraz daha risk alacaklar. Bu da şu an çok iştahlı oynayan bir Galatasaray var. Galatasaray bu kararlılıkla hata yapmadan oynamaya devam ederse 3. golü de bulur. Bu da oyunun zaten kopması anlamına gelir Galatasaray'dan. Bakın önde de her pozisyonda Osimhen var. Yani demin bir vurdu, olmadı. Bir tane attırdı. Biraz önce kaleye mi vurdu? Batrogova asist yapmaya mı çalıştı? Pek belli olmayan bir vuruşu var. Şimdi bir vuruşu var. Öndeki bütün toplarda Osimhen'i görüyoruz. O yüzden çok çok değerli bir oyuncu Galatasaray için.
0: Davinson Sanchez, Torreira, Lemina. Şimdi yerden uzun bir top. Bu top Luka'ya kadar geliyor. Göztepe file bekçisi Luka.
1: Şimdi Göztepe'nin stratejisinde de bir değişiklik var. Böyle olması da bekleniyor zaten. Galatasaray kendi yarı sahasında bir iki pas yaptığı zaman Göztepe'nin yavaş yavaş önde çoğalarak orada birebir baskı yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu geride daha fazla alan bıraktıkları anlamına gelir. Galatasaray Göztepe'nin o baskılarından rahat çıkar da veya uzun topla öndeki oyuncularını boş alanlarda buluşturursa çok etkili pozisyonlar üretebilir.
0: Barış Alper Yılmaz içeriye doğru sokuldu. Yunus, Şalay'dan destek var. Batrakov, Lemina. İyi yere yolladı şimdi Gabriel Sara. Sara yerden çeviriyor Luka. Kucağından kaçırdı şimdi. İsmail Jakobs, bir anlık karambol. Osimhen yerde. Bir vuruş geldi şimdi. Muazzam bir karambol. Oo. Göztepe kalesinde Luka. Ardı ardına pozisyonlar. Galatasaray arka arkaya fırsatlar yakalıyor. Jakobs, Osimhen, Batrakov. Bu pozisyonlardan yararlanamadı Galatasaray.
1: Müthişti. Müthişti. Burada hata yaptı. Ama sonra iki tane müthiş kurtarış. Bakın ikincisi daha da önemli.
0: Yunus vuruyor, ardından

0: Barış Alper Yılmaz ayağa kalkıyor, o vuruyor. Arka arkaya kurtarışlar sergiliyor Luka. Düzeltelim bu arada, Batrakov vuruyor. İkisi de uzaktan birbirine çok benziyor.
1: Evet.
0: Saç renkleri,
1: saçlardan dolayı.
0: Bu arada bir kontrolle gerçekleşiyor şimdi. VAR odasında Pavel Malet. Polonyalı hakem şu anda VAR odasında.
1: Osimhen'in ayağına bir darbe var mı? Onun kontrolü yapılıyor.
0: Mehmet Türkmen şu anda VAR odasıyla irtibat halinde.
1: Yani ben orada bir darbe göremedim. Şimdi görmeye çalışalım.
0: Bokele ve Osimhen arasında yaşanan pozisyon için bir şu anda irtibat kuruldu VAR odasıyla. Pavel Malet. Polonyalı hakem şu anda maçın hakemi Mehmet Türkmen'le irtibat halinde.
1: Yani orada böyle bir temas var. Ayak bu şekilde yerde. Diğer oyuncu ayağının ucuyla tam yandan hafif bir şekilde temas etmiş. Bu düşmesi için yeterli mi? İşte VAR ve orta hakem o kararı verecek.
0: Bu arada şimdi, evet, bir inceleme olacak.
1: O teması,
0: VAR tavsiyesi, izleme tavsiyesi geliyor Mehmet Türkmen'e. Mehmet Türkmen şu anda VAR monitörüne doğru gidiyor. Bakalım çıkacak karar ne olacak?
1: Bu gece bence tartışılacak konulardan bir tanesi. Bakın, VAR burada çağırmalı mı?
0: Şu anda incelemeyi gerçekleştiriyor Mehmet Türkmen. VAR monitörünün yanında pozisyonu inceliyor. Tam kale arkasından bir açı gösteriliyor şu an. Her iki kale arkasından da hem sağ hem sol taraftan pozisyon tekrarı geliyor.
1: Oraya, oraya gittikten sonra karar penaltı.
0: Penaltı
1: yani diyorsunuz. Bir temas var. Ha, kendi adıma yani VAR çağırmalı mı konusunda ben biraz daha farklı düşünüyor olabilirim.
0: Şimdi sağa doğru yöneldi Mehmet Türkmen. Bakalım karar ne olacak? Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor Mehmet Türkmen. Galatasaray penaltı kullanacak. Dakika 62. Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Kart çıkacak mı? Sarı kart çıkıyor, evet. Akonor'a sarı kart çıkıyor. Müdahaleyi yapan ceza sahası içinde Richard Akonor. Maçtaki ikinci sarı kart Richard Akonor'a çıkıyor. İlk kartta Göztepe'de Enrique'ye çıkmıştı. Evet, maçı koparma açısından son derece önemli, yani kritik bir an.
1: 3-1 62. dakika, gol olursa 3-1 Galatasaray için büyük bir avantaj. Oyunun tabii ki futbolda her skor olabilir, geri dönüşler olabilir ama 3-1'den sonra Göztepe'nin işi gerçekten çok zor olacak.
0: Bu arada Osimhen topun gerisinde sevgili izleyenler. Şimdi Mehmet Türkmen oyuncuları uyarıyor. Ceza sahasına girmemeleri konusunda bir uyarı geldi Mehmet Türkmen'den oyunculara. Osimhen topun gerisinde, kalede Luka var. Dakika 63. İşaret geldi. Osimhen geliyor şimdi. Victor Osimhen. Osimhen vuruşunu yaptı. Ters köşe ve topu ağlarda gol. 3-1 oldu skor. Dakika 63. Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor Göztepe karşısında. Gol Osimhen. Skor 3-1. 3-1 öne geçiyor Galatasaray Göztepe karşısında. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Evet sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii biz araya gittiğimizde iki gol birden oldu. Önce Göztepe golü kaydetti, ardından Osimhen'le cevap Galatasaray'dan geldi. İki gol birlikte izledik. Osimhen bu arada duble yapmış oldu. Skor 4-2 şu an. Bu arada golün de incelemesi yapılıyor. Hocam neler söyleyeceksiniz?
2: Yani orada çok ufak bir offside olabilir mi? Şüpheliyim. Hı hı. Çünkü Osimhen'in ayağı sanki biraz daha evet. Biraz daha önde gibi.
1: Gol geçersiz.
2: Yani dizi başı değil, ayağının ucu. Çok az. Şimdi biraz sonra göreceğiz.
1: Gol geçersiz. Karar
2: ortanın
1: offside
2: yapıldığı anda, evet bakın, ayağının ucu karar biraz offside önde.
1: Çok da iyi yükseldi. Çok da iyi bir kafa vurdu.
2: Çok da güzel bir gol. Ama şimdi biz burada oyunun analizini yapmaya çalıştığımız için bu tür goller bazen bana keyif veriyor. Neden? Çünkü Galatasaray'ın ikinci yarı nasıl gol bulacağı konusunda demin şu cümleyi kurmuştuk. Bazen Yunus çizgide kalacak. Salah bek içeri girecek. Bazen de tersi olacak. Ki Beşiktaş bekleri iyi içeri sokuyor demiştik. Salah'ı sağ iç kulvarına girdi. Yunus çizgide kaldı. Genişlik yarattı. Oradan yaptığı çok güzel bir orta. İkinci direğe. Osimhen biraz önde olduğu için sayılmayan bir gol. Göztepe'nin attığı gol de yine taştan.
1: Taç organizasyonundan geldi.
2: Yani bu duran...
1: Puan oyuna

0: dahil olur olmaz golü evet. kaydetti.
1: Yine ikinci direkte aşırtma yapıldı. Yine orada bomboş. Vurduğu top yine Jakobs'a çarptı ve Galatasaray ağlarına gitti. Hep öngördüğümüz şekilde oyunda gelişmeler görüyoruz. Burada
0: evet, şimdi sağ kanattan köşe vuruşuna çok yakın bir alandan Göztepe bir serbest vuruş kullanacak. Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen barajı ayarladı.
1: Artık duran top olunca pür dikkat izlemeye başladık. Evet. Gerçekten duran topların maçı oluyor.
0: Duran top kullanıldı, şimdi arka direğe doğru açılıyor top. Kimseyi değmeden taca doğru yönelirken oyun alanında kaldı top. Göztepe savunması etkili geldi. Sol kanattan bir orta şimdi. Kafa vuruşu yandan dışarı gidiyor. Bokele.
1: Tehlikeli görüntü ama kalenin epey uzağından avuta giden bir kafa vuruşu.
0: Etkili geldi. Galatasaray bu arada Osimhen'in de offside pozisyonu.
1: Ayağının birazcık ucu. Galatasaray'da artık geriden oyun kurmadan daha uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Çünkü geriden oyun kurmaya çalışsa Göztepe'nin baskısıyla karşılaşacak. Yani günümüzde artık şu gerçek bizim ülkemizde de oturuyor. Baskı yememek için bazen bazı takımlar topu uzun kullanmaya başladılar. Yani Galatasaray'da Göztepe'yi kalesinden uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü izin verdiği anda Göztepe çok adamla geliyor. Yani bizim şişirme tarzı dediğimiz o yüksek toplarla bile etkili olabilir. O riskleri azaltma adına. Bakın yine Cankat aldığı topu yine uzun oynadı. Göztepe böyle olunca da 2-4-6-7.
0: Barış Alper Yılmaz, Barış vuruyor kaleci Luka.
1: 7 kişiyle kendi yarı sahasında kalıyor. Yani Göztepe önde çoğalamıyor şu an. Sadece 3 kişi var. O Göztepe takımı tamamıyla bölünmüş durumda. 7 kişi defansta, 3 kişi önde diye.
0: Hocam Batrakov nasıl sizce?
1: Ya henüz ondan beklediğimiz oyunu görmedik. Göremeyiz zaten. Çünkü bir 10 numaranın oyunu bu değil. Uzun topların devamlı tenis topu gibi gidip geldiği bir maç. Kaldı ki Göztepe'de 7 kişiyle hala 1 kişi geride olmasına rağmen o blok savunmasını yapmaya devam ediyor. O kalabalığın içinde Galatasaray'da artık pas da yapmıyor. Yani biz ilk yarıda bile Galatasaray'ın o yapmaya çalıştığı pasların neredeyse tamamına
0: yakın. Sane ve Singo evet, oyunda.
1: Tamamına yakınını zaten orta sahada boş, rahat yaptığı paslar olarak gördük. Bakın.
0: Cankat'tan şimdi bir hata mı? Uzaklaştıramıyor yani, istediği gibi.
1: Iska diyebileceğimiz kadar kötü.
0: Topu bir tık ıskaladı. Cankat, Yılmaz.
1: Şimdi çıkanları ben göremedim.
0: Hocam Barış Alper Yılmaz ve Sara çıktı.
1: Ve Sara. Yine uzun bir top gelecek taç atışından.
0: Uzun bir taç atışı şimdi Arda'dan.
1: Biraz kısa oldu, uzun olmadı.
0: Kısa düşüyor top.
1: Ama yine
0: orta kale sahasına.
1: Yine taç.
0: Taç. Leroy Sané ve Singo hamleleri geldi Galatasaray'dan. Tekrar bir taç organizasyonu Göztepe adına. 75. dakika, Arda bu kez istediği gibi gönderdi içeriye. Savunmadan döndü Osimhen, yerde kaldı, itirazlar var, devam etti oyun. O günün pası hatalı. Yunus hızlı çıkmak istiyor Galatasaray. Çok kritik bir hamle geliyor Göztepe savunmasından.
1: Batrakov'du. O topu kurtarabilse yani ilk maçında direkt kaleciye gidecek. Birebir de golü de bulurdu diye düşünüyorum.
0: Batrakov.
1: İyi kontrol edememiş.
0: Yerde kaldı. Bu arada
1: bir çarpışma olmuş.
0: Offside kararı. Göztepe ofsayta yakalanıyor.

0: Alexei Batrakov. Az önce çok iyi bir pozisyon elde edebilirdi.
1: Rakip ondan önce müdahale etmiş topa. Öyle evet. olunca da topun kontrolünü yapamamış. Sonra da bir çarpışma var.
0: Son 15 dakika içerisine girdik normal sürede. 3-2'lik üstünlüğü var Galatasaray'ın. Torreira. Yunus.
1: Şimdi bu değişikliklerden sonra Singo stopere geçti yine.
0: Evet.
1: Demin stopere gitmiş olan Lemina da orta sahaya geldi. Torreira ile beraber orta sahadaki ikiliyi oluşturuyorlar. Orada yine Singo'nun oyuna girişiyle böyle bir değişiklik oldu Galatasaray'ın saha içi dizilişinde. Kanatlarda yine Yunus ve Sané var.
0: Tacı kullandı Galatasaray. Osimhen'e doğru geldi top. Osimhen kontrol ediyor. Ona yakın markajlar var. Osimhen faul bekledi. Yerde kaldı. Oyun devam etti. Dönen top Lemina'da. Lemina sıyrıldı rakibinden. Torreira. Osimhen ayağa kalkmayı başardı. Batrakov. Yunus Akgün çekti soluna. Yunus yerden oynadı. Geçmedi. Miroshi. Uzun bir top şimdi 2-2 yakaladı. Göztepe. Davinson Sanchez.
1: Yani çok fizikman da güçlü iki oyuncunun birebir mücadelesi.
0: Bu arada Armstrong ve Davinson evet. Sanchez mücadelesinde Armstrong yerde kaldı.
1: Bu arada Sané'nin de Barış'ın yerinde solda oynadığını görüyoruz. Şu ana kadar sağ kanatta oynayan Sané en azından oyunun şu anki bölümünde solda.
0: Singo, Lemina, Leroy Sané. Sané kontrol etmeyi başardı bu topu. Jakobs'tan destek var. Torreira bir kez daha Sané'ye. Sané içeriye bakıyor. Yaptı ortayı çift yumruk Luka'dan. Şalai topu kurtardı. Şalai vurdu. Hmm. Kendi takım arkadaşından döndü. Bir vuruşta kalabalık yakalandı.
1: Batrakov'dan döndü.
0: Bir Göztepe. Uyumsuzluk. Sané. Jakobs. Jakobs yapıyor ortayı. Şimdi Batrakov. Kaleci Luka.
1: Jakobs ortayı yine iç kulvardan yaptı. Bakın Galatasaray'da.
0: Juan etkili geliyor Göztepe Juan'la. Juan bastı topa. Yardım bekliyor. Juan çevirdi içeriye. Sanchez dikkatli. Roland Şalai. Bir pas hatası yaptı orada Şalai. O gün Yunus. Yunus'un presi. Taç. Evet iki tarafta da vites artmış durumda. Vites yükseldi oyun içerisinde. Batrakov'un az önce kaydettiği pozisyon ekrana yansıyor. Yere sektirip vurdu ama şiddetini ayarlayamadı topun. Batrakov zor bir vuruştu. Top Luka'da kaldı. Bir değişiklik daha var. Göztepe'de. Bekir, Turaç, Böke oyunda. Henrique oyundan çıktı. Dördüncü değişikliğini yapmış oldu. Göztepe. Sol kanattan yükleniyor Göztepe. Dakika 80. 3-2'lik üstünlüğünü sürdürüyor Galatasaray. Top Galatasaray'a geçti. Singo, Jakobs. Singo. Jean-Kat Yılmaz. Lemina. Singo. Jakobs, Batrakov. Top tekrar Singo'ya geldi.
1: Yani Batrakov çok hareketli. Her tarafa gidiyor. Topsuz koşularda

0: Çok güzel destek veriyor arkadaşlarına. Yani Göztepe Galatasaray geriden oyun kurarken Batrakov ikinci bağlantı oyuncusu olmak için oraya kadar o koşulları yaptı da.
1: Bu arada orta alanda dönen topları karşılıyor Göztepe.
0: Hakem durdurdu oyunu.
1: Göztepe'li bir oyuncu yerde. Bekir Turaç Böke az önce oyuna dahil oldu. Bir çarpışma meydana gelmiş. Sanchez ve Bekir Turaç Böke arasında yaşanan bir pozisyon. Hemen ceza yayının üstünde.
0: Yani evet.
1: Yunus Akgün bu arada oyundan alınıyor. Kaptanlık pazubanını da Torreira'ya teslim etti. Yunus Akgün alkışlar eşliğinde Rams Park'ta oyundan alınan oyuncu Yunus.
0: Gülümsedim. Çünkü Yunus yürüyerek çıkacaktı. Oyundan geç çıkan oyunculara o bir dakika bekleme cezası olduğunu hatırlayınca hemen koşmaya başladı.
1: Eren Elmalı oyunda.
0: Sana yine sağ tarafa geçecek. Eren de solda oynayacak.
1: Hakem atışıyla oyun devam etti. Kaleci Luka. Uzun top Luka'dan Davinson. Lemina. İsabetli bir pas gelmiyor ondan.
0: 82. dakika. Eğer son dakikalara bir gol geride giriyorsanız beraberliği sağlama adına daha fazla risk alıyorsunuz. Önde olan takımda biraz daha güvenli oyun oynama adına kendi yarı sahasına çekilebiliyor. Şimdi Göztepe Galatasaray'ı itmeye çalışıyor. Kaldı ki Galatasaray'da geriden oyun kurarken evet yine Luka. Uzun bir top.
1: Arda. Batrakov'dan pres var. O presi kırmaya çalışıyor Göztepe. Savunmada kısa paslar.
0: İki takım da pres yapıyor. Bu güzel. Yani oyunun 80-83. dakikasında iki takımın da pres yapacak gücü bulmaları onların fizikman daha iyi bir seviyeye ulaştıklarının göstergesi.
1: Taha'dan uzun top. Şalai. Topun indiği bölgede o gün var. Sane karşılıyor o günü. Miroshi. Taha. Kalabalık geldi Göztepe. Radney'in ortası. Davinson dikkatli. Torreira yüksek bir top geldi ona. Tekrar Davinson uzaklaştırıyor. Osimhen'e doğru pas oldu bu. Tek başına kaldı Osimhen. Topu indirmeyi başardı. Batrakov. Singo. Sanchez. Lemina. Jakobs. Topu sürüyor Jakobs. Eren çizgide Lemina. Singo. Kısa paslar Galatasaray'dan. Singo. Riskli bir pas yolladı Şalai'ye. Şalai.
0: Göztepe'nin baskıları da etkisini kaybetti artık. Galatasaray.
1: Sane. Orta alanda Sane. Topu taşıyor. Sane pasını aktardı. Jakobs yerden çevirmek istiyor. Arda karşılıyor topu. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray.
0: Galatasaray uzun süre topa sahip oldu. 20'ye yakın pas yaptı. Galatasaray sahaya iyi yayılıyor zaten. Rakibin baskısı da etkili olmayınca bu pasları çok rahat yapan bir takım. Yani biz bazen deriz ya topa sahip olarak defans yapmak diye. Bu onun güzel bir örneğiydi. Galatasaray pas destek oyununu gerçekten iyi oynayan takımlarımızdan biri.
1: Bu arada Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov korneri kullanıyor. Şimdi öndüreye doğru karşılıyor Arda. Davinson Sanchez en geride topu karşılayan isim oldu. Lemina'ya oynadı. Lemina'dan Jankat'a. Jankat Yılmaz.
0: Cankat yarı saat.

0: Da.
1: Evet. Jankat dışarıya attı topu.
0: Ayak tekniğiyle ilgili biraz çalışma yapmasında fayda var. Daha önceki bir iki pasta da onu gördük, hissettik.
1: Dakika 86. Alex Matos birazdan oyuna dahil olacak Göztepe'de. Miroshi Okele pas yapıyor Göztepe.
0: Ama kendi yarı sahasında veya orta sahada. Bunlar Galatasaray'ın rahatsız olmadığı paslar. Yani öndeyseniz rakibin orada pas yapmanız sizi Osimhen, rahatsız etmez.
1: Osimhen neler yapıyor? Ama Osimhen devamı gelmedi.
0: Sağda bir Osimhen varsa her yerde rakibi rahatsız ediyor.
1: Davinson kafayla müdahalesi. Gelişine bir vuruş, şimdi yanından dışarı gitti.
0: Korner.
1: Köşe vuruşunu işaret ediyor. Mehmet Türkmen, bir korner organizasyonu izleyeceğiz şimdi Göztepe'den.
0: Çok sert bir şuttu. Kaleyi buluyor muydu? Evet, Bekir, kaleyi Turaç, de buluyormuş. Böke. Kaleyi de buluyormuş. Sanchez'e çarpan top.
1: Sektire sektire topu götürmeye çalıştı Osimhen az önce. Yerde kaldı. Göztepe'li oyuncuların itirazı var şu an.
0: O itiraz niye, anlamadım.
1: Bir penaltı beklentisi oluştu.
0: Hayır ama şey, yani ele bir temas gördün mü?
1: Yok, ben göremedim.
0: Yani bacaktan giden bir top.
1: Tekrar geliyor pozisyon.
0: Yani yok, bence de yok. Bir daha bakalım. Yok. Tamamıyla baldırına çarpmış.
1: Evet, sanki
0: elle yakından uzaktan ilgisi yok bence. Yani ben mi yanlış
1: görüyorum? Hala bekleniyor. Evet, kullanın dedi. Mehmet Türkmen kullanın dedi. Korneri kullanın dedi. Hocam, bizim kapatmamız gerekiyor. Çok teşekkürler yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İlginç bir maç oldu. En azından belki maç çok keyifli olmasa bile benim için keyifli oldu.
1: Anlatımı teşekkürler keyifli hocam. Oldu. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bizden hemen sonra 90+1 programı başlayacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu geceler.

Sabahlar. Parafın katkılarıyla. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Spor ekranlarından herkese mutlu akşamlar. 90+1'de birlikteyiz. Reha Kapsal, Mustafa Çulcu ve Levent Tüzemen konuklarımız Galatasaray-Göztepe mücadelesi üstüne değerlendirmelerde bulunacağız. Hoş geldiniz demek isterim. Konuklarımızla tabii uzun uzun konuşacağız ama maç devam ediyor. Son bölümde neler oluyor onları anlatalım. 90+4, Victor Osimhen sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Kaleciden sekti top. Singo içeri çevirmek istedi. Pası istediği gibi değil. Galatasaraylı oyuncuların, Göztepe'li futbolculara rakip alanda baskısı var. Eren'den agresif bir şekilde rakibin üstüne geldikten sonra sert bir müdahale izledik. Eren'e sarı kart çıkardı mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen. Son bölüm fazlasıyla hareketli. Miroşi ile Göztepe öne geçmişti. Davinson Sanchez de Galatasaray'ı ilk yarı beraberliği yakaladı. Bir birlik neticenin ardından 55'te Sara, 63'te Osimhen'in penaltısıyla durum 3-1 oldu. 65'te Juan'ın kaydettiği golle Göztepe farkı 1'e indirdi ve son bölümde daha aksiyonlu bir maç izlememize sebep oldu. İzmir ekibinin golü, iki takım da ciddi anlamda iyi mücadele ettiler. Özellikle ikinci yarı fazlasıyla hareketli. Konuklarımızla da değerlendirmelerimiz olacak. Serbest vuruşu kullandı İzmir ekibi. Galatasaray yarı alanın ortalarında topu Lemina karşıladı. Bir kez daha Tahan'ın doldurduğu topu yine Lemina karşıladı. Top dışarı çıktı ve oyun sağ taraftan

0: Taç atışıyla devam edecek. Taç atışlarında fazlasıyla etkiliydi bugün Göztepe. Bir gol öncesi korner çıkardı, bir de gol buldu taçtan İzmir ekibi. Şimdi sağ taraftan Arda Okan Kurtulan'la tacı ceza alanına, yine uzun bir top, savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Ceza alanı içinde bir karambol. Top dışarı çıktı. Alexey Batrakov'dan bir müdahale var. Arda'ya geldi top. Arda'dan yine bir orta. Kafa vuruşu Taha'dan. İçeri çevrilen top. Gol pozisyonu Galatasaray kale alanı içinde. Sarı kırmızılı futbolcular kapandı ve topu uzaklaştırdı. Victor Osimhen taca bıraktı sevgili seyirciler. Çok ama çok heyecanlı bir son bölüme tanıklık ediyoruz. Ramspark'ta Batrakov'un rakibiyle bir mücadelesi vardı. Bir an için gözler hakeme döndü. Ardından Victor Osimhen'in riskli ama inanılmaz olarak nitelendirebileceğimiz bir müdahalesi var. Maç sonunda da çok sayıda tartışmalı pozisyon var. Mustafa Hoca'nın da neler söyleyeceğini fazlasıyla merak ediyorum. Son saniyeler oynanıyor artık. Yine bir taç kullanacak Göztepe. Sağ kanatta Arda Okan Kurtulan tacı kullanacak oyuncu. Arda Okan yine uzun gönderdi kale alanına doğru. Eren karşıladı topu. Seken top Arda'da. Arda yaptı ortayı. Bu kez arkaya Davinson'dan müdahale. Miroşi seken topa vurdu. Top dışarı çıktı. Mehmet Türkmen'den son düdük geliyor. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup ediyor. Çok büyük heyecanla sahne olan karşılaşmada iki sarı kırmızılı ekibin mücadelesinde gülen taraf Galatasaray oldu. 3-2 kazandı İstanbul'un sarı kırmızılıları. Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Rea Kapsal'la dediğim gibi bir aradayız ve kendileriyle değerlendirmelerde bulunacağız. Belki Levent Tüzemen'le de bir başlangıç yapabiliriz. Bir heyecan fırtınası yaşandı İstanbul'da. Galatasaray adına çok verimli geçmeyen bir ilk yarının ardından çok daha hareketli başlanan ve neticeye gidilen bir ikinci 45 dakikaya tanıklık ettik Levent Tüzemen. Konuklarımdan tek tek ilk değerlendirmelerini alacağım. Sonrasında üstüne konuşacağımız çok fazla konu var. Transfer de buna dahil. Puan durumlarını da yine paylaşırız. Sonuçları da ilerleyen dakikalarda ligde neler oldu, neler bitti. Bunları da aktarırız ama Levent Tüzemen'in ilk sözleriyle bir açılış yapalım isterim.
1: Galatasaray Göztepe maçları, Göztepe Süper Lig'e çıktıktan bu yana hem İzmir'de hem İstanbul'da çok böyle şey oluyor ya, hareketli oluyor, heyecanlı oluyor, nefesler tutuluyor. Yani İzmir'de de öyleydi. Geçen sene öne geçti Galatasaray, golleri yiyebilirdi, sonra bir tane gol attı, maçı kazandı. Ama bir gerçek var ki Göztepe takımını kutlamak gerekir. Yani bu kadar cesurca oynuyorlar, belli bir sistem takımı antrenörleriyle beraber. Göztepe ile kaçtır maç yapıyor Okan Hoca ama bir türlü Göztepe'nin oyun sistemine çözüm üretemedi. Şu büyük takım Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray takımı. Şimdi Rea Hocam da teknik direktör. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray yönetiminin teknik heyetine bir an evvel Galatasaray oyuncular nasıl taç atılır şeklinde bir eğitmen getirmesi lazım. Göztepe'de bu var. Çalışıyor adamlar. Attıkta her zoom top, uzun taç Galatasaray için tehlike oldu. İki golü aynı, benzer gol yediler ya. Kopya gol yedir mi bir büyük takım? İki golü de aynı şekilde yediler. Arka direğe kesti adam, vurdu golü Miroşi. Kafayla aşırttı. Yine aşırttı arka tarafta. Sonradan oyuna giren kimdi adını unuttum. O oyuncu attı. 3-2 oldu. Hep telaş içinde. Evet, Juan. Tanıdığımız bir oyuncu. Bu gerçek yani. Jenderson geliyor uzun taç atıyor. Geliyor Arda uzun taç atıyor. Ya ben böyle bir çalışma görmedim. Tebrik ediyorum. Ya bunu Liverpool'dan öğrenmiştik. Çünkü gelmişti Liverpool Klopp döneminde oyuncuların taç atması için.
2: Danimarkalı Thomas. 51 evet. Nokta küsur taç atan doğru çalıştı. Avrupa'nın ikinci sırasına
1: doğru yerleşti. Doğru bir soruyorum değil mi hocam?
2: Doğrudur.
0: Şampiyon olman sezonda da
1: sezonda vardı. Sezonda inanılmaz tabii, hocam. Tabii onu taç atışların ne kadar önemli olduğunu biz Liverpool'da gördük.
2: 51 metre nokta 2 uzun taç atıyordu Danimarkalı. Geldi çalıştırdı. Liverpool o sene Avrupa'da ikinci sıraya geldi. Çok kötüydü. Hem sağ beklerin hem sol beklerin Roberts'la Trent'in ikisini de geliştirdi. Takımı da geliştirdi.
1: Evet, hem geliştirdi hocam, bir de Göztepe takımı uzun boylu oyunculara çok sahip. Artı dolayısıyla bu taçlar da rakip takımlar için hep tehlikeli oluyor. Ben bunu net olarak gözlemledim. Bugün Galatasaray takımı hele şu son dakikada nefes nefese kaldılar, topu kurtarmışlar, gol diyebilirlerdi. Yani ben ona çok şaşırıyorum. Büyük takım bu kadar sakin olmadan yaşayamaz yani. Sakin olmayı da öğrenmesi lazım. Bir de artı şu gerçek var. Bu Osimhen'i çıkardığı zaman Galatasaray sıradan bir takıma dönüşüyor ya. her yerde o

0: Var, mücadelede var, savaşta var, gol attırmakta var, gol atmakta var. Arkadaşı enerjisi yukarı çekiyor. Bravo adama yani. Ben hep dedik ya burada pamukların üzerinde başka bir şey sarsınlar diye. Biraz takım arkadaşlarım buna ayak uydurmasında fayda var diye düşünüyorum. Bugün Galatasaray için önemli bir galibiyet oldu. Bu kötü oyuna ilk yarısı çok kötüydü biliyorsun Galatasaray evet. takımı. Beraberlik golünü de şansa kazandı biliyorsun. Göğsüne çarptı Sanchez'in. İkinci yarı bazen eğri gemi doğru sefer oluyor ama Abdülkerim'in sakatlanıp Lemina'nın defansa gelmesi ki biz Sara'nın çıkacağını zannediyorduk. Sara'nın 8'e dönmesi 6-8'e 10 numaraya Batrogun girmesi böyle şey daha etkili olmasına sağdı Galatasaray'ın. Ve ben şunu net olarak söyleyeceğim. Hocam bunun değerlendirmesini de rahatlıkla yapar. Arkadan daha iyi top kullanıyor Lemina hocam. O dikine attığı toplar var, etkili toplar var. Yani Galatasaray'ın bu tür oyunu arkadan kurabilecek, dikine atacak paslarla hücuma çabuk çıkabilecek, bunu yapabilecek bir stopere ihtiyacı var. Bu Lemina ile ilgili sıkıntı olacak biliyorsun. Yani gidecek mi, kalacak mı, Avrupa maçı ve Türkiye Kupası olacak mı diye bir takım düşünceler var. Ama Lemina yaşı olmasına rağmen önemli bir oyuncu. Yani oyunu bilen, aklı olan, tekniği olan bir insan. Belki çok koşmadığı bir alanda oynuyor defansta. Fakat oradan iyi toplar attı hücuma çıkarken ikinci yarı. Bence Galatasaray'ın, ben sadece maçta şuna üzüldüm. Osimhen'in attığı gol çok güzeldi.
1: Çok.
0: Ama ayak ucuyla adam 45 numara giymesi belki de onun ofsayta düşmesine neden oldu. Ama şu bir gerçek, Göztepe takımını kutlarım. Galatasaray'la başa baş bir oyun ortaya koydular.
1: Az önce istatistikler görüntüdeydi. Dikkat çeken bir iki nokta var. Onlara değinip Rea Hoca'ya yöneltmek istediğim bir soru var aklımda. 67-33 toplu oynama oranları Galatasaray lehine. 34 şutta 11 isabeti var ev sahibi ekibin. Göztepe 10 şutta 4 isabet bulmuş. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları 43'e 14. Pas istatistiklerinde Galatasaray baskın. Tam 30 ortası var sarı kırmızıların. 10'u isabetli. Bu isabet oranı ikinci devrede yükseldi. Özellikle Yunus Osimhen bağlantısıyla 99 ikili mücadele izledik karşılaşmada. 52'sini Galatasaray, 47'sini Göztepe kazandı. 6 korner Galatasaray'dan, 2 korner İzmir ekibinden. Faul sayılarında 12'ye 5. Göztepe zaten epey agresif bir takım ki çok daha yüksek sayılarda faul yaptıklarını da hatırlıyoruz. Orada İzmir ekibi daha fazla faul yapan taraf. 5 kez ofsayta yakalandı Göztepe'li oyuncular. Galatasaray'da bu sayı 2 ki 1'i az önce Levent Üzemen'in de söylediği Osimhen'in güzel son vuruşu sonrası gelen ve iptal edilen gol. Hocam, düz bir futbol sever olarak baktığımızda maç çok heyecan vericiydi. Özellikle ikinci 45 dakika. Pozisyon zenginliği vardı. Ama teknik adam gözüyle mücadeleyi değerlendirdiğiniz zaman oynanan futbolun kalitesini ve organizasyonunu nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Özellikle Galatasaray cephesinde.
2: Esas konu konuşacağımız o ikinci yarı. Yani ikinci yarı evet. Daha iyi. Niye ilk yarı yoktu peki? Şimdi neden? Ben onu söyleyeceğim. Ondan evvel bir Osimhen'le ilgili ben şunu bitireyim. Tabii bunu ki. Söyleyeceğim. Osimhen yani attığı gol, yaptığı asistlerden daha önemli. Yenilmez armada adam. Ya Galatasaray'ı yenmen için kardeşim içeride dışarıda oynuyorsan önce Osimhen'i yeneceksin.
1: Makine gibi değil mi hocam?
2: Osimhen'i pes ettireceksin. Adam yani bu kadar takımın enerjisini yukarı çeken, türbünleri bir şekilde sinerji yaratan, saha içine onların destek vermesini sağlayan, yani direkt böyle oyun içine yani türbünleri çeken bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir de Osimhen çok büyük maliyetli bir oyuncu değil mi? Şimdi düşün, diğer oyuncuları beraber oynadı ve bench'te veya o gün kadroya girmeyen türbünde oturan. Diyecek ya adama bak ya, yılda 30 milyon euro yakın para alıyor. 75 milyon euro bonservisine Napoli'ye kulübümüz para ödedi. Adam durma yerinde koşuyor ediyor falan. Saklanacak yer bulamaz sahada. Yani oynayan oyuncular saklanayım, salaya atayım, affedersin. Osimhen'in olduğu yerde yapamazsın, imkanı yok. Adam müthiş bir adam. Ya bu kadar tutkulu, bu kadar kazanmaya odaklı. Hani winner denir ya her oyuncu. Ya winner, hayır. Bu tam yani tam anlamıyla winner. Yani bir o profesyonel oyuncu olarak yani saha içinde her şeyini verip bir şeyi kabullenmeyen, ben son yıllarda böyle bir oyuncu görmedim. Bak, daha yeteneklisi, daha farklı başarılar elde eden Türkiye oyuncular geldi. Ben ama Osimhen gibi saha içinde adam kazanmak için her şeyi yapan, yani en son geldi 6 pastan golü kurtardı ya.
1: Evet,
2: ya bırak gol atmasını etmesini. Bence Galatasaray taraftarın veya Osimhen'i farklı yapan diyorum ya, gol kralı olması etmesi, işte ligde 40 gol atar 50 gol atar onları geç. En önemli bir kere takımın enerjisini, motivasyonunu, konsantrasyonunu, kazanma duygularını depoladı.

0: yükseğe çekiyor. Bir kere en önemli Osimhen'in farkı bu.
1: Hocam herhangi bir işte bu kadar adanmışlıkla çalışan insan azdır.
0: Ya sanki ben bir şey söyleyeyim mi? Yani altyapıdan gelmiş burada Galatasaray'da 6-7 yaşında verilmiş. Evet. Altyapısında Galatasaray'ın yetişmiş şu halde bir oyuncu gibi. Ya bak ne altyapıdan ne paralar alan ne oyuncular evet. görmüştür Türkiye. Ama böylesi olmaz ya, bu kadar olmaz adam. Yani 2-1 Galatasaray öne geçti, gördün mü? Koştu topu aldı 3. golü atmak için.
1: Doğru.
0: Fileden çıktı. Yani fileden topu aldı. Tekrar yani Sara'nın attığı golden sonra tekrar orta sahaya topu götürüyor. Şimdi bu Osimhen'le ilgili söyleyeceğimiz. Benim söyleyeceğim ilk yarıda ikinci yarı ne farkı var? Şuraya not aldım en basit. İlk yarı maçın geneline 30 tane orta yapmış. Değil mi Galatasaray? İlk yarı kaç tane yapmış? 19 tane. Bu ne demek? Göztepe'nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Niye? Göztepe
2: uzun adam.
0: Göztepe boy ortalaması kaç onu söyleyelim. 1.85'in üzerinde. Yani 1.85 1 gibi vesaire falan.
3: İstatistiklerde dedi hocam.
0: 85
3: ortalaması. Hocam
0: yani
3: dediği doğru.
0: Yüksek, yani yüksek 80. boylu.
3: Sen yüksek adamları orta yapıyorsun.
0: Sen şimdi bunları orta yapıyorsun. Bir de ilk yarı yine maçın geneline not aldım. 99 tane ikili mücadele. Bunların yarısı yaklaşık havadan. Bu havadan oynanan oyunların en çoğu da daha fazla ilk yarı. İlk yarı senin söylediğin özetle ilk yarı evet. ya bir tuzak kurdu Göztepe. Dedik ya ben Göztepe ne diyor? Genelde biz diyor topu rakibe bırakırız. Göztepe hep başarı olduğunda geçen Doğru. sene top ortalaması, topa sahip olması %38'dir, %40 bile değildir.
1: Ligin en düşük Gene takımı en da olabilir
0: düşük,
1: hocam.
0: En düşük. En düşük ortalaması. Evet. Levent abiye de çok kısa onu söyledi de çok Tabii güzel ki. Bir konu, onu da söyleyeceğim birazdan. Konu dağılmasan diyor ya Göztepe Galatasaray maçları niye, onu da söyleyeceğim. Şimdi böyle bir oyunda ilk yarı ekmeğine ağ sürdü. Bir bakıyorsun 19 tane orta. Boşa. Göztepe çıkıyor vuruyor boşa, bir de tek santrafor yanına doldurmamışım.
3: Evet.
0: Yunus Yedi. Bir yani Yunus bir yerde Alp Barış Alper bir yerde tek başına 3 stoperle bir savaşan bir Osimhen var. Şimdi böyle bir oyundan şimdi havadan bu kadar hava işte oynadığın devamlı böyle doldur boşalt uzun toplarla oynadığın Göztepe seni tuzağa çekmiş. Sen böyle bir oyunda üretken olur musun? Olamazsın. İlk yarı üretken olamadı. İkinci yarı ne yaptı? Topu yere indirdi. Yani ben orada ben Sane hamlesini de bekliyordum açıkça söyleyeyim. Yerden oyunlarla Göztepe sıkıntı yaratırsın. Evet. Nitekim topu yere indirdi. Batakov girdi. Tam %100 o da hazır değil. Tabii göreceğiz. Ezber'e bir şey söylemeyelim. Bunun sürecinde ne oldu? Galatasaray bir anda vites yükseltti yer oyunlarına. Farkını yarattı. Orada da skoru aldı. Şimdi Göztepe ile Galatasaray oyunlarının mesela çok şiddetli olmasının nedeni ne biliyor musun? Nedir mesela? En büyük özellik nedir mesela? Levent abinin söylediği konu mesela ciddi irdelenmesi gerek. Ya Galatasaray ile Göztepe oyunları çok şiddetli oluyor. Şimdi CS'de dünyada genel olarak bir tane analiz merkezi var. Çok önemli bir merkez bu.
1: Evet.
0: Patlayıcı inmelenme hareketleri yapan ve bunları ölçen bir birim. Dünyada bu patlayıcı hareketler, şimdi bizi izleyenler mesela Galatasaray ile Göztepe'nin durumunu anlar daha iyi. Patlayıcı hareketleri inmelenmeye ani yapan koşular 25.2 kilometre üstü koşular. Bunun da aşağısı orta şiddetli, daha aşağısı yok dediğimiz daha hafif koşular. 25 kilometre mesela daha yüksekleri de var, 30-34, onlar sprinte giriyor. Bunlar da Galatasaray dünyada birinci sırada ilk onda. Göztepe kaçıncı sırada? Dördüncü sırada. Maçı anladık mı şimdi?
1: Anladık.
3: Tesadüf evet. değil yani bu çekişmenin olması.
0: Premier Lig'de evet. ilk onda 4 tane takım var. Galatasaray ama şu an geçtiğimiz sezon için söylüyor. Bir numara imelenme, patlayıcı hareket 25.2 kilometre. Bu 19.8 ile Kerem 25.2 arası. Buralarda Galatasaray dünyada bir numara. Çünkü baktığında yine bugün sahaya Sara ile Abdülkerim Bardakçı çıkar. Kaleciye at 8 oyuncu. Hepsi patlayıcı dinamikliği Doğru. var mı? Şalay'dan, Jakobs'tan, Sanchez'ten, Lemina, Torreira, Barış Alper, Yunus, Osimhen.
1: Herhalde Barış Alper'le Osimhen o istatistiği bayağı taşıyor.
0: Jakobs. Jakobs da. Stoperin senin.
1: Doğru.
0: Sabek Şalay'ın o da patlayıcı, bakma o da dinamik evet. bir oyuncu. Geberik bir oyuncu değil yani evet. öyle. Şimdi
1: iyi oyuncu.
0: Ya iyi oyunculuğu ayrı bir şey. Yani dinamik oyuncu. Şimdi böyle bir Göztepe'de böyle bir takım oldu ne olacak? Bu sahada bir çatışma olacak. Aynı dili konuşan, aynı lisanı konuşan iki tane takım maçı oldu. Galatasaray burada bir tek toparlandı. İkinci yarı o momentumu yakaladı. Topu yere bir indirdi. Batakov tercih oldu. Dediğim gibi Galatasaray'da Batakov evet destek yani mutlaka katkısı alacaktır ama şu eldeki kadrodan baktığımızda en oynayabilecek 10 numarası pozisyondaki oyuncu Sané'dir. Yani tartışmasız şu elindeki kadro, çünkü şimdi

0: Şimdi yeni bir transferin daha oldu. Atletik geniş alana çıkabilecek. Sané'yi burada 10 numarada kullanabilirsin. Galatasaray sonuçta sıkıntılı bir süreç. Evet, bir 90 dakika olabilir. Sezon başları sancılıdır. Hep bunlar lig bittiğinde unutulur. Mühim olan Galatasaray için evde ilk oynadığı Çorum Spor maçında da düşün. 2-2'lik beraberlikle 2 puan kaybetmiş. Tekrar burada kaybedilseydi ciddi bir, yani bir sancılı süreç daha da olurdu. Mühim olan bugün zaman zaman oyunu erteledi ama Galatasaray için ne de önemli olan 3 puan almadık. 3 maçta 7 puanla lige aynı şekilde devam etmek, bunu başardı.
1: Mustafa Hocam, az önce Osimhen'in istatistikleri ekrandaydı. Sık sık da yönetmenin Bora Fesunoğlu görüntüye getirdi. Orada çok dikkat çekici bir şey var. 15 şutu var. 15 şut. 6'sı isabetli. Biri penaltıdan olmak üzere gol çıkardı. Bir asisti var. Ama daha acayip olan şey, şu anda da görüyorsunuz, 99 ikili mücadele vardı maçta. 99 ikili mücadelenin 25'inde Victor Osimhen var. 13'ünü de kazanmış. Bu oran, bu şut sayısı ve bu ikili mücadeleye girme sayısı çok rastlayabileceğimiz bir şey değil sanırım.
2: Ya şimdi Osimhen çok özel bir oyuncu. Reha Hocam çok güzel anlattı Osimhen'i. Evet. Osimhen'in varsa derdin yok. Maçı koparan bir oyuncu mu? Evet. Oynuyor, oynatıyor, asist yapıyor, mücadele ediyor, savunmaya... Adam sahada basmadık yer bırakmıyor. Çok özel bir oyuncu. Galatasaray'a bakıyorsun, ilk yarıda pas var mı? Yok. Kenar ortaları isabetli mi? Yok. İstenilen o ön alandaki coşkulu, alışıldığı evinde Galatasaray'ın alıştığımız o ön alan baskısı, şiddetli baskı var mı? Rakibi savunmaya iten bir baskısı var mı? Yok. Galatasaray'da ilk yarıda mental bir çöküş var. Fiziksel olarak da yükselemediler. Şimdi atılan geriden at uzun topu Osimhen'e, koşsun. Arkadan seyret, gol yapacak mı yapmayacak mı? Kalmışsın bütün umutların Osimhen'de. İkinci yarı yapılan Batrakov değişikliği oyuna gelmesiyle daha fazla ileride arzu edilen o tempolu Galatasaray'ı seyretmeye başladık. İkinci yarı bir düzelme oldu. Daha keyif veren bir Galatasaray'ı seyretmeye başladık. Şimdi karşındaki takım verileri ne güzel koydu Reha Hoca. İstatistikleri evet. Ne güzel koydu. Bu maçın zorluğu hep bugüne kadar oynandığı sürece bu iki takım arasında maç hep zor geçmiş. Sıkıntılı geçmiş. Kolay bir rakip değil. Fiziksel teması seven dominant bir takım. Üçlü savunma yapıyor, kanatları gidiyor ileriye. Savunmaya gelirken beşli karşılıyor. Koşan bir takım. Topu sana veriyor. Ama fiziksel olarak da sürekli oyun içerisinde var olan bir takım. Zaman zaman öne geliyor, baskısını da yapan bir takım. Öyle kolay teslim olan bir takım değil Göztepe. Oynayan bir takım. Böyle olunca da iş daha da zora gidiyor. Galatasaray savunmasına ilk yarıda baktığımız zaman ne derler o? Pamuk gibi ya. Yani bu kadar açık verilmez
1: biraz
2: ki.
1: Biraz böyle hocam çok maça SOS vererek başladı. Çok yani sanki böyle ilk golü zaten Göztepe bulur gibi bir hava mevcuttu maçta.
3: 15 dakikada Jankat'taki top çıkardı.
1: Evet, evet.
2: Onlar gol olsa
3: olay çok, gol oldu zaten.
2: Çok sonra dönüşüm. Gelen gol duran toptan. Göztepe bakıyorsun taş konusunda çok uzmanlaşmış. Duran top konusunda çok iyi etkiler. Bu bilinenlere ne önlem aldınız? Alamadınız. Ve golü de yine kornerden yediniz. Arkada Sanchez miydi? Orada yapmış olduğu hatadan dolayı boş bıraktı. Golü yediler. Lemiro muydu bilemiyorum. Evet. Dolayısıyla geçiş oyunda iyi yapan bir takım. Oyunu hiç bırakmadı. Sonuna kadar mücadele eden bir takım. Buna karşı oyun geliştirmeniz lazım ama ilk yarıdaki Galatasaray esos veren bir Galatasaray, sıkıntılı bir Galatasaray, hiçbir şey yapamayan bir Galatasaray'dı. İkinci yarı biraz daha düzeldi. Sonuç, ikinci yarının düzelmesinin sebebi ne? Oyuna enerjisini katan Osimhen, herhalde Osimhen'i görüp de bench'te oturan, takıma giremeyen, ilk 11'e sahaya giremeyenler utanıyordur ya. Bu adamın çabalarından, bu adamın sahadaki bu kadar performanstan dolayı ben ismim büyük olabilir. Ben işte oturuyorsam onu görünce utanırım kendimden. Neden ben Osimhen kadar olmasa ben niye yarısı kadar olamıyorum? Niye bu kadar istekli ve coşkulu olamıyorum? Niye bu takıma aidiyet duygumu yükseltemiyorum? Ben işte rahat rahat oturuyorum. Çay kahve içiyorum, devre arası muz yiyorum. Utanması lazım futbolcuların. Örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir takımın içerisinde lider oyuncu. Baktığınız zaman oyu taşıyan Galatasaray'ın bugünkü galibiyetin mimarı ve sahanın adamı kim, oyunun adamı kim derse Osimhen. İkinci bir oyuncuyu söyleyemeyiz. Böyle bir oyuncu varsa bir takım olarak da sen de güçlüsün. Ama sadece Osimhen'e kalırsa yarın Osimhen'in kötü, formsuz, sıkıntılı olduğu bir süreçte de duman olursun. Bu oyun yeterli mi? Hayır. Bu oyun Şampiyonlar Ligi için yeterli mi? Hayır. Sol şeride bu sorunların giderilmesi lazım bence Galatasaray'da.
1: Levent Üzemen 3 maç

0: 5 gol, 2 asist. Asisti de çok iyiydi bu arada Sara'nın golünde. Osimhen'in ısı haritası da bu arada görüntüde. 18'de hava topu mücadelesine girdiğini ve bunların 10'unu kazandığını da belirtelim ek olarak. Mustafa Hoca hakikaten haklı. Yani onun aurasına kapılıp kendinizi teslim edip bir şekilde ayağa kalkmanız lazım ya, modunuz düşük olsa bile. Bunu oyuncu ekran başında izleyen iştahıyla bizleri bile hissettiriyor yani.
1: Abi bu çok karakter meselesi insan. Bu. Bak her müthiş oyuncu için bunu söyleyemezsin. Doğru. Bu bir karakter meselesi.
0: İlk maçıymış gibi açar
1: bugün
0: seferinde.
1: Oyun içerisinde Torreira'nın çok koştuğunu gördün. Mücadele evet. ettiğini gördü. Hocam diyor yani sert koşular yapabilir.
2: İmeleme, patlayıcı.
1: Bunu yapıyor. Bunu çok belki zamanda eleştirdim. Hocaya da eleştirde bulunmuştum. Şallay ama disiplinli bir oyuncu. Yani 5
2: var ne yok
1: 8 oynar ama 5'in altına düşmez. Ya işin gerçeği hoca orada haklı çıktı mesela. İşin gerçeği bunu söyleyeyim. Ya doğrusu bu. Ama ben öbür taraftaki oyuncuya şaşırıyorum. Sara. Ya Mehter takımı gibi olmaz bir oyuncu. Erzurum'da da buradaydı. Burada da o golü attın kabul ediyorum. Orada o sana pası verdi. Ama sen oyun içerisinde istikrarı yakalaman lazım. Barış Erzurum'da çok kötüydü. Bugün de çok kötüydü. Sen söyledin ilk yarıda işareti koydun. Ya ne Jakobs ne Barış soldan orta gelmiyor ya. Nereye yapıyorsunuz abi? Bunu antrenmanla çalışmıyor musunuz bunları? Bu bir karakterle orantılı iş. Bir insan, ben her zaman ben bir yazı yazmıştım geçmişte. Hocayla sohbet ettiğimiz dönemde. Bireysel antrenman diye bir şey var. Abi bir insan kendini geliştirebilir. Hata yapabilirsin ortaya ama yapa yapa doğruyu bulursun. Jakobs Galatasaray'da Kassier'dir oynuyor. Bir tane ortası yok ya. Şimdi Barış sağa oynat diyoruz. Solda oynayamıyor. Sol ayağı yok zaten. Yürüme ayağı. Genelde sağ ayağını kullanıyor.
0: Evet.
1: Şimdi çabuk düşünmesi lazım. Topu alıyor rakiple karşı karşıya bekliyor. Rakip de yerleşiyor. Rakip daha sahaya yerleşmeden sen çabuk karar vereceksin. Mesela burada. Bunu yapması lazım Galatasaray'daki oyuncuları. Yani belki şimdi transfere güzel Leao'yla konuşacağız. Burada bunu net olarak söylüyorum. Galatasaray'ın kanatları takım oyunu oynuyor ama Galatasaray'ın kanatları o kadar son dönemlerde iyi çalışmıyor. Mert'ten sonrası 10 numara o bölgesi hiç çalışmadı. Geçen sene Galatasaray takımı şampiyon oldu ama çok zorlandı. Yani çok hata yaptı. 5 tane maç kaybetti. Kaybettiği maçlar da yani baktığın zaman kaybetmeyeceği maçlar. Rakip gücüne baktığın zaman. Şimdi çok basit bir şey söyledim başında. Sen teknik direktör Okan Hoca, o Danimarkalı hoca Liverpool'da çalışıyor mu çalışmıyor bilmiyorum ama
2: ayrıldı bunu, Levent abi.
1: Ayrıldı. Al Galatasaray'a. Al Galatasaray'a en azından senin beklerin, sağ bekin, sol bekin nasıl uzun taş atacak bunu öğrensinler
2: Jakobs
1: ya. Taş da korner gibi
3: Jakobs
1: oluyor.
3: Kornerden daha etkili oluyor
1: atıyor.
3: Zaman zaman.
1: Jakobs atıyor ama bu kadar etkili, bu kadar uzun bir şey atmıyor mesela.
2: Tabii bunlar gibi
1: değil. Tabii değil tabii. Ama çalışarak, eğiterek onu daha da geliştirebilir Jakobs.
2: Tabii doğru.
1: Örnek
2: doğru.
1: veriyorum. Salah'ı geliştirebilir uzun ortalarda. Şey taç atışlarında. Bu bir antrenman, bundan insan bundan daha güzel bir şey olamaz, bir ders almak yani. Ben o konuda bunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de bu işi en iyi yapan takım Göztepe. Demek ki buna bir vakit ayırıyorlar. Hocasına bir para veriyorlar. Bu oyuncuları çalıştırıyor. Bunu net görüyorum. Yani Galatasaray takımı dediği gibi hocamın yani şeyin çocuğunu söylediği gibi Mustafa hocamın, Galatasaray'ın bu oyunu hayatta etmez Şampiyonlar Ligi'ne ya. Hayatta etmez. Ben mesela gece şeyin maçını seyretmiştim. Barcelona özetleri A Spor'da. Atletik Bilbao maçı. Aman Allah'ım ya. O Barcelona'yı var ya. Yani o Barcelona'ya 20 defans 20 kişilik defans yapsan geçiyorlar içeriden. Öyle bir ezber oyunları var. Bak şeyde Lille takımı da boşaltılacak bir takım değil.
0: Tabii ki.
1: Yani kabul edelim bunları. Bu PSG belki hazır değil şu anda ama son dakikada maç 2-2 bitmiş ya.
2: Marquinhos hatta son attı santre yaptırmadan maçı bitirdi.
1: 2-2. Ben mesela 2-1'deyken bıraktım 2-2.
2: 3 dakika uzatma verdi. Şeyi oynattı. 5. dakikalara doğru attı golü.
1: Ya kolay bunlar değil. Yani bir defa Okan Hoca'nın da rakibe göre bir oyun modeli belirlemesi lazım. Her takımı böyle ön alan baskısı yaparak değil, bazen olanları iyi kapatarak. Bizim Konya'da Fransa 2-0 yenerken Türk milli takımı yaptığı kompak oyun.
2: Geçen sene Liverpool maçı burada 2 maçı da böyle dediğin gibi oynadı.
1: Lazım. Bugünden çalışması lazım. Çünkü Sporting de çok agresif bir takım, çok sprinter bir takım. Sporting Lisbon deplasmanı.
0: Zor bir deplasman.
2: Geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yendi içeride. Paris Saint-Germain'i Lisbon abi. Portekiz'de
1: Bir de Orun taraftan.
0: Hocam 6 maç 5 galibiyet iç sahada Sporting. Tabii. Dün baktım tek yenilgi eleme turunda Arsenal'a karşı 90. dakika.
1: Bir de Portekiz'deki seyirciler 2004 Dünya Kupası'na ben oradaydım. Açık konuşuyorum, o kadar coşkulular ki Jose Alvalade bunların stadı. Müthiş bir taraftar grubu oluşuyor. Yani bugünden bunu dersini çalıp vakit ayıracaksın. Yani ki Okan Hoca Kemerburgaz'da günlerini sıklaştırsın. Özellikle Sporting Lisbon şu ayın 9'unda maç ya. Şurada kalmış 10 gün. 11 gün. Yani gideceğin zaman bu takımın savunmasını ona göre yapman lazım. Orta sahadan, defanstan bu yana. Çünkü kolay bir şey değil bu. Yani bu sakatlıklar bu kadar kolay olmaması lazım ya. Mesela Uğurcan sakatlanıyor.
0: Evet.
1: Mesela İtman'dayken sakatlanıyor. Abi ayakları kalecilerin kuvvetli olacak ya. Kuvvetli olacak yani. Türk milli takımını koruyan kalecilerden ayaklarını çalıştırmayanlar da vardı geçmişte. Bunu söylüyorlardı mesela. Ama ben bir şey söylüyorum. Yani bu kadar kaleciler son dakikada sakatlanmaz abi bu işte.
0: Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürleri de bu arada bugün belli oldu. Programın son bölümünde de Rea Hoca'nın, Levent Üzemen'in, Mustafa Hoca'nın görüşlerini hem kura hem fikstürle ilgili merak ediyorum. Alacağım. Az önce de ekrana getirdi arkadaşlarımız. Sporting'le deplasmanda oynayacak Sarı Kırmızılılar. Sonra içeride Barcelona maçı var. Lille deplasmanını İstanbul'da oynanacak Stuttgart ve Aston Villa mücadeleleri takip edecek. Atina'da AEK deplasmanına çıkacak Galatasaray 8 Aralık'ta, 19 Ocak'ta içeride Feyenoord ve 27 Ocak'ta işleri oraya bırakmamak gereken bir deplasman Paris Saint-Germain mücadelesi de Sarı Kırmızılı ekibi bekliyor olacak. Programın son bölümünde Şampiyonlar Ligi fikstürüne dair çok geniş bir şekilde konuşacağımızı da belirtelim. Levent Üzemen konuyu açmışken arkadaşlarımız da hemen ekrana getirdiler. Bir hafızamızı da tazelemiş olduk, iyi oldu.
1: 9 Eylül'deki maç önemli. Yani çok. Kaybetmemek adına. Çünkü 13 ile 21 Ekim'e daha iyi hazırlanma şansının olabilir diye düşünüyorum. Çünkü arada oynayacağın Barcelona, Lille'de öyle kolay maçlar değil he.
0: Tabii.
1: Ya ben söyleyeyim yani, öyle hiç kimse hesap kitap yaparken böyle şu kadar puan alır falan, bu işlerde benim aklıma şu kadar puan alır diye bir hesap yok yani.
0: Yani ilk 3 maç.
1: Ben sana söyleyeyim, ben şu, bir hesaplama yapamam.
3: Şu takımları görünce, oynadıkları oyuna görünce garantisi var mı? Hiçbir maçın garantisi
1: hiç
3: yok.
1: Hiçbir maçın garantisi yok.
3: O yüzden oynarsan elde edeceğin puanlar var.
1: Evet,
3: yani. Onlarla baş edebilecek futbolu sahaya, oyun aklını sahaya yansıtırsan ancak puan gelir. Ya ben burada yumuşak rakip çektim, bundan 3 alırım, bundan 2 alırım, buna 1 veririm. Bu geçin bu hesapları. Çıkacaksın, oynayacaksın. Kendini güncel, modern futbola ayak uyduracaksın. O tempolu, fiziksel, giden gelen oyunu, takım oyunu rahatlıkla sahaya sunarsan üst düzeyde ancak puanlar öyle gelir. Yoksa çok zor.
0: Galatasaray'ın ilk yarı fikstürü de görüntüde. Çok hızlı bir şekilde aktaracağım. Sonrasında Rea Hoca'ya bir sorum olacak. Sert iki maç üst üste Başakşehir deplasmanı, ardından Sporting'e, Lizbon'a gidecek Galatasaray. İçeride Kocaeli Spor'u konuk ettikten sonra Karadeniz seyahati var. Rakip Trabzonspor olacak. Uzun bir milli ara yaşayacağız. Ardından Kasımpaşa, Barcelona maçları üst üste, içeride Gençlerbirliği ve Lille deplasmanlarını, Fenerbahçe mücadelesi bekleyecek derbide. Konyaspor'la dışarıda oynayan Galatasaray, içeride Stuttgart ve Ahmetspor'la Şampiyonlar Ligi ve Lig'de kozlarını paylaşacak. Yine milli ara heyecanını yaşayacağız ve Samsunspor mücadelesiyle dönüş yaşandıktan sonra evde Aston Villa karşılaşması var. Beşiktaş deplasmanını Rize Spor sınavı takip edecek. AEK ve Eyüp maçları üst üste, Alanyaspor karşılaşmasının ardından ki öncesinde de olabilir zira Türkiye Kupası 5. turu ve hemen ardından son 16 turu karşılaşmaları Sarı Kırmızılıları bekliyor olacak. Gaziantep deplasmanı, iç sahada Feyenoord, dışarıda Çorum ve Paris Saint-Germain mücadeleleriyle de ilk yarı noktalanacak ki Çorum maçının da fikstürün içerisinde olduğunu belirtelim. O aslında ikinci devrenin ilk maçı olacak. Sert bir fikstüre giriyor Galatasaray hocam. Belki bugün özelinde evet daha ağırlıklı konuşacağız ama Başakşehir sonrası Sporting'e, bu iki maça hangi açıdan hazır, hangi açıdan hazırlanması gereken noktaları olduğunu gördünüz Galatasaray'ın?
2: Ya ben o maçları ayrı bir kere tutuyorum. Yani tam Galatasaray
0: dinamikleri farklı
2: yani
0: olacak.
2: Farklı, o maçlarla lig maçlarını falan bir tutmamak gerekir. Aha. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka yani Galatasaray gibi oralarda yarışmış, başarılı olmuş bir takımın Avrupa'da o maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkacağını düşünüyorum. Zaten hep böyle olmuştur. Yani bu her takım için. Yani bu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Fenerbahçe için de, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'li,

0: sonra. Şimdi böyle bir yani bu oyun mesela bu kadar fiziksel parametreleri sırf öne çıkartıp Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olur musun? Futbolda da olamazsın. Sırf bu bir yere kadar. Mesela Leao'la ilgili duyuyorum ya işte Galatasaray takımı, yani Galatasaray içinde esasen bunları değerlendirip zarar veren insanlar var. Ya futboldan adamlar bir haber, bir şey olsun diye işte bir bakıyorsun. Hani bir şeyleri söylemek için Leao dar alanda becerisi varmış. O boyda dar alan becerisi başka yetenektir. Dar alanda yani sallanmak, slalom yapmak o bayrı.
1: O Yunus yapar onu mesela.
0: Bravo. Ben de onu söyleyecektim. Tebrik ederim Levent abi. Şimdi Leao çok atletizm olan dinamik böyle bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu. Birazdan ona geçeriz. Evet. Şimdi Galatasaray'ın atletizm var mı şampiyonları için? Bir kere Kerem var. Veriler söylüyor mu? Zaten atlet bir takım mı?
2: Evet.
0: Bir de Leao gibi bench'te Sané var mesela. Yani böyle oyuncular da var. Oynamayan oyuncular da var. Şimdi Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray takımına ama futbolun en önemli temel taşı ne? Galatasaray bugün de bunu bir bölümde yaptı. Bunu yapması gerekir. Okan Buruk bunu. Alan ve zaman yönetimi değil mi? Alan ve zaman yönetimini Galatasaray'ın işte o antrenör az önce dedin ya antrenör geliştirmesi gerek. Başakşehir Sportif Lisbon maçlarını söyledi.
2: Tabii.
0: Ya Okan Buruk ben eleştirirken bunu eleştiriyorum. Elinde senin çok atletizmi, çok dinamik bir kadro var. Avrupa'da yarışmak için de senin Galatasaraylı falan yazarlar ya işte atletizm işte yine alındı laf. Hayır senin takım zaten böyle bir potansiyeli var. Onun için biraz daha alan, zaman yönetimi saha içinde top ayağındayken Galatasaray'ın daha iyi yönetilmesi, daha fazla çalıştırılması gerekir. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene fark, iyice fark yaratıp başarılı olmak istiyorsa.
2: Bu arada ekrana gelen kareleri ben de şu an ilk defa görüyorum. Konuklarım da büyük ihtimalle ilk defa görüyorlar. Maç sonu sahaya indi Galatasaray'ın yeni transferi. Rafael Leao sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Victor Osimhen'in de ona yakın ilgisi olduğunu şu anki fotoğraftan da görüyoruz.
1: Evet. Osimhen kolundan tutmuş almış tribünlere götürüp bayrağı vermişler. Üçlüyü ona çektirtmişler.
3: Şu güzelliğe bakar mısın? Hiç kompleks, sıfır kompleks. Nasıl sahipleniyor değil mi? Bak bu her oyuncuda yok bu.
1: Liderlik. Evet,
3: muazzam bir şey bu. Tabii. Muazzam bir karakter
2: bu. Hocam bu.
3: Alkış hak ediyor bu.
1: Tabii.
3: Bu Osimhen alkış hak ediyor. Bravo.
2: %100.
3: Değil mi?
2: Kesinlikle. Çok özel bir karakter ya. Çok farklı.
3: Hakikaten çok özel.
2: Gerçekten
3: ya.
2: Böyle çok gördüğümüz.
3: O yüzden dedim ben işte veya sahada yan gelip yatanlar, çalışmayanlar bu Osimhen'e bakarak utanmalılar diye düşünüyorum. Bütün oyuncular da, Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncular da bu karakteri izleyerek kendilerine bir çeki düzen vermesi lazım. Geliyorsun buraya, tatile gelmiyorsun bu ülke futbolu. Bu ülke futbolu ekonomisi olarak büyük ülke. O zaman bu futbola, bu büyük ekonomiye hakkını vermelisin. Aldığın paraların.
2: Leao ile ilgili daha uzun konuşacağız ama Real Hoca'nın söylediği şeylerden bir çıkarım yaptım. Doğru mu anladım? Onu sormam lazım hocam. Şampiyonlar Ligi için ideal ama ligde kapalı savunmalara karşı böyle kafanızda sizin de mi bir soru işareti ya var Leao ile ilgili?
0: Leao seyrettiğimiz oyuncu. Şimdi bak Leao Dünya Kupası'nda Martinez Portekiz milli takım antrenörüydü evet. Biliyorsun bıraktı. Jorge Jesus geldi. Şimdi kim oynadı sol tarafta Portekiz milli takımda? João Félix oynadı.
2: Evet.
0: Félix oynattılar. Mesela Leao sonradan girdi falan hareketlendi falan. Leao bir
1: daha
0: kere,
1: etkili oynadı.
0: Bak etkili ama sonra. Leao santroforlu öyle ikili asist zaten baktığında kariyeri çok asist yapan bir oyuncu değil. Leao kendini oynayan daha savunması kötü sıkıntıları olan ama Galatasaray'da Galatasaray taraftarı Icardi'yi yani sıkıntılı olan bir oyuncuyu düzeltti. Galatasaray'ın böyle bir rehabilitasyon merkezi var yani. Daha önce Florya'da vardı Kerem. Şimdi Kemerburgaz'da var. Galatasaray'ın böyle bir rehabilitasyonu var. Bu çok yani tekrar futbola döndüren daha kafasını değiştiren bir Galatasaray yani taraftar kitlesi var. Leao'nun en büyük sıkıntısı Milan'dan gitmesi. Bak şimdi 38-40 falan bunlar Premier Lig için para değil. Leao işte yok bir bakıyorsun Newcastle istedi. Ya Newcastle istese kim sahibi biliyor musunuz ya? He?
2: Suudi krallığıyla bir
0: Leao
2: yakınlar.
0: Leao 40 değil 140 olsa adam alır. Adam zaten Tonali'yi sattı Tottenham'a 110 milyon euroya ya.
2: Gimareş'i sattı Arsenal'a.
0: Arsenal'ı gibi 110 milyon Tonali'yi sattı. Yani düşün İtalyan oyuncu 110'a sattı alır. Şimdi bırakın bunları böyle şey yapmayı. Leao geldi. Leao atletik geniş alanda oynar. Dar alanda set ucun başka beceri ister. Daha bireysel oynar. Çok böyle Osimhen belki çok yakınlık esiyor. Daha böyle bir senkronize olabilir aralarında ama ya daha çok kendi oynayan neden çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Kafa yapısı sıkıntılı diye işin gerçeği bu paralara yani

0: Efes'e sahip çıkmadı. Galatasaray da aldı. Kötü mü yaptı? Hayır, iyi yaptı. Leo'nun bir top rakipteyken pres yapması gerekir. Topsuz oyunu daha fazla oynaması gerekir Kerem. Top ayındayken oynuyor. Bunları geliştirip daha iç takım bütünlüğünde hareket etmesi gerekir. Galatasaray bunu bu yani yapıştırır mı o kadroyu Leo'yu? Dediğim gibi az önce genlerinde var mı? Var.
1: Var.
0: Mutlaka bunu yapacaktır. Leo'nun da zaten mesela yani bunun karşılığını vermesi gerek. Leo 200 sene önce seyretmişindir. Bir Arabistan'da olacak bir Süper Kupa finali vardı. Inter'le hatırlıyor musun? Sonradan oyuna girdi. 2 tane 3 tane gol attı. Tek başına maçı kazandırdı.
2: Milan'a kazandırdı.
0: Evet, evet Levent doğru. abi. Leo 200 sene önce Milan'ın en çok para kazanan oyuncusuydu. Ne kadar oynuyordu biliyor musun? Net 7 milyon euro.
1: Evet.
0: Sen buraya 12 ve artı bonuslarla 14'e yakın iki misli geliyorsan Leo'nun ilk günden sana Galatasaray taraftarı sahip çıkıyorsa sen de yalnız top ayında değil topsuz oyunda doğru bir şekilde oynayacaksın. Burada yeni bir beyaz sayfa açacaksın. Galatasaray kulübü sana bonservis ödemiş. Ciddi 3 yıllık bir kontrat vermiş. Onun karşılığını senden görmek ister. Ha burada Osimhen de şansı. Osimhen'i gördükten sonra bugün sahada ya bu kadar para alıyor, bu kadar bonservis. Napoli'den geldi, ben bu adamla İtalya'da karşılıklı oynadım. Bu adam sanki yeni futbola başlamış veya son maçı gibi oynuyor. Bir kendine çeki düzen mutlaka ilk maçta bir türbünden çek etmiştir Leo. Leo onun için mutlaka performans verir, vermez değil. Esas Leo'nun hikayesi ama ligden daha çok Şampiyonlar Ligi'nin içine alınmıştır. Oradaki farkı da dediğim gibi topsuz oyunu Okan Buruk burada Levent abi söylüyor. Bireysel antrenör her oyuncular için biraz daha topsuz oyunu daha fazla oynaması gerekir. Takım savunmasına yardım etmeden Şampiyonlar Ligi'nden bu gruplardan falan çıkamazsın bak. Bizim kulüplerimiz çıkamaz. Galatasaray geçen sene 2 Liverpool maçında galip geldiyse kompakt, yatay ve dikey evet. olarak takım savunmasına koşmayan çalışmayan o gün pas hatası yapar ama bugün iki Galatasaray maçı da Levent abi seyretmişti.
2: Bundan fazla koşmuş.
0: Tabii evet. iki maçı da seyretmişti. Kötü oynayan bir oyuncu var mı? Yoktu. Dersin pasa. Hayır.
3: Yoktu.
0: Bir de pas hatası dersin. Kötü onlar mücadele eden hocam. Koşan oyuncu Yok. Yoktu. Zaten sprintler koşu
2: öyle çıktı. En
0: tabii koşu mesafesi.
1: Genelde de bizim takımlar yani daha az koşar
0: için,
1: yani.
0: Onun için
1: evet. bizim takımlar daha az
2: tabii,
1: koşar.
2: Ama yani, mesela hocanın söylediği gerçek olan bir şey var. Geçmişteki Avrupa maçlarında Galatasaray rakiplerden az koşuyordu.
1: Evet.
2: Liverpool'a karşı oynarken rakipten daha fazla koştu.
0: Öyle
2: bir artıdır mesela. Öyle ben bir şey
0: gerek.
2: Söylüyorum. Leo Galatasaray 60 milyondan indirip 38 milyon aldı. Bu resmi rakam. Haberin olsun. Artı 3'te bunun bonusu var. Ayrıyeten 12 değil 10 milyona geldi. Çünkü onun bonusu var ayrıyeten. Çünkü Icardi'nin parasını alacak. Yani o şekilde anlaşma
0: ya yapıldı. Basit bonuslar bana tabii basit söylenen bonuslar 12 yani. Artı bir de şampiyonluk yani primleri işte bonus. Falan vesaire onu eğer olursa Avrupa'ya 14'de
2: Aston Villa'ya gitmemesi Galatasaray'ı tercih etmesi bence iyi oldu. Tabii kendisi adına diye düşünüyorum. Yanlış anlama hocam ben Leo'dan yana değilim. Ben Leo'ya muhalefet bir adamdım. Çünkü ben senin Neden? Dediğin gibi rakibi geçebilecek, önde baskı yapabilecek, kanatta hücum edebilecek ama çabuk defansa da yardım edecek bir oyuncudan yanaydım. Mesela İsmail Sarr önemli bir oyuncu alamadın. 60 milyonun maliyetinden dolayı. Ha Leo kalitesi bir oyuncu mu? Asla değil. Kalitesine saygı duyuyorum. O dediğin gibi Milan maçını Arabistan'daki maçı çevirmesine yeteneklerini tartışmıyorum. Ama dilerim ki Osimhen'in bu mücadelesi Leo'nun da kendisini hatırlamasını sağlar diye düşünüyorum. Bak istatistiklerine geldiği noktalardan geldiği noktaya bakacak.
1: Hemen aktaralım yani o istatistikleri de.
2: Ben onun
0: Leo'nun en büyük şansı ne biliyor musun?
1: Hocam bir son 5 sezon tabii, istatistiklerini tabii. hemen aktarayım izleyicimize. 2021-22 42 maç 14 gol 12 asist. 2022-23 48 maç 16 gol 15 asist. 23-24 sezonunda 47 mücadelede 15 gol 14 asist. 2024-25 sezonu 50 maç 12 gol 13 asist. Geçtiğimiz sezon bariz bir düşüş var. Özellikle asist sayısında 31 mücadele maç sayısında bunu ekleyelim. 10 gol 3 asist. 2022 Dünya Kupası, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası büyük turnuva performanslarını da arkadaşlarımız istatistiklere eklediler. 2022 Dünya Kupası'nda 5 maçta 2 golü var. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 4 mücadelede skor katkısı yok. 2026 Dünya Kupası'nda genelde sonradan oyuna dahil oldu ve 5 maçta 1 gol 1 asiste forma giydi Rafael Leao. İstatistikler son derece etkileyici. Burada mühim soru belki geçtiğimiz sezonun devamını izletmek.

0: etme riski var mı? Yoksa istatistiklerde bizi alıştırdığı seviyeye yaklaşır mı? Oyun içindeki duruşuna ve yaptıklarına, yapması gerekenlere zaten çok detaylı değindiniz.
1: Evet. Ya Leo iyi oyuncu bir kere. Yani bunu ben tartışmam bak.
2: Ben de tartışmam kalitesini ama.
1: Tabii, yok, sizin için söylemem. Levent abi evet. Sizin için Leo yani yetenekli bir oyuncu, hiç tartışmam.
0: Evet.
1: Yani Leo iş yapar. Tek başına maç da kazandırır. Şampiyonlar Ligi'nde de bak maç kazandırır sana. Yeter ki o kafa yapısını, anladın mı, düzelsin. Vurdum duymazlığını düzelsin. Birazcık daha fazla yani çok böyle dışarı çıkıp eğlenmeyi de seven bir profilde mesela. Çok daha
0: evinde otursun.
1: Yani daha fazla biraz kendine fiziksel dikkat etsin. Yok, çocuk değil bunlar. Profesyonel oyuncu. Evet. Adam Portekiz, İtalya'da yaşamış Portekizli herif. Yani ama şimdi Galatasaray büyük beklenti için oluyor. Bu beklentinin karşılığını vermek için bir gelir gelmez mutlaka Leo fark yaratıp bir şeyler yapacaktır. Ben performans istikrarından bahsediyorum Kerem. Doğru. Bir maç, iki maç değil. Böyle yetenekli oyuncuyu Galatasaray nasıl Osimhen'in en büyük, az önce söylediğim birçok şey saydıysam, bir maçın bir bölümünü oynamıyor, bir bütününü oynuyor. Sezonun bir bölümünü oynamıyor, değil mi? Aynı şekilde sezonun bütününü oynuyor. Osimhen'in farkı bu. Şimdi Leo da bunu sağlarsa Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlar. 38'e alındı falan, hani işte takım bulamadı falan gibi ama evet. Ama yani alındı ama çok büyük iş de yapabilir. Çünkü potansiyeli olan bir oyuncu aldı. Şimdi bir transferde bir kulüp bir şeye dikkat eder, teknik adam. Performans mı, potansiyel mi? Evet, son sezon iyi değil ama potansiyeli olan bir oyuncu mu? Evet, bitti. Performansa bunu dönüştürür müsün? Transferde buna bakar. Başkan, yönetim, scout ekibi, teknik kadro buna bakar. Evet, döndürebilir mi Galatasaray? Döndürebilir. Çünkü potansiyel var adamda. Full eli, çok hızlı. Yakaladı mı? Kimse yakalayamaz. Bak, Leo açık alanda bir top yakalasın, direkt gider kaleciye bırakır gelir. Müthiş full eli bir oyuncu.
0: Evet.
1: Zaten uzun boylu, öyle kısa, çabuk. Full elendi mi? Geçmiş olsun. Kimse... Yani bak Sanchez kendi...
2: bekliyoruz zaten
1: bak,
2: hocam yani.
1: Tabii ki Sanchez var ya, Levent abi. Sanchez hızlı bir oyuncu değil mi? Sanchez falan, Sanchez'e motor yaktır bu adam. Bak, hızlı diyorsun, Sanchez'e motor yaktır. Böyle bir hızdan bahsediyorum. Onun için Leon tek şeyi, dediğim gibi Osimhen büyük şanslı, kafa yapısını değiştirirse mutlaka değiştirecektir. Öyle düşünüyorum ben. Yeni bir kulüp, yeni bir heyecan, yeni bir taraftar kitlesi. Yani bu önemli.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Geldiği kulüp. Onun için farkı yaratırsa Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlar. Yaratmazsa, tekrar fabrika ayarlarına dönerse Milan'daki gibi falan, hani maç seçip oynayayım, oyunun bir bölümünü oynayayım, top rakipteyken oynamayayım. O zaman yani istenilen performansı Galatasaray'da zaman zaman verir. Benim istediğim sezona doğru bir şekilde istikrarlı yayması performansını.
0: Mustafa Hocam, siz şüpheci misiniz bu transferde?
3: Şimdi şöyle, ismi hakikaten çok büyük. Buraya geldi Galatasaray hücumda coşkulu baskıyı yaptığı zaman oyun içinde harika. Ama önemli olan rakip size yüklendiğinde, geriye geldiğinizde ne yapacağız? Topsuz alanda, topsuz oyunda ne yapacağız? Dedim. Topsuz oyunda eğer kenara çekilirsen bir eksik oynuyorsun. Galatasaray'da veya diğer takımlarda baktığımız zaman arzu edilen bu. Toplu veya topsuz. Topsuz oyunu iyi oynayan takım zaten bu işte başarılı oluyor. Ama özel hayatı bilemem. Onu yönetimin işi, teknik heyetin işi. Galatasaray'a çok büyük güç katacağı kesin. İsim olarak çok etkili. Etkili bir isim, güzel bir isim. Beklenen ve günlerde de tartışılan, gelmesi için de uğraş verilen
2: 4
3: bir isim.
2: 4 aydır Galatasaray bununla uğraşıyor.
3: Bunun peşinde koşuyor.
2: Ama araya şeyi sıkıştırmışlardı. Onun nasıl o transferi durdurdular anlamıyorum. Rashford benim birinci tercihim olur. Gol atar, frik atar, pas atar. Bir de onun dribblingi var.
1: Bravo Levent abi. Rashford sıkıştırır, santrafor oynar mı? Oynar. Tamam. Sol çizgide oynar.
2: Evet.
1: Şimdi Leo santrafor, yani
0: çift santrafordan biri belki.
1: Yani,
0: tek oynadığı
1: sırtı dönük ama... ya o yani işin gerçeği, şimdi Rashford varken böyle iki pozisyonda oynayacak, tamam dersin.
2: Mesela,
1: Leo tek sol çizgide, yani evet, bütün tamam. Kariyerini esas
2: kabul
1: performansı
2: görmedi,
1: orada
2: ilginç. Vermiş. Mesela bir yerde tıkanmış. Ben onu çözemedim neden olmadığını. Kim buna hayır dediğini çok merak ediyorum. Rashford'un işi kapıya kadar gelmişti. Bak söylüyorum burada. Kim bunu engellediyse Leo'nun sorumlusu olur. Kusura bakmasın. Yani Rashford gibi adam.
1: Bitiyor muydu yani Levent abi?
2: Tabii canım, kapıya kadar gelmişti. İş bitmişti, onu, imza noktası. Ben
3: onu
2: ne
3: en iyi bilecek olan sizsiniz. Yani. Kim olduğunu evet. Da biliyorsunuz.
2: Tabii biliyorum ya. Ben evet. Biliyorum ama yani söylemeyeceğim. İşte Leo'yu aldın. Bak şimdi Leo'nun büyük futbolcu olduğunu, kaliteli olduğunu inkar et.

0: etmiyorum ben. Hocanın vurguladıkları önemli. Bak, kendini buraya verir. Bugün bu coşku onu farklı bir noktaya taşırsa. Örnek veriyorum, Leao bugün Ransparta bu taraftar coşkusuyla kendisini coşturabilir. Taraftarını coşturabilir. Bak bu başka bir konu. Ama deplasmanda da sana lazım Leao. Önemli noktası bu. Bu sorumluluğu Osimhen gibi üstlenir mi? Bak hep soru işaretlerinden bahsediyoruz. Kalitesinden, büyük futbolcu olduğundan, iş bitiriciliğinden, hocamın dediği gibi geniş alanda müthiş bir sürata sahip olduğunu zaten biliyoruz. İzledik bunu. İsterse, dediği gibi hocamın çok net bir şey var. Tek başına maç kazandı.
1: Kesinlikle.
0: İsterse. Ama istesin
1: Şampiyonlar
0: abi aynı
1: Ligi
0: şey.
1: Şampiyonlar Ligi de buna dahil. Yani,
0: dahil. Aynı şey Leroy Sané. Ocak ayında aldılar. Abdullah Kavukçu işi bitirdi. Geldi, imzalandı, Amerika'ya gitti. Ama Leroy Sané, Bayern Münih'teki Leroy Sané'nin yanından geçmiyor ya. İlginçtir. Türkiye'de kupa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdın İlkay, geldiğinden beri tatil yapıyorsun ya. Hiç mi insan kalkıp Galatasaray'ın orta sahasını sorumluluk üstlenmez? Ya ben neden bu takımda oynamıyorum diye dertlenmez mi bir adam ya?
2: Sané'nin performansı
1: bir şey
2: ve
1: çok
2: Süper Lig'deki
1: şey İlkay'la ilgili bir şey söyleyeyim mi?
2: İlkay'la ilgili söyleyin hocam,
1: çok
2: sonra Sané'ye
1: bir şey
2: döneceğim.
1: Bir cümle. İlkay veya baksan Sané'ye de
2: Sané'ye baktığımızda geçtiğimiz sezon 43 mücadelede 7 gol 9 asistle oynadığını görüyoruz. Bu sezon 3 maçta golü yok ama burada tartışılabilecek konu Süper Lig'deki son 10 maç performansı. Göztepe deplasmanında bir asisti var. Kocaelispor'a attığı bir gol var. Sonraki 8 maçta Leroy Sané'den skor katkısı göremedi Galatasaray.
1: Çok
2: yani
1: enteresan.
2: Bu kadar yüksek profilli bir kanat oyuncusu.
0: Benim söylediğim ya, biz eleştirdiğimiz zaman bana mesela yazı yazıyorsunuz. Sané'ye kafayı taktın diye. Ben niye takayım Sané'ye kafayı?
3: Veriler
0: tablo burada. Ortada.
2: Tablo ortada, evet.
0: Ben bu kafayı mı takayım? Ben bir tespit yapıyorum. Niye kafayı takayım? Allah'ını seversen. Yani Sané düşman olabilir mi insan? İlk geldiğini ben alkışlayan adam benim. Ben tebrik ettim Abdullah Kavukçu'yu.
2: Evet.
0: Tebrik ettim. Ama o kendisi transfer edenleri mi açıp ediyor şu anda burada? İki haftadır kulübeden giriyor oyuna.
3: Ya Sané'nin gelişini burada söylemedik mi? Büyük iş diye.
0: Ya Sané'nin Leao'dan ne farkı var? O da büyük futbolcu. O da Bayern Münih'in o takımının en önemli oyuncularından parçası. Hala son Dünya Kupası Alman bir takımının bir oyuncusuydu. Yani o ilk 11'de başladı Sané. Bir defa Leo başlamadı Portekiz'de ilk 11'de. Sonradan girdi oyuna bildiğim kadarıyla.
2: Doğru.
0: Doğru mu? Yani şimdi bunlara baktığım zaman ben hayır mı diyeyim? Allah'ını seversen şuraya bir de şeyi koysana ya, İlkay Gündoğan'ı. Ya böyle bir transfer olur mu abi? Burada yanıldı yani bence insanlar. Ya bu insan, ben kendime dert edinirim ya bu işi, ben niye oynamıyorum diye. Sen bir markasın ya. İnsan kendi markasına zarar verir mi?
1: Osimhen'i görüp utanır ya. En
0: kusura
1: başta
0: bakma o. Yani.
1: Ya İlkay ne gibi takılıyor biliyor musun? Yani yıllık iznini işte vatanında geçiren gurbetçiler olur ya. Gurbetçiler gibi takılıyor. Nasıl yıllık izni geliyorlar işte.
0: Bugün girdi
1: Avrupa'nın
0: mi oyuna?
1: Birçok ülkesinden yıllık izni kullanmaya geliyor. Yani. Tatil
0: peki,
1: yapıyor, eğleniyor.
0: Çorum
1: yani
0: şey maçında girdi mi? Erzurum maçında girmedi. Oraya bile giremiyorsun ya. Ya öyle bir şey.
1: Ve de takım sana evet, ihtiyacı var. Mesela bugün evet, top yere inecek. İkinci yarı, ilk yarı Urala bir, evet, az önce verileri de verdik. Urala havadan oynanan Göztepe'nin istediği bir oyun. Şimdi peki, yerden toplar, oyun tekniği, güçlü oyuncular lazım değil mi Galatasaray ikinci yarı? Şimdi birinci bir kere kulübede, yani yeni gelen bir oyuncu 21 yaşında, çaylak iyi bir kumaşı var. Bakacağız onda ne olacağını veya nasıl gideceğini. İlkay alırsın değil mi? Yerden oyun tekniği Sara ile bir de evet, Osimhen ile bağlantı yapar değil mi? Topun önündeki 10 numara onu kullanırsın Osimhen'in arkasında. Sen burada bile kullanamıyorsan bu oyunlarda İlkay olarak kendini çek evet, etmesi gerekir.
0: Mesela Yunus'a günah değil mi? Bak çıktı Yunus, iki haftadır iyi oynuyor.
2: Bugün de gayet iyiydi.
0: Tabii iyiydi, ben onu soruyorum.
1: O zaman oynamak zorunda Levent abi.
0: Tamam mı hocam?
1: Leo gelmiş, Barış Alper, Sané bench'te.
0: Tamam hocam, kötü oynadığın halde sen sana oyundan al.
2: Hakan Buruk'un açıklaması var. Göztepe'ye karşı oynamak kolay bir şey değil. Çok fazla direkt oynayan, pas organizasyonu olmayan bir takım. Bir taçtan bir kornerden gol yedik zaten. En iyi oynadığımız bölüm 45'te 3-2'ye kadar olan bölüm. O bölümü çok iyi oynadık. Topa daha çok sahip olarak dikine paslarla, hareketlilikle rakibi çözdük. Çok fazla pozisyon ürettik diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Osimhen'in kaleye attığı şut sayısı hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. 15 şut 6'sı isabetli, hatırlatmış olalım. Daha fazla pozisyona giriyor. 3 haftada 9 gol attık. İlk ve 3. maç hem rakip ceza sahası

0: Aslında çok topla buluştuk. Hem çok pozisyona girdik. Bu iyi yanı. Yediğimiz goller kötü yanı. Okan Buruk hücum performansından memnun. Savunmaya karşı bakış açısı biraz daha eleştirel. 3-2'den sonra takım boyunu uzatarak defansif anlamda mücadeleleri kazanacak oyuncuları aldık. Bu biraz üretkenliği düşürdü. Geçişleri daha iyi yapabilirdik. Osimhen'in sayılmayan golü vardı. Son pasları versek skora gidebilirdik. Bir yandan da sizi tehdit eden rakip var. 3-2'yi korumak istiyorsunuz. Okan Buruk'un açıklamalarına yine devam edelim. Oyundan, oyuncularımın isteğinden memnunum ama gelişmemiz gerekiyor. Göztepe oynaması zor bir takım. Kazandığımız için sevinçliyiz. Daha çok gol atabilirdik. Rakibin şanslar yaratmaya çalıştığı bir maç var. Göztepe benim eski ve çok sevdiğim bir takımım. Onlara başarılar diliyorum diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Kazanan bir Galatasaray, iyi oynayan, transferleri gelen bir Galatasaray. Negatif hava dağıldı. Mevki ve isim söyleyemeyeceğim ama yabancı haklarımıza göre U23 yabancı hakkı var. Türk alabiliyoruz. Son günleri değerlendirmek istiyoruz diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Transferde de bir hareketliliğin ufukta olduğuna dair hocadan ipuçları var. Belki Levent Düzemen'den de ipuçları gelir az sonra.
1: Ya ben Leo alındı, Batago alındı, Les de alındı ama ben Galatasaray'ın, burada ilk programdan beri söylüyorum, Galatasaray santrafor, iyi bir santrafor almalıydı. Galatasaray'ın yani bu yapılan, bu özellikle planlamada, evet oyuncuları iyi gibi görünüyor vesaire, bekleyip göreceğiz ama en önemli Galatasaray'ın birinci santrafor alması gerekirdi. Yani Osimhen'in alternatifi Barış Alper olmaz. Hani içeriden. Leo zaten sırtı dönük oyunlarda hiç
2: yok, alacaklar.
0: Alacaklar diyor Levent Düzemen. Okan Buruk'un açıklamalarının devamı geldi. Şampiyonlar Ligi kurası ile ilgili de kendisine yöneltilen soruya hocanın yanıt verdiğini görüyoruz. Kura çekildi. Kağıt üstünden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her maçı oynamamız lazım. Her maçı aynı kafayla, motivasyonla oynamalısınız. İyi bir turnuva olacak. Hedefimiz önce 24'ün, 16'nın, 8'in içinde olmak. Çok önemli oyunculara sahibiz. Gelişen bir takımız diyor sarı kırmızılı takımın teknik direktörü. Az sonra bakacağız Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın fikstürünü, onu bir kere daha hatırlatmam lazım. Rea Hoca Galatasaray'ın net bir santrfor alması gerek dedi. Levent Düzemen de alacak dedi. Levent Düzemen ne kadar yakın Galatasaray bu transfere?
2: Buradaki U23 önemli. U23'ü nereye kullanacağı önemli.
0: Nereye kullanmalı?
2: Ben şunu söylüyorum. Fofana kaç yaşında? U23 uyuyor mu?
0: Uymaz.
2: Uymaz. Evet.
1: Bu alçakları sen, ben dedim ya alacak. Peki. Sen U23 mü alacaklar Levent abi, yoksa ya normal bir yabancı olayım?
2: İki tane Türk oyuncuyu duydum. Bir tanesi Yusuf Akçiçek. Sol stoper olarak.
1: Evet.
2: Bir de yani Türk oyuncu olduğu için takım boşaltamıyorsun tabi burada. Deniz Gül'ü duydum.
1: Ortadan Deniz Gül'ü.
2: Deniz Gül'ü duydum. Yani tamam mı? Orta sahaya bir oyuncu alacaklar. Yani bu oyuncu alırlarsa, U23 olmazsa yani genelde, o zaman Lemina gidecek. U23 alırlarsa o zaman herhalde Lemina şu anda kalıyor galiba. Yanılmıyorsam değil mi?
0: Şu an hocanın anlattığı tablo sanki biraz onu çağrıştırıyor.
2: Tamam bak şimdi U23'ü alacağı önemli oyuncu. Ben duydum adını değil. Bir tane Napoli'de bir orta saha oyuncusu var. Sen bilirsin bunları.
0: U23 mü?
2: Bilmiyorum.
0: Yoksa Zamboangisa falan mı?
2: Bilmiyorum.
0: Çok adı geçer
2: yani
0: ya.
2: İsmi bir o var.
0: Bir bakalım.
2: Benfica'da var bir tane orta saha.
0: Richard Rios.
2: Yok değil, başka bir şey.
0: Napoli'de McTominay var ama
1: McTominay
2: değil.
0: McTominay olmaz. Onu evet. Satarlarsa kulübü
2: Fofana
0: yakarlar.
2: Fofana biliyorsun şeyde yani. Milan'dan takım arkadaşı şey.
0: Evet.
2: Yani Milan'da ki. Onu tutarsa o zaman Lemina'dan çıkması lazım. Ama orta sahaya Galatasaray bir oyuncu alacak.
1: Ben Galatasaray'ın Deniz, bak genç çaylak bir oyuncu Kerem. Tamam, potansiyeli olabilir. Alabilir U23 olarak.
0: Deniz Gül'den bahsediyorsun
1: Deniz,
0: hocam.
1: Deniz Gül'den bahsediyorum.
2: U23'e gerek yok Türk
1: bak,
2: hocam.
1: Hayır, Türk hayır. Misal aldın Türk santrafor veya Yusuf Ayçiçek. Yusuf Ayçiçek şimdi Abdülkerim Bardakçı değil. Mesela niye yerine oyuncu aranıyor? Daha hızlı bir oyuncu aranıyor değil mi?
2: Evet.
1: Yusuf atletik bir oyuncu değil ki.
0: Evet.
1: Teknik bir oyuncu. Ağır bir oyuncu Yusuf. Gerçi bizde var ya, çoğu insan hızlı falan der. Yani Yusuf'u da seyretmeden hızlı falan der. Yani Türkiye bu, her şeyi beklemek gerekir de. Ağır bir oyuncu. O da tek hamleli bir oyuncu Abdülkerim Bardakçı gibi. Şimdi alabilir iki, böyle bir strateji yapabilir. Ben diyorum ki Galatasaray 3 kulvarda Osimhen'e çok yük binecek. Bunun formsuzluğu var. Allah korusun herhangi bir şey hiçbir futbolcu için olmasın.
2: Santrafor U23 olsa... olabilir belki hocam. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaray, ben başka şöyle bitireyim sözümü hocam.
1: Tabii.
2: U23'lerle ilgili yaparsa mesela U23'lerin Niagara'yı kiraya verebilir. İki tane daha U23 geliyor. Biri orta
1: oraya
2: sahaya,
1: açar diyorsun.
2: Bir tane de santrafora.
1: Bunlar ben hocam. Olabilir.
2: Yerli olarak tabii ki Abdülkerim var. Orada eğer ki Lemina'yı sıkıntıya sokmayacaksa, onu kullanacaksa, Yusuf Akçek de olabilir hocam orada. Problem değil. Onu Türkiye içerisinde kullanırsın.
1: Tabii rotasyon sonu.
2: Rotasyon
1: bugün
2: içinde kullanırsın.
1: Son bölüm hatırlarsan Singo'yu soktu daha yüksek toplu oynayınca. Lemina'yı da orta sahaya çıkardı.
2: Bak Singo, Leao, Osimhen, Sanchez, Lemina, Torreira, Sané, Sallay, Sara, Sanchez. Var mı? Başka 10 saydım ben.
3: Sanchez'i 2 kez saydın galiba.
1: Sanchez.
0: Şu an kadroda ekranda.
1: Burada
0: Osimhen, Leao, Sané 3 etti. Batrakov 4.
2: Batrakov 23'e giriyor.
0: Doğru. Leslie, 3'e düştük. Torreira 4. Lemina 5.
2: Jakob,
0: Şalay,
2: pardon,
0: Simo,
2: Jakob,
0: 6, 7. Sanchez 8. Jakobs 9.
3: Yazdın ya.
2: Jakobs. Evet. Jakobs 10. Yani şu anda gelecek bak. Bakarsan.
1: 4
2: Sanchez 1, Jakobs 2, Şalay 3, Singo 4.
1: 3 tane orta sahada var.
2: Lemina
1: 7.
2: 5, 6. 3
1: değil de 10 tane var abi.
2: 6.
1: 10 tane var.
2: Leao 7, Osimhen 8, Sané 9.
1: Hayır onun abi.
0: Buraya yazmadığımız Victor Nelson var.
1: Ayrer bir şey söyleyeceğim. Salay, Şalay, Singo, Sanchez, Jakobs 4. Sara
2: yok.
1: Tore, abi. Sara, Torreira, Lemina 7.
2: Evet.
1: Osimhen, Sané, Leao 10 abi.
2: Tamam işte değil, ben 10 saydım doğru. 10 doğru yazmışım ben böyle. Leao işte Jakobs falan. Burada bir sıkıntı yok. U23'leri alırsan Niagara'yı veya kiraya verirsen ya da Leslie'yi bilmiyorum ben, yani yaparsan
1: ben ama Levent
2: o zaman
1: yine,
2: bir Türk alabilirsin.
1: Ben yine de Galatasaray'ın bir tane bu içeriden boşaltıp bir tane iyi bir santrafor 23 yaş altı yabancı değil Kerem. Çünkü Galatasaray hedefler büyük. Maçlar bu sene bence var ya çok yıpranacak. 4 büyük takım Avrupa'da bak. Bu sene umulmadık puan kayıpları olacak ligde.
2: Hocam yerli bak, santrafor var mı alacaksın?
1: Hayır. Ben yerli için söylemedim. Levent
2: var mı yani?
0: Mustafa yok. Hocam U23'e Galatasaray kontenjanı bir oyuncu alacak. Ve diyelim ki en yüksek bütçeli oyuncu o, en potansiyelli, en sağlam oyuncu o. Hangi pozisyona alınmalı? O U23 kontenjanı hangi pozisyon için kullanılmalı?
3: Galatasaray'ın 10 numarası var mı sence?
0: Batrakov.
3: Yeterli mi?
0: Potansiyel var.
3: Tamam devam edelim. Osimhen'e bir şey olursa Allah muhafaza. Yerine bir alternatifin var mı?
0: Mecburen Leao 2, Barış 3. sırada net bir
1: ya
0: alternatif
1: Leao
0: görünmüyor.
1: Oynamaz. Yanlış yönlendiriyorsunuz yani, insanlar. Leao sırtı dönük.
0: Yok hocam bence
1: oynamış.
0: De oynamaz ama onunla
1: yani bir şey söylerken yani altını doldur. Leao oynar
2: diyor onlar hocam. Teknik heyet oynar diyor.
0: Teknik heyet oynamaz. Ben de Leao Hoca gibi düşünüyorum.
1: Oynamaz Levent abi. Hiç oynamadı adam ya. Milan'da ben belki var ya 20-30 maç.
0: Osimhen'in arkasına yok. Net bir santrfor yok.
3: Osimhen'e bir şey olduğu zaman yok.
2: Hocam direkt santrforu sprinter golcü olarak düşünüyorlar.
1: Nasıl sprinter ama?
2: Yani 4-6-0'ın gibi.
1: Öyle bir oyuncu da değil. Öyle hocam, gelip orada 4-6-1 hani sahte 9 gibi oynayan Messi vardır abi işte anladın mı? O farklı bir şey. Orada sayısal üstünlük ararsın. Leo sayısal üstünlük yapacak orada. Yani.
0: Çok küçük üstünlük. Bir araya gitmemiz lazım. Tam doğru zaman. Az sonra beraberiz. Leo Hoca'ya tekrar döneceğim. Levent Güzemen ve Mustafa Çulcu'nun da transfere dair düşüncelerini merak ediyoruz. Az sonra 90+1'deyiz.

dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize

0: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: 90 artı 1 kaldığı yerden devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'la Rafael Leao'nun geçtiğimiz sezonki istatistiklerini mukayese edeceğiz şimdi sizin için. Ve Galatasaray'da özellikle Okan Hoca ideal 11'ini oluştururken aklından neler geçebilir? Bunu yorumlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sezon ikisinde lig performansları bu arada kıyaslanacak olan doneler. 30 maç Barış Alper, 29 maç Rafael Leao Süper Lig ve Serie A'da. 2318 dakikası var Barış'ın. Rafael Leao 1859 dakika sahada kalmış. Barış 8, Leao 9 gol atarken Barış 11 asist yapmış. Portekizli oyuncu 3 asiste kalmış ki kariyerinde açık ara en az asist yaptığı sezon. Maç başına ikisinin de 1.5 şutu ve 0.8 isabeti var. Barış'ın 2 kilit pasına karşılık Rafael Leao'nun 0.8 pası olduğunu görüyoruz. Barış maç başına 16.3 başarılı pası %79 ortalamayla veriyor. Başarılı pas ortalaması da Rafael Leao'nun %84, 16.8 başarılı pası var. Barış'ın maç başına 1.3 isabetli ortası, Rafael Leao'nun ise 0.4 isabetli ortası var ve %44 ile bir başarı yüzdesi söz konusu ama çok az orta yaptığını görüyoruz. Barış'ın 1.6 başarılı top sürmesine karşılık Rafael Leao'nun 0.9 başarılı top sürmesi var. İkili mücadele kazanma oranları birbirine çok yakın ama Barış'ın sayısı daha fazla, dakikasının da daha fazla olmasıyla ilintili, fiziksel gücü ve oyun tarzıyla da elbette. 13.1 top kaybı yaparken Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao'nun 7.7 top kaybıyla maç başına ortalamasıyla oynadığını görüyoruz. Barış 1.7 faul alıyor. Rafael Leao 1.2 faul alıyor. Burada herkes Rafael Leao'yu Barış Alper Yılmaz'la direkt forma rekabetinde olarak görüyor ki bundan daha doğal bir şey yok. Ama Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanatta da oynadığını görüyoruz. Gerçi orada Yunus Akgün de var. Leroy Sané'yi zaten saymıyorum. Levent Düzemen, acaba planlamayı kanat rotasyonunda hoca nasıl yapacak?
1: Vallahi ben Galatasaray'da transfer politikası nasıl çalıştığını bir türlü anlamıyorum zaten. Yani benim en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi bu. Yani Galatasaray yıllardan beri, hep söylüyorum bunu, slalom yapan, dar alanda çalım atabilen, dikine hızlı gidebilen kanat oyunculara ihtiyacı olduğunu söylüyorum ben. Yani Barış hızlı giden ama sonuçlandırma konusunda sıkıntısı

0: olan bir oyuncu. Maalesef gol vuruşunda da öyle. İşin gerçeği bu. Leao ise Reajan dediği gibi boş alanda çok çabuk giden bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın temel ihtiyaçları bu mu? Ben Galatasaray'ın hala iyi bir sağ beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu Şallay'ı sağ bek değil. Şallay'ı da bir kanat oyuncusu düşün sağ bekin olduğunda. Aynı yerde Barış, Leroy Sané, Yunus ve şey var. Şallay var. Öbür tarafta baktığım zaman Barış oynatıyorsun zorunluluktan. Hadi Yunus da oynatırsın. Lea oynayacak. Peki Galatasaray'ın kaç senedir sol stoperi yok ya. Veriyorsun burada sol stoperi yok.
1: Evet.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi? 3 tane sol beki var Galatasaray'ın. Sağ bek single stoper. Single sağ bek değil. Sağ bek zorunluluktan oynatıyorsun oyuncuyu. O zaten çok koştuğu zaman Adel'e atıyor onu da. Sürekli sigorta atıyor. Bir sıkıntı var. Orta sahaya binen yük. Artık Torreira'yla dengeleyebilecek çok kişi bir orta saha lazım Galatasaray takımına. Dedi ya şey hoca, ben Matasara istiyorum dedi orada. Bu transferi Beşiktaş da galiba talip bu oyuncu. Peki olmazsa başkanın istediği oyunculardan bir tanesi var. Açıklanmadı daha Real Madrid. Oynuyor muyu galiba son dönemde? Kamavinga var. O var. Fofana'dan söz ediliyorlar. Dediğim gibi Napoli'den, Benfica'daki oyunculardan söz ediyorlar. En çok üzerine gittikleri orta saha oyuncusu Juventus'taki Turam'dı. Kabul etmedi o. Yani bu araştırmalar içerisinde. Yani bakarsan insanlar eleştiriyor mesela Abdullah Kavuş'u, tamam, ama elinde de çok liste var yani. Kabul ettirmek lazım. Bazen fikir ayrılıkları oluyor bu işler içerisinde. Bunu net olarak söyleyeceğim. Dolayısıyla Galatasaray için temel ihtiyacı Leo muydu, yoksa rakipler transfer yaparken biz de coşkulu bir transfer yapalım diye mi getirdiler? Yani bu açıdan bakalım. Ben Leo için yine söylüyorum. Bu geçen seneki sezon hariç gerideki sezonlar inanılmaz parlak bir sezonlar geçirdiğini görüyoruz. O seviyeye ulaşan bir Leo'yu görebilir miyiz? İtalya Ligi Türkiye'den daha zor. Daha çok savunmanın yapıldığı bir lig. Maçları canlı olarak ben seyrediyorum. Zaman zaman fırsatım olursa. Çok sert geçiyor. Çok böyle bakar savunmalar çok üst düzey oluyor. Net söyleyeceğim sana. Yani Leo oradan daha fazla gol atabilir Türkiye'de. Daha fazla asist yapabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Temel ihtiyaçlarını çözüm üretmiyor ya. Ben bunu anlamıyorum ya. Yani neden bu sağ bek yok Galatasaray'ın? Şallay ile mi oynayacak sadece? Belki de bu, dedin ya Leo geldi Barış Eryon'dan. Zamanında biliyorsun Okan Hoca sağ bekti kullandı Barış'ı. Belki de Şallay'ın olmadığı yönünde Barış'ı sağ bek kullanacak. Ya bu devşirmelerde izlemekten ben yoruldum ya.
1: Singo'yu değerlendiremiyorsun.
0: Tamam o zaman Singo'yu elden çıkar ver. Talebi vardı. Kiraya al, kiraya ver, sonra satın alma opsiyonuyla ver. Kullanmayacaksan. Bugün ilk 11'in oyuncusu Singo olamıyor. 33 küsür milyonluk oyuncu. Ondan ne farkı var? 38'i aldın, o da 30 küsürlük oyuncu.
1: Evet.
0: Yalan mı?
1: Doğru.
0: Bir baktığımız zaman takımdaki oyunculara. Peki Galatasaray takımının Abdülkerim yaşı da büyüyor. Ağırlaştı. Geri dönüşleri zor. Rakiple mücadele geniş alanda yakalandığı zaman açık alanda oyuncu yetişme şansı yok. O zaman hocamın dediği gibi yani Yusuf Akçay genç diyorsun ama çabuk bir stoper değil. Yani gençliğinden hani sezon içinde kupa maçlarında,
2: dengeli,
0: lig maçlarında
2: solayı, top faydalanabilir Yusuf'un.
0: Kullanabilirsin, bak itirazım yok. Kabul ediyorum ama o bölgede geldin, keşke genç olsaydı Lemina. 33 yaşında adam arkadan ne toplar atıyor ya. Çünkü futbolu bilen adam.
2: Bir de işine geliyor. Bir de yüzü dönük. Sırtı evet. Dönük alıyor orta sahada Levent
0: daha
2: abi.
0: Zor.
2: Şimdi baskı altında oynadın, kalıyor. Sırtı dönük arkada oyuncu var. Baskıdasın. Benim yüzüm dönük. Sahada ne yapıyorum ben?
0: Görüyorsun herkesi.
2: Bütün her yeri, bütün alanları
0: ve etkili
2: görüyorum.
0: Atıyor. O pasları etkili atıyor.
1: Evet.
0: Şahane bir şey. Yani keşke mesela şimdi öyle bir noktaya sıkıştık ki Galatasaray şu anda Leo'yu alarak 10 yabancıyı doldurdu. Bir tane daha getirip birini devre dışı bırakacaksın. Kim kalacak devre dışı? Çok merak ediyorum. Yakos bence zorunlu bir ihtiyaç değil abi. Verebiliyorsan vereceksin. Onun yerine iki tane sol bekim var. İyi veya böyle. Yani onlar da ondan çok olmamasına rağmen bir Jakobs savunmasından daha iyisini yapabilir yerli oyuncular.
3: Jakobs'un Jakobs'un
2: en büyük özelliği ne? Ya bu Monaco'da da böyle atletizm var. Öyle yok oyun bilgisi, top tekniği, orta yapayım, gol asisi yok.
1: Defansif
2: yani defansif yönden evet atletik, dinamik bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın ben şimdi bu transfer politikasına Levent abiye katılıyorum. Yani çok büyük yanlış yaptığını düşünüyorum. Ya santrofor bir kere var ya, ilk günden iyi bir santrofor alması gerek. Icardi ile yolları ayrılıyorsa sen Osimhen'in bir sezon olsun eline götüremezsin.

0: burada bir yanlışlık var. Mesela Batrokov'u aldılar değil mi? Bir de Leao'yu aldılar. Galatasaray kim istedi on numarada Levent abi en çok?
1: Ya bu
0: en çok kimi istedi on numarada beklediler?
1: Bruno Fernandes'i istedi.
0: Bak şimdi Liverpool'dan Bruno Fernandes'i istediler. Şimdi efendim?
2: United.
0: Manchester United'dan Bruno Fernandes'i istediler. Bir de Temmuz'da biliyorsun Manchester United her zaman Premier Lig'de şimdi önümüzdeki seneye 27 yılında biliyorsun sözleşmesi bitiyor.
2: Evet.
0: Temmuz ayında orada sözleşmeler uzatılır. Biliyorsun değil mi Kerem?
2: Doğru.
0: Temmuz'da uzatmadılar. Bruno'nun uzatmadılar Fernandes'i. Manchester United uzatmadı. Yani sezon sonu boşa çıkacak. Şimdi Galatasaray madem bu kadar çok istiyorsun, yani bir 10 numaram yok önce diyorsun. Senin kanatlarda baya bir yığılman var. Leao iş yapmaz demiyorum ben. Leao'la Batrogo'nun parasından onun bonservis parasını ikisini toparla. Sen Bruno Fernandes'i almıştın Manchester United'dan ya. Bitti. Bruno Fernandes'i almıştın madem 10 numara hayır, istiyorsun.
1: Hayır, o Bernardo Silva çok yakındı hocam.
0: Hayır, Bruno Fernandes'i de çok istediler. Tamam, Levent abi
1: sonra,
0: 10 numara.
1: Sonra bak, hocam Bernardo Silva tatil yapıyordu Türkiye'de.
2: Evet.
1: Aracılar kondu gitti. Adam bir açıklama yaptı. Dedi ki hocam ben en çok isteyen kulübe gideceğim. Dedi en çok Galatasaray istiyordu. Bu tartışmasız. Ama sürpriz bir şey yaşandı. Ben Real Madrid'de Mourinho'nun tekrardan hoca olarak geleceğini hiç akıl erdiremedim. Yani ya, ya, o gidince ona talip gel deyince adam da dedi ki Manchester City'den çıkıyorum. Bari Real Madrid'e gideyim dedi yani. Ona gitti. Eğer devreye girmeseydi Real Madrid almayacaktı onu. Devreye girmeseydi Mourinho Galatasaray belki de oyuncuyu alacaktı.
0: Ama Bruno Fernandes de çok istedi Levent abi.
1: Ama istedi. 50,
0: çok
1: ama gelmedi adam.
0: Konuşlar gelmedi. Adam bonservisi bir şekilde Galatasaray yani iki
1: neler verdi Galatasaray kendisine ama
0: yani Galatasaray takımının sol stoper esas bu kadar ucunda yığılma ve şimdi bir çaylak sonuçta yani Batrogov'u aldı. Oradaki performansı şimdi Şampiyonlar Ligi'nde her maça yazabilir misin? Kombi ayrı. Bana göre en basit Sporting Lisbon maçında farz edelim. Leao yeni geldi oynattın oynatmadın veya oynattın Barış'ı oynattın. Yunus'u ne yaparsın? 10 numara pozisyonunda oynatırsın. Sana da var değil mi?
2: Evet.
0: Batrogov'u oynatmazsın. Şimdi burada daha önemli madem böyle bir şeyin var iki tane en önemli alacağın senin birinci oyuncu bir sol stoper sol ayaklı ikincisi de santrofor. Bundan sonra sen hamlelerini yaparsın. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak istiyorsan senin en böyle SOS veren yerin orası Kerem. Bir stoperin sol ayaklı iyi bir stoper. Bir de çabuk. Santrofor. Aynen bir de santrofor Kerem. Bir şey olur eder ben ne yaparım. Öyle Leao falan zorla oralara sıkıştırıp santrofor falan değil. Barış Alper'den de bakma hani o da değil. Galatasaray gibi büyük bir kulübün Avrupa'da başarılı olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi yeni geçtiğimiz sezon başarılı olmuş. Bu sene de tekrar kaldığı yerin doğru mu? Hedefini büyütmek istiyor. Son 8 artık diyor 16 yerine benim artık diyor son 8 olması gerek. Buralara en doğru oyuncuyu omurgada oturtması gerekir. Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonlukta en büyük farkı ne? O omurgada oynayan 7 oyuncu da doğru mu? Hem istikrarı ver hem de iyi oyuncuları seçtir o 7 oyuncuya. Sen şimdi madem öyle Osimhen'in ve en önemli sol stoperi almasın. Sonra sen git U23-6 falan vesaire Batrogov'u al veya işte Leao'yu al. Sonra önce ihtiyacına göre Galatasaray şu ana kadar ihtiyacına uygun oyuncu almamıştır açıkçası. Sen aldığın Rus oyuncu, mesela? Sen Rus oyuncu ilk 11'e yazamıyorsan, Leslie aynı şekilde yazamıyorsan, Leao evet yazabilirsin ama çizgide en önemli yere yazamıyorsan, bir Osimhen'in sakatlandığında ne yapacağını düşünüyorsan, oraya eksiksin. Devşirme oyuncularla oynuyorsan demek ki bu transfer dönemini 3 aylık süreç, Eylül ayı geldi, Haziran'dan Eylül'e geldik. Salı günü düşün 1 Eylül. Sen demek ki doğru geçirmemişsin şu ana kadar.
1: Bak sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray takımında bir kitle var sosyal medyada. Bunlar kimler tarafından yönetiliyor bilmiyorum. Manipülatif bir kitle bu. Manipülasyon yapıyorlar özellikle başkan üzerinde. Şimdi uydurma bir haber yapıyorlar. Diyorlar ki takım transferleri Mehmet Özbek yapıyor. Adam Antalya'da ilgisi yok. Cenk Ergün diyor bana mesaj attı Cenk Ergün mesela bundan 15 gün evvel. Adamın transferlerle ilgisi yok. Kaldı ki bir şey söyleyeceğim ya. Geçmiş dönemde Tudor'un eline teslim edilen takımı bunlar yaptılar. Bu sosyal medya baskısından çok etkileniyor yönetim ya. Etkileniyor. Ben bu anlamıyorum. Bu taraftar grubunun mesela bir kitle var bir taraftarlar içerisinde. Sadece olumsuzluk üzerine yazı yazıyorlar. O olmamış bu olmamış diye. Tamam da bu transferler bu kadar kolay mı? Dünyada şu anda yıldız futbolcu var mı herkesin elinde?
2: Yok.
1: Var mı? Alamadım. Kim görüyor musunuz yani? Var kim kalmış ya?

0: Dünya Çakal Kupası'nı mı? Hala 41 yaşındaki Ronaldo, 39 yaşındaki Messi izledik ya.
1: Ben bir soru sorayım mı?
0: Evet.
1: Bazı hesaplar gerçekle hiç alakası olmayan şeyler yazıyorlar, evet, değil mi? Onların Galatasaraylı olduğundan emin miyiz?
0: Tamam ama sosyal medyada ya, şimdi Galatasaray başkanını
2: hesap mı onlar?
0: Evet, tabii canım, Galatasaray başkanını bu şekilde yıpratmanın anlamı yok ki.
1: İnsanları böyle birbirine düşürmek için, sadece futbol konusunda değil. Yani sosyal yaşamda da, işte siyasette de başka bir takım odaklar var. Yani bu artık çok konuşulan ve ayyuka çıkmış bir konu. Ben onların bunlardan olduğunu düşünüyorum. Bak, ve her takımda var. Yani her takımın böyle dengini giyip
0: etkileniyor
1: insanları
0: insanlar.
1: Manipüle ediyorlar.
0: Yani baskı oluyorlar. Taraftar zaten çıkıyor, transfer istiyoruz, yönetim istifa diyor. 4 yılı şampiyon oluyorsunuz ya, 4 yılı. Rakipler ne yapsınlar ya? Devamlı yönetim değiştiriyorlar. 4 senede yönetim değişiyor. 3 tane başkan geldi Fenerbahçe'ye.
2: Sırf yönetim mi?
0: Yalan mı?
2: Antrenör değiştiriyorlar. Sportif direktör.
0: Bunu değiştiriyor.
2: Futbolcu değiştiriyorlar.
0: Siz neyin peşindesiniz ya? Senin neyin kafasındasınız? Ben merak ediyorum ya. Bu kitleye söylüyorum ben.
3: 4 yıldır üst üste Galatasaray
0: şampiyon oluyor.
1: Evet.
3: Teknik direktör aynı değil mi? Yönetim aynı. Onu yerden yere vuruyorsunuz. Fenerbahçe'de geçen akşam ne yaptı İsmail Hoca? Verdiği demeçte de bu tür şeylerden rahatsız olduğunu dile getirdi.
0: İsimlerini açıklayacağım bunların dedi.
3: Evet.
0: Evet, sonra kimse ne oldu? Fenerbahçeli
3: Fatih
0: bunlar
3: Tekke dedi. Hoca ne yaptı? Bu algılardan dolayı tepki vermedim. Pat diye istifa etti. Demek ki çok etkiliyorlar.
2: Hocam onu da etmemesi gerekirdi. Onu konuşuruz bir ara. Yani onlar sana inananları, sana inanan milyonlar var. Sen tamam. Bir titrim zaman... var. Pardon hocam, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Ya Fatih Tekke olarak sen kendinden artık çıktın. Sen başka takımı çalıştırmıyorsun. Trabzonspor gibi Avrupa dünyada, doğru mu? Eğer o Trabzon'la beraber dört büyük kulübümüz artık dünyada artık taraftarı olan kitle bir takımdan bahsediyoruz. Sen kendinden çıktın. Sen artık başkalarına, değil mi? Artık aitsin. Yani başka milyonlar artık senin arkanda Fatih Tekke olarak. Yani ben de çok seviyorum, hep destek veriyorum. Olmaz hocam. Çünkü sen onları da bir şekilde, sana destek verenleri de yarı yolda bırakıyorsun böyle hareketinle. Doğru. Sana hep arkandan iten, hep en kötü gününde destek verenleri de düşüneceksin. Sen böyle bir duygusallığa kapılıp işte maçtan sonra çıkıp bunu yapmaz. Trabzonspor teknik direktörü lider olur, korkusuz olur, cesur olur. Masaya yumruğunu vurar, vurur, her şeyi söyler, her şeyi yapar. Ya futbol için söylüyorum. Yani daha böyle lider der ki beni takip edin taraftarına, doğru mu? Doğru. Futbolcularına, bütün camiasına seslenir. Böyle olması gerekir, daha iddialı olması gerekir. Onun için en küçük şeyde beyaz bayrağı çekip böyle Fatih Tekke gibi, yani Trabzonlusan ya, Trabzon'un en büyük özelliği en kötü günde bile bir şekilde isyan etmesi, kabul etmemesi. Sen böyle çıkıp bir maçtan sonra kendi başına bunu yapmaması gerekir. Ben de şahsen ona bak destek yazdığım yazılarla burada hiçbir zaman da gocunmuyorum, her zaman da bundan sonra destek vereceğim. Hem insan olarak seviyorum, hem antrenörlüğünü seviyorum, ama onun bunu yapma lüksüne sahip değil hocam.
3: Perşembe akşamı çok detaylı bir şekilde de bu anlattıkları çok güzel, çok değerli şeyler dokunuyorsun hocam. Biz de izah ettik onu. Bu akşam programdaydık, anlattık, beklenmedik bir hadiseydi.
1: Şok
3: bir geleceğim olay. Nokta şu. Mesela bu akşam çok güzel anlattı Levent Bey, Reha Bey. Teknik olarak da takımı içi iyi tanıyan biri olarak da geleni gideni iyi bilen, içerideki dinamiklerin ne olduğunu çok iyi bildiği için Levent Kaptan'ın söyledikleri çok değerli şeyler. Aslında yönetim ve teknik adamların neye ihtiyaç olduklarını kendileri tespit ederek kendileri aksiyon almaları lazım. Dolduruşla bu işler olmaz. Dolduruşla paraları sokağa atarsınız. Bugün görünen gerçek nedir? Osimhen geçen sene bir ara sakatlandı da alçılı kolla oynamadım. O zorlu günleri yaşamadınız mı? O gittiği zaman sorun yaşıyorsunuz. Önce burada iyi bir alternatif bulmanız lazım. Jakobs solda mı oynuyor? Jakobs olmazsa olmazınız mı? Yok. Olabilir, onun yerine Eren'im var orada.
2: Kazım
3: canım var. Doldurulabilir yerler bunlar. Abdülkerim'e geldiği zaman tamam, çok seviyoruz Abdülkerim'i. Ama ağır, Şampiyonlar Ligi için ağır. Türkiye'sini idare edebilirsin. Ama Şampiyonlar Ligi'ne geldiğin zaman ağır kalırsın. Çünkü tabanca gibi forvetler var. Onların karşısında o dönüş ağırlığı sıkıntı yaratır. Yaratmadı mı? Yarattı. Geçen senelerde hamlede gecikince neler yaşandı? Penaltılar oldu. Katlar çıktı.
1: Evet.
3: Şimdi bu sene bakıyorsun öbür tarafa, Fenerbahçe, Şikringer geç kalıyor, neler oluyor? Ne fauller yapıyor geç kaldığı için. Bir sarıyı gördün, atılması işten bile değildi ikinci sıradan. Atılabilirdi son oynadığı maçta. Çok önemli bu değerler bunlar.
2: Bunları görüp... Bir de geçen sene Şampiyonlar Ligi maçında dediğin gibi SOS verdi. Manoka'da çok... falan hani bakma atılması bırak gerekirdi. Orta sahada biliyorsun hakem vermedi falan. Birçok City maçları
0: neler oldu. Yaptı,
2: açık alan. Manoka maçı 1-0

0: Evet. Hatırlasana abi, ikinci ara hakem vermedi biliyor musun? Çekti kırmızı kartı orta sahada.
1: Evet. Şimdi bu insanlar bunu kabul etmiyor, kızıyorlar. Ya herkesin bir durumu söz konusu futbolda yani. Bu gerçek bu. 4 yıl Galatasaray'da şampiyon olmuşsunuz. Bak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray 14 yıl şampiyon olmadığında Galatasaray taraftarları, yönetimleri bize transfer yap başkan diye bağırmadılar. Bu zamana kadar. Böyle bir şey yok. Ben şunu söyleyeceğim. Bak Okan Hoca 4 yıl oyunculuğuna 4 yıl antrenöründe üstte şampiyon oldum. Bu Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok. Galatasaray tarihini altın harflerle yazdın. Bu sene senin için çok özel bir sene hocam. Bak altını çiziyorum. Altını çiziyorum. Eleştirilerden alınıyorsun. Duyuyorum. Çevreyle haber gönderiyorsun ama bu çok önemli değil benim için. Ben bildiğimi söylerim. Bu sene daha çok zaman ayır Kemerburgaz'a. Bak ne diyorum.
0: Doğru söylüyorum.
1: Daha fazla zaman ayır. Daha fazla kapanıyor. Rakip analizlerini daha fazla yap. Tamam. Çünkü seni eleştiri yaptığın hatalar sonrasında Galatasaray kaybedince Galatasaray başkanı bedelini ödüyor. Seçilmiş başkan ödüyor. Sen atanmışsın oraya. Senin paranı veriyor Galatasaray kulübü. Atanmışsın. Atandığın için orada Galatasaray yönetiminin yıpranmamasını istiyorsan Galatasaray başkanının bu tehditler karşısında, bu eleştiriler, hakaretler karşısında kalmasını istemiyorsan bence Kemerburgaz'a daha fazla zaman ayıracaksın. Bu takım çalışmalarını doğru yapacaksın. Evet. Doğrusu bu hocam. Bunu yapabilecek bilgiye sahipsin. Çünkü sen bunu Liverpool maçlarında yaptın. Bu Liverpool'a yetmez. Bütün maçlara özel hazırlanacaksın. Bu sene senin yılın olması lazım.
2: Hocanın açıklaması var. Takviye yapmak istediğimiz yerlerden biri santrfor. Bu rolü oynayabilecek oyuncularımız var ama santrfor oynayabilecek bir oyuncu almamız şart görünüyor diyor Okan Buruk. Basın toplantısında söylüyor bunu. Bu rolü oynayabilecek oyuncularımız vardan kastı da
3: ya o hocanın bizim çok konuştuğumuz güzel bir lafı var. Bak ne diyordunuz hocam? Sahte. Evet. Sahte 9, sahte 10 gibi ifadeleri var.
0: Işte, yani. Sahte 9 sayısı üstünlük değil mi? İspanya milli takımı işte oynadı ya.
3: Evet.
0: Ya oynadı işte.
3: O lafın çok hoşuma gidiyor yani. Sahte 9,
0: sahte 9
3: 10.
0: Yani o, yani Leo böyle bir oyuncu değil. Barış Alper böyle bir oyuncu değil ya. Bizde her şey zaten var ya, neler konuşuluyor. Aç, konuşu bilmem ne takip eden şaka gibi diyorum ya. Ya bu insanlar birazcık araştırır, biraz şey yapar ya. Biraz merak eder ya. Merak eden insan gelişir. Merak etmek yok. Bizde var ya bir şeyi böyle bir bakıp edip bir şey okumak yok. Ezbere işte ya oynar Galatasaray'da Barış Alper de oynar Leo da. Yani adamların diyorum yani bilgi yok, fikri var. Levent abi bir şey söyledi az önce. Başkan dedi o hani böyle böyle vesaire 14 yıl işte şampiyon olamadı falan. Şimdi evet istifa falan deniliyor 4 yıl şampiyon. Bir kere katılıyorum o söylediğine. 4 yıl şampiyonluk. Bu ne Galatasaray'ın taraftarının şımarıklığından oluyor. Ne kötü manada değil. Yani 4 sene şampiyon takım Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyor. Yani ya bu da olsun bu da. Yani Galatasaray esas kulübü yöneticisi işte yıldız oyuncular aldığından hem takım şampiyon, teknik kadrosu, işte bir istikrarı var oyuncu kadrosu. İster istemez Galatasaray taraftarda bir konfor alanı yarattı başkan. Onlar da onu beğenmiyor vesaire. Şimdi esas
2: bir açıklama daha var hocam. Tabii. Maalesef hemen. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takımı zorlayan yabancı kuralı var. En planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Sayı anlamında zannediyorum bunu söylüyor hoca plan konusunda. Yabancı kuralı ile ilgili değişiklik olmayacaktı. Biz de buna göre hazırlandık. Yelert'i kiraya verirken maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Kural öyleydi diyor Okan Buruk. Bakınca bir anda kural değişti geçen hafta. Transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye, bütün kulüpler söylüyor. Okan Buruk'un açıklaması söz konusu. Galatasaray'ın da geçen hafta değişen kurala getirilen eke itiraz ettiğini biliyoruz.
1: Ben doğru abi işte Talisca'yı evet. Fenerbahçe göndermeye çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? İhtiyacı olan bir oyuncu. Nasıl bir kural? Avrupa'da böyle bir kural var mı?
2: Devamı var açıklamaların. Transfer yaparken zorlanıyoruz. Kadro yapmakta zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yabancı kuralının serbest olduğu yerde çok daha iyi kadro kurulabilirdi. Avrupa'da bu kadar çok takımımızın yarıştığı yerde kısıtlama doğru değil. Maalesef bu böyle devam edecek. Evet. Okan Hoca'nın söylemleri bu yönde. Hatta devamı da geldi. Şu anda kadromuza katabileceğimiz bir tane yer var. U23. U23 almak da o kadar zor ki normal oyuncu çok kolay. İyi bir U23 oyuncusu en az 30-35 milyon euro

0: Başlıyor. İşimiz kolay değildi. Elimizde de çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuları daha yukarı çıkarabiliriz. Transferin son günleri, isim ve mevki vermek istemiyorum. Takıma takviye yapmak istiyoruz. Okan Hoca'nın açıklamaları bu şekilde sevgili seyirciler. Devamı var mı? Arkadaşlarıma sorayım. Zannediyorum noktalandı. Ya, şu an için açıklamaların devamı yok.
1: Okan Hoca U23 için diyor 30-35 falan iyi oyuncular falan 30-35'e bulamazsın. Bulursun işte. Herkes bu paraları istiyor ondan. Yani iyiye 80-90-100 isterler ya. Allah aşkına. Bu sene Premier Lig görmedi mi? Çıldırdılar adamlar ya. Ya Tonali'yi tamam beğeniriz ederiz de abi 110 milyon euro. Yani ne paralar döndü topluma geçti. Yani o anlamda bir de yani enteresan bir yere gidiyor tabii o piyasada. Bir de Okan Hoca mesela biz doğru transferler yaptık. Ben buna net katılmıyorum. Az önce ben fikrimin arkasındayım. Hı. Şimdi Okan Hoca diyor ki santrofor olacağız. Ben tecrübeli bir santrofor ve stoper önceliği olmalıydı. Galatasaray'ın U23, Leslie falan bilmem ne. Onlar ana oyuncular değil, ara oyuncular. Aynı şekilde ben Batrakov'u da aynı şekilde mesela ara oyuncu, ana yani bu ana takımın omurgasını oluşturacak bir oyuncu olarak yani daha önceden başkan de bildiğim bir oyuncu bunu. Başkan istemiş olabilir ama ben onun net bir şekilde Galatasaray'a yani gel işte gözü kapalı oynat Şampiyonlar Ligi'nde performans verecek soru işareti.
0: Onu soracağım Levent Üzemen'e. Sizce mutlaka konuşuyorsunuz. Gazetecilik içgüdüleriniz var hissediyorsunuz. Oyuncuya duyulan güven 10 üstünden kaç? Sorun bu ama hocanın açıklamasını okuyayım. Sonrasında cevabını alacağım. Stoper, santrfor, orta sahaya önemli bir oyuncu çıkarsa takımı yukarı çekebilecek bir oyuncuyu almak düşüncelerimizden biri. Diğer opsiyon Türk oyuncular. Türk oyuncular üstünden düşüncelerimiz var. Son günlerde buralar için çalışma yapacağız diyor. Batrakov'a güven kaç Levent Düzemen kulüp içinde 10 üstünden?
2: Vallahi hepsi yani bana sorsan 10 üzerinden 8-9. Yani oyuncunun bugün mesela hareketliliği beni yani beğenimi kazandı. O golün penaltının kazanışında kaleciden dönen topu takip etmesi, çalması bir anda bir iki tane vole vurdu. Yani tabii ki beklemek lazım hocama katılıyorum. Ama oraya 10 numara alamadı. İki tane Portekizli gittin yok. Piyasada 10 numara bulmak zor.
1: Yok alamıyorsun. Yok çok zor.
2: Yok soruyorum yani. Sen şimdi bugün Fenerbahçe'de mesela Asensio var değil mi? 10 numara gibi değil mi hocam?
0: Evet.
2: Yani onun da yedeği yok. Yok
1: tabii
2: yani.
1: Bir de Talisca var. Yok. Talisca.
3: Ama Teske ile aynı mı?
1: İkisi ayrı özellik.
3: Ayrı özelliği var yani.
1: Şimdi Talisca tamamlayıcı santrofor gibi.
3: Evet.
1: Can Uzun gibi. Yani tamamlayıcı santrofor. Ama Asensio önce oynatan sonra oynayan. Talisca evet. Önce oynayan sonra kalırsa oynatan. Bak Okan Buruk ne diyor? Kerem stoper ve santrofor diyor. He?
3: Evet. Aynı senin söyledikleri. Bir de İlkay ile ilgili bir şey söylüyordun. Araya reklam girince kaldı. Söyleyeceğim diyor İlkay ile ilgili. Bir tespitim vardı.
1: Söyledim az önce. Yani İlkay dedim gurbetçiler gibi gelmiş vatanına yaz tatilini işte o yıllık izni değerlendirilen oyuncular gibi. Bak Okan Buruk stoper ve santrofor diyor. O da biliyor. Bu transferler bak tamam katkı sağlamaz diyor. 3 tane al der. Biri iki tanesi U23. Ama doğru değil. Galatasaray'ın birinci yapacağı transfer önceliği iki tane oyuncu santrofor,
2: ilk santrofor bir de Demirovic'e.
1: Yani burada
2: Demirovic'e evet,
1: konuştuk
2: gitti.
1: Ya geçen hafta iyi oyuncu dedim bildiğim oyuncu
2: gelmedi.
1: Yani
2: Stuttgart'ta kalacağım dedi. Yani
1: gelse hemen
2: sana karşı oynayacak şimdi değil mi?
1: Tabii gözü kapalı alınacak oyuncu.
3: Ya,
1: ya, bir de çok Levent abi söyledi ya mesela Dursun Bey'le ilgili işte vesaire. En büyük hani işte 4 yıl şampiyon olduğuna rağmen işte istifa falan diyorlar. Ben de katılıyorum doğru değil. İşte dedi ki 14 yıl Kerem şampiyon olamadığında bu kadar konuşulmadı. Niye konuşulmadı biliyor musun? O zaman sosyal medya yoktu. Fenerbahçe'nin de en büyük şanssızlığı sosyal medyanın 12 sene şampiyon olamadı. Sosyal medyanın tam böyle aktif olduğu zamana geldi. Fenerbahçe'yi de karıştıran bu oldu. Galatasaray'ı da 14 yıllıkta tölere eden sosyal medyanın olmayışı.
2: Ya yoktu mesela Galatasaray kültüründe yok ama ben bunu anlamıyorum. Öyle bir şeyler var ki yani çok fazla deliniyor. Çok fazla bilgi kirliliği oluyor. Yani bu Galatasaray'ı takip eden isimler arasında da oluyor bunlar. Bence bu olabiliyor çünkü birazcık da yönetimin iyi bir iletişim kurması lazım Galatasaray medyasıyla. Ya bunu yapabilmesi lazım. Okan Hoca'nın da bunu yapması lazım. Yani birilerine öfkelenerek bu iş olmaz. Otursun orada da derlerse eteğindeki taşları dökersin sohbet edersin. Çağırırsın sana soru sorarlar nedenini sorarlar. Ama gerçek var. Yani her oyuncudan da faydalanman lazım. ısrarla, bazı oyuncularda ısrar etmenin anlamı yok. Üzerine gidiyorsun, oyuncularla devam edin. Hayır.

0: karşılığını almak için güvenilir olması gerekir.
1: Sözleşmesi bittiğinde yani ben futbolu bıraktım diyecek ya.
0: Soru işareti 8 milyon yıllık alıyor. 2 senelik 16 milyon euro bonus, yani imza parasıyla ilk ay geldiği için söylüyorum. Yani alasın 28 az. İlk ay özünde de benim arkadaşlarım tanıdım. Çok düzgün.
2: Çok
0: iyi insan. Çok insan. Ama tamam, güvenirliğini Galatasaray taraftarı önünde kaybettiysen, hangi futbolcu hangi takımda olursa olsun, sen o kulüpte artık performans veremezsin. Nasıl verirsin biliyor musun?
2: Barcelona dönüşü gel imza attı. Ver atmadı. Evet. Manchester'a geri döndü. Sonra Manchester serbest bıraktı. Geldin buraya. Sana güvenenleri mahcup ettin. Ya, pardon.
3: Güvenilirliği kaybedersen sevgi kendiliğinden gidiyor. Bir daha sevgi seni olmuyor. Tabii, tabii. Nefret.
0: O bağ koparıyor.
3: Nefret başlıyor bu sefer.
4: Maç sonunda arkadaşımız İbrahim Uslu'nun Taha Altıkardeş'le gerçekleştirdiği bir röportaj var. Onu ekrana getirelim. Pozisyonları ve Mehmet Türkmen'in genel performansını da sonrasında değerlendireceğiz.
5: Taha Altıkardeş'le birlikteyiz. Evet, zor bir deplasman Rams Park'ta 52 bin kişinin önünde. Güzel de bir mücadele oldu. 3-2 mağlup oldunuz. Neler söyleyeceksin?
6: İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları daha net bir şekilde gole çevirseydik daha iyi olurdu bizim için. Bugün puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Onun için sahaya çıktık ama nasip olmadı. Bir dahaki maçlarda inşallah.
5: Genç bir savunma oyuncususun. Bu sene Süper Lig'in kalitesi de fazlasıyla arttı. Osimhen mesela gerçekten bir dünya yıldızı. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Ona karşı oynamak seni zorladı mı? Ya da bu seviyeni arttırıyor mu?
6: Yani böyle kaliteli forvetlere karşı oynamak bizi açıkçası daha çok motive ediyor. Daha çok mutlu ediyor. Tabii onların bu ligimizde bulunması bizim açımızdan çok güzel. Biz de daha çok mücadele edip onları durdurmak için çalışıyoruz.
5: Sen de bu sezon formayı da aldın. Genç ve potansiyelli bir oyuncusun. Çok geçmişini de biliyorum senin. Bireysel olarak hedefi nedir Taha?
6: Yani öncelikle şu an Göztepe Kulübü'ne yani yararlı olabildiğim kadar yararlı olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım sahada Göztepe camiası için. Ondan sonra her genç oyuncunun olduğu gibi amil takım hedefim var. Ondan sonra Allah bilir nasip.
5: Teşekkürler, başarılar diliyoruz.
4: İbrahim Uslu'nun röportajını izledik ve gelin şimdi pozisyonlara bir göz atalım. Pozisyon pozisyon gideceğiz. Mustafa Hoca'nın yorumlarını alacağız. 6. dakikada orta sahada hakemin faul kararının ardından Göztepe'den Radni topu havaya attı. Bir yandan da pozisyonu şimdi biz izliyoruz. Mustafa Hoca'nın da görüşünü merak ediyorum. Çok belki üstünde çok durulacak bir pozisyon değil ama hakem yorumu burada önemli. Çünkü bir gerginlik de yaşanıyor.
3: Şimdi burada bir gerginlik yaşanıyor. Maçın daha başı, kimliğini, hakemlik kimliğini ortaya koyman lazım. Ya çok etkili bir ikaz etmen lazım. Bakın düdükten sonra topu aldı, attı.
4: Evet.
3: Düdükten sonra topa vurmak karşılığı sarı karttır. Burada sarı kart çıkarsa hayır der misin?
4: Demez.
3: Oyuncu oyunu bozuyor. Karşı tarafı tahrik ediyor. Tolere etti hakem. Hakemlikte şu vardır. Fazla tolere bütün otoriteyi yerle bir eder. Oyunu gerginleştirir. Burada bence sarı kartını çıkarıp basması lazım gelen yerdi burada.
4: Hocam erken bir dakikada olmuş olması çok
3: bak, erken dakika sizin için başka fark eder mi? İkili mücadeledeki erken dakikada çıkmayan karta saygı duyarım. Eğer çok sert bir hareket değilse.
1: Değilse hocam o hep savunuyor bunu.
3: Evet. Bu
1: oyunun başıdır diye.
4: Doğru.
3: Bu oyunun gidişatını direkt etki eden bir disiplin olayıdır bu.
1: Oyuncuların otesini sarsıyor.
4: Bunun dakikası olmaz yani.
3: Bu dakikası olmaz bu. Çünkü oyunu bozuyorsun, alıyorsun topu, düdükten sonra bilerek topa vurmayla hiçbir farkı yok. Aldı topu, oyuncular kızışmış, birbirine çıkışlara girmiş ve topu atıyor. Vermiyor topu. Oyunu hemen başlatmak istiyor. Hemen başlatmak istiyorsun oyunu çünkü oyunun hızını kesiyorsun.
4: Devam edelim.
3: Orada sarı kartla girseydi bu pozisyona
4: daha doğru olurdu.
3: Çok daha doğru olacağını düşünüyorum.
4: 28. dakikada orta sahada Miroşi'nin Torreira'ya müdahalesi sonrası hakemden düdük geldi. Mücadelenin 28. dakikası.
3: 24. dakikada Torreira'ya bir faul çaldı ceza alanının içerisinde. Hocam. Ondan sonra hakemin saçma sapan faul uydurmaları başladı. Hani basit temaslara faul çalınmayacak diyoruz ya. Böyle bir motto ile başladık ya.
4: Evet.
3: Ama 24'ten sonra o ceza alanı içerisinde Torreira hücum faulü yaptı diye çaldıktan sonra hakem uydurma faullere başladı. Bu daha kötü.
1: Hocam o cezaların içindeki o faul de değildi hocam.
3: Ya işte o yüzden diyorum ya, ona çaldı.
1: Hocam, ben öyle değil mi hocam? Kendi oyuncu bıraktı attı kendine. Bir itme yok, bir şey yok ya.
3: Bak şimdi buna yakına
1: bakalım. Bunda da faul yok.

0: bana göre.
1: Burada
0: hocam,
1: da yok karşılıklı da. Toy çalacaksan evet. Torere'ye çal.
0: Evet doğru, o geliyor sırtını.
1: Alta mı giriyor?
0: Öbür ama top oynamak için. Cezaların içinde de o uydurma o faul hocam
1: yani
0: ya.
1: Yani işte dedim ya, o dakikadan sonra o faul ve sonrasında uydurmalara başladı. Evet. Denge faulleri yapmaya başladı. Bak biraz sonra gelecek dedi pozisyonlar. Devam edelim.
2: Devam ediyoruz.
1: Burada oyunun devam etmesi lazım.
2: Bence de. Sıradaki pozisyon 32. dakikadan Henrique'ne Yunus'a müdahalesinin ardından hakemden bir faul kararı geliyor. Sonrasında kullanılan serbest vuruşta Galatasaray golü buluyor. Mücadele içinde biz çekiyor de aramızda burnu. Konuştuk.
1: Faul,
2: ne dersiniz hocam?
1: Faul doğru. Eksik evet. Kalan ne?
0: Kart.
1: Kart. Sarı kart.
0: Doğru hocam.
1: Çünkü bak boş alanda gidecek topa hop gidemiyor. Bitti. Sarı karttır bunun karşılığı. Faul ve sarı olması lazım. Faul geldi. Frikik oldu. Tamam. Akabinde gol geldi. Ama sarı kart olmalıydı 7 numaralı Göztepe'li oyuncuya.
2: Devam edelim. Burada
1: gitmesini engelliyor
2: faulün
1: bilerek.
2: Yakalanması doğru ama bak sarı kart biraz bakalım. Eksik. Bu enteresan bir pozisyon. Arda Okan Galatasaray ceza alanına doğru hareketleniyor. Ve Jakobs'la bir ikili mücadele içerisinde. Hakem burada Galatasaray lehine bir serbest vuruş kararı verdi. Maç izlerken bizim öyle anlamakta en zorlandığımız pozisyonlardan biriydi hocam. Muhakkak izah
1: bu
2: edecek.
1: Devam. Burada faul yok. Sonra 42 numara Abdülkerim işte bu faul. Vereceksen evet. Bunu vereceksin.
0: Dışarıda pozisyon.
1: Dışarıdaki hadisede de Arda faul yapmıyor ki yani. İkili bir mücadele.
3: Ah
1: iki
3: Mehmet Hoca. Ah Mehmet Hoca. Ah,
1: bunun
3: ah,
1: neyine faul çalıyorsun? Bakar mısın? Mücadele. Esas faul bu.
3: Ya bu
1: Göztepe'ye yeni frikik olması lazım.
0: Ya bu Jakobs var ya, inan bana aynen. Galatasaray'dan gitmesi gereken bir sol bek ya. Bırak Allah.
3: FIFA hakemi bu değil mi Mehmet?
0: Yani neler
3: FIFA
0: ne hatalar yaptı maşallah, maç boyunca.
3: Maşallah ya. Mehmet hocam. FIFA
1: hocam
3: hakemi.
1: İki dakika sonra bir tane daha gelecek herhalde var saldırı arkadaşlar. Bakar mısın? Esas frikik bu. Buna foul alacaksın. Göztepe'ye yine. Abdülkerim'in yaptığına bak. Hah bu foul. Doğru mu?
2: Hakemin de şey oyunun da böyle oynatılmasını görmek istediğimiz dünyada yani, trendin oraya kaydığı bir ortamda.
3: Bravo.
2: Evet,
3: tabii.
2: Çok yani kötü bir.
3: Ya bir de faulü ters sarpabiliyor, bir de adam doğru itiraz ediyor sarı kart.
1: Ya da, tabii ki ya. O itiraz.
0: Türkiye'nin yakalandığı pozisyon da hatalı ama.
3: Tabii.
0: Böyle yakalanır mı stoper tabii, ya? Tabii.
1: O ayrı, oyunun tekniği açısından ayrı. Bak 7 numara Andre değil mi bu?
3: Tabii.
0: Öfkeleniyor.
1: Öbür tarafta da formadan çeken de buydu.
2: Evet.
1: Bak orada sonra çıksa belki
3: ya nasıl öfkelenmesi lazım? Baksana ya buna faulü. Ya bu ayıp ya. Bir de 2 metre uzaklığında ya Mehmet Türk beni.
1: Dedim ya hocam 24'te Torreira'ya bir uydurma faul çaldı, ondan sonra tabii. Balans faullerine başladı. Tabii. Uydurma ayarlamaya çalışıyor. Denge tutmaya çalışıyor.
2: Yalnız böyle bir Arda Okan da güçlü. Yani Jakobs onu
3: patlayıcılığı da vardı.
1: Bu da yapar mı bilemem
3: oyuncudur.
1: Ama orada sarıyı vermiş olsa.
0: Andre sarıyı verse bak doğru
1: burada
0: orada.
1: İkinci sarı olur.
0: Bu yapar mı? Veya yaptı ikinci sarıdan
1: yaparsa
0: gitti olur.
1: Yaparsa ikinci sarı olur.
2: Evet.
1: Bakar mısın nereye gidiyor oyun?
2: İşte bu kadar küçük düşündüğün nüans aslında son derece belirleyici.
1: Başarı ayrıntılarda gizlidir.
2: Evet.
1: Maalesef Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Oğuzhan Çakır bir türlü FIFA olmasına rağmen kendilerini geliştiremediler. Bir adım mesafe üste kat edemediler. Üzücü taraf bu. Üçü de FIFA.
3: Niye hep böyle çoğunun kafasında başka şeyler var hocam ya, yani en büyük sıkıntıları bu ya, yani
1: hocam
3: ya
1: Fenerbahçe
3: ben bunu Galatasaray için söylemem, hep böyle büyük takımlara vesaire falan ya böyle olmaz ya, yani
0: hocam, pozisyonu süzemiyorlar yani, bilgileri yetmiyor,
3: baskı altında kalıyorlar Levent abicim, en ya büyük baskı altında kalıyor
0: hocam ya.
3: Bak bu Galatasaray maçında öbür gün gidiyor, başka geçen sene büyük maçlar mesela büyük takımlara bakıyorum aynen ya, adam baskı altında yönetemiyor ya. Orada
0: Andre'nin
3: baskı altı ya, şuna bak Levent abi.
0: Andre'nin formayı çekip faul yaptığı pozisyona hakem sarı kart vereceğini bilmiyorsa eğitim eksikliği
3: ya
0: var.
3: Ya bak şuna
1: faul veriyor, ya
0: veriyorsa vermiyorsa eğitim eksikliği var hocam ya.
3: Arda Okan'a, sen faul vermiyorsan bak iki oyuncu da faul yapıyor. Faul ver, bir de Göztepe'li oyuncu itiraz ediyor. Sarı kart veriyorsan ya ayıp ya. Hocam. Ya FIFA hakem siz böyle mi örnek oluyorsunuz diğer kardeşlerinize Türkiye'deki? Sonra da biz ne diyoruz biliyor musun? Dünya Kupası'nda hakemimiz yok. Bu FIFA olmaz. Hakemini gören Avrupa, UEFA veya FIFA. Yani Avrupa Şampiyonası'na göre verir mi vermez. Dünya Kupası'nda FIFA görse verir mi vermez. Bunlar FIFA hakemi ya. Ya Allah aşkına ya.
0: Hocam ben sana söyleyeyim mi? Söylüyorsun da Vinç'in final maçında yönetimine bakarsan finali yönetemeyecek bir hakem oldu ortaya çıkıyor. Neler yaptı maçta?
1: Final değil mi?
0: Dünya Kupası finali.
1: UEFA,
0: Allah aşkına. UEFA Mustafa Hoca'yı buradan maça soksak

0: o kadar koşmasa bu kadar hata yapmaz ya. Yapmaz hocam ya. Yalan mı hocam? O Arjantinli oyuncu falan kalmaz sahada hocam. Yalan mı?
1: Devam edelim mi?
0: Yumruk attı adam suratına Mbappe'nin, kart görmedi ya. Evet.
1: Devam edelim görmedi. Sıradaki pozisyona bakalım. 37. dakikaya götürüyoruz sizi.
2: Para resmiydi
1: o. Jakobs Arda Okan'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından bu hakem
2: Türk hakemliğine Mehmet görüyor. Özellikle sahadaki Mehmet Türkmen'e Türk hakemliğine tokattır. Bak yavrum diyor, gel bak foul böyle alınır diyor. Çözdü ya hakemi şimdi. Evet. Mehmet Türkmen'i çözdü ya. Nasıl yediriyor? Hadi sıkıysa çalma bu faulü. Bunda da alakası yok. Faul moğol yok burada ya.
3: Ben buna faul vermem. Ya
2: ne faul hocam ya?
3: Arda'ya faul yapmadı biliyor musun?
2: Şimdi ne faul hocam ya?
0: Adam geldi ona dayandı ya.
3: Ya Levent abi adam ne vuruyor ne şey yapıyor. Sırtını yani geldi temas etti. Evet arkasında bitti. Arda da kalçasını dışarı çıkartıp vurup bak ne diyor bak çıkartıyor gördün mü? Kalçasını çıkıp vurup yere düşüyor. Yani buna da faul veriyor ya. Bu Galatasaray'ın aleyhine. Temin Göztepe'nin aleyhine şimdi Galatasaray'ın aleyhine. Ya,
1: Mustafa Hoca'ya bir soru sormam yani. Lazım. Hocam bu faul kararı şey gibi mi biraz? Böyle bir eski tip 0-0 bitirilmesi istenilen bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında sürekli oyunun durduğu maçlardaki faullerden bir tanesi.
2: Bu modern hakemlik değil. Bu nabız alma faulü bu.
0: Yani,
2: oyuncu sana yedirdi bunu. Oradakinin evet. Faul olmadığını oyuncu biliyor. Dedi ki oyuncu Mehmet Türkmen hadi sıkıysa buna da çalma. Bak ben sana nasıl faulü yediriyorum dedi. Yedi. Bak Türk hakemliğinde şunu söylememiz lazım. O geçmiş balans faul deriz bunlar uydurmalar. Son kale olmayın. Geçmiş dönemdeki son kale olmayın. O hakemlik bitti. Daha modern, daha çağdaş. Görsellik var, iletişim var. Fazla argümanlar, dokümanlar var. Seni destekleyen unsurlar var. Yapmayın bunu abi. Bu faulle yakından uzaktan alakası yok. Arda dedi ki Mehmet Türkmen ye bakayım bunu dedi. Hadi sıkıysa çalma dedi. Aldı faulü işte.
1: Evet.
2: Faul falan değil
3: sağ
2: bu.
3: Duruşu ya. Sağ duruşu lider gibidir. Çok tedirgin, rahat böyle gibi şey yapıyor ama tedirgin değil, olaya sahaya hakim değil. Çok böyle cool hep takılıyor. Ürkek mesela Mehmet Türkmen. Ya yani bir hakem cool böyle olmaz hocam. Ya.
0: Çok cool
3: ya,
0: takılıyor
3: içeride. Cool bence değil. Bence daha böyle bence şey bak, yani lider değil. Böyle yani düdük bazen var ya faul verip vermediğini, düdük çalıp çalmadığını ben var ya yani var ya diyorum oynatıyor falan buna faul. Arkadan bir şey böyle yavaş yani.
2: Bak hocam FIFA hakemi beni bağışlasınlar. Bu performansıyla şu andaki bu performansıyla yöneteceğim maç ikincilik olur.
3: TFF 1 de değil ha.
2: İkincilikte doğru. Maç yönetmesi lazım ki deneyim kazansın, tecrübe çok kazansın, tecrübe buralara gelsin. Şunu unutmayın. Maçta siz görünebilir olmak durumunda değilsiniz. Oyun görünebilir ve izlenebilir olmalıdır. Hakem kaybolmalı, oyunu ön plana çıkarmalı. Ama bunlarda o yok. Bunlarda şu var, ben. Maçın merkezine beni koyuyorlar. Ben diyor. Ben. Sen değilsin. Futbol. Maçın merkezi futbol. Oynanan futbolun kalitesidir. Yapmayın. Maçın evet. Üstüne çıkmayın. Maçı kahramanı olmayın. Kaybolan olması gereken yerde çıkan, gereğini yapan yine kaybolan olun. Kafası karışık dedin değil mi hocam? Fenerbahçe maçında kimin de kafası karışık olduğu için o saçmalıkları yaptı Lyon maçında. Kafası karışık. Kafası karışık
3: o
2: hakem.
3: O tam rezillik ya.
2: Kepazelik abi.
3: O ne rezillik
2: kepazelik ya. Orada aman vardı. Allah. Niye kafası aman karışık? Allah. Yemiş baskıyı.
3: Aman Allah.
2: Ne yapacağını şaşırdı.
3: Tribünlerden.
2: Yahu gidiyorsun VAR'a 2 dakika pozisyon seyrediyorsun. Ya çıplak gözle faul pozisyon ya.
3: Bariz faul.
2: Neyi seyrediyorsun bariz abi? Hiç. Ne yapacağını şaşırdı.
3: Hocam hem üstten hem çekiyor alttan da ayağıyla takılıyor.
2: Duble faul var. dönüp pozisyona gelirken suratına baktın mı hakemin?
3: Evet gördüm.
2: Ben ne yapacağım şimdi? Tabii, nasıl veriyorum?
3: Tabii.
1: Penaltı pozisyonuna bir bakalım. 59. dakika. Eren'den orta kaleye doğru Batrakov, sonrasında Jakobs, Eren değil bu arada, Sara topu içeri gönderen. Sonrasında sert vuruş. Batrakov vuruyor. Kalecinin müdahalesi var. Bu arada Osimhen yerde. Oyun bir süre devam etti. Akonor'la mücadele halindeydi.
2: Burada
1: Victor
2: dur.
1: Osimhen.
2: Burada dur lütfen dur. Evet sözünü bitirip gireceğim dursun diye.
1: Tamam mı hocam?
2: Şimdi ben bak tamam. Hakem pozisyonun nasıl aktığının farkında bile değil. O kadar dışarıda ki devam edelim. Bak şimdi devam. Bak. Nereye gitmesi lazım hakemin? Sağ tarafa, yayın öbür tarafına deplesi olması lazım. Çünkü olay öbür tarafta. Hı hı. Ama hissedemiyor, okuyamıyor. Millet onu seyretmeye geldi zannediyor. Biz futbol seyretmeye geldik abi.
1: Ezbere gitmesi lazım değil mi hocam? Yani

0: Refleks olarak gitmen lazım.
1: Yani o kadar çok çalışman lazım ki refleks olarak gitmen lazım o tarafa. Bu pozisyon sahada penaltı.
0: Şöyle bir şey mi hocam?
1: Bir harekette,
0: mesela
1: penaltı.
0: Bir santrfor işte pozisyon alması iyi vesaire, evet, konuşuyoruz. O biraz içgüdüsel, biraz çalışarak olan bir şey. Hakemlikte de mi böyle değerlendirmemiz, kesinlikle, lazım? Pozisyon alma.
1: Beden ezbere. Oyun ezberi diyor ya. Ayrıca çok kullanır bu kelime. Oyun ezberi değil mi? Repertuarın ve ezberin. Top nereye gidiyor? O repertuarda simülasyon yapıyorsun. Daha önce hazırlıyorsun. Pilotaj gibidir bu. Bir yıl simülasyonda. Bir kazaları önlemek için bunları egzersizleri yapman, zihnen, bedenen, ruhen hazır olman lazım. Bu hazır değil ki.
2: Hocam bu maçı gösterip eğitimi alacaksın hocam.
1: Kaçıncı maçını göstereceğim hocam ya?
2: Tamam hocam, o zaman değerlendirmeyi farklı yapacaksın ya.
1: Bu sahada penaltı. Verdi veya vermedi. Hakem devam dedi. Gördü, devam dedi. Verdi, eyvallah. Vermedi, devam dedi, eyvallah. Var buna girmez. Pavel, Malek Pavel midir nedir? Polonya'da 41 yaşında, 2. sınıf ülkesinde hakem. Yani baktığın zaman aman aman bir hakem değil. Ama burada devreye girdi.
0: Bizde biraz yerli hakemler daha meyilli oluyor bu tip pozisyonlarda devreye girmeye. Yabancı hakem de devreye girmeye.
2: Hocam Batrakov'un vuruşu gol olsaydı penaltıya gerek kalmayacak mıydı, yoksa dönüp verecek miydi yine?
1: Orası ne çıkacağını bilemiyorum ya. Ne yapacağını bilemem abi bunları.
2: Ay penaltı kaçırır ya, onu verir.
0: Normali ne hocam? Doğalı.
1: Pat diye gol olsa golü veririm de. Golü yani sahada olsam bir an bir tık beklerim, golü veririm. Abi, bu arada Ümit Öztürk'ü kutluyorum ha. Bu dün akşam oynattığı Gençler Birliği maçı. Maçta şahane avantajlar oynattı. Oyun hakimiyeti, otoritesi, oyuncularla iletişimi, sahada duruşu. Tam bir tecrübe yaydı sahaya. Bir hafta önce de Kocaeli'de seyrettim onu. Pazartesi akşamı. Kocaeli Ahmet maçı. Cuma akşamı da Gençler Birliği maçı.
3: Bu hocam,
1: muazzam performans sergiledi. Kutluyorum Ümit Öztürk'ü.
3: Burada bu penaltı yani Mehmet Türkmen'in vermesi gerekiyor.
1: Evet, sahada hakem. Penaltı veya değil. Hakemin yorumudur.
3: Var giremez.
1: Asla varın devreye girecek pozisyon değil. Dikkatsiz bir dokunuş var. Niye, basit bir temas var.
3: Niye girdi
1: var
3: peki VAR'a?
1: Onu oraya sormak lazım. Burada VAR girmez.
2: Hocam abi, biz yukarıda seyrederken bizim editör arkadaşlarımız, bayan arkadaşlar Duygu da dedi ki penaltı. O görüyor, hakem görmüyor.
0: Canlı ha, olarak mı?
2: Canlı.
1: Sahada büyük hakem olmak için bunu yani yapmaya çalacaksın.
2: Hocamın
1: abi
2: dediği doğru bir
1: ya
2: şey.
1: Ya da oyna diyeceksin.
2: Yani, insan fiyatı.
1: Ben bileceğim yani. Gördü, bunu penaltı olarak hayır, algılamıyor.
3: Bir de yabancı VAR niye mesela yerli işte bizim kendi Türk hakemlerimiz iyi performans vermiyor diye getiriyorsun. Sen evet de diyorsun ki hocam, ya diyorsun bu pozisyona VAR girmez.
1: Soru sorayım hocam, tamamlayalım istersen. Buna giren VAR, yabancı VAR.
3: Evet.
1: Birinci haftada Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Mert Müldür'e yapılan bundan kat fazla
3: tabii
1: ağır bir darbe değil mi?
3: Maçında.
1: Gençler
3: tabii,
1: Birliği Fener maçında. Tabii. Doğru mu?
3: Girmedi.
1: Niye girmedi abi? Tabii. O günün yani şu anki yönetimde o girmeyişi o gün için doğru atlettiler. Sağa sola mesajlar gitti değil mi?
3: Evet.
1: Kafalarımızı karıştırdılar.
3: Evet, evet.
1: Ne oldu? Son şeydeki o Alanya maçında Trossard pozisyonları. Osmanlı tokadı vardı ya Trossard'da.
3: Evet, evet.
1: Ne oldu abi?
3: Kimse girmedi.
1: Anthony Taylor geldi. Evet. Okkalı bir Osmanlı tokadını merkeğe attı. Bu dedi VAR'ın devreye girmesi lazım. Bu net bir kırmızı kart diye. Jalo'nun pozisyonuna da sarı dediler hatırlayın. O da kırmızı kart. Ama etrafa insanlara kirli algı yayarak şiddeti azaltma, eleştiri azaltma. Bu işleri vazgeçin. Bu gerçekliği kabul edin.
3: O zaman yabancı VAR'ın yani geliyor. Hiçbir şey yok. Yani Gençler Birliği Fenerbahçe maçının örnek verdin. Hem bu maçta.
2: Hocam Liverpool maçı izledin mi sen bugün?
3: Evet.
2: Adam topa vurdu.
3: Evet.
2: Top gitti biliyorsun avuta. Kaleci giderken de Garantos'a ayağına şöyle vurdu. Hakem direkt penaltı.
3: Nottingham Forest maçının sonunda
2: hakem verdi. 2-2'lik hakem verdi. İtiraz bak ben anlamıyorum. Ben verdiğimizde haklı çıktı.
3: Penaltı attı, 2-1 öne geçti Nottingham Forest'a. Sonra Liverpool 2-2.
1: Bak şimdi burada şunu diyebilirler. İşte Galatasaraylı oyuncu ayağını sokuyor. Galatasaraylı oyuncunun o topa hamle yapma özgürlüğü var. O da sokacak. O da sokacak.
2: Topa müdahale ediyor çünkü.
1: Arkadaki ayağı basmıyor. Ayağı topla oyuncunun arası. Allah'ım çalmak istiyor.
0: 15 dakikamız var. Biraz daha hızlanacağız. Sonra en son bölümde Şampiyonlar Ligi fikstürüne de göz atacağız. Penaltı pozisyonu ekrandaydı Galatasaray'da.
1: Penaltıdaki Salah pozisyonu da bunun gibi dikkatsiz bir hareket.
0: Evet.
1: Hocam hani Rea hocam ben katılmıyorum dedi. Saygı duyuyorum fikrine. Onu da öğrendim hocam Salah'tan. Birinci ağızdan. Hakem hata yapıyorsun diye o tepkisi hakeme bir şey.
3: Evet,
1: hata
3: ben söyledim hata evet, yapıyor dedim.
1: Hakem hata yapıyor.
3: Evet.
1: Pozisyon penaltı diyor ama.
3: He.
1: Ona ufak bir temas
3: ben
1: var.
3: Ben de zaten penaltı
1: o teması
3: değil
1: anlatmaya
3: tamam,
1: çalışıyor
3: tamam,
1: ona.
3: Okay, okay.
0: Burada da Galatasaray sol kanadı kullandı. Bokele'den döndü top. Bir
2: hocanın
0: an için
2: meşhur lafı var. Buradan penaltı
0: oyuncular elini kaldırdı hocam.
2: Vücuttan geliyor hocam.
0: O pozisyon değil mi hocam?

0: Öyle değil mi hocam?
1: Buradan penaltı çıkmaz pozisyonu.
2: Bakalım bir daha görün. Kendi bedeninden seken kontrolsüz bir top ne yapıyor?
3: Batrakov'un da mesela bunu yapması gerek. Evet. Bir 10 numara olarak mesela bu
0: önce mesela bu topu önüne alması lazım.
3: Zaten onun için
0: hocam
3: oynuyorsun. Bak ikinci santrafor gibi çok iyi dip koşu yapmış savunmanın evet sırtına. Pozisyonu da almış. Bunu mesela
0: 45 dakika oynuyor. Bunun düşüncelerine bakmak lazım. İnsan heyecanlı bir maçı yani.
1: Evet, evet.
2: Bu devam. Burada penaltı çıkmaz.
1: Devam dedik. Devam edelim o zaman. Bokele pozisyonunda bir şey yok.
0: Oo,
1: 90. dakika. Eren Arda Okan mücadelesi ve Eren'e burada çıkan bir sarı kart söz konusu.
2: Fazlası olmaz, sarı yeterli.
1: Sarı yeterli
0: ama
1: diyorsunuz.
0: Doğru faul yaptı hocam.
2: Ya bilerek yapıyor.
0: Zaman onları bunu yapmasa bu atağa dönüşse tehlike olurdu. Kendi de önde yakalandı.
1: Hocam şunu sorayım mı? Evet. Pozisyonun şiddeti mesela gelişi çok hızlı. Tamam. Kayışı. Bu normal şartlarda
2: ciddi faulle oyun mu bu? Sakatlayıcı, yaralayıcı, gaddarlık içeren bir hareket mi bu?
0: Değil.
2: Futbolun
0: değil
2: doğasında olan kontrolsüz hareket bu. Hı-hı. Bu kadar. Seviyesi bu.
1: Anladım. Biraz daha böyle bir tık daha hafif agresyon olsa.
2: Bak şimdi topu bırakıp adama girmesi, bodoslama uçması, adamı hı-hı sakatlayıcı, gaddarlık içermesi lazım ki o zaman hadiseyi öbür tarafta ciddi faulle oyuna bakalım.
1: Çok net bir sarı kart.
2: Bu kontrolsüz hareket bu.
0: Yani burada oyunu durdurmasa tehlike olur.
2: Burada bir evet de taktik faul bu. O yüzden bilerek bunu tatlı sert yapıyor ki sarıya zaten razı o. Ötesi olmasın.
1: Maçı bitirmek istiyor.
2: Yani amacı o. Bu atağı kesmek.
1: Başka pozisyonumuz kaldı mı? Arkadaşlarıma sorayım. Var. Son bir pozisyonumuz var.
3: Sanchez'in pozisyonu.
1: Hatta iki pozisyonumuz varmış. Bokele'nin yerde kaldığı pozisyon. Galatasaray ceza alanı içinde. Sonrasında Bokele'nin yerden kalktığını da gördük. Burada Batrakov'la.
2: Hiçbir şey yok.
1: Bir mücadelede.
2: Pozisyon bu.
1: Temiz. Üstüne
2: hiç
1: konuşmaya gerek var mı
2: yok,
1: bu pozisyonun?
2: Yok. Tekrara Düzenay bile gerek yok burada.
0: Aynı ben gördüm bir şey yok. Adam kendini devam atıyor.
1: Devam edelim. 90+6. Armstrong ve Şalay arasında bir hava topu mücadelesi var. Sonrasında Osimhen ceza alanı içinde tehlikeyi iki hamlede uzaklaştırıyor ki maçtaki müthiş performansındaki en epik anlardan biriydi bu.
2: Rusya geçse penaltı olur da topla oynayan Osimhen öbürü evet bedenini topla Osimhen'in ayağının arasına sokmaya çalışıyor. Kaçınılmaz bir temas oluşuyor ama burada penaltıyı gerektirecek bir eylem yok.
3: Topa oyun vuruyor.
2: Topa vuruyor çünkü.
3: Eğer daha önce rakip mesela Göztepe'li oyuncu yani daha sesseydi pozisyonu önüne geçip vurmaya çalışırken vursaydı.
2: Araya girseydi net, gibi net o zaman penaltı diyecektik. Net. Fakat vuruyor evet oyuncu kendini yüklüyor o tarafa yüklüyor.
1: Hocam Şalay'da çekme, tutma, temas bir şey gördünüz mü?
2: Nerede?
1: Bir temas var ama çekme gibi de durmuyor.
3: Şurada topa kafa topuna çıkarken.
1: İlk kafa topuna çıkarken bu açı
3: burada
1: bir şey yok.
2: Ya bunlar futbolda uyku, yani
1: çok küçük.
2: Bunlara izin vereceksin. Hafif bir dokunuş
1: tabii
2: var. Bugün mesela gelirken yolda bir maçı da seyrediyorum. Böyle ellerini bedeninde hissetti. Oyuncu attı. Hakemde penaltı. Ya yapmayın. Bak bu temaslarda bu eylem temas edebilirsin. O temas eyleme dönüştü mü? Onu görmen lazım. Bu temas var. Koymuş sırtına. Eyleme dönüşmüş
3: yok,
2: mü?
3: Yok yok yok.
2: Ama sadece sırtına
3: formayı
2: değil
3: da
2: mi?
3: Formayı hafif böyle yani ellemiş çekmemiş yani adamın bitti dengesini bozmamış. Penaltı değil hocam hiç. Bir tane esas pozisyon var yani penaltı devam. Bak der ya Sanchez'in değil mi? Eline değdi mi değmedi mi?
2: Orada bacak arasından
3: bacak
2: seken
3: arasından
2: bir top var.
3: Seken.
2: O da devam kararı doğru. Bacaktan sekiyor. İki bacağın arasından geçiyor. El sağda kalıyor.
3: Elle alakası topun yok değil
2: tabii
3: mi?
2: Hızı tabii falan düşer.
1: Topu ona da çok uzun bakıyor.
2: Ya bir buçuk dakika
3: çok
2: var.
3: Çok aynen.
2: Evet. Bir
3: hiç
2: buçuk dakika neyi
3: yok
2: beklettiler
3: hiç,
2: anlamadım.
3: Evet,
1: çok enteresan.
3: Bak yazık şu pozisyonu işte arkadaşlar almış.
1: O pozisyonu da arkadaşlarımız ekrana getirdi.
2: Nereden sekiyor ya yapmayın. Çok
1: bacağın arasından sekiyor top.
2: Çıplak gözle yani o
3: elle alakası yok.
2: Direkt ayaktan sekiyor bu. Tamam onu diyoruz zaten.
0: Buraya ne diye baktılar?
2: Bir buçuk dakika beklettiler. Araştırdılar bunu yahu.
3: Topun niye araştırdılar biliyor musun? Penaltı değil de hani bir tane şimdi penaltıyı var verdi yani normal Galatasaray'ın penaltısı penaltı Osimhen'e yapılan.
2: Sahada
3: şimdi,
2: penaltı evet.
3: Yani var yapılan girdi, penaltı evet. Orada VAR devreye girdi ya. Burada da acaba bir şey çıkar mı bakalım.
2: Balans hani
3: bir,
2: mı yapacaklar?
3: Yani, tabii yani.
1: VAR şüpheli mi devreye?
0: Hayal gibi.
3: Herhalde.
0: Ben görmemişim bunu.
2: Çıplak
0: aşağı iniyordum.
2: Aşağı inerken
3: yok. Levent abi penaltı değil bu sanki.
0: Hocam bir buçuk dakika bekliyor.
2: Ya hocanın dediğini anlıyorum. Acaba bir
3: başka
2: penaltı yaratabilir miyiz?
3: Bakma, buna bakılır mı Levent abi? O 5 saniye bakarsın o bacak arasından çarpmış kornere gitmiş top. Buna penaltı diye baktılar ya.
1: 10 dakikamız var. Hadi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürüne de bir bakalım. Artık hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi iki camiayı da Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Çünkü sadece ligde oynayacakları bir hafta daha var ki Fenerbahçe'nin önünde bir Samsunspor mücadelesinde olduğunu söyleyelim. Ardından Beşiktaş derbisi sarı lacivertleri bekleyecek. Galatasaray Sporting deplasmanında başlayacak. 9 Eylül'de 13 Ekim'de içeride Barcelona maçı var. 21 Ekim Lille deplasmanı sarı kırmızılı takımı bekliyor. 3 Kasım'da Galatasaray Stuttgart mücadelesi İstanbul'da oynanacak. Galatasaray Aston Villa'yı konuk ettikten sonra 8 Aralık'ta Atina'ya gidiyor. AEK maçını oynuyor. Galatasaray Feyenoord mücadelesi 19 Ocak'ta. 27 Ocak'ta ise Galatasaray lig etabını Şampiyonlar Ligi'nin son 2 sezonunun kazananıyla Paris Saint-Germain'le Fransa'da oynayacak. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımızda 10 Eylül'de Roma maçı, Kadıköy'de açılış. 14 Ekim'de Aston Villa Fenerbahçe mücadelesi var. 20 Ekim ve 4 Kasım'da üst üste 2 iç saha maçı temsilcimizi bekliyor. Slavia Prag ve Liverpool'a karşı. Shakhtar deplasmanı, bu deplasman Londra'da oynanacak. Tam bir deplasman olduğunu söylemek çok zor. 9 Aralık'ta LASK'la Avusturya'da karşılaşacak sarı lacivertli ekip. 20 Ocak'ta Villarreal'i konuk edecek. Kapanış 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında. Levent Üzemen, hem kuralları hem fikstürleri nasıl gördünüz? Galatasaray açısından özellikle ilk etapta yorumunuzu merak ediyorum. Biraz daha sanki zorlu gibi duruyor Fenerbahçe oranla.
4: Tabii canım, yani geçen seneki geçen sene Galatasaray'ın 3 tane zor rakibi vardı. Evet. Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid. Şansı Liverpool'la evinde oynaması Atletico Madrid'de. Manchester dışarıda oynadı. Burada Galatasaray Sporting Lisbon'la başlaması bir dezavantaj. Galatasaray hazır görmüyoruz çünkü. Yani bir taktiksel performansla oyuncular kendi kapasitelerinin üstlerine çıkar, farklı bir oyunu ortaya koyar, yenilmeden gelirlerse büyük bir şans olur. Ama Galatasaray Barcelona içeride, ya Barcelona içeride dışarıda oynasam fark etmez. Çok farklı. Ha Barcelona'ya Liverpool muamelesi yapar mı? Faturası yapar mı? Ben zor görüyorum. Barcelona zor bir takım. Çok iyi pas yapan bir takım. Ama Galatasaray, Okan Hoca bunlara çalışacak. İşte benim söylediğim bu. Lille de çok zor. Nasıl top oynadıklarını gördük. Berke oynuyor Lille'in kalesinde, biliyorsun. Lille deplasmanı çok zor. Yani Stuttgart maçını...
3: Giroud'a santrafor oynuyor bu arada.
4: Bayer mi efendim?
3: 39 yaşında Giroud'a santrafor oynuyor.
4: Evet, mesela maçını seyrettim. Stuttgart'ın Bayern Münih maçını seyrettim. Bayern Münih kazandı, ekstra bir takım, ama Stuttgart'ı boş bir takım değil. Tabii buradan ki onu hatırlatayım. Aston Villa yenilenen bir takım. Yani İngiliz takımlara
3: geçen
4: karşı
3: senenin altında bir kere.
4: Tabii,
3: net bir şekilde
4: oyuncu
3: söyledim.
4: Değişikliği, çok oyuncu sattılar. Aldıkları da oldu.
3: Başta Tilemans başta olmak üzere ciddi eksik.
4: Yenebilir. AYK'yı yenebilir. AYK'yla dışarıda. Feyenoord'u yenebilir. Yani bunlar orada. PSG son maç. Yani PSG'nin oradaki durumu önemli. Evet. Belki o maça farklı bir kadroyla çıkar diye düşünüyorum. Yani ben Galatasaray'ın yine tahminime göre 10-11 puan gibi onlar alabileceğini tahmin ediyorum. Benim bakış açım bu.
1: Real hocam?
3: Ya ben bir kere Paris Saint-Germain mesela son değil, ilk oynasaydı çok iyiydi. Paris Saint-Germain maçlarını
5: kötü
3: seyrettim mesela.
5: Tabii
3: ya, Dünya Kupası'ndan bak, geçen doğru, sene geldiler. Geçen sene de sezon başı çok kötü başladı. İşte gittiler Marsilya'ya yenildiler, Şampiyonlar Ligi'nde sallandılar. İşte Lisbon mağlubiyetleri falan gibi.
5: Yok, doğru.
3: Şimdi
5: hocam,
3: geçen
5: doğru.
3: Sene Dünya Kıtaları Şampiyonası'na gittiler. Orada çok yıprandı. Sezona kötü gidip sonra forma girdiler.
5: Aynen
3: 3-4 ay sonra.
5: Aynen.
3: Şimdi baktım, Ren maçı 2-0'dan 2-2. Lille maçı 2-0'dan 2-2. Fiziksel bitik takım. Mesela Sporting yerine Paris Saint Germain'le zaten deplasman olacak. Deplasmanda oynasaydı inan daha iyiydi, biliyor musun bak. Ya yani Paris Saint Germain'i en iyi zamanda yakalanırsın. Bitik oyuncular yani. Ben genel tablo olarak söyleyeyim, yani buradan Galatasaray tabii çıkar, ama insanların ben mesela Lille yener Galatasaray falan, yani öyle değil. Seyretmişlerse Paris Saint Germain maçında görmüşlerdir. Burada birçok tabii Aston Villa geçen senenin altında, herkesin bir standartı var. Ben AEK mesela maçı şimdi genelde Yunan taraftarları ve biz kendi Türk taraftarları arasında ciddi bir bu maçlarda gerginlik oluyor, atmosfer mesela. Orada kolay bir atmosfer beklemiyor, ama Galatasaray buradan ilk 24'e girer mi? Girer. Ben puan öyle

0: şu kadar da bu kadar demeyeceğim ama girer. Fenerbahçe içindeki hesap, onlar burada da mesela, ben insanlar maç seyretmiyor falan diye, bak ciddi söylüyorum abi. Ya Lille 3 atar yine. Pardon, Villarreal geldi Galatasaray'ı 2-1 yendi. 2 tane penaltısını vermedi o gün. Bizim meşhur hakem Kadir Sağlam, FIFA hakemi. Biliyorsun 2 tane penaltıyı vermedi. Ne folleri çalmadı.
1: Haftaya derbiye verirlerse
0: bak,
1: şaşırma. Şimdi,
0: bak Kadir Sağlam meşhur. O maçta rezilliğin bini bin para. Düşün. Villarreal orada seyretmeder mi? Villarreal daha önce işte kupa almış etmiş Avrupa'da. İyi bir yani futbol geleneği olan zor bir takımdır. Ne oynadı?
1: Olmayan penaltıyı çaldı ama o maçta ben oradaydım.
0: 2 tane var abi.
1: Hayır,
0: tane.
1: Eline olmayan kimin penaltıyı çaldı? Abi, Villarreal
2: maçın
1: abi,
2: başında.
1: Hayır, maçın başında bir de evet, hatta biliyorsun şimdi.
2: Maçın bütün kimyasını
1: bozuldu hocam
0: abi,
1: ya.
0: Kim 2 tane nasıl?
2: 3. dakikada böyle bir penaltı
0: ya,
2: çaldı.
0: Ya Lemine'ye çaldı. Lemine'nin eline çaldı penaltıyı ya.
1: Evet, destek ben eli iki hocam tane yerde,
0: de ben seyrettim abi 2 penaltıda Kadir Sağlam. Ya yani ben Villarreal'i burada söylüyorum.
1: Hocam
0: Villarreal,
1: ben çıplak seyrettim diyorum.
0: Olabilir
1: maçtaydım
0: abi
1: hocam
0: ya. Benim de düşüncem 2 penaltıyı çalmıyor. Villarreal iyi bir takım. Yani Fenerbahçeliler 3 puan yazıyor vesaire, böyle bir şey değil. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a göre fikstürü falan, ben bunlara çok böyle itibar eden bir insan değilim. Aha. Böyle bir şey yoktur. Sağ içinde o günkü oyunlar vardır ve takımın oynayacağı oyun vardır. Galatasaray takımı geçen sene bir şeyi referans aldık. İki Liverpool maçında Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı. Takım savunmasını kompakt yapan görüntüler verdi. Galatasaray'ın en büyük artısı bu. Fenerbahçe'nin de kimle oynarsa oynasın puanı ben bilmem ne kadar alacak. Kompakt savunma yapması gerekir. Önde Greenwood'la, yeri geldiğinde Lukaku'yla, Vedat'la, işte solda baktığında Kerem bir yere kadar veya arkada işte Talisca kalırsa, Asensio oynarsa, bunlar kompakt savunmayı yapmakta
1: hocam,
0: biraz zorlanabilir.
1: Sıra yani Prag'ı yener hocam, Roma'yı da yener.
0: Bak abi, ben Gasperi'nin takımı. Gasperi'nin takımı Atalanta'dan beri tehlikeli. Adam geldi Roma'yı kaç sene sonra
1: hocam, Liverpool'da eski Liverpool değil.
0: Abi bir dakika bitireyim Levent abi. Roma kaç sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu herif. Üçlü oynayan müthiş bir adam. Ofansif yetisi güçlü. Öyle Fenerbahçe Roma'ya 3 yazıyorlar. Tabii ki inşallah kazansın. Bunlar antrenör bir sene kalmış devamında. Gasperi'nin takımları kolay takım değildir. Sana kolay teslim olmaz. Evet. Fiziksel kalitesi vardır, hücum vardır, ikili
3: organizasyonu vardır.
0: En önemli sağ içi nedeni bir organizasyon vardır. Sağ içi parsalasyonu iyidir. Ne yaptığını bilir herif. Onun için kolay maçlar değil. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntı, sen son söyleyeceğim, top rakipteyken takım halinde Galatasaray'a göre kompakt duramıyorlar. Yatay ve dikey olarak. Bu sıkıntıyı aşarsa İsmail Kartal iyi iş çıkartabilir. Çıkartamazsa hani bunu ligde tolere edebilir Fenerbahçe. Ama Avrupa'da tolere edemezsin. Buna dikkat etmesi gerekir.
3: 2 dakikamız var Mustafa
2: tamam,
3: hocam.
2: 30 saniyede bitireyim istedim.
3: 2 dakika
0: iyidir. 2 takımda 24'e kalır.
2: Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysan çıkacaksın, oynayacaksın. Birinci felsefe bu. Onlar neyse biz de oyuz. Yani. Çatır çatır oynayacaksın. 2. 9 Eylül'de başlıyor. 27 Ocak'ta biz. 4,5 ay. 4,5 ayın içerisinde lokal lig var. Milli maçlar var. O takımların oyuncuları milli takımlara da gidecekler. Oyuna, bir de lokal liginde oynayacaklar. Zorluk derecesi yüksek, alçak seviye bir sürü maç oynayacak. Sporting Lisbon Galatasaray, Fenerbahçe Roma. İlk haftaki performansla son haftaki performansla aradaki gidişatta çok farklılık olur. O yüzden güçlü, kaliteli benchler dahil kadron varsa, hem o tarafa hem bu tarafı taşıyabilecek geniş kadron, kaliteli kadron varsa buradan başarıyı da çıkarsın. Gönlüm her iki takımın da kalması, ilk 24'te olup son 16, son 8 gidebildiği yere kadar gitsin. Türk futbolu açısından çok değerli, çok kıymetli. Uzun bir aradan sonra İstanbul'un iki yakasında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.
3: Evet.
2: Bu Türk futbolu için çok değerli.
0: Ülkemiz için.
2: Evet. Ülkemiz için aynen, çok değerli. Bunu sona doğru taşıyabildiğimiz kadar taşıyasak da mutlu oluruz.
1: İki yerli teknik direktöründe bu dersleri çalışması lazım.
3: Kesinlikle.
1: Bak, çok çalışmadan burada var. Öyle şansı olmaz bu işler.
2: Çalışmadan olur mu hocam? Ya? Yani, çalışacaksın.
3: Yani. Levent Üzemen, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Mustafa hocam, teşekkürler.
2: Teşekkür
3: hocam, keyifliydi. Sevgili seyirciler, 90+1'e noktayı koyuyoruz Aspor ekranlarından. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.
4: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor, özellikle iç saha maçlarımız ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz, ne oynadığını biliyoruz ve bunu çözmek de kolay değil aslında, yani oyun içinde çözmek kolay değil.

üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. O bölüm en etkili bölümümüzdü. Bence genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik, çok gol şansı yakaladık, çok fazla rakip ceza sahası içerisinde topla buluştuk. Ama son bölümde biraz belki rakibimizin uzun topları, taç atışlarıyla geçen 3-2'den sonra bizim de burada biraz hem boyumuzu uzatmak hem savunma önlemi almak diye düşündüğümüz yerde rakibimiz zaman zaman kalemize gelme şansı yakaladı. Net pozisyon vermedik ama geçişleri de daha etkili bir şekilde kullanabilirdik. Kazandığımız için tabii ki bugün kazanmak önemliydi. Belli bölümlerde iyi oynadık. Yeni katılan oyuncularımız var biliyorsunuz. Bugün Alexi ilk defa oynadı. Onun performansını gördük. Arkadaşlarıyla uyumu. Yani bu oyuncularımızın tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kiraya verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor maalesef. Yani bu konuda kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye söylüyor, bütün herkes söylüyor, bütün kulüpler söylüyor. Yani bu U23 oyuncuların kadronuzda olması, 4 tane olması kulüplerin bence karar vermesi lazım. Hangi yaşta oyuncu alacağını, hangi tipte oyuncu alacağını. Çünkü zaten burada bir siz kulüplere bir bütçe veriyorsunuz. Herkesin limitleri var. Hem bu limitleri veriyorsunuz hem de bu limitleri verirken diyorsunuz ki siz bunları alacaksınız. Yani gerçekten anlamak çok zor. Hep bunu söylüyoruz. Tekrar söyleyeceğim. Çünkü yani daha geçen hafta tekrar kural değiştirdiler. Yani verdikleri sözün de arkasında durmuyorlar. Bence altına üstüne basa basa söyleyeceğimiz şey bu. Yani söylenen konuşmaların da gerçekten bunu da yerine getiremiyorsunuz. O zaman neden bu kuralı koydunuz? O yüzden yani transfer yaparken zorlanıyoruz. Kadro yapmakta zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yoksa yani yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim. Hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Şampiyonlar Ligi tabii ki kura olarak herkesin bir beklentisi olabilir ama hatırlarsanız biz geçen sene kendi sahamızda Liverpool'u yendik, Saint Gilloise'a yenildik. Yani kağıt üstünde tam tersini yazabilirdik, söyleyebilirdiniz, düşünebilirdiniz. O yüzden burada önemli olan bence

0: en iyi kadroyla, en iyi zamanlamayla, en iyi oyunla, en iyi konsantrasyonla bu maçların hepsine çıkabilmek. Bunların hepsini doğru yaptığınızda zaten her takımı yenme gücümüz var. Buna inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. O yüzden kuranın kolaylığı, zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. İkincisi tabii ki forvet oyuncuları, yani bunu sadece Galatasaray için söyleyemezsiniz. Yani şimdi Bayern Münih'te yani Harry Kane olmadan ne yapacaksınız diyemezsiniz Bayern Münih'e, yani diğer takımlara. Yani santrafor oyuncular, buradaki hedef oyuncular, takımı sürükleyen oyuncular. Burada da Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz. Çok daha fazla pozisyona giriyor. Bu bence önemli bir değer bizim için. Yani 3 maça baktığımızda hem gol sayısı, hem ceza sahası içinde topla buluşma sayısı, hem de attığı şuta baktığımızda geçen sene çok önünde. Yani bu takımın da ona iyi bir şekilde topları getirdiğini gösteriyor. Burada tabii ki olmadığı zaman opsiyonlarımız, şu anda elimizdeki opsiyonlarımız, yeni gelen Leao var biliyorsunuz, o pozisyonda zaman zaman oynadı. Barış zaman zaman o pozisyonda oynayan oyuncularımızdan biri. Burayla ilgili son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi, çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Uğurcan tabii ki tam sahaya çıkarken çok sürpriz oldu. Yani ayağında bir ağrı oldu ve bir anda Jean Kat'la hemen hızlıca onu değiştirmek zorunda kaldık. Kulübeye aldık, yani çok böyle devamında ağrısının azalacağını düşünerek kulübeye aldık ama çok ani bir değişik bir şey oldu, ama önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhalde 1-2 güne kadar iyileşecektir, yani önemli bir şey yok. Abdülkerim'in de bileğinde bir sakatlık oldu, orada bir hafif sekti. Onun da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. O da yani birkaç güne yine takımda tekrar antrenmanlara başlar. Onun dışında çok fazla sakatlığımız yok. İkinci sorunuz neydi?
1: Alexi.
0: Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
2: We scored a goal, create some chances, did goalkeeper save.
3: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik. Fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında biz duran toplarla ilgili çok fazla çalışıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi öncelikle başkanımız bu konuda biraz takıntılı. Ama bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır bununla ilgili yok. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyon

Var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün baktığınızda aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var. Belki kendi kalemize gibi oldu ama bu da var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Evet, geçen yıl savunma anlamında gerçekten çok düşündük, çok istikrarlıydık. Aslında bu sene de öyleydik ama Godoy ve Sonko'nun şanssız sakatlıkları oldu maalesef. Şimdi orada Ege'ye, genç oyuncumuz Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. Tabii ki 18-19 yaşında bir oyuncu ama elinden geleni en iyi şekilde yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz. Kendisine de bu yüzden güveniyoruz. Sonko ve Godoy gelene kadar bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. En iyi şekilde bunu sürdürmeliyiz. Savunmamız normalde sizin de belirttiğiniz gibi çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü bir savunma attı. Ve bu takıma her zaman özgüven veriyor. Ama şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut. Tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. Ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız. Ama bir an önce ben bu transfer döneminin de bitmesini bekliyorum. Çünkü sürekli bazı değişiklikler oluyor. Gelenler gidenler oluyor. Örneğin şimdi yeni sol bek Richard geldi. Orada daha önce oynayan oyuncumuz sol bek pozisyonunda Amin Fransa'ya gitti. Sürekli bu tarz değişiklikler oluyor. Goa'nın bir transfer söylentisi vardı. Fakat iptal oldu. Şimdi tekrar formuna kavuşmaya çalışıyor. O da giderek daha iyi olacak. Ve sakatlıklardan dönen oyuncularımızla beraber savunma hattında da tekrar çok güçlü olacağımızı düşünüyorum. Ve bu problemi de çözeceğimize inanıyorum. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

spor ekranlarından herkese mutlu akşamlar. 90+1'de birlikteyiz. Reha Kapsal, Mustafa Çulcu ve Levent Tüzemen konuklarımız. Bir heyecan fırtınası yaşandı İstanbul'da. Galatasaray adına çok verimli geçmeyen bir ilk yarının ardından çok daha hareketli başlanan ve neticeye gidilen bir ikinci

0: 45 dakikaya tanıklık ettik Levent Üzemen. Konuklarımdan tek tek ilk değerlendirmelerini alacağım. Sonrasında üstüne konuşacağımız çok fazla konu var. Transfer de buna dahil. Puan durumlarını da yine paylaşırız. Sonuçları da ilerleyen dakikalarda ligde neler oldu, neler bitti. Bunları da aktarırız ama Levent Üzemen'in ilk sözleriyle bir açılış yapalım isterim.
1: Vallahi Galatasaray Göztepe maçları, Göztepe Süper Lig'e çıktıktan bu yana hem İzmir'de hem İstanbul'da çok böyle şey oluyor ya, hareketli oluyor, heyecanlı oluyor, nefesler tutuluyor. Yani İzmir'de de öyleydi. Geçen sene öne geçti Galatasaray, golleri yiyebilirdi, sonra bir tane gol attı, maçı kazandı. Ama bir gerçek var ki Göztepe takımını kutlamak gerekir. Yani bu kadar cesurca oynuyorlar, belli bir sistem takımı antrenörleriyle beraber. Göztepe ile kaçtır maç yapıyor Okan Hoca ama bir türlü Göztepe'nin oyun sistemine çözüm üretemedi. Şu büyük takım Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray takımı. Şimdi Rea Hocam da teknik direktör. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray yönetiminin teknik heyetinin bir an evvel Galatasaray oyunculara nasıl taç atılır şeklinde bir eğitmen getirmesi lazım. Göztepe'de bu var. Çalışıyor adamlar. Attıkları her zunta uzun taç Galatasaray'ın tehlike oldu. İki golü benzer gol yediler ya. Kopya gol yedir mi? Bir büyük takım. İki golü de aynı şekilde yediler. Arka direğe kesti adam, vurdu golü Miroşi. Kafayla aşırttı. Yine aşırttı arka tarafta. Sonradan oyuna giren kimdi adını unuttum. O oyuncu attı. 3-2 oldu. Hep telaş içinde. Evet, Juan. Tanıdığımız bir oyuncu. Bu gerçek yani. Jenderson geliyor uzun taç atıyor. Geliyor Arda uzun taç atıyor. Ya ben böyle bir çalışma görmedim. Tebrik ediyorum. Ya bunu Liverpool'dan öğrenmiştik. Çünkü gelmişti Liverpool Klopp döneminde oyuncuların taç atması için.
2: Danimarkalı Thomas 51 evet. Nokta küsur taç atan doğru çalıştı. Avrupa'nın ikinci sırasına
1: doğru bir soruyorum değil mi hocam?
2: Doğru doğru.
3: Şampiyonluğun sezonda da
1: sezonda
3: vardı değil mi?
1: İnanılmaz tabii, hocam. Tabii, taç atışların ne kadar önemli olduğunu biz Liverpool'da gördük.
2: 51.2 uzun taç atıyordu Danimarkalı. Geldi çalıştırdı. Liverpool o sene Avrupa'da ikinci sıraya geldi. Çok kötüydü. Hem sağ beklerin hem sol beklerin Roberts'la Trent'in ikisini de geliştirdi. Takımı da geliştirdi.
1: Evet, evet, hem geliştirdi hocam, bir de Göztepe takımı uzun boylu oyunculara çok sahip. Artı dolayısıyla bu taçlar da rakip takımlar için hep tehlikeli oluyor. Ben bunu net olarak gözlemledim. Bugün Galatasaray takımı hele şu son dakikada nefes nefese kaldılar. Topu kurtarmışlar. Gol de yiyebilirlerdi. Yani ben ona çok şaşırıyorum. Büyük takım bu kadar sakin olmadan yaşayamaz yani. Sakin olmayı da öğrenmesi lazım. Bir de artı şu gerçek var. Bu Osimhen'i çıkardığı zaman Galatasaray sıradan bir takıma dönüşüyor ya. Her yerde Osimhen var. Mücadelede var. Savaşta var. Gol attırmakta var. Gol atmakta var. Arkadaşı enerjisi yukarı çekiyor. Bravo adama yani. Ben hep dedik ya burada pamukların üzerinde başka bir şey sarsınlar diye. Biraz takım arkadaşlar buna ayak uydurmasında fayda var diye düşünüyorum. Bugün Galatasaray için önemli bir galibiyet oldu. Bu kötü oyuna ilk yarısı çok kötüydü biliyorsun Galatasaray evet. Takımı. Beraberlik golünü de şansa kazandı biliyorsun. Göğsüne çarptı Sanchez'in. İkinci yarı bazen eğir gemi doğru sefer oluyor ama Abdülkerim'in sakatlanıp Lemina'nın defansa gelmesi ki biz Sarı'nın çıkacağını zannediyorduk. Sarı'nın 8'e dönmesi 6-8'e 10 numaraya Batrogun girmesi bir ölçüde daha etkili olmasını sağdı Galatasaray'ın. Ve ben şunu net olarak söyleyeceğim. Hocam bunun değerlendirmesini de rahatlıkla yapar. Arkadan daha iyi top kullanıyor Lemina hocam. O dikine attığı toplar var, etkili toplar var. Yani Galatasaray'ın bu tür oyunu arkadan kurabilecek, dikine atacak paslarla hücuma çabuk çıkabilecek, bunu yapabilecek bir stopere ihtiyacı var. Bu Lemina ile ilgili sıkıntı olacak biliyorsun. Yani gidecek mi, kalacak mı? Avrupa maçı ve Türkiye Kupası olacak mı diye bir takım düşünceler var. Ama Lemina yaşı olmasına rağmen önemli bir oyuncu. Yani oyunu bilen, aklı olan, tekniği olan bir insan. Belki çok koşmadığı bir alanda oynuyor defansta. Fakat oradan iyi toplar attı hücuma çıkarken ikinci yarı. Bence Galatasaray'ın, ben sadece maçta şuna üzüldüm. Osimhen'in attığı gol çok güzeldi.
3: Çok.
1: Ama ayak ucuyla adam 45 numara giymesi belki de onun ofsayta düşmesine neden oldu. Ama şu bir gerçek, Göztepe takımını kutlarım. Galatasaray'la başa baş bir oyun ortaya koydular.
0: Az önce istatistikler görüntüdeydi. Dikkat çeken bir iki nokta var. Onlara değinip Rea Hoca'ya yöneltmek istediğim bir soru var aklımda. 67-33 toplu oynama oranları Galatasaray'la yine. 34 şutta 11 isabeti var ev sahibi ekibin. Göztepe 10 şutta 4 isabet bulmuş. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları 43'e 14. Pas istatistiklerinde Galatasaray baskın. Tam 30 ortası var sarı kırmızıların. Onu isabetli.

0: Bu isabet oranı ikinci devrede yükseldi. Özellikle Yunus Osimhen bağlantısıyla 99 ikili mücadele izledik karşılaşmada. 52'sini Galatasaray, 47'sini Göztepe kazandı. 6 korner Galatasaray'dan, 2 korner İzmir ekibinden. Faul sayılarında 12'ye 5. Göztepe zaten epey agresif bir takım ki çok daha yüksek sayılarda faul yaptıklarını da hatırlıyoruz. Orada İzmir ekibi daha fazla faul yapan taraf. 5 kez ofsayta yakalandı Göztepe'li oyuncular. Galatasaray'da bu sayı 2 ki 1'i az önce Levent Üzemen'in de söylediği Osimhen'in güzel son vuruşu sonrası gelen ve iptal edilen gol. Hocam, düz bir futbol sever olarak baktığımızda maç çok heyecan vericiydi. Özellikle ikinci 45 dakika. Pozisyon zenginliği vardı. Ama teknik adam gözüyle mücadeleyi değerlendirdiğiniz zaman oynanan futbolun kalitesini ve organizasyonunu nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Özellikle Galatasaray cephesinde.
1: Esas konu konuşacağımız o ikinci yarı. Yani ikinci yarı, evet, daha iyi. Niye ilk yarı yoktu peki? Şimdi neden? Ben onu söyleyeceğim. Ondan evvel bir Osimhen'le ilgili ben şunu bitireyim, onu söyleyeceğim. Osimhen yani attığı gol, yaptığı asistlerden daha önemli. Yenilmez armada adam. Ya Galatasaray'ı yenme için kardeşim, içeride dışarıda oynuyorsan önce Osimhen'i yeneceksin.
0: Makine gibi değil mi hocam?
1: Osimhen'i pes ettireceksin. Adam yani bu kadar takımın enerjisini yukarı çeken, türbünleri bir şekilde sinerji yaratan, saha içine onların destek vermesini sağlayan, yani direkt böyle oyun içine yani türbünleri çeken bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir de Osimhen çok büyük maliyetli bir oyuncu değil mi? Şimdi düşün, diğer oyuncuları beraber oynadı ve bench'te ve o gün kadroya girmeyen, tribünde oturan. Diyecek ya adama bak ya, yılda 30 milyon euro yakın para alıyor. 75 milyon euro bonservisine, Napoli'ye kulübümüz para ödedi. Adam durma yerinde koşuyor diyor falan. Saklanacak yer bulamaz sahada. Yani oynayan oyuncular saklanayım, salağa yatayım, affedersin, Osimhen'in olduğu yerde yapamazsın, imkanı yok. Adam müthiş bir adam. Ya bu kadar tutkulu, bu kadar kazanmaya odaklı. Hani Winner denir ya her oyuncu. Ya Winner, hayır. Bu tam yani tam anlamıyla Winner. Yani bir o profesyonel oyuncu olarak yani saha içinde her şeyini verip bir şeyi kabullenmeyen, ben son yıllarda böyle bir oyuncu görmedim. Bak, daha yeteneklisi, daha farklı başarılar elde eden Türkiye oyuncular geldi. Ben ama Osimhen gibi saha içinde adam kazanmak için her şeyi yapan, yani en son geldi 6 pastan golü kurtardı ya.
0: Evet,
1: ya bırak gol atmasını etmesini. Bence Galatasaray taraftarın veya Osimhen'i farklı yapan diyorum ya, gol kralı olması etmesi, işte ligde 40 gol atar, 50 gol atar, onları geç. En önemli bir kere takımın enerjisini, motivasyonunu, konsantrasyonunu, kazanma duygularını, depolarını yükseğe çekiyor. Bir kere en önemli Osimhen'in farkı bu.
0: Hocam, herhangi bir işte bu kadar adanmışlıkla çalışan insan azdır.
1: Ya sanki ben bir şey söyleyeyim mi? Yani altyapıdan gelmiş burada Galatasaray'da, 6-7 yaşında verilmiş. Evet. Altyapısında Galatasaray'ın yetişmiş şu halde bir oyuncu gibi. Ya bak, ne altyapıdan ne paralar alan ne oyuncular, evet, görmüştür Türkiye. Ama böylesi olmaz ya, bu kadar olmaz adam. Yani 2-1 Galatasaray öne geçti, gördün mü? Koştu, topu aldı 3. golü atmak için.
0: Doğru.
1: Fileden çıktı. Yani fileden topu aldı. Tekrar yani Sara'nın attığı golden sonra tekrar orta sahaya topu götürüyor. Şimdi bu Osimhen'le ilgili söyleyeceğimiz. Benim söyleyeceğim ilk yarıda ikinci yarı ne farkı var? Şuraya not aldım, en basit. İlk yarı maçın geneline 30 tane orta yapmış. Değil mi Galatasaray? İlk yarı kaç tane yapmış? 19 tane. Bu ne demek? Göztepe'nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Niye Göztepe?
2: Uzun adam.
1: Göztepe boy ortalaması kaç, onu söyleyelim. 1.85'in üzerinde. Yani 1.85, 1 gibi vesaire falan.
3: Okudum, 1.87 dedi hocam.
1: 85, 87.
3: Ortalaması. Hocamın yani dediği doğru.
1: Yüksek, yani yüksek 80. boylu.
3: Sen yüksek adamları orta yapıyorsun.
1: Sen şimdi bunları orta yapıyorsun. Bir de ilk yarı yine maçın geneline not aldım. 99 tane ikili mücadele. Bunların yarısı yaklaşık havadan. Bu havadan oynanan oyunların en çoğu da daha fazla ilk yarı. İlk yarı senin söylediğin özetle ilk yarı yaptı, evet. Ya bir tuzak kurdu Göztepe. Dedik ya, ben Göztepe ne diyor? Genelde biz diyor topu rakibe bırakırız. Göztepe hep başarı olduğunda geçen, doğru, sene top ortalaması, topa sahip olması %38'dir, %40 bile değildir.
0: Ligin en düşük gene takımı en da olabilir
1: düşük,
0: hocam.
1: En düşük. En düşük ortalaması. Evet. Levent abiye de çok kısa onu söyledi de çok tabii güzel ki bir konu, onu da söyleyeceğim birazdan, konu dağılmasan diyor ya Göztepe Galatasaray maçları niye, onu da söyleyeceğim. Şimdi böyle bir oyunda ilk yarı ekmeğine ağ sürdü, bir bakıyorsun 19 tane orta boşa. Göztepe çıkıyor vuruyor boşa, bir de tek santrofor yanına doldurmamışım.
3: Evet.
1: Yunus bir, yani Yunus bir yerde, Alp Barış Alper bir yerde, tek başına 3 stoperle savaşan bir Osimhen var. Şimdi böyle bir oyundan şimdi havadan bu kadar hava işte o

0: irdelenmesi gerek. Ya Galatasaray ile Göztepe oyunları çok şiddetli oluyor. Şimdi CS'de dünyada genel olarak bir tane analiz merkezi var. Çok önemli bir merkez bu.
1: Evet.
0: Patlayıcı imelenme hareketleri yapan ve bunları ölçen bir birim. Dünyada bu patlayıcı hareketler, şimdi bizi izleyenler mesela Galatasaray ile Göztepe'nin durumunu anlar daha iyi. Patlayıcı hareketleri, inmelenmeyi ani yapan koşular 25.2 kilometre üstü koşular. Bunun da aşağısı orta şiddetli, daha aşağısı yok dediğimiz daha hafif koşular. 25 kilometre mesela daha yüksekleri de var, 30-34, onlar sprinte giriyor. Bunlar da Galatasaray dünyada birinci sırada, ilk onda. Göztepe kaçıncı sırada? Dördüncü sırada. Maçı anladık mı şimdi?
1: Anladık.
2: Tesadüf evet. Değil yani bu çekişmenin olması.
0: Premier Lig'de evet. İlk onda 4 tane takım var. Galatasaray ama şu an geçtiğimiz sezon için söylüyor. 1 numara. İmelenme, patlayıcı hareket. 25.2 kilometre. Bu 19.8 ile Kerem 25.2 arası. Buralarda Galatasaray dünyada 1 numara. Çünkü baktığında yine bugün sahaya Sara ile Abdülkerim Bardakçı'yı çıkar. Kaleci at 8 oyuncu. Hepsi patlayıcı, dinamikliği doğru. Var mı? Şalay'dan, Jakobs'dan, Sanchez'den, Lemina, Torreira, Barış Alper, Yunus, Osimhen.
1: Herhalde Barış Alper'le Osimhen o istatistiği bayağı taşıyor.
0: Jakobs.
1: Jakobs da.
0: Stoperin senin.
1: Doğru.
0: Sabek Şalay'ın. O da patlayıcı. Bakma o da dinamik evet. Bir oyuncu. Geberik bir oyuncu değil yani evet. Öyle. Şimdi
1: iyi oyuncu.
0: Ya iyi oyunculuğu ayrı bir şey. Yani dinamik oyuncu. Şimdi böyle bir Göztepe'de böyle bir takım olduğunda ne olacak? Bu sahada bir çatışma olacak. Aynı dili konuşan, aynı lisanı konuşan iki tane takım maçı oldu. Galatasaray burada bir tek toparlandı. İkinci yarı o momentumu yakaladı. Topu yere bir indirdi. Batakov tercih oldu. Dediğim gibi Galatasaray'da Batakov evet destek yani mutlaka katkısı alacaktır ama şu eldeki kadrodan baktığımızda en oynayabilecek 10 numarası pozisyondaki oyuncu Sané'dir. Yani tartışmasız şu elindeki kadro. Çünkü şimdi yeni bir transferin daha oldu. Atletik geniş alana çıkabilecek. Sané'yi burada 10 numarada kullanabilirsin. Galatasaray sonuçta sıkıntılı bir süreç. Evet bir 90 dakika olabilir. Sezon başları sancılıdır. Hep bunlar lig bittiğinde unutulur. Mühim olan Galatasaray için evde ilk oynadığı Çorum Spor maçında da düşün. 2-2'lik beraberlikle 2 puan kaybetmiş. Tekrar burada kaybedilseydi ciddi bir yani sancılı süreç daha da olurdu. Mühim olan bugün zaman zaman oyunu erteledi ama Galatasaray için ne de önemli olan 3 puan almadık. 3 maçta 7 puanla lige aynı şekilde devam etmek bunu başardı.
1: Mustafa Hocam az önce Osimhen'in istatistikleri ekrandaydı. Sık sık da yönetmenin Bora Fisunoğlu görüntüye getirdi. Orada çok dikkat çekici bir şey var. 15 şutu var. 15 şut. 6'sı isabetli, biri penaltıdan olmak üzere gol çıkardı, bir asisti var. Ama daha acayip olan şey, şu anda da görüyorsunuz, 99 ikili mücadele vardı maçta. 99 ikili mücadelenin 25'inde Victor Osimhen var, 13'ünü de kazanmış. Bu oran, bu şut sayısı ve bu ikili mücadeleye girme sayısı çok rastlayabileceğimiz bir şey değil sanırım.
3: Ya şimdi Osimhen çok özel bir oyuncu. Reha Hocam çok güzel anlattı Osimhen'i. Evet. Osimhen'in varsa derdin yok. Maçı koparan bir oyuncu mu? Evet. Oynuyor, oynatıyor, asist yapıyor, mücadele ediyor, savunmaya... Adam sahada basmadık yer bırakmıyor. Çok özel bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun ilk yarıda. Pas var mı? Yok. Kenar ortaları isabetli mi? Yok. İstenilen o ön alandaki coşkulu alışıldığı evinde Galatasaray'ın alıştığımız o ön alan baskısı, şiddetli baskı var mı? Rakibi savunmaya iten bir baskısı var mı? Yok. Galatasaray'da ilk yarıda mental bir çöküş var. Fiziksel olarak da yükselemediler. Şimdi atılan geriden at uzun topu Osimhen'e koşsun. Arkadan seyret gol yapacak mı yapmayacak mı? Kalmışsın bütün umutların Osimhen'de. İkinci yarı yapılan Batakov değişikliği oyuna gelmesiyle daha fazla ileride arzu edilen o tempolu Galatasaray'ı seyretmeye başladık. İkinci yarı bir düzelme oldu. Daha keyif veren bir Galatasaray'ı seyretmeye başladık. Şimdi karşındaki takım verileri ne güzel koydu Reha Hoca. İstatistikleri ne güzel koydu. Bu maçın zorluğu hep bugüne kadar oynandığı sürece bu iki takım arasında maç hep zor geçmiş. Sıkıntılı geçmiş. Kolay bir rakip değil. Fiziksel teması seven dominant bir takım. Üçlü savunma yapıyor, kanatları gidiyor ileriye. Savunmaya gelirken beşli karşılıyor. Koşan bir takım. Topu sana veriyor. Ama fiziksel olarak da sürekli oyun içerisinde var olan bir takım. Zaman zaman öne geliyor, baskısını da yapan bir takım. Öyle kolay teslim olan bir takım değil Göztepe. Oynayan bir takım. Böyle olunca da iş daha da zora gidiyor. Galatasaray

0: Kıbrıs olmasına ilk yarıda baktığımız zaman ne derler, pamuk gibi ya. Yani bu kadar açık verilmez
1: biraz
0: ki.
1: Biraz böyle hocam çok maça yüksek. SOS vererek başladı. Çok yani yüksek. Sanki böyle büyük ilk golü zaten Göztepe bulur gibi bir hava mevcuttu maçta.
2: 15 dakikada Jankat iki top çıkardı.
1: Evet, evet.
0: Onlar gol olsa
2: orada çok gol oldu zaten.
0: Çok sonra dönüşüm. Gelen gol duran toptan. Göztepe bakıyorsun taş konusunda çok uzmanlaşmış. Duran top konusunda çok iyiler, etkiler. Bu bilinenlere ne önlem aldınız? Alamadınız. Ve golü de yine kornerden yediniz. Arkada Sanchez miydi? Orada yapmış olduğu hatadan dolayı boş bıraktı. Golü yediler. Lemiro muydu bilemiyorum. Evet. Dolayısıyla geçiş oyunda iyi yapan bir takım. Oyunu hiç bırakmadı. Sonuna kadar mücadele eden bir takım. Buna karşı oyun geliştirmeniz lazım ama ilk yarıdaki Galatasaray esos veren bir Galatasaray. Sıkıntılı bir Galatasaray. Hiçbir şey yapamayan bir Galatasaray'dı. İkinci yarı biraz daha düzeldi. Sonuç, ikinci yarının düzelmesinin sebebi ne? Oyuna enerjisini katan Osimhen, herhalde Osimhen'i görüp de bench'te oturan, takıma giremeyen, ilk 11'e sahaya giremeyenler utanıyordur ya. Bu adamın çabalarından, bu adamın sahadaki bu kadar performanstan dolayı ben ismim büyük olabilir. Bench'te oturuyorsam onu görünce utanırım kendimden. Neden ben Osimhen kadar olmasa ben niye yarısı kadar olamıyorum? Niye bu kadar istekli ve coşkulu olamıyorum? Niye bu takıma aidiyet duygumu yükseltemiyorum da bench'te rahat rahat oturuyorum, çay kahve içiyorum, devre arası muz yiyorum? Utanması lazım futbolcuların. Örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir takımın içinde lider oyuncu. Baktığın zaman oyu taşıyan Galatasaray'ın bugünkü galibiyetin mimarı ve sahanın adamı kim, oyunun adamı kim derse Osimhen. İkinci bir oyuncuyu söyleyemeyiz. Böyle bir oyuncu varsa bir takım olarak da sen de güçlüsün. Ama sadece Osimhen'e kalırsa yarın Osimhen'in kötü, formsuz, sıkıntılı olduğu bir süreçte de duman olursun. Bu oyun yeterli mi? Hayır. Bu oyun Şampiyonlar Ligi için yeterli mi? Hayır. Sonuç veriyor. Bu sorunların giderilmesi lazım bence Galatasaray'da.
1: Levent Üzemen 3 maç, 5 gol, 2 asist. Asisti de çok iyiydi bu arada Sara'nın golünde. Osimhen'in ısı haritası da bu arada görüntüde. 18'de hava topu mücadelesine girdiğini ve bunların 10'unu kazandığını da belirtelim ek olarak. Mustafa Hoca hakikaten haklı. Yani onun aurasına kapılıp kendinizi teslim edip bir şekilde ayağa kalkmanız lazım ya, modunuz düşük olsa bile. Bunu oyuncu ekran başında izleyen iştahıyla bizleri bile hissettiriyor yani.
2: Abi bu çok karakter meselesi bu. Bak her müthiş oyuncu için bunu söyleyemezsin. Doğru. Bu bir karakter meselesi.
1: İlk maçıymış gibi aç her seferinde.
2: Oyun içerisinde Torreira'nın çok koştuğunu gördün. Mücadele evet. ettiğini gördü. Hocam diyor yani sert koşular yapabilir.
3: İmmeleme, patlayıcı.
2: Bunu yapıyor. Bunu çok belki zamanda eleştirdim. Hocaya da eleştirde bulunmuştum. Şallay ama disiplinli bir oyuncu. Yani 5 7'ye 8 oynar ama 5'in altına düşmez. Ya işin gerçeği, hoca orada haklı çıktı mesela. İşin gerçeği bunu söyleyelim. Ya doğrusu bu. Ama ben öbür taraftaki oyuncuya şaşırıyorum. Sara. Yani Mehter takımı gibi olmaz bir oyuncu. Erzurum'da da buradaydı. Burada da o golü attın, kabul ediyorum. Orada sana pası verdi. Ama sen oyun içerisinde istikrarı yakalaman lazım. Barış Erzurum'da çok kötüydü. Bugün de çok kötüydü. Sen söyledin ilk yarıda işareti koydun. Ya ne Jakobs ne Barış soldan orta gelmiyor ya. Nereye yapıyorsunuz abi? Bunu antrenmanla çalışmıyor musunuz bunları? Bu bir karakterle orantılı iş. Bir insan, ben her zaman ben bir yazı yazmıştım geçmişte. Hocayla sohbet ettiğimiz dönemde. Bireysel antrenman diye bir şey var. Abi bir insan kendini geliştirebilir. Hata yapabilirsin ortaya ama yapa yapa doğruyu bulursun. Jakobs Galatasaray'da Kassier'de oynuyor. Bir tane ortası yok ya. Şimdi Barış sağa oynat diyoruz. Solda oynayamıyor. Sol ayağı yok zaten. Yürüme ayağı. Genelde sağ ayağını kullanıyor.
1: Evet.
2: Şimdi çabuk düşünmesi lazım. Topu alıyor rakiple karşı karşıya bekliyor. Rakip de yerleşiyor. Rakip daha sahaya yerleşmeden sen çabuk karar vereceksin. Mesela burada. Bunu yapması lazım Galatasaray'daki oyuncuları. Yani belki şimdi transfere güzel Leao'yla konuşacağız. Burada bunu net olarak söylüyorum. Galatasaray'ın kanatları takım oyunu oynuyor ama Galatasaray'ın kanatları o kadar son dönemlerde iyi çalışmıyor. Mert'ten sonrası 10 numara o bölgesi hiç çalışmadı. Geçen sene Galatasaray takımı şampiyon oldu ama çok zorlandı. Yani çok hata yaptı. 5 tane maç kaybetti. Kaybettiği maçlar da yani baktığın zaman kaybetmeyeceği maçlar. Rakip gücüne baktığın zaman. Şimdi çok basit bir şey söyledim başında. Sen teknik direktör Okan Hoca, o Danimarkalı hoca Liverpool'da çalışıyor mu çalışmıyor bilmiyorum ama
3: ayrıldı bunu, Levent abi.
2: Ayrıldı. Al Galatasaray'a. Al Galatasaray en azından

0: Senin beklerin, sağ bekin, sol bekin nasıl uzun taş atacak bunu öğrensinler. Jakobs ya. Taş da korner gibi Jakobs oluyor.
1: Atıyor. Kornerden daha etkili oluyor zaman zaman.
0: Jakobs atıyor ama bu kadar etkili, bu kadar uzun bir şey atmıyor mesela.
2: Bunlar gibi
0: değil. Tabii, değil tabii. Ama çalışarak, eğiterek onu daha da geliştirebilir Jakobs.
2: Tabii, doğru.
0: Örnek
2: doğru.
0: veriyorum. Misallayı geliştirebilir uzun ortalarda. Şey, taç atışlarında. Bu bir antrenman, bundan insan bundan daha güzel bir şey olamaz, bir ders almak yani. Ben o konuda bunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de bu işi en iyi yapan takım Göztepe. Demek ki buna bir vakit ayırıyorlar. Hocasına bir para veriyorlar. Bu oyuncuları çalıştırıyor. Bunu net görüyorum. Yani Galatasaray takımı dediği gibi hocamın, yani şeyin çocuğunun söylediği gibi, Mustafa hocamın, Galatasaray'ın bu oyunu hayatta etmez Şampiyonlar Ligi'ne ya. Hayatta etmez. Ben mesela gece şeyin maçını seyretmiştim. Barcelona özetleri Aspor'da. Atletik Bilbao maçı. Aman Allah'ım ya. O Barcelona'yı var ya. Yani o Barcelona'ya 20 defans, 20 kişilik defans yapsan geçiyorlar içeriden. Öyle bir ezber oyunları var. Bak şeyde, Lille takımı da boşaltılacak bir takım değil.
3: Tabii ki.
0: Yani kabul edelim bunları. Bu PSG belki hazır değil şu anda ama son dakikada maç 2-2 bitmiş ya.
2: Marquinhos hatta son attı santre yaptırmadan maçı bitirdi.
0: 2-2. Ben mesela 2-1'deyken bıraktım, 2-2.
2: 3 dakika oldu uzatma maç. Verdi. Şeyi oynattı. 5. dakikalara doğru attı golü.
0: Ya kolay bunlar değil. Yani bir defa Okan Hoca'nın da rakibe göre bir oyun modeli belirlemesi lazım. Her takımı böyle ön alan baskısı yaparak değil, bazen olanları iyi kapatarak. Bizim Konya'da Fransa 2-0 yenerken Türk milli takımı yapıldı, kompak oyun.
2: Geçen sene Liverpool sette maçı, burada iki
0: aynen,
2: maçı da böyle dediğin gibi
0: çalışması lazım. Bugünden çalışması lazım. Çünkü Sporting de çok agresif bir takım, çok sprinter bir takım. Sporting Lisbon deplasmanı.
3: Zor bir deplasman.
2: Geçen
3: zor
2: sene,
3: bir deplasman.
2: Geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yendi içeride. Paris Saint Germain'i Lisbon abi. Portekiz'de
0: bir de orun
3: tarafta. Hocam 6 maç 5 galibiyet iç sahada Sporting. Tabii. Dün baktım tek yenilgi eleme evet. turunda Arsenal'a karşı 90. dakika.
0: Bir de Portekiz'deki seyirciler 2004 Dünya Kupası'na, ben oradaydım. Açık konuşuyorum. O kadar coşkulular ki, Jose Alvalade bunların stadı. Müthiş bir taraftar grubu oluşuyor. Yani bugünden bunu dersini çalıp vakit ayıracaksın. Yani ki Okan Hoca Kemerburgaz'daki günlerini sıklaştırsın. Özellikle Sporting Lisbon şu ayın 9'unda maç ya. Şurada kalmış 10 gün. 11 gün. Yani gideceğin zaman bu takımı savunmasını ona göre yapman lazım. Orta sahadan, defanstan bu yana. Çünkü kolay bir şey değil bu. Yani bu sakatlıklar bu kadar kolay olmaması lazım ya. Mesela Uğurcan sakatlanıyor.
3: Evet.
0: Mesela İtman'dayken sakatlanıyor. Abi ayakları kalecilerin kuvvetli olacak ya. Kuvvetli olacak yani. Türk milli takımını koruyan kalecilerden ayaklarını çalıştırmayanlar da vardı geçmişte. Bunu söylüyorlardı mesela. Ama ben bir şey söylüyorum. Yani bu kadar kaleciler son dakikada sakatlanmaz abi bu işte.
3: Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürleri de bu arada bugün belli oldu. Programın son bölümünde de Rea Hoca'nın, Levent Üzemen'in, Mustafa Hoca'nın görüşlerini hem kura hem fikstürle ilgili merak ediyorum. Alacağım. Az önce de ekrana getirdi arkadaşlarımız. Sporting'le deplasmanda oynayacak Sarı Kırmızılılar. Sonra içeride Barcelona maçı var. Lille deplasmanını İstanbul'da oynanacak Stuttgart ve Aston Villa mücadeleleri takip edecek. Atina'da AEK deplasmanına çıkacak Galatasaray 8 Aralık'ta, 19 Ocak'ta içeride Feyenoord ve 27 Ocak'ta işleri oraya bırakmamak gereken bir deplasman Paris Saint-Germain mücadelesi de Sarı Kırmızılı ekibi bekliyor olacak. Programın son bölümünde Şampiyonlar Ligi fikstürüne dair çok geniş bir şekilde konuşacağımızı da belirtelim. Levent Üzemen konuyu açmışken arkadaşlarımız da hemen ekrana getirdiler. Bir hafızamızı da tazelemiş olduk. İyi oldu.
0: 9 Eylül'deki maç önemli. Yani çok. Kaybetmemek adına. Çünkü 13 ile 21 Ekim'e daha iyi hazırlanma şansın olabilir diye düşünüyorum. Çünkü arada oynayacağın Barcelona, Lille'de öyle kolay maçlar değil. He.
3: Tabii.
0: Ya ben söyleyeyim yani, öyle hiç kimse hesap kitap yaparken böyle şu kadar puan alır falan, bu işlerde benim aklıma şu kadar puan alır diye bir hesap yok yani.
3: Yani ilk 3 maç.
0: Ben sana söyleyeyim, ben bir hesaplama yapamam.
1: Şu takımları görünce, oynadıkları oyuna görünce garantisi var mı? Hiçbir maçın garantisi
0: hiçbir
1: yok.
0: Hiçbir maçın garantisi yok.
1: O yüzden oynarsan elde edeceğim puanlar var.
0: Evet,
1: yani. Onlarla baş edebilecek futbolu sahaya, oyun aklını sahaya yansıtırsan ancak puan gelir. Ya ben burada yumuşak rakip çektim, bundan 3 alırım, bundan 2 alırım, buna 1 veririm. Bu geçin bu hesapları. Çıkacaksın, oynayacaksın. Kendini güncel, modern futbola ayak uyduracaksın. O tempolu, fiziksel. giden gelen oyunu, takım oyunu rahatlıkla sahaya sunarsan üst düzeyde

0: Ancak puanlar öyle gelir. Yoksa çok zor.
1: Galatasaray'ın ilk yarı fiksürü de görüntüde. Çok hızlı bir şekilde aktaracağım. Sonrasında Rea Hoca'ya bir sorum olacak. Sert iki maç üst üste Başakşehir deplasmanı, ardından Sporting'e, Lisbon'a gidecek Galatasaray. İçeride Kocaeli Spor'u konuk ettikten sonra Karadeniz seyahati var. Rakip Trabzonspor olacak. Uzun bir milli ara yaşayacağız. Ardından Kasımpaşa, Barcelona maçları üst üste içeride. Gençler Birliği ve Lille deplasmanlarını, Fenerbahçe mücadelesi bekleyecek derbi. De Konya Spor'la dışarıda oynayan Galatasaray, içeride Stuttgart ve Ahmet Spor'la Şampiyonlar Ligi ve Lig'de kozlarını paylaşacak. Yine milli ara heyecanını yaşayacağız ve Samsun Spor mücadelesiyle dönüş yaşandıktan sonra evde Aston Villa karşılaşması var. Beşiktaş deplasmanını Rize Spor sınavı takip edecek. AEK ve Eyüp maçları üst üste, Alanya Spor karşılaşmasının ardından, ki öncesinde de olabilir zira Türkiye Kupası 5. turu ve hemen ardından son 16 turu karşılaşmaları sarı kırmızıları bekliyor olacak. Gaziantep deplasmanı, iç sahada Feyenoord, dışarıda Çorum ve Paris Saint Germain mücadeleleriyle de ilk yarı noktalanacak, ki Çorum maçının da fikstürün içerisinde olduğunu belirtelim. O aslında ikinci devrenin ilk maçı olacak. Sert bir fikstüre giriyor Galatasaray hocam. Belki bugün özelinde evet daha ağırlıklı konuşacağız ama Başakşehir sonrası Sporting'e, bu iki maça hangi açıdan hazır, hangi açıdan hazırlanması gereken noktaları olduğunu gördünüz Galatasaray'ın?
2: Ya ben o maçları ayrı bir kere tutuyorum. Yani tam Galatasaray
1: dinamikleri farklı
2: yani
1: olacak.
2: Farklı, o maçlarla lig maçlarını falan bir tutmamak gerekir. Aha. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka yani Galatasaray gibi oralarda yarışmış, başarılı olmuş bir takımın Avrupa'da o maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkacağını düşünüyorum. Zaten hep böyle olmuştur. Yani bu her takım için. Yani bu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Fenerbahçe için de, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Trabzonspor. Yani bu maçlar farklı hepimizin milli gibi. Yani ligde o hafta bir puan kaybı olsa bile o maça yansıyacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın evet sezon başından beri hazırlık maçları dahil bir sıkıntılı süreci var. Evet, yok değil. Ama elde de çok potansiyeli yüksek bir kadro var. Şimdi gelecek Leo da geldi. Yani bir iki transferle beraber oyunla ilgili esas Galatasaray'ın çözmesi gerekir. Buradaki en büyük şey yani artık oyuncu gücüyle değil, oyun gücüyle bunu idare etmesi gerekir. Niye? Şimdi ben az önce bir veri verdim. Şimdi Galatasaray'ın ne kadar atletizmin yüksek olduğunu, patlayıcılığın, ivmelenmenin dünyanın en iyi yani analiz merkezi açıklamış bunu birinci sırada diye. Bu çok ciddi bir merkez bir de hocam. Yani CS dediğim ondan sonra. Şimdi böyle bir yani bu oyun mesela bu kadar fiziksel parametreleri sırf öne çıkartıp Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olur musun? Futbolda da olamazsın. Sırf bu bir yere kadar. Mesela Leo'la ilgili duyuyorum. Ya işte Galatasaray takımı. Yani Galatasaray içinde esasen bunları değerlendirip zarar veren insanlar var. Ya futboldan adamlar bir haber. Bir şey olsun diye işte bir bakıyorsun. Hani bir şeyleri söylemek için. Leo dar alanda becerisi varmış. O boyda dar alan becerisi başka yetenektir. Dar alanda yani sallanmak, slalom yapmak o bayrı.
3: O Yunus yapar onu mesela.
2: Bravo. Ben de onu söyleyecektim. Tebrik ederim Levent abi. Şimdi Leo çok atletizm olan dinamik böyle bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu. Birazdan ona geçeriz. Evet. Şimdi Galatasaray'ın atletizm var mı şampiyonları için? Bir kere Kerem var. Veriler söylüyor mu? Zaten atlet bir takım mı?
1: Evet.
2: Bir de Leo gibi bench'te Sané var mesela. Yani böyle oyuncular da var. Oynamayan oyuncular da var şimdi Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray takımına ama futbolun en önemli temel taşı ne? Galatasaray bugün de bunu bir bölümde yaptı. Bunu yapması gerekir. Okan Buruk bunu. Alan ve zaman yönetimi değil mi? Alan ve zaman yönetimini Galatasaray'ın işte o antrenörlük az önce dedi ya antrenör geliştirmesi gerek. Başakşehir Sporting Lisbon maçlarını söyledi.
1: Tabii.
2: Ya Okan Buruk ben eleştirirken bunu eleştiriyorum. Elinde senin çok atletizmi, çok dinamik bir kadro var. Avrupa'da yarışmak için de senin Galatasaraylı falan yazarlar. Ya işte atletizm işte yine alındı lafı. Hayır, senin takım zaten böyle bir potansiyeli var. Onun için biraz daha alan, zaman yönetimi saha içinde top ayağındayken Galatasaray'ın daha iyi yönetilmesi, daha fazla çalıştırılması gerekir. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene fark, iyice fark yaratıp başarılı olmak istiyorsa.
1: Bu arada ekrana gelen kareleri ben de şu an ilk defa görüyorum. Konuklarım da büyük ihtimalle ilk defa görüyorlar. Maç sonu sahaya indi Galatasaray'ın yeni transferi. Rafael Leao sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Victor Osimhen'in de ona yakın ilgisi olduğunu

0: Şu anki fotoğraftan da görüyoruz.
1: Evet. Sümen kolundan tutmuş, almış, tribünlere götürüp bayrağı vermişler. Üçlüyü ona çektirtmişler.
2: Şu güzelliğe bakar mısın? Hiç kompleks, sıfır kompleks. Nasıl sahipleniyor değil mi? Bak bu her oyuncuda yok bu.
1: Liderlik. Evet.
2: Muazzam bir şey bu. Tabii. Muazzam bir karakter
0: bu. Hocam bu.
2: Alkış hak ediyor bu.
1: Tabii.
2: Bu Osimhen alkış hak ediyor. Bravo.
0: %100.
2: Değil mi?
0: Kesinlikle. Çok özel bir karakter ya. Çok farklı.
2: Hakikaten çok özel.
0: Gerçekten
2: ya.
0: Böyle çok gördüğümüz.
2: O yüzden dedim ben işte veya sahada yan gelip yatanlar, çalışmayanlar bu Osimhen'e bakarak utanmalılar diye düşünüyorum. Bütün oyuncular da, Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncular da bu karakteri izleyerek kendilerine bir çeki düzen vermesi lazım. Geliyorsun buraya, tatile gelmiyorsun bu ülke futbolu. Bu ülke futbolu ekonomisi olarak büyük ülke. O zaman bu futbola, bu büyük ekonomiye hakkını vermelisin. Aldığın paraların.
0: Leo ile ilgili daha uzun konuşacağız ama Rea Hoca'nın söylediği şeylerden bir çıkarım yaptım. Doğru mu anladım? Onu sormam lazım hocam. Şampiyonlar Ligi için ideal ama ligde kapalı savunmalara karşı böyle kafanızda sizin de mi bir soru işareti ya var Leo ile ilgili?
3: Seyrettiğimiz oyuncu. Şimdi bak Leo Dünya Kupası'nda Martinez Portekiz milli takım antrenörüydü, evet. Biliyorsun bıraktı. Jorge Jesus geldi. Şimdi kim oynadı sol tarafta Portekiz milli takımda? João Félix oynadı.
0: Evet.
3: Félix'i oynattılar. Mesela Leo sonradan girdi falan, hareketlendi falan. Leo
4: bir daha kere, etkili oynadı.
3: Bak etkili ama Leo santroforlu öyle ikili asist, zaten baktığında kariyeri çok asist yapan bir oyuncu değil. Leo kendine oynayan, daha savunması kötü, sıkıntıları olan ama Galatasaray taraftarı Icardi'yi, yani sıkıntılı olan bir oyuncuyu düzeltti. Galatasaray'ın böyle bir rehabilitasyon merkezi var yani. Daha önce Florya'da vardı Kerem. Şimdi doğru. Kemerburgaz'da var. Galatasaray'ın böyle bir rehabilitasyonu var. Bu çok yani tekrar futbola döndüren, daha kafasını değiştiren bir Galatasaray yani taraftar kitlesi var. Leo'nun en büyük sıkıntısı Milan'dan gitmesi. Bak şimdi 38-40 falan. Bunlar Premier Lig için para değil. Leo işte yok, bir bakıyorsun Newcastle istedi. Ya Newcastle istese kim sahibi biliyor musunuz ya? He?
0: Suudi krallığıyla bir
3: Leo 40 değil, 140 olsa adam alır. Adam zaten Tonali'yi sattı Tottenham'a 110 milyon euroya ya.
0: Gimareş'i sattı Arsenal'a.
3: Arsenal'ı Gimareş 110 milyon, Tonali'yi sattı. Yani düşün, İtalyan oyuncu 110'a sattı, alır. Şimdi bırakın bunları böyle şey yapmayı. Leo geldi. Leo atletik, geniş alanda oynar. Dar alanda set ucun başka beceri ister. Daha bireysel oynar. Çok böyle Osimhen belki çok yakınlık kestirir. Daha böyle bir senkronize olabilir aralarında ama ya daha çok kendi oynayan, neden çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Kafa yapısı sıkıntılı diye işin gerçeği bu paralara yani kimse sahip çıkmadı. Galatasaray da aldı. Kötü mü yaptı? Hayır, iyi yaptı. Leo'nun bir top rakipteyken pres yapması gerekir. Topsuz oyunu daha fazla oynaması gerekir Kerem. Top ayındayken oynuyor. Bunları geliştirip daha hiç takım bütünlüğünde hareket etmesi gerekir. Galatasaray bunu bu yani yapıştır mı o kadroyu Leo'yu? Dediğim gibi az önce genlerinde var mı? Var.
0: Var.
3: Mutlaka bunu yapacaktır. Leo'nun da zaten mesela yani bunun karşılığını vermesi gerekir. Leo 200 sene önce seyretmişindir. Bir Arabistan'da olacak bir Süper Kupa finali vardı. Inter'le, hatırlıyor musun? Sonradan oyuna girdi. 2 tane 3 tane gol attı. Tek başına maçı kazandırdı.
4: Milan'a kazandırdı.
3: Milan'a kazandırdı. Evet, evet Levent abi. Leo 200 sene önce Milan'ın en çok para kazanan oyuncusuydu. Ne kadar oynuyordu biliyor musun? Net 7 milyon euro.
0: Evet.
3: Sen buraya 12 ve artı bonuslarla 14'e yakın ikimizsi geliyorsan, Leo'nun ilk günden sana Galatasaray taraftarı sahip çıkıyorsa, sen de yalnız top ayında değil, topsuz oyunda doğru bir şekilde oynayacaksın. Burada yeni bir beyaz sayfa açacaksın. Galatasaray kulübü sana bonservis ödemiş. Ciddi 3 yıllık bir kontrat vermiş. Onun karşılığını senden görmek ister. Ha, burada Osimhen de şansı. Osimhen'i gördükten sonra bugün sahada ya bu kadar para alıyor, bu kadar bonservis. Napoli'den geldi. Ben bu adamla İtalya'da karşılıklı oynadım. Bu adam sanki yeni futbola başlamış veya son maçı gibi oynuyor. Bir kendine çeki düzen mutlaka ilk maçta bir tribünden çek etmiştir Leo. Leo onun için mutlaka performans verir, vermez değil. Esas Leo'nun hikayesi ama ligden daha çok Şampiyonlar Ligi'nin için alınmıştır. Oradaki farkı da dediğim gibi topsuz oyunu, Okan Buruk burada Levent abi söylüyor, bireysel antrenör her oyuncular için biraz daha topsuz oyunu daha fazla oynaması gerekir. Takım savunmasına yardım etmeden Şampiyonlar Ligi'nden bu gruplardan falan çıkamazsın bak. Bizim kulüplerimiz çıkamaz. Galatasaray geçen sene 2 Liverpool maçında galip geldiyse kompakt, yatay ve dikey olarak takım savunmasına koşmayan çalışmayan o gün pas hatası yaparamayan iki maçta Levent abi seyretmişti.
4: Fazla koşmuş.
3: Tabii evet.

0: maçta seyretmişim. Kötü maçta, oynayan yani. Bir oyuncu var mı? Yoktu. Dersin pasa. Hayır.
1: Yoktu.
0: Bir de pas hatası dersin. Kötü ondan mücadele eden canım. Koşan oyuncu yok. Yoktu. Zaten sprintler
2: öyle çıktı. En çok
3: koşu mesafesi. Genelde de bizim takımlar yani daha az
0: için,
3: koşar yani.
0: Onun için
3: bizim takımlar daha az
2: tabii,
3: koşar.
2: Yani, mesela hocanın söylediği gerçek olan bir şey var. Geçmişteki Avrupa maçlarında Galatasaray rakiplerden az koşuyordu.
3: Evet.
2: Liverpool'a karşı oynarken rakipten daha fazla koştu.
0: Öyle oynaman gerek.
2: Mesela. Ben bir şey söylüyorum. Leao Galatasaray 60 milyondan indirip 38 milyon aldı. Bu resmi rakam. Haberin olsun. Artı 3'te bunun bonusu var. Ayrıyeten 12 değil 10 milyona geldi. Çünkü onun bonusu var ayrıyeten. Çünkü Icardi'nin parasını alacak. Yani o şekilde anlaşma
0: ya yapıldı. Basit bonuslar bana basit söylenen bonuslar 12 yani. Artı bir de şampiyonluk yani primleri işte bonus. Falan vesaire. Onu eğer olursa Avrupa'ya 14'e kalır.
2: Aston Villa'ya gitmemesi Galatasaray'da tercih etmesi bence iyi oldu. Tabii kendisi adına diye düşünüyorum. Yanlış anlama hocam. Ben Leo'dan yana değilim. Ben Leo'ya muhalefet bir adamdım. Çünkü ben senin neden? Dediğin gibi rakibi geçebilecek, önde baskı yapabilecek, kanatta hücum edebilecek ama çabuk defansa da yardım edecek bir oyuncudan yanaydım. Mesela İsmail Esar önemli bir oyuncu alamadın. 60 milyonun maliyetinden dolayı. Ha Leo kalitesi bir oyuncu mu? Asla değil. Kalitesine saygı duyuyorum. O dediğin gibi Milan maçını Arabistan'daki maç çevirmesine yeteneklerini tartışmıyorum. Ama dilerim ki Osimhen'in bu mücadelesi Leo'nun da kendisini hatırlamasını sağlar diye düşünüyorum. Bak istatistiklerine geldiği noktalardan geldiği noktaya bakacak.
3: Hemen aktaralım yani o istatistikleri de.
2: Ben onun
0: Leo'nun en büyük şansı ne biliyor musun?
3: Hocam bir son 5 sezon tabii, istatistiklerine tabii. Hemen aktarayım izleyicimize. 2021-22 42 maç 14 gol 12 asist. 2022-23 48 maç 16 gol 15 asist. 23-24 sezonunda 47 mücadelede 15 gol 14 asist. 2024-25 sezonu 50 maç 12 gol 13 asist. Geçtiğimiz sezon bariz bir düşüş var. Özellikle asist sayısında 31 mücadele maç sayısında bunu ekleyelim. 10 gol 3 asist. 2022 Dünya Kupası, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası büyük turnuva performanslarını da arkadaşlarımız istatistiklere eklediler. 2022 Dünya Kupası'nda 5 maçta 2 golü var. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 4 mücadelede skor katkısı yok. 2026 Dünya Kupası'nda genelde sonradan oyuna dahil oldu ve 5 maçta 1 gol 1 asiste forma giydi Rafael Leao. İstatistikler son derece etkileyici. Burada mühim soru belki geçtiğimiz sezonun devamını izletme riski var mı? Yoksa istatistiklerde bize alıştırdığı seviyeye yaklaşır mı? Oyun içindeki duruşuna ve yaptıklarına yapması gerekenlere tamam. Zaten çok detaylı değindiniz.
0: Evet. Ya Leo iyi oyuncu bir kere. Yani bunu ben tartışmam bak.
2: Ben de tartışmam. Ama
0: tabii yok sizin için söylemem. Levent abi sizin için Leo yetenekli bir oyuncu hiç tartışmam.
3: Evet.
0: Yani Leo iş yapar. Tek başına maç da kazandırır. Şampiyonlar Ligi'nde de bak maç kazandırır sana. Yeter ki o kafa yapısını anladın mı düzelsin. Vurdum duymazlığını düzelsin. Birazcık daha fazla yani çok böyle dışarı çıkıp eğlenmeyi de seven bir profilde mesela çok daha
3: evinde otursun.
0: Yani daha fazla biraz kendine fiziksel dikkat etsin. Yok çocuk değil bunlar. Profesyonel oyuncu. Evet. Adam Portekiz, İtalya'da yaşamış Portekizli herif yani ama şimdi Galatasaray büyük beklenti için oluyor. Bu beklentinin karşılığını vermek için bir gelir gelmez mutlaka Leo fark yaratıp bir şeyler yapacaktır. Ben performans istikrarından bahsediyorum Kerem. Doğru. Bir maç iki maç değil. Böyle yetenekli oyuncuyu Galatasaray nasıl Osimhen'in en büyük az önce söylediğim birçok şey saydıysam bir maçın bir bölümünü oynamıyor. Bir bütününü oynuyor. Sezonun bir bölümünü oynamıyor değil mi? Aynı şekilde sezonun bütününü oynuyor. Osimhen'in farkı bu. Şimdi Leo da bunu sağlarsa Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlar. 38'e alındı falan hani işte takım bulamadı falan gibi ama evet. Ama yani alındı ama çok büyük iş de yapabilir. Çünkü potansiyel olan bir oyuncu aldı. Şimdi bir transferde bir kulüp bir şeye dikkat eder teknik adam. Performans mı potansiyel mi? Evet son sezon iyi değil ama potansiyeli olan bir oyuncu mu? Evet bitti. Performansa bunu dönüştürür müsün? Transferde buna bakar. Başkan, yönetim, scout ekibi, teknik kadro buna bakar. Evet döndürebilir mi Galatasaray? Döndürebilir. Çünkü potansiyel var adamda. Full eli, çok hızlı. Yakaladı mı? Kimse yakalayamaz. Bak Leo açık alanda bir top yakalasın.

0: Direkt gider kaleciye bırakır gelir. Müthiş fuleli bir oyuncu.
1: Evet.
0: Zaten uzun boylu, öyle kısa çabuk. Fulelendi mi geçmiş olsun kimse. Yani bak Sanchez
2: zonu
0: kendi...
2: bekliyoruz zaten
0: bak,
2: hocam yani.
0: Tabii Sanchez var ya Levent abi. Sanchez hızlı bir oyuncu değil mi? Sanchez falan, Sanchez'e motor yaktır bu adam. Bak hızlı diyorsun, Sanchez'e motor yaktır. Böyle bir hızdan bahsediyorum. Onun için Leon tek şeyi, dediğim gibi Osimhen büyük şanslı, kafa yapısını değiştirirse mutlaka değiştirecektir. Öyle düşünüyorum ben. Yeni bir kulüp, yeni bir heyecan, yeni bir taraftar kitlesi. Yani bu önemli.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Geldiği kulüp. Onun için farkı yaratırsa Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlar. Yaratmazsa tekrar fabrika ayarlarına dönerse Milan'daki gibi falan, hani maç seçip oynayayım, oyunun bir bölümünü oynayayım, top rakipteyken oynamayayım. O zaman yani istenilen performansı Galatasaray'da zaman zaman verir. Benim istediğim sezona doğru bir şekilde istikrarlı yayması performansını.
1: Mustafa Hocam, siz şüpheci misiniz bu transferde?
3: Şimdi şöyle, ismi hakikaten çok büyük. Buraya geldi, Galatasaray hücumda coşkulu baskıyı yaptığı zaman oyun içinde harika. Ama önemli olan rakip size yüklenince geriye geldiğinizde ne yapacağız? Topsuz alanda, topsuz oyunda ne yapacağız? Neden? Topsuz oyunda eğer kenara çekilirsen bir eksik oynuyorsun. Galatasaray'da veya diğer takımlarda baktığımız zaman arzu edilen bu. Toplu veya topsuz. Topsuz oyunu iyi oynayan takım zaten bu işte başarılı oluyor. Ama özel hayatı bilemem. Onu yönetimin işi, teknik heyetin işi. Galatasaray'a çok büyük güç katacağı kesin. İsim olarak çok etkili. Etkili bir isim, güzel bir isim. Beklenen ve günlerde de tartışılan, gelmesi için de uğraş verilen
2: 4
3: bir isim.
2: 4 aydır Galatasaray bununla uğraşıyor.
3: Bunun peşine koşuyor.
2: Ama araya şeyi sıkıştırmışlardı. Onun nasıl o transferi Sarı durdurdular mı? Anlamıyorum. Rashford benim birinci tercihim olur. Gol atar, frik atar, pas atar. Onun depingi var.
0: Bravo Levent abi. Rashford sıkıştırın, santrafor oynar mı? Oynar. Tamam. Sol çizgide oynar.
2: Evet.
0: Şimdi Leo santrafor, yani
1: çift santrafordan biri belki.
0: Yani,
1: tek oynadığı
0: sırtı dönük ama... ya o yani işin gerçeği, şimdi Rashford varken böyle iki pozisyonda oynayacak tamam dersin.
2: Mesela,
0: Leo tek sol çizgide, yani evet, bütün tamam. Kariyerini esas
2: kabul
0: performansı
2: görmedi,
0: vermiş.
2: Mesela bir yerde tıkanmış. Ben onu çözemedim neden olmadığını. Kim buna hayır dediğini çok merak ediyorum. Rashford'un işi kapıya kadar gelmişti. Bak söylüyorum burada. Kim bunu engellediyse Leo'nun sorumlusu olur. Kusura bakmasın. Yani Rashford gibi bir adam.
0: Bitiyor muydu yani Levent abi?
2: Tabii canım, demiş. Kapıya kadar gelmişti. İş bitmişti, onu, imza noktasına. Ben
3: onu en iyi bilecek olan sizsiniz. Yani. Kim evet. olduğunu da biliyorsunuz.
2: Tabii biliyorum ya. Ben evet. biliyorum ama yani söylemeyeceğim. İşte Leo'yu aldın. Bak şimdi Leo'nun büyük futbolcu olduğunu, kaliteli olduğunu inkar etmiyorum ben. Hocanın vurguladıkları önemli. Bak kendini buraya verir. Bugün bu coşku onu farklı bir noktaya taşırsa. Örnek veriyorum, Leo bugün Ransparta bu taraftar coşkusuyla kendisini coşturabilir. Taraftarını coşturabilir. Bak bu başka bir konu. Ama deplasmanda da sana lazım Leo. Önemli noktası bu. Bu sorumluluğu Osimhen gibi üstlenir mi? Bak hep soru işaretlerinden bahsediyoruz. Kalitesinden, büyük futbolcu olduğundan, iş bitiriciliğinden, hocamın dediği gibi geniş alanda müthiş bir sürat sahip olduğunu zaten biliyoruz. İzledik bunu. İsterse dediği gibi hocamın çok net bir şey var. Tek başına maç kazandı.
0: Kesinlikle.
2: İsterse. Ama istesin abi aynı
0: Ligi
2: şey.
0: De buna dahil ha.
2: Dahil. Aynı şey Leroy Sané. Ocak ayında aldılar. Abdullah Kavukçu işi bitirdi. Geldi, imzalandı. Amerika'ya gitti. Ama Leroy Sané, Bayern Münih'teki Leroy Sané'nin yanından geçmiyor ya. İlginçtir. Türkiye'de kupa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdın İlkay, geldiğinden beri tatil yapıyorsun ya. Hiç mi insan kalkıp Galatasaray'ın orta sahasını sorumluluk üstlenmez? Ya ben neden bu takımla oynamıyorum diye dertlenmez mi bir adam ya?
1: Sané'nin performansı
0: şey
1: ve Süper Lig'deki
0: çok kısa bir şey söyleyeyim. İlkay'la ilgili bir şey söyleyeyim mi?
1: İlkay'ı söyleyin hocam,
0: çok
1: sonra Sané'ye
0: şey
1: döneceğim.
0: Bir cümle. İlkay veya bak sen Sané'ye.
1: Sané'ye baktığımızda geçtiğimiz sezon 43 mücadelede 7 gol 9 asistle oynadığını görüyoruz. Bu sezon 3 maçta golü yok ama burada tartışılabilecek konu Süper Lig'deki son 10 maç performansı. Göztepe deplasmanında bir asisti var. Kocaeli Spor'a attığı bir gol var. Sonraki 8 maçta Leroy Sané'den skor katkısı göremedi Galatasaray.
0: Çok
1: yani
0: enteresan.
1: Bu kadar yüksek profilli bir kanat oyuncusu.
2: Benim söylediğim ya, biz eleştirdiğimiz zaman bana mesela yazı yazıyorsunuz. Sané'ye kafayı taktın diye. Ben niye takayım Sané'ye kafayı?
3: Veriler
2: tablo burada. Ortada.
1: Tablo ortada evet.
2: Ben bu kafayı mı takayım? Ben bir tespit yapıyorum. Niye kafayı takayım? Allah'ını seversen. Yani

0: Sana düşman olabilir mi insan? İlk geldiğini ben alkışlayan adam benim. Ben tebrik ettim Abdullah Kavukçu'yu.
1: Evet.
0: Tebrik ettim. Ama o kendisi transfer edenleri mi açıp ediyor şu anda burada? İki haftadır kulübeden giriyor oyuna.
2: Ya Sané'nin gelişini burada söylemedik mi? Büyük iş diye.
0: Ya Sané'nin Leão'dan ne farkı var? O da büyük futbolcu. O da Bayern Münih'in o takımının en önemli oyuncularından parçası da hala son Dünya Kupası Alman bir takımının bir oyuncusuydu. Yani o ilk 11'de başladı Sané. Bir defa Leo başlamadı Portekiz'de ilk 11'de. Sonradan girdi oyuna bildiğim kadarıyla.
1: Doğru.
0: Doğru mu? Yani şimdi bunlara baktığım zaman ben hayır mı diyeyim? Allah'ını seversen şuraya bir de şeyi koysana ya İlkay Gündoğan'ı. Ya böyle bir transfer olur mu abi? Burada yanıldı yani bence insanlar. Ya bu insan, ben kendime dert edinirim ya bu işi, ben niye oynamıyorum diye. Sen bir markasın ya. İnsan kendi markasına zarar verir mi?
3: Osimhen'i görüp utanır ya.
0: Kusura bakma yani.
3: Ya İlkay ne gibi takılıyor biliyor musun? Yani yıllık iznini işte vatanında geçiren gurbetçiler olur ya. Gurbetçiler gibi takılıyor. Nasıl yıllık izni geliyorlar işte.
0: Bugün girdi
3: Avrupa'nın
0: mi oyuna?
3: Birçok ülkesinden yıllık izni kullanmaya geliyor. Yani. Tatil
0: peki,
3: yapıyor, eğleniyor.
0: Çorum
3: yani...
0: şey maçında girdi mi? Erzurum maçında girmedi. Oraya bile giremiyorsun ya. Ya öyle bir şey.
3: Ve de takımın sana evet. ihtiyacı var. Mesela bugün evet. top yere inecek. İkinci yarı, ilk yarı Urala az önce verileri de verdik. Urala havadan oynanan Göztepe'nin istediği bir oyun. Şimdi peki, yerden toplar... oyun tekniği güçlü oyuncular lazım değil mi Galatasaray ikinci yarı? Şimdi birinci bir kere kulübede yani yeni gelen bir oyuncu 21 yaşında çaylak iyi bir kumaşı var. Bakacağız onda ne olacağını veya nasıl gideceğini. İlkay alırsın değil mi? Yerden oyun tekniği Sara'yla bir de evet. Osimhen'le bağlantı yapar değil mi? Topun önündeki 10 numara onu kullanırsın Osimhen'in arkasında. E sen burada bile kullanamıyorsan bu oyunlarda İlkay olarak kendini çek evet. etmesi gerekir.
0: Mesela Yunus'a günah değil mi? Bak çıktı Yunus 2 haftadır iyi oynuyor.
1: Bugün de gayet iyiydi.
0: Tabii iyiydi, ben onu soruyorum.
3: O zaman oynamak zorunda Levent abi.
0: Tamam mı hocam?
3: Leo gelmiş, Barış Alper, Sané bench'te.
0: Tamam hocam, kötü oynadığın halde hayır. sen sana oyundan al.
1: Okan Buruk'un açıklaması var. Göztepe'ye karşı oynamak kolay bir şey değil. Çok fazla direkt oynayan, pas organizasyonu olmayan bir takım. Bir taçtan bir kornerden gol yedik zaten. En iyi oynadığımız bölüm 45'te 3-2'ye kadar olan bölüm. O bölümü çok iyi oynadık. Topa daha çok sahip olarak dikine paslarla, hareketlilikle rakibi çözdük. Çok fazla pozisyon ürettik diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Osimhen'in kaleye attığı şut sayısı hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. 15 şut 6'sı isabetli, hatırlatmış olalım. Daha fazla pozisyona giriyor. 3 haftada 9 gol attık. İlk ve 3. maç hem rakip ceza sahasında çok topla buluştuk hem çok pozisyona girdik. Bu iyi yanı. Yediğimiz goller kötü yanı. Okan Buruk hücum performansından memnun. Savunmaya karşı bakış açısı biraz daha eleştirel. 3-2'den sonra takım boyunu uzatarak defansif anlamda mücadeleleri kazanacak oyuncuları aldık. Bu biraz üretkenliği düşürdü. Geçişleri daha iyi yapabilirdik. Osimhen'in sayılmayan golü vardı. Son pasları versek skora gidebilirdik. Bir yandan da sizi tehdit eden rakip var. 3-2'yi korumak istiyorsunuz. Okan Buruk'un açıklamalarına yine devam edelim. Oyundan, oyuncularımın isteğinden memnunum ama gelişmemiz gerekiyor. Göztepe oynaması zor bir takım. Kazandığımız için sevinçliyiz. Daha çok gol atabilirdik. Rakibin şanslar yaratmaya çalıştığı bir maç var. Göztepe benim eski ve çok sevdiğim bir takımım. Onlara başarılar diliyorum diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Kazanan bir Galatasaray, iyi oynayan, transferleri gelen bir Galatasaray. Negatif hava dağıldı. Mevki ve isim söyleyemeyeceğim ama yabancı haklarımıza göre U23 yabancı hakkı var. Türk alabiliyoruz. Son günleri değerlendirmek istiyoruz diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Transferde de bir hareketliliğin ufukta olduğuna dair hocadan ipuçları var. Belki Levent Düzemen'den de ipuçları gelir az sonra.
3: Ya ben Leo alındı, Batago alındı, Leste alındı ama ben Galatasaray'ın burada ilk programdan beri söylüyorum. Galatasaray santrafor, iyi bir santrafor almadıydı. Galatasaray'ın yani bu yapılan bu özellikle planlamada evet oyuncuları iyi gibi görünüyor vesaire bekleyip göreceğiz ama en önemli Galatasaray'ın birinci santrafor alması gerekirdi. Ya Osimhen'in alternatifi Barış Alper olmaz. Hani içeriden. Leo zaten sırtı dönük oyunlarda hiç
0: yok alacaklar. Evet.
1: Alacaklar diyor Levent Düzemen. Okan Buruk'un açıklamalarının devamı geldi. Şampiyonlar Ligi kurası ile ilgili de kendisine yöneltilen.

0: soruya hocanın yanıt verdiğini görüyoruz. Kura çekildi. Kağıt üstünden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her maçı oynamamız lazım. Her maçı aynı kafayla motivasyonla oynamalısınız. İyi bir turnuva olacak. Hedefimiz önce 24'ün 16'nın 8'in içinde olmak. Çok önemli oyunculara sahibiz. Gelişen bir takımız diyor sarı kırmızılı takımın teknik direktörü. Az sonra bakacağız Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın fikstürünü, onu bir kere daha hatırlatmam lazım. Rea Hoca Galatasaray'ın net bir santrfor alması gerek dedi. Levent Düzemen de alacak dedi. Levent Düzemen ne kadar yakın Galatasaray bu transfere?
1: Buradaki U23 önemli. U23'ü nereye kullanacağı önemli.
0: Nereye kullanmalı?
1: Ben şunu söylüyorum. Fofana kaç yaşında? U23 uyuyor mu?
0: Uymaz.
1: Uymaz. Evet.
2: Bu alçakları sen, ben dedim ya alacak. Peki. Sen U23 mü alacaklar Levent abi, yoksa ya normal bir yabancı olayı?
1: İki tane Türk oyuncuyu duydum. Bir tanesi Yusuf Akçiçek. Sol stoper olarak.
2: Evet.
1: Bir de yani Türk oyuncu olduğu için takım boşaltamıyorsun tabii burada. Deniz Gül'ü duydum.
2: Porto'dan.
1: Deniz Gül'ü duydum. Yani tamam. Orta sahaya bir oyuncu alacaklar. Yani bu oyuncu alırlarsa, U23 olmazsa yani genelde, o zaman Lemina gidecek. U23 alırlarsa o zaman herhalde Lemina şu anda kalıyor galiba. Yanılmıyorsam değil mi?
0: Şu an hocanın anlattığı tablo sanki biraz onu çağrıştırıyor.
1: Tamam, bak şimdi U23 alacağı önemli oyuncu. Ben duydum adını değil. Bir tane Napoli'de bir orta saha oyuncusu var. Sen bilirsin bunları.
0: U23 mü? Bilmiyorum. Yoksa Zamboangisa falan mı? Bilmiyorum. Çok adı geçer
1: yani
0: ya.
1: İsmi bir o var.
0: Bir bakalım.
1: Benfica'da var bir tane orta saha.
0: Richard Rios.
1: Yok değil, başka bir şey.
0: Napoli'de McTominay var ama
1: McTominay değil.
0: McTominay olmaz. Onu evet. Satarlarsa kulübü
1: Fofana
0: yakarlar.
1: Fofana biliyorsun şeyde yani. Milan'dan takım arkadaşı şey.
0: Evet.
1: Yani Milan'da ki. Onu tutarsa o zaman Lemina'dan çıkması lazım. Ama orta sahaya Galatasaray bir oyuncu alacak.
2: Ben Galatasaray'ın Deniz, bak genç çaylak bir oyuncu Kerem. Tamam, potansiyeli olabilir. Alabilir U23 olarak.
0: Deniz Gül'den bahsediyorsun hocam.
2: Deniz Gül'den bahsediyorum.
1: U23'e gerek yok Türk
2: bak,
1: hocam.
2: Hayır, Türk hayır. Misal aldın Türk santrafor veya Yusuf Ayçiçek. Yusuf Ayçiçek şimdi Abdülkerim Bardakçı'da mesela niye yerine oyuncu aranıyor? Daha hızlı bir oyuncu aranıyor değil mi? Evet. Yusuf atletik bir oyuncu değil ki.
0: Evet.
2: Teknik bir oyuncu. Ağır bir oyuncu Yusuf. Gerçi bizde var ya, çoğu insan hızlı falan der. Yani Yusuf'u da seyretmeden hızlı falan der. Yani Türkiye bu her şeyi beklemek gerekir de. Ağır bir oyuncu. O da tek hamleli bir oyuncu. Abdülkerim Bardakçı gibi. Şimdi alabilir iki, böyle bir strateji yapabilir. Ben diyorum ki Galatasaray 3 kulvarda Osimhen'e çok yük binecek. Bunun formsuzluğu var. Allah korusun herhangi bir şey hiçbir futbolcu için olmasın.
1: Santrafor U23 olsa, olabilir belki hocam. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaray, ben başka şöyle bitireyim sözümü hocam.
2: Tabii.
1: U23'lerle ilgili yaparsa mesela U23'lerin Niagara'yı kiraya verebilir. İki tane daha U23 gelir. Biri orta
2: oraya
1: sahaya,
2: açar diyorsun.
1: Bir tane de santrfora. Bunlar var hocam.
2: Olabilir.
1: Yerli olarak tabii ki Abdülkerim var. Orada eğer ki Lemina'yı sıkıntıya sokmayacaksa, onu kullanacaksa Yusuf Akçek de olabilir hocam orada. Problem değil. Onu Türkiye içerisinde kullanırsın.
2: Tabii rotasyon sonu.
1: Rotasyon
2: bugün
1: içinde kullanırsın.
2: Son bölüm hatırlarsan Singo'yu soktu. Daha yüksek toplu evet. Oynayınca Lemina'yı da orta sahaya çıkardı.
1: Bak Singo, Leao, Osimhen, Sanchez, Lemina, Torreira, Sané, Sallay, Sara, Sanchez. Var mı? Başka 10 saydım ben.
3: Sanchez iki kez saydın galiba.
2: Sanchez.
0: Şu an kadroda ekranda
2: burada
0: Osimhen, Leao, Sané 3 etti. Batrakov 4.
1: Torreira 23'e giriyor.
0: Doğru. Leste, 3'e düştük. Torreira 4. Lemina 5. Jakobs, Şalay, pardon, Sibu Jakobs, 6. Jakobs, 7. Sanchez 8. Jakobs 9.
3: Yazdın ya,
1: Jakobs. Evet. Jakobs 10. Yani şu anda gelecek bak. Bakarsan.
2: 4
1: Sanchez
2: 1,
1: Jakobs 2, Şalay 3, Singo 4.
2: 3 tane orta sahada var.
1: Lemina
2: 7.
1: 5, 6.
2: 3 değil de 10 tane var abi.
1: 6.
2: 10 tane var.
1: Leao 7. Osimhen 8. Sané 9.
2: Hayır onun abi.
0: Buraya yazmadığımız Victor Nelson var.
2: Hayır bir şey söyleyeceğim. Salay, Şalay, Singo, Sanchez, Jakobs 4. Sara, Torreira, Lemina 7.
1: Evet.
2: Osimhen, Sané, Leao 10 abi.
1: Tamam işte ben onu saydım doğru. 10 doğru yazmışım ben böyle. Leao işte Jakobs falan. Burada bir sıkıntı yok. U23'leri alırsan Niagara'yı veya kiraya verirsen ya da Leslie'yi bilmiyorum ben, yani. Yaparsan ben ama Levent o zaman yine, bir Türk alabilirsin.
2: Ben yine de Galatasaray'ın bir tane bu içeriden boşaltıp bir tane iyi bir santrofor, 23 yaş altı yabancı değil Kerem. Ha. Çünkü Galatasaray hedefler büyük. Maçlar bu sene bence var ya çok yıpranacak. 4 büyük takım Avrupa'da bak. Bu sene umulmadık puan kayıpları olacak ligde.
1: Hocam yerli bak, santrfor var mı alacaksın?
2: Hayır hayır. Ben yerli için söylemedim.
1: Aklında
2: Levent
1: var mı yani?
0: Mustafa yok. Hocam U23'e Galatasaray kontenjanı bir oyuncu alacak. Ve diyelim ki en yüksek bütçeli oyuncu o, en potansiyelli, en sağlam oyuncu o. Hangi pozisyona alınmalı? O U23 kontenjanı hangi pozisyon için kullanılmalı?
3: Galatasaray'ın 10 numarası var mı sence?
0: Matrakov.
3: Yeterli mi?
0: Potansiyel var.
3: Tamam, devam edelim. Osimhen'e bir şey olursa Allah muhafaza, yerine bir alternatifin var mı?
0: Mecburen Leao 2, Barış 3. sırada net bir
2: ya alternatif
0: Leao
2: görünmüyor.
0: Ya Leao oynamaz,
2: yanlış yönlendiriyorsunuz yani, insanlar. Leao sırtı dönük.
0: Yok hocam bence
2: oynamış.
0: De oynamaz ama onunla
2: ya bir şey söylerken yani altında olur. Leao oynar
1: diyor altı. Onlar hocam. Teknik et oynar
0: teknik
1: diyor.
0: Teknik et oynar diyor. Ben de Leao Hoca gibi düşünüyorum.
2: Oynamaz Levent abi. Hiç oynamadı adam ya. Milan'da ben belki var ya 20-30 maç seyrettim.
0: Osimhen'in arkasına yok. Net bir santrfor yok.
3: Osimhen'e bir şey olduğu zaman yok.
1: Hocam direkt santrforu sprinter golcü olarak düşünüyorlar.
2: Nasıl sprinter anlamı?
1: Yani 4-6-0'ın gibi.
2: Öyle bir oyuncu da değil. Öyle gelip orada 4-6-1 hani sahte 9 gibi oynayan Messi vardır abi işte anladın mı? O farklı bir şey. Bu orada sayısal üstünlük ararsın. Leo sayısal üstünlük yapacak orada.
0: Ya çok küçük üstünlük... bir araya gitmemiz lazım. Tam doğru zaman. Az sonra beraberiz. Leo Hoca'ya tekrar döneceğim. Levent Güzemen ve Mustafa Çulcu'nun da transfere dair düşüncelerini merak ediyoruz. Az sonra 90+1'deyiz.

0: Trendyol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak ikinci sahada attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 23.30'da A Spor'da.

90 artı 1 kaldığı yerden devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'la Rafael Leao'nun geçtiğimiz sezonki istatistiklerini mukayese edeceğiz şimdi sizin için. Ve Galatasaray'da özellikle Okan Hoca ideal 11'ini oluştururken aklından neler geçebilir? Bunu yorumlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sezon ikisinde lig performansları bu arada kıyaslanacak olan doneler. 30 maç Barış Alper, 29 maç Rafael Leao Süper Lig ve Serie A'da. 2318 dakikası var Barış'ın. Rafael Leao 1859 dakika sahada kalmış. Barış 8, Leao 9 gol atarken Barış 11 asist yapmış. Portekizli oyuncu 3 asiste kalmış ki kariyerinde açık ara en az asist yaptığı sezon. Maç başına ikisinin de 1.5 şutu ve 0.8 isabeti var. Barış'ın 2 kilit pasına karşılık Rafael Leao'nun 0.8 pası olduğunu görüyoruz. Barış maç başına 16.3 başarılı pası %79 ortalamayla veriyor. Başarılı pas ortalaması da Rafael Leao'nun %84, 16.8 başarılı pası var. Barış'ın maç başına 1.3 isabetli ortası, Rafael Leao'nun ise 0.4 isabetli ortası var ve %44 ile bir başarı yüzdesi söz konusu ama çok az orta yaptığını görüyoruz. Barış'ın 1.6 başarılı top sürmesine karşılık Rafael Leao'nun 0.9 başarılı top sürmesi var. İkili mücadele kazanma oranları birbirine çok yakın ama Barış'ın sayısı daha fazla. Dakikasının da daha fazla olmasıyla ilintili fiziksel gücü ve oyun tarzıyla da elbette 13.1

0: top kaybı yaparken Barış Alper Yılmaz, Rafael Leão'nun 7.7 top kaybıyla maç başına ortalamasıyla oynadığını görüyoruz. Barış 1.7 faul alıyor. Rafael Leão 1.2 faul alıyor. Burada herkes Rafael Leão'yu Barış Alper Yılmaz'la direkt forma rekabetinde olarak görüyor ki bundan daha doğal bir şey yok. Ama Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanatta da oynadığını görüyoruz. Gerçi orada Yunus Akgün de var. Leroy Sané'yi zaten saymıyorum. Levent Üzeman, acaba planlamayı kanat rotasyonunda hoca nasıl yapacak?
1: Vallahi ben Galatasaray'da transfer politikasının nasıl çalıştığını bir türlü anlamıyorum zaten. Yani benim en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi bu. Yani Galatasaray yıllardan beri, hep söylüyorum bunu, slalom yapan, dar alanda çalım atabilen, dikine hızlı gidebilen kanat oyunculara ihtiyacı olduğunu söylüyorum ben. Yani Barış hızlı giden ama sonuçlandırma konusunda sıkıntısı olan bir oyuncu. Maalesef gol vuruşunda da öyle. İşin gerçeği bu. Leão ise Reajan dediği gibi boş alanda çok çabuk giden bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın temel ihtiyaçları bu mu? Ben Galatasaray'ın hala iyi bir sağ beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu Şallay'ı sağ bek değil. Şallay'ı da bir kanat oyuncusu düşün sağ bekin olduğunda. Aynı yerde Barış, Leroy Sané, Yunus ve şey var. Şallay var. Öbür tarafta baktığım zaman Barış oynatıyorsun zorunluluktan. Hadi Yunus da oynatırsın. Leão oynayacak. Peki Galatasaray'ın kaç senedir sol stoperi yok ya? Veriyorsun, burada sol stoperi yok.
0: Evet.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi? 3 tane sol beki var Galatasaray'ın. Sağ bek single stoper. Single sağ bek değil. Sağ bek zorunluluktan oynatıyorsun oyuncuyu. O zaten çok koştuğu zaman Adel'e atıyor onu da. Sürekli sigorta atıyor. Bir sıkıntı var. Orta sahaya binen yük. Artık Torreira'yı da dengeleyebilecek çok kişi bir orta saha lazım Galatasaray takımına. Dedi ya şey hoca, ben Matasara istiyorum dedi orada. Bu transferi Beşiktaş da galiba talip bu oyuncu. Peki olmazsa başkanın istediği oyunculardan bir tanesi var. Açıklanmadı daha Real Madrid. Oynuyor muyu galiba son dönemde? Kamavinga var. O var. Fofana'dan söz ediliyorlar. Dediğim gibi Napoli'den, Benfica'daki oyunculardan söz ediyorlar. En çok üzerine gittikleri orta saha oyuncusu Juventus'taki Turam'dı. Kabul etmedi o. Yani bu araştırmalar içerisinde. Yani bakarsan insanlar eleştiriyor mesela Abdullah Kavuş'u, tamam, ama elinde de çok liste var yani. Kabul ettirmek lazım. Bazen fikir ayrılıkları oluyor bu işler içerisinde. Bunu net olarak söyleyeceğim. Dolayısıyla Galatasaray için temel ihtiyacı Leão muydu, yoksa rakipler transfer yaparken biz de coşkulu bir transfer yapalım diye mi getirdiler? Yani bu açıdan bakalım. Ben Leão için yine söylüyorum. Bu geçen seneki sezon hariç gerideki sezonlar inanılmaz parlak bir sezonlar geçirdiğini görüyoruz. O seviyeye ulaşan bir Leão'yu görebilir miyiz? İtalya Ligi Türkiye'den daha zor. Daha çok savunmanın yapıldığı bir lig. Maçları canlı olarak ben seyrediyorum. Zaman zaman fırsatım olursa. Çok sert geçiyor. Çok böyle bakan savunmalar çok üst düzey oluyor. Net söyleyeceğim sana. Yani Leão oradan daha fazla gol atabilir Türkiye'de. Daha fazla asist yapabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Temel ihtiyaçlarını çözüm üretmiyor ya. Ben bunu anlamıyorum ya. Yani neden bu sağ bek yok Galatasaray'ın? Şallay ile mi oynayacak sadece? Belki de bu, dedin ya Leão geldi Barış Eryon'dan. Zamanında biliyorsun Okan Hoca sağ bekti kullandı Barış'ı. Belki de Şallay'ın olmadığı yönünde Barış'ı sağ bek kullanacak. Ya bu devşirmelerden izlemekten ben yoruldum ya.
0: Singo'yu değerlendiremiyorsa mecburen.
1: Tamam, o zaman Singo'yu elden çıkar ver. Talebi vardı. Kiraya al, kiraya ver, sonra satın alma opsiyonuyla ver. Kullanmayacaksan. Bugün ilk 11 oyuncusu Singo olamıyor. 33 küsür milyonluk oyuncu. Ondan ne farkı var? 38'i aldın, o da 30 küsürlük oyuncu.
0: Evet.
1: Yalan mı?
0: Doğru.
1: Bir baktığımız zaman takımdaki oyunculara. Peki Galatasaray takımının Abdülkerim yaşı da büyüyor. Ağırlaştı. Geri dönüşleri zor. Rakiple mücadele geniş alanda yakalandığı zaman açık alanda oyuncu yetişme şansı yok. O zaman hocamın dediği gibi yani. Yusuf Akçay genç diyorsun ama çabuk bir stoper değil. Yani gençliğinden hani sezon içinde kupa maçlarında, lig maçlarında
2: top faydalanabilir Yusuf'un.
1: Kullanabilirsin, bak itirazım yok. Kabul ediyorum ama o bölgede geldin. Keşke genç olsaydı Lemina. 33 yaşında adam arkadan ne toplar atıyor ya. Çünkü futbolu bilen adam.
2: Bir de topa işine geliyor. Bir adam. De yüzü dönük. Sırtı evet. Dönük alıyor orta sahada Levent
1: daha
2: abi.
1: Zor.
2: Şimdi baskı altında kalıyor. Sırtı

0: Dönük arkada oyuncu var, baskıdasın. Benim yüzüm dönük. Sağda ne yapıyorum ben?
1: Görüyorsun herkesi.
0: Bütün her yeri, bütün alanları
1: görüyorum. Ve etkili atıyor. O pasları etkili atıyor.
2: Evet.
1: Şahane bir şey. Yani keşke mesela şimdi öyle bir noktaya sıkıştı ki Galatasaray şu anda Leo'yu alarak 10 yabancıyı doldurdu. Bir tane daha getirip birini devre dışı bırakacaksın. Kim kalacak devre dışı? Çok merak ediyorum. Jakobs bence zorunlu bir ihtiyaç değil abi. Verebiliyorsan vereceksin. Onun yerine iki tane sol bekim var. İyi veya böyle. Yani onlar da ondan çok olmaması rağmen bir Jakobs savunmasından daha iyisini yapabilir yerli oyuncular.
3: Öncelik midir Jakobs?
1: Mesela
0: en büyük özelliği ne? Ya bu Monaco'da da böyle atletizm var. Öyle yok oyun bilgisi, top tekniği, orta yapayım, gol asisi yok.
2: Defansif
0: yönden evet atletik, dinamik bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın ben şimdi bu transfer politikasına Levent abiye katılıyorum. Yani çok büyük yanlış yaptığını düşünüyorum. Ya santrofor bir kere var ya, ilk günden iyi bir santrofor alması gerek. Icardi ile yollar ayrılıyorsa sen Osimhen'in bir sezonu Osimhen'le götüremezsin. Burada bir yanlışlık var. Mesela Batrokov'u aldılar değil mi? Bir de Leo'yu aldılar. Galatasaray kimi istedi 10 numarada Levent abi en çok?
1: Ya bu
0: en çok kimi istedi 10 numarada beklediler?
1: Bruno Fernandes'i istedi.
0: Bak şimdi Liverpool'dan Bruno Fernandes'i istediler. Şimdi efendim? Manchester United'dan Bruno Fernandes'i istediler. Bir de Temmuz'da biliyorsun Manchester United her zaman Premier Lig'de şimdi önümüzdeki seneyi 27 yılında biliyorsun sözleşmesi bitiyor.
2: Evet.
0: Temmuz ayında orada sözleşmede uzatıldı. Biliyorsun değil mi Kerem?
2: Doğru.
0: Temmuz'da uzatmadılar. Bruno'nun uzatmadılar Fernandes. Manchester United uzatmadı. Yani sezon sonu boşa çıkacak. Şimdi Galatasaray madem bu kadar çok istiyorsun. Yani bir 10 numaram yok önce diyorsun. Senin kanatlarda baya bir yığılman var. Leo iş yapmaz demiyorum ben. Leo'la Batrogo'nun parasından onun bonservis parasını ikisini toparla. Sen Bruno Fernandes'i almıştın Manchester United'dan ya. Bitti. Bruno Fernandes'i almıştın madem 10 numara hayır, istiyorsun.
1: Hayır, o Bernardo Silva çok yakındı hocam.
0: Hayır Bruno Fernandes'i de çok istediler. Tamam Levent ama abi,
1: sonra.
0: On numara.
1: Sonra bak, hocam Bruno, Bernardo Silva tatil yapıyordu Türkiye'de.
2: Evet.
1: Aracılar kondu gitti. Adam bir açıklama yaptı. Dedi ki hocam beni en çok isteyen kulübe gideceğim dedi. En çok Galatasaray istiyordu. Bu tartışmasız. Ama sürpriz bir şey yaşandı. Ben Real Madrid'de Mourinho'nun tekrardan hoca olarak geleceğini hiç akıl erdiremedim. Yani o gidince ona talip gel deyince adam da dedi ki Manchester City'den çıkıyorum. Bari Real Madrid'e gideyim dedi yani. Ona gitti. Eğer devreye girmeseydi Real Madrid almayacaktı onu. Devreye girmeseydi Mourinho Galatasaray belki de oyuncuyu alacaktı.
0: Ama Bruno Fernandes de çok istedi Levent abi.
1: Ama istedi. 50,
0: çok
1: ama gelmedi adam.
0: Konuşlar gelmedi. Adam bonservisi bir şekilde Galatasaray yani iki
1: tane. Neler verdi Galatasaray kendisine ama.
0: Yani Galatasaray takımının sol stoper. Esas bu kadar ucunda yılma ve şimdi bir çaylak sonuçta yani Batrogov'u aldı. Oradaki performansı şimdi Şampiyonlar Ligi'nde her maça yazabilir misin? Kombi ayrı. Bana göre en basit Sporting Lisbon maçında farz edelim. Leo yeni geldi oynattın oynatmadın veya oynattın Barış'ı oynattın Yunus'u ne yaparsın 10 numara pozisyonunda oynatırsın sana da var değil mi?
2: Evet.
0: Batrogov'u oynatmazsın. Şimdi burada daha önemli madem böyle bir şeyim var iki tane en önemli alacağın senin birinci oyuncu bir sol stoper sol ayaklı ikincisi de santrofor. Bundan sonra sen hamlelerini yaparsın. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak istiyorsan senin en böyle SOS veren yerin orası Kerem. Bir stoperin sol ayaklı iyi bir stoper. Bir de çabuk. Santrofor aynen bir de santrofor Kerem bir şey olur eder ben ne yaparım öyle Leo falan zorla oralara sıkıştırıp santrofor falan değil Barış Alper'den de bakma hani o da değil Galatasaray gibi büyük bir kulübün Avrupa'da başarılı olmak istiyor Şampiyonlar Ligi yeni geçtiğimiz sezon başarılı olmuş bu sene de tekrar kaldığı yerin doğru mu hedefini büyütmek istiyor son 8 artık diyor 16 yerine benim artık diyor son 8 olması gerek buralara en doğru oyuncuyu omurgada oturtması gerekir Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonlukta en büyük farkı ne o omurgada oynayan 7 oyuncu da doğru mu? Hem istikrarı ver hem de iyi oyuncuları seçtir o 7 oyuncuya. Sen şimdi madem öyle Osimhen'in ve en önemli sol stoperi almasın. Sonra sen git U23-6 falan vesaire Batrogov'u al veya işte Leo'yu al. Sonra önce ihtiyacına göre Galatasaray şu ana kadar ihtiyacına uygun oyuncu almamıştır açıkçası.
1: Mesela
0: sen aldığın Rus oyuncu mesela? Sen Rus oyuncu ilk 11'e yazamıyorsan Leslie aynı şekilde yazamıyorsan Leo evet yazabilirsin ama çizgide en önemli yere yazamıyorsan bir Osimhen'in sakatlandığında ne yapacağını düşünüyorsan oraya eksiksin. Devşirme oyuncularla oynuyorsan demek ki bu transfer dönemini 3 aylık süreç Eylül ayı geldi Haziran'dan Eylül'e geldik Salı günü